0: Yani şöyle yorumluyor çoğu spor yazarı bize dahil. Topu daha çok ayağına isteyen futbolcular var ön tarafta, Kerem haricinde. Yani bu oyuncuların baskı yapmaya, yüksek şiddetle baskı yapmaya uygun oyuncu olduğunu düşünüyor musunuz Kerem haricinde?
1: Şimdi önerilen baskısını benim yaptığım bir şey yani normalde. Ancak tabii ki sizin yani takımınızda rakip takımı da düşünmeniz gerekiyor. Yani şimdi ben ön alan baskısı yapacağım diye arkada boş alanlar bırakırsanız rakip takımın öndeki üçlüsü ve orta sahası çok atlet oyuncular. Biz onlara o fırsatı vermemek için merkezde kompakt bir şekilde topun karşısında bekleyerek kazandığımız toplarla da rakibin üzerine giderek set hücumlarıyla onlara gol atmayı düşündük. Planlarımız bu şekildeydi. Arkada çok fazla onlara alan bırakmamaktı. Zaman zaman ön alan baskılarını da yaptık ama yani her zaman ön alan baskısı yapacaksınız diye bir kural yok. Yani sonuçta Şampiyonlar Ligi'nde futbol oynuyorsunuz ve oradaki takımlarda üst düzey takımlarla mücadele ediyorsunuz.
2: Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum.
1: İyi akşamlar.
3: Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın açıklaması böyleydi. Özellikle 2-3 ayrı noktada farklı farklı konulardan gelerek sorulan bir soru vardı ki maçların ikinci lig, düzeltiyorum, Süper Lig'in ikinci haftasında oynanacak maçların ertelenme ihtimali. Orada da yönetimimiz böyle bir talepte bulundu. Bekliyoruz, ertelenmesi gerektiğini düşünüyoruz tarzında cümleleri vardı İsmail Kartal'ın açıklamalarında. Tabii sadece bunlar değil, İsmail Kartal önemli noktalara da değindi. Fenerbahçe tarafında 2,5 gün önce 7 tane futbolcumuz maçta oynadı. Bu maçlara çok tempolu başlayıp bitirmeniz kolay değil dedi. Böyle açıkladı. Ve sonunda planlarımız doğrultusunda bu maçı böyle oynadık dedi. Konya Spor maçının ertelenmesiyle ilgili başkanımız ve yöneticilerimiz çalışıyor demişti. Onu da hatırlatmıştım az önce. Ona göre planımızı yapacağız dedi İsmail Kartal. Maçın favorisi yok bence. Maçın favorisi Fenerbahçe taraftarıydı diyor İsmail Kartal açıklamasında. Tabii Fonseca'da Fenerbahçe'nin böyle oynamasına şaşırmadım. Fenerbahçe bu turun favorisi çünkü Fenerbahçe çok kaliteli bir takım diye de açıklamıştı. Buradan Fenerbahçe'yi övmüştü, hatırlatalım. Hızlıca İsmail Kartal'ın açıklamalarını da verdik. Sizlerle paylaştık. İki teknik direktörün açıklamasını paylaştık. Fatih Demirkol'la Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol'la değerlendirdiğimiz ilk 10 dakikalık bir maç sonu bölümü oldu. Sonrasında Emre Eren'le maçın sonunu değerlendirdiğimiz, maçın sonundan baktığımız konuya oradan geldiğimiz bir bağlantımız olmuştu eski futbolculardan. Ve aynı zamanda Aspor yorumcusu Emre Eren bizlerle birlikteydi. Bu programın tekrarını gece boyunca sabaha dek dinleyeceksiniz, dinliyor olabileceksiniz radyo gol frekanslarında. Aynı zamanda diğer tarafta Kim Ne Dedi formatında Sports Dijital YouTube kanalında önemli konularda yine aynı şekilde benzer Fenerbahçe'nin bu tur şansına ilişkin Berkay Tokyöz, Murat Aşık ve Olcan Akşen'in maçı değerlendirdiği bölümü bulabileceksiniz diyeyim. Bunun yanında Digi Futbol YouTube kanalında Ali Naci Küçük'ün Galatasaray'a ilişkin değerlendirdiği bölümler var. Onu bulabileceksiniz diyeyim. Kim Ne Dedi formatında tüm bunlar sizlerle olacak diyeyim. Ve az sonra Murat Aşık, Berkay Tokyöz ve Olcan Akçin'in değerlendirmeleri sizlerle olacak. Yarın saatler 12'yi gösterdiğinde, öğle vaktinde, yani 11 saat sonra öğle vaktinde sizlerle birlikte olacağım. Öğle vaktinden akşam üstüne dek, 4'e dek uzun bir 4 saatlik yayınımız olacak. Lütfen orada da beni yalnız bırakmayın. Selamlar, saygılar. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.
4: Berk Sayar'dan dakika ve skor sona erdi.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Kim ne dedi? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu maçında Lyon'la 1-1 berabere kaldı. Berkay Tokgöz, Murat Aşık ve Olcan Akçe maçı değerlendirdi.
7: Ya skor olarak kötünün iyisi diyelim. Yani mağlup olarak gitmektense bir beraberlikte en azından bir 90 dakikaya kaldık. Yani Fenerbahçe deplasmanında Lyon'u yenebilecek bir takım. Tabii bugünden çok fazla ders çıkartması gereken konu var. Çok fazla geliştirmesi gereken konu var. Eğer oturalım doğru konuşalım. Benim bugün gördüğüm İsmail Kartal, beraberlik bana yeter. Tüm maç ben o oyunu gördüm. Birinci dakikadan 90 dakikaya kadar. Maçın başında da birinci dakikasında da deseydik ki hocam 0-0 tamam mıdır? Tamamdır. İsmail Hoca'nın böyle maçları vardır mesela. Belki 99 gol atılan sezondaki herhalde tek 0-0'lık maç olabilir. Başka var mıydı hatırlamıyorum. Galatasaray maçı da öyle yani.
8: Konya maçı da vardı galiba.
7: Hiç üstüne gitmeden. Yani tamam, bu bize yeter yani. Alalım gidelim. Orada çözelim işi. İkinci maç. Olabilir. Bu da bir stratejidir. İşte beklenmeyen dakika dediğin gibi gelen gol. Sonra ikinci yarıda

0: Greenwood'un transfer edilme sebeplerinden biri zaten işte o şapkadan tavşan çıkartma olayı. Sonra da bir tane Vedat'ın kafası var kalecinin üstüne evet. Ama hani pozisyon ve tabii Nene'nin direkten dönen topu. Orada bir heyecanlandık. Üç değişiklik yaptı bugün İsmail Hoca. Yani iki maçı bağlıyorum birbirine. Demek ki hocam 24 tane aynı değerde oyuncun yokmuş ki. Gençler bir maçında ilk 11'de başlattığın 3 oyuncunun yüzüne bakmadım bugün dönüp. Yani İrfan'ın, Oğuz'un ve İsmail'in. Demek ki onlar yanlış tercihlermiş. Keşke orada Nene'yi biraz daha oynatıp. Çünkü bugün kurtarıcı oyuncu olarak Nene'yi sokuyorsun. Yani skor değiştireyim diye. Keşke orada biraz daha ritme soksaydın.
1: Nene başlayabilirmiş.
0: Başlayabilirmiş. Yani çok da diri. Oyuna girdikten sonra yani en azından biz geçen maç sonunda konuşmuştuk. Bazı oyunculara göre isim zikretmeyelim. Nene olanı veriyor. O ne varsa veriyor sağ işte. Gidiyor orada bir pozisyonda gitti bastı. Fenerbahçe'nin belki maç boyunca yaptı tek baskı olabilir evet. Rakibin üstüne. Nene tek başına ona gitti. Ya taraftar da
1: işin içine girdi.
0: Taraftar niye düşüyor tezahürat? Ya bir şey görmüyor ki sahada. Yani hep şey bir oyun, üretilmeyen bir oyun, sıkışan bir oyun. Taraftar da yavaş yavaş düşüyor. Zaten saat geç. Ama Nene orada bir bastı. Hop bir ses yükseldi. Sonra Asensio için bir ses yükseldi. Diyorum ya kötünün iyisi. Yani evet artık bence şu anda Lyon %55, %51, 49 diyeyim hadi. İyimser olayım ben yine.
1: Ben 60'lardayım.
0: Yani 60'lık. Ben öyle iyimserde kalayım. Kafayı öne düşürmeyelim. Ya buradan sonra bir erteleme ben bekliyorum. Konya maçıyla ilgili onu da söyleyeyim. Yani belki... Galibiyet farklı bir galibiyet olsa vesaire de Allah korusun kötü bir mağlubiyet olsaydı olmazdı ama bugünden sonra ben bir talepte bulunacağım çünkü Fenerbahçe'nin bu oyuncularla bundan sonra devam edeceğini düşünüyorum. Bakalım neler olacak hep beraber izleyip evet, göreceğiz. Ama evet. Diyorum ya kötünün iyisi.
1: Evet yani oyun belki yani skor 1-1 maçı seyretmeyen bir Fenerbahçe taraftarı hani 1-1'lik oyunu skoru gördüğünde oyunla ilgili kafasında bir fikir oluşabilir ama hani oyuna baktığımızda olacak. Tabelayı çıkaralım, skorboardu çıkaralım. Hani evet Lyon çok fazla pozisyona girdi mi belki hayır ama oyunun tüm kontrolü Fonseca'nın istediği gibi gitti.
2: Kesinlikle bence istedikleri de buydu zaten. Yani çok fazla yüklenmeyecekleri belliydi. Çünkü yapılarında da nispeten bu var. Ve aynı zamanda da Fransa'da çok çok zor bir atmosfer var. Yani silik bir tribün takımı değil Lyon.
1: Monaco değil yani.
2: Büyük bir stat, ateşli bir seyirci ve o ateşle beraber iyi oynayan bir takım. Bunu çok net gösterdiler. Bunun önceki turda ve geçtiğimiz sezonda Fransa'da. Fakat aklına girdi Fenerbahçe.
1: Evet.
2: Alenen aklına girdi yani. Tribün uyudu belli noktada. Bu uyumayı eleştiri olarak söylemiyorum. Yani oyunun temposu düşünce bir ister istemez tribün de düşer.
0: Müthiş başladı tribün çünkü maça. Acayip baskı yaptı. Sen izlerken çok güzel bir şey söyledin. O niye kita yattı ya yere.
2: Evet.
0: Senin gibi bütün ritim gitti şu
2: bütün,
0: an.
2: 7. dakika. Yani çok çok ritimli gidiyordu Fenerbahçe ama işte maalesef orada sıkıntı oldu. Fenerbahçe bugün ancak böyle bir gol bulabilirdi. Bireysel kalite. Yani bu adam bu zaten. Çok şey gelmiyor. Absürt bir durum gibi gelmiyor.
1: Gol absürt de o atınca
2: gol absürt olmuyor. Ama şey Greenwood attığı için çok çok normal. Yine Nene'nin şutu bir birebir performans. Yine o şekilde. Fenerbahçe takım halinde şu an hiçbir şeyi doğru yapamıyor. Burası çok net. Haftaya iş çok zor. İnşallah bir Şampiyonlar Ligi nasip olur. Onda hiç şey yok. Tabii ki pozitif bakacağız. Pozitifi isteyeceğiz. Kendimiz bunu yaşama duygusunu özledik her şeyden önce. Ama 51-60 ben 55'teyim.
0: Ben iyimserde kalmak istiyorum.
2: Evet.
0: Sonra diyorsunuz diyor ki insanlar ya ne kadar karamsarsınız. Tamam iyimserde kalalım. Ama bugünkü oyuna bakarsan ben de bu arada 60'a yaklaşırım. Yani bugünkü gördüğümüzün bir daha bir aynısını göreceksek 60'a yaklaşırım.
2: Evet.
0: Yani yine biz sahada 82-83 dakika hiç hazır olmayan bir Vedat Muriç göreceksek.
1: Çok ilginçti. En ilginç şeydi.
0: Ya da ilk Kement yine bu sefer ilk Kement bu sefer Talişka'ya gitti bu sefer de. Yani hocanın şu diyorum ya abi hep aynı şeyleri yapıyor. 10 numara çıkart 10 numara sok. Santifor çıkart ya hocam bir çeşitlendir yani Greenwood önce bir sola at bakalım. Bir Asensio'yu sağa koy. Bir Talişka bir dursun sahada. Şunları bir ama kendi sezon başı söyledi. Bunların üçünü aynı anda sahada göremezsiniz dedi.
1: Hele Lyon maçında demek ki hiç yani.
0: Olmuş. Ama işte bunlarla üstünlük sağlayacaksan. Evet.
1: Fark yaratacağın nokta aslında
0: bir
1: bu.
0: Fark yaratacaksın. Ya biraz artık devir bana göre tutucu hocalardan çok birazcık daha çılgın mı dersin? Birazcık daha denemeye açık hocalar mı dersin? Biraz onlara artık. Onlara dönüyor ve onlar başarılı olmaya
1: başladı. Dünya Kupası'nda da bunu gördük.
0: Dünya Kupası'nda da böyleydi. Yani biraz artık o tutuculuk yavaş yavaş yerini bırakıyor. Diyorum.
1: Bu yani kadar edilgen bir oyunun olmasını anlayamıyorum Murat abi. Yani şimdi Fenerbahçe iç sahada oynuyor. Büyük bir taraftar desteğiyle oynuyor. Gerçekten son yıllardaki en iyi tribünlerden bir tanesi. Maç başlangıcıyla
0: bak,
1: beraber.
0: Bak geçen sene Benfica'da da çok
1: iyiydi. Evet,
0: Fenerbahçe şampiyonlar gibi taraftar çok istiyor.
1: Özledi de.
0: Şimdi.
1: Çok da özledi. Burası aynen öyle. Ama yani bu kadar silik ve edilgen bir oyun hakikaten bu bireysel performansa kalıyorsun. Yani bugün Greenwood yaptı. İşte ondan sonra

0: Talisca'nın bir şutu var direğin dibinden giden. Belki o biraz daha içeri gitse gol olma ihtimali vardı. İşte Lukaku'nun yine birebirini arıyorsun. Nenen'in birebirini arıyorsun. Yani bu takımın daha fazla organizasyona sahip olabilmesi lazım. Yani çünkü bunu gerçekten fazla fazla yapabilecek bir oyuncu kalitesine sahip. Yani Lyon çok basit bir denklemde Kante ve Gendouzi'yi sıkıştırarak, onların top almasına izin vermeyerek Fenerbahçe'yi bugün mat etti. Yani ikinci ve üçüncü planı da devreye sokmadı. İşin Fenerbahçe tarafından negatif tarafı sanki bu. Hani şimdi Fonseca...
1: Fenerbahçe onun planını da bozamadı ki.
0: Fonseca ikinciyi denemedi. Üçüncüyü denemedi. Yani Kante ile Gendouzi'yi aldırmadı. Artık maçın 70. dakikasıydı. O kadar alamadı ki topu Kante ile Gendouzi top Ederson'dayken. Kante bir taç çizgisine gitti. Gendouzi bir taç çizgisine gitti. Bomboş bıraktı Fenerbahçe orta sahayı, artık biriyle çıkabilmek için gene çıkamadı. Yani çok basit bir savunma prensibiyle Fenerbahçe mat oldu bugün oyunda.
1: Ya işte bu detaylarla oluyor artık bu işler. İşte orada hani bunlar bence sözde şeyler. Mesela diyorlar ya C'miz de var, B'miz de var. Varsa sen o zaman bir B'ye C'ye geç hocam. Ya yani adamı geçmeye ihtiyaç hissettir. Yani adamın planını bozdur en azından. Ya bu biraz işte maçların, hocaların da artık daha aktif olması lazım maçın. Sadece bir taktikle çıktık. Böyle bakalım. İyi mi? İyi, her şey tamam, güzel, ama öyle olmuyor. Gerçekten öyle değil. Ve çok güzel söylüyorsunuz abi. Oyunla atılan bir gol yok bugün. Tamam, bireysel yetenekli. Diğer pozisyonda da Nenen'in bence bireysel. Gitti üstüne, vurdu işte oraya yani.
2: 6 resmi maçtır yok ki. 6 resmi maçtır.
1: Doğru yani hani, evet. Baktığımızda.
2: Tabii canım, tabii.
1: İşte o zaman da bazı söylemler işte gelişiyoruz, geliştik, gelişmeye başladık falan, bir şey gelişmiyor. İşin kötü tarafı bence o. Evet, Fenerbahçe çok iyi oyunculardan kurulu bir takım olduğu için her maç bireysel yeteneklerle gol bulabilir zaten. Bunda bir sorun
2: tabii
1: yok.
2: Tabii ki bulabilir.
1: Çünkü işte Greenwood bir gün çıkar, bir gün Talisca tabii çıktı bugüne tabii kadar, bu maça kadar. İşte yarın oynarsa Nene çıkar, Asensio çıkar.
2: Tabii, Lukaku çıkar.
1: Ya mesela Asensio ile hocanın garip bir challenge'ı başladı artık. Rekabeti başladı yani. Şimdi bir arkadaşım yazmış, stat'taydı bugün. Selam olsun ona da. İzliyor da bizi. Abi 50 dakikasında Asensio kenarda diyor. Yani bu neyin ısrarı?
2: Sıradanlaşması çok yanlış bu kadar.
1: Hayır,
2: sıradanlaşması.
1: Hocam, ben buradan dostacılar, hocam girme bu rekabete. Girme bu rekabete. Ya kullanma. Ya de ki git yönetime, de ki ben istemiyorum Marco Asensio'yu takımımda. Ya da bununla konuşun. Ben bunu böyle yani şu an kullanmayacağım. Benim istediğim normda bu olmaz. Yani bak, türbün bağırdı ve sen oyuna sokmak zorunda kaldın. Niye kendini bu duruma düşürdün? Hatırlayalım, Jesus maçında konuştuk. Jesus sokmuyordu oyunu. Evet. Sokacağı oyuncu varsa da türbün var ya, sokmuyordu. Öyle mi diyordu? Siz mi? Peki. Hadi ben bildiğimi yapıyorum o zaman. Yapmıyorum. Ya bunu yap hocam. Çünkü Asensio'da girdikten sonra çok etliye sütlüyorduk. Galiba bir kere topla buluştu. Belki ikidir.
0: Bu bence yani bu konuyu açacaktım. Sevgili Olcan'la devre arasında da konuştuk. Şimdi bence çok daha yerinde oldu. Yani sistem Fenerbahçe'nin bence yetenekli oyuncularını da öğütüyor. Yani bu Talisca Asensio özelinde bir durum değil. Bugün Asensio 70 dakika oynasın, Talisca 20 dakika oynasın. Bence katılır mısın bilmiyorum Olcan. Bundan çok daha farklı bir senaryo görmeyecektik. Bu tabii isimlerden bağımsız bir konu bu.
2: Bunu dediğin gibi devre arasında konuştuk. Yani şimdi Fenerbahçe'de belli bir konu var. Ve bunun tersine çıkıyor olmak bence büyük bir sıkıntıyı beraberine getiriyor. Neden? Oğuz Hoca'ya da katılıyorum bu arada buradan. İsmail Hoca bence kimsenin bıraktığı İsmail Hoca değil gibi duruyor. Oyun anlamında da keza aynı şekilde. Çünkü trend olarak etkilendiği şeyler var. Çok belli. Yani çok belli. Belirli bir kalıba. Ya çünkü bu kadar bence esneklik dışı değildi. Yine çok esnek değildi. Ama bu kadar katı da değildi. Fenerbahçe'nin oyunun problemi şu. Kante Gendouzi dışında her pozisyon kötü gözüküyor Fenerbahçe'de şu an. 6 resmi maçtır bu. Ya anca işte şey örneği verdik. Ya, Greenwood. Çünkü o uç bir yetenek yani.
1: Yıldız.
2: Şimdi ileri uç oyuncusunun çok şapkadan tavşan çıkaran bir tip olması lazım. Talisca gibi ya da işte bugün Lukaku gibi. Dayayacak arkasını, dönecek, onun özel hareketini yapacak ve gol yapacak. Kerem olmayacak. 10 numarada oynayan oyuncu olmayacak. Bekler aktif değil, daha farklı bir rolde kullanılıyor. Olmayacak. Bu kadar ön taraftan bağımsız bir arka taraf dizdiğinde, yani takım bu kadar kötü pres yaparken ve takımlar bu kadar rahat çıkarken pasta, Skriniar'la Ake düzenli olarak problem olacak. Gendouzi omurdandı bugün tribünler.
0: Evet, ilk kez oldu.
2: Herkesi İpe götürür bu tarz, yani bu düzen. Kimse ya bu bizim starımız demez. Diyorum ya Greenwood gibi çok yetenekli olacaksın ya Kante gibi türünün nadir örneklerinden.
0: O da bu sezon. Şimdi bu oyunda Greenwood'da %100'ünü kullanmak varken %60'larını kullanmak
1: bence
0: durumunda kalıyorsun.
1: Bu oyunda yine en çok parlayacak adam oynarsa Nene olur. Çünkü Nene kendi kendine orada basıyor. Aynen. Yani Kante gibi biraz, o da hani olan bütün gücünü verdiği için. Ya belki Kante gibi 90 dakika veremez, evet, o gücü, ama işte 65 dakika. Geçen sene çok gördük. 70. dakikada da kesiliyor ama o kesilene kadar hakikaten çok eforlu oynuyordu oyunu. Ya bir de hocanın matematiksel de sorun var. Ya ben matematik bilime çok saygı duyarım. Çok hayatımda faydasını gördüğüm için. Şimdi %70 hazır diyorsunuz Vedat. 82 dakika sahada kalmaz %70 hazır oyuncu. Sadece dayanıklılık sorunu var Lukaku'nun. Yoksa bir sorun yok diyorsunuz. 8 dakikalık oyuncu değildir o zaman. Tutmuyor bu matematik orada.
2: Evet.
1: Ve Vedat'ı yani şöyle olur tabii. Futbol tabii ki matematik değil. Vedat acayip bir oyun oynar.
2: Tabii.
1: Büyük üstünlük tabii. Kurar. Alır, indirir, takımını oynatır, pozisyonları yer. Belki atar. Ama Vedat'ta öyle bir şey yok. Vedat yani
2: bacaklar
1: ağır. Şey, futbol tabiri yürüyecek hali kalmadı bir yerden sonra. Yani, neredeyse kendisi beni değiştir diyecekti artık. Yani bağırıyor beni değiştir hoca, beni değiştir hoca. Yok. Çünkü neden? Hocam diyor ki ben diyor bir defa 65-70'e kadar asla oyuncu değiştirmem. Ben gençler bir maçı da söyledim. Eğer o golü yemeseydi Fenerbahçe 65-70'e kadar o 11'le gidecekti. Çünkü hoca şunu diyor. Ben en iyi biliyorum. En iyi 11'le çıktım. Benim 11'im kazanacak, işi bitirecek diyor. Saygı duyuyorum. Böyle düşünebilir. Kendine çok yüksek özgüveni var. O son sezonuyla ilgili. Şimdi hoca da ne değişti biliyor musun? Hoca bir önce geldiğinde, yani arada geldiğinde bıraktığı sezondan negatif bakılıyordu hocaya. Hoca da diyor ki benim eksiklerim var. Benim bunları geliştir. Hoca onları geliştirir. Şimdi hoca diyor ki ben diyor zaten diyor bütün rekorları kırdım. Puan ortalaması rekoru bende. Puan rekoru bende. Gol rekoru ikinci işte bir 103 gol var. Sonra bende. Diyor ki ben zaten en iyisini ben biliyorum. Yani Oğuz Çetin'in o yaptığı iki mesela açıklama beni dehşete düşürdü zaten. Şimdi bayram değil, seyran değil. Neden böyle bir güzelleme? Hiç bıraktığım gibi zaten hocam siz çalışmadınız. En son oyuncuyken oynadın onunla. Yani aradan geçmiş 35 sene neredeyse son oynadığınızdan yani.
0: Tabii yönetimden biri söylese hazır yönetimden anlaşılır.
1: Aziz Bey dese bunu, Sayın Başkan dese ki ya biz bu İsmail'le 10 sene önce çalıştığımızda başka bir adamdı. Başka bir adam olmuş, çok gelişmiş. Baş üstüne saygı duydum. Zeki Murat Göl'e bile söylese hani 10 sene önce de çalıştık biz hocayla. Yani hoca çok gelişim gösterdi. Görüyoruz falan. Amenna ama bunlar hep bir şeyin bana böyle perdelemesi gibi geliyor. Yani sıkıntı var. Biz hocayı bir rahatlatalım. Bir el üstüne çıkartalım hocayı. Sağda görelim biz bunu abi. Biz sözde görmeyelim. Sağda görelim. Bugün yani. Lyon'a üstünlük kuralım. Bak berabere kalalım. Kaybedelim. Sorun
0: tabii
1: yok.
0: Tabii sorun değil.
1: Ben hep aynı örneği veriyorum. Lille maçıydı.
0: Çok iyi
1: örnek. Tur. Müthiş oynadık. Evet. Girmedi o top içeriye. Evet. Müthiş. Ezdik Lille. Biz geçen sene Feyenoord maçı. Evet. Tamam eledik ve müthiş oynadık. Evet. Yani oynayarak eledik. Bence Benfica maçında da oynadık. Yetmedi.
0: Ki orada da bu kadar teslim olmadı oyunda.
1: Olmadık. Ya bugün ben devre arası ben de bizim Radyo Gol'e bağlandım. Şunu dedim. Şimdi benim için kazanmaya başlayan takım ve eski İsmail Kartal basar önde. Ya kim basmaz önde? Beraberlik isteyen takım. Bekler ikinci bölgede. Gelsinler orta sahadan itibaren.
0: Galatasaray maçı örneğin çok yerinde yani. Çok benziyor.
1: Çünkü Berkay örneği var ya. Evet. Kıyaslayabiliyoruz artık. Biz de hocanın 4. tur olduğu için bu artık biz de biliyoruz hani
0: düşünce yapısını.
1: Hani hangi maçı hoca kazanmak için oynuyor? Hatırlayalım konferans ligi maçlarını. Tübente'yle birisiyle oynamıştık.
0: Evet.
1: Mert Hakan çok iyi oynamıştı.
0: Evet.
1: Ya o maçta her yerde bastık Tübente'ye. Sonuçta bir Hollanda takımı yani gidip İzlanda takımı değil. Ya kazanmak istiyorsun çünkü ve güveniyorsun. Şimdi hoca burada şöyle düşünüyor. Lige kötü başladım. Çok eleştiri var. Bugün olası bir kayıpta benim geleceğim sıkıntıya girebilir. Ama berabere bitireyim. En az bir hafta daha kazanayım. Olabiliyorsa Konya maçını da erteleyeyim.
0: Hafta hafta düşün.
1: Hafta en azından. Yani hocanın. Ya bu arada sadece İsmail Hoca özgü değil. Bu bence genelde Türk hoca profili böyle.
0: Doğru.
1: Hani çok bir şey değilsen. Fatih Terim değilsen. Ne bileyim. Zamandaki Mustafa Deniz değilsen. Yani Heyben Dolu değilse. Şenol Güneş değilsen. Hani şampiyonlukların vesairelerin yoksa. Böyle düşünüyorsun.
0: Doğru.
1: Çünkü kaybettiğin gençler bile bir daha ne zaman galibiyet alır? Meçhul. Bence öyle yani.
0: Çok yani Kasım'ı falan bulabilir yani. Kasım yani. Aralığı bulabilir Gençler Birliği'nin galibiyeti.
1: Yani hocayı anlamaya çalışmakla beraber bu kadar iyi bir kadronun bugün daha farklı şeyler yapması. En azından bir şeyler takım olarak bir şeyler yapmasını. Demeyim ki kenardan gel, köşeden gel, kes, vursun. Lukaku'yu biraz daha erken yap. Belki dediğimiz gibi belki Talişkalı, Asensio'lu, Santforlu bir 3-5 dakika. Çünkü Lyon da bence beraber yok, yani Lyon sonra bıraktı.
0: Lyon çok hani Olcan da söyledi maçı izlerken 84'ler falandı galiba. Tamam istediklerini aldılar. Şu anda
2: tabii
0: yapmaya oynuyorlar. Noktasına geldiler. Çünkü gerçekten tüm plan onların istediği gibi gitti ki oyunun hücum tarafında da bence organizasyonu daha işleyen takım onlardı. Ya yani çok rahatlıkla pas alışverişini o bölgede de yaptılar.
2: Bekleneni atletizm olarak vermediler ama hiç Fenerbahçe caydıramadı gerçekten.
0: Bir Şikinyar bir fiziksel
2: Şikriyar gerçekten dövdü.
1: Yani ben de bu akşam yattığı yeri bilmez.
2: Aynen yani çok gerçekten dayak atarak oynadı. Abi atletizmin yoksa böyle oynayacaksın burada yapacak bir şey yok.
1: şeydeki organize işler diyordu ya, dayak güzel bir şey. Bugün hakikaten hani oyun kuralları için de güzel diyor.
0: Üstten alttan kim gelirse önüne
2: tam olarak bunu
1: ya zaten yaptı. En son kartı gördüm.

0: Kemle omuz diyor, halbuki ya aşağıdan altın. Adamı paramparça ettin aşağıdan, evet. Hani. Aynen. Ben bu arada bayılırım böyle oyuncuya.
1: Stoper öyle olacak.
0: Aa, abi. Böyle, yani müthiş. Ben en sevdiğim tarz. Lugano da böyleydi. Evet. Hep itiraz eder. Alttan Bruno Alves. Bruno Alves bir tık daha sertiydi bunların. Bayağı kırardı o.
1: Üste falan da vuruyordu.
0: Tabii, o her yerden vuruyordu.
2: Bugün yani gençler bir maçına nazaran iyi gördüm. Ake ve Ake müthiş şey yapıyor. Ters kademe.
1: Evet.
2: Ne zaman Skriniar çıksa arkasındaki bütün topları Ake süpürdü. Yani nazar değmesin. Gençler Birliği maçında gerçekten çok korkunç performanstı. Özellikle Skriniar. Yani Ake hadi biraz goldeki ıskalaması dışında çok büyük problem yapmadı ama ön tarafta bugün presi bu kadar etkili yapamayınca düzenli olarak yani Lyon'un zaten rahat pas yapmasına sebebiyet veriyorsun. Ve maç önünde konuştuk ki 3 tane merkezde gerçekten iyi top yapıyor ve bunu çok net gördük. Ayaklar gerçekten çok kaliteli. Tolisso'ya hasta oldum yani, size içeride söyledim. Zaten çok böyle wonderkid tırnak içinde denilen oyuncu olarak çıkmıştı. Lyon'da keza öyle ama sakatlıklar geriye götürse de kariyerine muazzam performans gösterdi.
0: Takımın en iyisi ya, o takımın en iyisi.
2: Çok ayrışıyor.
0: Yani, yaz, o da yaz.
2: Yeni 32'ye işte. Olmuş zaten. Yani
0: 25 de desem bugün Tolisso'ya tamam mı? Tabii. O kadar yani, öyle
2: çok,
0: oynuyor
2: çok,
0: zaten.
2: Çok ayrışmış, çok özel oyuncu. Zaten beni deplasman için düşündüren konu, bu kadar rahat ayağında top tutarak ritim bulan bir takımın deplasmanda zihnine daha farklı girecek olması.
0: Ya muhtemelen sen aynı planla yani, gideceksin. Bu Fonseca işte, sana başka bir şey hazırlayacak şu anda. Çünkü sen yine böyle gideceksin. Ben bekleyeyim. Yani beraberliği oynayayım, uzatma, penaltı. Ama o seni 90 dakikada bitirmeye çalışıyor.
2: Bu kadar temposuz olmazlar.
1: Yok, topu çok daha biliyorum. Ritimli.
0: Ha, işte. Onlar yapacak işte yani. Onlar muhakkak yani
2: hızlandıracak.
0: ABC planı diyorsun ya, muhtemelen Fonseca 180 dakika diye planladı bunu. Yani İstanbul'da bunu, tabii, oynayayım.
1: Burada bunu oynayayım.
0: Kaybetmeyeyim. Yani en azından skor 0-0 olsun. İçeri çıkayım. Bir 90 dakika kazanayım, işi bitireyim diyecektir.
1: Ben orada hani bilmiyorum, ilginç gelir mi size ama Asensio Talisca'nın ikisinin beraber olmayacağını düşünüyorum.
0: Fred olsaydı katılırdım.
2: Şimdi İsmail Kante Gündüz'ü olur muyu? Sıradaki cümlem buydu. Evet, yani tam olarak aynı şeyi düşünüyorum. Çünkü bize gösterilen şey bu.
1: Evet, çünkü evet, onu alıyorum yani bu
2: ben,
1: maçta.
2: Aynen öyle, ben onu alıyorum. Ya da Talisca'nın santrafor başladığı bir oyun.
1: Önemli değil. Orta saha rotasyonunda olmayacak ikisi de.
0: Bence ona döneceğiz. Hı? Ona dönecek hoca. Talisca yatacak önüne. Ya biz diyecek, Talisca nasıl bize bir tane atıyor her türlü. Orada bir tane daha atar yani.
1: Hani çok ön alan presini orada, yani bu kadronun çıktığını varsayıyorum. Yapamazsa Fenerbahçe tenis maçı gibi döner Lyon'a hücum yapmaya devam eder yani.
2: Çünkü ya böyle bir merkezle çıktığında bir tanesini göndermek daha konforlu hissettirebilir. Yani İsmail Kante ya da Gündüz'ün ön tarafta basması, evet de, ama senin ihtiyacın olan şey gol ve onu alacağın oyuncu. Bir de benim Gündüz ile alakalı bir şey söylemem lazım. Gündüz'ü bence bu kadar kötü gösteren temel sebep stoperlerin arasına inanılmaz fazla gömülüyor. Evet,
1: kaçıyor.
2: Yani tamam, ön tarafta da çok fazla top oluyor. Hiç kaleyi düşünmüyor. Bak, çok müsait pozisyonlarda Murat abi de artık birbirimize şey yapıyoruz. Vur artık. Yok, abi,
0: kafayı
2: vurmaz diyor.
0: Çerçeveyi görüyor. Yani evet, artık zorla yani.
2: Ama onun dışında çok geriye gömülüyor. Bence Gündüz'ü bu değil.
0: Bayağı Amrabat gibi oynuyor ya.
3: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu maçında Lyon'la 1-1 berabere kaldı. Berkay Tokgöz, Murat Aşık ve Olcan Akça maçı değerlendirdi.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi? Digi Futbol YouTube kanalında Ali Naci Küçük Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
5: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. Ali Naci Küçük'le beraberiz. Abi hoş geldin.
6: Teşekkürler. Hoş bulduk Muzaffer.
5: Transfer gündemiyle şöyle başlayacağım. Batrakov ismiyle başlayacağım. Galatasaray'ın uzun zamandır beklediği 10 numara pozisyonundaki transfer artık sonlandı. Sonlanma aşamasına geldi diyebiliriz herhalde. Sende detaylar var. İstiyorsan Batrakov'la başlayalım direkt.
6: Evet, 15 ay sonra Galatasaray kadrosuna orijinal bir 10 numara katmayı başardı. Galatasaray hayırlı olsun diyerek başlamak istiyorum. Gerçekten de Rus futbolunun çok potansiyelli ve Lokomotiv Moskova'da genç yaşına rağmen kaptanlık bandında takmış ve bir futbolcu Batrakov. Sadece sayın başkan ve yönetimin değil, aynı zamanda scout ekibinin, Venit Ekim'de izledikten sonra Okan Hoca'nın da çok beğendiği ve Galatasaray'ın o Osimhen'le birlikte uygulamaya başladığı önde pres, hücum presinde işin savunma tarafına da katkı veren bir 10 numara oyuncusu Batrakov. 30 milyon euroya kadar çıktı Galatasaray. 20 ile başlamış pazarlıklara ve 30 milyon euro karşılığında iki kulüp anlaşma sağladı. Yaklaşık 3-4 gündür Batrakov'la alakalı iki kulüp arasındaki görüşmelerin bu kadar çok uzun sürmesinin sebebi ödeme vadesi. Ve nitekim de 16 ay vadeli olarak Lokomotiv Moskova kulübü Galatasaray'ın

0: teklifini kabul etti. Yarın İstanbul'da olmasını bekliyoruz. Çünkü çok açık ve net Çorum Futbol Kulübü karşısında oynanan futbolda bunu gösterdi ki Galatasaray'ın net bir hücum oyuncusuna ihtiyacı var ve Batrakov da yarın İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçtikten sonra ayağının tozuyla Galatasaray takımıyla antrenmana çıkmasını bekliyoruz. Perşembeye dahi sarksa Batrakov'un açıkçası antrenmanı katılıp Erzurum deplasmanında olmasını istiyor teknik direktör Okan Buruk da. Çünkü Galatasaray'ın açık bir şekilde Batrakov'a çok ama çok ihtiyacı var. Bonservisi 30 milyon euro. Oyuncu da 3,5 milyon euro net. Bonuslarla yaklaşık 4-4,5 milyon euro gibi bir gelir elde edecek Galatasaray'da. 5 yıllık bir kontrat olacak. Uzun bir kontrat. Çünkü gerçekten de Batrakov çok potansiyelli bir oyuncu. Sadece sahada değil aynı zamanda gelecekte kasada da kazandıracağına inanıyor Galatasaray. Batrakov hamlesiyle birlikte. Futbolcu da orada zaten Rusya'da yaklaşık olarak 2 milyon euro garanti ücret elde ediyormuş. Bunu da belirtmiş olalım.
1: Çorum maçı dedin. Doğal olarak Galatasaray'ın beklemediği bir sonuçtu bu. Batrakov transferiyle birlikte Erzurum maçında Galatasaray nasıl bir performans sergiler? Batrakov'un gelişi takımı nasıl olumlu anlamda etkiler? Onu da bir sormak isterim abi sana.
0: Yani aslında Çorum maçını çok fazla konuşmak istemiyorum. Galatasaraylıların bence her anlamda unutmak istediği bir karşılaşma. Nitekim de açıkçası Galatasaray taraftarının ne kadar haklı olduğu hem oynanan futbolda hem de rakip 10 kişi kaldıktan sonra Galatasaray'ın yedek kulübesinde kazandıracak bir hamle oyuncusunun olmaması da bunu çok açık bir şekilde ortaya koydu. Baktığınız zaman Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk 10 kişi kalan Çorum'a karşı kazanabilmek için Kaan'ı, İlkay'ı, Kazım Can'ı, Eren'i, Lemina'yı oyuna atmak zorunda kaldı. Niye bu oyuncuları sayıyorum? Hiçbiri hücum oyuncusu değil. Hiçbiri bir kreatif nitelikte bir futbolcu değil. O yüzden bu da Galatasaray'ın kadrosunun ne kadar yetersiz olduğunu ortaya koyan tablolardan bir tanesi. Tabii ki Batrakov gelir gelmez Erzurum deplasmanında ilk 11'de başlamayacaktır. Yani hazır oyuncu aslında. Geçtiğimiz hafta son maçında da golünü attı. Antrenman eksiği yok. Çok sıcak bir futbolcu. Fakat ben yedek kulübesinde Batrakov gibi önemli bir hamle oyuncusunun olmasının artı katacağını düşünüyorum Galatasaray'a ve bu yüzden de zaten acil ihtiyacı olduğu için Erzurum deplasmanına da götürmek istiyor Okan Hoca. Çorum maçının açıkçası yıldızı tabii ki Victor Osimhen'di. Ekmeğini taştan çıkardı. Sıfırdan golünü attı. Yani çok büyük bir karakter. Çok büyük bir artı Galatasaray için. Fakat bu noktada Galatasaray'ın artık kadro problemini, zafiyetini, transfersizliği önce çözmesi lazım. Zaten karşılaşma sonrasında da Galatasaray hemen artık 2 aydır görüştüğü Batrakov hamlesini bitirerek ilk transferini de yaptı.
1: Çorum maçında çok kalmak istemediğini biliyorum ancak maçtan sonra Dursun Özbek ve bir yönetici arasında sanıyorum bir tartışma yaşandığına dair bazı haberler duyduk. Biz bununla alakalı sende detaylar var sanıyorum abi senden dinlemek isteriz.
0: Şimdi zaman zaman eleştirileri tabii ki göğsümüzde yumuşatıp onlardan ders çıkarmamız gerekiyor ben de görüyorum. Fakat bu linç kültürüne ya da hedef gösterilmeyi haksız yere çok fazla kabul etmiyorum. Ben 25 yıldır bu işi yapmaya çalışan bir gazeteciyim her şeyden önce. Tabii ki etkileşim adına bunu yapan arkadaşlarımız var. Saygı duyarım ama ben haberden uzaklaşmamak zorundayım. Çünkü sürekli basın kartı sahibi olan bir gazeteciyim. Ben yorum odaklı yapmıyorum işimi. Bilgi odaklı, haber odaklı olarak yapmaya çalışıyorum ve bilgiye ve habere göre de yorumlarınız zaman zaman açıkçası o durumun şekline göre değişebilir. Etkileşim almak isteyen alsın ama ben şunu söylemiştim geçen haftaki yayında da. Ben Galatasaray'daki tehlikeyi daha önce Haziran ayında uyarmıştım herkesi diye. 1 Haziran'da DigiFutbol'daki yayında, daha sonra 9 Haziran'daki yine DigiFutbol'da yaptığımız yayınlarda ne söylemiştim ben? Galatasaray'ın en büyük rakibi Sayın Aziz Yıldırım'ın göreve geldiği Fenerbahçe değil, Galatasaray'ın en büyük rakibi Galatasaray'dır. Çünkü Galatasaray'da güç savaşları, koltuk savaşları, ego rekabetleri var ve bu sezon Galatasaray'ı bekleyen en büyük tehlike bu ifadesini kullanmıştım. İsteyen açıp hem 1 Haziran hem de 9 Haziran'daki yayınları ve Galatasaray'ın önümüzdeki sezondaki en büyük tedirginliği, en büyük endişeminde bu içerideki gereksiz tartışmalar ve kavgalar olduğunu dile getirmiştim. Bunlar devam ediyor ama Çorum Futbol Kulübü karşılaşmasının ardından yaşanan tabii ki bu transfersizlik sendromu sebebiyle Sayın Başkan Dursun Özbek'le futbol yapılanması adına Sayın Abdullah Kavukçu'nun bir tartışması oldu ama Galatasaray Kulübü'nün her zaman lideri Sayın Başkan. Yani başkanlık koltuğunda kim oturuyorsa odur. Tabii ki transfer üzerine, seçilen oyuncu üzerine ya da görüşmeler üzerine bir tartışma yaşanıyor. Çorum Futbol Kulübü
1: karşılaşması. Yani transferlerin yetişmemesiyle alakalı bir durum mu bu aslında?
0: Ya tercih edilen oyuncular ve görüşmelerle alakalı bir tartışma yaşanıyor. Sonrasında da zaten ertesi gün Kemerburgaz'da hem Sayın Başkan Dursun Özbek hem Sayın Abdullah Kavukçu ve Eray Yazgan bir araya geldiler ve son durum hakkında bir görüşme gerçekleştirdiler. Tabii ki fikir ayrılıkları var, gönül kırıklıkları var ama ben artık burada önce Galatasaray denmesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten Galatasaray yönetiminin bence bazı şeyleri yanlış ve hatalı yapması sebebiyle süreç bu noktaya geldi. Bunu artık herkesin takkiyi önüne koyup açık bir şekilde görmesi gerekiyor. Burada ne Sayın Dursun Özbek, ne Sayın Abdullah Kavukçu, ne Sayın Eray Yazgan az suçlu vesaire falan demiyorum. Herkesin burada bir hatası var. Bunu da herkesin kabul etmesi gerektiği kanaatindeyim. Ama şu anda istifa gibi bir durum yok. Fakat bundan sonraki süreçte olur mu? Yaşayıp göreceğiz. Çorum Futbol Kulübü karşılaşmasından sonra dahi Galatasaray'ın kendi içinde bütünleşip kenetlenmesi gerekirken halen bu tartışmaların yaşanıyor olması dahi açıkçası beni geleceğe dair endişeye düşürüyor. Bir kez daha söyleyeyim.
1: İstifa olursa bir sürpriz olur mu senin için?
0: Hayır.
1: Olmaz değil mi? Yani dışarıdan bakınca öyle gözüküyor.
0: Ama olmamalı bana göre. Çünkü Galatasaray bu hataları, bu yanlışları bir kez daha tekrar ediyorum. Belki tekrara düşeceğim. Hem 1 hem de 9 Haziran'daki yayınlarda buna dikkat çekmiştim. Galatasaray geçmiş yıllarda 96-2000'de bu hataya düştü ve 4 yıl üst üste şampiyon olduktan sonra belki güç seyirlenmesi, belki başarıyı paylaşamamak beni tekimde nasıl olsa yaparız düşüncesiyle birlikte 5 yıl üst üste şampiyon olma fırsatını kaçırdı ve ezeli rakibi Fenerbahçe o sezon şampiyon oldu. Ya da Ünal Aysal döneminde 2013-14 sezonunda 2 yıl üst üste şampiyonluğun ardından bu hataya düştü. Önce Ali Dürüst, Abdurrahim Albayrak gitti. Daha sonra Fatih Terim'in görevine son verildi. Galatasaray bu hataya bu kez düşmemeli. 4 yıl üst üste şampiyon olduktan sonra başarıyı paylaşamayarak ya da bu güç savaşları sebebiyle kendi içinde bölünerek bir anlamda rakiplerin ekmeğine yağ sürmemeli Galatasaray. Benim aylardır söylemek istediğim nokta bu. Sadece bir tane Galatasaray var ve bu noktada da artık Galatasaray yönetiminin bir bütün olması gerekiyor.
1: Osimhen'e bir teklif olduğu söyleniyor. Özellikle Ali Hilal kulübünden ama galiba resmi bir şey yok henüz. Oradaki detayları senden alalım.
0: Şimdi hem dedikodu bandında aktarayım hem de resmiyeti söyleyeyim. Barış Alper Yılmaz'a teklif var deniliyor. Doğru mu? Evet, ilgi yazısı var. Barış Alper Yılmaz'a ilgi yazısı var. Osimhen'e sözlü olarak bir teklif var. Davinson'unki resmiydi. Galatasaray kabul etmedi. Şimdi Barış Alper Yılmaz'a ilgi yazısını Everton ne zaman yolladı? Tam 3 hafta önce yolladı. Hatta belki 1 ay oldu. Bunu defalarca kez anlattım Dijifutbol yayınlarında. Ama resmiyete dönen official bir teklif yok hala Galatasaray'ın masasında. Teklifi getiren, yani ilgi yazısını getiren kulüp kimdi? Everton'dı. 5+35 milyon euro. Yaklaşık 40 milyon euroluk paket. Ama bugün Galatasaray'ın masasında Barış Alper'le alakalı resmi bir teklif yok. Osimhen, evet, Al Hilal kulübünün bir sözlü olarak ilgisi var. Hatta arada bir Türk menajer var. Bunu da söyleyeyim. Söylenilen 130 milyon euroluk bir teklif ve aynı zamanda Al Hilal kulübünün başkanı olan Prens Nawaf Bin Saad bu transferi bitirmek istiyor. Fakat resmi bir teklif yok. Bunlar hep fısıltı gazetesinde, transfer dünyasında konuşulan şeyler. Hatta 130'dan 150 milyon euroya fiyat artırımına giderek Osimhen için Galatasaray'ı ikna etmeye çalışacaklarını dile getiriyorlar, konuşuyorlar ama Galatasaray bu noktada hiç ama hiç ışık vermiyor. Çok açık bir şekilde Sayın Başkan Dursun Özbek, ben ne olursa olsun bu sezon Osimhen'i satmam görüşünde. Ki doğru. Bence Galatasaray'ın Osimhen'le alakalı herhangi bir teklifi aklından dahi geçirmemesi gerekiyor bu saatten sonra. İster 130 olsun, ister 150 olsun, ister 160 olsun.
1: Ciddi misin abi?
0: Çünkü hedefleri düşünecek olursak, Galatasaray'ın hedeflerini düşünecek olursak Osimhen'i satmak şu anda Galatasaray'da hem infial yaratır hem de Osimhen'i satarsan Türkiye'de Galatasaray'a dair bir kez daha tarihi başarıyı ve rekoruyu pas geçmiş olursun. Bir anlamda rekoru satmış olursun. Şampiyonluğu satmış olursun bak. Çok net. Çünkü sadece ve sadece 15 gün içinde Osimhen'i satıp Galatasaray yeni bir kadro planlaması, yeni bir oyun kurgusuna geçebilir mi? Bu çok büyük bir soru işareti ki Galatasaray'ın yaklaşık 80 günde kadro mühendisini doğru yapamadığını düşünecek olursak Osimhen'siz senaryoda senin cebinde kasanda para olsa dahi bunu gerçekleştirebilmek ya da camiaya ve taraftara anlatabilmek mümkün değil. Zaten bu yüzden de Sayın Başkan Dursun Özbek şu anda hayır ben bütün tekliflere kapalıyım diyor. Bence kapalı da olmalı. Galatasaray kulübü de başkanı da. Fakat neredeyse bahsettiğimiz rakam Galatasaray'ın, Galatasaray kulübünün şu anki borcunun %25'ine tekabül ediyor. Çok büyük bir rakam ama bu rakam Galatasaray'da bazı isimlerin kafalarını karıştırmamalı. Bir kez daha söylüyorum. Ha kaldı ki Victor Osimhen'in de Galatasaray'dan gitmek, ayrılmak gibi bir düşüncesi ve kafası yok kesinlikle. O yüzden hani derler ya aklından dahi geçirme. Osimhen'le alakalı teklif bence resmiyete dönse dahi bunu benim görüşüme göre hiç kimsenin aklından dahi geçirmemesi gerekiyor. Nacizane benim kendi düşüncem. Onun dışında kimi söyledik? Barış Alper'le alakalı da şu anda official teklif yok. Onun bir kez daha altını çizeyim.
1: Torreira ayrılmak istiyor galiba.
0: Ya Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur. Bu işi kaşıyan isim bu. Bu kişi. Yaklaşık bir hafta 10 gün evvel de işte Torreira ile alakalı hatırla bu saldırı olayları vesaire evet. Falan filan. Bundan rahatsız ayrılmak istiyor ya arkadaş.
1: Haklı olarak.
0: Lucas'la alakalı olay 13 Mayıs'ta meydana gelmiş. Bugün 18 Ağustos. Aradan 3 ay geçmiş. Şimdi mi aklına gelecek Lucas'ın ayrılmak? O zaman kampa gitmezdi. O zaman Galatasaray iş insanlarının toplantısında kalkıp ben 5. şampiyonluğu hedefliyorum. Bu sene daha zor olacak. Galatasaray taraftarı ne zaman benden bıkarsa o zaman ayrılırım cümlesi kelimesini kullanmazdı Lucas. Eğer ki gitmek gibi bir düşüncesi olsaydı. Ama burada açık söyleyeyim, Pablo Bentancur zaten Galatasaray yönetiminden de görüşmek için randevu almaya çalışıyor. Böyle bir talepte bulundu. Oradaki olay bence ayrılıktan ziyade menajerin biraz kurnazlığı ve tilkili. Daha iyi kontrat, biraz daha
1: fiyat arttırmak, biraz
0: maddiyat anlamında kendi çıkarlarını düşünerek hareket ettiğini düşünüyorum. Galatasaray'ın da Lucas'tan çıkmak gibi bir düşüncesi yok.
1: Böyle bir senaryo yaşanırsa bir B planı var mı? Torreira ayrılırsa, giderse diye.
0: Ya Lucas burada Galatasaray'ın güvendiği en temel nokta.
1: Bizi yarı yolda bırakmaz noktası.
0: Ayrılık gibi yani. Düşüncesi yok. Zaten resmi teklif de yok. Bunun bir kez daha altını çizeyim.
1: Forvet konusunu konuşmak istiyorum. Şimdi Osimhen'in arkasına nasıl bir oyuncu alınacak? Şimdi Charlotte ismi son zamanda Galatasaray'la anılmaya başlandı. Ama burada Galatasaray yönetimi nasıl bir strateji izleyecek? Oraya U23'e uygun bir oyuncu mu alacak? Yoksa ciddi ciddi Charlotte'la mı ilgileniyor? Ve nasıl olmalı sence? Onu da sonra sormuş
0: şimdi
1: olayım.
0: Şimdi hemen içerideki bilgileri aktarayım. Asıl görevimizi yapalım. Sayın Başkan Dursun Özbey'in ve Galatasaray yönetiminde birçok ismin düşüncesi şu. Osimhen'in arkasında geçen sezon kim vardı? Mauro Icardi.
1: Evet.
0: Ve Mauro Icardi en çok eleştirdiğimiz dönemde dahi Galatasaray takımının en fazla skor üreten oyuncusuydu.
1: Evet.
0: Ve bu noktada Sayın Başkan Osimhen'in arkasında tecrübeli, güçlü bir oyuncu olması gerektiğini düşünüyor. Yani Galatasaray'ın golcüsünün tecrübeli ve üst düzey olması gerektiğini düşünüyor. Osimhen'in arkasında olsa dahi. Ve nitekim de son kontenjanı bir taraf diyor ki golcü noktasında kullanalım. Ama Okan Hoca ve bazı yöneticiler son hamleyi kanat transferi ama oyun kurucu bir kanat üzerine hamlemizi gerçekleştirelim diyor. Kim o? İşte isim Rafael Leao. Böyle bir düşünce farklılığı var. Ve nitekim de her iki formül için şu anda ciddi bir arayış var. Charlotte ismi ben duyduğumda bence mümkün değil tepkisi verdim kendi içimden. Herhangi
1: neden?
0: Bir yayında da Sherlock'la alakalı konuşmadım ama burada söyleyeyim sana detayları. Gelirken çok fazla sayıda telefon trafiği yaptım. Sherlock 40 milyon euro bonservis, yaklaşık 12 milyon euro yıllık ücret ve getirmek istediğiniz oyuncuyu Osimhen'in arkasına getiriyorsunuz. O yüzden hem maliyeti hem de oyuncunun zaten burada ikinci santrafor pozisyonuna düşmek istememesi sebebiyle gündemden düşmüş durumda. Yani Sherlock şu anda Galatasaray'a transferi olası futbolcular arasında yer almıyor. Bunun özellikle altını çizeyim. Diğer bu noktada görüşülen oyunculardan bir tanesi U23 kontenjanına girebilecek olan Leipzig'li oyuncu Konrad Harder. Şimdi burada da Galatasaray kiralama üzerine bir görüşme yapıyor geçtiğimiz hafta. Fakat Leipzig kulübü daha birinci dakikada Galatasaray'ın önünü kesiyor. Niye önünü kesiyor? Hatırlayalım. 2023-24 sezonu Galatasaray Leipzig'ten kimi kiralamıştı? Angelinho. Ve nitekim de Galatasaray orada başarı kriterli bir opsiyon maddesiyle Angelinho'yu kiralık olarak kadrosuna katmış. Fakat daha sonra performansı yeterli görülmediği için bir maç barajı vardı. Bir maç kriteri vardı. Ve frenlemiş ve bir maç kala Angelinho'ya bir daha şans vermeyip Galatasaray Leipzig'e geri dönmesini sağlamıştı. Ve bu yüzden de Leipzig diyor ki Angelinho vakası sebebiyle bizim Türkiye'ye kiralık olarak verilecek oyuncumuz yok. Eğer ki bonservisle alıyorsanız oyuncuyu masaya otururuz. Ama kiralık olarak kesinlikle bu oyuncuyu Galatasaray'a vermeyiz diyor. Leipzig'in Angelinho vakası ve travması sebebiyle kiralama formülüne sıcak yaklaşmaması sebebiyle Konrad Harder transferi de Galatasaray'ın gündeminden düşmüş durumda. Bunu açık bir şekilde dile getirebilirim.
1: Galatasaray'ın Rashford'a bir ilgisi olduğu söyleniyor. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin de Rashford'a bir ilgisi olduğunu biliyoruz. Sende de bununla alakalı detaylar, bilgiler var. Onları senden dinleyelim.
0: Hemen abi. Şöyle anlatayım Rashford konusunda. Evet, Galatasaray'ın bir girişimi oldu. Hatta iki farklı hattan Galatasaray Rashford'la alakalı bir transfer hamlesinde bulunduğunu öğrendik. Aslında Manchester United kulübü Marcus Rashford konusunda son derece açık. Pazarlığa da, transfere de. Bonservis bandı 30 milyon euro. Yıllık maaşı da Manchester United'dan aldığı 12 milyon euro. Galatasaray'ın düşündüğü rakam 15 milyon euro. Ve Marcus Rashford'la görüşen isim, hatta görüntülü olarak görüşen isim Galatasaray kulübü adına. Bundan Sayın Başkan Dursun Özbey'in de bilgisi var. İlkay Gündoğan'ın amcası. İlhan Gündoğan. İlkay Gündoğan'ın amcası İlhan Gündoğan. Aynı zamanda geçmişte birçok transferde de rol aldı Galatasaray'da. Fakat Marcus Rashford, İlkay'ın amcası İlhan Gündoğan'la yaptığı görüşmede açık bir şekilde Manchester United'dan ayrılmak istemediğini ve İngiltere'de kalacağını ve Türkiye'ye transferini düşünmediğini dile getiriyor. Bunun altını özellikle çizebiliriz. Manchester United her ne kadar ayrılığına sıcak baksa da Rashford şu anda Türkiye'ye transfer olmayı düşünmüyor ve bunu da yapılan görüşmede dile getiriyor. Bunu söyleyebilirim.
1: Değişebilir mi acaba? Fikri bilemiyorum tabii ama iki kulübün de Rashford'ı
0: yani
1: istediğini
0: zaten sıcak
1: yani.
0: Baksa belki Galatasaray orayı olgunlaştırabilirdi. Ama futbolcu şu anda hani rakam pazarlığına da açıkçası oturmaya sıcak bakmıyor ve kestirip atmış yani. Ben Manchester United'da kalmak istiyorum ve yine şansımı burada deneyeceğim ifadesini kullanıyorum.
1: Transferle alakalı sana son sorum. Şimdi Batrakov bitti, gözüyle bakıyoruz. Sence Galatasaray transfer dönemi

0: Emine kaç oyuncuyu alıp tamamlayacak ve bu sence ne kadar bir sürede gerçekleşecek?
1: Ya şimdi bana kalsa nicelik anlamında Galatasaray'ın çok daha fazla oyuncuya ihtiyacı var. Niye bunu söylüyorum? Mesela araba 100 bin kilometreye gelir arabanız. Benim tekimde arabada birçok parçayı değiştirmeniz, yenilemeniz gerekir. Galatasaray'da açıkçası şu anda düşünülen senaryo bir tane ilk 11'e oyuncuyu aldı Galatasaray ve iki tane de yedek kulübesine hamle yapacak.

0: Disney yapılacak olan hamle için mi bu kadar kıyamet koparılıyor? Evet abi, koparılır. Çünkü sen Çorum karşısında dahi maçı kazandıracak hamle oyuncun yoktu yedek kulübesinde. Bu kıyametin koparılması bana göre çok ama çok doğal. Ha şimdi Rashford gelmeyi düşünmüyor. Martinelli açıkçası İngiltere'den, Premier Lig'den de teklif alıyor. 45 milyon euroya kadar çıktın fakat oyuncuyu ikna etmeyi %100 başarabilmiş değil Galatasaray. Ki orada bir noktaya kadar geldi Galatasaray ama bitiremedi işi. Şimdi Rafael Leao hazır ama paket orada 50 milyon euro bonservis bedeli şu anda ve Leao'nun yıllık ücreti bir tık daha yüksek. Yani Leroy Sané bandında 12-13 milyon euro bandında 4 yıllık bir paket, yani ciddi bir maliyeti var. O noktada bekleyip göreceğiz. Yani Sayın Başkan biraz önce söylemiştim, golcü transferine kullanmak istiyor o kontenjanı. U23 hamlesi istiyor Kanada. Kaldı ki bir şey söyleyeceğim. Şimdi Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray'da kaldığı senaryoda, ki şu anda resmi teklif yok, gelmiş değil. Barış Alper'in kaldığı senaryoda Galatasaray'ın çok üst düzey bir kanat oyuncusuna ihtiyacı var mı? Orada da bir soru işareti hissediyorum ben. Çünkü Leao hamlesi nasıl mantıklıydı bana göre? Barış Alper'in Premier Lig'den, evet, 50 milyon euroya yakın teklif alıp ben gitmek istiyorum dediği senaryoda Leao bence %100 harika bir hamle olabilirdi. Ama şimdi bugün baktığımızda Barış'ın kaldığı senaryoda oraya U23 çekip golcüyü sağlamlaştırmak da ayrı bir matematik. Bekleyip göreceğiz ama bana göre keşke Galatasaray Barış'ın kaldığı senaryoda ya da golcüye değil de yine orta sahaya bir hamle yapsa. Çünkü sen yaptığın hamle o kadar çok soru işareti ki, o kadar çok flu ki, Çorum Futbol Kulübü maçında yaptığın tek transfere süre veremiyorsun. Niye? Kontrollü telefon gibi, kontrolü dolmasın diye oynatamıyorsun Leslie'yi. Barajı doldurmasın diye 18 maç, geçen hafta anlatmıştım ya, 18 maç 1 dakika daha süre alsa sen Leslie'ye 28,5 milyon euroluk ödeme yapmış olacaksın. Bonservis yatırımı yapmış olacaksın. O yüzden şu ortaya çıktı ki Leslie konusunda Galatasaray doğru kararı vermedi. Birinci dakika gördüğümüz bu. O yüzden aslında Galatasaray o son hamlesini 6-8'e yapsa, oraya beton gibi bir adam alsa, hiç kimsenin kafasında soru işareti olmayan, eminim ki benim gibi birçok Galatasaraylı'nın içi de daha rahat olacaktır.
1: Bu hafta oynanan maçlara dönmek istiyorum. Neden dönmek istiyorum? Fenerbahçe puan kaybetti, Trabzonspor puan kaybetti, Galatasaray puan kaybetti, Beşiktaş da ilk maçında 3 puanı aldı. Ancak Fenerbahçe maçından sonra Sayın Mahmut Uslu'nun bir takım açıklamaları oldu. Özellikle maç içerisindeki iki pozisyon özelinde, Mert Müldür'ün ve Talişka'nın penaltı pozisyonları özelinde açıklamaları oldu ve Mahmut Uslu dedi ki bugün iki penaltımız verilmedi. Federasyonlar rica ediyoruz bu tür şeyler olmasın. Her türlü tedbiri alırız. Şartlar eşit olsun. Bugün değildi. Bu lig bizim açımızdan böyle devam etmez dedi. Şimdi bu açıklamalara ne diyorsun? Öncelikle buradan başlayalım.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, bir kere en başta söyleyeyim. Ben Mert Müldür'ün pozisyonunun penaltı olduğu kanaatindeyim. Bana göre Fenerbahçe'nin evet bir tane penaltısı verilmedi. Ancak şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'nun taraflı mı, tarafsız mı olduğunu bir kez daha anlayacağız. Neden bunu söylüyorum? Bu ülkede herkes Sayın Erden Timur'un yaptığı bu ligi bitirtmeyiz ve defalarca kez özür dilediği bu açıklamayı sakız gibi çiğnedi. Hatta üstünde tepindi. Erden Timur bu açıklaması sebebiyle yıllardır yerden yere vuruldu Galatasaray kulübünde. Şimdi soruyorum, Mahmut Uslu'nun bu açıklamalarını Sayın Erden Timur'un çıkışında ne farkı var? Sadece kelimeler farklı ama anlatmak istediği ifadelerle ve anlatmak istediği metin ve ana fikir aynı. Aynısı. Farklı cümlelerle aynısı. Şimdi Erden Timur'a 21 gün hak mahrumiyeti ve para cezası verilmişti. Ben bekliyorum. Sayın Mahmut Uslu'ya bu ceza verilecek mi, verilmeyecek mi? Eğer ki Türkiye Futbol Federasyonu aman ha Sayın Aziz Yıldırım'la papaz olmayalım, aman ha Aziz Yıldırım'la aramız açılmasın deyip pas geçerse, işte o zaman birinci dakikadan itibaren Türkiye Futbol Federasyonu bir kez daha çifte standart uygulamaya başlamış olur. Disiplin sevkleri bu akşam gerçekleşecek. Biz programı salı saat 14.45'te çekiyoruz.
1: Evet.
0: Bu akşam disiplin sevkleri gerçekleşecek. Bakalım, görelim Sayın Mahmut Uslu disipline sevk edilecek mi, edilmeyecek mi? Ama eğer ki edilmezse Galatasaray yönetiminin kendi içinde bölünmek yerine birleşip artık bunun için hamle yapması ve bağırması gerekiyor. Galatasaray'ın haklarını koruması gerekiyor Galatasaray yönetiminin. Bunu da belirtmiş olayım.
1: Edilirse çifte standart uygulamıyorlar diyecek misin federasyon için?
0: Disiplin kurulu sevk ederse.
1: Edilirse yani.
0: Bence edilmesi lazım, evet. O zaman tarafsız bir tutum sergilemiş olurlar.
1: Peki. Bir de abi Beşiktaş maçında Calo'nun rakibinin saçını çekmesi. O da enteresan bir pozisyondu. Onu ya, nasıl değerlendiriyorsun?
0: Sevgili Tahir Kunt, kulakları çınlasın. O paylaşmıştı bu bilgiyi. Yanlış hatırlamıyorsam geçen yıl Premier Lig'de 4 kez buna benzer bir pozisyon yaşanıyor ve 4'ünde kırmızı kart çıkarılıyor. Şimdi burada kuralları revize etmiş Premier Lig. Ama ben sadece sadece şuradan bakacağım.

0: Şöyle bir yorum getireceğim. Eyüpsporlu oyuncunun saçını eğer ki Calo yerine Barış Alper çekseydi, Victor Osimhen çekseydi, Lucas çekseydi, bu ülkede herkes bas bas bağırıyordu. Saçını çekti daha ne yapacak, niye kırmızı kart çıkmıyor diye. Şimdi herkes masumane göstermeye çalışıyor. Ya şiddet yok.
1: Tuttu bıraktı.
0: Tuttu bıraktı falan. Abi Galatasaraylı oyuncu çekseydi ne yapacaktınız Osimhen? Osimhen'e saç çekmekle mi serbest kardeşim? Kırmızı kart çıkaramıyorsunuz. Boğaza sarılıyor, onu yapıyor, saç çekiyor. Bunu diyeceklerdi. Çünkü Galatasaray başarılı olduğu için sürekli olarak o karede sarı kırmızı bir futbolcu olduğunda reaksiyonlar, düşünceler hep farklı oluyor. Ben sadece bunu söylemek istiyorum. Ama Galatasaraylı oyuncu bu hareketi yapsaydı bugün Türk futbol kamuoyu o hareket kırmızı kart derdi.
1: Abi ağzına sağlık, var mı eklemek istediğin?
0: Teşekkür ederim. Eklemek istediğim tek şey, bizi izleyenler beğeni butonuna basıp yorumlarıyla, eleştirileriyle bize yön verir. Bizi güçlü kılarlarsa çok ama çok sevinirim. Herkese güzel bir hafta diliyorum.
1: Görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Digi Futbol YouTube kanalında Ali Naci Küçük Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar, size iki Vlahović göstereceğim. Fiorentina'daki Vlahović'in rakamları zaten 17 gol, yani çok iyi dönem. Ve sonra Juventus dönemi, sert düşüş. Beşiktaş'ın Vlahović hamlesini anlamak için önce nereye bakılması gerektiğini bilmek lazım. Şimdi gol dönüşüm oranı yaklaşık %28. Yani her 4 şutundan birinde gol çıkarıyordu bu adam. En dikkat çekici veri ise Recep Reis'in bana verdiği XG performansı. 12.23 XG'ye karşı 17 gol. Yani kendi beklenti modelinin yaklaşık 4.77 gol üzerinde bir üretim. Bu sadece golcülük içgüdüsünü değil, doğru pozisyonda, doğru anda, doğru kararı verme kapasitesini de ölçüyor. Şimdi Total Futbol Analiz gibi, The Breaking the Lines gibi Avrupa'nın önde gelen taktiksel analiz platformlarına baktığımızda bu dönemdeki, yani o prime diyorlar ya, o dönemdeki Vlahović'i birinci temasa sahip elit bir bitirici olarak tanımlıyor. Ve ben de şahsen Fiorentina dönemini yakından takip ederdim. Italiano'nun sisteminde de tam bu dönem parlayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Juventus'taki o 4 sezonluk tabloya baktığımızda farklı bir hikaye karşılıyor bizi.
2: 2022-23 Juventus'u 27 maç, 10 gol, 9.73 beklenti, 24-25 Juventus'unda da performans düşük biliyorsunuz. Bu tablonun söylediği şey şu: Vlahović Juventus'ta XG'sini aşma kapasitesini yitirdi. Oysa Fiorentina'da XG modelinin oldukça üzerinde üretim yapan biri olarak karşımıza çıkmıştı. Bu düşüşün tabii birden fazla nedeni var. Thiago Motta'nın sistemi oyuncu ceza sahasına yakın değil, çok daha geniş alanlarda çalıştırmıştı. Bu da bunun etkinliğini düşürdü. Juventus'un hücum kurma planlaması ve kanat forvetlerin dahil oluşuyla Fiorentina'da da farklılıklar vardı elbette. Büyük takım sonuçta. Ve 2024-25'te 49 şuttan yalnızca 18'i isabetli çıktı. %37'lik bu oran dönüşüm anlamında çok yetersiz. Sonrasında ise sakatlıklar başladı. Öte yandan bazı veriler tutarlılığını korudu. Yani hava topu kazanma oranı %46.3 seviyesinde seyretti. 29 maç 25 hava topu kazanma var. Şimdi bu Beşiktaş için doğrudan ve somut bir katkı anlamına geliyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki verim de çok önemli. O not edilmesi gereken bir nokta. 2025-26 sezonunda 4 maç 3 gol 1 asist var. Borussia Dortmund'a karşı zaten tek bir maçta 2 gol 1 asist yapmıştı. Yani büyük sahnede de küçülmedi. Aksine belirginleşen bir oyuncu profili yani Vlahović. Yoksa bütün şimdi bu iki takımı, iki kulüpteki performansını kıyasladığımızda biri daha düşük gelebilir de bir sürü verisi değil. Yoksa kötü oyuncu mu Vlahović? Yani el alem ne diyor bakın. Total Futbol Analiz'in Vlahović analizlerinde en çok vurgulanan özellik oyuncunun ceza sahasındaki hareket zekasıdır. Klasik 9 numara gibi sadece yerinde bekleyen değil, önce sahte bir koşuyla stoper grubunu çeken, ardından ters yönde patlayan bir profil. Buna double movement hareketi stoperlerin onu takip etmesini güçleştiriyor. Beşiktaş'ın kanat üzerinden kuracağı oyunda bu kritik bir kaldıraç. Trossard ya da Selni topla gelirken Vlahović stoperini taşıdığında ceza sahasında boşluk yaratır. Sonra başka kaynak, Breaking the Lines. Onun Vlahović profilinde de altı çizilen ikinci bir özellik var. Blindside pozisyonlanması. Yani Vlahović stoperlerin görüş açısının dışında tam onların arka köşesinde saklanarak topu bekliyor. Bu pozisyonlama klasik yüz yüze markajla kapatılması neredeyse imkansız bir tehdit yaratıyor diyor. Beşiktaş o zaman çizgiden içeri dönen toplar ürettiğinde ya da korner bölgesinden kesilen paslar geldiğinde Vlahović'in bu köşelerdeki varlığının tehlikeli olduğunu öngörebiliriz ki bunu İtalya gibi savunmasıyla ön planda birlikte yapıyor. Gerçi son 2 yıldır İtalya Ligi de eskisi gibi değil ama Fiorentina yıllarında yaptıkları bile farklıydı bu ismin, onu söylemek lazım. Eğer Italiano'nun sistemi ona uygun zemin sağlarsa ve oyuncu Fiorentina'daki formunun %80'ine bile ulaşırsa var ya, yani adam 1.90 stoperlerle güreşebiliyor. Hatta Breaking the Lines dedik, o bu özelliği şöyle tarif etti: fiziksel baskı altında denge ve kompozörünü koruyarak doğru köşelere yönlendirme yeteneği diyor. Yani Vlahović'in şutları çoğunlukla kaba güçten değil, hassas yerleştirmeden geliyor. Sol ayağı dominant ama sağ ayakla da bitirebilme esnekliğine sahip. Yani hani dedim ya, Italiano'nun sistemine uyum sağlarsa diye. Şimdi Italiano sisteminin santrafordan talep ettiği kritik özellikler şu, görebildiğimiz kadarıyla tabii: topu tutmak, ilgili oyuncuyu çekmek ve boş alan alana komşu oyuncuyu yönlendirmek. Vlahovic Fiorentina'da bu döngüyü en yüksek tempoda yaşadı. Top geldiğinde sırtını dönerek takımını ileri çekebilen, ardından topa dönüp şut ya da pas seçeneğini değerlendirebilen bir isim. Hoca onu Fiorentina döneminde 4-3-3'te hedef santrafor olarak kullandı. Topun önce santrafordan çevrildiği, orta sahanın onun gerisinden geldiği ve kanatların ona göre açıldığı bir oyun. Beşiktaş'ta bu düzen 4-2-3-1 görünümünde daha dikey ve daha kanat odaklı bir versiyona evriliyor gibi duruyor. Ve bu kanat oyununun olgunlaşacağı en kritik figür Trossard tabii. Trossard içe kat edebilen, keskin ortalara ve ceza sahasının yakın çevresinde inanılmaz bir pas kalitesine sahip, yaratıcı bir oyuncu. Sol kanattan içeri girdiğinde, onu hayal edin ne olur, Vlahovic'in ceza sahasını çaprazlamasıyla orada tehlikeli bir kombinasyon hayal ettiriyor. Trossard'ın içeri kat ettiği anlarda Vlahovic bu sefer stoperi çekerek sahte koşuyla o çevre oyuncusunu serbest bırakması ya da tam tersine sahte koşunun ardından gelen ortayı doğrudan bitirmesi, her iki senaryoda sahada çok yüksek kaliteli pozisyonlar üretebilir. İşte Mourinho'nun ceza sahası koşuları olduğunu biliyoruz mesela. Beşiktaş'ın Mourinho'yu da ceza sahasına soktuğu anlarda Trossard'ın ortaları her takım için can yakıcı bir silah dönüşür. Ve en önemlisi hocanın oyuncuyu tanıması. Oyuncunun da hocayı tanıması, onu da söyleyelim. Yani Italiano Fiorentina döneminde Vlahovic'i medyaya karşı çok korudu. Transferi gündeme gelse bile çalışmaya devam ediyor, %100 odaklı falan diyen bir isimdi. Bu güven ilişkisi zaten bu hikayeyi yaratan bu güven oldu bence. Vlahovic'in hem teknik direktörün talepleriyle uyumlanma sürecini kısaltır, hem de Beşiktaş soyunma odasına motive, kararlı bir isim olarak başlamasına da zeminini hazırlar. Böyle oyuncular güven ortamında yeniden kendine gelir. Yani daha doğrusu böyle çok hikaye okuduk, izledik, seyrettik. Dahası 26 yaşında bir oyuncu ve 2 yıl 3 yıl çalıştırdıktan sonra Beşiktaş yani bu oyuncuyu kar elde ederek satabilir. Yani bu kulübün hem sportif hem de mali anlamda elde edebileceği iyi bir senaryoyu da hayal ettiriyor. Risk yok değil yani. İmza parası, maaş yapısı kafa karıştırıcı olabilir ve oyuncunun son 2 sezonu performans tartışmalarını beraberinde getiriyor olabilir. Geçen sezon sakatlıkları da var. Ama ortada da şu gerçek var. Italiano, hani telefon açıp ikna etmeye çalıştığı bir oyuncu nihayetinde Beşiktaş'ı seçiyor. Bu hem hoca için hem de kulüp için bence güçlü bir motivasyon sinyali. 26 yaşında Vlahovic'den daha iyi bir santraforu da hani liglerin başlamasına da günler kala getirmek kolay olmayacağı için Beşiktaş'ın bu transferine fırsat demek bence yanlış olmaz. Ama hep ne diyoruz? Sahaya çıkarlar, düdük çalar, maç başlar, oyunu seyrederiz. O zaman senaryoyu yeniden değerlendiririz. Şimdilik ne diyeceğiz? Hayırlı uğurlu olsun.
3: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
5: Atakan Kurt'la özel röportaj başlıyor.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Bence Ali Tandoğan bu ülkede değeri yeteri kadar verilmeyen, gösteremeyen oyuncular arasındaydı. Şimdilerde teknik direktörlük yapıyor. Umarız ki teknik direktörlük hayatında çok başarılı olur. Hoş geldin kaptan.
8: Hoş bulduk.
7: Bakıyorum 6 tane kupa var kariyerde. Bursa Spor'da Anadolu takımlarında 5. büyüğü oluşturan, şampiyon olan tek takım ve o kadroda sen varsın ve 14 tane asist yapmışsın o sezon. Sezona damga vurmuşsun. Süper Lig'de 3 tane asist kralı olmuşsun. Bir defa yılın futbolcusu seçilmişsin. Onun dışında Beşiktaş'a 3 kupa, 2 tane Türkiye Kupası, 1 tane Süper Kupa. Deniz Spor ve Gençler Birliği'nde UEFA Kupası'nda 4. tura kadar yükselmişsiniz. İnanılmaz bir kariyer.
8: Evet.
7: Ama bir defa amir takıma çağrılmışsın. Orada da enteresan bir durum var. Nereden başlayalım?
8: Sen söyle, nereden başlayayım?
7: Nereden başlayalım? Dilersen mini takımdan başlayalım. Yani bu kadar güzel bir kariyer. Asistler, asistler, asistler, goller, frikikler. Ama bir defa amir takım.
8: Evet. Şimdi Atakan'cığım, bildiğin gibi bütün o dönemde özellikle, şimdi tabii bilemiyorum da bazen Hamit açıklama yapıyor ya, hani biz oyuncuları davet ediyoruz, oynarsam gelirim durumları bile konuşulduğu bir ortamda bizim o milli formaya giymek büyük bir gururdu. Yıllarca futbol oynarken insanın içerisindeki tek şey, tabii ki maddi anlamda kazançlar, kariyer önemli ama en önemli yer milli takımda. Benim hayalimdi yani, açıkça söylemek gerekirse. Ben çok erken yaşta Süper Lig'de oynamaya başladım. Yaklaşık 20 yaşlarında falan Süper Lig'de oynamaya başladım ve bu süre içerisinde Deniz Spor'da 5,5 sene oynadım. 5,5 sene oynarken tabii bir şampiyonluğumuz var, ikinci şampiyonluğu. Oradan devam ettik. Takımı ileri noktaya taşıdık. UEFA Kupası'na gitmek nasip oldu ve çok erken yaşta da takım kaptanlığı bana bahşedildi. Ben de çok tabii gencim, 22-23 yaşlarındayım. UEFA Kupası'nda çok ciddi rakiplerle karşılaştık. Çok da iyi performans gösterdim. Tabii gönül istiyordu ki o dönemde herhalde milli takım hocası Şenol Güneş'ti. Hatta bizim Lyon'la oynadığımız maçı da izlemeye geldi oraya. En azından bizi heveslendirmek açısından, çünkü yaptıklarımız çok iyi şeyler vardı. Gönül istiyordu yani, çünkü çok başarılısın. Ama işte bu tip noktalarda çağrılmadığın zaman açıkçası kendini dışarıya olan güven de kayboluyor.
7: Ya Şenol Hoca seni izlemesine rağmen, takip etmesine rağmen almadı.
8: Evet.
7: O dönem Hamit Altıntop, Ümit Davala, gerçi Hamit yoktu o zaman.
8: Yoktu da.
7: Ümit Davala vardı, Fatih Akyel vardı değil mi?
8: Evet.
7: O dönem sağ
8: evet.
7: tarafta. Ama sonuçta bu kadar başarılıyken, bu kadar asist yapıyorken bence Anadolu oyuncuların bir şekilde tercih edilmesi lazım. Çünkü diğer oyuncuları da şevklendiriyor bu tür konular.
8: Tabii.
7: Ya mesaj veriyorsun, bak seni de alırız, seni aynen, de izliyoruz.
8: Aynen, işte en büyük sıkıntı hep zaten 3 büyüklerden veya 4 büyüklerden alınmasıydı. Bütün oyuncu grubu oradan toplanıyordu. Yani
7: evet.
8: Tabii dediğin çok doğru. Oradan buna bakın, biz her yeri izliyoruz, buradan da oyuncular çıkarıyoruz denmesi bütün oradaki oynayan oyuncuları heveslendirip daha hırslı oynamaları sağlardı.
7: Salih geçen sene müthiş bir sezon geçirdi.
8: Evet.
7: Alınmadı. 5 yaşa transfer oldu. Alındı.
8: Alındı.
7: Yani geçen sene alsan adamı ya da şampiyonaya
8: geçen
7: götürsene.
8: Geçen sene daha iyi oynuyordu.
7: Daha iyi oynuyordu. Ya al adamı yani, değil mi?
8: Evet, evet. Bu konularda biraz daha
7: eksiyiz.
8: Evet.
7: Derin Spor'da kimleri elediniz? Lyon'u elediniz, değil mi?
8: Lyon'u eledik. Fransa Kupası şampiyonluğu eledik. İsmini unuttum şimdi kafamda.
7: Olimpik Lyon'du işte Fransa.
8: Hayır. Bir tane daha ilk başlangıcında.
7: Ha, onu elediniz.
8: Onu eledik. Sonra Prag'ı eledik.
7: Prag'ı elediniz.
8: Ondan sonra Lyon'u eledik. Sonra
7: Porto'yla mı?
8: Porto'yla karşılaştık. Onlar zaten UEFA Kupası'nı aldılar.
7: Ertesinde Şampiyonlar Ligi Kupası'nı aldılar.
8: Şampiyonlar Ligi'ne aldılar. Mourinho'nun olduğu takım.
7: Peki kimler vardı kadroda? Deco falan vardı.
8: Deco falan vardı.
7: İnanılmaz bir kadro.
8: Çok iyi bir kadrosu vardı yani. Bizim hani baş etme şansımız yoktu. Şundan dolayı yoktu. Aslında ilk 45 dakikaya kadar çok iyiydik. Ondan sonra ne olursa.
7: Ne oldu maçtan?
8: İlk yarı 0-0, ikinci yarı 6-1.
7: 6-1. Yani oradaki
8: maç mı? Nereden gol oldu zaten.
7: Ama çok iyi takım tabii yani.
8: Yani 3 tane mi 2 tane mi zaten free kick'ten yedik. Bir anda böyle ne olduk derken 6'yı gördük.
7: 6'yı gördük.
8: Yani o zaman inanılmaz kadro var. Senin sistem olarak çok bir oturmuşluğun yok. Zaten yorgunsun. Onlarda üst seviye oyuncular var. Yedekleri bile üst seviye.
7: Evet.
8: Hedefleri çünkü belli. Sen gidiyorsun oraya. Beşli savunmayla oynuyorsun. Beşli savunma oynarken oyun nasıl oynanır bilmiyorsun.
7: Bilmiyorsun.
8: Gibi gibi birçok etken.
7: Porto'nun şöyle bir avantajı var. Ajax, Porto, bu tarz takımlar. Zaten bir sistemleri, şablonları var.
8: Tabii.
7: Bir de Brezilya'dan oyuncuları getirip oynatabiliyorlar.
8: Aynen.
7: Atletik oyuncular, siyahi, melez oyuncular.
8: Kesinlikle.
7: Atıyor iki tane karada pırpırı. Ya da kulübeden çıkarıyor, 55'te oyunu alıyor. Geçmiş olsun zaten.
8: Tabii. Çok iyi bir kadro oynadık karşımızda. Ama içerideki maçta 2-2 bitti. Baktığında hani demek ki bir şeyler yapabilirdik aslında. Öndeydik 2-1, sonradan bir gol yedik. Orada da çok mücadeleci bir kadromuz vardı açıkçası Denizli'de.
7: Gençler Birliği bakıyorum, Blackburn Rovers'ı elemişsiniz. Sport Lisbon'u elemişsiniz. Parma'yı elemişsiniz ki sen Lisbon maçında çok iyi free kick gol atmıştın, hatırlıyorum.
8: Parma'ya da attın.
7: Valencia'da elenmişsiniz ki Valencia'da o zamanlar inanılmaz bir takım.
8: Valencia'da uzatmalarda elendik bu arada. O da UEFA Kupası'nı aldı zaten.
7: Ya düşün, belki eleseniz UEFA Kupası'nı alacaksınız.
8: Zaten öyle yani. Şimdi biz iki takım da eleyebilsek o kapasitede olduğumuzu düşünerek. Zaten en yaklaştığımız nokta Valencia maçıydı. İlk maçı içeride 1-0 kazandık. İkinci maçta deplasmanda 1-0 mağlup duruma düştük. Tam tersi olsa biz ilk maçı orada 1-0 kaybedip içeride 1-0 öne geçsek kendimizi uzatmalarda oynayacaktık.
7: Doğru.
8: Ama o takım kendini uzatmayı kazandı.
7: Doğru.
8: Seyirci önünde.
7: Ya inanılmaz. Valencia'da elemiş olsanız, bir de o zamanlar orta sahada bir tane Arjantinli bir şeyleri vardı.
8: Ya neler vardı, ben isimleri hiç hatırlamıyorum.
7: Değil mi?
8: inanılmaz oyuncuları vardı yani.
7: Müthiş oyuncuları vardı. Ya o Valencia zaten Barcelona, Real Madrid falan bayağı zorluyordu. Bursa Spor'da şampiyon oldunuz. Hı. 14 asist yaptın. Hı. Müthiş bir sezon. Ve tarihe geçtiniz. Ki o şampiyonluk kutlamalarında ben de varım. O üst açık otobüste şehri gezmişsiniz. Otobüste ben de vardım. Röportajlar yapıyordum sizle. Şampiyon olduğunuz maçta Beşiktaş maçı. Yine sağ içindeydim. O günleri böyle hatırladığında ya da geçmişe gittiğinde neler hissediyorsun? Özlüyor musun o günleri?
8: Şimdi aslında tabii ki Bursa Spor'a gidişim Beşiktaş'tan oldu biliyorsun.
7: Evet.
8: Beşiktaş'tan çok üzgün ayrıldım. Mustafa Denizli dönemi. Çok büyük hırs yaparak gittim Bursa'ya.
7: Bilerdin
8: çünkü şöyle
7: mi?
8: Bir şey vardı. Ben şimdi 3,5 yıl Beşiktaş'ta oynadım. Kendi özelliklerimi gösterebilme imkanı verilmedi. Anlatabiliyor muyum? Ben mesela bütün özelliklerimi kaybetmiş gibi oynadım orada. Çünkü oradan baskı vardı. Hocaların beklentisi farklıydı. Mevkisel olarak bir anda ben sağ açıktan sağ beke dönüştürüldüm biliyorsun.
7: Evet.
8: Kendime gelesiye ben sağ bek çıktım. Aslında sağ bek oyuncusu değildim.
7: Evet.
8: Ondan sonraki süreçte bir de o ayrılırken ki yaşanılanlar. Tamam vedalaşıyorsun sana bir tane kulüpte arayan yok. Neredesin? Evde misin? Normal antrenman yapılması gerekmiyor mu futbolcunun?
7: Evet.
8: 15 gün evin içerisinde oturdum. Neredesin diyen olmadı. Bu da çok ayıp bir şeydi yani. Ondan sonra ben de Bursa Spor'la anlaştım. Ve dedim ki yani orada yapamadıklarımı daha fazlasını burada yapacağım dedim. Taraftar da sağ olsunlar hemen sahiplendiler ki Beşiktaş'tan gelip Bursa'ya gelip o konularda ciddi sıkıntı yaşayan oyuncular oluyor zaman zaman. Bizim aramızdaki elektrik çok farklıydı ve çok güzel bir başarı elde ettik.
7: Sen Mustafa Hoca'yla ne kadar çalıştın?
8: Çok kısa süre çalıştım. 3 ay falan.
7: 3 ay çalıştım. 3
8: ay, 4 ay.
7: Peki Mustafa Hoca'nın sana bakış açısı nasıldı?
8: Mustafa Hoca devamlı bana laf sokardı.
7: Neden?
8: Bilmiyorum. İşte yemek alırsın, yemekte gelir bir şey sokar. Belki espri yapmaya çalışıyor ama benim hoşuma gitmiyordu. Türkiye'de tamam, şimdi şu konulara saygı duymak lazım. Kendisi zamanında iyi futbolcuydu, iyi orta keserdi ama karşısındaki de Türkiye'nin en çok asist kralı olan adamlarından bir tanesi. Bana orta yapmayı öğretiyordu. Benim hoşuma gitmiyordu mesela. Bana öğütler verilebilir. Ben de mesela birçok oyuncuma gidiyorum. Bak bunu böyle böyle yaparsan daha mantıklı olur. Ama geri kalanı senin. Ama o senin yaptığın ortayı beğenmeyip gülüyordu mesela.
7: Ha, gülüyordu.
8: Tabii canım. Benim de hoşuma gitmiyordu bu tavırları. Çünkü karşısındaki oyuncu dedim ya çok iyi noktalardaki yani birçok başarı elde etmiş insanlara bu tip yaklaşamazsınız. Yabancı oyuncuya bu şekilde yaklaşsanız o size direkt cevabını verir ama bizler saygılı insanlar olduğumuz için pek elektriğimiz tutmadı. Ben yani samimiyetle konuşayım, ben Mustafa Hoca'yla hiçbir zaman elektriğim tutmaz ama severim şey açısından. Zararı hani çok bir zarar verici bir durum yok. Evet beni o gönderdi ama yine de severim ama bu tip hareketleri hiç hoşuma gitmemişti mesela.
7: Peki içerlendin mi bunları?
8: Onun hırsıyla zaten gittim Bursa'da bunları yaşadım yani.
7: Onu yaşadın.
8: Onu yaşadım dedim, göstereceğim sana.
7: Sen devre arasında mı gitmiştin?
8: Devre arasında evet.
7: Devre arasında zaten o sene Bursa'da çıkış yakaladınız, ertesinde şampiyon oldunuz.
8: Tabii ben Bursa'ya gittiğimde çok alt seviye, alt taraflardaydı. Biz bir puanla beşinciyi kaçırdık, düşün yani bir anda uçtuk böyle. Ertesinde şampiyon olduk, ertesinde üçüncü olduk.
7: Müthiş.
8: Tabii.
7: Peki şampiyon olduktan sonra tekrar böyle o günleri düşündün mü Mustafa? Çünkü son maç Beşiktaş maçı.
8: Son maç gittim, sadece onun elini sıkmadım. Yani sonrasında gördüm, gittim elini öptüm, o ayrı bir konu. Ama oradaki yaşattığı duygu bana kötüydü yani.
7: Kötüydü.
8: Oradaki davranış şekilleri yani.
7: Baktığın zaman şimdi Ersun Hoca'yla da çalışan, Ersun Hoca'yla alakalı var mı böyle anıların? Çünkü onunla da başarılı bir dönem.
8: Ersun Hoca'yla tabii ki hep konuşuyoruz bunları yani. Benim çok genç yaşta hocalığımı yaptı. Ben 18 yaşındayken Ersun Hoca benim hocalığım 19 yaşındayken hocalığımı yaptı. İkincilikteyken Sahaspor'da. Biz beraber büyüdük aslında. Yani Ersun Hoca'yla beraber ben yukarıya futbol olarak çıktım, o hoca olarak yükseldi falan.
7: Hem yaş olarak hem kariyer olarak beraber büyüdünüz.
8: Aynen öyle. Yani ona bana çok şey kattı. Beni çok hırslandırırdı. Özgüvenimi kaybettiğim anlarda bana sen bundan daha iyisini yapabilirsin. Üstüne zorlayan, korkumu yenmemi sağlayan bir hocaydı yani açıkçası.
7: Senin sende iz bıraktı yani.
8: Çok iz bıraktı. Ben Ersun Hoca'ya Bana kattıklarından dolayı teşekkür ederim.
7: Denizli'de oynarken Yusuf Şimşek de vardı değil mi takımda?
8: Tabii.
7: Neler yapıyordu? İnanılmaz şeyler yapıyordu.
8: Yetenekli bir oyuncuydu Yusuf. Yani Yusuf'un herkesin kendine göre özellikleri vardı. Yusuf kendine göre has o bilekleriyle uzun ayakları var zaten. Rakibinden topu uzaktan bile rahat çekebilen bir oyuncu olduğu için çok kolay çalınmatma özelliği vardı.
7: Ben hiç unutmuyorum, bir Galatasaray'la maç yapıyorsunuz. Galatasaray'ın da kadro inanılmaz iyi. Yusuf böyle orta sahada 5 kişiyi böyle tak tak tak katladı, aralarından çıktı. O dönemde Cezayirli oyuncular vardı böyle Yusuf isminde.
8: Yusuf,
7: dedim ben Sakal. Ya dedim bu oyuncuları nereden buldular bu adamı? Afrika'dan mı getirdiler? Yusuf'u ben Türk değil de Afrikalı zannettim. İlk izlediğim maçtı o. Dedim baktım Türk bu ya, inanılmaz bir adam.
8: Oyun yapısına tabii farklı bir şey bekliyor insanlar ama o çok farklı bir özellikle bir oyuncu.
7: Ya ama ben öyle böyle telefon kulübesinde çalım atan falan evet. Ender bir oyuncu.
8: Yetenekli oyuncu grubuna sahiptik biz. Biz öyle boş değildik yani.
7: Evet.
8: Ersun Hoca yetenekli oyuncuları sever.
7: Yusuf vardı. Sen vardın.
8: Saka vardı. Altı pasın içinde
7: Ahmet Aslan satıyordu. Vardı mıydı? Ahmet Aslan mı
8: vardı? Yusuf vardı. Veysel Cihan vardı. Gerçi Veysel Cihan yetenek değildi ama çok
7: top tutuyordu.
8: Top tutuyordu. Kafa vurma özellikleri çok iyiydi.
7: Servis yapıyordu.
8: Ceza sahasının içinde sağa sol topa vurabilen bir özelliği olan bir oyuncuydu.
7: Evet.
8: Kimde? Ahmet Aslan vardı?
7: Ahmet Aslan vardı.
8: Ondan sonra kimler orta sahada? Çok diğerleri arkadaşım işte. Hani daha az özellik
7: Mustafa
8: ama
7: Mustafa Üstan vardı galiba.
8: Serdallar vardı, Leventler vardı, öyle oyuncu grubuna sahiptik.
7: Evet.
8: Bülent Ertuğrul falan.
7: Ya sonuçta iyi bir oyuncu grubu. Madem buradan konuyu açtık, Bülent Akın'la alakalı bir anı dinleyelim sen. Biraz eğlenelim.
8: Ya şimdi tabii yurt dışındayız. UEFA Kupası'nda bir maça gittik. Bülent'le de aramız çok iyidir.
7: Sizin kabloyu öyle yapmadınız, sesle sıkıntı olmasın.
8: Oluyor mu?
7: Olabilir, bilemeyiz.
8: Daldık. odadayız, sohbet ediyoruz. Tabii o zaman da Bülent de çok fazla oynamıyor. Biraz kırgınlıkları var. İşte anlatıyor bana, ben de dinliyorum. Ben de full oynuyorum ama hani onu dinlemek istiyorum. Çünkü bazı oyuncular şeydir, dinlenmek ister. Benim de çok sevdiğim bir arkadaşım olsun, dinliyoruz. Tabii o zaman da işte 2 litrelik su var. İçilmiş böyle, çok az altında kalmış. Ben de idmana gideceğiz. Doğal olarak her futbolcunun yaptığı gibi tırnaklarını temizleyip şeye geçiyorsun. Antrenmanın çorabını da hani ayak vurmasın, ne yapıyorsun falan ama ben onu dinlerken ayağım bir tanesi komodinin üzerinde, kestim tırnakları da o su şeyin içine atıyorum.
7: Bardağın içine atıyorum.
8: Tabii. O da heyecanlı bir şekilde
7: anlatıyor.
8: Anlatıyor işte,
7: şöyle
8: oldu.
7: Ben oynatma, şöyle yapma,
8: şöyle diyor. Allah dedi kahretmesin, aldı su şişesini.
7: İşte.
8: Ben böyle yaptım, dur dedim. Ama içti.
7: İşte. Tırnaklar gitti.
8: Tırnak, bana bir bakışı var ama
7: inanılmaz.
8: Ağzındayken bana bir bakışı var, anlatamam sana. Tuvalete
7: tuvalete gitti.
8: Aa, benim suçum yok, gözümün önünde yaptığım bir şeydi yani.
7: Bir de kaleci Süleymanoğlu'nda yaptı.
8: Süleyman'a da aynı konuda böyle bir şey. O zamanlar genciz, bu tip şeyleri söylemekten utanıyorum ama o zaman işte sigara içiyoruz falan filan. Ne yapıyoruz, onun için atıyoruz hep. O da kendi de oraya atıyor falan. Gece oldu, hadi dedik yatalım artık. Uyuduk ama o şişesini buraya ortada bırakmışız.
7: Ama ikiniz de İzmaritler attığınız için.
8: İzmaritler ağzına kadar dolu. Her gelen orada içiyor falan filan. Ondan sonra hafif böyle bir iri bir çocuktu Süleyman. Herhalde ateş bastı içini.
7: Gece
8: o heyecanlı bir kaktüsü var ya böyle.
7: Sonra...
8: Ben sesi duyuyorum ama.
7: Sonra...
8: Aldı su şişesini, çat diye bir dikti.
7: Yapmıştır da.
8: Bütün ağzını gelip dışarı attı. İzmir de bana kızıyor. Sanki suçlu benmişim gibi.
7: İzmarit.
8: İzmarit hepsini yutmuş.
7: Böyle hepsini yutmuş. Ya inanılmaz. Size Mustafa Özkan'la bu asist muhabbetleri çok iyi yalnız. Hangi maçtaydı Mustafa Özkan'a şu kadar gol at... ya da gole attığın gol sayısınca şöyle para vereceğiz deyip sen de ben de asist yaparsam ben de alırım deyip.
8: Ben akıllı adamım yani, o konularla ilgili sadece bir kişiye para yedirmem. Şimdi bu işin şey tarafında insanlar, hani gol atan tarafında, ama bunu hazırlayana ne olacak?
7: Tabii.
8: Dedim yani. Mustafa'ya gittim, bak dedim sana, dedim hani golü kim attıracak dedim. Yani ben attıracağım dedim. Başka dedim öyle bir özellikte oyuncu yok. Benden gelecek bu dedim. Bunu dedim yapmamı istiyorsan bu paranın dedim, yarısını alırım. Düşündü bu. Şimdi o kendi şey derdinde, gol atarsam hani piyasaya, evet, da tamam dedi, vereceğim dedi. O zaman 1000 dolar mı öyle bir şey, tam hatırlamıyorum. Abi ben de bunun ağzını ortaya kestim.
7: Sen galiba 2 tane yapmışsın o maçta.
8: Tabii olabilir.
7: İki tane asist.
8: Maç bitti, hemen gittim yanına, dedim çatlat parayı.
7: Ama diyor ki Mustafa, o gün diye canımı çıkardı diyor. Aldığı bütün topları, aldığı bütün topları bana atıyor diyor. Oraya koş, buraya koş, sağ olan arkasına koş. Anam ağladı diyor. Evet. Koşmaktan.
8: Yani.
7: Müthiş. Bursa'da yalnız 14 asist yapman muazzam. Yani
8: Bursa'da 14 yaptım. Deniz Spor'da 14 yaptım. Gençler Birliği'nde 14 yaptım.
7: Beşiktaş'a şans verilmedi fazla.
8: Orada Beşiktaş'ta da 8 taneyi falan bulanlarım var.
7: 8 taneye var.
8: Ki yani sayı daha yükselseydi, ki biraz uzun oynadığım dönemde 8 yaptım.
7: Yani sen 40 maç oynasan
8: yani çok rahat ulaşabilirdim yani.
7: Ulaşabilirdin. Müthiş. Ömer Erdoğan'a çok gol attırdığını hatırlıyorum.
8: Ömer Erdoğan'a çok gol attırdım. Turgay'a attırdık. Bayağı.
7: Ozan İpek'e attırdın.
8: Ozan'ı hatırlamıyorum. O da Volkan'a attırdım.
7: Sercan'ı attırdım.
8: Sercan'ı hatırlamıyorum. İbrahim'i attırmışımdır. Zapatoşni'yi attırdım.
7: Bayağı herkese var. Attırdım. Herkese var.
8: Evet.
7: Ve oyuncuları kral yaptın yani.
8: Ya tabii ya, hepsi gol atınca herkes onlara kaşıyor. Düşünmüyor bir tarafta işi yapan. Bu taraf kısmındaki.
7: Ama çok iyi top oynamışsın, hatırlıyorum yani. Evet. İnanılmaz bir iki sezon geçirdim Bursa'da.
8: İnanılmaz hırsız yaptım ama. Yani öyle böyle değil. Yememe, içmeme, dinlenmeme, ki her zaman öyle bir adamım, sen evet de biliyorsun. Ama o oradaki ayrılış ve o insanların bana o davranış şekilleri hiç hoşuma gitmemişti yani, ne olursa olsun. Ve dedim ben 30 yaşında da olsam göreceksiniz neler yapabilirim.
7: İçinde ukde kaldı mı o Beşiktaş?
8: Tabii ki kaldı.
7: Kaldı. Ya çok daha iyi şekilde anılmak.
8: Atakan, ben Beşiktaş'a sadece Beşiktaş olduğu için gitmedim ki. Benim o zaman Trabzonspor istiyor. Fenerbahçe milyon dolarlar teklif ediyor. Aziz Başkan 6,5-7 milyon dolar veriyor. Bizim başkan 10 milyon dolar istiyor. Hani insanlar da bizi şey zannetmesin.
7: Tabii.
8: Ondan sonra Galatasaray'la anlaşıyor kulüp. İlhan Cavcav. Ben hayır, ben Beşiktaş'a gideceğim dedim mesela.
7: Neden Beşiktaş'a?
8: Sevgim, sempatimden kaynaklı. Tabii o zamanlarda birçok şanssızlıklar da yaşadık. İşte İbrahim'le yaşadığımız şanssızlıklar, benim oraya giderken ki ona rağmen gittim bak. Normalde evet, başkası olsa bu şartlarda ben oraya gitmem deyip gitmezdi yani.
7: İbrahim Üzülmez'den ne olmuştu sağ içinde? Bir kameralar ya, da şey yapamadı. Çünkü hatırlıyorum. Evet. Canlıyın kameralar bile yakalayamadı. Aktüel kameralar da biliyorum.
8: Çok iki oyuncuyduk ya. İkisini evet, kameralar yakalayamadı. Ya futbol içinde olan şeyler. Bugün Zidane da aynısını yaptı. Arda Turan evet da yapıyor. Birçok oyuncu o anki sinirine hakim olamayabiliyor. Biliyor yani. Ben de mesela böyle bir çekişme mekişme yaptı İbrahim. Ben de sinirlendim, küfrettim. Ondan sonra o da döndü, sen dedi bana küfür mü ediyorsun? O da bana küfretti. Çok hızlı bir şekilde karşılıklı koştuk.
7: Koştunuz.
8: Ondan sonra ben de kafama çok sert vurmaya kalksam daha ağır bir şey olurdu.
7: Ama elmacık kemikleri falan kırıldı. Hastaneye
8: sert vursaydım dedim ya, yüz nakli olurdu.
7: Yüz nakli olurdu.
8: Ben ona o kadar sert vurmadım. Sadece kafamı uzattım.
7: Sonra sen hastanede aramıştın galiba onu.
8: Tabii. De gelmedin tabi.
7: Ha, gelmedin ama aramıştın.
8: Aradım.
7: Sonra da sen 5 yaşa transfer olduğunda hatırlıyorum.
8: Beraber yan yana.
7: Beraber röportaj yapmıştın
8: sizden. Ben severim. Ben gibi çocuktur. Bana bir zararı olmadı. O an biz onunla bir şeyimizden olmadı ki, o benim camiaya ona buna yaptığım bir terbiyesizlik değildi ki. O sahnelik olan bir şey. Onu düşünebiliyor musun insan? Düşünmüyor.
7: Düşünemem.
8: Ona bakarsanız ben idmanda da arkadaşımı bacağına sağdan yukarıdan aşağı kadar vidalıyla çizmişim mesela. Yırtılmış çocuğum. Aynı takımdayız. Yani o anki reaksiyonlarını, ama sabah bana o olay bana çok büyük bir sakinlik kazandırdı. Daha olgun.
7: Ama tabii şey de yapabilirdi, kin de yapabilirdi ama onu da yapmadı İbrahim Üzülmez ya sana.
8: Ama ben sonra anlattım ona, benim bunu sana karşı olan bir şeyim değildi. Başka şeyler anlattım yani.
7: Ha, başka şeyler anlattın. Tabii insanlar sosyal hayatında dışarıda da böyle mutsuz olmayabilir, kötü anlar yaşayabilir, sahaya yansıyabilir.
8: Sıkıntılar da vardı. Onlardan kaynaklı.
7: Peki Sercan Yıldırım'la alakalı neler söylemek istersin?
8: Sercan gördüğüm en yetenekli oyunculardan bir tanesiydi. Müthiş bir sürati vardı. Yani onu benzettiğim oyuncu da Rıdvan Dilmen tarzında bir oyuncuydu aslında. Yani Rıdvan Dilmen zayıftı. Çok kuvvet olarak çok kuvvetli değil ama Sercan da kuvvet de vardı ayrıca. Kuvvetli bir oyuncuydu yani. Sercan çok erken yaşta popülerliği sağladığı için çok erken yaşında futbolu bırakmak zorunda kaldı. Ama Türkiye'nin yetiştirdiği en değerli oyunculardan bir tanesiydi aslında.
7: Ama biraz onu kabahati. Şimdi çok. 17-18 yaşında inanılmaz başarılar, goller, şampiyonluk, kupa vesaire. 27-28'de futbolu bırakıyorsun. Biraz daha zorlaması lazımdı.
8: İşte zorluyor. Survivor'a gidecek bir daha herhalde.
7: Çok da iyi çocuktur Sercan.
8: Çok iyi çocuk. Geçenlerde konuştum uzun zaman sonra. Aradığımda o bağlarımız hiç kopmamış. Daha tabii biz onların büyüğüyüz sonuçta. Şimdi onlara bir yanlışımız olmadı ki bizim.
7: Ama onların da size olmadı. Saygılılardı.
8: Çok tatlı çocuklardı ya. Çok efendi tabii. Çocuklardı.
7: Volkan Şen.
8: Tamam şimdi bize zaten yanlış da yapamazlar. Ben orada 31 yaşındayım. Çocuk 18 yaşında.
7: Tabii. Doğru.
8: Yani, evet dedik. Bir tamam abi diyorlardı.
7: Aynen öyle.
8: Ama biz de çok iyi davranıyorduk yani. Hiç sonra anlatıyorduk şunu yapmayın oğlum bunlar. Saçma sapan o dönemde hatırlamıyor musun? Video çekiyorlardı. Araba şeylerini koyuyorlardı. Televizyon şeyleri. YouTube'a bir şeyleri koyuyorlardı.
7: Bir şeyler yapıyorlardı. Evet.
8: Saçmalıyorlardı yani.
7: Volkan Şen.
8: Bir ikincisi de o. İnanılmaz bir yetenek. Müthiş bir yetenekti yani. Avrupa'yı görmemesine ben şaşırıyorum.
7: Evet Volkan biraz daha oyun zekasını biraz daha geliştirebilirdi.
8: Müthiş bir yetenektir ama. Evet ön bölgede pasla alakalı.
7: Evet.
8: Onları daha düzenleyebilirdi kafasında.
7: Evet.
8: Top driblingi, defans arkasının koşusu.
7: Çalımı.
8: Çalımı, attığı dribling çalımlardan sonraki şutları.
7: Evet.
8: Yaptığı ortalar.
7: Çok iyiydi.
8: Topa sahip olduktan sonraki oyun kurmada sıkıntı var.
7: Mesela bir Manchester United maçını hatırlıyorum sizin.
8: Evet.
7: Topu alıp şeyin üstüne sol bekin eşlik gol muydu?
8: Yani o yürek ister.
7: Hayır yürek ister ama 20 kere denedi.
8: 20 kere denedi.
7: Hırs yaptı. Kaptırıyor yine gidiyor.
8: Gidiyor.
7: Hiç alıp vermiyor mesela.
8: Hiç.
7: Mesela onları yapabilseydi mesela alıp verme.
8: Tabii.
7: Ya da oyuncu düştüğü anda ikili zorlama. Mesela onları yapabilse çok daha farklı yere gelebilirdi.
8: Aynen aynen o da çok büyük yetenekti.
7: Ozan İpek vardı çok Ozan erken kayboldu.
8: Çok erken kayboldum. İnanılmaz oyunculardı ya aslında.
7: Evet.
8: Şaka gibi ama onların da yaşanmışlıkları var. Ozan'ın yok oluşunun bazı sebepleri var. Volkan'ın kendine göre yaşan diğer takımlar içerisinde yaşadıkları var. Sercan'ın gidip çok çabuk popülerlikten düşmesi var.
7: Şöyle bir şansınız oldu sizin. Mustafa Keçeli Trabzon'dan geldi. Sen Beşiktaş'tan geldin.
8: Bunlar benden önce gelmişlerdi.
7: Evet. Ömer Erdoğan Galatasaray'dan
8: daha
7: geldi.
8: Daha önceki dönemlerden.
7: Daha önceki.
8: Zapatoviç'in geldi.
7: Zapatoviç'in geldi.
8: Sonradan öyle.
7: Siz büyük takımlarda yeteri kadar şans bulmayıp ya da değer verilmeyip gelen iyi oyunculardınız. Ve
8: evet.
7: Tecrübeliydiniz. Tam böyle olgunluk dönemi. Bir de genç oyuncular çıktı. Sercanlar, Volkanlar, Turgaylar, Ozan İpekler. Bir de usta ayaklar vardı. Mesela Hüseyin Çimşir de mesela sizin gibi bir oyuncuydu. Trabzon'da çok eleştiriliyordu. Hep diyorlardı hep yan oynuyorsun, hiç dikine oynamıyorsun diyorlardı.
8: Bir de dikine oynuyorsanız 10 tane evin olurdu.
7: Bir de 10 tane evin olurdu, bir de muhabbetler olur.
8: Yok öyle bir şey dedi. Bir gün ona sordum bunu. Hüseyin dedim böyle söylüyorlar senin için dedim. Ne söylüyorlar dedi. Hem ona Karadeniz tip şeyi var ya. Kardeşim dedim yani bilmiyorum dedim. Hep yan oynuyormuşsun ya dedim. Bu mal varlığını yapmışsın. Demek ki öne oynuyorsan dedim. Bunların ikiye katlar mısın diyorlar dedim. Yok öyle bir şey ya yalan o falan diyor.
7: Siz o kaynaşmayı çok iyi yaptınız.
8: Çok, hiç birbirimizi kırmazdık, hiç üzmezdik. Çok güzel bir aile olmuştuk. Hiç kimse kimsenin arkasından böyle bir iş çevireyim. Bu arada oynamayan oyuncular da hani çok iyi oyuncular. Yedek kulübende çok iyi ama hiç kimse de beni niye oynatmasın tavır yapmıyor çünkü çok iyi oynuyoruz.
7: Evet.
8: Hani hiç kimse de ya bu niye oynuyor diyemiyordu ya. Yani.
7: Diyemiyordu. Ha. Özlüyor musun o günleri?
8: Özlüyorum evet.
7: Özlüyorsun.
8: Zaman zaman. Ama çok hatırlamıyorum tabii.
7: Çok hatırlamıyorum.
8: Hatırlamak istemiyorum. Çünkü geçen geride bırakıyorsun.
7: Abi geride bırakıyorsun.
8: Evet.
7: Peki yeteri kadar Bursa Spor camiası ya da taraftarı tarafından değer gördüğüne ya da önemsendiğine inanıyor musun?
8: Ben çok değer gördüm.
7: Değer gördün.
8: Çok büyük değer gördüm yani.
7: Peki Bursa Spor Kulübü'nde görev yapmak ister miydin ya da... Hiç böyle bir çağrı oldu mu davet geldi?
8: Aslında Bursa Spor Kulübü'nde bir dönem futbolu bıraktığım anda 4-5 tane yöneticiyle bir görüşmemiz oldu. Ben oraya bir davet edilmiştim bir açılışa. Oradaki başkan yöneticiler bana sorduklarında evet dedim. Ben dedim hocalık yapmak istiyorum. Tabii ki ilk etapta daha direkt hoca olma şansım yoktu. B lisansım vardı. Sonra onlar düşünmüşler. Hocam dediler, Ali'cim dediler. Biz seni hani bir hocayla anlaşırsak seni o kulübün içerisinde yardımcı hoca olarak başlatıp uzun dönemde de işte duruma göre hareket edeceğiz falan filan. Öyle bir düşünceler olmuştu. Sonrasında işte Ertuğrul Sağlam geldi. O da ben ekibimde, kendi ekibimde çalışıyorum, çalışmak istiyorum demiş ki ben onun şampiyon olduğu kadroda beraberdim. Ha, saygı da duyuyorum o onun düşünce yapısı. Ama öyle bir durum gerçekleşmişti aramızda.
7: Peki Ertuğrul Hoca'yla aran nasıldı?
8: Vallahi genel olarak biz birbirimize didişirdik yani. Ben de çok şey bir çocuk adam değildim. Haksızlığa, yanlışa, tavırlara hani susardım bazen ama tepkimi de verebilen bir adamdım yani. Benim herkese saygım var. Herkesin kariyerine saygım var. Ama mesela hayatımda hiç unutamadığım bir olay anlatayım size. Ona çok üzülmüştüm. Hala daha içimde. İlk defa bunu anlatıyorum. Şimdi biz, ben Beşiktaş'tan Bursaspor'a giderken İbrahim Yazıcı başkanımız masaya oturduğumuzda anlaştık ve bana dedi ki, Ali'cim dedi, ben dedi senin takım kaptanı yapacağım dedi. Şimdi dedim başkanım, bakın burada dedim kariyerli oyuncular da var. Ömer Erdoğan takım kaptanı. Şimdi benim dedim sizin oraya gidip Ömer'den bu kaptanını almanız bana karşı antipati oluşturur. Benim buna ihtiyacım yok ki. Bana zaten oradaki çocuklar, gençler buna zaten o saygınlığı gösterecektir. Teşekkür ederim dedi. Çok doğru düşündün dedi. Ondan sonra ve ben gittiğimde de aynı saygıyı, aynı şeyi gördüm. Hatta yeri geliyordu. İşte kaptan da diyorlardı. Ömer takım kaptanımız olarak ben de ona hep o şeyi veriyordum ki ayıp olmasın diye.
7: Yardımcı da oluyordun.
8: Ya tabii. Zaten en büyük arkadaşlığımız öyle. Yani bu arada Ömer sonrasında bizim beraber arsa aldık. Beraber ortaklığımız var. Böyle bir şeyimiz var yani. Bunun oluşmasını istemedim kafadan. Sonra bir gün bir maçta şeye girdik. İlk yarı bitti. İçeri girdik. Ömer değişikliği oldu. Ömer geldi direkt takım kaptanlık bandını bana taktı. Çünkü o da biliyor ki herkes.
7: İlk yarıda oynarken değişti.
8: O soyunma odasına girdik.
7: Yani oyun içinde vermedi kaptanlığı.
8: Hayır.
7: Ha, soyunma odasına giderken verdi.
8: Soyunma odasında zaten, soyunma odasında ilk yarı bitti. İçeride değişiklik oldu. Bana geldi Ali'cim dedi. Kaptanlık bandını taktı. Ama ben içimde bir şeyleri hissediyorum. Çünkü bana karşıda bir şeyler var. O var, bu var falan filan. Ben bu konularda akıllı adamımdır yani. Neyin ne olacağını çok iyi bilen bir adamımdır. Konuşma bitti. Kaptanlık bandı burada duruyor. Körükten dışarı çıkıyoruz. İkinci ben kaptanlık bandını elinden çıkardım. Çünkü içimden hissediyorum bir şeyler olacağını. O sırada Ertuğrul Hoca arkadan bağırdı. Ali, Ali nereye gidiyorsun dedi. Dedim maça çıkıyoruz. Ya o bandı ne yapacaksın dedi. Dedim bana verdiler, ben de takacağım dedim yani. Ha sen onu dedi Sercan'a ver dedi. Mesela 20 yaşındaki çocuğa. Olabilir, hiç sorun yok. Ama bu orada veya bu bir bana gösterilen bir saygı çok önemliydi orada. O evet. 20 yaşındaki çocuk mu takım kaptanlığı yapabilir?
7: Evet.
8: 31 yaşındaki, 32 yaşındaki abi olarak sahadaki duracak olan. Yani şunu şöyle söyleyebilirsin. Ali'cim sen bizim zaten ikinci kaptanımız gibisin. Ama hani bunu Sercan'a versek yanlış anlar mısın gibi dese hiç kırgınlık olmayacak.
7: Değil mi? Doğru.
8: Ama tam oradan çıkarken bunun söylenmesi, hani sen onu ver, o taksın. Elinden kaptanlık bandını almaları.
7: Bir de maça çıkıyorsun.
8: Maça çıkıyorum. Bütün yani, konsantre sıfır benim.
7: Sıfır. İkinci kötü oynamışsındır kesin.
8: Ya hayır. Ben o sene çok iyi oynadım. Bunlara takılmadım da. Ama ömür boyu bunu hiç unutmadım mesela.
7: Unutmadın.
8: Bunu neden yaptım?
7: Peki bir yerde denk geldin mi Ertuğrul Hoca'da?
8: Geldik, oturduk. Ya ben o kırgınlıklarımı oraya taşımam ki. Ben gene kavga
7: bunu etmem. Söylemek ister misin olayı?
8: Zaten duyacak.
7: Ha, duyacak.
8: Yani söylemeyecek olsam, çekinecek olsam söylemezdim
7: doğru,
8: zaten.
7: Doğru, duyacak ama.
8: Benim hiç kimseden bir korkum yok Allah'a şükür. Yani hayatım, hocalık yaşantım bitecek noktaya bile gelse içimdeki bazı şeyleri anlatamadıklarımı anlatmak istiyorum yani.
7: Doğru. Evet, enteresan var. Var mı peki Ertuğrul?
8: Bu kırgınlığım benim yani.
7: Ertuğrul Hoca'yla başka bir anım var mı? Böyle hatırladın.
8: Yok, ondan sonraki süreçte hiçbir şey yaşamadık. Zaten çok resmi tarafındaydık işin yani biz. Hiçbir zaman çok böyle şey olmadık.
7: Sizin mesela Bursa Spor Kulübü'nde tesislerinde resimleriniz, fotoğraflarınız, o şampiyon kadronun var mı?
8: Yok.
7: Yok mu?
8: Yok.
7: Ertuğrul Hoca'nın var mı?
8: Onu görmedim.
7: Oyunculardan hiçbirinizin yok mu?
8: Bir tek Batajan'ın en son haberlerde gördüğüm büstünü mü yaptılar, ne yaptılar, ne deniyor ona sonra?
7: Heykel, büst.
8: Heykelini yaptılar. Tabii ona, o konuyla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Müsaade edersen. Şimdi Bataca iyi bir futbolcuydu ve evet, taraftarı, sevgisi, saygısı, evet, yapılabilir. Ama bak, yapılmaması lazım demiyorum. Yapılabilir. Ama burada şampiyonluk döneminde 18, 19, 20 tane çok iyi oyuncu vardı. Sadece bir kişi şampiyonlukta zaten Bataca biliyorsun ikinci yarı oynadı. 20 tane oyuncunun en azından, tamam siz ona öyle değer vermek istiyorsunuz ve onu öyle görmek istiyorsunuz okey. Ama en azından bir yüzümüzün, yüzlerimizin olduğu bir duvar kulüp içerisinde bütün oyuncular, o gencecik çocuklar girdiğinde bu takımın geçmişinde kimler neler yaptı? İsmimizi yazabilirdi. Ben bunu görmedim mesela.
7: Görmedim.
8: Yani o zaman insan üzülüyor açıkçası. O zaman biz bu şampiyonlukta hep denmiyor muydu? Şampiyonun yapın, heykelinizi dikelim denecek bir kişi miydi mesela oradaki? Bence oradaki bütün oyuncuların, oynayan oynamayan herkesin heykelinin dikilmesi lazımdı. Tek başına bir oyuncu yapmadı bunu.
7: Doğru. Haklısın. Rıza Şahınbay.
8: Rıza Hoca, Deniz Spor'da çalıştık. İşte o UEFA Kupası döneminde. Sonra Beşiktaş'tayken beni aldı. Rıza Hoca ile bir anım sadece şöyle oldu. Çok detaylı böyle komik anılarımızdan daha çok. Ben sürekli asist yapabilen, o işte o noktaları çok zorlayan bir oyuncuydum. Arkadaşlarım da gaz verdiler bana. Dediler ki işte ya işte 2 haftadır asist yapmıyorsun falan filan. Bizdeki durumlara bak. 2 haftadır asist yapmıyorsun. Millet 10 hafta gol atmıyor. Ondan sonra yani iki yok işte yani Mustafa mesela bana diyordu ki ya bu hafta az orta kestin. Fenerbahçe maçında mesela az orta kestin diyor bana. Yaptın yani kestin dedim bizim öyle eskiden öyle derdik. Bakıyorum 40 tane orta yapmışım Fenerbahçe'den daha çok. Onu beğenmiyorduk yani. 40 orta yapmışım istatistikte bir maçta. Yani 10 maçta değil bir maçta. Ondan sonra bunlar bana bu gazı verince ben de sinirlendim. Gece saat 12.30 kalktım kafama. Rıza Hoca yaradım, o da Pamukkale'de kalıyordu. Ali'cim buyur dedi. Ya hocam ben yanına geleceğim dedim. Buyur gel dedi, gittim yanına.
7: İşte, gaza geldim ve Pamukkale'ye
8: geldim.
7: Ha, Denizli ile Pamukkale'ye 40 dakika falan değil mi?
8: Tabii. 40 dakika. Gece saat 12.30'da. 2 gün 3 gün sonra Fenerbahçe maçımız var. Kariyer açısından o görüntü, görsellik falan. Ne oldu dedi. Dedim böyle böyle. Takım kaptanıyım dedi yani işte o zaman. Ben dedim 2 haftadır dedim. Asist yapamıyorum. Ve istediklerimi veremiyorum sahada dedim. O yüzden dedim beni oynatmanı istemiyorum dedim. Abi düşünebiliyor musun? Hangi futbolcu beni oynatma der ya?
7: Tabii tabii.
8: Herhalde tarihe geçmişimdir. Gittim. Dedim oğlum dedi sen dedi takım kaptanısın. Takımın en iyi oyuncusun. Nasıl böyle bir şey söylersin dedi. Ben dedim hak etmiyorum dedim. Şu anda dedim. Ve oynattırmadım kendimi.
7: Oynattırmadın?
8: Oynattırmadım kendimi.
7: Şu anda dönüp baktığında düşündüğünde saçma sapan bir hareket.
8: Tabii canım ya Fenerbahçe'ye karşı oynamamak aptallıktan öte bir şey değil. Oynamam lazım. Kendimi göstermem lazım. Televizyonlar zaten o zaman zaten 4-5 tane maç gösteriyor. Tabii. Çık oyna.
7: Bir tane de seni yönlendiren ne yapıyorsun Ali diyen.
8: Ya beni yönlendiren işte arkadaşlarım.
7: Ya şaka gibi ya.
8: Daha yani şey yapıyorlar bana baskı uyguluyorlar. Bu hafta 2 haftadır 3 haftadır işte asist yapmıyorsun falan filan. Böyleler. Halbuki kendileri de bir şey yapmıyor bu arada demek ki. Hani ben asist yapmıyorsam onlar da bir şey yapmıyor demektir.
7: Ne oldu maç peki? Oynamadın.
8: Yenildik 1-0.
7: Belki oynasan kazanacaksın.
8: Tabii canım ya ki ben biliyorsun içerideki maçlarda çok etkili oynayan bir oyuncuydum yani.
7: Enteresan.
8: Evet. Böyle bir çocuksu şeyler yani.
7: Tabii yani işte o altyapı, o eğitim, o
8: arkadaşların sana davranış şekli. Davranış. Buna ne gerek vardı mesela?
7: Tabii tabii.
8: Niye doğru. Beni bu şekilde gaza getirdiniz?
7: Doğru. İnanılmaz. Tigana.
8: Tigana.
7: Jean Tigana.
8: Evet, beni çok sever Tigana aslında. Ben ona yanlış yaptım.
7: Ne yaptı?
8: Geldi. Prensi oldum ben onun bir anda biliyorsun. Bir anda oynatmaya başladı. 6-7 maç üstü oynadım. Bir maç adam bana dedi ki haber göndertti. Ali bu maçta daha uzun boylu oyuncularla oynayacağım. Kafa toplarını daha hakimiyet sağlamak istiyorum. Bu maç seni dinlendireceğim dedi. Beni dedim kadroya almasın dedim mesela.
7: Ha.
8: O da çocuktu.

0: çocukça tavır. Yani normalde evet hocama saygı duyuyorum. Sonra ben onun üstüne 4 hafta bana ceza verdi. Ben bavulumla gittim, geri geldim. Sonra gittim özür dilerim dedim. Ben dedim yanlış yaptım sana. Ondan sonra oynatmaya başladı gene.
1: Oynatmaya başladı. Şimdi dönüp baktı keşke yapmasaydım diyorsun.
0: İşte ama bak ben sana bir söyleyeyim mi? 37 yaşında da olsan futbolcuyken hata yapabilirsin.
1: Doğru.
0: Hani hiç kimse bu çok tecrübeli hoca falan oyuncu demesin.
1: İnsan herkes oynamak istiyor.
0: Her noktada hata yapabilir. Doğru. Futbolcu. O yüzden bunu yani hoca olarak sindirmen çok önemli.
1: Doğru. Haklısın. Beşiktaş'a gidelim istiyorsan. Denizlispor'u konuştuk. Gençler Birliği konuştuk. Ersun Yanal, Rıza Çalınbay, Tigana, Mustafa Denizli, Ertuğrul Sağlam'ı konuştuk. Senin free-kick gollerin vardı. Evet. Denizlispor ve Gençler Birliği'nde. Hem Süper Lig, hem Türkiye Kupası, hem Avrupa Kupalarında. Beşiktaş'ta kaç tane free-kick golün var?
0: Beşiktaş'ta bir tane.
1: Bir tane kaç tane fıcık attın?
0: Bir tane.
1: Bir tane attın, birde bir. Yani %100 oynuyorsun.
0: Ben öyle bir oyuncuyum zaten. Şeyi düşünmedim.
1: Bir tane attın, o da gol oldu. Peki evet. Daha sonra bu şansı sana vermediler mi?
0: Ya bak şimdi olay verip vermeme değil.
1: Ya gitmedi mi? Top almadın mı?
0: Hani o oradaki şans bana gelmedi. Ben şey birazcık bir atayım.
1: Kimler vardı fıcık atan?
0: Ya vardı ya o dönemdeki oyuncu. Sergen Hoca var. Sergen Yalçın vardı. Tümer vardı. Onun dışında zaten Teo vardı.
1: Rodrigo Teo vardı. Sonra sen
0: vardı. Sonra şey vardı. Ne onun ismi?
1: Kleberson mu?
0: On numara bizim.
1: Delgado mu?
0: Delgado vardı.
1: Delgado vardı. Ha, senden sıra gelmiyordu.
0: Tabii. Yani genelde sağ bekleri pek zannediyorlar ki hiç free-kick atamaz ama ben hiç unutmuyorum. Beşiktaş'a transfer olduğumda Rıza Hoca benim biliyor tabii nasıl free-kick attığımı. Cordoba falan kaleci. İşte Tümer attırdı herhalde hatırladım ki birkaç oyuncu panko manko denedi. Ali dedi gel dedi. Şimdi ben topun başına geçtim. Bir de heyecanlıyım da. Daha yeni gelmişim. 1-2 ay kamp yapmışız ama ilk maçımıza çıkacağız. Frikik atıyorum. Ben bir tane vurdum. Tam direğin çatalının üzerinden çıktı, tamam mı? Bana hoca dedi ki birazcık daha iyi vur dedi. Hani bunun daha iyisi yok zaten aslında. Müthiş vurdum. Sadece top aşağı inecekti biraz. Sonra ben bir vurdum çatala. Tamam mı? Direk. Arkasına bir tane daha vurdum çatala. Bir tane daha vurdum çatala. Bir tane daha vurdum çatala. Cordoba artık şunu yapmaya başladı. Hey siz ne yapıyorsunuz?
1: Ne yapıyor?
0: Sıçrayın biraz falan böyle. Biraz böyle falan. Cordoba yerinden kıpırdayamıyor. O kadar yatıyorum ki. Çat çat çat 6-7 tane.
1: Sen de şimdi hatırladım. Sen diğer köşeye vuramıyordun.
0: Evet.
1: Buraya vuruyordun. Hatırlıyorum.
0: Oraya çok çalışıyordum.
1: Oraya çalışıyordun. Diğer köşeye vuramıyordun. Mesela barajı oraya kursa kaleci oraya gitse oraya vuramıyordun sen.
0: Tamam. Çünkü oraya alıştırmıştım kendimi.
1: Ama oraya da inanılmaz vuruyordun.
0: Onu da hiçbir kaleci çıkaramazdı.
1: Çıkaramaz. Çünkü sert ayak işi öyle bir döndürüyordun ve vuruyordun ki.
0: İşte şeyde.
1: Kaleci gidene kadar zaten gol oluyordu.
0: Ya şeydeyiz. Bu UEFA kupasında gol attım falan filan. Ersun Hoca sürekli beni maç öncesinde frikik çalışıyorum ben. Artık frikikler benim Gençler Birliği'nde. İşte nereden vuruyorum biliyor musun? Öyle 18 üzeri falan değil. 18 orası biliyorsun 16 metre. Onun 2 metresi 18 metre. Evet. Ben 25 metreden vuruyorum toplara.
1: Evet.
0: Asla böyle 18 üzerinden toplara çalışmadım ben. Kaleci de Gökhan var. Ben şimdi vuruyorum çatala. Vuruyorum çatala. Bak ya, abartmıyorum ama.
1: Biliyorum ya vuruyorum ben görüyorum antrenmanda görüyorum.
0: Ya bana Ersun Hoca böyle yaptı. Oğlum dedi oradan atmak önemli değil senin için artık dedi. Sen dedi şu orta sahanın oradan vur dedi bana. Biz Gökhan'la birbirimize baktık. Döndüm hocaya dedim şaka yapıyor galiba falan. Tam orta sahanın yayını düşün. Oraya topu çektim.
1: Şaka yapıyorsun.
0: Gökhan eldivenleri yani böyle hoca dedi ya. Yani ben bu dedi bana bir hakaret değil mi dedi. Gülüyoruz ama. Yok oğlum dedi Ali oradan gol atacak sana dedi. Ya Atakan ben bir vurdum topa.
1: Yaladan sorup.
0: Öyle böyle değil. Ben kendim de hani o kadar ayağım alışmış ki. Bak orta sahanın yayının ya, hemen sol tarafını düşün. Bir vurdum top yukarıdan. Çok üstten böyle çok sert bir şekilde yukarıdan.
1: Ölü yaprak vuruşu gibi böyle.
0: Çünkü ona çok düz vuramazsın. Dümdüz giden topa kaleci ama öyle bir vurdum ki topu yukarıdan direkt iki çatalın birleştiği yerden gol oldu. Gökhan eldivenleri çıkarıp attı mesela. Hani yok dedi böyle bir şey. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim dedim. Öyle bir anımız var.
1: Ama ben biliyorum yani müthiş fizik atıyordun. Hatta öyle bir sohbet geçmişti aramızda. Diğer köşeye vursana ben oraya vuramıyorum demiştim.
0: Oraya vuramam. Vurun ve isabet oranım azalır.
1: Evet azalıyor. Ya vuramıyordu ya öbürküde. Ama öbürkü tarafa inanılmaz vuruyordun. Sergen Yalçın tabii frikide inanılmaz kullanıyor.
0: Tabii o da yani.
1: O daha yumuşak ama daha böyle
0: evet.
1: İki köşeye de.
0: Çok uzaktan Sergen Hoca o çok uzaktan sert vuruşlar yapamıyordu ama yakın mesafelerde o çok iyi vuruşları vardı.
1: Anın var mı Sergen Yalçın'la?
0: Ya Sergen
1: bir sene oynadın değil mi?
0: Bir sene oynadı galiba, öyle hatırlıyorum. Çok bir anımız yok açıkça söylemek gerekirse. Son dönemdeydi zaten artık yani. Evet. O Sergen Yalçın olduğu dönemlerde onunla beraber olmak isterdim açıkçası.
1: Ama tabii sen daha kilolu dönemine denk
0: geldin. Kilolu dönemine ya, devamlı onunla uğraşılıyordu. Kilo versene, bilmem ne yapsana. Yani o da Sergen... Evet,
1: çekirdeği de çok seviyordu. Söyledi, çekirdeği
0: yiyordu. Bilmiyorum. Yani yiyordu herhalde.
1: Tümer Metin?
0: Tümer'in de kendine göre çok farklı özellikler olan bir oyuncuydu. Yani aralarında daha dinamikti Tümer.
1: Ama Tümer Metin iyi oynuyordu. O seneler iyi oynuyordu ki...
0: Sonra Fener'e gitti zaten.
1: Sadan Fenerbahçe'ye gitti.
0: Evet. Hala çok anımız manımız yok. Çok fazla.
1: Bir tane var.
0: Ona girmek istemiyorum ya.
1: Sen oynuyorken?
0: Yani sen oynuyorken değil. Yani
1: İlk 11'deydin. Ha,
0: tabii. Koray işte odada oturuyoruz. Geldi odaya işte kadroyu falan söyledi hoca dedi. Allah Allah kim oynuyor falan dedik. İşte sen oynuyorsun Ali dedi. O şu oynuyor falan filan. Tümer oynamıyor. Ondan sonra ben de dedim o zaman ben bir gidip yatayım dedim. Uyuyayım yani, maç var akşama kadar, ne yapacağız ayakta?
1: Ha, dinleniyorsun falan,
0: sonra
1: kendini hazırlıyorsun.
0: 3-4 saat sonra geldim. Oynamıyorsun dediler. Neden dedim? İşte Tümer oynuyor dediler. Yani o sıra gitmiş görüşmüş. Biz oynamıyorduk.
1: Ama şöyle bir şey var. Hocaya gidip bence Ali Tandağ'ını oynatma dememiştir.
0: Tamam öyle şu, zaten kimse kimseye demiştir.
1: Ben oynamak istiyorum demiştir ki takımın yıldızı Tümer. Bunu söyleyebilir bence bir yıldız oyuncu. Yani ben bugün kendimi iyi hissediyorum, oynamak istiyorum deyip hoca tamam seni yazıyorum demiş olabilir ama orada piyango sana vurmuş bence.
0: Ama şimdi onu, tabii ki yıldız oyuncu bunu söyleyebilirdi. Hoca zaten onu düşündüğü için o oynatmamaya karar vermiş. Veya ne bileyim başka şeyler de dönmüş olabilir. Bizim biliyorsun o dönemde şey gibiydik.
1: Hoca kimdi?
0: Rıza Hoca.
1: Rıza Hoca'ydı. Sen Rıza Hoca'ya sordun mu bunu?
0: Yok.
1: Sormadım.
0: Neyi soracağım ki yani orada kararını vermiş.
1: Orada şey uyurken yemişler seni.
0: Aynen öyle.
1: Uyurken yemişler. İbrahim Üzümez'e sordum. Sen şeyden de bahsettin tabii. Az Yıldırım Trabzonspor çok isterken Beşiktaş'ı tercih ettim. Ve bir Yıldırım Demirören dönemi. Yıldırım Demirören başkanlığında. Yıldırım başkanlardan nasıldı?
0: İyiydi, hiçbir sorunumuz yoktu. Çok da samimiyetimiz yoktu zaten. Başkan arada bir kulübe gelen. Bir başkanlık dönemi yaşadık. En sıkıntılı dönemlerinden bir tanesiydi aslında Beşiktaş'ın bana göre. Evet. Maddi anlamda sıkıntı oluyordu. İşte çalışan personelle ilgili sıkıntılar oluyordu. Mutsuz bir hava vardı aslında içeride.
1: Mustafa Hoca geldi ama şampiyon oldu o sene.
0: Evet. Ben de zaten oradaydım. Onun sonunda da işte onlar şampiyon oldular. Ben Bursaspor'a geçtim.
1: Bursaspor'a gittim. Mustafa Hoca son 10-15 hafta inanılmaz bir ivme yakaladı.
0: Evet, biraz bence nasibi de fazlaydı ama. Evet. Yani normalde mümkünatı yok. Yani sen üst taraftaki takımlar açmış araya gidiyor. Onların bir taraftan da futbol şans işi ya.
1: Evet.
0: Yani beceriksizlikleri diyebiliriz.
1: O sırada birçok maçı kazandı. Evet. Takımın da özgüveni geldi.
0: Geldi.
1: Delgado nasıl oyuncuydu?
0: Çok iyi oyuncuydu. Çok karakterli bir insandı.
1: Çok deplasmanlı.
0: Ben seviyordum Delgado.
1: Deplasmanlı sevmiyordu değil mi Delgado?
0: Onu hatırlamıyorum ama benim hani idmanda en çok iyi anlaştığım oyunculardan bir tanesiydi. Ben de böyle biz işte o zamanlar tiki taka diye bir şey yoktu, evet. Ama biz kendi aramızda o şeyleri müthiş yapardık yani.
1: Sen Ricardinho ile oynadın mı?
0: Oynadım.
1: Ricardinho nasıl oyuncuydu?
0: Ricardinho inanılmaz ağır bir oyuncuydu. Hayatımda gördüğüm en yavaş oyuncuydu.
1: En yavaş oyuncu.
0: Kaplumbağası bu işin ama.
1: Kaplumbağa.
0: Çok top hakimiyeti çok üst seviye. Nokta pas atabilen bir oyuncuydu. Ama benim için bunlardan çok daha üst seviyede oyuncular da vardı yani. Delgado'su. Kimi söyleyebilirim başka sana?
1: Sen Kalev'le oynamadın.
0: Sergen Hoca. Ha?
1: Kalev'le oynamadın sen.
0: Kalev'le oynamadım.
1: Ayrton'la oynadın.
0: Ayrton bize artık tam bitmiş halde geldi. Biz Ayrton hala bana arada bir mesaj atar.
1: Konuşuyorsunuz.
0: Yani ben tabii onun diliyle konuşamıyorum da çeviri yapıyorum.
1: Çeviri yapıyorsun.
0: Evet.
1: Geldiğinde hakikaten bayağı bir göbekliydi.
0: Evet. Tamam zaten normalde iriydi ama biraz kilo almıştı. Fazlasıyla geldi yani.
1: Evet kilo almıştı. Sen Şifo Mehmet'le de çalıştın değil mi?
0: Hı hı.
1: Nasıl bir Mehmet Özdilek dönemi geçti senin için?
0: Vallahi zordu. İyiydi aslında. Biz başarılı olduk Mehmet Hoca'yla. Bana göre kendi şahsi fikrimi söylemek istiyorum. Hoca kendini sonrasında çok geliştirdi ama o dönemlerde eksikleri vardı. Bir oyuncu olarak söylüyorum. Bir de şimdi hocalık dönemimi, şu andaki dönemi görünce, o dönemde daha tam hoca da zaten daha yeni yeni bazı şeyleri şey yapıyordu. Muhtemelen şimdi tam çalışmadım, daha kendini çok geliştirmiştir ama o dönemde eksikleri vardı.
1: Eksikleri vardı. Demek ki onda tam böyle hocalığa yeni başladığı senelerde.
0: Evet.

0: yabancı bana git yani. Zurnaç, miklaç, yani ya, zurnaç ne diyeceksin
1: abi? Birincisi bu, bir tanesinde de dedim ki mecazi olarak konuştum yani. Ya biz de gidip milli takıma biz mi oynayalım esprisi yaptım. Bu çekildi. Ali Tan'dan milli takım şey Brezilya milli takımına mı oynamak istiyormuş? Hani ben aslında şunu anlatmaya çalıştım. Lütfen artık şu zeka seviyenizi yükseltin. Ben o zamanlar zaten bu röportaj yapıldığında 25 yaşındaydım. Şimdiki aklım olsa bu tip bir röportaj verirken bunu vermez mi? Ama dedim ki bizim ülkemizde bu kadar ön libero verken neden bir yabancı ön libero tercih edildi? Hani biz gidip milli takımda yani Brezilya milli takımını zorluyor muyuz diye kahkaha attık. Anladın mı? Ama bu olay sanki ben böyle bir hani şey konusu yaratmış gibi oldum. Bu lütfen buna bir açıklık getirin de artık önüme çıkartmasınlar bunu.
0: Mehmet Arroyo'da mı bahsediyorsun?
1: Ha, evet, Arroyo'nun Türkiye milli takımı oynaması.
0: Ama Arroyo'da iyi oynadı yalnız.
1: Abi beni o iyi oynaması şey yapmıyor. Ben milli takımda Türk oyuncuyu görmek istiyorum abi.
0: Türk görmek istiyorsun.
1: Bu benim milliyetçiliğimden kaynaklı bir şey. Ben ülkemi çok seviyorum. Benim çocuğum, benim evladım, benim kardeşim. Onlar oynasın. Neden ben başka ülkenin çocuğuyla oynayayım yani? Hakkını alayım.
0: İbrahim Yazıcı'yla alakalı bir anım var mı hatırladın?
1: İbrahim Yazıcı'yla. Çok anımız var. İbrahim Yazıcı'yla çok anımız var derken. İbrahim Yazıcı aslında dışarıdan sert duruştu. Böyle karşısında kolay kolay şey yapamazsınız. Direkt cevabını verebilen. Ama inanılmaz da para konusunda sıkı bir adamdı. Daha önce de onu unuttum ya, evine gittim. İşte bir peşinatım var diye. Beni davet etti. Kahvemi getirtirdi. Oturduk. Başkan dedim ya benim peşinatımı verin lütfen. Bakın dedim şu kadar zaman geçti. Biz böyle anlaşmıştık. Tamam oğlum sen git dedi bana. Tamam dedim başkan gidelim.
0: Ne kadar istedin peşinatı ne kadar?
1: Ya şimdi o zamanın atıyorum mesela 10 lirası diyelim.
0: 10 lirası.
1: Gittim. 5 kuruş gibi bir para. Hani 1 TL gibi.
0: Ya onda birini falan yatırmış.
1: Ya sen ne diyorsun? O bile değil. O bile değil. Hani anlatamam sana. Ya hesap bir gördüm güldüm sadece. Hani benim günlük harcamam gibi bir şey göndermiş yani. Ya dedim o kadar git orada başkanım durumu anlat izah et. Çat diye.
0: O da her gün o helikopterle gidip geliyor.
1: Ya baba orada bizim. Onun yaktığı para bizim peşinat.
0: Tabii tabii.
1: Ama orada peşinat. Uçuyor.
0: Peşinat uçuyor. Peşinat uçuyor. Muhabbeti yaptınız mı hiç? Helikopterle gidip gelirken tesiste peşinat uçuyor diye.
1: Yok bizim Tuna'yla, o konuyla Tuna Üzümcü'yü bilirsin.
0: Evet
1: zaten.
0: Çok komikler Tuna.
1: Yani benim oda arkadaşım yaptı. Zaten benim oda arkadaşım yapan adamlar hep konuşsam benden beni anlatırlar.
0: Tabii tabii.
1: Çünkü ben normal şartlarda şeyimdir. Komik bir adamımdır yani. Odada oturuyoruz tabii. Çok özür dileyerek konuşuyorum gene de. İşte elimizde sigaralar falan filan ikimiz de içiyoruz odada. Abi cam, full cam. O başkanın helikopter pisti de bizim camın orada indiği yerde.
0: Tamam.
1: Biz tam böyle işte oyunla oynadı o sıra falan filan. Elimizde sigara, çayımızı içiyoruz falan. Orada bir bakıyoruz abi çat diye başkanın helikopter önümüze. Hepimiz sigarayı söndürüyoruz falan. Böyle bir anı.
0: Helikopterden görmesin diye.
1: Tabii canım bunu yaşıyoruz yani. Düşünsene ya bir anda yukarıdan bir şey iniyor önüne. Göz göze geliyoruz başkanla.
0: Hiç başkanın helikopterine bindin mi?
1: Yok.
0: Ben binmiştim bir gün İstanbul'dan Boğaziçi Üniversitesi'nden. Kalktık şeye gittik, tesise gittik. 16
1: dakika. Başkanın havası vardı ya.
0: 16 dakikada gittik.
1: Evet, havası vardı o konuyla.
0: Sercan Yıldırım'ın çok anısı var başkanla.
1: Vardır onların.
0: Tabii tabii.
1: Her gün bir de çocuktu Sercan.
0: Tabii tabii.
1: O konuda daha rahat hareket edebiliyordu. Biz başkanla o şeyi yakalayamıyoruz ki.
0: Bir gün gitmiş demiş başkan demiş iki tane kız arkadaşım var falan. Şu anda evlendi bu arada. Mutluluklar dileyelim evet. Sercan'a. O zaman bekar tabii.
1: Daha evlenecek mi yoksa? Ben öyle biliyorum.
0: Ya evlendi düğünü, ya da evlendi. Nişanlısı da olabilir.
1: Evet. Yani,
0: velhasıl kelam.
1: O zaman olmaz. Bundan sonra olmaz
0: iki,
1: yani.
0: Evet, iki üç tane kız arkadaşı var. Başkan diyor böyle helikopterini veriyor. Helikopterle almaya gittim diyor. İnanılmaz zaman var diyor. Tabii tabii. Siz bir de başkanın şeyine giderdiniz değil mi? Marmaris'teki oteline giderdiniz.
1: Ben hiç gitmedim.
0: Sercan falan oradan çıkmıyor.
1: Tabii canım onlar beleşi severler. Ben kendimi orada şey yapmazdım yani. Yakıştıramazdım kendime.
0: Yakıştıramazdın. Sen tutumlu muydun?
1: Evet.
0: Tutumluydun değil mi?
1: Tabii ki şimdi sen bu kadar zorluklar içerisinde büyüyen bir adamın da ben çok arkadaşımı görüyorum. Har vurup harman savuran şu anda ceplerinde parası olmayan. Asıl derlerdi ya işte asıl olay futbol bittikten sonraki süreç. Şimdi ben birilerine muhtaç olsam yandım yani.
0: Değil mi? Tabii Allah
1: tabii.
0: Muhafaza. Allah
1: şimdi bak, ben şimdi
0: çok hata yaparsın.
1: Teknik direktörlük yapıyorum şu anda. Şükürler olsun bu pro lisansımızı da aldık.
0: Hayırlı olsun.
1: Biz hocalık konusunda paraları harcamış bitirmiş noktada hocalığa başlasak şu anda herhalde sürünüyorduk.
0: Tabii her gün bir başkan arıyordum beni al diye.
1: Tabii canım ben şimdi hiç böyle bir şey

0: ihtiyacım yok ki. Allah'a şükür olsun. Ben yapacağımı yaptım, kafam rahat. Hiç öyle bir beklentim yok. Ben sadece hocalığa şunun için yapmayı istedim. Türk futboluna hem iyi oyuncular yetiştirebilmek, futbol, Türk futboluna da bu yaşanılan ortamı yok edebilmek.
1: Yani peki bunu bazı başarabilecek misin? Yapabilecek misin? Ya da bu şans veriliyor mu?
0: Şimdi bak, ben 4 senede 6 tane takım çalıştırdım. Ben 4 senede 6 tane takım çalıştırdığım takımların şöyle bir bak, aldığım puan sıralama durumuna bak, hep yukarı doğru ilerlemişim.
1: O zaman başarılısın 4 senede.
0: Ben bence çok başarılı bir hocayım. Bana göre. Hani övgü, bak kötü olsam derim, kötüydüm. Yapamadım veya konsantre olamadım. Ben hiçbir tanesinde başarısızlık yaşamadım ki. Hep yukarı çıktık. Ama hep önümüze başkalarını, onları soktular önümüze.
1: Bu sokanlar nasıl sokuyor ya da nasıl giriyor?
0: Çünkü senin şampiyon olduğundaki o çıkışın tekrar seni inmeni engelleyecek ya. Daha sen oraya gelmeden senin önünü engelliyorlar.
1: Ya inanılmaz ya.
0: Ya bak, çok konuşulacak şey var. Bunlar hep bende, ölünceye kadar bende kalacak ama bu ülkedeki bazı insanlar adam olmaz.
1: Mesela İbrahim Üzülmez'le konuştuk geçen röportajda. O da çok değerli bir teknik direktör, değerli bir futbolcuydu. Çok da değerli bir insan.
0: Tamam.
1: Bilgi birikimi de çok yüksek. Hatta espriyle karışık şunu söyledi. O da Mado'yu aldı biliyorsun, Bostancı'da işletiyor. Dedi, burada dondurma satıyorum dedi.
0: Yani aslında ben kendi mesleğini bulmuş öyle.
1: Ben kimseyi aramıyorum dedi. Evet. Yani arayıp iş istemiyorum. Araya kimseyi sokmuyorum. Maalesef Türkiye'de böyle oluyor dedi bu işler.
0: Evet.
1: Üzüldüm de tabii. Yani sonuçta Türkiye'de insanlar kariyerleri, yaptıkları başarılarıyla bir yerlere gelsin.
0: Evet, benim tabii şunu da ifade etmek isterim. Yani benim asıl niyetim hep şu. Ben bir takıma gidip sadece bir sene değil, benim 4-5 sene o serüveni yaşamam lazım. Arkamızda başkan olarak birilerinin durması lazım. O 4-5 sene içerisinde o takıma nereye getirdiğimi ve kaç tane oyuncu çıkardığımı herkes mesela görebilir. Ki ben çalıştığım takımlarda ya 7-8 maç oynattığım çocuk Lyon'a gitti ya mesela. Anıllar Trabzon'a gidenler var. Veysel diye bir oyuncu çıkardım Urfa Spor'dan ya. Altyapıda 15 yaşında çocuğu çıkardım. Adam Trabzon'a gitti mesela.
1: Ne güzel. Yani
0: böyle saymadığım birçok isim
1: çok
0: var.
1: Çok da mutlu ediyor insan değil mi böyle şeyler?
0: İnanılmaz keyif alıyorum.
1: Haz alıyorsun.
0: Arıyorlar hocam, Allah senden bin kere razı olsun, bizi bu noktalara getirdin. Benim oynattığım oyuncuların önünü engelleyen adamlar da var. Bitirmeye çalışan.
1: Ha, oynatıyorsun, oynatmak istiyorsun, hemen engel olmaya çalışıyorlar.
0: Tabii canım. Ben oynattım diye kesiyorlar çocuğu ama o çocuk ona rağmen transfer oluyor mesela. Neden? Çünkü benim verdiklerim o birebir şey. Bak, her hocayı herkes sevmeyebilir Atakan'cığım. Yani benim de kendime çok dik duruşlarım vardır. Bazen o resmiyeti sağlarım. Ama bir tarafında o resmiyeti sağlamamdaki sebep çok duygusal olduğum için. Çünkü ben onlara o yumuşaklığı verirsem futbolcu seni ezer.
1: Ezer, doğru.
0: Ya bazı oyuncular seni sevmeyecek. Bu 2-2 daha 4. Nasıl herkese kendini sevdirebilirsin ki?
1: Ama saygı olacak.
0: Ama tabii saygı olacak. Hiç kimseye de terbiyesizim olmaz. Saygısızlık yapmam yani. Onlarla daha çok ilgilenirim aslında. Farkında olmazlar. Onların çalışmalarını sağlarım. Daha fazla antrenman yapmalarını sağlarım.
1: Evet, inşallah. Yani inşallah istediklerine yaparsın. Hedeflerine ulaşırsın. Çok başarılı bir teknik adam olarak yoluna devam edersin. Yani
0: benim önüm açılırsa
1: biz de gurur duyarız, alkışlarız.
0: Çok kısa sürede çok iyi noktalarda, büyük takımlarda ve milli takımda çalışabilecek düzeyde olduğumu düşünüyorum. O fırsat verilirse, verilmezse böyle bir değerin kaybolacağını hissediyorum.
1: Ömer Erdoğan'ı nasıl buluyorsun Hatayspor'da?
0: Takdir ediyorum. Benim sonuçta çok sevdiğim bir kardeşim yani, arkadaşım. Onun başarılı olması mutlu ediyor beni. Ki ben Ömer'den çok daha önce mesela yardımcılık yaptı ama ben direkt hocalığa çok, ben kimsenin yanında yardımcılık yapmadım mesela. Direkt ben hocalık başladım. Bu çok zor bir şey.
1: Zor.
0: Çok ağır bir şey yani.
1: Peki keşke yardımcı olsaydım diyor musun, yardımcı hocalık?
0: Evet, çok iyi bir hocanın yanında yardımcı olmak isterdim mesela. Çünkü ben bazı şeyleri hani yaşaya yaşa öğrenenlerdenim. Onlar bazı şeyleri görüyor dışarıdan, hocanın yaptığı hataları görüyor. Ha diyor, ben bunu yapmayayım. Ama ben onu yaşayamadım ki.
1: Doğru.
0: Çünkü bizim ülkemizde senin o baba gibi gördüğün adamların yanına, hocaların yanına gidiyorsun. Ya para bile istemiyorsun. En azından bir staj gibi göreyim hocam diyorsun. Ona bile yeltenmiyorlar. Sen bir yere gelirsin diye.
1: Allah Allah.
0: Tabii canım.
1: Çok enteresan.
0: Tabii. Çok enteresan.
1: Sen Yılmaz Hoca'yla bir arada çalıştın mı hiç?
0: Yok.
1: Hiç çalışmadın. Çünkü Yılmaz Hoca'yla anı çoktur ya. Belki çalıştın.
0: Yılmaz Hoca inanılmaz komik bir adam ya.
1: Evet.
0: Komik bir adam.
1: O sohbetleri, toplantılar.
0: Ama her seferinde Yılmaz Hoca'nın şuna dikkat ediyorum. Fenerbahçe ile alakalı bir şey var.
1: Tabii çalıştırmak istiyorum.
0: Hastalık
1: mı? Milli takım ve Fenerbahçe.
0: Ya şimdi çok rahat bir adam. Bunu söyleyebiliyor. Ben de söylerim. Bugün Fenerbahçe'nin başına geçeyim, hiç sorun yaşamam. Hiç, sıfır. Ne getirdik bu ülkeye? U21. Hadi bizim U21 takımının bir hocasını getir bakalım bizim ülkemizde. Alttan Türk. Demek istediğimi anlıyor musun?
1: Evet.
0: Bu kadar çelişkili, bu kadar kopuk bir...
1: Biraz hocaların düşünce... çoğu bozuldu bu duruma. Stefan Kos'un gelmesine.
0: Ben de bozuldum. Niye bozulmayacağım? Ben de sonuçta pro lisanslı bir hocayım. Bana o aktanısın o zaman. Niye ben milli takımın başında yapamayacağım? Onu düşün. Niye yapamayacağım mesela? Ne eksik mesela? İlla çok 10 tane şampiyonluk mu yaşamam? Onu yaşamam için benim 20 tane takımda full çalışmam lazım görmek için. Hani biz Fatih Hoca gibi, Ersun Hoca gibi, Şenol Hoca gibi, Abdullah Avcı gibi böyle şanslı değiliz ki. Önümüze çat çat çat sunuyorlar. Hani Abdullah Avcılar bunlar hepsi aslında bir yerlerden geldiler.
1: Evet.
0: Onlar da bu şeyi yaşadılar. İnşallah biz de o noktalara geliriz Atakan'cığım.
1: Sen kime karşı zorlanırdın o oyuncuyken? Ya da kiminle karşı yani, karşıya oynamayı istemezdin?
0: Zorlandığım oyuncular oldu. İsmini pek hatırlamıyorum ama mesela Cibir mesela Allah'tan bir Galatasaray maçı vardı. Uğur Borol'un karşısında oynadı. Yani dua ettim mesela oynamasın diye. Ha, baş edemeyeceğimden değil ama çok yetenekli bir oyuncuydu yani. Seni her an şeye getirebilirdi, rezil edebilirdi yani.
1: Uğur nasıl bir şey yaptı?
0: Uğur inanılmaz mücadele etti. Ona rağmen Uğur'u mesela 2-3 pozisyonda
1: geçti.
0: Geçti gitti yani.
1: Uğur da çok çabuk ve seri
0: oynuyor. Süratli uçuyoruz Uğur. Ona rağmen ki Uğur sol bek değildi ama onunla Uğur o maçta iyi oynadı mesela.
1: Ribery çok büyük oyuncuydu. Mesela İbrahim Üzülmez bir gün maçtan çıktı. Ben böyle bir oyuncu görmedim dedi. Yani iki tarafa da burayı kapatıyorum buradan, burayı kapatıyorum buradan.
0: Çok süratli.
1: Çok büyük yerlere gelecek bu dede. Hakikaten de geldi adam yani. Sonra efsane oldu.
0: Aynen.
1: Hatta hak ettiği bir sene Ballon d'Or ödülünü vermediler mesela ona. Hmm. Çok şey, Bayern Münih'te inanılmaz bir sezon geçirmişti. O ödülü hak etti, vermediler. Ondan sonra düşüş oldu Ribery'de.
0: İşte bazı insanlara bazı değerleri vermeyince istersemez buna yaşanabilir.
1: Şu anda mesela kimleri beğeniyorsun sağ bek Türkiye'de?
0: İsmini doğru mu telaffuz ediyorum?
1: Rozier.
0: Rozier mesela. Onun dışında çok böyle milli takım maçlarını izledim. O yeterlilikte oyuncu şu anda gözüme çarpan
1: Zeki,
0: bir oyuncu.
1: Zeki, Mert Müldür.
0: Daha tam istenilen noktada değiller bence.
1: Değiller.
0: Birazcık daha aksiyon içerisinde olmalı. Oyunu iyi kurmalılar. Daha böyle şey görünüyor. Daha tecrübesizlikleri çok önde yani.
1: Daha önde diyorsun. Gökhan Gönüllü beğenir miydin ya da şu
0: son... Beğenirdim ama şu son dönemlerinde bence artık son noktaya geldi diyebiliriz yani.
1: Son noktaya geldi. Sen Gençler Birliği'nde oynarken Gökhan Gönüllü neredeydi?
0: Hacettepe'deydi.
1: Peki o genç İlan Cavcav'ın da değil mi Hacettepe'de? Yani evet. Ve sizdeki oyuncular oraya kiralık mı gidiyordu Hacettepe'ye?
0: O altyapısı öyleydi.
1: Öyleydi. Sizde hiç idmana çıkmışlığı var mı Ansemana?
0: Yok.
1: Yoktu.
0: Ben de zaten o sene 14'te nasıl yapmışım... 14 tane asist yaptım, 9 tane gol attım arada.
1: 9 tane gol attım.
0: Tabii canım. O yüzden ödül aldım ya.
1: İnanılmaz.
0: Ertesini sakatlandım ben. Artık nazana mı geldik, neye geldik?
1: Kesin.
0: Milli takıma da gittim bu arada orada.
1: Hani ama bir kere.
0: Bir kere gittim. Bir Allah kere. Nasip etti onu.
1: Formayı giydik.
0: Formayı giydik ama gönül isterdi ki 20-30 kere girebilmek yani.
1: Keşke iyisin. Var mı fotoğraf böyle evde asılı mı?
0: Bir tane forma getirmiştim, o duruyor.
1: Duruyor. Peki oynadığın maçla alakalı bir fotoğrafın var mı?
0: Bu arada hazırlık maçıydı o. Yine resmi maç ama böyle grup maçları, o maçları falan oynamadım.
1: Sevgili seyirciler, Ali Tandoğan'la yaptığımız röportajın sonuna geldik. Gelecek programda yeni konularla, yeni konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz efendim. Hoşçakalın.
2: Atakan Kurt'la özel röportaj sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Fransa'ya bu skorla gidiyoruz. An itibariyle maç sonunu da başlatmış olduk. Maç sonunda Fatih Demirkol'la ilk etapta değerlendireceğiz. Lütfen kaldığın yerden devam et Fatih Demirkol. Söz sende.
6: Fenerbahçe açısından kötü bir sonuç değil. Ama iyi bir sonuç da değil. Yani yenilse çok kötüydü. 1-1 beraberlik, tamam, yenilmedi. Çok gol yemedi, bir tane filelerinde gol gördü. Çok net pozisyonlar vermedi. Bir tane direkten dönen var ama onun dışında aman Allah'ım bu nasıl kaçtı diyeceğimiz bir pozisyonları yok. Bu iyi bir şey. Fenerbahçe takım savunması olarak iyi iş çıkarıyor. Kompakt oynamayı başardı. Yüksek topa izin vermedi. Duran topları çok iyi savundu Fenerbahçe. En önemli konular arasındaydı bu da. Bu konuda gayet iyiydi. Ama ön alanda

üretkenlik konusu bu akşam da sorun oldu ve Fenerbahçe istediği kadar üretemedi. Şimdi buralarda ciddi bir 8 numara sorunu kendini bir kez daha gösterdi. Öte yandan dikkatimizi çeken konulardan bir tanesi de şu. Fenerbahçe gol beklentisi olarak 0.43'te kalmış. Bu Fenerbahçe'nin rakip alanda ne kadar istediğinden uzak olduğunu gösteriyor. Tamam, rakibi de kaçta tutmuş? 0.76'da tutmuş. Bu iyi bir şey. Ama Fenerbahçe de 0.43'te kalmış. Burada duran toptan gol beklentisi sıfırda kalmış Fenerbahçe'nin. Yani bu konuda gerçekten de çok kötü bir sınav geçirdi Fenerbahçe bu akşam. Kaçan net gol pozisyonu Fenerbahçe adına bir görünüyor. Ve rakip ceza alanı içinde sadece 24 defa topla buluşmuş Fenerbahçe. Tam bir orta alan mücadelesi şeklinde geçti. Bu da Fenerbahçe'nin rakip karşısında özellikle 3. bölge aksiyonları konusunda istediklerini yapamadığını, orta alanda rakibi durdurduğunu, çoğu zaman üstünlükte kazandığını, savunmada rakibine üstünlük kurduğunu gösteriyor. Bundan sonrası için artık Fenerbahçe'nin üretkenlik konusuna çözüm bulması, deplasmanda bu konuyu çok daha net çözmesi lazım. Şimdi maçın başından itibaren bizim gördüğümüz bir hücum aksiyonu vardı. Neydi? Fenerbahçeli futbolcular Ederson'la başlıyorlar. Yerden bir rakibi çağırıyorlar. Ön alan presi yapıyor rakipte, Openda ile özellikle basıyor. Fofana, Openda, Noamah önde bastılar. Arkadan Tolisso onları destekledi. Bu beşliyi kırabilmek için, ön alan presini kırabilmek için Fenerbahçe her seferinde topu nihayetinde 2-3 pasın sonunda Ederson'la buluşturdu. Ederson hattı kırmak için ikinci bölgeyi topu yüksek oynadı. İkinci bölgede inen topla Fenerbahçe aksiyon almaya çalıştı. Fakat bunu yapamadı. Çünkü orada ikinci topu indirecek, göğsünde yumuşatacak, sonra kanatlara oynatacak bir Deco gibi ya da Tadic gibi organizatörü yoktu. Bunu Muriç yapmaya çalıştı. Ama Muriç de o beklentinin çok uzağında. Hem fiziksel olarak çok uzandı, çok ağır bir sakatlık geçirdiği için, hem de o oyuncu değil o. Şimdi İsmail Hoca 99 puan aldığı sezonu hatırlıyor. Tadic, Dzeko, İrfan Can Kahveci, orta alana yüksek top. Dzeko dönüyor sırtını, rakip kaleye topu indiriyor, topu vücuduna istiyor. Sonra sağa sola kanatlara çok net oynuyor ya da Szymański gibi pırpır bir merkez orta saha oyuncusuyla kendi boşalttığı alana Szymański'yi kaçırıp yerden onun önüne bırakıyordu. Bu çok uygulanabilir ve efektif bir oyundu. Özellikle ligde çok işe yaradı. Hatta o dönem konferans liginde Fenerbahçe artık yarı finali zorladı. Ama öyle bir Dzeko'ya ihtiyacınız var, öyle bir oyuncuya ihtiyacınız var. Fenerbahçe'de bu yok. Yokken bunu oynamaya çalışmak zor oluyor. O zaman üretkenliğiniz çok zayıflıyor. Çünkü defansta Niakate'de, Kluivert'ta yüksek topta Muriç'e çoğu zaman üstünlük sağladılar. Muriç'le birlikte gelip yüksek topa vurdular ve indirdiler. İkinci topları da onlar topladı. Bu nedenle başka bir şey bulmak lazım. Yani bununla oynayamıyor Fenerbahçe. Bunu anladık. Diğer taraftan Lukaku'dan bunu hiç isteyemezsiniz. Hani şimdi Lukaku oynamaya başladı. Acaba ikinci maçta Lukaku'yla mı başlar? Eğer buysa plan, Lukaku o değil. Yani gelsin, topu vücuduna istesin, indirsin, servise çıksın falan gibi bir oyuncu değil. O zaman Fenerbahçe'nin başka bir üretkenlik konusunda aksiyona ihtiyacı var. Asensio bu işi şöyle yapıyordu. İşte Fenerbahçe merkezden başlıyordu. Önce bir Semedo kanadına oynuyordu. Semedo yerden Asensio'yu buluyordu. Ya da merkezde Genduzzi'yi bulup Asensio'ya topu kazandırıyordu. Asensio sanatkar bir futbolcu. Alıyordu ve becerileriyle bir şekilde çalımla ya da çok net paslarla defans arkasına arkadaşlarını bırakıyordu. En kötü kanatlara oynuyordu. Bu akşam Fenerbahçe buralarda ciddi sorun yaşayınca mecburi kanada oynamak zorunda kaldı. Ve Lyon'un istediği de uzak orta, uzak şuttu. Oradan en istemediği şey oldu. Greenwood orta atmadı. Ceza alanı içine bireysel yetenekleriyle girdi ve rakiplerini ekarte edip harika bir gol attı. Tamamen bireysel

0: yetenek. Zaten o atak da şöyle başladı. Yine bir kanat organizasyonu. Yine Kerem'de, çizgide kaldı top. Kerem terse diğer kanata, Greenwood'a kazandırınca Greenwood pozisyona girdi. Yani merkezden örgüyle gidilen ve net bir şekilde rakip ceza alanında topla buluşturulan hücum oyuncuları yok. Buna Fenerbahçe'nin çözüm üretmesi lazım. Talisca'nın uzaktan şutları Gençler Birliği maçında da çok kandıracak istatistikler veriyor bize. Bu maçta da, yani şimdi Gençler Birliği maçında Fenerbahçe 25 şut atmış, daha ne yapsın diye bakıldı. Ama öyle değil olay. 25 şutun nereden baksanız 22-23'ü ceza alanı dışından kapanmış, savunmaya uzaktan. Bazıları bisküvi kırmayacak şutlar. Kaleciye tıngır mıngır gitti. Bunları kaleyi bulan şut diye istatistikler yazar ama gerçekte öyle bir şey yoktur. Fenerbahçe topa çok hakim göründü Gençler Birliği maçında. Ve çok etkili oynamış gibi göründü. Sağlı sollu ortalar yapıyor gibi göründü ama zaten Gençler Birliği merkezi 6+3 adamla kapatmıştı. 9 oyuncu merkezi tamamen duvar örerek kapatmıştı ve diyorlardı ki siz uzaktan orta yapın, uzaktan şut atın, istediğiniz kadar da atabilirsiniz.
1: Mesela bugün de son dakikalarda, bölüyorum Fatih Demirkol, ama son dakikalarda bugün de Fenerbahçe benzer işleri yapmaya çalıştığında bunu Gençler Birliği'nde kıramadı. Burada nasıl kıracağı düşündürdü bana. Ne dersin?
0: Doğru. Yani çok güzel söyledin onu. Yani Gençler Birliği'nde kıramadığı, yapamadığı şeyi bugün Lyon karşısında.
1: Gençler Birliği'nin de burada öne çıkan bir savunması olduğundan değil, Fenerbahçe'nin yapamayışından, bir şeylerin yolunda gitmeyişinden yola çıkarak söyleyeyim esasında bunu.
0: Doğru. Yine Sparta Prag maçından örnek verebiliriz. İlk maçta 2-1 bitirmişti, kazanmıştı Sparta Prag. Oradaki iki gole de baktığımız zaman ikili oyunlarda eğer Lyon defansının üstüne giderseniz, yani kısa paslarla ikili üçlü oyunlarla giderseniz çok ciddi hata yapıyorlar. Bek stoper aralarına çok adam kaçırıyorlar. Çünkü sol bekleri de çok önde oynuyor aslında. Çok fazla alan kat ediyorlar ve çoğu zaman topa yetişemiyorlar. Oralarda siz birebir de bıraktığınızda, bu akşam da gördük, çok ciddi hata yapıyorlar. 2-1 oyunlara, üçlü oyunlara geçtiğiniz zaman çok ciddi hatalar yapıyorlar. Merkezden defans arkası kısa paslarda, çabuk paslarda hata yapıyorlar ama Fenerbahçe bunları yapamadı. Şimdi üretkenlik konusundaki şikayetim bu benim. Fenerbahçe'de bunları yapabilecek kalitede oyuncular da var. Yani usta oyuncular, şimdi Muriç, Talisca, merkezden Genduzi geldi. Bir tarafta Greenwood, bir tarafta Kerem. Artık bu oyunu bir şekilde inşa etmek lazım. Bir şekilde bu oyuncuları bu oyuna doğru çekmek lazım. Çünkü öbür türlü kanada atalım topu, Greenwood birebir de kalsın, çalım atsın, içeri ortalasın ya da şut atsın, gol olsun. Bu 90 dakikada bir oluyor. O da tutarsa iyi oluyor ama tutmazsa hiçbir işe yaramıyor. Talisca'nın bu akşamki şutları ya üstünden, çok net pozisyonlarda buldu şutu ama olmadı, olmuyor. Dolayısıyla işi uzaktan şutlara bırakmamak lazım. Daha net gol pozisyonları üretebilmek ve daha rakip kaleyi net görecek ve konforlu alanda topla buluşacak hücumcuları bu oyunun içinde doğru konumlandırmak, oraya topu taşıyabilmek lazım. İsmail Hoca'nın bundan sonraki en çok üzerinde çalışacağı konu bu olacak bence.
1: Peki. Fatih Demirkol, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son bölümde. Belki şu kısmı yapamadık. Yani tek tek konuştuğumuz, tek tek oyuncuları detaylandırdığımız kısmı, ama belki üzerinden hızlıca puanlayarak geçeriz. Yorum yaptık zaten, detaylandırdın. Ederson dersem ne dersin hızlıca?
0: Güzel, iyi bir akşam geçirdi. İyi pozisyon aldı. Yani golde acaba çıkarabilir miydi? Ya çok ona da kalmadı. Ceza alanı içindeki karambolde 3 defa rakibe ikinci topu verirseniz artık o saatten sonra çok kaleciyle ilgili konuşmaya gerek kalmıyor. Genel olarak gayet iyiydi. Özellikle oyun başlatması konusu, ikinci bölgeye topu net oynaması, hani futboldaki tabirle söylüyorum, takım arkadaşının ağzının içine topu atabilme yeteneği gerçekten de üst düzey, dünya çapında bunu kabul etmek lazım. Bence bu akşam için 8.
1: Diğer tarafta Şikriniar ve Aki ikilisi stoper tandemindeydi. Biraz daha kısıtlı zamanımız var.
0: Yani yine 7-7 diyelim.
1: 7'ye 7 dedik. Semedo Brown beklerine döndük.
0: Beklerden o istediğimiz hücum katkısı alamadığımız için onlara 6 diyelim.
1: Kante, Gendouzi orta alanda, arkadalardı.
0: Kante çok iyiydi. Yani kesici olarak Kante yani 8-9 diyebiliriz. Gendouzi'nin ön alan oyunu konusunda beklentinin çok uzağında olması sebebiyle Gendouzi keserken iyi, hücumda peki, kötü 7 verelim.
1: Talisca, Kerem, Greenwood dedim hızlıca. Belki daha hızlı.
0: Talisca, Kerem 6'da evet. Kaldılar bence. Çok uğraştılar ama olmadı.
1: Greenwood ve Muriç'teyiz.
0: Muriç'te yine diyelim ki 5, yani bir hücumcu olarak beklentinin çok uzağında. Greenwood gol attı ve iyi de bir performans peki gösterdi. 8 diyelim.
1: Peki Gendouzi için bir şey diyordun?
0: Yani savunurken iyi de 8 numara oynatmaya çalışıyor İsmail Hoca. 8'in gereklerini yerine getiremiyor.
1: Peki. Fatih Demirkol, teşekkür edeceğim. Ağzına sağlık diyeceğim. Yarın tekrar uygun olursan eğer 15'te görüşecektik diye hatırlıyorum ama uygunluğunu yine yayında da teyit etmiş olayım. Ağzına sağlık. Saatler 15'i gösterdiğinde yarın tekrardan görüşeceğiz Fatih Demirkol'la. Ağzına
0: görüşmek
1: sağlık.
0: Üzere. Çok teşekkür ederim. Sağ ol.
1: Fatih Demirkol'la konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Hızlıca Emre Eren'e döneceğim. Emre Eren'le konuşacağız. Eski futbolculardan Emre Eren karşılaşmayı nasıl görür? Playoff'ta ilk maçta Fenerbahçe temsilcimiz 1-1'le ayrılıyor sahadan ve Emre Eren bu maçı nasıl değerlendiriyor, neler görüyor?
2: Ya gene coşku düşmüş ya. Emre ya belki gene düşmüş be kardeşim ya.
1: Abi ben de yayında değiliz zannettin de farklı bir cümleyle geliyorsun sen.
2: Olur mu yayında?
1: Ne yapacağım? 1-1'de ne bekliyorsun Emre Eren 1-1'de?
2: Ya gene bence iyi sonuç ya.
1: Abi oyuna bence göre iyi sonuç. İroni yapıyorsun bence.
2: Vallahi iyi sonuç. Ciddi söylüyorum.
1: Tamam da oyuna göre iyi sonuç yani.
2: Ya bu oyuna göre tabii, yani rakibe göre.
1: Ne yapacaktım? Uçacak oyuna mıyız abi? Sen evde çok mu sevindin de aradın bizi? Ne oldu? Ben onu anlayamadım.
2: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak, bugünün en iyisi kimdi biliyor musun bugünün?
1: Kimdi?
2: En iyisi Fenerbahçe camiasının büyük taraftarıydı. Helal olsun. Tebrik ediyorum, kutluyorum. Ya bir takım bu kadar gaza nasıl getirilirse elinden gelen bütün gayreti gösterdi. Son şiddetli tezahüratlarına devam ettiler. Ama ya iş zor, iş kolay değil. Yani rakibe baktığın zaman ayar takım, senin ayarında bir takım ama senin daha özellikli oyuncuların var. Onlar takım oyununu çok doğru oynamaya çalışıyorlar. Topun hakimi onlar oldular. Yani maçın geneline baktığımız zaman her ne kadar istatistikler %50-50 de dese, ya onların bir kere orta saha üstünlükleri çok net bir şekilde belli oldu. Yani Tolisso bence çok değerli ve önemli bir oyuncu olduğunu bir kez daha burada gösterdi herkese. Ya orta sahada gerçekten maestro, orkestra şefi gibiydi yani. Enteresan bir görüntüsü vardı ama her şeye rağmen gene de Fenerbahçe takımını kutlamaktan başka bir çaremiz yok. Yani pozisyon anlamına baktığımız zaman çok eksikleri var ama zaman zaman savunmada da doğru işler yaptıklarını düşünüyorum. Ama ikinci maç çok zor. Yani sevgili Berk, çok zor. Yani bugün Fenerbahçe'nin buradan iki farklı galip ayrılması gerekirdi ki ben Fenerbahçe'nin ikinci maçta avantajlı taraf olduğunu söylemem için. Bugün itibariyle şunu söyleyebilirim. Yenilmeyecek bir takım mı? Değil. Senin çok daha özellikli oyuncuların var mı? Doğru, var. Ama işte bunu sahaya yansıtmak çok değerli ve önemli. Bence burada Fenerbahçe ikinci maçı o kadar doğru bir şekilde hazırlanması lazım ki 17 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne giden Fenerbahçe'nin en azından taraftarını mutlu edeceği bir salı akşamı yaşaması lazım önümüzdeki hafta. Hem Türk futbolu adına da çok değerli bence. Şampiyonlar Ligi'ne kalması Türk futbolu adına da çok önemli ve değerli ama yani bilemiyorum, bazı eksikleri de gördüm, onu da söyleyeyim. Şimdi sevgili hocam İsmail Kartal hocam tribünlerden Asensio sesleri çıktıktan sonra Asensio'yu tek başına oyuna almadı. Bir de yanında bir oyuncu daha aldı. Hani taraftar da şunu demek istedi. Hani sadece sizin söylemleriniz değil ama ben oyuna göre oyuncu alıyorum dedi. Bence Nenet takviyesi de Asensio ile birlikte çok doğru bir takviye olduğunu da gösterdi. Bir tane vuruşu var Nenet'in. Çok güzel bir vuruşu var. O direkten içeriye doğru vursaydı, 2-1 kazansaydı işte o zaman avantajlı tarafın Fenerbahçe olduğunu konuşabilirdik. Ama savunma anlamında ciddi hataları var. Gençler Birliği maçında yapılan iki tane hata var. Mesela Aki gibi oyuncunun, yani Aki mesela benim çok beğendiğim, çok önemli,
1: değil mi?
2: tabii önemli, her yayında bahsettiğim, yani Aziz Yıldırım'ın en önemli transferlerinden biri olduğunu söylediğim Ake'nin, yani hem Gençler Birliği maçında savunma anlamında atılan golde, Gençler Birliği'nin attığı golde önde kalması, bugünkü pozisyona baktığımız zaman rakibin pozisyonu yokken iki kere uzaklaştırmaya çalışıp topu uzaklaştıramaması ve o hatanın dönüp golle sonuçlanması tabii Fenerbahçe adına üzücü taraf oldu.

0: Şikrinyar'a baktığımız zaman Şikrinyar zaten görevini son derece doğru yapmaya çalışan ama zaman zaman çok ağır kalıp pozisyonlarda pozisyon hatası yapan, en az 6-7 tane foul yaptı mesela rakibi. Ya bunlardan biraz uzak durması lazım Fenerbahçe'nin ki ikinci maçta 50 bin kişilik bir statta oynayacaklar. Lyon taraftarı da bu sefer Fenerbahçe'nin yapmış olduğu tezahüratın tamamını sahaya yansıtacağını düşünüyorum. Çok kolay bir maç olmayacak ya. Yani bugün gördüğüm kadarıyla hazır bir Lyon var ama hazır olmayan bir Fenerbahçe var. Onu söyleyeyim yani Vedat Muriç bu kadar hazır bir görüntüsü olmamasına karşın hani teknik direktör tarafından niçin 82 dakika oyunda tutuldu onu da anlamış değilim. Onu söylemek istiyorum. Yani enteresan şeyler oldu bugün ama sonuca baktığımız zaman Fenerbahçe taraftarıyla mutlu olduğu bir 90 dakika yaşadığını düşünüyorum. Bundan sonraki maçlarda mesela Fenerbahçe taraftarı özellikle ligde ve Avrupa'da Fenerbahçe'yi bu kadar cani gönülden, yürekten yani arkada 12. adam görevini çok doğru yapabilirse Fenerbahçe'nin yolunun çok doğru yol olduğunu düşünenlerdenim ama bir parantez açacağım. Bir tane oyuncu var maç özelinde. Yani Mason Greenwood. Yani o kadar özel bir oyuncu ki bu zaten gelmeden önce de hep konuşuyorduk. Geldikten sonra da konuşuyorduk. Evet hazır değildi ama yavaş yavaş o potansiyel oyununu ortaya koymaya çalıştı. Attığı gol şapka çıkartılacak tarzda. Alıyor topu rakibin üzerine gidiyor. Sağa doğru çekmeye çalışıyor. Sol ayağının dışıyla önünü alıp çok net bir vuruş yapıp Fenerbahçe'ye golü getiriyor. Çok da doğru bir dakikada golü getirdi. Yani oyunun ikinci yarısının ilk dakikasıydı herhalde değil mi? 46 doğru. 25. saniye falandı. 20. saniyeydi. Böyle bir golle buluşturdu. Taraftarını mutlu etti. Fenerbahçe'yi oyunun içinde bıraktı. Yani o dakikalarda gol olmasa belki Fenerbahçe ön alan baskısını yaparak savunmada çok ciddi ataklar ve açıklar verebilirdi. Ama Mason Greenwood'u gerçekten kutlamak lazım. Önemli bir oyuncu olduğunu, ne kadar doğru bir transfer olduğunu bence bu akşamki 90 dakikada gösterdi. Fenerbahçe'nin eksikleri var. Fenerbahçe yeni sezon kampını çok doğru geçirmemiş. Çünkü 40 oyuncu ile kampa giderseniz burada teknik direktörün de yapacağı çok fazla bir enstantere yok. O yüzden burada teknik direktöre çok fazla bir şey söylemek istemiyorum ama oyunun geneline baktığımız zaman zaman zaman kopukluklar oldu. Mesela ben Kante ile Gendouzi'nin bu akşam özelinde biraz daha topla haşır neşir yani olmasını Talisca ile birlikte çok doğru pozisyonlar bulabileceklerini düşünüyordum. Ama oyuna hükmedemediler. Yani oyuna Fenerbahçe orta alanda özellikle hakim olamadığı için rakip orta alanda çok daha diri ve pozisyonel bir futbol gösterdi ama her şeye rağmen savunmada çok fazla açık vermeyen Fenerbahçe takımını da kutlamak lazım. Semedo'ya dönecek olursak bence Semedo ilk yarının en iyi oyuncularından biriydi. Yani karşısındaki o Fofana'yı bir kere geçirmedi ve çok doğru pozisyonlarda çok doğru yerlerde durdu. O da tabii camianın taraftarını çok ciddi bir şekilde galeyana getirdi. Ama Fenerbahçe takımı her ne kadar doğru transferler yapılsa da her ne kadar doğru yolda da olsa da ama ikinci maç bence Fenerbahçe adına çok zor ve çok mücadele gücü yüksek bir maç olarak görüyorum ben. İnşallah temsilcimiz ikinci maçta skoru koruyabilir. Turu atlayan taraf olur diye düşünüyorum ama ben şansının biraz daha hani yüzdeler açısından baktığım zaman %35'in çok daha üzerine geçeceğini söyleyemem. Onu net söyleyeyim yani.
1: Tur şansı kısmını da böyle değerlendiriyorsun bir tarafta. Kesinlikle. Aynı anda. Lukaku'nun
0: sen ne düşünüyorsun peki?
1: Ben senin aynı düşünüyorum. Yok aynı düşünüyorum. Sen öyle bir girdin ki yayına. Berk yine düştü değil mi modun diye girdin yayına. Düşecek tabii böyle yerde. Nasıl yayın yapacağız? Emre Eren nasıl bir şen şakrak? Fenerbahçe'miz 1-1 berabere kaldı ve tur şansını büyük ölçüde ikinci maça sakladı. Avantajlı gidiyor oraya. Mutluyuz gibi bir şey diyemem mesela bu anda. Hani bunu da mesela bunun taklidini yapmam ya da benzerini hatırlatmam da o bile abes değişti gal Emre Eren ama Emre Eren bana takılarak girmek istiyor tabii yayına. O da ayrı
0: konu. Tabii konu. Oraya girmek istedim yani böyle baktık yani. Bir enerji düşük bir anda böyle senin enerjini toplamak için elimden geleni yapıyorum ama
1: ben görürüm seni. Ben görürüm senin enerjini. Bir türlü
0: çıkamıyorsun çünkü yani skor da seni tabii, çok tabii. Tatmin ve mutlu etmedi. Bence Fenerbahçeliler de çok tatmin ve mutlu etmedi yani bu sonuç.
1: Tabii.
0: Fenerbahçe daha fazla böyle organizasyonu daha yüksek. Şimdi iki tane Vedat Muriç'le oynuyorsan iki tane kenar açığın orta yapacak kardeşim. Yani iki tane kenar açığın cezalının içinde o pozisyonları
1: ne üretecek. Ne yaptı iki kenar açığı Fenerbahçe'nin buna karşın?
0: Var. Mason Greenwood'la işte Kerem Aktürkoğlu var. Arkadan gelen Semedo ile Archie Brown var. Mesela Kerem Aktürkoğlu'yla Mason Greenwood oyunu içeriye doğru topla birlikte kat etseler iki tane

0: Peki hata sokmuş olurlar. Hem Semedo'dan hem de Archie Brown'dan Fenerbahçe yararlanabilir ama bu tarz oyunu çok fazla tasvip etmediğini gördüm ben İsmail Kartal'ın. Halbuki senin Muriç'in varsa kenarlardan getireceksin. Çünkü Muriç de çok etkisiz gözüktü. Yani 82 dakika o kadar etkisiz gözüktü ki soldan yapılan bir tane ortaya kafa vurabildi. O da zor pozisyonda, zor pozisyonda vurdu. Ama getirdiğin zaman vurabilir. Tabii ciddi bir sakatlık yaşadı. 3 hafta takımdan ayrı kaldı. Hazırlık kampının 2. 3. gününde yanlış hatırlamıyorsam. Tabii toparlanması biraz zaman alacak gibi gözüküyor. Yani Lukaku'nun da biraz toparlanması biraz zaman alacak. İşte bu bölgelerde Fenerbahçe hatasız geçebilirse ki baktığımız zaman 4 günde 2 maç oynadı. Bir galibiyet alamadı. Mesela deplasmanda Gençler Birliği'ne mağlup oldu ki rotasyonlu bir kadroyla çıkmıştı İsmail Kartal. Bugün de baktığımız zaman yani Lyon'a karşı yani ben biraz daha böyle baskısı yüksek sağdan soldan rakibi zorlayabilecek ataklar bekledim, açık ve net söyleyeyim. Ama maalesef bu atakların hiçbirini çok ciddi bir şekilde göremedik. Ama mutlaka Fenerbahçe yönetimi, mutlaka Fenerbahçe teknik heyeti bu oyundan ve oyuncu topluluğundan mutlaka bir şeyler kazanacaktır diye düşünüyorum. İlerleyen dönemde zaten Fenerbahçe'nin iyi bir futbol oynayacağını, taraftarını mutlu edebilecek transferleri yaptığını, o transferlerin de taraftarlarla ilgili çok güzel işler yapabileceğini biliyorum ama yani Şampiyonlar Ligi'ne kalması lazım Fenerbahçe'nin. Ya uzun zaman sonra, çünkü 17 yıl olmuş yani taraftar değişti. Artı şöyle de bir gerçek var, yani Şampiyonlar Ligi'ne kalması demek Fenerbahçe'nin. Nereden baksan 35-40 milyon euro paranın gelmesi demek yani.
1: Çok doğru.
0: Yani biraz
1: ve
0: da hani
1: bundan mahrum bir Fenerbahçe. Neredeyse çeyrek asır. Neredeyse çeyrek asır gelecek, bundan mahrum bir Fenerbahçe var.
0: Benim kızım 17 yaşında. Aynen yaşıt. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynadığını görmedi. Geçenlerde söyledi bana. Baba dedi, bu Fenerbahçe en son ne zaman dedi Şampiyonlar Ligi'nde oynadı. Tabii izliyor, yorumları da izliyor. Hı-hı. Bizleri de takip ediyor. Kızım dedim, sen dedim doğdun ama dedim yani doğmadan bir sene önce oynamıştı Fenerbahçe. Yani. Sonra kaldım. Ama yani taraftar sakın üzülmesin. Çünkü Aziz Yıldırım ve yönetimi bence çok doğru transferler yaptıklarını düşünüyorum ben. Ama burada en büyük görev de Sayın İsmail Kartal'ın bu oyuncuları bir an önce hazırlaması gerektiğini de görmek lazım.
1: Bunun yanında Fenerbahçe'yi konuşurken ikinci maç özelinde neler olabileceğini konuşuyoruz tamam belki ama burada bir iptal edilmesi, ertelenmesi gündemde olan aynı zamanda bir ligdeki ikinci maçlar var. Biz Lyon'la oynayacağımız ikinci maçı konuşurken playoff'ları çok ilgilendiren bu ligin ikinci haftası, Süper Lig'in ikinci haftası ertelenir mi ertelenmez miler konuşulurken eli kulağında açıklayacaklar diyenler var. Ama salı günü oldu. Çarşambayı bulur herhalde. Çarşambanın sonunu bulur. Perşembeyi bulur herhalde. Derken senin aldığın bilgiler, senin oradaki istihbaratın ve yorumun ne olur bu konuda? Onu da merak ettim. O da çünkü kritik mesela böyle bir maç öncesi.
0: Geçen hafta mesela bunu çok istediler ama yani buna federasyon karşılık vermedi. Yani ertelenmesi gerekir aslında diye düşünüyorum. Fakat
1: çünkü 3 takımın da maçı var örneğin. Sadece Fenerbahçe'de değil.
0: Tabii 3 takımın da maçı var ama Beşiktaş Perşembe Pazar oynuyor. Fenerbahçe Salı Cumartesi oynayacak herhalde değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Cumartesi mi oynayacak? Cuma oynayacak galiba. Fenerbahçe evet Cumartesi oynuyor.
1: Fenerbahçe Cumartesi, yani Galatasaray bu Cuma oynuyor. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş da Pazar günü oynuyor. 19'a 20:30. İkinci haftadan bahsediyorum. Bu hafta sonundan evet.
0: Bu hafta sonundaki maçlar ertelenecek diyorsun sen.
1: Ertelenme ihtimali var. Sende öyle bir bilgi var mı?
0: Bende öyle bir bilgi yok. Bende öyle bir bilgi yok. Çünkü yani herkes 3 günde bir maç oynuyor yani. Avrupa'daki takımlar da oynuyorlar. Çünkü bunları ertelersen bir de Ekim ayında biliyorsun bir milli maç aramız var. 3 hafta orada lig ara verecek. Yani buradaki planlamayı doğru yapamayabilirler. Tabii o Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği bir karar. Ertelenirse de biz tamam deriz. Ertelenmese de biz tamam deriz ama tabii sezon başı takımlar hem yorucu bir kamp dönemi geçirdiler hem de işte ön elemeler oynamaları tabii takımları biraz sıkıntıya sokuyor mu? Sokuyor. Yani kulüp teknik adamları ve oyuncular bunu bekliyorlar ama tabii yarın bir bakacağız yani ne olacak ne bitecek diye.
1: Peki. Oyuncu oyuncu isim isim konuşalım isterim. O bölüme gelelim isterim. Şöyle biraz bir yorum, belki bir cümle, belki bir kelime kısa da tutarak istersen. Diğer tarafta ve puanlamayla tamamladığımız o bölüme geçelim isterim. Karşılaşma bitti ve üzerinden bir yarım saatlik bölüm geçti aşağı yukarı. Karşılaşmanın ardından Emre Eren'le birlikteyiz. Fatih Demirkol'la konuşmuştuk. Emre Eren, Ederson'la başlayalım. Ederson için neler söylersin? Bir yorum, bir puan.
0: Ya bence güven verici bir görüntüsü vardı kalede. Golde yapılacak çok fazla bir şey yoktu. Sağdan adam kesti topu. Şükrü'nün yerinde sırtına çarptı. Halbuki topa doğru hamle yapmıştı Ederson ama sırtına çarpıp gol oldu. Burada yapacağı çok bir şey yok. Tabii Fenerbahçe'nin Ederson'dan büyük bir beklentisi var. Ama tabii bu yabancı statüsünde Ederson gider mi kalır mı, ona tabii yönetim kurulu karar verecek. Ama geçen haftaya kadar hani gidebilir söylemleri çok yüksekti. Ama bugünkü maçlara baktığımız zaman, bugünkü maça baktığımız zaman ben Ederson'un kötü bir performans sergilediğini görmedim. Onun üzerinden 7 veriyorum kendisine.
1: Stoper tandemine döndüm. Stoper'de Şikriniar ve Aki vardı. Aki'yi de yorumladın az önce ama bunu puana da döndürdüğümüzde neler söylersin?
0: Valla Aki hava hakimiyeti çok yüksek olan, oyun konsantrasyonu çok yüksek olan bir oyuncu ama iki maçtır da Fenerbahçe savunmasında ciddi hatalar yapmaya başladı. Bu Şikriniar'la ikisi, yani bu golü ikisine yazarım ben. Çünkü orada santrafor oyuncunun yanında duruyorsun ama pozisyon anlamında rakibe vurduruyorsan, burada Fenerbahçe'ye gol yediriyorsan kusura bakma benden 10 üzerinden 6'nın üzeri alamazsın yani. İki oyuncuya da 6 veriyorum ben.
1: Beklerde Semedo ve Brown'u izledik Fenerbahçe'de.
0: Valla Semedo ilk 45 dakika gibi oynasaydı 10 üzerinden 9 verirdim kendisine. Ama ikinci yarı tabii biraz performans anlamında düştü ama gene de ayakta duran bir görüntüsü vardı. 10 üzerinden 7 veriyorum. Archie Brown'a yani Archie Brown arada kalmış bir oyuncu. Yani Fenerbahçe'nin direkt oyuncusu mu değil mi kendi bile buna karar verememiş ama zaman zaman pozisyon anlamında çok ciddi işler yaptı. O savunma güvenliğini her zaman ön planda tuttu. Savunma anlamında Fenerbahçe'ye çok katkı sağladığını düşünüyorum bugün özelinde ama baktığımız zaman ofansif anlamda Fenerbahçe'ye çok fazla katkı verdi mi diye soracak olursan o da yok. Ben ona da 10 üzerinden 6 veriyorum.
1: Orta alanda Kante'yi, Gündüz'ü ve Talişka'yı izledik. Kante'den başlayayım Emre Eren.
0: Valla Kante, Gündüz'ü bende bugün 6.5'tan 7 alır ikisi de. Çok oyunun 3. bölgesine çok yardımcı olacak görüntüler ortaya çıkartamadılar. Yani Fenerbahçe orada biraz eksik kaldı. Orada biraz daha ön alan baskılarına doğru cevap verebilselerdi, orada kazandıkları toplarla çok doğru pozisyonlar üretebilirlerdi ama bu işin ofansif kısmını çok doğru yapamadılar ama iki oyuncu da defansif özelliğinde Fenerbahçe'ye o ortadan o Tolisso'nun çok delebilecek pozisyonlarına müsaade etmediler. Onun için ikisine de 10 üzerinden 6.5 veriyorum.
1: Fenerbahçe'de orta alanda hızlıca
0: Talişka
1: ile devam ediyorum.
0: Talişka yani sezonun başından beri ön eleme maçlarının gerçekten kahramanı. Attığı gollerle de Fenerbahçe camiasını çok mutlu etti. Onun da ödülünü bugün Asensio'yu keserek İsmail Kartal orada Talişka'yı düşündü. Oynatmam gerektiğini düşündü. Vedat Muriç ile başlamam gerektiğini düşündü. Ama ben burada hata ve yanlış yaptığını düşünüyorum. Geçen sene sezon başından sonuna kadar Fenerbahçe'nin en büyük enerjilerinden biri olan Asensio'yu kenarda bırakmak yani nasıl bir düşünce, ben onu anlamış değilim, onu söylemek istiyorum öncelikle. Talişka'ya da baktığımız zaman yani çok fazla pozisyon yaratabilecek özelliklerini sahaya yansıtamadı çünkü atletizmi düşük. Bu tarz atlet takımlara karşı Talişka'yı orta sahada santrofor arkası gibi değerlendirirseniz buradan sonuç alamazsınız bu dönemde. Ama santrofor oynasaydı o düşen toplara, o ceza alanının içinde yakaladığı pozisyonlara şut atabilirdi. Bir tane 57. dakikada sadece bir şut attı, kaleyi sıyırdı, iyi bir şuttu. Yani 10 üzerinden 5.5 veriyorum ben kendisine.
1: Devam ediyoruz. Fenerbahçe'de Greenwood kanattaydı, sağdaydı.
0: Valla Fenerbahçe'nin bugünkü oyununda ben en heyecan duyduğum, atmış olduğu golden sonra da çok ciddi pozisyonlar yaratmaya çalışan bir görüntüsü olduğunu gördüm. Özellikle oyunun ilk yarısında da ilk 20 dakikada o Fenerbahçe'nin o baskın oyununda en önemli karakterlerden biri olduğunu düşünüyorum. Bence özel bir oyuncu. Ligde de herkesin önlem alması gerektiği bir oyuncu olduğunu çok net bir şekilde bizlere gösterdi. Zaten Marsilya'dan çok net tanıyoruz kendisini. Önemli ve özel bir oyuncu. Aziz Yıldırım'ı kutlamak lazım böyle bir transfer yaptığı için. Ben 10 üzerinden sadece bugün 8 numarayı 8 puanı şeye veriyorum. Mason Greenwood'a veriyorum. önemli bir oyun oynadı. İnşallah ikinci maçta da Fenerbahçe'nin en önemli oyuncularından biri olur. Fileleri havalandırır ve Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde tutar diye düşünüyorum.
1: Kanatta diğer tarafta Kerem vardı ve ileride Vedat'la başladık.
0: Vallahi Kerem bir var bir yok, bir var bir yok ama Türk futbolunun çok önemli oyuncularından biri olduğunu söylemem lazım. Yani Kerem'in biraz daha oyunu yani çok doğru yorumlaması gerektiği dönemlerden geçtiğini düşünüyorum. Artık çok ciddi takımlarda futbol oynadı. Galatasaray'da

0: şampiyonluklar yaşadı. Benfica'da önemli işler yaptı ki geçen sene Fenerbahçe'nin Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde olmamasının en büyük sebebiydi Benfica'da. O atmıştı golü. Ha, performansına baktığım zaman bugün etkileyici bir performansı var mıydı? Hani pozisyonlarda bir şeyler yapmaya çalıştı fakat Mason Greenwood'un attığı golde Mason Greenwood'a çok iyi bir pas attı. Ama beklenenin üzerinde oynadı mı diye soracak olursam ben milli oyuncumuzun biraz daha performansını yükseltmesini, çünkü Fenerbahçe camiası ona çok güveniyor. Sayın Başkan, teknik direktör, yani kesinlikle bu oyuna inanıyorlar bu oyuncuya. Bu oyuncuya inanmaları da aslında onun performansını biraz daha üst seviyeye çekmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama maalesef Kerem bir türlü o kabuğundan çıkıp da ben Fenerbahçe'de skor üretebileceğim, üretebilecek en değerli oyunculardan biriyim İmajını bir türlü veremedi ama ilerleyen haftalarda bunu bekliyoruz. Çünkü milli oyuncumuzun gerçekten performans anlamında iyi işler yaptığını gördük zamanında. Görmeye de devam edebiliriz ama biraz kendinde araması lazım. Yani bu problemin niçin bunu yapamadığını biraz kendinde araması lazım. Zaten öz eleştirisini de yapıyor. Geçenlerde basın toplantısında çok doğru şeyler söyledi. Taraftar benden dedi çok ciddi şeyler bekliyor ama ben de bunun hepsini yapacağım, bunu biliyorum dedi. İnşallah önümüzdeki dönem Fenerbahçe'ye katkı ve yarar sağlar ama ben bugün onun 10 üzerinden 6'nın üzerine geçtiğini düşünmüyorum.
1: Peki Fenerbahçe'de Vedat Muriçi, kanatta Kerem'i ve aynı zamanda Greenwood'u konuştuğumuz son bölüm vardı Emre Eren'le. Emre Eren sonradan oyuna giren oyuncular için öne çıkartacağın bir şey olur mu diye sorayım ben son kısımda.
0: Vallahi çok geç girdi Asensio.
1: Evet.
0: Çok fazla o hakimiyeti ele alamadı ama Nene'nin yapmış olduğu bir vuruş vardı. Güzel bir vuruştu. Katkı vermeye çalışan bir Nene'yi gördük, onu söyleyeyim. O da ilerleyen haftalarda belki Fenerbahçe'nin tamamlayıcı tarafında bir oyuncusu olur ama tabii yabancı kuralına göre 23 altını tutuyor değil mi Nene?
1: Evet. Tutan oyunculardan biri.
0: 23 altını tutuyorsa takımda kalıcı bir oyuncu. Tamamlayıcı bir oyuncu olabilir. Ben beğendim performansını. Kötü değildi ama bu arada Vedat Muriç'in performansını sordun ama şey yapamadık, onu puanlayamadık yani. Vedat Muriç'e 10 üzerinden 4 veriyorum ben. Bugün Fenerbahçe'nin 10 kişi oynamasının en büyük etkeniydi. Çünkü fizik olarak, fizik anlamında hazır bir Vedat değil ama biz Vedat'ı çok iyi tanıyoruz. İspanya'da geçen sene yani ligde ikinci gol krallığında ikinci olmuş bir oyuncunun Fenerbahçe'ye büyük katkılar verebileceğini düşünüyoruz ama bu maç özelinde olmadı. İnşallah önümüzdeki hafta önemli bir performans ortaya koyar ama ben fizik kapasitesinin daha hala 70-80 dakika oynayabilecek bir potansiyelde olduğunu düşünmüyorum. Sonradan oyuna giren oyuncularla ilgili de fikrim bu.
1: Peki. Emre Eren, teşekkür ediyorum ve eklemek istersen bir de sevgili Trabzon.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Trabzon Beşiktaş maçları da var. Oralarda da görüşeceğiz tabii.
0: İnşallah görüşürüz güzel kardeşim.
1: Teşekkür ediyorum. Selamlar, saygılar. Emre Eren'le konuştuk. Onunla değerlendirdik. Ve değerlendirdiğimiz noktada 20 dakikalık onunla bir bağlantımız oldu. Diğer tarafta 10 dakikalıkta bir maç sonunda bağlantımız oldu. Fatih Demirkol'la uzattığımız bir bölüm oldu. Jirimu'da 8 puan veriyorsun. Jirimu'da demek istemiş herhalde. Yorumculuğa bak demiş. Ya siz yazıya bakın asıl ya. Yani bu kadar kolay olmaması lazım hakikaten. Sait Bey, yazınıza bakın. Greenwood'a Jirimut yazmışsınız. Jirimut. Jirimut olsa yine iyi. Beğeniyorsunu beğeniyorsun diye yazmışsın mesela. Yumuşak G ile değil de Y ile. Emre Eren'i eleştirene kadar biraz kendi Türkçeni eleştir mesela Sait Bey. Bunu söylerim. Söylemekten de geri durmam. Meşgul yazmışsın mesela. G yerine K. Mesleği bırak diyorsunuz, mesleği yazmışsın oraya. Meslek değil, yumuşak G yok, Y var. Yani birini eleştiriyorsunuz. Greenwood kısmında 8 puan veriyorsan yorumculuğu bırak diyorsunuz. Bir insanın, Emre Eren'in kazancını sağladığı ya da olmuş olduğu alanı böyle yorumluyorsunuz. Yorumcumuzun, ben arkasında dururum, telefonu kapattık. Emre abi çok severim ama yanlış bir şey olmuş olsa, örneğin böyle bir yorum yapılmalı mı? Yapılmamalı. İşte Jirimu'da 8 puan veriyorsan seni de dinlemem deseniz yeridir mesela ama şimdi bu yorum olmuyor. Yorumculuğu bırak diyorsunuz, eleştiriyorsunuz. Ama bir insanı eleştirmeden önce kendi doğrularınızı bir ön plana çıkartın. Yani 16 kelimelik bir cümleniz var. Bir tanesi doğru, iki tanesi doğru belki. Bırak demişsiniz, o doğru. Radyoyu demişsiniz, o doğru. Yani ilginç bir şey, hakikaten ilginç bir şey.

Mesajınızı okuyamıyoruz eleştirirken siz. Ne kadar acı bir şey. Onu bir düşünün. Öyle bakın. Mesajınızı okuyamıyoruz. Biraz dikkat edelim bazı şeylere. Ben çok mu iyi yazıyorum? Hayır, ben de çok iyi yazmıyorum günlük hayatta. Ama en azından okunaklı yazmaya çalışın. En azından eleştiriyorsanız dikkat edin. Bu kadar da gömme adamı Berk demiş. Gömerim bu kadar da. Madem öyle, tırnak içerisinde tabir, amiyane tabirle, tabiri caizse gömerim bu kadarı. Yani bizim yorumcumuza Emre Eren'e burada tutup da yorumculuğu bırak, mesleği yapma, meşgul etme radyoyu vesaire gibi ileri giden laflar ediyorsanız olmaz. Yani ileri giden laflar ediyorsanız olmaz. Orada ben de bu şekilde, siz önce kendi yanlışınızı düzeltin, Emre Eren'e öyle laf edin derim. Onu söyleyeyim Sait Bey, selamlar. Gelen mesajlara bakıyorum hızlıca. Yürü be Berk demiş. Haklısın kardeşim demiş. İyi gömdün demiş. Bu kadar da gömme demiş. Ya buradan çıkalım, bu konu farklı bir konu şimdi. Abi Fenerbahçe takım oyunu oynamıyor, sorun orada. Böyle mesajlarla gelin. Hiçbir hatamız planlı değil. Kanata bir şey yapmaya çalışanlar futbolu iyi oyuncularla değil, takımın yıldızlaştırdığı oyuncularla oynanır. Paris Saint Germain tüm yıldızları getirdi, bir şey yapamadı. Şu anki Paris Saint Germain takım olarak ne yaptı demiş, onu sorgulamış. Belki inşallah Fransa'da Fenerbahçe'm tur atlayacak, skor alır ve Şampiyonlar Ligi'ne girer. İyi yayınlar İzmir'den Lütfü Güler ben demiş. Teşekkür ediyorum. Orta saha ile forvet arasındaki bağlantıyı İsmail Kartal bir türlü göremedi. Bu bağlantının olmadığını artık taraftar dayanmadığı için Asensio diye bağırmaya başladı demiş. Yorum yapmış Mehmet Salih Bey. Kaldı ki bana kalırsa yorum gibi yorum bugün özelinde. Oyunu iyi okuyabilmiş bir dinleyicimiz gibi gördüm. Ne başarısı var İsmail Kartal'ın? Tekrar geldi Fenerbahçe'nin başına. Hoca mı yoktu başka demiş. Mehmet Bey böyle yorumlamış. Abi bu turda umut yok. Fenerbahçe ışık vermedi demiş. İyi akşamlar Berk. Lyon Fener'i nasıl dövüyor? Onu izliyoruz demiş. Böyle yorumlamış, böyle görmüş. Hızlıca gelen mesajlara bakıyorum. Gelen mesajlarla ilerliyorum. Biz de radyonun bir parçasıyız demiş. Biz de bir dinleyiciyiz demiş. Farklı bir dinleyicimiz. Tabii ki. Mesela sizin bu görüşünüz, sizin bu düşünceniz. Başımın gözümün üstünde derim. Kaldı ki dinleyicilere önem veren bir radyo olduğumuz için zaten bunları burada tartışıyoruz. Dinleyicilere çok kıymet veren bir radyo olduğumuz için zaten bu kadar ileri giden yorumlarda, suistimal edilen yorumlarda kabul edilin ki yapılıyor. Ama buna her daim devam ediyoruz. Bizim için dinleyicilerimizin yorumu çok kıymetli. En iyi yorumcular dinleyicilerimiz diyoruz değil mi? Bak az önce okuduğumuz gibi mesajlarda. Yorumcunu gömmeye bir şey deme. Ona hiçbir şey söyleyemezsin demiş. Söylerim ben, haklı bulmadığım yerde söylerim. Aa evet, ben de öyle düşündüm dediğim birçok yorum vardır. Sizler yorumcularımıza yaptığınız yorumlarda, aa evet haklısınız orada, ben de çok karşı çıktım, aynı fikirde değilim Emre Eren'le. Ya hakikaten Serkan Çetiner bugün fanatikliği tutmuş, Erkan Tiryaki bugün abarttı dediğim birçok şey vardır yani. Oradaki netliğimi de bilen bilir, bilmeyen sağlık olsun derim. Belki yarın öbür gün denk gelir, denk gelmezse de yine sağlık olsun der çıkarız. Hızlıca devam edelim. Bizim Kimle Dede Express bölümümüz vardı. Bak orayı unuttuk bunları konuşurken. Hemen oraya dönelim. Kimle Dede Express'te Kimle Dede formatımızı biliyorsunuz. Yaklaşık 30 dakika 40 dakika boyunca, bazen 1 saat bazen 20 dakika boyunca sizlere 343 dijital, Digifutbol, Sansürsüz Futbol gibi kanallarda, birçok kanaldaki Kimle Dede formatında, Fatih Terim'in açıklamaları gibi birçok Kimle Dede formatında içerikler sunuyoruz böyle özel zamanlarda, özel günlerde. Maç sonunda da zaman zaman yaptığımız bir bölüm. Express adıyla oraya yeni bir serüven getirdik, yeni bir ses getirdik. Kimle Dede Express'te Semih Şentürk örneğin asist analizde az önce, dakikalar önce şunu söyledi. Lyon zaten çok iyi bir takım, Türkiye'de şampiyonluğa oynar dedi. Sadece bununla kalmadı. Fenerbahçe'nin ilk 10-15 dakikadaki oyununu çok beğendim. Ancak takımın bunu neden devam ettiremediği bir soru işareti. Çok fazla pozisyon üretmeyen bir Fenerbahçe gördük. Lyon da zaten çok iyi bir takım, Türkiye'de şampiyonluğa oynar diyor. Sonunda söylediği cümleyi böyle başlıyor, böyle başlatıyor. Erman Özgür der ki TVBU'da, daha maç başlamadan kriz varmış gibi Asensio nerede diye gündem oluşuyor. Teknik direktöre saygı duymayı öğreneceksin. Adam onlarla yaşıyor. Çok ağırlığı hissedilmedi oyuna girince demiş. Çok da ağırlığı hissedilmedi o savunduğunuz Asensio'yu.
göremedik pek demeye getirmiş. Now Spor'da Ersin Düzen, kimle dedi Express'te hızlıca şöyle yorumlara baktığımda Fenerbahçe bugün iyi oynasa, pozisyonlara girse taraftarın stattan ayrılırken ki duygusu çok başka olurdu. Ben Fenerbahçelilerin gelecek haftaya pek umutlu baktığını düşünmüyorum. Ben maçı izlerken üzüldüm. Bu Lyon'a Sparta Prag neredeyse diz çöktürüyordu. Bu Lyon bugün iki tane Sparta Prag maçının yarısı kadar zorlanmadı dedi. Ersin Düzen bunları hatırlattı. Asist analizde Sinan Engin. Sinan abim selamlar saygılar diyelim. Fenerbahçe'nin sorunu Kerem Aktürkoğlu sorunu. Sol tarafta bir çözüm bulunması lazım. Kerem hiçbir şey yapmıyor ve çok fazla top kaybediyor. Hiç etkili değildi. Sağ tarafı halletti Fenerbahçe ama sol kenar sıkıntılı diyor. Sinan Engin, Rashford'a dönüldüğü iddia edilen, Rashford'ın yeniden Fenerbahçe'ye önerildiği iddia edilen bu dönemde orayı böyle özetliyor. Erman Özgür yine aynı şekilde Tibibu'da. Bana göre ikinci maçta Kerem'den ziyade Nene ile başlayabilir maça. Çabuk bir oyuncu rakibi hataya zorlar. Kerem'in maç boyunca yapmadığını girer girmez yaptı. Yaptığı stres takımı ateşledi diyor Tibibu'da yaptığı yorumda. Peki Kontraspor'da. Bir haber global kuruluşu olan Kontraspor'da Nihat Kahveci neler söyler? Fenerbahçe bu kadar benim beklentimin altında top oynarken, sanki deplasmanda oynarmışçasına geçişten pozisyona girerken, pozisyona girer girmezken bir gol atıp aldığı beraberliğe mi sevineyim bu oyunla, yoksa bu kadar Lyon'a iki net pozisyon verip yediği bir golle berabere kalmasına mı üzüleyim diyor Nihat Kahveci. Şapkayı önüne koy ve bu ikisini düşün diyor. Tibibu'da Bülent Hoca, Bülent Uygun konuştu. Fenerbahçe'nin turu geçme ihtimalini değerlendirdi. Çok yüksek görüyorum dedi. Fenerbahçe isim isim daha kaliteli fakat bazı futbolcuların katkı yapması gerekiyor. Kerem, Brown, Semedo, Asensio ve Talisca dedi. Bunları böyle özetledi. Bazı oyuncuların katkı yapması gerekiyor dediği noktada. Bunun yanında Serdar Ali Çelikler Neospor'da konuştu. Şu gerçeği her maç görüyoruz. Seviye yükseldikçe bazı şeyler çok belli. Bu seviyelerin topçuları olmadığı çok belli oluyor Fenerbahçe'nin, yerli oyuncularının. Kerem'i görüyoruz artık. İrfan Can Gençler Birliği seviyesinde bile problemli demiş. Serdar Ali Çelikler. Kim ne dedi Express'te de bunu hatırlatalım. Bir yanda kendi evinde Juventus'a, Manchester'a, Liverpool'a kök söktüren Galatasaray, bir yanda transfer şampiyonu Fenerbahçe'nin Lyon'a karşı oynadığı oyun. Malzeme İyi, aşçı kötü galiba demiş Yunus Bağlıyer'in mesajı böyle. Berk abi seni o kadar iyi anlıyorum ki yoruma ya da kötü Türkçeyle yazmasına değil, Emre Eren'i küçücük bir konuda işi bırak, bu işi boşuna yapıyorsun demesine kızıyorsun demiş. Aynen öyle, ona kızıyorum yani, ona kızıyorum ve işte bir yerde hani bir şeyi illa eleştiriyorsanız siz de doğru olmanız beklenir değil mi? Çünkü bizim ülkemizde maalesef ki çoğunluğumuz şuna dikkat etmiyoruz güzel ülkemde. Bir şeyi eleştiriyoruz ama karşısına bir şey koymuyoruz. Hani o hikaye vardır ya, işte bir ressam bir günün birinde bir meydana bir resim çiziyor, koyuyor. Buradaki hataları bulun ve işaretleyin lütfen diyor. İşte herkes, önüne gelen herkes, aa ben de yapayım, aa ben de atayım, hadi ben de oy kullanayım demiyor muyuz ya? Nerede anket görsek tıklıyoruz. Alakamızın olmadığı Twitter'da anketlere tıklıyoruz. Hangimiz yapmıyor bunu? Yapıyor. Bir bakıyorsun siyasetle ilgilenmeyen, siyaset gündemi olmayan adam ona tıklamış. Çünkü bir şey sunuluyor sana. Ama hadi gel düzelt dediğinde, aynı ressam mesela bir meydanda, çok bilinen bir hikayedir bu ülkelerden birinde. İşte orada aynı ressam gel düzelt dediğinde aynı şekilde, ya da neyi düzeltebilirim, ne fikir sunuyorsun dediğinde, çeşitlendirelim burada bunu hadi, onu sunamıyorsun, karşısına bir şey koyamıyorsun. İşte eleştirmek olunca çok rahat eleştiriyoruz ama işler ileri gittiğinde durum farklılaşıyor. Greenwood yazarım artık çok abarttınız demiş. Hakaret şeklinde yazmamışım demiş. Ya hakaret değil olay, bir yorumcuya, Emre Eren'e, mesleği bırak, İşte yorumculuğu bırak, radyoyu meşgul ediyorsun, meşgul etme demek o kadar kolay olmamalı, onu demek istiyorum. Gelen mesajlar var şöyle hızlıca, gelen mesajlara da şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakıyoruz baktığımız yerde. Berk selamlar, tur şansımız var, niye bu kadar abartıyorlar, tur şansımız mutlaka var demiş. Sen de sinirlenme demiş. Tabii Fenerbahçe'nin beraberliğiyle sinirlendiğimizi düşünen dinleyicilerimiz de var. Hızlıca şöyle diğer tarafa döneceğiz, diğer tarafa döneceğiz dediğim noktada da Paulo Fonseca konuşuyor. Maçın ardından Lyon teknik direktörü açıklamalarda bulunuyor, ona döndük, onu dinliyoruz.

0: дальше голос дали.
1: Ona dire vuran mesela bir tokumuz oldu. 3 tane önemli şutumuz var kaleye. Fakat evet genel olarak maçta çok yüksek sayıda doğrudan kaleye giden şut olmadı. Çünkü iki ekip de son derece kuvvetli. Pablo, acaba bu yoğun ortamda, bu statta oyuncularınızın sakin kalması, bütün ortama rağmen oyuncuların kendini kontrollü bir şekilde oynaması sizi şaşırttı mı? Hayır, şaşırtmadı. Daha öncesinde zaten konuşmuştuk, buna hazırlıklıydık. Cesaret konusunda vurgu yapmıştık. Bizim açımızdan son derece önemli bir maçtı. Kulübümüz açısından tarihi bir an, daha önce de ifade etmiştim. Azimliyiz. Dolayısıyla oyuncularımızın sakin olmasından hiç şaşırmadım.
2: Hazal Palavar en son haber. Fenerbahçe'nin bu şekilde oynamasını bekliyor muydunuz? Sizi şaşırtan bir oyun kurgusu oldu mu? Teşekkürler.
1: Yok, hayır, şaşırmadım. Tekrar ifade etmem gerekirse Fenerbahçe favori, yani playoff turunda favori Fenerbahçe, çünkü Fenerbahçe çok değerli kalitelere, vasıflara sahip bir takım. Fenerbahçeli oyuncuların bireysel vasıfları son derece önemli. Her maçta değişiklik yaratabilecek vasıflar bunlar. Yani işlerin bizim açımızdan kolay olacağını düşünmek çok büyük bir hata olurdu tabii ki. Son dakikaya kadar gerçekten mücadeleye, çekişme sürecek. Fenerbahçe çok değerli vasıflara sahip bir takım. Bireysel olarak oyuncularda da, kolektif olarak da. Tam olarak Fransızca nasıl denir bilemiyorum ama biraz Davut ve Goliath arasındaki mücadele gibiydi. Çok teşekkür ederiz.
3: Lyon tarafında teknik direktör Fonseca'nın açıklamaları bu şekildeydi. İsmail Kartal'ın basın toplantısı bekleniyor sevgili dinleyenler ve orayı bekliyoruz. Orayı beklediğimiz yerde de diğer açıklamalara da gideceğiz tabii. Örneğin Vedat Muriç konuşmuştu. Ne dedi, neler söyledi? Lukaku konuşmuştu. Neler söyledi, neler aktardı? Tüm bunları merakla bekliyoruz tabii. Dediğimiz anda Vedat Muriç'in açıklaması da şu an önüme düştü. Onun prodüksiyondan geçtiğini gördüm. Yayıncı kuruluşa, TRT'ye konuştu. Açıklamalar Lukaku, Vedat Muriç, Greenwood konuştu. Onları aktarayım. Onları sizlerle paylaşayım. Şöyle sizlerden gelen mesaj var mı diye de bakayım o sırada. İrfan 25'i bağlayabilir misin? Demiş. İzmir'den İlto Güler ben demiş. Planlamadık çünkü basın toplantısında İsmail Kartal'ı bekliyoruz artık. O dakikalara kadar da hızlıca diğer açıklamaları sizlerle paylaşacağımız bölümdeyiz. Onu aktarayım. Vedat Muriç'in açıklamasından bahsetmiştim. Yeni bir açıklama geldi mi üzerine? İsmail Kartal'ın bir yayıncı kuruluşa verdiği kısa röportaj var mı? Maç sonu flash röportajlar olur ya, tam da onu arıyoruz. O var mı? Ona da bakayım o sırada. Şöyle hızlıca sizlerle onları da paylaşmaya başlayalım. Fenerbahçe'de Greenwood konuştu ve bireysel performansımdan memnunum fakat daha iyisini yapabilirim dedi. Daha fazlasını söyledi. Dinliyoruz.
4: Önce Romelu'ya da aynısını sordum ama 180 dakikalık bir maç olduğu için bu çok önemli, kaybetmemek. Fenerbahçe 1-0'ın ardından kendisinin enfes golüyle skoru yakaladı. Aslında birkaç pozisyon daha vardı ama galibiyet gelmedi. Neler düşünüyor kendisi?
5: So I ask the same question to Romelu Lukaku as well. So there will be two legs, so that's why today not losing was also important. You guys were in losing position but then you scored the equalizer, very beautiful goal. And after that you, the team managed to score more chances but couldn't score. So what would you like to say?
6: It was a good game from both teams, I'd say. Today I thought we edged it though. I thought we could have won today, but unfortunately we come away with a draw, and obviously we've got a very important game next week, and we have to go there all collectively as a team and just go back, watch over the game to see what we can improve, and hopefully we can go there and get the win.
5: Aslında iki taraf açısından da güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Kazanabileceğimizi de düşünüyordum bu maçı. Maalesef berabere ayrıldık. Şimdi önümüzdeki hafta önemli bir rövanş maçına çıkacağız.

0: Bundan sonrası o maça kadar tabii ki bu maçı izleyip neleri daha iyi yapabileceğimizi göreceğiz. Sonrasında da orada kazanmak istiyoruz.
1: Bir önceki turda oynanan maçta da çok güzel bir gol atmıştı yakın köşeye. Şimdi uzak köşeye. Kendi performansını nasıl değerlendirir? Artık 11'in gediklisi oldu diyebiliriz Greenwood için.
0: So in the previous round you had also scored one goal. Today you scored another goal. So what would you like to say about your individual performance? Because we can say that now you became a regular starter in the team.
2: I'm very happy with my performance today. It's obviously great to score goals and that's what I came here to do, to help the team and to create chances up there in the final third. And I'm quite happy with my performance today. I feel like I could have done a little bit better though, but we'll go again next week.
0: Kendi performansım hakkında, bugünkü performansım hakkında mutluyum. Goller atmak da her zaman güzeldir. Zaten ben bunun için buraya geldim. Takımıma özellikle 3. bölgede yardım etmek için geldim. Belirtmiş olduğum bireysel performansımdan dolayı mutluyum ama daha iyisinde yapabileceğimi biliyorum. Umarım önümüzdeki maçta yaparım onu.
1: Çok teşekkürler. Good luck.
3: Greenwood'un açıklaması böyleydi. Fenerbahçe'de bir diğer isim de Lukaku'ydu konuşan, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan. Kariyerimde görmüş olduğum en iyi ambiyans olabilir. Sonuç bizim açımızdan üzücü. Çünkü daha güçlü oyun sergileyen taraf bizdik diyor Lukaku. Devamında neler söylüyor? Lukaku'nun açıklamalarındayız.
1: Mücadelenin ardından Romelu Lukaku yanımızda. Yani aslında yenilmemek de çok önemli bu tarz maçlarda. Çünkü 180 dakikalık maçlar. Kendisi de Fenerbahçe formasıyla ilk kez Kadıköy'deydi. Nasıl hissediyor?
4: Donc en fait c'est aussi très important de ne pas perdre ce type de match parce qu'on va jouer également d'autres matchs. Et tu as également fait ton début avec le maillot de Fenerbahçe. Qu'est-ce que tu peux dire? Quels sont tes sentiments?
5: Je voudrais remercier les supporters dans le stade parce qu'ils ont fait vraiment, je pense que la meilleure ambiance que j'ai vue dans ma carrière. C'est dommage des résultats parce que je pense qu'on est plus fort que eux. Ils ont eu qu'une occasion première mi-temps, ils l'ont mis dedans, mais voilà, la réaction deuxième mi-temps elle était beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et maintenant on doit bien récupérer parce qu'on a un match très important ce week-end. Et comme je dis dans le vestiaire, c'est très important de regarder match par match et de pas trop regarder vers l'avant.
4: Match par match, il faut continuer à tenir.
5: Ouais.
4: Öncelikle taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Sanırım kariyerimde görmüş olduğum en iyi ambiyans olabilir. Çünkü çok yüksek seviyede bir destek sergilediler. Dolayısıyla kariyerimdeki en iyi ambiyansı gördüm. Sonuç tabii ki üzücü bizim açımızdan. Çünkü daha aslında güçlü bir oyun sergileyen taraf bizdik. Daha güçlü olan taraf bizdik. Maalesef ilk yarı kalemizde bir gol gördük. İlk pozisyonda gol yemiş olduk maalesef ama ikinci yarıya çıktığımızda aslında o göstermemiz gereken reaksiyonu da gösterdiğimizi düşünüyorum ve golle aslında başladık ikinci yarıya.
3: Lukaku'nun açıklamaları böyleydi. Daha fazlası vardı ama Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin turu Fransa'ya bıraktığı maçın ardından, 1-1'lik eşitliğin ardından konuşuyor. Onu dinliyoruz.
6: Sonuçta oyuncularımla bugünkü maç öncesine kadar tesislerde çok iyi, statik bir şekilde, görsel bir şekilde, teorik anlamda çalıştık. Herkese rakibin ne olduğunu, neler yapabildiğini ve bizim rakibe karşı neler yapmamız gerektiğiyle ilgili çalışmalarımız oldu. Yani dersimize hep beraber iyi çalıştık, oyuncularımızla beraber. Sonuçta bugün Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takımda sürekli oynayan Lyon'a karşı onlar da çok iyi bugün mücadele ettiler. Çok güzel bir maç oldu bugün. Şampiyonlar Ligi seviyesinde güzel bir maç oldu. Maçı kazanabilirdik. Maç 1-1 berabere bitti. Sonuçta bugün maç başından sonuna kadar bizi, oyuncularımızı destekleyen muhteşem Fenerbahçe taraftarlarına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir atmosfer, bir ambiyans burada ortaya çıkardılar. İkinci maça kazanarak, kazanmak için gideceğiz. Orada inşallah o maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve bu muhteşem taraftarlarımıza mutlu etmek istiyoruz.
7: Gürkan. NTV Gürkan Ak. Taraftarın coşkusuna vurgu yaptınız Sayın Kartal. 70. dakikada Asensio'ya yönelik tezahüratlar vardı. Bu sizin kafanızdaki oyuncu değişikliği planlamasına etki etti mi? Yoksa sizin planladığınız şekilde mi gerçekleşti değişiklikler? Bir de Paulo Fonseca Fenerbahçe turun favorisi dedi. Katılıyor musunuz buna?
6: Maçın favorisi yok bence. Maçın favorisi bu akşam Fenerbahçe'nin taraftarıydı. Favori olduklarını da gösterdiler. Sonuçta Asensio da bizim oyuncumuz. Biz bütün olarak, bütün oyuncularımız çok değerli. Bu maçta biz sadece oynaması gereken rakibe göre oyuncularımızı oynattık. Asensio da oyun içerisinde zaten şans vermeyi düşünüyor. Planlarımız içinde bu vardı. Bu şekilde gelişti.
8: Erhan Alvaroğlu, Fotospor ve Şok Gazetesi. Hocam ilk 30 dakika Fenerbahçe sahanın her yerindeydi. İstenileni yaptı ama 30. dakikadan sonra topun biraz daha fazla Lyon'a geçtiğini gördük. Buradaki acaba bir taktik planı mıydı yoksa oyun içerisinde bazen aktif pasif dinlenme yaşıyor takımlar, o mu gerçekleşti?
6: Şimdi biz 2,5 gün önce bir maç oynadık. 6-7 tane oyuncumuz o maçta oynadı. Bu maçları böyle çok tempolu başlayıp çok tempolu bitirmeniz kolay değil. Sonuçta bu maçlarda Şampiyonlar Ligi mücadelesi veriyoruz. Onun için zaman zaman ikinci bölgede beklemesini kompakt bir şekilde bilmeniz gerekir. Sürekli her zaman ön alan baskısı yapamazsınız. Karşınızdaki takım da çok organize bir takım. Kanatları, atlet oyuncuları var. Onun için kompakt ve disiplinli bir şekilde taktiksel olarak biz maç başından sonuna kadar bunları planlamıştık ve planlamamız doğrusunda bu maçı biz böyle oynadık.
9: Volkan Demir, TV Spor. Hocam Fransa'daki maçta başarılar. Bir günlük bir hazırlık sürecimiz oldu. Çok fazla hazırlanamadık dediniz Gençler Birliği maçından dolayı. Bu hafta oynanacak, hafta sonu oynanacak Konya Spor maçıyla ilgili erteleme talebi olacak mı kulübün? Sizin bu yöndeki görüşünüzü de merak ediyorum. Teşekkürler.
6: Bu konuyla ilgili başkanım da yöneticilerimiz bir çalışıyorlar. Oradan çıkacak sonuca göre biz de ona göre hareket edeceğiz.
10: Ahmet Konanç, Radyo Gol. Hocam Fenerbahçe yine bir yan gol yedi. Hem de çok yakın mesafeden, altı pasın oralardan. Kaleci çıkmadı. Ake Şikrinyar timing hatası yaptı. Bu geçen sezondan da devam eden bir şeydi. Bununla ilgili bir uyarınız oldu mu? Bu tür gollere karşı bir çalışma var mı Fenerbahçe'de? Yine aynı senaryoyu yaşadık.
6: Ya bu tip maçlarda bu tip goller olabilir. Sonuçta yani karşınızdaki takım da iyi bir takım yani sonuçta. Organize bir takım. Tabii ki gol yemeseydik çok daha iyi olurdu. Ama yedik, güzel bir reaksiyon verdik takım olarak bugün, oyun olarak. İkinci yarının başında da oyuncularım içeride toplantı yaptık. Güzel bir reaksiyonla oyuna iyi başladık. Gol geldi. Sonuçta maçın sonuna doğru da Nene'nin güzel bir pozisyonu, o da gol olabilirdi. Olmadı. Sonuçta maç berabere bitti. Bu olabilir yani maç içerisinde. Karşımızdaki takım da iyi bir takım sonuçta yani.
11: Beril Böke, PlaySpor. Hocam mevcut şartlarda takımınız haftada iki maç oynamayı kaldırabilecek fiziksel kapasiteye sahip mi değil mi?
6: Şimdi iki maç oynayabilecek fiziksel kapasiteye sahibiz. Sadece dediğim gibi bu fazlalaşırsa o zaman buna sahip olamamayı biliriz. Çünkü stoperde bugün Ake ile Milan 3 günde ikinci maçını oynuyorlar. Yani bugünkü saha da bizim göründüğü gibi değil, ağır bir sahamız. Sakatlık riski artabilir. Onun için bu çok fazla sürdürülebilir bir durum değil. Onun için biz de bu maçın tehir edilmesi yönünde bakalım olacak mı olmayacak mı kulüpten haber bekliyoruz. Ona göre hareket edeceğiz.
10: Samet Bey, son soru olsun.
12: Samet Çevir, Panathinaikos.com.tr. Bugün Fenerbahçe biraz ön alan baskısında zayıf kaldı gibi görünüyor. Bu taktiksel bir durum muydu? Yani rakibi ikinci bölgede mi karşılamayı tercih ettiniz? Yoksa ön alandaki oyuncuların profilleri mi buna uygun değil? Kerem Aktürkoğlu haricinde. Yani şöyle yorumluyor çoğu spor yazı bize dahil. Topu daha çok ayağına isteyen futbolcular var ön tarafta, Kerem haricinde. Yani bu oyuncuların baskı yapmaya, yüksek şiddetle baskı yapmaya uygun oyuncu olduğunu düşünüyor musunuz Kerem haricinde?
6: Şimdi ön alan baskısını benim yaptığım bir şey yani normalde. Ancak tabii ki sizin yani takımınızda rakip takımı da düşünmeniz gerekiyor. Yani şimdi ben ön alan baskısı yapacağım diye arkada boş alanlar bırakırsanız rakip takımın öndeki üçlüsü ve orta sahası çok atlet oyuncular. Biz onlara o fırsatı vermemek için merkezde kompakt bir şekilde topun karşısında bekleyerek kazandığımız toplarla da rakibin üzerine giderek

0: raket hücumlarıyla onlara gol atmayı düşündük. Planlarımız bu şekildeydi. Arkada çok fazla onları alan bırakmamaktı. Zaman zaman ön alan baskılarını da yaptık ama yani her zaman ön alan baskısı yapacaksınız diye bir kural yok. Yani sonuçta Şampiyonlar Ligi'nde futbol oynuyorsunuz ve oradaki takımlarda üst düzey takımlarla mücadele ediyorsunuz.
1: Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum.
0: İyi akşamlar.
2: Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın açıklaması böyleydi. Özellikle 2-3 ayrı noktada farklı farklı konulardan gelerek sorulan bir soru vardı ki maçların ikinci lig, düzeltiyorum, Süper Lig'in ikinci haftasında oynanacak maçların ertelenme ihtimali. Orada da yönetimimiz böyle bir talepte bulundu. Bekliyoruz, ertelenmesi gerektiğini düşünüyoruz tarzında cümleleri vardı İsmail Kartal'ın açıklamalarında. Tabii sadece bunlar değil, İsmail Kartal önemli noktalara da değindi. Fenerbahçe tarafında 2,5 gün önce 2-7 tane futbolcumuz maçta oynadı. Bu maçlara çok tempolu başlayıp bitirmeniz kolay değil dedi. Böyle açıkladı. Ve sonunda planlarımız doğrultusunda bu maçı böyle oynadık dedi. Konyaspor maçının ertelenmesiyle ilgili başkanımız ve yöneticilerimiz çalışıyor demişti. Onu da hatırlatmıştım az önce. Ona göre planımızı yapacağız dedi İsmail Kartal. Maçın favorisi yok bence. Maçın favorisi Fenerbahçe taraftarıydı diyor İsmail Kartal açıklamasında. Tabi Fonseca'da Fenerbahçe'nin böyle oynamasına şaşırmadım. Fenerbahçe bu turun favorisi çünkü Fenerbahçe çok kaliteli bir takım diye de açıklamıştı. Buradan Fenerbahçe'yi övmüştü, hatırlatalım. Hızlıca İsmail Kartal'ın açıklamalarını da verdik, sizlerle paylaştık. İki teknik direktörün açıklamasını paylaştık. Fatih Demirkol'la Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol'la değerlendirdiğimiz ilk 10 dakikalık bir maç sonu bölümü oldu. Sonrasında Emre Eren'le maçın sonunu değerlendirdiğimiz, maçın sonundan baktığımız konuya oradan geldiğimiz bir bağlantımız olmuştu eski futbolculardan. Ve aynı zamanda Aspor yorumcusu Emre Eren bizlerle birlikteydi. Bu programın tekrarını gece boyunca sabaha dek dinleyeceksiniz, dinliyor olabileceksiniz radyo gol frekanslarında. Aynı zamanda diğer tarafta Kim Ne Dedi formatında Sports Dijital YouTube kanalında önemli konularda yine aynı şekilde benzer Fenerbahçe'nin bu tur şansına ilişkin Berkay Tokyöz, Murat Aşık ve Olcan Akşen'in maçı değerlendirdiği bölümü bulabileceksiniz diyeyim. Bunun yanında Digi Futbol YouTube kanalında Ali Naci Küçük'ün Galatasaray'a ilişkin değerlendirdiği bölümler var. Onu bulabileceksiniz diyeyim. Kim Ne Dedi formatında tüm bunlar sizlerle olacak diyeyim. Ve az sonra Murat Aşık, Berkay Tokyöz ve Olcan Akçin'in değerlendirmeleri sizlerle olacak. Yarın saatler 12'yi gösterdiğinde, öğle vaktinde, yani 11 saat sonra öğle vaktinde sizlerle birlikte olacağım. Öğle vaktinden akşam üstüne dek, 4'e dek uzun bir 4 saatlik yayınımız olacak. Lütfen orada da beni yalnız bırakmayın. Selamlar, saygılar. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.
3: Berk Sayar'dan dakika ve skor sona erdi.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Evet güzel insanlar, biz Lukaku'yu daha önce Saadet-i Saran döneminde aslında konuşmuştuk. Tedesco'nun istemediğinden de bahsetmiştik. Onun temel endişesi de sakatlıktı. Onu da konuşmuştuk. Hak da vermiştik. Bu kez geldi. Hayırlı olsun. Ama önce şu ayrımı bir yapalım. Girişte de dediğimiz gibi 3 yıl önce konuştuğumuz Lukaku ile bugün İstanbul'a gelen Lukaku aynı değil. Aynı önce değil. 3 yıl önceyi biliyoruz. Antonio Conte'nin Inter ile Şampiyonlar Ligi finaline çıktı. Tüm kulvarlarda iyi iş yaptı. İyi gol üretti. Serie A'da kritik gollerin adamı olan bir Lukaku vardı. Bugün Napoli'de yoğun sakatlıklarla boğuşmuş. Son sezon ligde sadece 5 maça çıkabilmiş. Kulübünde gözden düşmüş bir Lukaku var. Peki Fenerbahçe neden bu riski aldı? Çünkü bu hikayenin öbür tarafındaki rakamlar hala enteresan. Belki o yüzden. Biraz da finansal sebeplerden kaynaklanıyor. Bence onu Holstein çok güzel anlattı. Yani 30-35 baremine limitler falan da izin vermiyor. Ama son 3 sezonu geriye doğru sarıp bir bakalım. 22-23 sezonu diyelim mesela. Inter'e bakalım. Recep Bey sağ olsun verdi, ben tatildeyim ama dedi ki abi 10 gol 6 asisti var 25 maçta söyle. Tüm kulvarlarda dedi 37 maç 14 gol 7 asisti söyle ki Inter o sezon demin de dedim ya Şampiyonlar Ligi finali çıktı ama İtalya Kupası'nda, İtalya Süper Kupası'nda kazandı. Lukaku da bu başarının önemli parçalarından bir tanesiydi. 2023-24 Roma'ya bakalım. Orada da

0: düzenli olarak oynadı. 32'lik maç, 13 tane golünü de attı. Onu şeyde halletti. Ama orada Roma'nın tabii oyun kalitesi bence, bizce Lukaku'nun varlığına da çok uygun değildi. Sonra Napoli 24-25 sezonu 36 Serie A maçına çıktı. Orada da 14 gol 10 asist yaptı önce. Onu da söylerim. O 10 asist önemli bak. Burası önemli. Çünkü bu 10 asist
1: bize Lukaku'nun sadece hani kalenin önünde bekleyen devasa bir santrafor olmadığının da verisi bence. Yani Conte'nin sisteminde topu tutan, bağlantı kuran, son pası verebilen, zaman zaman da hamle oyuncusu, zaman zaman 11'in parçası ama her türlü planın önemli unsurlarından biri olan bir Lukaku var. Onu da söyleyelim. Sonra 25-26
0: Napoli'nin devre dışı bıraktı bir
1: yıldıza dönüşüyor. Fenerbahçe'nin risk aldığı yer tam olarak burası. Ama Dünya Kupası izleyen adam da şunu söylese de, abi oradaki Lukaku'ya ne diyorsun? Başka bir Lukaku gördük orada. Belçika ile adam 6 tane maça çıktı. 3 tane gol attı. 1 tane asist yaptı. Üstelik çoğunlukla yedekten gelerek yaptı. Yani Yeni Zelanda yaptığı golle hatta Belçika'nın Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Bu da istifhamlı tarafı oldu. Yani benim bu rakamları da çıkardığı sonuç şu. Lukaku'nun problemi sahaya girdiğinde hiçbir şey yapamaması değil. Problem o sahada ne kadar kalacak. Bu önemli. Yani Fenerbahçe transferinin kaderimize bence bu soru belirleyecek. Sahada ne kadar kalacağı belirleyecek. Onun için girişteki mücadele vurgusunu yaptı. Mesela onu tanıyanlar, Thomas Tuchel benim takımla geldiğinde, Chelsea'ye geldiğinde Lukaku için şöyle dedi. Aradığımız tipte profil buydu. Bunu Tuchel söylerken sadece sahadaki katkısından bahsetmedi. Kişiliğinden, efendime söyleyeyim, soyunma odasındaki duruşundan alçak gönüllü bulurdu mesela. Etkilenmişti. Fiziksel gücünü kontratakta kullanabilme kapasitesinde özellikle vurgulamıştı. Ama esas Lukaku uzmanına gel abi derseniz, o da biliyorsun Antonio Conte, Lukaku için söylediği şey bence çok güzel. Karşımızda değil diyor. Yanınızda olmasını tercih edersiniz.
0: Lukaku'yu hakikaten yanınızda çünkü Conte'ye göre iki şekilde de rakibe zarar verebiliyor. Böyle bir oyuncu. Derinliğe koştuğunda hızlanıyor. Sırtı dönüşse alıyor, topu tutuyor, oyunu ilerletiyor. Ve şimdi bu özellikleri Fenerbahçe'ye koyacağız birlikte. Fenerbahçe'de bu özelliklerde bir iş yapabilir mi? Ya da gerçek ihtiyaç bu muydu? Fenerbahçe'de ne oynayacak Lukaku diye. İsmail Kartal'ın oyun planına 4-2-3-1 desek başımız ağrımaz. Pozisyon bu, taktik bu. Lukaku'nun pozisyonunda 9 numara. Ama esas mesela Lukaku kaç gol atar falan kadar basit değil bence. Benim daha fazla merak ettiğim şey şu. Lukaku burada duruyor ya, Greenwood'u attıracak. Çünkü Greenwood sağdan içeri kat ediyor. Lukaku o zaman ne yapacak? Sol stoperle eşleşecek. Örnek canlandırayım gözünüzde. Savunmacıyı sırtına alıyor. Sağ bek öte yandan bindiriyor. Ve rakibin önünde artık bir karar problemi oluşuyor. Çünkü Lukaku'yu yalnız bırakırsanız ne olur? O bir problem olur, başka bir problem olur. Yardıma giderseniz Greenwood'a bir koridor açılıyor. Yani Lukaku belki de bazen topa dokunmadan asist yapabilecek. Rakibi üzerine çekmesi bile Greenwood'un o koşu hattındaki adam sayısını azaltabilir. O nedenle hücumda aksiyonel anlamda bir katkısı olacak. Ebrem bu tarafa, Kerem Aktürk oldu. Burada da enteresan bir bağlantı var. Kerem çizgi öncüsü değil zaten, savunma arkasını koşmayı seven bir adam yani. Bunu hep söylüyoruz. Şimdi Lukaku stoperler üzerine çektiğinde Kerem'in arkasına yapacağı koşular daha değerli hale gelebilir. Kerem de bu sefer daha kendini bulabilir, ritmini bulabilir. Kerem'in Icardi ile Pavlidis ile o kurduğu kimyaları bir hatırlayınız lütfen. Onu, bu çok önemliydi. Top atabiliyor, kesme pas yapabiliyor, kilit pas verebiliyor. Elbette tabii ki hani Icardi'si, Pavlidis'i, bunlar Lukaku'dan çok farklı oyuncular. Hatta Pavlidis ilk Fenerbahçe bir gündemine gelmişti, Twitter'da görmüştüm. Hani benim açımdan çok daha etkili bir isim olabileceğini düşünüyordum ben kendimce. Ama Kerem Lukaku bağlantısı da oluşabilir ve bu da çok kıymetli olabilir. Çünkü Kerem verdiği topu Lukaku'dan geri alabilir. Bu uzun zamandır Fenerbahçe'de görmediğimiz bir şey. Veya attığı pası Lukaku doğrudan sonuca götürebilir. Bu da görmediğiniz bir şey. Asensio var. Asensio herkesin ihtiyaç duyacağı bir 10 numara profili. Dar alanda pas üretebilen, oyunu organize edebilen, hedef adama servis yapabilecek teknik kafasitesi olan bir oyuncu.
1: Şimdi bunu bir de Süper Lig gerçeğini ekleyin. Kapalı savunma karşınızda. Fenerbahçe sete oturmuş. Ne yaparsınız işte, rakibin ceza sahası çevresine yığılmış gibi hayal edin. İşte burada başka bir Lukaku ortaya çıkıyor. Fiziksel bir Lukaku ortaya çıkıyor. Size'lı, ikili mücadeleci, sırtı dönük, dağıtıcı. Yani İsmail Kartal'ın zaten kenar ortalarına önem verdiğini de biliyoruz. Dolayısıyla sadece kağıt üzerinde bu söyledikleri. Ha, bunlara bakarım, biçilmiş kaplan derim diyebilirsiniz. Ha, o zaman niye şüphe ediyoruz diye bir soru gelirse, çünkü abi biz bu kağıt üstünde, dedim ya, futbol o kadar da kolay değil yani. Ha, Süper Lig'de ama yıllardır aynı cümleyi duyup dururuz. Kardeşim de adam mahalle kahvesinde de olsa, üniversitede olsaydı şöyle fizikli bir santrafor olacaksın, gelecek kafa vuracak falan der. E futbol değişti mi? Futbol değişti. Bizim ligde tamamen değişti mi diye soruyu değiştireyim. Bizim lig tamamen değişti mi? Maalesef hayır. İşte Lukaku transferindeki zıtlık da burada. Yani isteyenin neden istediğini de, istemeyenin neden istemediğini de ben şahsen çok yanmıyorum. Ama Fenerbahçe'nin hedefini söylediğiniz anda belki transfer daha doğru değerlendirilebilir. Hedef ne? Şampiyonluk. Kayıtsız, şanssız şampiyonluk. E Süper Lig'de şampiyon olmak isteyen büyük takımın sete oturabilen, kenardan gelen toplara cevap veren, fizikselliğiyle rakibi dağıtan bir santrafora ihtiyacı var. Onaki'de olsa var, Pierre Webo'da olsa var. Var yani. E Lukaku'nun geçmişinde de bundan hepsi var. O yüzden buna olumlu bakabilirsiniz. Ama şunu da parantez açalım. Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray. Son 2 sezondur da santrafor'unda inanılmaz iyi bir atletle oynuyor. Tamam. Ön bölgedeki çalışkanlığının takıma kattıkları olsa da. Evet, Lukaku ceza sahasında sizi doyurabilir. Ama atletik performans isteyen bazı maçlarda aynı katkıyı veremeyebilir. Onu da söyleyeyim. Daha da önemlisi, Vedat Muriç faktörü var. Yedek mi dersiniz, as mı dersiniz? O da size atletizmi sunmuyor. Onu söylemiş olalım. Farklılık da böyle yerlerde ortaya çıkıyor. Bunu söylemiş olalım. Bir mesele daha var. Bence önemli. Lukaku'nun zaman zaman ceza sahasında, ben ona dangoz derdim, şimdi daha saygılı davranıyor artık, Karabaçı golcüsü, inanılmaz goller kaçıran bir adam ve bence bu rastlantısal bir durumda değil. Yani öyle goller kaçırır ki saçı başı olacaksın falan. Yapısal tarafı olduğunu düşünüyorum, biraz cüssesiyle ilişkili olduğunu düşünüyorum, çünkü ben de 1.92 boyundayım, onu empati yapabiliyorum. Şimdi vuruş dengesi çok önemli ya santraforunda. Şimdi destek ayağınızı koyduğunuz zaman ağırlık merkezinizi doğru ayarlamamız gerekiyor. Galiba Lukaku zaman zaman bu dengeyi kuramıyor. Öyle olunca da ortaya doğru gerçekten absürt şutlar çıkabiliyor. O absürt şutlar özellikle yakın mesafeden top hızlı geliyorsa daha da beter hale geliniliyor. Yani dolayısıyla hani Lukaku geldi, her topu atar, öyle bir dünyada yok, ama söyleyeyim onu. Ama Fenerbahçe gerçekten iyi bir set oyunu oluşturabilirse bu transfer daha da anlam kazanır, onu söyleyeyim. Ha, ön eleme maçlarından hemen kesin bir düküm vermek istemem, doğru da bulmam, onu da söyleyeyim. Çünkü maçları açan şey çoğu zaman şu ana kadar bireysel yetenek oldu. Sturmgraz karşısında takım iyi oynadı, lafımız yok. Gayretine de lafımız yok, bütün takım iyiydi ama iki golde de bireysel yetenek vardı biliyorsunuz. Transferin bence en enteresan paradoksuna gelelim, öyle bitirelim. Vedat Muriç de hedef santrafor, sırtı dönük oynuyor. Efendime söyleyeyim, hava toplarında güçlü. Yine fiziksel varlık dedik. O fiziksel varlığıyla da alan açıyor. Romelu Lukaku tam anlamıyla aynı futbolcu değil. Ama bunlar birbirinin tamamen zıttı iki profili. O zaman soru şu. Fenerbahçe'nin sağ tapo rotasyonu birbirine niçin bu kadar fazla benziyor? Ya da fazla mı benziyor? Fazla benziyor. Bu belki bir tarafıyla çeşitliliği azaltan bir şey gibi gözükebilir. Ama Fenerbahçe birincil oyun planına gerçekten inanıyorsa, o zaman aynı şeyi avantaj olarak da söyleyebiliriz. Çünkü diyelim ki Lukaku ile başladınız. Lukaku çıktı. O zaman bütün sistemi değiştirmek zorunda kalmazsınız ki. Vedat girer, plan aynı şekilde devam eder. Yani bir taraftan çeşitlilik kaybı olarak görebilirsiniz ama diğer taraftan da bu size oyun istikrarı da verebilir. İşte buna paradoks diyoruz ya. Paradokstan burada. Bence ama şu cümlede hepimiz uzlaşabiliriz. Sağlıklı bir Lukaku, iyi bir Lukaku, Fenerbahçe'nin hücum problemlerine çözüm üretir. Mesele sağlıklı kalabilecek mi? Bunu Bugün ben de cevaplayamam, kimse de cevaplayamam.

0: cevap duyamaz. Ancak saha cevap var. Tamam, onu söylemiş olalım. Hikayesine gelince, ben daha evvel anlatmıştım. Siz de sevmiştiniz. İzlenenler bir bakın.
1: Bir bakın çünkü fena. O zaman da söylemiştim. Aylar Müslüm yapımcısı bunu bir filmini çekse hepimiz yüklü şakır alırız. Yemin ederim böyle bir hikayesi var. Ama bir tane çok kısa anekdot anlatayım. Elde yok avuçta bir hayat zaten söylemeye gerekiyor. İlkokul birinci sınıf alfabeyi sökmüş. Öğlen tatilinde eve gidiyor. Karnı aç. Menü hep ekmek hep süt. Ama her zaman o da olmuyor. Bir gün bir çıkıyor öyle teneffüsünde. Koşarak geliyor eve. Bakıyor valide anne. Böyle bir kuru sütle birlikte bir şeyleri karıştırıyor. Ne olduğunu anlamadım diyor Lukaku. Sonra yemeği koyuyor tepsiye. Getiriyor oğluşunun önüne. Gülümsüyor bir yandan çaktırmayacak ya. Bir anlıyor ki bizim anne süte su katmış. Çünkü 5 parasızlar. Üstelik baba profesyonel futbolcu olmasına rağmen bu haldeler yani. Bir diyorsunuz babası Gençler Birliği'nde oynadı yani. Ha, anne değil geç müfündür. Oğlunun nereye gideceğini hacılara, büyücülere hallettirdi bugüne kadar. Yani meseleleri bir de o yana var, onu söyleyelim. Yani annesi Everton mevzusu olduğunda Lukaku'nun o zaman hangi takıma gitmesi gerektiği konusunda şey yapmıştı ya. Vodo büyülerine başvurdu, iddia edilmiş dedim. Böyle bir iddia vardı. Eğer yine yaptıysa sağlama yapılmıştır. O zaman hiç endişe etmeyin yani. Latife ediyorum da. Geldi. Fenerbahçe kadrosu bayağı FM kadrosu gibi olmuştu. Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Guendouzi, Kante, Asensio, Greenwood, Lukaku derken şöhretler karması bir takım oldu. Mükemmel şeyler de olabilir, berbat şeyler de. Tek bir etmene bağlı olsa daha iddialı konuşurdum ama şimdi sadece hikayesini anlatıyorum. O hani fenomen Ronaldo izlerken ayakkabıları delik olan Lukaku sonra Dünya Kupası'nda oynama hayalini gerçekleştirdi. Şimdi sırf bir görevi daha var. Mahallesinde oturup muhabbet eden İsmail Kartal'ın en büyük hayalini gerçekleştirip onu şampiyon yaparsa, ki bu potansiyeli var. Bu lig onun ligi, ne ala. Maçlar başlayınca biz zaten durumu tekrar konuşuruz. Bunlar geçmişiyle, potansiyeliyle kağıt üstünde. Kalanını iddia edebiliriz, kahinlik yapabiliriz ama biz tespit yapmakta hünerliyiz diyelim. Bırakalım burada. Ha, siz yorumları bırakmayın. 1 ile 10 arasında transfere kaç puan verdiğinizi de yazarsınız canına. Görüşürüz.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Kim ne dedi? Digi Futbol YouTube kanalında Ali Naci Küçük Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
5: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. Ali Naci Küçük'le beraberiz. Abi hoş geldin.
6: Teşekkürler. Hoş bulduk Muzaffer.
5: Transfer gündemiyle şöyle başlayacağım. Batrakov ismiyle başlayacağım. Galatasaray'ın uzun zamandır beklediği 10 numara pozisyonundaki transfer artık sonlandı. Sonlanma aşamasına geldi diyebiliriz herhalde. Sende detaylar var. İstiyorsan Batrakov'la başlayalım direkt.
6: Evet, 15 ay sonra Galatasaray kadrosuna orijinal bir 10 numara katmayı başardı. Galatasaray hayırlı olsun diyerek başlamak istiyorum. Gerçekten de Rus futbolunun çok potansiyelli ve Lokomotiv Moskova'da genç yaşına rağmen kaptanlık bandında takmış ve bir futbolcu Batrakov. Sadece sayın başkan ve yönetimin değil, aynı zamanda scout ekibinin ve nitekim de izledikten sonra Okan Hoca'nın da çok beğendiği ve Galatasaray'ın o Osimhen'le birlikte uygulamaya başladığı önde pres, hücum presinde işin savunma tarafına da katkı veren bir 10 numara oyuncusu Batrakov. 30 milyon euroya kadar çıktı Galatasaray. 20 ile başlamış pazarlıklara ve 30 milyon euro karşılığında iki kulüp anlaşma sağladı. Yaklaşık 3-4 gündür Batrakov'la alakalı iki kulüp arasındaki görüşmelerin bu kadar çok uzun sürmesinin sebebi ödeme vadesi. Ve nitekim de 16 ay vadeli olarak Lokomotiv Moskova kulübü Galatasaray'ın teklifini kabul etti. Yarın İstanbul'da olmasını bekliyoruz. Çünkü çok açık ve net, Çorum Futbol Kulübü karşısında oynanan futbolda bunu gösterdi ki Galatasaray'ın net bir hücum oyuncusuna ihtiyacı var ve Batrakov da yarın İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçtikten sonra ayağının tozuyla Galatasaray takımıyla antrenmana çıkmasını bekliyoruz. Perşembeye dahi sarksa Batrakov'un açıkçası antrenmana katılıp Erzurum deplasmanında olmasını istiyor teknik direktör Okan Buruk'ta. Çünkü Galatasaray'ın açık bir şekilde Batrakov'a çok ama çok ihtiyacı var. Bonservisi 30 milyon euro. Oyuncu da 3,5 milyon euro net. Bonuslarla yaklaşık 4-4,5 milyon euro gibi bir gelir elde edecek Galatasaray'da. 5 yıllık bir kontrat olacak. Uzun bir kontrat. Çünkü gerçekten de Batrakov çok potansiyelli bir oyuncu. Sadece sahada değil aynı zamanda gelecekte kasada da kazandıracağına inanıyor Galatasaray. Batrokov hamlesiyle birlikte. Futbolcu da orada zaten Rusya'da yaklaşık olarak 2 milyon euro garanti ücret elde ediyormuş. Bunu da belirtmiş olalım.
5: Çorum maçı dedin. Doğal olarak Galatasaray'ın beklentisi.

0: Beklemediği bir sonuçtu bu. Batakov transferiyle birlikte Erzurum maçında Galatasaray nasıl bir performans sergiler? Batakov'un gelişi takımı nasıl olumlu anlamda etkiler? Onu da bir sormak isterim abi sana.
1: Yani aslında Çorum maçını çok fazla konuşmak istemiyorum. Galatasarayların bence her anlamda unutmak istediği bir karşılaşma. Nitekim de açıkçası Galatasaray taraftarının ne kadar haklı olduğu hem oynanan futbolda hem de rakip 10 kişi kaldıktan sonra Galatasaray'ın yedek kulübesinde kazandıracak bir hamle oyuncusunun olmaması da bunu çok açık bir şekilde ortaya koydu. Baktığınız zaman Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk 10 kişi kalan Çorum'a karşı kazanabilmek için Kaan'ı, İlkay'ı, Kazım Can'ı, Eren'i, Lemina'yı oyuna atmak zorunda kaldı. Niye bu oyuncuları sayıyorum? Hiçbiri hücum oyuncusu değil. Hiçbiri evet. Bir kreatif nitelikte bir futbolcu değil. O yüzden bu da Galatasaray'ın kadrosunun ne kadar yetersiz olduğunu ortaya koyan tablolardan bir tanesi. Tabii ki Batrukov gelir gelmez Erzurum deplasmanında ilk 11'de başlamayacaktır. Yani hazır oyuncu aslında. Geçtiğimiz hafta son maçında da golünü attı. Antrenman eksiği yok. Çok sıcak bir futbolcu. Fakat ben yedek kulübesinde Batrukov gibi önemli bir hamle oyuncusunun olmasının artı katacağını düşünüyorum Galatasaray'a ve bu yüzden de zaten acil ihtiyacı olduğu için Erzurum deplasmanına da götürmek istiyor Okan Hoca. Çorum maçının açıkçası yıldızı tabii ki Victor Osimhen'di. Ekmeğini taştan çıkardı. Sıfırdan golünü attı. Yani çok büyük bir karakter. Çok büyük bir artı Galatasaray için. Fakat bu noktada Galatasaray'ın artık kadro problemini, zafiyetini, transfersizliği önce çözmesi lazım. Zaten karşılaşma sonrasında da Galatasaray hemen artık 2 aydır görüştüğü Batrukov hamlesini bitirerek ilk transferini de yaptı.
0: Çorum maçında çok kalmak istemediğini biliyorum ancak maçtan sonra Dursun Özbek ve bir yönetici arasında sanıyorum bir tartışma yaşandığına dair bazı haberler duyduk. Biz bununla alakalı sende detaylar var sanıyorum abi, senden dinlemek isteriz.
1: Şimdi zaman zaman eleştirileri tabii ki göğsümüzde yumuşatıp onlardan ders çıkarmamız gerekiyor, ben de görüyorum. Fakat bu linç kültürüne ya da hedef gösterilmeyi haksız yere çok fazla kabul etmiyorum. Ben 25 yıldır bu işi yapmaya çalışan bir gazeteciyim her şeyden önce. Tabii ki etkileşim adına bunu yapan arkadaşlarımız var. Saygı duyarım ama ben haberden uzaklaşmamak zorundayım. Çünkü sürekli basın kartı sahibi olan bir gazeteciyim. Ben yorum odaklı yapmıyorum işimi. Bilgi odaklı, haber odaklı olarak yapmaya çalışıyorum ve bilgiye ve habere göre de yorumlarınız zaman zaman açıkçası o durumun şekline göre değişebilir. Etkileşim almak isteyen alsın ama ben şunu söylemiştim geçen haftaki yayında da. Ben Galatasaray'daki tehlikeyi daha önce Haziran ayında uyarmıştım herkesi diye. 1 Haziran'da Digifutbol'daki yayında, daha sonra 9 Haziran'daki yine Digifutbol'da yaptığımız yayınlarda ne söylemiştim ben? Galatasaray'ın en büyük rakibi Sayın Aziz Yıldırım'ın göreve geldiği Fenerbahçe değil, Galatasaray'ın en büyük rakibi Galatasaray'dır. Çünkü Galatasaray'da güç savaşları, koltuk savaşları, ego rekabetleri var ve bu sezon Galatasaray'ı bekleyen en büyük tehlike bu ifadesini kullanmıştım. İsteyen açıp hem 1 Haziran hem de 9 Haziran'daki yayınları ve Galatasaray'ın önümüzdeki sezondaki en büyük tedirginliği, en büyük endişemin de bu içerideki gereksiz tartışmalar ve kavgalar olduğunu dile getirmiştim. Bunlar devam ediyor ama Çorum Futbol Kulübü karşılaşmasının ardından yaşanan tabii ki bu transfersizlik sendromu sebebiyle Sayın Başkan Dursun Özbek'le futbol yapılanması adına Sayın Abdullah Kavukçu'nun bir tartışması oldu ama Galatasaray Kulübü'nün her zaman lideri Sayın Başkan, yani başkanlık koltuğunda kim oturuyorsa odur. Tabii ki transfer üzerine, seçilen oyuncu üzerine ya da görüşmeler üzerine bir tartışma yaşanıyor Çorum Futbol Kulübü karşılaşması.
0: Yani transferlerin yetişmemesiyle alakalı bir durum mu bu aslında?
1: Ya tercih edilen oyuncular ve görüşmelerle alakalı bir tartışma yaşanıyor. Sonrasında da zaten ertesi gün Kemerburgaz'da hem Sayın Başkan Dursun Özbek hem Sayın Abdullah Kavukçu ve Eray Yazgan bir araya geldiler ve son durum hakkında bir görüşme gerçekleştirdiler. Tabii ki fikir ayrılıkları var, gönül kırıklıkları var ama ben artık burada önce Galatasaray denmesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten Galatasaray yönetiminin bence bazı şeyleri yanlış ve hatalı yapması sebebiyle süreç bu noktaya geldi. Bunu artık herkesin takkiyi önüne koyup açık bir şekilde görmesi gerekiyor. Burada ne Sayın Dursun Özbek, ne Sayın Abdullah Kavukçu, ne Sayın Eray Yazgan az suçlu vesaire falan demiyorum. Herkesin burada bir hatası var. Bunu da herkesin kabul etmesi gerektiği kanaatindeyim. Ama şu anda istifa gibi bir durum yok. Fakat bundan sonraki süreçte olur mu? Yaşayıp göreceğiz. Çorum Futbol Kulübü karşılaşmasından sonra dahi Galatasaray'ın kendi içinde bütünleşip kenetlenmesi gerekirken halen bu tartışmaların yaşanıyor olması dahi açıkçası beni geleceğe dair endişeye düşürüyor. Bir kez daha söyleyeyim.
0: İstifa olursa bir sürpriz olur mu senin için?
1: Hayır.
0: Olmaz değil mi? Yani dışarıdan bakınca öyle gözüküyor.
1: Ama olmamalı bana göre. Çünkü Galatasaray bu hataları, bu yanlışları bir kez daha tekrar ediyorum. Belki tekrara düşeceğim. Hem 1 hem de 9 Haziran'daki yayınlarda buna dikkat çekmiştim. Galatasaray geçmiş yıllarda 96-2000'de bu hataya düştü ve 4 yıl üst üste şampiyon olduktan sonra belki güç seyirlenmesi, belki başarıyı paylaşamamak ve nitekimde nasıl olsa yaparız düşüncesiyle birlikte 5 yıl üst üste şampiyon olma fırsatını kaçırdı ve ezeli rakibi Fenerbahçe o sezon şampiyon oldu. Ya da Ünal Aysal döneminde 2013-14 sezonunda 2 yıl üst üste şampiyonluğun ardından bu hataya düştü. Önce Ali Dürüst Abdurrahim Albayrak gitti. Daha sonra Fatih Terim'in görevine son verildi. Galatasaray bu hataya bu kez düşmemeli. 4 yıl üstte şampiyon olduktan sonra başarıyı paylaşamayarak ya da bu güç savaşları sebebiyle kendi içinde bölünerek bir anlamda rakiplerin ekmeğine yağ sürmemeli Galatasaray. Benim aylardır söylemek istediğim nokta bu. Sadece bir tane Galatasaray var ve bu noktada da artık Galatasaray yönetiminin bir bütün olması gerekiyor.
0: Osimhen'e bir teklif olduğu söyleniyor özellikle Al Hilal kulübünden ama galiba resmi bir şey yok henüz. Oradaki detayları senden alalım.
1: Şimdi hem dedikodu bandında aktarayım hem de resmiyeti söyleyeyim. Barış Alper Yılmaz'a teklif var deniliyor. Doğru mu? Evet, ilgi yazısı var. Barış Alper Yılmaz'a ilgi yazısı var. Osimhen'e sözlü olarak bir teklif var. Davinson'unki resmiydi. Galatasaray kabul etmedi. Şimdi Barış Alper Yılmaz'a ilgi yazısını Everton ne zaman yolladı? Tam 3 hafta önce yolladı. Hatta belki 1 ay oldu. Bunu defalarca kez anlattım Dijifutbol yayınlarında. Ama resmiyete dönen official bir teklif yok hala Galatasaray'ın masasında. Teklifi getiren yani ilgi yazısını getiren kulüp kimdi? Everton'du. 5 artı 35 milyon euro. Yaklaşık 40 milyon euroluk paket. Ama bugün Galatasaray'ın masasında Barış Alper'le alakalı resmi bir teklif yok. Osimhen, evet, Al Hilal kulübünün bir sözlü olarak ilgisi var. Hatta arada bir Türk menajer var. Bunu da söyleyeyim. Söylenilen 130 milyon euroluk bir teklif ve aynı zamanda Al Hilal kulübünün başkanı olan Prens Nawaf Bin Saad bu transferi bitirmek istiyor. Fakat resmi bir teklif yok. Bunlar hep Fısıltık gazetesinde, transfer dünyasında konuşulan şeyler. Hatta 130'dan 150 milyon euroya fiyat artırımına giderek Osimhen için Galatasaray'ı ikna etmeye çalışacaklarını dile getiriyorlar, konuşuyorlar ama Galatasaray bu noktada hiç ama hiç ışık vermiyor. Çok açık bir şekilde Sayın Başkan Dursun Özbek, ben ne olursa olsun bu sezon Osimhen'i satmam görüşünde. Ki doğru. Bence Galatasaray'ın Osimhen'le alakalı herhangi bir teklifi aklından dahi geçirmemesi gerekiyor bu saatten sonra. İster 130 olsun, ister 150 olsun, ister 160 olsun.
0: Ciddi misin abi?
1: Çünkü hedefleri düşünecek olursak, Galatasaray'ın hedeflerini düşünecek olursak Osimhen'i satmak şu anda Galatasaray'da hem infial yaratır hem de Osimhen'i satarsan Türkiye'de Galatasaray'a dair bir kez daha tarihi başarıyı ve rekoruyu pas geçmiş olursun. Bir anlamda rekoru satmış olursun. Şampiyonluğu satmış olursun bak. Çok net. Çünkü sadece ve sadece 15 gün içinde Osimhen'i satıp Galatasaray yeni bir kadro planlaması, yeni bir oyun kurgusuna geçebilir mi? Bu çok büyük bir soru işareti ki Galatasaray'ın yaklaşık 80 günde kadro mühendisini doğru yapamadığını düşünecek olursak Osimhen'siz senaryoda senin cebinde kasanda para olsa dahi bunu gerçekleştirebilmek ya da camiaya ve taraftara anlatabilmek mümkün değil. Zaten bu yüzden de Sayın Başkan Dursun Özbek şu anda hayır ben bütün tekliflere kapalıyım diyor. Bence kapalı da olmalı. Galatasaray kulübü de başkanı da. Fakat neredeyse bahsettiğimiz rakam Galatasaray'ın Galatasaray kulübünün şu anki borcunun %25'ine tekabül ediyor. Çok büyük bir rakam ama bu rakam Galatasaray'da bazı isimlerin kafalarını karıştırmamalı. Bir kez daha söylüyorum. Ha kaldı ki Victor Osimhen'in de Galatasaray'dan gitmek, ayrılmak gibi bir düşüncesi ve kafası yok kesinlikle. O yüzden hani derler ya aklından dahi geçirme. Osimhen'le alakalı teklif bence resmiyete dönse dahi bunu benim görüşüme göre hiç kimsenin aklından dahi geçirmemesi gerekiyor. Nacizane benim kendi düşüncem. Onun dışında kimi söyledik? Barış Alper'le alakalı da şu anda official teklif yok. Onun bir kez daha altını çizeyim.
0: Torreira ayrılmak istiyor galiba.
1: Ya Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur. Bu işi kaşıyan isim bu. Bu kişi. Yaklaşık bir hafta 10 gün evvel de işte Torreira'yla alakalı hatırla bu saldırı olayları vesaire evet. Falan filan. Bundan rahatsız ayrılmak istiyor. Ya arkadaş
0: haklı olarak.
1: Lucas'la alakalı olay 13 Mayıs'ta meydana gelmiş. Bugün 18 Ağustos. Aradan 3 ay geçmiş. Şimdi mi aklına gelecek Lucas'ın ayrılmak? O zaman kampa gitmezdi. O zaman Galatasaray iş insanlarının toplantısında kalkıp ben 5. şampiyonluğu hedefliyorum. Bu sene daha zor olacak. Galatasaray taraftarı ne zaman benden bıkarsa o zaman ayrılırım cümlesini kullanmazdı Lucas. Eğer ki gitmek gibi bir düşüncesi olsaydı. Ama burada açık söyleyeyim Pablo Bentancur zaten Galatasaray yönetiminden de görüşmek için randevu almaya çalışıyor. Böyle bir talepte bulundu. Oradaki olay bence ayrılıktan ziyade menajerin biraz kurnazlığı ve tilkili. Daha iyi kontrat. Biraz daha
0: fiyat arttırmak biraz.
1: Maddiyat anlamında kendi çıkarlarını düşünerek hareket ettiğini düşünüyorum. Galatasaray'ın da Lucas'tan çıkmak gibi bir düşüncesi yok.
0: Böyle bir senaryo yaşanırsa bir B planı var mı? Torreira ayrılırsa giderse diye.
1: Ya Lucas burada Galatasaray'ın güvendiği en temel nokta.
0: Bizi yarı yolda bırakmaz noktası.
1: Ayrılık gibi yani. Düşüncesi yok. Zaten resmi teklif de yok. Bunun bir kez daha altını çizeyim.
0: Forvet konusunu konuşmak istiyorum. Şimdi Osimhen'in arkasına nasıl bir oyuncu alınacak? Şimdi Charlotte ismi son zamanda Galatasaray'la anılmaya başlandı. Ama burada Galatasaray yönetimi nasıl bir strateji izleyecek? Oraya U23'e uygun bir oyuncu mu alacak? Yoksa ciddi Charlotte'la mı ilgileniyor? Ve nasıl olmalı sence? Onu da sonra sormuş olayım.
1: Şimdi hemen içerideki bilgileri aktarayım. asıl görevimizi yapalım. Sayın Başkan Dursun

0: Özbey'in ve Galatasaray yönetiminde birçok ismin düşüncesi şu. Osimhen'in arkasında geçen sezon kim vardı? Mauro Icardi.
1: Evet.
0: Ve Mauro Icardi en çok eleştirdiğimiz dönemde dahi Galatasaray takımının en fazla skor üreten oyuncusuydu.
1: Evet.
0: Ve bu noktada Sayın Başkan Osimhen'in arkasında tecrübeli, güçlü bir oyuncu olması gerektiğini düşünüyor. Yani Galatasaray'ın golcüsünün tecrübeli ve üst düzey olması gerektiğini düşünüyor. Osimhen'in arkasında olsa dahi. Ve nitekim de son kontenjanı bir taraf diyor ki golcü noktasında kullanalım. Ama Okan Hoca ve bazı yöneticiler son hamleyi kanat transferi ama oyun kurucu bir kanat üzerine hamlemizi gerçekleştirelim diyor. Kim o? İşte isim Rafael Leao. Böyle bir düşünce farklılığı var. Ve nitekim de her iki formül için şu anda ciddi bir arayış var. Charlotte ismi ben duyduğumda bence mümkün değil tepkisi verdim kendi içimden. Herhangi bir yayında da Charlotte'la alakalı konuşmadım ama burada söyleyeyim sana detayları. Gelirken çok fazla sayıda telefon trafiği yaptım. Charlotte 40 milyon euro bonservis, yaklaşık 12 milyon euro yıllık ücret ve getirmek istediğiniz oyuncuyu Osimhen'in arkasına getiriyorsunuz. O yüzden hem maliyeti hem de oyuncunun zaten burada ikinci santrafor pozisyonuna düşmek istememesi sebebiyle gündemden düşmüş durumda. Yani Sherlock şu anda Galatasaray'a transferi olası futbolcular arasında yer almıyor. Bunun özellikle altını çizeyim. Diğer bu noktada görüşülen oyunculardan bir tanesi U23 kontenjanına girebilecek olan Leipzig'li oyuncu Cornat Harder. Şimdi burada da Galatasaray kiralama üzerine bir görüşme yapıyor geçtiğimiz hafta. Fakat Leipzig kulübü daha birinci dakikada Galatasaray'ın önünü kesiyor. Niye önünü kesiyor? Hatırlayalım. 2023-24 sezonu Galatasaray Leipzig'ten kimi kiralamıştı? Angelinho. Ve nitekim de Galatasaray orada başarı kriterli bir opsiyon maddesiyle Angelinho'yu kiralık olarak kadrosuna katmış. Fakat daha sonra performansı yeterli görülmediği için bir maç barajı vardı. Bir maç kriteri vardı. Ve frenlemiş ve bir maç kala Angelinho'ya bir daha şans vermeyip Galatasaray Leipzig'e geri dönmüştü. Sağlamıştı. Ve bu yüzden de Leipzig diyor ki Angelinho vakası sebebiyle bizim Türkiye'ye kiralık olarak verilecek oyuncumuz yok. Eğer ki bonservisle alıyorsanız oyuncuyu masaya otururuz. Ama kiralık olarak kesinlikle bu oyuncuyu Galatasaray'a vermeyiz diyor. Leipzig'in Angelinho vakası ve travması sebebiyle kiralama formülüne sıcak yaklaşmaması sebebiyle Cornat Harder transferi de Galatasaray'ın gündeminden düşmüş durumda. Bunu açık bir şekilde dile getirebilirim.
1: Galatasaray'ın Rashford'a bir ilgisi olduğu söyleniyor. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin de Rashford'a bir ilgisi olduğunu biliyoruz. Sende de bununla alakalı detaylar, bilgiler var. Onları senden dinleyelim.
0: Hemen şöyle anlatayım Rashford konusunda. Evet, Galatasaray'ın bir girişimi oldu. Hatta iki farklı hattan Galatasaray Rashford'la alakalı bir transfer hamlesinde bulunduğunu öğrendik. Aslında Manchester United kulübü Marcus Rashford konusunda son derece açık. Pazarlığa da, transfere de. Bonservis bandı 30 milyon euro. Yıllık maaşı da Manchester United'dan aldığı 12 milyon euro. Galatasaray'ın düşündüğü rakam 15 milyon euro. Ve Marcus Rashford Rashford'la görüşen isim, hatta görüntülü olarak görüşen isim Galatasaray Kulübü adına. Bundan Sayın Başkan Dursun Özbey'in de bilgisi var. İlkay Gündoğan'ın amcası. İlhan Gündoğan. İlkay Gündoğan'ın amcası İlhan Gündoğan aynı zamanda geçmişte birçok transferde de rol aldı Galatasaray'da. Fakat Marcus Rashford İlkay'ın amcası İlhan Gündoğan'la yaptığı görüşmede açık bir şekilde Manchester United'dan ayrılmak istemediğini ve İngiltere'de kalacağını ve Türkiye'ye transferini düşünmediğini dile getiriyor. Bunun altını özellikle çizebiliriz. Manchester United her ne kadar ayrılığı sıcak baksa da Rashford şu anda Türkiye'ye transfer olmayı düşünmüyor ve bunu da yapılan görüşmede dile getiriyor. Bunu söyleyebilirim.
1: Değişebilir mi acaba fikri bilemiyorum tabii ama iki kulübün de Rashford'ı
0: yani
1: istediğini biliyoruz.
0: Yani oyuncu zaten sıcak
1: yani.
0: Baksa belki Galatasaray orayı olgunlaştırabilirdi ama futbolcu şu anda hani rakam pazarlığına da açıkçası oturmaya sıcak bakmıyor ve kestirip atmış yani. Ben Manchester United'da kalmak istiyorum ve yine şansımı burada deneyeceğim ifadesini kullanayım.
1: Transferle alakalı sana son sorum. Şimdi Batrakova bitti gözüyle bakıyoruz. Sence Galatasaray transfer dönemini kaç oyuncuyu alıp tamamlayacak ve bu sence ne kadar bir sürede gerçekleşecek?
0: Ya şimdi bana kalsa nicelik anlamında Galatasaray'ın çok daha fazla oyuncuya ihtiyacı var. Niye bunu söylüyorum? Mesela araba 100 bin kilometreye gelir arabanız. Benim tekim de arabada birçok parçayı değiştirmeniz, yenilemeniz gerekir. Galatasaray'da açıkçası şu anda düşünülen senaryo bir tane ilk 11'e oyuncuyu aldı Galatasaray ve iki tane de yedek kulübesine hamle yapacak. Ama bence ilk 11'e ideal parçaya Galatasaray'ın daha fazla ekleme yapması gerekiyordu. Yani Galatasaray'ın planı 3 transfer yapmak. Batrakov'la birlikte. Ama bana göre bu sayının 4 ya da 5 olması olması gerekiyordu. Bir de şöyle okuyanlar var. Ya arkadaş, bu kıyamet niye kopuyor? Taraftar niye bu kadar tepki gösteriyor? Zaten bizim ideal 11'imize bir tane, yedek kulübesine de 2 ya da 3 hamlemiz var. Hani yedek kulübesine yapılacak olan hamle için mi bu kadar kıyamet koparılıyor? Evet abi, koparılır. Çünkü sen Çorum karşısında dahi maçı kazandıracak

0: Hamle oyuncun yok diye de kulübesinde. Bu kıyametin koparılması bana göre çok ama çok doğal. Ha şimdi Rashford gelmeyi düşünmüyor. Martinelli açıkçası İngiltere'den Premier Lig'den de teklif alıyor. 45 milyon euroya kadar çıktın fakat oyuncuyu ikna etmeyi %100 başarabilmiş değil Galatasaray. Ki orada bir noktaya kadar geldi Galatasaray ama bitiremedi işi. Şimdi Rafael Leao hazır ama paket orada 50 milyon euro bonservis bedeli şu anda ve Leao'nun yıllık ücreti bir tık daha yüksek. Yani Leroy Sané bandında 12-13 milyon euro bandında 4 yıllık bir paket, yani ciddi bir maliyeti var. O noktada bekleyip göreceğiz. Yani Sayın Başkan biraz önce söylemiştim, golcü transferine kullanmak istiyor kontenjanı. U23 hamlesi istiyor Kanada. Kaldı ki bir şey söyleyeceğim. Şimdi Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray'da kaldığı senaryoda, ki şu anda resmi teklif yok, gelmiş değil. Barış Alper'in kaldığı senaryoda Galatasaray'ın çok üst düzey bir kanat oyuncusuna ihtiyacı var mı? Orada da bir soru işareti hissediyorum ben. Çünkü Leao hamlesi nasıl mantıklıydı bana göre? Barış Alper'in Premier Lig'den evet, 50 milyon euroya yakın teklif alıp ben gitmek istiyorum dediği senaryoda Leao bence %100 harika bir hamle olabilirdi. Ama şimdi bugün baktığımızda Barış'ın kaldığı senaryoda oraya U23 çekip golcüyü sağlamlaştırmak da ayrı bir matematik. Bekleyip göreceğiz ama bana göre keşke Galatasaray Barış'ın kaldığı senaryoda golcüye değil de yine orta sahaya bir hamle yapsa. Çünkü sen yaptığın hamle o kadar çok soru işareti ki, o kadar çok flu ki, Çorum Futbol Kulübü maçında yaptığın tek transfere süre veremiyorsun. Niye? Kontrollü telefon gibi. Kontrolü dolmasın diye oynatamıyorsun Leslie'yi. Barajı doldurmasın diye. 18 maç, geçen hafta anlatmıştım ya, 18 maç 1 dakika daha süre alsa sen Leslie'ye 28,5 milyon euroluk ödeme yapmış olacaksın. Bonservis yatırımı yapmış olacaksın. O yüzden şu ortaya çıktı ki Leslie konusunda Galatasaray doğru kararı vermedi. Birinci dakika gördüğümüz bu. O yüzden aslında Galatasaray o son hamlesini 6-8'e yapsa, oraya beton gibi bir adam alsa, hiç kimsenin kafasında soru işareti olmayan, eminim ki benim gibi birçok Galatasaraylı'nın içi de daha rahat olacaktır.
1: Bu hafta oynanan maçlara dönmek istiyorum. Neden dönmek istiyorum? Fenerbahçe puan kaybetti. Trabzonspor puan kaybetti. Galatasaray puan kaybetti. Beşiktaş da ilk maçında 3 puanı aldı. Ancak Fenerbahçe maçından sonra Sayın Mahmut Uslu'nun bir takım açıklamaları oldu. Özellikle maç içerisindeki iki pozisyon özelinde, Mert Müldür'ün ve Talişka'nın penaltı pozisyonları özelinde açıklamaları oldu ve Mahmut Uslu dedi ki bugün iki penaltımız verilmedi. Federasyonlar rica ediyoruz bu tür şeyler olmasın. Her türlü tedbiri alırız. Şartlar eşit olsun. Bugün değildi. Bu lig bizim açımızdan böyle devam etmez dedi. Şimdi bu açıklamalara ne diyorsun? Öncelikle buradan başlayalım.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, bir kere en başta söyleyeyim. Ben Mert Müldür'ün pozisyonunun penaltı olduğu kanaatindeyim. Bana göre Fenerbahçe'nin evet bir tane penaltısı verilmedi. Ancak şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'nun taraflı mı tarafsız mı olduğunu bir kez daha anlayacağız. Neden bunu söylüyorum? Bu ülkede herkes Sayın Erden Timur'un yaptığı bu ligi bitirtmeyiz ve defalarca kez özür dilediği bu açıklamayı sakız gibi çiğnedi. Hatta üstünde tepindi. Erden Timur bu açıklaması sebebiyle yıllardır yerden yere vuruldu Galatasaray kulübünde. Şimdi soruyorum, Mahmut Uslu'nun bu açıklamalarının Sayın Erden Timur'un çıkışında ne farkı var? Sadece kelimeler farklı ama anlatmak istediği ifadelerle ve anlatmak istediği metin ve ana fikir aynı. Aynısı. Farklı cümlelerle aynısı. Şimdi Erden Timur'a 21 gün hak mahrumiyeti ve para cezası verilmişti. Ben bekliyorum. Sayın Mahmut Uslu'ya bu ceza verilecek mi, verilmeyecek mi? Eğer ki Türkiye Futbol Federasyonu aman ha Sayın Aziz Yıldırım'la papaz olmayalım, aman ha Aziz Yıldırım'la aramız açılmasın deyip pas geçerse, işte o zaman birinci dakikadan itibaren Türkiye Futbol Federasyonu bir kez daha çifte standart uygulamaya başlamış olur. Disiplin sevkleri bu akşam gerçekleşecek. Biz programı salı saat 14.45'te çekiyoruz.
1: Evet.
0: Bu akşam disiplin sevkleri gerçekleşecek. Bakalım, görelim Sayın Mahmut Uslu disipline sevk edilecek mi, edilmeyecek mi? Ama eğer ki edilmezse Galatasaray yönetiminin kendi içinde bölünmek yerine birleşip artık bunun için hamle yapması ve bağırması gerekiyor. Galatasaray'ın haklarını koruması gerekiyor Galatasaray yönetiminin. Bunu da belirtmiş olayım.
1: Edilirse çifte standart uygulamıyorlar diyecek misin federasyon için?
0: Disiplin kurulu sevk ederse.
1: Edilirse yani.
0: Bence edilmesi lazım, evet. O zaman tarafsız bir tutum sergilemiş olurlar.
1: Peki, bir de abi Beşiktaş maçında Calo'nun rakibinin saçını çekmesi, o da enteresan bir pozisyondu. Onu ya, nasıl değerlendiriyorsun?
0: Sevgili Tahir Kum, kulakları çınlasın. O paylaşmıştı bu bilgiyi. Yanlış hatırlamıyorsam geçen yıl Premier Lig'de 4 kez buna benzer bir pozisyon yaşanıyor ve 4'ünde kırmızı kart çıkarılıyor. Şimdi burada kuralları revize etmiş Premier Lig. Ama ben sadece şuradan bakacağım olaya. Şöyle bir yorum getireceğim. Eyüpsporlu oyuncunun saçını eğer ki Calo yerine Barış Alper çekseydi, Victor Osimhen çekseydi, Lucas çekseydi, bu ülkede herkes bas bas bağırıyordu. Saçını çekti daha ne yapacak, niye kırmızı kart çıkmıyor diye. Şimdi herkes masumane göstermeye çalışıyor. Ya şiddet yok.
1: Tuttu bıraktı.
0: Tuttu bıraktı falan. Abi Galatasaraylı oyuncu çekseydi ne yapacaktınız Osimhen? Osimhen'e saç çekmekte mi serbest kardeşim? Kırmızı kart çıkaramıyorsunuz. Boğaza sarılıyor, onu yapıyor, saç çekiyor. Bunu diyeceklerdi. Çünkü Galatasaray başarılı olduğu için sürekli olarak o karede sarı kırmızı bir futbolcu olduğunda reaksiyonlar, düşünceler hep farklı oluyor. Ben sadece bunu söylemek istiyorum. Ama Galatasaraylı oyuncu bu hareketi yapsaydı bugün Türk futbol kamuoyu o hareket kırmızı kart derdi.
1: Abi ağzına sağlık, var mı eklemek istediğin?
0: Teşekkür ederim. Eklemek istediğim tek şey, bizi izleyenler beğeni butonuna basıp yorumlarıyla, eleştirileriyle bize yön verir. Bizi güçlü kılarlarsa çok ama çok sevinirim. Herkese güzel bir hafta diliyorum.
1: Görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Digi Futbol YouTube kanalında Ali Naci Küçük Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.

0: kim ne dedi? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu maçında Lyon'la 1-1 berabere kaldı. Berkay Tokgöz, Murat Aşık ve Olcan Akça maçı değerlendirdi.
1: Ya skor olarak kötünün iyisi diyelim. Yani mağlup olarak gitmektense bir beraberlikte en azından bir 90 dakikaya kaldık. Yani Fenerbahçe deplasmanında Lyon'u yenebilecek bir takım. Tabii bugünden çok fazla ders çıkartması gereken konu var. Çok fazla geliştirmesi gereken konu var. Eğer oturalım doğru konuşalım. Benim bugün gördüğüm İsmail Kartal beraberlik bana yeter. Tüm maç ben o oyunu gördüm. Birinci dakikadan 90 dakikaya kadar. Maçın başında da birinci dakikasında da deseydik ki hocam 0-0 tamam mıdır? Tamamdır. İsmail Hoca'nın böyle maçları vardır mesela. Belki 99 gol atılan sezondaki herhalde tek 0-0'lık maç olabilir. Başka var mıydı hatırlamıyorum. Galatasaray maçı da öyle yani.
2: Konya maçı da vardı
1: galiba. Hiç üstüne gitmeden. Yani tamam bu bize yeter yani. Alalım gidelim. Orada çözelim işi. İkinci maç. Olabilir. Bu da bir stratejidir. İşte beklenmeyen dakika dediğin gibi gelen gol. Sonra ikinci yarıda hani Greenwood'un transfer edilme sebeplerinden biri zaten. İşte o şapkadan tavşan çıkartma olayı. Sonra da bir tane Vedat'ın kafası var. Kalecinin üstündeki evet. Ama hani pozisyon. Ve tabii Nene'nin direkten dönen topu. Orada bir heyecanlandık. Üç değişiklik yaptı bugün İsmail Hoca. Yani iki maçı bağlıyorum birbirine. Demek ki hocam 24 tane aynı değerde oyuncun yokmuş ki. Gençler bir maçında ilk 11'de başlattığın 3 oyuncunun yüzüne bakmadım bugün dönüp. Yani İrfan'ın, Oğuz'un ve İsmail'in. Demek ki onlar yanlış tercihlermiş. Keşke orada Nene'yi biraz daha oynatıp. Çünkü bugün kurtarıcı oyuncu olarak Nene'yi sokuyorsun. Yani skor değiştireyim diye. Keşke orada biraz daha ritme soksaydın.
2: Nene başlayabilirmiş.
1: Başlayabilirmiş. Yani, çok da diri oyuna girdikten sonra. Yani en azından biz geçen maç sonunda konuşmuştuk. Bazı oyunculara göre isim zikretmeyelim. Nene olanı veriyor. O ne varsa veriyor sağa işte. Gidiyor orada bir pozisyonda gitti bastı. Fenerbahçe'nin belki maç boyunca yaptı tek baskı olabilir. Evet. Rakibin üstüne. Nene tek başına. Ona gitti. Ya taraftar da.
2: İşin içine girdi.
1: Taraftar niye düşüyor tezahürat? Ya bir şey görmüyor ki sahada. Yani hep şey bir oyun. Üretilmeyen bir oyun. Sıkışan bir oyun. Taraftar da yavaş yavaş düşüyor. Zaten saat geç. Ama Nene orada bir bastı. Hop bir ses yükseldi. Sonra Asensio için bir ses yükseldi. Diyorum ya kötünün iyisi. Yani evet artık bence şu anda Lyon %55, %51, 49 diyeyim hadi. İyimser olayım ben yine.
2: Ben 60'lardayım.
1: Yani 60'dır. Ben öyle iyimserde kalayım. Kafayı öne düşürmeyelim. Ya buradan sonra bir erteleme ben bekliyorum. Konya maçıyla ilgili onu da söyleyeyim. Yani belki galibiyet, farklı bir galibiyet olsa vesaire de Allah korusun kötü bir mağlubiyet olsaydı olmazdı ama bugünden sonra ben bir talepte bulunacağım. Çünkü Fenerbahçe'nin bu oyuncularla bundan sonra devam edeceğini düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Hep beraber izleyip göreceğiz. Ama diyorum ya kötünün iyisi.
2: Evet yani oyun belki yani skor 1-1 maçı seyretmeyen bir Fenerbahçe taraftarı hani 1-1'lik oyunu skoru gördüğünde oyunla ilgili kafasında bir fikir oluşabilir ama hani oyuna baktığımızda olacağını tabelayı çıkaralım, skorboardu çıkaralım. Hani evet Lyon çok fazla pozisyona girdi mi belki hayır ama oyunun tüm kontrolü Fonseca'nın istediği gibi gitti.
3: Kesinlikle bence istedikleri de buydu zaten. Yani çok fazla yüklenmeyecekleri belliydi. Çünkü yapılarında da nispeten bu var ve aynı zamanda da Fransa'da çok çok zor bir atmosfer var. Yani silik bir tribün takımı değil Lyon.
2: Monaco değil yani.
3: Büyük bir stat, ateşli bir seyirci ve o ateşle beraber iyi oynayan bir takım. Bunu çok net gösterdiler. Bundan önceki turda ve geçtiğimiz sezonda Fransa'da. Fakat aklına girdi Fenerbahçe.
2: Evet.
3: Alen'in aklına girdi yani. Tribün uyudu belli noktada. Bu uyumayı eleştiri olarak söylemiyorum. Yani oyunun temposu düşünce bir ister istemez tribün de düşer.
1: Müthiş başladı tribün çünkü maça.
3: İnanılmaz.

0: yaptı. İnanın
1: sen ya. İzlerken çok güzel bir şey söyledi. O niye kita yattı ya yere? Evet. Senin gibi bütün ritim gitti şu
2: an. 7. dakika. Çok ritimli gidiyordu Fenerbahçe ama işte maalesef orada sıkıntı oldu. Fenerbahçe bugün ancak böyle bir gol bulabilirdi. Bireysel kalite.

0: Kendimiz bunu yaşama duygusunu
1: Tabii.
0: özledik her şeyden önce. Ama 51-60, ben 55'teyim.
2: Ve iyimserde kalmak istiyorum.
0: Evet
2: Sonra
0: ya.
2: diyorsunuz, diyor ki insanlar, ya ne kadar karamsarsınız. Tamam, iyimserde kalalım. Ama bugünkü oyuna bakarsan ben de bu arada 60'a yaklaşırım. Yani bugünkü gördüğümüzün bir daha bir aynısını göreceksek 60'a yaklaşırım.
0: Evet.
2: Yani yine biz sahada 82-83 dakika hiç hazır olmayan bir Vedat Muriç göreceksek.
1: Çok ilginçti. En ilginç şeydi.
2: Ya da ilk Kement, yine bu sefer ilk Kement, bu sefer Talisca'ya gitti bu sefer de. Yani hocanın şu, diyorum ya abi, hep aynı şeyleri yapıyor. 10 numara çıkart, 10 numara sok. Santifor çıkart, santifor. Ya hocam bir çeşitlendir. Yani Greenwood'u önce bir sola at bakalım. Bir Asensio'yu sağa koy. Bir Talisca bir dursun sahada. Şunları bir, ama kendi sezon başı söyledi. Bunların üçünü aynı anda sahada
1: Evet.
2: göremezsiniz dedi
1: Hele
2: zaten.
1: Lyon maçında demek ki hiç yani
2: Ama
1: olmayacak.
2: işte bunlarla üstünlük
1: Evet.
2: sağlayacaksan
1: Fark
2: sadece.
1: yaratacağın nokta
2: Bir yerde
1: aslında bu.
2: fark yaratacaksın. Ya biraz artık devir bana göre tutucu hocalardan çok birazcık daha çılgın mı dersin? Birazcık daha denemeye açık hocalar mı dersin? Biraz onlara artık. Onlara dönüyor ve onlar başarılı olmaya
1: Dünya
2: başladı
1: Kupası'nda da
2: artık.
1: bunu
2: Dünya
1: gördük
2: Kupası da
1: çok.
2: böyleydi.
1: Evet.
2: Yani biraz artık o tutuculuk yavaş yavaş
1: Kaybediyor.
2: yerini bırakıyor.
1: Yani
2: Diyorum.
1: bu
2: Yani
1: kadar
2: ben...
1: edilgen bir oyunun olmasını anlayamıyorum Murat abi. Yani şimdi Fenerbahçe iç sahada oynuyor. Büyük bir taraftar desteğiyle oynuyor. Gerçekten son yıllardaki en iyi tribünlerden bir tanesi. Maç
2: Bak
1: başlangıcıyla
2: geçen
1: beraber.
2: sene Benfica'da da çok iyi.
1: Evet, yine
2: Fenerbahçe
1: çok iyi.
2: şampiyonlar, taraftar çok
1: Özledi
2: istiyor
1: de,
2: çünkü.
1: çok da özledi. Burası aynen öyle. Ama yani bu kadar silik ve edilgen bir oyun hakikaten bu bireysel performansa kalıyorsun. Yani bugün Greenwood yaptı. İşte ondan sonra Talisca'nın bir şutu var direğin dibinden giden. Belki o biraz daha içeri gitse gol olma ihtimali vardı. İşte Lukaku'nun yine birebirini arıyorsun. Nenê'nin birebirini arıyorsun. Yani bu takımın daha fazla organizasyona sahip olabilmesi lazım. Yani çünkü bunu gerçekten fazla fazla yapabilecek bir oyuncu kalitesine sahip. Yani Lyon çok basit bir denklemde Kante ve Guendouzi'yi sıkıştırarak onların top almasına izin vermeyerek Fenerbahçe'yi
2: İyi
1: bugün mat
2: çalışmış.
1: etti. Yani ikinci ve üçüncü planı da devreye sokmadı. İşin Fenerbahçe tarafından negatif tarafı sanki bu. Hani
2: Çünkü Fenerbahçe onun planını bozamadı ki.
1: Fonseca ikinciyi denemedi.
2: Denemedi.
1: Üçüncüyü denemedi. Yani Kante ile Guendouzi'yi aldırmadı. Artık maçın 70. dakikasıydı. O kadar alamadı ki topu Kante ile Guendouzi top Ederson'dayken. Kante bir taç çizgisine gitti. Guendouzi bir taç çizgisine gitti. Bomboş bıraktı Fenerbahçe orta sahayı, artık biriyle çıkabilmek için gene çıkamadı. Yani çok basit bir savunma prensibiyle Fenerbahçe mat oldu bugün oyunda.
2: Ya işte bu detaylarla oluyor artık bu işler. İşte orada hani bunlar bence sözde şeyler. Mesela diyorlar ya, C'miz de var, B'miz de var. Varsa sen o zaman bir B'ye C'ye geç hocam. Yani adamı geçmeye ihtiyaç hissettir. Yani o adamın planını bozdur en azından. Ya bu biraz işte maçların, hocaların da artık daha aktif olması lazım maçın. Sadece bir taktikle çıktık. Böyle bakalım iyi mi? İyi, her şey tamam, güzel, ama öyle olmuyor. Gerçekten öyle değil. Ve çok güzel söylüyorsunuz abi. Oyunla atılan bir gol yok bugün. Tamam, bireysel yetenekli. Diğer pozisyonda da Nene'nin bence bireysel. Gitti üstüne, vurdu işte oraya yani.
1: Altı resmi maçları yok ki. Altı resmi
2: Doğru
1: maçtır.
2: yani, hani
1: Evet. Tabii canım,
2: baktığımızda
1: tabii.
2: işte o zaman da bazı söylemler, işte gelişiyoruz, geliştik, gelişmeye başladık falan, bir şey gelişmiyor. İşin kötü tarafı bence o. Evet, Fenerbahçe çok iyi oyunculardan kurulu bir takım olduğu için her maç bireysel yeteneklerle gol bulabilir zaten. Bunda bir
1: Ya
2: sorun
1: tabii
2: yok.
1: ki
2: Çünkü
1: bulabilir.
2: işte Greenwood bir gün çıkar, bir gün Talisca
1: Tabii,
2: çıktı bugüne
1: tabii.
2: kadar, bu maça kadar. İşte yarın oynarsa Nene çıkar, Asensio
1: Tabii,
2: çıkar.
1: Lukaku çıkar.
2: Ya mesela Asensio ile hocanın garip bir challenge'ı başladı artık. Rekabeti başladı yani. Şimdi bir arkadaşım yazmış. Stattaydı bugün. Selam olsun ona da. İzliyor da bizi. Abi 50 dakikasında Asensio kenarda diyor. Yani bu neyin ısrarı?
1: Sıradanlaşması çok yanlış, bu kadar
2: Hayır hocam.
1: sıradanlaşması.
2: Ben buradan dost acı söylüyorum. Hocam girme bu rekabete. Girme bu rekabete. Ya kullanma. Ya de ki, git yönetime de ki ben istemiyorum Marco Asensio'yu takımımda. Ya da bununla konuşun. Ben bunu böyle bu, ya şu an kullanmayacağım. Benim istediğim normda bu olmaz. Yani bak, tribün bağırdı ve sen oyuna sokmak zorunda kaldın. Niye kendini bu duruma düşürdün? Hatırlayalım, Jesus maçında konuştuk. Jesus sokmuyordu oyunu. Sokacağı oyuncu varsa da tribün
1: Tabii,
2: var ya,
1: tabii,
2: sokmuyordu. Öyle mi
1: tabii.
2: diyordu? Siz mi?
1: Peki.
2: Hadi ben bildiğimi yapıyorum o zaman. Yapmıyorum. Ya bunu yap hocam. Çünkü Asensio'da girdikten sonra da çok etliye sütlüydü. Galiba bir kere topla buluştu. Belki ikidir.
1: Bu bence, yani bu konuyu açacaktım. Sevgili Olcan'la devre arasında da konuştuk. Şimdi bence çok daha yerinde oldu. Yani sistem Fenerbahçe'nin bence yetenekli oyuncularını da öğütüyor. Ya yani bu Talisca Asensio özelinde bir durum değil. Bugün Asensio 70 dakika oynasın, Talisca 20 dakika oynasın. Bence katılır mısın bilmiyorum Olcan. Bundan çok daha farklı bir senaryo görmeyecektik. Bu
0: Tabii ki.
1: isimlerden bağımsız bir konu bu.
0: Bunu dediğin gibi devre arasında konuştuk. Yani şimdi Fenerbahçe'de belirli bir konu var. Ve bunun tersine çıkıyor olmak bence büyük bir sıkıntıyı beraberine getiriyor. Neden? Oğuz Hoca'ya da katılıyorum bu arada buradan. İsmail Hoca bence kimsenin bıraktığı İsmail Hoca değil gibi duruyor. Oyun anlamında da keza aynı şekilde. Çünkü trend olarak etkilendiği şeyler var. Çok belli. Yani çok belli. Belirli bir kalıba. Ya çünkü bu kadar bence esneklik dışı değildi. yine çok esnek değil.

0: Bu kadar katı da değildi. Fenerbahçe'nin oyunun problemi şu. Kante Gündüz'ü dışında her pozisyon kötü gözüküyor Fenerbahçe'de şu an. 6 resmi maçtır bu. Yani anca işte şey örneği verdik. Greenwood. Çünkü o uç bir yetenek yani.
1: Yıldız.
0: Şimdi ileri uç oyuncusunun çok şapkadan tavşan çıkaran bir tip olması lazım. Talisca gibi ya da işte bugün Lukaku gibi. Dayayacak arkasını, dönecek, onun özel hareketini yapacak ve gol yapacak. Kerem olmayacak. 10 numarada oynayan oyuncu olmayacak. Bekler aktif değil, daha farklı bir rolde kullanılıyor. Olmayacak. Bu kadar ön taraftan bağımsız bir arka taraf dizdiğinde, yani takım bu kadar kötü pres yaparken ve takımlar bu kadar rahat çıkarken pasta, Skriniar'la Ake düzenli olarak problem olacak. Gündüz'ü homurdandı bugün tribünler.
1: Evet, ilk kez oldu.
0: Herkesi ipe götürür bu tarz. Evet, yani. Bu düzen. Kimse ya bu bizim starımız demez. Diyorum ya, ya Greenwood gibi çok yetenekli olacaksın ya Kante gibi türünün nadir örneklerinden biri olacaksın.
1: O da bu sezon
0: olacaksın.
1: Şimdi bu oyunda Greenwood'da %100'ünü kullanmak varken %60'larını kullanmak durumunda kalıyorsun.
2: Bu oyunda yine en çok parlayacak adam oynarsa Nene olur. Nene kendi kendine orada basıyor. Aynen. Yani Kante gibi biraz o da. Hani olan bütün gücünü verdiği için. Ya belki Kante gibi 90 dakika veremez evet. O gücü ama işte 65 dakika. Geçen sene çok gördük. Mesela 70. dakikada artık kesiliyordu ama o kesilene kadar hakikaten çok eforlu oynuyordu oyunu. Ya bir de hocanın matematiksel de sorun var. Ya ben matematik bilime çok saygı duyarım. Çok hayatımda faydasını gördüğüm için. Şimdi %70 hazır diyorsunuz Vedat. 82 dakika sahada kalmaz %70 hazır oyuncu. Sadece dayanıklılık sorunu var Lukaku'nun. Yoksa bir sorun yok. Diyorsunuz 8 dakikalık oyuncu değildir o zaman. Tutmuyor bu matematik orada.
0: Evet.
2: Ve Vedat'ı yani şöyle olur tabii. Futbol tabii ki matematik değil. Vedat acayip bir oyun oynar.
1: Tabii.
2: Büyük üstünlük tabii. Kurar. Alır, indirir, takımını oynatır, pozisyonları yer. Belki atar. Ama Vedat'ta öyle bir şey yok. Vedat yani
1: bacakları
2: ağır. Şey, futbol tabii yürüyecek hali kalmadı bir yerden sonra. Evet. Neredeyse kendisi beni değiştir evet, diyecekti evet. Artık. Yani bağırıyor evet. beni değiştir hoca yok. Çünkü neden? Hocam diyor ki ben diyor bir defa 65-70'e kadar asla oyuncu değiştirmem. Ben gençler bir maçı da söyledim. Eğer o golü yemeseydi Fenerbahçe 65-70'e kadar o 11'le gidecekti. Çünkü hoca şunu diyor. Ben en iyi biliyorum. En iyi 11'le çıktım. Benim 11'im kazanacak, işi bitirecek diyor. Saygı duyuyorum. Böyle düşünebilir. Kendine çok yüksek özgüveni var. O son sezonuyla ilgili. Şimdi hoca da ne değişti biliyor musun? Hoca bir önce geldiğinde, yani arada geldiğinde bıraktığı sezondan negatif bakılıyordu hocaya. Hoca da diyor ki benim eksiklerim var. Benim bunları geliştir. Hoca onları geliştirir. Şimdi hoca diyor ki ben diyor zaten diyor bütün rekorları kırdım. Puan ortalaması rekoru bende. Puan rekoru bende. Gol rekoru ikinci işte bir 103 gol var. Sonra bende. Diyor ki ben zaten en iyisini ben biliyorum. Yani Oğuz Çetin'in o yaptığı iki mesela açıklama beni dehşete düşürdü zaten. Şimdi bayram değil, seyran değil. Neden böyle bir güzelleme? Hiç bıraktığım gibi zaten hocam siz çalışmadınız en son oyuncuyken oynadın onunla. Yani aradan geçmiş. Tabii. 35 sene neredeyse son oynadığınızdan yani.
1: Yönetimden biri söylese hazırlı yönetimden anlaşılır.
2: Aziz Bey dese bunu, Sayın Başkan dese ki ya biz bu İsmail'le 10 sene önce çalıştığımızda başka bir adamdı. Başka bir adam olmuş, çok gelişmiş. Baş üstüne saygı duydum. Zeki Murat Göle bile söylese hani 10 sene önce de çalıştık biz hocayla. Yani hoca çok gelişim gösterdi. Görüyoruz evet. Falan amenna ama bunlar hep bir şeyin bana böyle perdelemesi gibi geliyor. Yani sıkıntı var. Biz hocayı bir rahatlatalım. Bir el üstüne çıkartalım hocayı. Sağda görelim biz bunu abi. Biz sözde görmeyelim. Sağda görelim. Biz bugün yani. Lyon'a üstünlük kuralım. Bak berabere kalalım. Kaybedelim. Sorun
1: tabii,
2: yok.
1: Tabii sorun değil.
2: Ben hep aynı örneği veriyorum. Lille maçıydı.
1: Çok iyi
2: üçüncü
1: örnek.
2: Tur. Müthiş oynadık. Evet. Girmedi o top içeriye. Evet. Müthiş. Ezdik Lille. Biz geçen sene Feyenoord maçı. Evet. Tam eledik ve müthiş oynadık. Evet. Yani oynayarak evet. Eledik. Bence Benfica maçında da oynadık. Yetmedi.
1: Ki orada da bu kadar teslim olmadı oyunda.
2: Olmadık. Ya bugün... Ben devre arası ben de bizim radyo gole bağlandım. Şunu dedim. Şimdi benim için kazanmaya başlayan takım ve eski İsmail Kartal basar önde. Yani kim basmaz önde? Beraberlik isteyen takım. Bekler ikinci bölgede. Gelsinler orta sahadan itibaren.
1: Galatasaray maçı örneğin çok yerinde yani. Çok benziyor.
2: Şimdi, Berkay örneği var ya. Evet. Kıyaslayabiliyoruz evet. Artık. Biz de hocanın dördüncü tur olduğu için bu artık. Biz de biliyoruz hani.
1: Düşünce
2: hocanın,
1: yapısını.
2: Hani hangi maçı hoca kazanmak için oynuyor? Hatırlayalım konferans ligi maçlarını. Tüvente'yle mi birisiyle oynamıştık?
1: Evet.
2: Mert Hakan çok iyi oynamıştı.
1: Evet.
2: Ya o maçta her yerde bastık Tüvente'ye. Sonuçta bir Hollanda takımı yani gidip İzlanda takımı değil. Ya kazanmak istiyorsun çünkü ve güveniyorsun. Şimdi hoca burada şöyle düşünüyor. Lige kötü başladım. Çok eleştiri var. Bugün olası bir kayıpta benim geleceğim sıkıntıya girebilir. Ama berabere bitireyim. En az bir hafta daha kazanayım. Olabiliyorsa Konya maçını da erteleyeyim.
1: Hafta hafta düşün.
2: Hafta en azından... Yani hocanın, ya bu arada sadece İsmail Hoca özgü değil, bu bence genelde Türk hoca profili böyle.
1: Doğru.
2: Hani çok bir şey değilsen, Fatih Terim değilsen, ne bileyim zamandaki Mustafa Deniz değilsen, yani Heyben Dolu değilsen, Şenol Güneş değilsen, hani şampiyonlukların vesairelerin yoksa böyle düşünüyorsun.
1: Doğru.
2: Çünkü kaybettiğin gençler bile bir daha ne zaman galibiyet alır? Meçhul. Bence öyle yani.
1: Çok yani Kasım'ı falan bulabilir yani. Kasım yani. Aralığı bulabilir gençler bildiğin galibiyeti.
2: Yani hocayı anlamaya çalışmakla beraber bu kadar iyi bir kadronun bugün daha farklı şeyler yapması. En azından bir şeyler, takım olarak bir şeyler yapmasını. Ne bileyim ki, kenardan gel, köşeden gel, kes, vursun. Lukaku'yu biraz daha erken yap. Belki dediğimiz gibi, belki Talişkalı, Asensio'lu, Santiforlu bir 3-5 dakika. Çünkü Lyon da bence beraber yok, yani Lyon sonra bıraktı.
1: Lyon çok, hani Olcan da söyledi maçı izlerken, 84'ler falandı galiba. Tamam, istediklerini aldılar, şu anda tabii yapmaya oynuyorlar noktasına geldiler. Çünkü gerçekten tüm plan onların istediği gibi gitti. Ki oyunun hücum tarafında da bence organizasyonu daha işleyen takım onlardı. Yani çok rahatlıkla pas alışverişini o bölgede de yaptılar.
0: Bekleneni atletizm olarak vermediler ama hiç Fenerbahçe caydıramadı gerçekten.
1: Şikinyar bir fiziksel...
0: Şikriyar gerçekten dövdü.
2: Yani o ben de bu akşam yattığı yeri bilmez.
0: Aynen, yani çok gerçekten dayak atarak oynadı. Abi atletizmin yoksa böyle oynayacaksın burada, yapacak bir şey yok.
2: Şeydeki organize işler diyordu ya, dayak güzel bir şey. Ya bugün hakikaten hani oyun kuralları için de güzel diyor. Yani.
1: Üstten alttan kim gelirse önüne.
0: Tam olarak bunu
2: ya zaten
0: yaptı.
2: En son kartı görürken bile omuz diyor, halbuki alttan, aşağıdan adamı paramparça ettin aşağıdan evet. Hani. Aynen. Ben bu arada bayılırım böyle oyuncuya.
1: Stoper öyle olacak abi.
2: Böyle yani müthiş. Ben en sevdiğim tarz beyefendi. Rubano da böyleydi. Evet. Hep itiraz eder. Alttan Bruno Alves. Bruno Alves bir tık daha sertiydi bunların. Bayağı kırardı o.
1: Üste falan da vuruyordu.
2: Tabii, o her yerden vuruyordu.
0: Bugün yani gençler bir maçına nazaran iyi gördüm. Ake ve Ake müthiş şey yapıyor. Ters kademe.
1: Evet.
0: Ne zaman Şikrinyar çıksa arkasındaki bütün topları Ake süpürdü. Yani nazar değmesin. Gençler Birliği maçında gerçekten çok korkunç performanstı. Özellikle Şikrinyar. Yani Ake hadi biraz goldeki ıskalaması dışında çok büyük problem yapmadı ama ön tarafta bugün presi bu kadar etkili yapamayınca düzenli olarak, yani Lyon'un zaten rahat pas yapmasına sebebiyet veriyorsun. Ve maç önleri konuştuk ki 3 tane merkezde gerçekten iyi top yapıyor ve bunu çok net gördük. Ayaklar gerçekten çok kaliteli. Tolisso'ya hasta oldum yani, size içeride söyledim. Zaten çok böyle wonderkid tırnak içinde denilen oyuncu olarak çıkmıştı. Lyon'da keza öyle, ama sakatlıklar geriye götürse de kariyerine muazzam performans gösterdi.
2: Takımın en iyisi ya, o takımın en iyisi.
0: Çok ayrışıyor.
2: Yani yaz, o da yaz.
0: Yeni 32'ye işte. Olmuş zaten. Yani
2: 25 de desem bugün Tolisso, ya tamam mı? Tabii, o kadar yani, öyle
0: çok,
2: oynuyor
0: çok, zaten. Çok ayrışmış, çok özel oyuncu. Zaten beni deplasman için düşündüren konu, bu kadar rahat ayağında top tutarak ritim bulan bir takımın deplasmanda senin zihnine daha farklı girecek olması.
2: Ya muhtemelen sen aynı planla yani, gideceksin. Bu Fonseca işte, sana başka bir şey hazırlayacak şu anda. Çünkü sen yine böyle gideceksin. Ben bekleyeyim. Yani beraberliği oynayayım, uzatma, penaltı. Ama o seni 90 dakikada bitirmeye
0: bu
2: çalışıyor.
0: Bu kadar temposuz olmazlar.
1: Yok, topu çok daha ritimli.
2: Işte. Onlar yapacak işte yani. Onlar muhakkak yani
0: hızlandıracak.
2: ABC planı diyorsun ya, muhtemelen Fonseca 180 dakika diye planladı bunu. Yani İstanbul'da bunu tabii oynayayım.
1: Burada bunu oynayayım.
2: Kaybetmeyeyim. Yani en azından skor 0-0 olsun. İçeri çıkayım. Bir 90 dakika kazanayım, işi bitireyim.
3: Radyo Gol. Emre Tilev ile uyandırma servisi başlıyor.

Reklam

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.

Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol, Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi başlıyor.

0: Hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli misafirler. Saatler 7.02, tarihler 19 Ağustos'u gösteriyor ve yine yeni bir yayında sizlerle birlikteyiz. Her çarşamba olduğu gibi konuğumuz yine bir spor psikoloğu Sayın Ömer Ateş Hocam. Hocam günaydınlar, hoş geldiniz.
1: Günaydın Emre Bey, günaydın Radyo Gol dinleyicileri, hoş bulduk.
0: Saygıdeğer hocam, dilerseniz Fenerbahçe maçıyla başlayalım. Fenerbahçe maçında taraftarın psikolojisini sormak istiyorum size. Çünkü 60. dakikadan sonra yapmadığı hamleleri adeta dikte ettirerek İsmail Kartal'a yaptırmaya çalıştı. Asensio'yu istedi. Kerem'in oynadığı oyundan ve Talişka'nın ortaya koyduğu performanstan memnuniyetsizliğini dile getirdi. Nasıl okursunuz?
1: Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Tabii Fenerbahçe'nin yaşadığı son yıllardaki talihsizlikler, 3 Temmuz'dan başlayan süreçler, son 4 senede kaçan şampiyonluklara baktığımızda artık hani deprem uzmanları derler ya, fay hatları gerildi. Fenerbahçe taraftarı çok gergin ve çok mutsuz. Aslına bakarsanız yeni sezona Fenerbahçe çok büyük umutlarla başladı. Yeni bir yönetim, işte tekrar İsmail Hoca'nın gelmesi, transferlerdeki hareketlilik diyelim, kaliteli isimlerin alınması, ki bana göre eksikler de bayağı var. Aslına bakarsanız daha transferin tamamlandığını ve doğru hamleler yapıldığı, eksik hamlelerin olduğunu düşünüyorum. Ama şunu ifade etmek istiyorum. Bir maç var ki bence bu sezonun en önemli maçıydı. Gençler Birliği maçı. Yani bu maça gelmeden önce onu şöyle ifade etmek istiyorum. Siz zaten ideal ilk 11'inizden 6-7 adamla çıkacakken maça, bir de orada rotasyona girip, bir de sizin iki kaleciniz sakat, bir kaleciniz cezalıyken iki antrenmanda maçı oynayacak oyuncuyla yapıyorsunuz. Kendi oyuncunuzu Gençler Birliği'ne veriyorsunuz ki vermemeniz gerekirdi. Beklemesi gerekirdi sakatlık yüzünden. Maçtan sonra göndereceksiniz. Sizin gönderdiğiniz kaleci aynı zamanda, birincisi bu, ikincisi, sizin oyuncuları tanıyor. Ve siz o maçta aşırı özgüvenin verdiği bir şeyle, yeni bir umutla girerken Gençler Birliği maçı Fenerbahçe taraftarının psikolojisini alt üst etti. Açık ve net söyleyeyim. O bütün havayı, o sene, bu sene havasını aldı ve her şeyi ters çevirip o tedirginliği verdi. Ben etrafımdaki arkadaşlarıma da söyledim. Lyon maçında türbinlerden yine tepkiler gelebilir, reaksiyonlar gelebilir ve bu da oldu. Yani evet, biz Lyon maçını konuşuyoruz ama Gençler Birliği maçı Fenerbahçe taraftarının psikolojisini alt üst etti. Hani evet, maç ertelenmedi, federasyon ertelemedi diyoruz ama en önemli maç en önceki maçtır. 3-4 günde dinlenebilirdi takım. Bence rotasyon hatası, taktiksel hatalar yanlıştı. O Gençler Birliği maçındaki İsmail Hoca'nın yaptığı rotasyon, tabii ki hakem hatalarına değiniriz, orası ayrı, onlar da berbattı ama Fenerbahçe orada

0: kendi kendini mahvetti Gençler Birliği maçında. İşte bunun etkisiyle dünkü maça geldiğimizde taraftarlar bekle ve gördü. Evet, iyi bir destek, iyi bir şey. Ama golü yediği zaman Fenerbahçe tribünleri elektriklendi. Doğal olarak tepkilerini gösterdi. Fenerbahçe'de şöyle bir durum da var. Şimdi Talisca gol atıyor ama Talisca gol attıkça Fenerbahçe'de problem de büyüyor. Çünkü bu sefer Asensio krizi var. Ya Asensio'yu oynatacaksınız. Bu kadar gol atan Talisca'yı keserseniz orada bir sıkıntı. Ya da Asensio'ya kanatta bir yer açacaksınız. Bakın yani gol atmak iyidir bir oyuncunun formda olması. Ama öyle bir oyuncu ki Fenerbahçe'nin tabiri caizse içine dinamiti atmış bir durum oldu. Tabii ki taraftarlarda da İsmail Hoca hakkında ciddi sorular var. Acaba bu kadroyu yönetebilir mi? Bu kadroyla ilerleyebilir mi? Bir de bakıyorsunuz Şampiyonlar Ligi 40-50 milyon euro kazanabilirsiniz, katılabilirsiniz. Ama bakıyorsunuz işte Vedat sakatlandı, diğer transfer geç oldu. Fenerbahçe'nin bence sağ bek, sol bek sorunu var, sol açık sorunu var. Buralara doğru transferler de tam anlamıyla yapılmayınca Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne yine ideal olmayan bir kadroyla mücadele etmek istedi ki bazı oyuncuların görülüyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilecek kapasitelerin olmadığı ortada. O yüzden tabii ki dünkü maç 1-1 bitti. Fenerbahçe elerse belki penaltılara kalırsa eler ama işi zor. Bu Lyon'u burada yenmesi lazımdı Fenerbahçe'nin. En az bir farkla yenmesi lazımdı diye düşünüyorum. Zaten Lyon 5 dakika 10 dakika içinde Fenerbahçe'yi analiz edip yavaş yavaş geldi. Fenerbahçe'de kolay gol yiyen bir takım. Alakasız pozisyonlarda alakasız goller yiyor. Bunun da önlemini alması gerekiyor ama Fenerbahçe maalesef bir hayal kırıklığı yarattı diyorum Lyon karşısında.
1: Efendim biz sevgiye bir açlık mı yaşıyoruz? Bunu şunun için soruyorum. Biliyorsunuz Gençler Birliği maçında bir bebişimiz sahaya alınmadı. Ve üstündeki Fenerbahçe formasını çıkartmalarını istediler. Ardından da hepimiz çok öfkelendik. Sonra bu bebişimiz dün gece Lyon maçına gitti. Göktuğ ismi. Minik Göktuğ, evet. Onu oradan kurtaran polis abisiyle geldi. Muazzam sevimli bir görüntü vardı. Hepimizin, evet, adeta iç yağları eridi Göktuğ'u gördüğünde. Çok ponçik, çok şeker, çok tatlı. Ve sosyal medya adeta Göktuğ'un o polis abisinin yanağına verdiği öpücük, emzik, bununla yıkıldı. Biz bu görüntülere duyduğumuz açlığı burada mı göstermeye çalışıyoruz? Bu ilginin, bu kadar büyük sevginin, bu kadar büyük desteğin kaynağının ne olduğunu düşünüyorsunuz?
0: Şimdi aslına bakarsanız biz duygusal bir milletiz. Her ne kadar pozitif duygularımızla, negatif duygularımızla şiddetli bir şekilde yaşıyoruz. Kızdığımızda kızıyoruz, sevdiğimizde seviyoruz. Zor günler olmadan bir araya gelmemiz mümkün olmuyor ama zor günlerde de inanılmayacak derecede bir araya geliyoruz. Tabii ki o bizim kültürel olarak genetiğimizde olan bir durum. Tabii ki o Gençler Birliği maçında yaşanan durum anormal bir durumdu. 4 yaşında bir çocuğun formasının değiştirilmeye çalışılması, o beden dili, söylemlere baktığımızda kişinin yaptığı açıklama da mantıklı değildi bende. Hani özrü kabahatinden beter derler ya, öyleydi. Çok yanlış bir şeydi. Çocuk orada zaten korktuğunu polis memuru da söyledi, titriyordu dedi. Yani çok yanlış bir şeydi. Yani öyle bir ortamda 4 yaşında bir çocuğa bunun yapılması, hani psikolojik bir şiddettir. Sonuçta bir çocuk istismarıdır. Yasal olarak da suçtur biliyorsunuz. Çok kötü görüntülerdi. Tabii bu olaya tüm Türkiye'den, bütün kulüplerden tepki de geldi. Hatta Galatasaraylı bir yönetici yanılmıyorsam veya bir iş insanı da kombine bilet alma teklifinde bulundu. Çok güzel bir hamleydi. Sonuç olarak Türk milleti iyi bir tepki verdi, doğru bir tepki verdi. Dünkü görüntülerde çok güzel bir görüntülerdi. İnsanların yağını eritti diyebiliriz. Yani sonuçta bu bir futbol. Bunun keyfine varamıyoruz Emre Bey. Yani gerilim olacak, stres olacak ama biz futbolu bir eğlenceden çıkardık. Yani hayatımızın bir amacı anlamına getirdik maalesef. Doğal olarak bu en kültürlü insanı bile etkiliyor. En doğal insanı bile etkiliyor. Ama bu tabii birçok şeye dayanıyor. Neden böyle oldu? Futbol bazıları için bir araç, bir oyuncak gibiydi. Yani kitleleri biraz daha yönlendirmek amacıyla hedef noktası olunca bundan sosyal kitleler de etkileniyor. Tabii bu bir patlamaydı, duygusal bir patlamaydı Göktuğ'a yapılan. Gereken cevabı da herkes verdi diye düşünüyoruz.
1: Peki Ömer Ateş hocam, spor psikoloğu, onunla birlikteyiz. Sayın hocam, şimdi Fenerbahçe Lyon'a gidecek Fransa'da. Öncelikle evet, şansını nasıl yorumluyorsunuz? Bir de İsmail Kartal ve Asensio arasında maç bittikten sonra uzunca bir süre sohbet oldu. Asensio ile Kartal arasında bir sorunun olduğu iddia edildi. Futbolcuyla yaşanan bu süreci nasıl yorumlarsınız?
0: Şimdi şu vardır. Geçen sene de sanki İsmail Hoca gündeme geldiğinde ben Asensio'yu istemiyorum gibi bir söylem olunca herhalde vazgeçildi diye bir duyum almıştım. Ne kadar doğru bilemiyorum. Şimdi tekrar geldikten sonra bu olay alevlenince tabii ki hani daha hazır değil denmesine de ben anlam veriyorum. Asensio bir sakatlık yaşamadı diye biliyorum ben. Hani burada bir kriz var şüphesi derinleşiyor. Şimdi Asensio gibi bir oyuncuyu bugün satsanız, aynı oyuncuyu alsanız 70-80 milyon euro maliyeti var. Burada bir şeyler var. Birinci kriz bu diyorum. İkinci kriz de üstüne bu krizi alevlendiren bir şey Talisca'nın formu ve son maçlarda attığı goller. Kriz iyi yönetilmesi lazım. Fakat bu kriz nasıl yönetilir bilemiyorum ama şu ana kadar yönetilmemiş gözüküyor. İşte skorlar da iyi olmayınca son iki maçta bu kriz daha da büyüyecek gibi gözüküyor. Evet, iyi bir kadro kuracaksınız ama o kadroyu yönetmek de bir yöneticilik meziyetidir. Doğru şekilde yönetemezseniz sorun olur. Bugün bilmiyorum, bakıyorum işte İsmail Hoca Konya maçının ertelenmesini istiyoruz diyor. Oğuz Hoca diyor ki öyle bir talebim olmayacak diyor. Şimdi burası da kritik bir nokta. Hani Oğuz Çetin hamlesi de tartışılır Fenerbahçe'de. Ne kadar doğru bir hamleydi Oğuz Çetin'in o göreve gelmesi. O da soru işareti diye düşünüyorum. Anlaşılan kriz büyüyor ama yönetilemezse çok ciddi sıkıntılar var. Şimdi mesela Konya maçı ertelenebilir, tamam. Ama ertelenen maçlarda da puan kaybetme ihtimali yüksek oluyor Fenerbahçe'nin. Bir Samsun deplasman maçı var, bir Beşiktaş maçı var. Acaba İsmail Kartal Eylül ayını görebilir mi? Bence zor diyorum.
1: Sayın hocam, tabii Fenerbahçe dışında Beşiktaş ve Trabzonspor'un da maçları var. Onlar da yarın Avrupa Ligi'nde sahne alacaklar. Bu iki takımın özellikle psikolojilerini nasıl okursunuz? İlk haftayı beraberlikle kapatan bir Trabzonspor ve galibiyet alan bir Beşiktaş var. Bu iki takım hakkındaki yorumunuzu da almak isterim.
0: Şimdi şöyle, tabii ki Trabzonspor Kasımpaşa maçı beraberliği beklenen bir skor değildi. Sonuçta Trabzonspor da iyi transferler yaptı bu sezon. Büyük ihtimalle iyi transferlerin sayısı fazla olsa da bir uyum sorunu olabiliyor veya bir kaza diyelim. Ama Trabzonspor'un beraberliği bir Fenerbahçe gibi değildi bence. Bu Avrupa'yı çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Sonuçta Galatasaray'da puan kaybetti, Fenerbahçe'de puan kaybetti. Birbirlerinin tesellisi oldu bu üç takımı. Ama bu maçta ben Trabzonspor'un hani psikolojik olarak hazır olacağını düşünüyorum. Ama tabii ki sonuç olarak baktığımızda sahada her şey daha farklı oluyor. Beşiktaş'ı daha hazır görüyorum. Giderek yükselen bir form. Evet, belki gol yemiyor. Gol atmada sıkıntı biraz var gibi olsa da Beşiktaş sonuçta gol yemiyor. Haftanın da en karlı takımı 10 puan kazandı diyelim bu haftaya. O psikolojiyle Beşiktaş bence daha hazır gözüküyor. Tabii ki transferler de devam edecek gibi, birkaç nokta transfer daha yapılacak gibi. Sonuçta Beşiktaş'ta sezon başı en iyi psikoloji Beşiktaş'ta diyorum. Bunun da Avrupa'ya olumlu yönde yansıyacağını düşünüyorum. Her iki takım bence psikolojik olarak hazır gibi görüyorum. Avrupa'nın psikolojisi ayrıdır.

0: Ama Fenerbahçe'nin dediğim gibi Gençler Birliği maçından sonra psikolojik anlamda o tedirginliği dün hissettik biz. Bir 10 dakika Saman Alevi gibi parladı. Ondan sonra Lyon kontrolü aldı. Demin de sorunuz vardı. Hani Lyon'da şansı onu tam bitirememiştim. Hani orada Fenerbahçe'nin tabii ki bu futbol neyin ne olacağını bilemiyorum ama yani ben belki bir penaltılara kalıp eleyebilir ama zor diyorum. Yani %70 Lyon, %30 Fenerbahçe diyorum. Beşiktaş ve Trabzonspor'un da şanslarının yüksek olduğunu düşünüyorum.
1: Eğer olası bir elenme dengeleri bozar mı Fenerbahçe'de?
0: Bozar diye düşünüyorum. Çünkü taraftar gördüğünüz gibi inanılmayacak derecede daha ligin başı denir. Bu köprünün altından çok sular akar denir Emre Bey ama Fenerbahçe için geçerli değildir bu laf. Bakın her takım için geçerlidir. Evet ben spor psikolojisi danışmanı olarak şunu söylerim. Birinci haftada puan kaybetmişsiniz değil mi? 35 çarpı 3, 105 puan vardır. Önemlidir. Ama Fenerbahçe için bu laf geçerli değildir. Geçense son iki sezona bakın son sezonlara. İşte Göztepe'de son dakikada gol yedi iki sezon önce. Sezon öyle başladı. Geçen sene Talisca penaltı kaçırdı. Yani dejavu denilen şey oluyor. Kendini gerçekleştiren kehanet oluyor. O yüzden daha ligin başı ama dedim ya bir maç Fenerbahçe camiasını yine aynı senaryo mu sorularını sorup o travmayı ortaya çıkardı. O yüzden İsmail Hoca'nın da Fenerbahçe'nin de çok kritik 3 haftası var diyorum. Özellikle bir hafta daha kritik. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne katılamazsa ola ki bir Samsun ligdeki bir beraberlik puan kaybıyla bence yolun başındayken bir teknik direktör değişikliğine gidilebilir diye düşünüyorum.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz, yarım bıraktığım, burayı da tamamlayalım dediğiniz bir yer var mı?
0: Ben şöyle tek söyleyeceğim. Yine hakem performansları da çok çok kötüydü bu hafta. Sadece bir maç değil, 2-3 maçta da gerçekten çok kötü kararlar alındı. Yabancı hakemler de çözüm olduğunu düşünmüyorum. MHK'nin değişmesini de çözüm olarak görmüyorum. Futbol Federasyonu'nun değişmesinde problemi çözeceğini sanmıyorum. Bizim en büyük sorunumuz sistemsel. O yüzden inşallah iyi bir lig izleriz diyorum ama pek umudum kalmadı açıkçası.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim. Görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum.
1: Saygılar sunuyorum. Evet Ömer Ateş hocamla zamanı paylaştık. Kıymetli bilgilerini aldık ve ondan yorumları aldık. Gelen mesajlar var sabahın ilk ışıklarıyla birlikte. O yüzden hemen okumak istiyorum. Derfin Yunustane'den gelmiş. Fenerbahçe'ye oyunu kurmakta zorlanan Talisca goller atıyor. Lakin orta sahada Asensio bağırıyor. Şunu söyleyeyim. Fred bence küstü gönderdiler. Solda Ferdi Kadıoğlu aranıyor. Sonuç kötünün iyisi. Rövanşta 51-49 Lyon diye düşünüyorum. İnşallah yanılırım demiş Derfin Yunustane. Stuttgart'tan günaydınlar Emre abi. Ben Metin, İsmail Kartal ve taraftarlar arasında bağ kopmuş durumda. Bu saatten sonra İsmail Kartal gitmediği sürece başarı hayal olur demiş. Dün özellikle Türkiye Futbol Federasyonu tarafına da başkanlık düzeyinde hatta Oğuz Çetin'in açıklamalarıyla tepki vardı. Erteleme istediklerini ama bu ertelemede karşılık bulamadıklarını ifade etti Oğuz Çetin. Şimdi bir reklama gidelim. Reklamların ardından yine önemli bir konuğumla zamanı paylaşacağız.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit

0: ve çok değerli bir isimle, saygıdeğer hocam, eski bir futbolcu, profesyonel futbolcu Sayın Mustafa Tümöz hocamla birlikteyiz. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydınlar Emre Bey.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Çok sağ olun, teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkürler, saygıdeğer hocam. Hocam dilerseniz Fenerbahçe ile başlayalım. Nasıl buldunuz dün gece? En büyük eksiklik neydi Fenerbahçe'de? Ve Fenerbahçe son iki hafta içerisinde, daha doğrusu son hafta içerisinde önemli kayıplar verdi. Lyon beraberliği, Gençler Birliği yenilgisi. O sene, bu sene sloganıyla çıkılan sezon bir sükutu hayale dönüşmek üzere.
1: Şimdi şöyle, dünkü maçta ben Fenerbahçe'yi oyun ve kazanma hırsı, isteği olarak aslında çok da kötü bulmadım. Ama maçı kazanamadık. Peki neden diye sorduğumuzda da aslında karşısındaki rakip de çok böyle yabana atılacak bir rakip değil. Daha önceki ikinci ve üçüncü eleme ön turunda oynadığı rakiplere göre çok üst düzey bir takım. Dolayısıyla Fenerbahçe böyle tam şu anda kendini test edebileceği, kendi seviyesinde hatta bir tık da üstünde bir rakiple karşılaştı. Dolayısıyla da hani bu maçı kazanamamasının da bir sebebi aslında rakibin de çok daha iyi Fenerbahçe'yi etüt etmiş, hazırlanmış olduğunu da gördüm. Dünkü maçın kadrosuna baktığımızda hani herkesin de şaşırdığı gibi ben de aslında Asensio ile başlamasını bekliyordum. Ama Asensio Talisca yapmasını, yani Vedat Muriç'in ile değil de Asensio Talisca ile başlamasını beklerdim. Niçin Vedat Muriç olmasın diye düşünmüştüm. Şunun için, Fenerbahçe böyle diğer rakipleri gibi çok önde oynayabileceği, sürekli baskı yapabileceği, pozisyon bulabileceği bir takımla karşılaşmayacaktı. Dolayısıyla kanatlardan getirip ceza alanı içerisine sokacağı ve orada bir santroforu ihtiyaç olacağı bir maç dan ziyade daha çok başa baş geçecek, maçın orta alanda oynanacak bir maç olarak düşünmüştüm. Ki maçta öyle oldu. Hatta Vedat Muriç çok fazla top alamadığı için de özellikle de ilk yarıda 3-4 defa da orta sahaya gelerek bağlantı yapmaya da çalıştı. Asensio ile başlamayı şunun için istemiştim. Asensio çok daha iyi top yapabilen, özellikle 3. bölgede araya çok iyi toplar bırakabilen, defans arkasında toplar atabilen bir oyuncuydu. Ama tabii İsmail Kartal Asensio'yu tercih etmemişti. Ben bu arada Lyon'u da çok beğendim. Çok iyi top yapabilen, ayağa top oynayabilen, baskıyı çok iyi kırabilen bir rakip gördüm. Fenerbahçe seyircisi muhteşemdi. Çok iyi bir Fenerbahçe'ye karşı bir taraftarlığını da gösterdi. Bir baskı oluşturdu Lyon, ama Lyon açıkçası da çok profesyonelce, özellikle şu ilk bölgede ciddi baskılara karşı çok iyi çıkışlar yapabildi. Ön taraftaki üçlü forveti gerçekten etkili ve atletik bir oyuncu. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin bu noktada biraz böyle bu maçta İsmail Kartal'ın tercihiyle ilgili bir şeyden dolayı da olabileceğini düşünüyorum. Gençler Birliği maçına dönecek olursak, İsmail Kartal çok ciddi bu anlamda Gençler Birliği maçında rotasyon yaptı. Yani ben İsmail Kartal'ın yerinde olsam bu rotasyonu, aslında bu riski almazdım. Yani nihayetinde oynayan oyuncular da Fenerbahçe'nin lisanslı oyuncuları ve gerçekten de kaliteli oyuncular. Yani İsmail Kartal hangi oyuncularla sahaya çıkarsa çıksın, Gençler Birliği'ni Fenerbahçe'nin oyuncularının bir kere yenmesi gerekiyor. Onu bir yere not alalım, ama İsmail Kartal'ın da böyle sezonun ilk maçında bu riski almasını hiç anlam veremedim. Yeni bir yönetim gelmiş. Bu yönetimin tek hedefi var, Fenerbahçe'yi ligde şampiyon yapmak. Ana hedefi daha doğrusu. Bunun içinde İsmail

0: İsmail Kartal'a güvenerek İsmail Kartal'ı takımın başına getirmiş. Dolayısıyla İsmail Kartal'a da hiç de fena olmayan bir takım teslim etmiş. Yani sezonun ilk maçta bu rotasyona ben açıkçası bu kadar fazla rotasyona hiç anlam veremedim. Bu riski almasına İsmail Kartal'ın anlam veremedim. Çünkü İsmail Kartal çok da böyle kredisi olan bir teknik direktör değil. Birkaç yenilgiye bakan bir teknik direktör gibi duruyor ki ilk kredisini de aslında Gençlerbirliği maçında kaybetti. Lyon maçı elenmesi aslında tehlikeye de girdiğini söyleyebilirim. Ben Lyon maçı öncesinde %50-50 olarak gördüğüm şansı biraz daha Fenerbahçe'nin aleyhine azaltıyorum aslında. 45'e falan düşebilir Lyon çünkü çok iyi bir takım gördüğümüz kadarıyla. Dolayısıyla İsmail Kartal'ın bu noktadan sonra Fenerbahçe açısından işinin çok kolay olmadığını da düşünüyorum. Diğer taraftan da şunu da söyleyebilirim. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım madem İsmail Kartal'a bu kadar güvendi, dolayısıyla da sahip çıkması da gerekiyor. Böyle bir maça, iki maça hemen İsmail Kartal'ı da gönderecekse o zaman kendi seyircilerini de sorgulaması gerekir diye düşünüyorum.
1: İsmail Kartal'ın dün geceki tercihleri üzerinden biraz konuşalım. Biraz değindiniz Vedat Muriç hadisesine ama mesela elinden gelen her şeyi yaptı gibi geliyor bana Fenerbahçe'ye. Kanat ortaları denedi, göbekten delmeyi denedi, uzaktan şutlar atmayı denedi. Savunmadan iyi çıkarttı Ake'yi ve Skriniar'ı. Ama çok iyi tek top oynayan bir takıma karşı mücadele etti. Yani ben bir ara farklı bir kıtadan gelmiş, farklı bir takım izliyormuş gibi algının içerisine düştüm. Çünkü inanılmaz tek top tap yapan bir Fonseca Lyon'uyla karşılaştık. Ve çok iyi boş koşular yapabilme özelliği olan bir takım vardı karşımızda. Biz oyun boyunu da uzatınca sanki biraz sıkıntıya mı girdik? Ne dersiniz bu konuda?
0: Bu söylediklerinin hepsine katılıyorum. Yani o kadar profesyonel bir takım var ki karşımızda Lyon olarak. Yani çok büyük baskıya rağmen çok rahat oynayabilen yetenekli oyuncular tabii bu oyuncular. Dolayısıyla bu baskıyı Fenerbahçe'nin önündeki baskısını kıran bir Lyon'la karşılaştık. Orta alanda bir kişi fazla oynamaları yani Talisca ile biz ve Murat Muriç ile önde kaldık. Çünkü Talisca tam bir orta saha gibi değil. Orada sadece Guendouzi ve Kante ile kalınca orta tarafta Lyon bir oyuncu fazla oldu. Zaten yetenekli oyuncular. Top kaybı da çok fazla yapmıyorlar. Dediğiniz gibi biraz oyun boyu da çok uzadı. Fenerbahçe'ye böyle gitgeller oldu. Kompakt yapıda kalamadı Fenerbahçe. İkinci topları da alamadı. Evet, Vedat Muriç elinden gelen her şeyi yaptı ama onun oyunu, daha doğrusu takım oyunu onu çağrıştıran bir oyun değildi. Vedat Muriç'e daha çok böyle Fenerbahçe'nin son 15-20 dakikada çok ciddi baskı yaptığı, oyunu üçüncü bölgeye yıktığı noktalarda Vedat Muriç hamlesi çok daha doğru olabilirdi diye düşünüyorum. Dolayısıyla İsmail Kartal'ın tercihi ve düşüncesi tutmadı diye söyleyebiliriz.
1: Şimdi dün L'Ekip'te bir haber vardı. Fenerbahçe'nin 170 milyon avroluk bir maaş bütçesi var ve yaklaşık 430 milyon avro borcu var. UEFA cezası var ama buna rağmen Lukaku, Greenwood, Nathan Ake gibi isimleri kadroya dahil ediyor dedi. Enteresan bir saptama yaptı. Bu saptamadan yola çıkacak olursak olası bir Lyon elenmesinin ardından teknik adam değişimi ve buna bağlı hamleler gelir mi? Yani hatta şunu söyleyeyim, Lyon maçı dahi beklenmeden böyle bir şey olabilir mi?
0: Ya şimdi Fenerbahçe bu tabii. Aziz Yıldırım'dan bahsediyoruz. Aziz Yıldırım açıkçası gerçi bundan önceki yıllardaki Aziz Yıldırım gibi davranmıyor. Biraz daha farklı. Şu anda teknik tercihlerde pek Aziz Yıldırım'ın da isimleri geçmiyor. Çünkü bunlara çok müdahil olduğu yılları hatırlıyoruz biz. Yani Aziz Yıldırım'dan ben geçmişteki Aziz Yıldırım'dan bu hamleleri beklerim. Ama bunu doğru bulmam. Yani niye doğru bulmam? Çünkü ben güvendiğim bir teknik direktörü getirmişim. Bir maç, iki maç kaybında onu göndereceksem zaten çok güvenmiyordum demek ki diye olur. Dolayısıyla da böyle deneme yanılmayla Fenerbahçe'nin başına da teknik direktör getirmek çok doğru olmayacağını düşünüyorum. Ama kredisi çok çok azaldığını söyleyebilirim şeyin

0: İsmail Kartal'ın. Lyon maçı elenme ihtimali biraz yüksek. Orada elendikten sonra ilk lig maç kaybında da çok tartışılacaktır. Her şey olabilir ve gitme ihtimalinde de o anlamda İsmail Kartal'ı yüksek görüyorum.
1: Galatasaray'da gelmeyen bir galibiyet serisi. Özellikle hazırlık maçlarında, ardından da ligde de beraberlik. Okan Buruk'tan daha çok eleştirilen yönetim var. Bu konuyu nasıl yorumlar? Mustafa Tümöz hocamla birlikteyiz.
0: Şimdi Sevin Emre Bey, şimdi Galatasaray için şunu söylemek istiyorum. Şimdi perşembenin böyle gelişi çarşambadan bellidir diye bir söz var aslında. Hani bu da beklenen bir sonuçla başladı gibi aslında Galatasaray. Galatasaray'ın ilk hazırlık maçına baktığınızda Ümraniyespor'la başlayan ve en son resmi maçta devam eden, sadece Ümraniyespor galibiyeti olan bir hazırlık maçları ve ardından da işte Çorum FK beraberliği var. Sürekli bir kazanamama bir şeyi oturdu Galatasaray'da açıkçası. Bir de Galatasaray defansının ben böyle her maçta hemen hemen böyle bireysel hatalardan gol yediği

0: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Galatasaray'da Osimhen'i çıkardığınızda çok farklı bir takım olarak konuşabilirsiniz. Galatasaray'ın bu maçtaki gol yorumlarını, çözümlerini çok fazla detaylı ya da analiz edilmiş olarak görmedim. Sadece kanatlardan işte yapılan ve yüksek toplarla Osimhen'i buluşturmaya çalışan bir çözüm anlayışındaydı. Galatasaray, ki Allah var tabii, Osimhen bütün bu toplara da vurabilen bir oyuncu. Onun sayesinde de Galatasaray beraberliği de elde ettiğini söyleyebiliriz. Böyle merkezden gelen dikine paslarla, ikiye birlerle geçen ve etkili şutlar çok görmedik. Bir tane Sané'den geldi. Bence Okan Buruk'un bunlara bir çözüm bulması gerekiyor. Takviyesi Galatasaray için şart. Oyuncu takviyesi. Galatasaray 2-1 gerideyken kenarda oyuncuyla ilgili hamle yapabilecek oyuncu yoktu açıkçası. Hep böyle orta sahadan ve bildiğimiz eski oyuncuları Galatasaray içeri alarak hamle yaptı. Bir de Leslie transferi var bildiğim kadarıyla şu an Galatasaray'da resmi olarak. Onun dışında henüz bir Batrakov konuşuluyor ama Leslie'yi de Galatasaray transfer etmiş olmasına rağmen, oyunda 2-1 geride olmasına rağmen oyunu almadı. Demek ki bu Leslie'yi daha çok önde olduğunda savunma yapması için alacağı bir oyuncu gibi düşünüyorum ben. Galatasaray'ı çok beğenmedim açıkçası. Bundan sonraki maçlarda mutlaka Galatasaray'ın Okan Buruk'un bir takviye yaparak ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum.
2: Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçları var. Bu hafta yine Perşembe günü iki takımın mücadelesini nasıl okursunuz UEFA Avrupa Ligi'nde yarın?
1: Evet, şimdi Beşiktaş tabii Fenerbahçe ile benzer yolu izliyor. İkinci, üçüncü elenme ve playoff oynayacak Beşiktaş. Bir de resmi maçını da oynadı. Tabii bu ilk haftada en avantajlı olan takım olarak da Beşiktaş'ı görüyoruz. Beşiktaş aslında böyle tempo, istek, iştah çok üst seviyeye gelmiş. En iyi yaptığı işlerden bir tanesi de Beşiktaş'ın özellikle oyunu 3. bölgeye yıktıktan sonra kompakt bir yapıda kalması. Yani defansı da çok öne itmesi. Dolayısıyla bu kompakt yapının avantajında ikinci topları veya kaybettikleri topları tekrar kazanabiliyorlar. Fakat ben Beşiktaş'ta bir önemli bir eksiklik görüyorum. Yani bunu mutlaka çözüm bulması gerekiyor Beşiktaş'ın. Bu kadar yüksek tempo oynayıp 3. bölgeye bu kadar çok topu yığdıktan sonra o golleri atamamak, o topu kalenin içine sokamamak bence çok çok eksik, büyük bir eksik. Bu tip yetenekli oyuncuları çok yok. Vlahovic geldiğinde bu belki çözülecek, ya da Trossard'ın biraz daha performans

0: performansını yükselttiği noktada Beşiktaş skor bulabilecektir. Eğer skor bulamamaya devam ederse bu Beşiktaş açısından da sorun olabilir. Beşiktaş resmi maçlarda, 5 resmi maçta da henüz hiç gol yemedi. Yani çok iyi bir defans anlayışı içerisinde bütün kanat beklerini sürekli öne çıkaran, arkada büyük boşluklar veren bir takım için gol yemiyor olmak da çok büyük başarı. Tabii burada kaleciyi de boş geçmemek lazım. Çok çok iyi bir kaleci buldu Beşiktaş. Nöbel'le ilgili burada Beşiktaş kalecisi gerçekten Beşiktaş'a çok bir üst seviyeye çıkardığını söyleyebiliyorum. Kaunas Zalgiris'le oynayacak Litvanya'nın takımıyla Beşiktaş. Fenerbahçe gibi, Lyon gibi bu kadar zorlu bir takım değil tabii. Beşiktaş'ın burada çok daha avantajlı ve geçebileceğini, ki oyununa baktığım zaman bunu söyleyebiliyorum. Tabii Zalgiris de Avrupa'da bir yer etmeye çalışacak. Son dönemlerde ismini yeni yeni duyuran takımlardan bir tanesi. Ben Beşiktaş'ı bu noktada avantajlı görüyorum. Trabzon'a gelecek olursak da Trabzon da lige iyi başlamadı. Kasımpaşa maçında biraz oyunun hakimi gibi görünse de aslında maçın berabere bitmesi adil olan sonuçlardan bir tanesi. Salah Trabzon'a büyük şeyler katacak gibi, oyuna girmesiyle, oyunu hareketlendirmesiyle bunu da görmüş olduk. Trabzon'un Avrupa rakibi, playoff rakibine baktığımızda Frank Varos'la oynuyor Macaristan'ın, ki bu da Macaristan'ın önemli takımlarından bir tanesi. Ön elemede de Fenerbahçe'nin elediği Górnik Zabrze'yi eleyerek gelmişti. Ve Avrupa'nın UEFA Lig takım sıralamasında üst taraflarda olan bir takım Frank Varos. Trabzon bu noktada son maçına baktığımızda ben Frank Varos'u biraz daha önde görüyorum, ama tabii Avrupa Kupa maçları çok daha farklı oynanacaktır. Salah'ın da dahil olmasıyla birlikte belki de Trabzon bu tur şansını daha da fazla artıracaktır diye düşünüyorum.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar olsun.
1: Harikasınız. Mustafa Tümöz hocamla zamanı paylaştık. Ve gelen mesajlar var. Hemen o mesajlara da bakalım. Sizlerden gelen mesajlar hızlı hızlı. Bolca mesaj gelmiş 273-10-10'a. Sevgili Derfin Yunustane buraya da ilk mesajı gönderenlerden tüm konuklara başarılar dilemiş. Türk'ten gelmiş, hayırlı yayınlar Emre abi. Kocaeli'den Yasin. Bir varlık gösteremeyen şu kalitedeki kadroya 73'te müdahale ediyorsun. Teknik ekip olarak hepimiz bırakıp girin. İlk maçta kendini belli etmişti zaten İsmail Hoca demiş. Günaydın Emre Tilev kardeşim. Dün akşam yine saç baş yolduran Fenerbahçe izledik. İsmail Kartal hocam, Allah aşkına bugün gel kendini güncelle ya da bence sırtındaki eski 99 gollük sezon hırkasını al ve git. Dün akşam taraftar sana oyuncu değiştirdi. Asensio takıntı nedir? Vedat 60. dakikadan sonra bağırdı, artık ben bittim diye. Talisca pozisyonda adeta oyunda yoktu. Solda Archie 90 dakika top kaybı rekora giderken önündeki Kerem tüm maç boyunca döküldü. Aynı maçı izlemiyor muyuz biz? Daha neler neler, yazmakla bitmez. Ama bildiğim, bir ismin anıldığı günden bu yana söylediğim gibi, İsmail Kartal'la olmaz demiş Almanya'dan Mete. Emre abi günaydın. Ben Fenerbahçeli Erkan. Takım çok iyi oynadı. Savaştık olmadı. Kısmet. Geçen senelerden kalma bir şey. Rakipler bir sefer geliyor kalemize. Gelen her şut gol oluyor. Buna çok kızıyorum. İyi yayınlar demiş. Yine bir değerli dostumdan. Günaydın Emre Bey. Şahsınız ve radyonuz benim ara sıra yazdığım mesajları asla okumuyor. Dikkate de almıyor. Ama ben size açık ve net söylüyorum. Hocam şimdi bak, bu provokatör mesajları okuma şansım yok. Yani siz bu isimlerin programında rica ediyorum mesaj atın. Yoksa benim programımda benim gibi ya da benimle ilgili ya da benim konuklarımla ilgili ya da tuttuğunuz takıma yönelik bir mesaj atarsanız okurum, ama bu mesajı okumamı bekleyemezsiniz. Kusura bakmayın. Günaydın Emre Bey. Dünkü maçın 3 Temmuz'da ne alakası var çözemedim demiş. Ben de anlamadım. Nedir olay? Olayı çözemedim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İyi yayınlar. İsmail Kartal'ın bu takım gitmez. Kadro ve teknik direktör yok. Teknik direktör ve kadro yok. Fenerbahçe'nin aklı hep eksik kaldı. Yarım kaldı abi. 11 yıldır Zico'dan sonra, Aziz Yıldırım'ın yolladığı Zico'dan sonra hep yarım kaldı. Abi her şeyde yarım kaldı. Abi bir sezon ortası almıyorlar. Forvet alıyorlar. Şampiyonluğu kaybediyorlar. Ortası alıyorlar. Forvet almıyorlar. Dağılmışsın hocam mesajda. Bunu zannediyorum dikteyle yazdırıyor. Darmadağın bir mesaj olmuş ama neyse okuduk işte, bu kadar bu kadar bu kadara sabredebildi aklım, özür dilerim. Merhaba Emre abi, dün 10 dakika hariç Fenerbahçe çok kötüydü. Biz Galatasaray'a hiç kızmayalım. Cüneyt'ten gelmiş. Hızlı hızlı okuyorum mesajları. İyi yayınlar dilerim Emre abi. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak karamsarlığa kapılmak istemiyorum ama maalesef tablo pek iç açıcı değil. Olası bir Konyaspor mağlubiyeti, Lyon'a elenme ihtimali, üstüne tribünlerin Asensio tezahüratları, bütün bunlar yan yana koyunca yolcu dur Abbas bağlasan durmaz demekten başka çare kalmıyor. Yalçın Öztürk'ten gelmiş. Abi günaydın, Pendik'ten Fatih, Mehmet ben. Abi Galatasaray transferi gerçekten neyi bekliyor, kafayı yiyeceğiz demiş. Emre abi, ben hakemin taraflı maç yönettiğini düşünüyorum ya da kötü maç yönetti diyelim. Örneğin son dakikada rakip takımın oyuncusu topu içeri attı, sahada iki top vardı ve maç oynanmaya devam etti. Oyuncuya sarı kart bile göstermedi. Emre abi günaydın, İsmail Kartal'la sizce olur mu? Benim sorum sizeydi, teşekkür ederim. Vallahi çok zor. İsmail hocam oyunu okumakta zorlanıyor. Abi günaydın, dün gece Kadıköy ve Beşiktaş marşı çalındı. Bu konuda ne düşünüyorsun? Jest yapmışlar. Çünkü Beşiktaşlı taraftarlar da Fenerbahçeli bir çocuğa beraber böyle üçlü falan çektirdiler. Çok güzel görüntüler vardı. Ona jest yapılmış. Reklam ardından beraber.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom.
1: Reklam.
2: Literatür geldi hanım.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus Seyahat Programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Ettireceğim size yakında.
4: Kerem abi.
5: Hayrola yani çocuklar.
4: Şey abi biz eskiden yani tüm mahallenin telefonu destekli gibiydik. Ya, her şey yanızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
9: Turkcell'le bağlan hayata.
10: Reklam bitti.
11: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Biz devam ve ediyor. Hakan Güveli hocamla birlikte.
1: Hocam biraz
0: hocam,
1: yayın
0: öncesinde
1: de
0: yayın
1: muhabbet
0: öncesinde
1: ettik,
0: biraz muhabbet kızgınsınız,
1: biraz kızgınsınız, yazıklar olsun
0: biraz
1: dediniz,
0: kızdınız,
1: biraz da kızdınız.
0: Ama onun ötesinde
1: şöyle bir baktığımızda,
0: zamanı işlettiğimizde
1: hakikaten yazıklar olsun bir oyun muydu?
0: Kötü oynamadı sanki.
1: Kötü oynamadı sanki
0: Fenerbahçe,
1: İsmail Kartal'la bu iş olmaz gibi geliyor.
2: Yani şimdi sevgili her şeyden önce koca camiayız. Dün yolculuktan döndüğümde inanamadım. Özel minibüsler tutulmuş 15-20 kişi akın akın Fenerbahçe.
3: Hani
2: Manisa'dan Balıkesir'den
3: İzmir'den geliyor. O insanların coşkusu, desteği harika bir şey.
2: Yani biz burada stada 1,5 kilometrede şu an ben konuşuyorum.
3: Bu duyguyu onlar kadar belki hissetmeyebilirim.
2: Hani ben futbolun şölen olmasını istiyorum.

0: Para harcanıyor
1: Şimdi
0: mu?
1: para harcanıyor
0: Harcanıyor.
1: mu? Harcanıyor.
0: Ama şimdi bakalım.
1: Ama şimdi bakalım.
0: Yeniden
1: İsmail Kartal neler
0: İsmail
1: oldu?
0: Kartal neler oldu?
1: Şimdi
0: elinde Lukaku var.
1: Elinde Lukaku
0: Artık
1: var.
0: Bunu anlatmaya
1: Artık
0: gerek
1: bunu
0: var
1: hocam.
0: mı?

0: Evet, tekrar kapattık, açtık ve yeniden sistemi kurguladım. Umarım ikilem olmuyordur şimdi. Bir bakarsanız, bana da yorumlarınızda yazarsanız memnun olurum. Ve Hakan Güveli hocam da geldi. Evet hocam, yarım kalmıştı. Şimdi dediniz ki ben Kadıköy'e 100 metre mesafedeyim. Değişik yerlerden bir sürü insan geldi. Orada kaldık. Devam edelim.
1: Şimdi bu Fenerbahçe'ye hani büyüklere yakışan bir tablo. Buradan yanlış anlaşılmasın. Hani Bursa Spor'un da taraftarı muhteşem. Hani Bahçeşehir'de, Samsun'da hani birçok takım iyi işler yapmaya çalışıyor. Biz bunları motive etmek, desteklemek zorundayız. Peki gelelim. Çok paralar harcandı. Ne oldu maçta? Ya benim anlayamadığım bir şey var artık. Adamlar sanki bir olduktan sonra dağınık dağınık gidip birçok şey söyleyeceğim. Çünkü akşam sinir oldum. Ya sanki biz öteki hafta rakip sahaya, yabancı ülkeye gitmeyeceğiz de adamlar hani bir tehdit altındalar. Bir olduktan sonra son 5 dakikada bile 6 kişi bizim ceza sahasında. Pres yapıyor, topu kapmaya çalışıyor. Biz ne yaptık? 5-10 dakikalar dışında adamlar hep paslarla çıktılar. Ya kardeşim, senin gücün mü yetmiyor? Ya da oyunun kaçıncı dakikası, yanlışları sıralıyorum. Ya Allah aşkına Kerem, sen neler yapıyorsun? Top sırtına çarpıyor, kaybediyorsun. Topu takip edemiyorsun. 5 kişinin arasına dalıyorsun, ne yaptığın belli değil, toplar kayboluyor. Hızlı olmak, kompres yapmak, bu kadar pres yapmak yetmiyor. Teknik olmalısın, bakmalısın, gözlerle takip etmelisin, daha teknik olmalı. Adamlar tık tık tek pas yapıp hızlıca çıkabiliyor. Biz çıkamıyoruz. Oyunun 70 küsürüncü dakikada değişiklik ne alınıyor? Lukaku alınıyor. Yani kusura bakmasın, hani bizim Kosovalı oyuncumuz geldi. İki tane gerçekten %100'e yakın bir kafa golü. Onun dışında Talisca gene şut çekmeye yandan gidiyorsun. Ya karşındaki Lyon. Kaç adamı yandan böyle yedireceksin de boşluk bulacaksın da çekeceksin. Bencillik yapma. Adam Greenwood buldu, bir çekti. Çok da güzel Arda Gülervari bir golü imzasıyla attı. Yani bence takımın kurgulanması, takımın kondisyonu, takımın ben anlayamıyorum kardeşim pres yapmaması. Ya ben artık ya tırnaklarımı yiyeceğim, ya sen nasıl koşmazsın? Nasıl pres yapmazsın ya? Adamlara takip ediyorum. Bizim ceza sahasında 4 kişi dizilmiş. 10 metre arkalarında da 2 kişi. Ya zaten 6 kişi bizim sahamızdalar. Biz top çıkartacağız. Kaleci orta sahada birini verse adamlar bir de kaleciyi düş. Zaten 4 kişi kalıyorlar. Yani sen rahatlıkla dikine, ver kaçla ya da adam kaçırmayla, yandan çapraz güzel bir pasla İstediğin oyunu, istediğin golü atabilirsin. Ama adamlar öyle bir geliyor ki üstüne, sen öyle bir yaslanıyorsun ki artık biz de aynı 45'lik plakları görmekten, dinlemekten yorulduk. Bu oyunla eğer daha farklı bir kurgu olmazsa rahatlıkla Lyon'da, hani Fransa'da haftaya sürpriz değil, en az %80-90 Lyon'un üstünlüğünde geçer. Sen Şampiyonlar Ligi gibi dev bir Fenerbahçe camiasına yakışacak bir ligden bu taraftarları gene küstürürsen de kusura bakma, birileri hesap vermek zorunda olur. Ben hani o yönden

0: Bu takımın hani bu kadar adamı varken doğru kurgulanması, doğru kondisyonu, doğru teknik olayları, ya her şeyin çalışılmasını istiyorum ya. Her şeyin. Yani senin bu gücün varsa kusura bakma, kurguda, kondisyonda bir takım şeylerde eksiklik var. Dün Fenerbahçe kadrosu yanlıştı. Dizilim yanlıştı. Kerem'in yani belki de biraz yedekte kalıp kendini geliştirmesi lazım.
1: Kerem'e de
0: Lukaku'nun
1: yazık ediyoruz
0: kesinlikle
1: değil mi? Yani Kerem'i dinlendirmeyerek, sürekli onu sahaya sürerek sanki biraz Kerem'i de yıpratıyor gibi geliyor.
0: ya haklısın da ama şey var Emre, yani ya sen koşuyorsun, top sırtına çarpıyor. Top koşarken daha top nerede onu takip etmiyorsun. Adam 5 kişinin arasına daldı ya, 5 kişinin. Sen Messi misin ya? Kaç defa top kaybettirdin ya? Ya olmaz böyle. Yani bir hızlısın, bir pres yapıyorsun diye olmaz. Belki modunda değil. Hani bu, ben tabii ki yani Benfica'ya gitti, birçok şey yaptı, Galatasaray'da oynadı, geldi ama hayır, evet, bir düşüşün olabilir dediğin gibi, bir dinlendirip bir de bakış açıları yeniden ona yardımcı olacak. Bu eksikleri gösterip üzerine gitmek lazım. Ama işte Lyon'u gördün ya, giren çocuklar yaş ortalamaları kaç? Ama futbolda işte artık hızlı futbol oynamalısın, tek top oynamalısın, adam kaçmalı, iyi şut çekmelisin. Bunların hepsi, futbol evrildi artık. Hani biz hala basmayalım, yaslanalım, bir katım iyi şeylere güvenelim, yandan besleyelim. Olmuyor kardeşim, olmuyor. Bak, yandan beslediğin ortalarda hiçbir şey yapamadın. Gene Greenwood bir adamı eksitti, çekti. Nefis, bir de zor sol çaprazdan güzel bir gol attı. Ama niye devamı gelmedi? Şimdi bu skorun bizi koruduğunu mu düşünüyoruz? Hayır. O yüzden birçok Fenerbahçe taraftarı da hemen sosyal medyada da dün akşam ne oldu, değişik kanallarda yorumları da izledim. Birçok kişi de bu durumdan çok rahatsız, birbiri zaten hiç yeterli görmüyorlar deyip topu sana atayım.
1: Ben de literatür geldi hanım.
0: Vallahi Emre, şimdi bu literatür
1: Hocam
0: benim
1: deli
0: ne
1: gibi ders
0: zamandır...
1: çalışıyorsunuz ya. Vallahi bile müthişsiniz. Yani yoldan geldiniz, şey
0: Vallahi
1: yapmadınız.
0: şimdi yeniden İngiltere'de bir kitap bölümü daha var. Şimdi onu tamamlayacağım. Ama benim üzüldüğüm bir şey var. Ben hani gerçekten hem diyet alanında hem eczacılık hem tıp okuyorum. Çok iyi okuduğumu düşünüyorum. Güncelleri, değişik şeyleri takip etmek. Ama yani Emre, şunu kıskanıyorsun ya. İşte Türkiye'de artık ne olur, hani birilerinin desteklediği enstitülerin sayısı fazla olsun. Hani inan, ben son 10 yılımı bana belirli beri tatmin edecek bir parayla laboratuvar faresi olarak geçirmeye hazırım.
1: Ya yapmayın.
0: Yani inan, o kadar çok şey var ki, mesela şu literatüre bak. Şimdi bak, başlık şu: bağırsak mikropları, içimizdeki mikroplar vücuda yeterli lif almadığımızda bizi yemeye başlıyorlar. Bak, bunu lütfen sevgili dinleyicilerimiz, olabildiğince basit anlatacağım. Şimdi eğer biz yeterli lif almıyorsak, yani köklü bitkiler, baklagiller, sebzeler, yani bitki bazlı beslenmiyorsak,
1: Köklü
0: bunu böyle
1: bitkileri biraz
0: hayvan...
1: açalım mı? Bilmeyen olabilir hocam.
0: Hani bunlarda hani nedir? Biz yeşillerden, sebzelerden, rezenelerden, nişastalı, kara hindi bağlardan, işte ıspanağından,
1: İncir,
0: pırasasından,
1: nar, değil mi?
0: bitkiçi,
1: Badem, zeytin. Bunlar da köklü
0: yağlı
1: bitki mi?
0: tohumlardan olabilir. Meyvelerde daha çok fruktoz var. Hani lif oranı daha az. Hani biz bunları daha çok bitki bazlı beslenmeyle, evet, yağlı tohumlar diyelim. Şimdi biz bunları almamız neden son derece önemli? Biz bağırsakta mikropların beslenmesi lazım. İçimizdeki mikropları besleyeceğiz. Ama biz yeterli lif almadığımızda bizim içimizde bağırsak düzenini koruyan bir takım tabakalar var. Bu tabakalardaki faydaki tabakaları içimizdeki mikroorganizmalar, aa sen yeterli lif almadın, onları yemeye başlıyorlar. Ama lif aldığında yeterli, bu süreç baskılanıyor. Mikroplar tam tersi, hem bizim içimizde bize yararlı şeyleri yeme dışında hem onu yapmıyorlar. Tam tersi, bir de bize bu verdiğimiz liflerden beslenip, senin elma yediğin önemli değil, elmayı yedikten sonra içinde ne ürettiğin önemli sevgili Emre. İşte yararlı metabolitler üretmeye başlıyoruz. Bitkisel besinler bağırsak bakterilerini yeniden programlayabilir. Ana başlığımız bu. Kardeşim sen yediğinde içindeki bağırsak mikroorganizma haritanı değiştiriyorsun. Yeme içme, bakın önemli bir cümle atacağım buraya. Ben iyi ki 16-18 yıldır diyetle, iyi ki de eczacılık master doktorası yapmışım. Diyet bambaşka bir yere, beslenme başka, bambaşka. Beslenmenin içindeki gıda kimyası bambaşka bir yere gidiyor. Dolayısıyla bitki ağırlıklı diyetler bağırsak sağlığını, bağışıklık sistemi, metabolizmayı, kalp damar hastalıklarını, sevgili Hasan hocam da cuma günleri çıkıyor, hep dinlerim, bize hak verecektir. Sadece kalp damarınız tıkandığında stent koymak değil, bypass yapmak değil. Ya kardeşim bu niye tıkanıyor? Nereden geliyor? Kök tıbbı yapmak lazım. Şimdi ben bitkisel güzel lifli proteinler aldığımda bir, kötü bakterilerin oluşmasını, artmasını engelledim. İyilerin iyi şeyler oluşturmasını sağladım. Yetmedi. İnsan sağlığını koruyan, beni çevresel tehditlerden koruyan, bir de renkli, biyolojik olarak aktif fitokimya üretirim. Bunlar var. Dolayısıyla bağırsak bakterilerinin, biz halen bitkisel besinlerde bulunan bu kadar çok bileşken, o kadar çok bileşken var ki sevgili Emre ve dinleyicilerimiz, biz daha içimizde bunların nasıl işlendiğini, neler ürettiğini bile bilmiyoruz. Dolayısıyla bu makalenin amacı ilk çalışmadır. Bitkisel liflerle bitkisel proteinlerin bizim metabolizmamızı nasıl değiştirdiği. İnsan mikrobiyom, yani mikrobiyom ne demek? Sadece mikrobiyota ne demek dinleyicilerimiz? Bağırsaktaki bakterilerin sayı, çeşitlilik, dengesi. Mikrobiyom burada üretilen genler, metabolitler, her şeyi ifade ediyor. Dolayısıyla ben bağırsak mikrobiyomunu, asıl önemli olan bana faydalı mı, zararlı mı, neler üretildi, pH dengesi ne, toksik metabolitler mi var, yararlılar mı var? Bunları hem de tedavi amacıyla kullanacağım, burayı iyi anlarsam ben. Mesela bir örnek veriyoruz. Ben bitkisel protein aldığımda, bakın hangi protein aldığımı hangi besinden anladığımda, aynı ben farklı proteinler alırsam bana zarar verecek bir amino asit dengesine, ama ben bunları doğru işlersem faydalı bir reaksiyonlar oluşturacak dengeye gidiyor. Dolayısıyla şöyle bir şey çıkıyor. Bunu ilk defa duydum. Hani bu kadar okuyoruz okuyoruz, hala yeni şeyler çıkıyor. Hem bitkisel liflerin hem de bitkilerde sindirilemeyen proteinlerin. Bakın sindirilemeyen proteinler dolayısıyla bize mikroorganizmalarımızı besler. Buna ne diyoruz? Lifi taklit eden protein. Bu yepyeni bir terminoloji. İngilizcesi de proteins imitating fiber diyoruz. Yani gerçekten lifleri taklit eden proteinler. Bunlar içimizdeki amino asitler, yediğimiz, aldığımız liflerden oluşan amino asitler proteinleri dengeliyor. Yararlı metabolitlere doğru vücutta değişim gösteriyor. Bunlara da hani o kadar son derece önemli ki dolayısıyla vücudumuzdaki işte bu damar tıkanıklıkları, belki de Alzheimer, demans, birçok şey bazı zararlı metabolitlerden oluşuyor. Bütün dünya bunda kafa patlatıyor. Burada beslenme ve diyetteki hangi diyet tarzının, hangi amino asit, hangi bitki bazlı beslenmenin önemi, benim içimdeki hem bağırsak tabakalarımı koruyacak, hem de aynı zamanda burada içimdeki bakterileri, faydalı bakterileri artacak, hem zararı engelleyecek, hem de yararlı metabolitleri oluşturup benim damar tıkanıklığı, tansiyon, karaciğer yağlanması, birçok şeyimi de azaltacak. Dolayısıyla o kadar güzel bir laf var ki, ben hep buna inanmıştım. Öyle değişecek ki, hani şimdi bırakın biz lütfen arkadaşlar, öyle kapalı, ambalajlı, bisküvitli, ıvırdı, zıvırdı, gofretli, çikolata, hepsi son. Bir tane bile almayın. Saniyede vücudunuza zarar verirsiniz. Biz belki de bütün gıda ambalajlarında bir gün lif miktarının altında pirif miktarı, yani lifi taklit eden protein miktarı ne? Yani vücudunuzda firmalar bunlarla yarışsın istiyoruz biz. Yararlı bakterileri nasıl sağlayacak etiketleri göreceğiz. İnanın bu vücudumuzda birçok bizi hastalıktan, hatta şöyle diyor, kanser araştırmalarında bile kanseri vücuda yayılması, metastazı ya da vereceğin ilacın antitümör bağışıklık yanıtının bile etkileşimi buradan

0: kaynaklanacak. Dolayısıyla burada da çok önemli bir laf daha makalede. Biz birçok şeyi içimizdeki bakterilerin ürettiğini, fermente ettiğini biliyoruz ama biz acaba bu dolaşımımıza giren birçok metaboliti mikroorganizmalardan tamam bir bölümü geliyor ama bir bölümü de kendi metabolizmamızdan kaynaklanıyor. Eğer bu ikisinin denge ve yolaklarını keşfedersek yeni ilaçlar, var olan ilaçların daha etkili olması, hastalıkların önlenmesi konusunda dev adımlar atacağız. Dolayısıyla farklı besinlerin nasıl benim içindeki genle, bakterilerle etkileştiği, nasıl metabolitler ürettiği, yani parçalandıktan sonra oluşan ürünler diyoruz. Bunları daha iyi anlamamız hastalıkları önlemek, tedavi için bize hassas ama en önemlisi hedefe yönelik tedaviler getirecek. Belki de metastaz olmadan kanserleri yeneceğiz. İlaçların gücü artacak. Enfeksiyonlar daha iyi, daha kısa sürede öğretilecek, dev adımlar atılacak. Gerçekten ben de şöyle bitireyim. Hani bağırsak hastaysa vücudun geri kalanı hasta. Dolayısıyla ana yönetici ikinci beyin değil, ana yönetici bağırsak. Daima buna yönelik bir destek yapmalıyız deyip topu sana atıyorum.
1: Yıllardır hor görüldü hocam o bağırsak.
0: Evet. Vallahi inan şimdi ne kadar önemini anlıyoruz. Biz bozduk, tamir etmeye çalışıyoruz.
1: Hocam harika bilgiler aktardınız. Minnettarım, çok teşekkür ederim.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Herkese sevgi ve saygılarımla sağlıcakla kalın.
1: Hocam Latte'nin de size selamı var.
0: Tamam. Hoşça
1: Can,
0: kalın be.
1: saygılar sunuyorum hocam, hürmetlerimle. Efendim çok özel bir isim. Doçent Doktor Sayın Hakan Güveli hocamla konuştuk. Bir reklam arasına gidecek miyiz? Şöyle bakayım. Evet, 8 reklamım var. Hem de bayağı yüklü. Ardından sizlerle birlikte olacağız.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
3: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Kerem abi.
8: Hayrola çocuklar?
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
9: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
8: Turkcell çözüm gücü.
10: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
8: Turkcell çözüm gücü.
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
8: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
11: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
1: Reklam bitti.
12: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

Saygıdeğer misafirler, Murat Yılmaz hocamla bir araya geldik. Çok değerli bir kaleci antrenörü ve aynı zamanda teknik direktör. Murat hocam, günaydın.

0: Günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın Emre Bey, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum, saygıdeğer hocam. Hocam, dün gece nasıl bir Fenerbahçe ile karşılaştık? Fenerbahçe'nin tur şansını nasıl görüyorsunuz? Ve bir kaleci antrenörü olarak Ederson'un performansını nasıl yorumlarsınız?
1: Emre Bey, eğer izin verirseniz sorunuza cevap vermeden önce küçük bir not iletmek istiyorum. Geçen hafta hatırlarsanız Türkiye'nin en iyi kaleciler kimdir sorusuna Mert Günok ve Uğurcan'ı söylemiştim. Bunu belirtirken yerli ve Türk kalecileri baz alarak söyledim. Ederson iyi bir kaleci, Fenerbahçe'de devam etmeli diyorsunuz ama listeye dahil etmemişsiniz şeklinde bir düşünce olabilir. Yani belirttiğim gibi Türk ve yerli kaleci tercihler söz konusu olduğu için dahil etmedim. Küçük bir hatırlatma ile dinleyicilerimize de bunu iletmek istedim. Bununla birlikte sorunuza gelecek olursam, şimdi Emre Bey, hayat matematikten büyüktür. İşin içinde insan varsa matematik bana göre çöptür. Bunu neden söylüyorum? Futbolda rakamlar, transferler, yaptığınız harcamalar konuşmaz. Eğer planlamanızı, organizasyonunuzu iyi yapamazsanız, hedeflerinizi, kadrolarınızı, önceliklerinizi iyi belirleyemezseniz rakamlar sahada maalesef konuşmuyor. Neden bu şekilde söylüyorum? Fenerbahçe'nin performansına geçmeden önce Fenerbahçe'nin yönetiminin teknik kadro hedeflerinin, önceliklerinin çok iyi belirlenmediğini görüyoruz. Bu da Fenerbahçe'nin direkt olarak sahadaki performansına yansıyor. İsmail Kartal'ın çok da kendi düşüncelerini ortaya koyarak bu sistemi yarattığını ve oyunu ortaya koyduğunu düşünmüyorum açıkçası. Buna rağmen Fenerbahçe'nin performansı tamamen futbolcuların bireysel yetenekleri ve bireysel kalitesinden kaynaklanmakta. Şöyle bir cümle vardır. Derler ki sahada teknik direktörlerin katkısı %10'dur. Ben buna katılmıyorum. Oyunu iyi okuyamazsanız, oyun içerisinde sistem değiştiremezseniz, bunlara müdahale edemezseniz her zaman geride kalırsınız. İsmail Kartal'ın da maalesef bu yönde eksiklikleri mevcut. Fenerbahçe'nin performansına baktığımızda çok karamsar olmamak lazım. Yani bu kadronun ikinci maçta Lyon'da daha farklı oynayacağını düşünüyorum. Futbol anlar oyunudur. Evet, bir akşam bazı durumlarda iyi oynamadı ama Fenerbahçe'yi de yerden yere vuracak bir durumun olduğunda açıkçası düşünmüyorum. Yani Fenerbahçe gibi bu kadroyu turu geçemez, şöyledir, böyledir gibi ithamlarla yapmak da çok da bana akılcı bir şekilde gelmiyor. Dolayısıyla ben Fenerbahçe'nin dün akşam kötü oynamadığını, her zamanki hata yaptığını, oyun içerisinde zaman zaman kopukluklar yaşadığını ve bu kopukluklar yaşadığı zamanda da gol yediğini düşünüyorum. Dolayısıyla ikinci maçta eğer bireysel hata yapmaz ise Lyon içinde maçın çok kolay geçeceğini düşünmüyorum.
0: Saygıdeğer hocam, Murat Yılmaz'la birlikteyiz. İsmail Kartal performansı çok eleştiriliyor. Onun açısından okuduğunuzda hadiseyi ne anlatırsınız bize? Özellikle Asensio'yu birazcık da seyircinin isteğiyle sahaya sürmesi neden bu kadar bekledin sorusunu ortaya koydu. Talisca çok verimsizdi. Neden değiştirmedin sorusu akla geldi. Ve Kerem'in biraz dinlendirilmesi gerektiği düşünülüyor bazı kişiler tarafından. Sizin fikriniz nedir?
1: Kısmen katılıyorum. Bir teknik direktör taraftara kulak vererek oyuncu değiştiriyorsa biraz önceki cümlelerimde söylediğim gibi konuya hakim değildir demektir. Ve açıkçası Fenerbahçe'de şunu çok net şekilde görüyoruz. Kadro yapılanmasına, sahaya, yönetimin ve Oğuz Çetin'in etki ettiğini net bir şekilde görebiliriz. Bu abartılı gelebilir herkese ama bence perde arkasında bu şekilde yönetildiğini düşünüyorum. İsmail Kartal'ın kadro kurmasına, yapılanmaya çok kendisinin düşünceleriyle katkı sunduğunu düşünmüyorum. Bence de Asensio ile başlamalıydı. Çünkü Fenerbahçe'nin aynı Lyon'daki Tolisso gibi oyunu devir veren, oyunu yönlendiren, oyunu genişleten, pozisyon üreten bir oyuncuya ihtiyacı vardı. Fenerbahçe'nin en büyük eksiklerinden bir tanesi buydu. Ama bunu maç içerisinde değil, önceden düşünmesi gerekirdi. Kerem konusunda da Kerem'le ilgili çok duygusal bir yaklaşım var olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Kerem her zaman oynayabilecek bir oyuncu ama artık Kerem'in 90 dakika boyunca sahada kalabilecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Artık Kerem yavaş yavaş hamle oyuncusu olma yolunda ilerleyen bir yapıya sahip olmaya başladı. Bence Fenerbahçe'de İsmail Kartal da Kerem'i hamle oyuncusu olarak kullanırsa daha çok verim alacağını düşünüyorum.
0: Murat Yılmaz hocamla bir aradayız. Yarın Beşiktaş ve Trabzonspor maçları var. Bu maçları nasıl yorumlayalım?
1: Temsilcilerimiz içinde en kolay durumda olan Beşiktaş olduğunu düşünüyorum ben. Ama Beşiktaş'ın da şöyle bir sıkıntısı var. Turu rahat geçeceğini düşünüyorum. Ben rakibi incelediğim zaman yaş ortalamasında yüksek, yani genç bir takım olmadığını gördüm. Kalite farkı da Beşiktaş'ta var. Ama Beşiktaş'ın maalesef şöyle bir handikapı var. Beşiktaş iyi bir takım kurma yolunda devam etse de, bana göre çok zorlu maçlar oynamadı, kupada da ligde de, hala geri dörtlüsünde ciddi sıkıntılar yaşayabilir. Her an hataya açık olan bir yapısı mevcut. Bunu da nasıl karşılıyor? Arkadaki doğru kaleci transferiyle kapatabileceğini düşünüyorum. Ama bu dediğim özelliğin bu iki tane kupa maçında yaşayacağını düşünmüyorum. Beşiktaş'ın asıl tehlike ilerleyen turlarda ve lig içerisindeki zorlu rakiplerle karşılaştığında bu hataları yaparsa ciddi sorunlar yaşayacağını düşünüyorum. Trabzonspor için de Ferencvaros karşısında çok rahat bir tur olacağını düşünmüyorum. Ferencvaros geçen senelerden beri çıkışta olan bir takım. Dolayısıyla Trabzonspor için şunu söyleyebilirim. Trabzonspor camiası ve taraftarlarının bu sene çok mutlu olacağı yönünde, olmayacağı yönünde bir düşüncem var. Bence Salah transferi iyi bir transfer, muhteşem bir transfer, çok çok iyi bir futbolcu. Ama ilk programımda söylediğim gibi Trabzonspor'un kupasına, ligine veya Türkiye Kupası'nda sportif anlamdaki başarılarına çok etki olacağını düşünmüyorum. Trabzonspor bence ileriki dönemlerde performans, oyun açısından sıkıntılar yaşayacak ve de bu yüksek seslerin oluşmasına sebep olacak bir huzursuzluk olacağı kanısındayım.
0: Hocam size bir eleştiri var, müsaadenizle okuyayım. Konan Bey'den
1: Lütfen.
0: gelmiş. Diyor ki
1: Lütfen.
0: matematik sadece rakamlar değildir. Matematik muhakeme yeteneğidir, organizasyondur, yönetim şeklidir. Salt bir toplama çıkarma değildir. Harazmi'nin kemiklerini sızlattınız hocam demiş.
1: Dinleyicimizin söylemine saygı duyuyorum. Evet, teşbih tahta olmaz. Biraz bazen mecaz yaparak konulara yaklaşıyoruz ama ben konuya dinleyicimiz açısından değil, başka açıdan yaklaşmaya çalıştım. Dolayısıyla rakamlar gerçekten sahada oynamadığını belirttim. Bunu yönetemezseniz, işin içerisinde insan varsa, duygular varsa maalesef başka bir boyutlara geçersiniz. Bunu izah etmeye çalışmıştım. Ama ben dinleyicimin sözlerine de çok saygı duyuyorum.
0: Günaydın Emre Bey. Dünkü maçta gördük ki İsmail Kartal bütün düğmelere aynı anda basmış oldu. İkinci maç umut vaat etmiyor diyor. Ruti'den gelmiş. Katılır mısınız?
1: Ben bu kadar karamsar olunmaması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla Fenerbahçe ikinci maçta başka bir mantaliteyle çıkacaktır. Çok başta baktığımızda 60'a 40 Lyon gibi gözükmekte. Ama karşınızda da bir Fenerbahçe var. Her ne kadar kenarda teknik açıdan eksiklikler olsa da. Şunu da dahil etmek istiyorum. Lyon'da maçında neden ikinci maçta karamsar olmamak gerekir? Bazen saha içerisinde futbolcular inisiyatif alır. Sistemin dışına çıkarsınız. Her zaman söylüyoruz. Oyun anlar oyunudur. Bu anlarda da tecrübeli futbolcular bazen sisteme sadık kalmayıp inisiyatif alırlar ve oyunun şeklini değiştirebilirler. Ben Fenerbahçeli oyuncuların her ne kadar 60'a 40 Lyon gibi gözükse de o kaliteli oyuncuların devreye girip inisiyatif alıp yine de sonuna kadar işi zorlayacağına inanıyorum. Çok karamsar olmaması gerektiğini düşünüyorum.
0: İsmail Hoca çok hırslı ve değerli bir insan. Başarılı olacaktır demiş Mehmet Yıldırım ve size de selam söylemiş hocam.
1: Teşekkür ediyorum dinleyicimize. İsmail Kartal'ın, bakın şunu söylemek lazım. İsmail Kartal iyi bir teknik direktördür. Ama insanların kapasiteleri vardır. Ve kapasitesini kullanma kapasitesi denilen bir kavram vardır. İsmail Kartal'la tamamen bunu yaşamaktayız. İsmail Kartal

0: kapasitesini kullanma konusunda sıkıntılar yaşayan bir teknik direktördür. Bu kadar kafa yormuş, bu kadar antrenörlük yapmış, futbolculuk yapmış bir kişiye siz kötü teknik direktör diyemezsiniz. Ama insanların bir limitleri vardır. Onun üzerine çıkamazlar. Her ne kadar siz çalışsanız, çabalasanız da yeteneğinizin veya kapasitesinin üzerine çıkamıyorsunuz. Bunu sağ kenarındaki beden dili, gözlerin içine baktığınızda, basın toplantısında her türlü konuda çok rahatlıkla görebilirsiniz. Dolayısıyla İsmail Kartal iyi bir teknik direktördür ama kapasitesini aşan noktalarda olduğu için mutlaka her zaman tartışılan bir isim olacaktır.
1: İyi insan günaydın. Anlayamadığım bir konu var Emre abicim. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında insan demeye utandığım kişinin çocuğa tepki göstermesi ve polisin çocuğu dışarı çıkartması yerine o insanı dışarı çıkartsak olmaz mıydı demiş ve niye kimse buna ses çıkartmadı demiş. Dün de statta çok güzel görüntü vardı. Fenerbahçe camiası Küçük Göktuğ'u mükemmel bir şekilde ağırladı. İçimizi ısıtan emziyle falan harikulade görüntüydü. Polis amcasına verdi öpücük. O da içimizi ıslatan bir görüntüydü. Bu konuda yorum yapmak ister misiniz hocam?
0: Futbolun güzelliklerinden, futbolun doğaçlamasından, futbolun bir temaşa sporu olmasından, eğlencesinden çok uzaklaşmış durumdayız. Ama bunun futbola özgü olduğunu düşünmüyorum. Bence Türkiye'deki sosyal çürümenin, sosyal patlamanın, zaten biliyorsunuz ki tribünler Türkiye'de çok önemli bir konumdadır her konuda. Bunun patlaması ve devamı olarak düşünüyorum. Açık konuşayım. Bu tür kavramların evet küçük seyircimize yapılana çok üzüldük. İçimiz acıdı. Ama bu tür kavramların ileride son bulmayacağına ve devam edeceğine de adım gibi eminim. Dolayısıyla eğer siz baştan kuralları koymazsanız, önlemleri almazsanız biz daha çok üzülmeye maalesef Emre Bey devam edeceğiz. Yani bunların sonunu geleceğini düşünmüyorum ben. Çünkü mantalitemiz, yaşantımız bu da her zaman elverişli bir durumda.
1: Evet, maalesef küçük bir çocuğa yapılan bu hadisenin pek çok alanda yansımasını görüyoruz. İşte arabadan iniyoruz, bir kadına saldırıyoruz. Arabadan inen bir kadın bir erkeğe saldırıyor falan. Ya hiç Allah Allah, biz bunları hiç görmezdik geçmişte dediğimiz görüntüleri çok ciddi anlamda rahatsız edici anlara tanıklık ediyoruz. Dediğinize de %100 katılıyorum. Hocam, Fenerbahçe'nin bir Şampiyonlar Ligi takımı olmadığını iddia etmiş bir değerli dinleyenimiz. Ve Galatasaraylı zaten Kerim Bey ve Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe hiçbir zaman olmayacaktır gibi bir yorumda bulunmuş. Talihsiz bir yorum bence ama bir türlü de 18 yıldır giremiyor Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne.
0: Fenerbahçe evet Şampiyonlar Ligi'nde olmayabilir ama bu elenmesi nedeniyle olabilir. Fenerbahçe'nin bir Şampiyonlar Ligi takımı olmadığına kesinlikle düşünmüyorum ben. Fenerbahçe büyüklüğüyle, yapısıyla, mali yapısıyla, şu andaki kadro yapısıyla ligde, Şampiyonlar Ligi'nde yer alabilecek birçok takımla birlikte yarışabilecek düzeyde bir takım bana göre.
1: Kaldı ki Türkiye'nin şampiyonu da Fenerbahçe ve diğer takımların topladığı puanlar sayesinde direkt gruplara kalıyor. Onu da ıskalamamak lazım.
0: Aynen o şekilde. Yani daha önceki yayınlarımızda da söylemiştik biz. Ben Murat Yılmaz olarak bir dinleyici gibi, seyirci gibi düşünemem. Olaya çok farklı bakıyorum. Teknik ve diğer konulardan bakıyorum. Dolayısıyla ben Fenerbahçe'nin eleştirilmesi çok doğal. Ama bu kadar aşağı seviyelere doğru itilmesini doğru bulmuyorum. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın da bir İsmail Kartal'da da bir değişikliğe gidileceğini düşünmüyorum. Her ne kadar eleştiriler had safhada olsa da. En azından kötü sonuçlar alınsa bile devre arasına kadar devam edeceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe Türk futbolu için çok önemli bir noktadadır. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor gibi, Beşiktaş gibi takımlar olmazsa zaten lig seviyemiz buna rağmen alt seviyelerde biz çok...
2: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam bitti.

Efendim beraberliğimiz devam ediyor, birlikteliğimiz devam ediyor. Umut Eken hocamı aradım ama ulaşamadım. Umut Eken hocama zannediyorum bizlerle birlikte olamadı. Bu arada Murat Yılmaz hocama hızlı bir veda etmiş olduk. Hemen reklamlara gittik. O yüzden de vedamız biraz geç kalmış oldu. Şimdi beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Reklamların ardından birlikteyiz. Saatler 8.23'ü gösteriyor. Ben bir kez daha Umut Eken hocamı arayayım bakayım. Bizlerle birlikte olabilecek.

0: Tekrar beraberiz. Umut Eken hocamı aradım ama ulaşamıyoruz. O yüzden de sizden gelen mesajlara bir bakalım. Siz neler söyleyeceksiniz? Hadiseye siz nasıl yaklaşacaksınız? Fenerbahçe'yi siz nasıl buldunuz? 0533 265 3995. 0533 265 3995. Beni arayabilirsiniz ve mesajınız ya da yorumunuzla ya da telefonunuzla bana ulaşabilirsiniz. Ve sizle maçın analizini, yorumunu beraberce yapabiliriz. Bu arada bu akşam saatler 18'i gösterdiğinde de sizlerle birlikte olacağım. Ve 18'den saat 20'ye kadar yine Türkiye'de sporun nabzını beraber tutmaya gayret edeceğiz kıymetli dostlar. Gündeme bakalım. Fenerbahçe Lyon karşısında turu bir sonraki mücadeleye bıraktı. 1-1'lik skor yeterli olacak mı? Ve Darwin Núñez transferi, Trabzonspor çok hareketli. Darwin Núñez Trabzonspor'a gelir mi? Gelirse nasıl bir görüntü olur? Bununla ilgili değerlendirmeler yapılıyor ama Darwin Núñez'e ilgili soru işaretleri var. Ve gelen telefonlar da var. Bu telefonları da yayına mümkün olduğunca almaya gayret edeceğim saygıdeğer dostlar. İlk telefonumuz geldi. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın Emre abicim.
0: Buyurun efendim.
1: Emre abicim, hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Radyonuzun
1: Öncelikli
0: sesini
1: olarak
0: kısmanızı rica edeyim. Beni telefondan dinlerseniz lütfen. Buyurun efendim.
1: Kapattım abi, kapattım. Hayırlı yayınlar diliyorum abi. Abicim, dün akşam izlediğimiz maçtan hiçbir keyif alamadık diyebilirim. Zaman zaman atraksiyonlar yaptı Fenerbahçe ama bu da yeterli olmadı. Lyon'un genç kadrosu, ayağa pas yapan, koşan, pres yapan, ön baskı yapan kadrosu Fenerbahçe'ye bir gömlek fazla geldi. Ben Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyeceğini düşünüyorum ama gitmesini de bir Galatasaraylı olarak canı gönülden istiyorum. Ülke puanımız açısından ve Fenerbahçe'nin o muhteşem taraftarının, başarıya aç taraftarının bir an önce başarı elde etmesini diliyorum. Saygılar sunuyorum. Hayırlı yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Efendim, gelen telefonlarınız var bolca ve o telefonlarınıza binaen arayacağım. Sonu 75 ile biten bir değerli dostumuz 45-75 bize ulaşmış. Biz de hemen kendisini arıyoruz. Bakalım onun dün geceki maç ya da yarın oynanacak ya da Galatasaray ile ilgili görüşleri neler olmuş. Bir de onu
2: Dahil
0: dinleyelim.
2: 11'iniz.
0: Şu anda zannediyorum ulaşamıyoruz kendisine. Bizi aramış ama kendisine ulaşamadık. Sonra beni aramadın diye bana kızmayın vallahi. Herkesi arıyorum. 0533 265 3995'e ulaşabilirsiniz. Bir değerli dostumuz daha bizlerle
1: Efendim.
0: birlikte. Hocam günaydın.
1: Günaydın Emre Bey, nasılsınız?
0: Sağ olun hocam. Buyurun, sizi dinliyoruz.
1: Ben İsmail, Fenerbahçe taraftarıyım.
0: Buyurun hocam.
1: Şimdi Emre Bey, Fenerbahçe'de hiçbir düzelme göremiyorum ben. Yani İsmail Kartal hocamız geldi, takıma bir etkisi olmamış gibi. Yani takım kopuk kopuk top oynuyor. Eski senelerden bir hiçbir farkı yok. Yani defansa bakıyorsunuz, Skriniar Ake'ye veriyor, Ake öbürüne veriyor. Yıllar geçiyor yani. Orta sahayla toplayı buluşturamıyoruz. Yani topla çıkan bir stoperimiz yok hala yani. Ake iyi bir kesici veya şey olabilir ama topla çıkan bir kompak oynayan bir stoperimiz yok yani. Mesela bir orta sahaya kadar defansı çıkaran bir stoperlerimiz yok. Yani Galatasaray nasıl yapıyor mesela? Sanchez'le falan topla çıkabiliyor. Yani Abdülkerim Bardakçı bile onunla beraber çıkabiliyor öne doğru. Ama biz de bakıyorum ben geriden pas yapa yapa yani çıkmaya çalışıyoruz. Orta sahada da bir 8 numaramız yok böyle yani topu alıp sürebilen. Hepsi yana pas, ileri pas. Yani bu yavaş futbolla Fenerbahçe bir şey yapamaz diye düşünüyorum ben. Yani Fatih hocamızın da çok hataları var. Artık bu evlatçılığı falan bırakması lazım yani. Bu mesela Mert Müldür, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Çağlar. Yani bunların Fenerbahçe'de artık olmaması lazım. Yani Galatasaray'da bakıyoruz. Yani Mert Hakan'la alınan bir futbolcu vardı Samsun'dan. Hatırlarsınız yani. O adam bir sene oynadı. Ondan sonra baktılar bundan verim alamıyoruz. Gönderdiler. Yani Galatasaray gibi yapmamız lazım bizim de. Yani koskoca Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ne yaptı abi? Hala sözleşme imzalıyoruz. Komutan komutan diyoruz. Ne komutan abi? Yani komutan dediğin eskilerden mesela Oğuz Çetin'dir yani. Anlatabiliyor muyum? Yani hiçbir varlık gösteremeyen adama biz el üstünde tutuyoruz yani. Böyle oldukça Fenerbahçe'den hiçbir şey olmaz abi. Ben sana diyeyim yani. Eski futbolcuların ruhu gelmesi lazım. Müjdat Yetkiner gibi, Nezihi Tosun gibi. Yani bu futbolcular topa kafa sokardı. Yani bu kadar para da almazlardı yani. Yani ne, Fenerbahçe'de çok kötü günler bizi bekliyor gibime geliyor. Bir an önce İsmail Kartal'ın gitmesi lazım. Conte gelmesi lazım. İyi yayınlar diliyorum. Saygılar.
0: Çok teşekkür ederim İsmail Bey. Sağ olun, var olun. Efendim, çok değerli isimlerden telefonlar geliyor. Ben de hemen alıyorum. Sonu 1907 ile biten değerli dostumu arıyorum. Şimdi saatler 40 geçeyi gösterene kadar sizlerden gelen telefonları alacağım ve sizlerle bağlantı kuracağım. Sonu 1907 olan değerli dostumuza günaydın. Hoş geldiniz efendim.
2: Bulduk. Nasılsınız Emre Bey?
0: Sağ olun efendim. Buyurun, top sizde.
2: Fenerbahçeliyim. Üzüntülüyüm. Dün akşam yayıncı kuruluşun o röportaj yapan arkadaşın futbolcularla röportaja başlarken yenilmemekte önemliydi cümlesi benim çok kafama takıldı. Yani Kadıköy'de Fenerbahçe'nin tabii ki hiçbir maçta yenilmemesi önemlidir ama yani İki ayaklı bir maçta kendi sahanızda mutlak galibiyet parolasıyla çıkan bir takımın mottosu bence ya kesinlikle galibiyetten başka hiçbir şey olmamalıydı. Yani ben Fatih Terim'in bu yönlerini çok seviyorum. Yani bu korkak futbolu tam antitez oluşturarak cesur futbol, işte en iyi defans hücumdur felsefesi. Yani maalesef Fenerbahçe'de hiçbir hocada ben göremedim. Bir de ayrıca ben hep söylüyorum, sizin radyonuzu da çok dinliyorum, bütün gün dinliyorum ve arkadaşlarla zaman zaman bağlanıyorum. Bizim evet bir takım oyuncularımız geldi, işte oynuyorlar ama hala stoperde eksikliğimiz var diye söylüyorum. Şimdi herkes Greenwood'un attığı gole kanıyor. Ben kanmam. Ben hiç hayatımda futbol oynamadım ama Greenwood ve onun benzeri futbolcular beni kandıramaz. Attığı bir gole de ben evet golü güzel bir gol ama defansa bu günümüz futbolunda hiç yardım etmeyen, geri koşmayan, hücum pres yapmayan bir oyuncu grubu olursa

0: Fenerbahçe'de. Maalesef Fenerbahçe'nin başarılı olması bana göre çok zor. Şampiyonlar Ligi ile ilgili de şunu söylemek istiyorum. Evet, bizim şu anki durumumuz çıkmayan candan ümit kesilmez hesabı. Oysa ki yine bu mikrofonlarda bir Ahmet Konanç'tı galiba. Geçen programda şöyle bir cümle kullandı. Dedi ki %100 Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Ben gülmüştüm. Dün akşam maalesef ağladık, yani mecazi anlamda söylüyorum. O zaman gülmüştüm ama dün akşam maalesef üzüldük. Yani Lyon bu sonuçta Fransız takımı, ki hangi ülkenin takımı olursa olsun asla %100 değildir. Ben İsmail Kartal'ın da bir iki kötü sonuçla maalesef üzülerek söylüyorum bunu, Fenerbahçe'den ayrılacağını, gönderileceğini düşünüyorum. Umarım ben yanılırım. Umarım Şampiyonlar Ligi'ne gideriz de Fenerbahçeliler mutlu olur diye düşünüyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin efendim. Efendim, gelen çokça telefonunuz var. 0533 265 3995'e sonu 0717 ile biten değerli dostumuzu arıyorum şimdi de. Onunla bağlantıyı kuracağız. Mümkün olduğunca herkesi yayına alıp duygu ve düşüncelerini almak istiyorum. Günaydın, hoş geldiniz. Buyurun efendim.
2: Alo, merhabalar Emre Bey.
1: Merhaba efendim, buyurunuz.
2: İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun efendim, size de kolay gelsin.
2: Serkan Yaprak, Fenerbahçe taraftarıyım.
1: Dinliyorum.
2: Görüyorsunuz değil mi? Tamam, tabii, sesinizi tabii, almayınca. Efendim. Ya ben üzgünüz. Yani koca, şimdi ben anlamadım. Ya herhalde İsmail Kartal pek oyunu okuyamıyor. Benim en büyük gördüğüm o. Çünkü neden okuyamıyor? Ya ilk 45 dakikada adamlar o kadar rahat yani orta sahayı geçtiler ki, ya biz o kadar orta sahada eksik kaldık ki, ya baskı yapıyorsun, arkaya bir top atıyor ve de çok iyi çıkışları vardı bu arada. Lyon'un da hakikaten yani o pas trafiğini iyi yönettiler. Ya hocaları da kaliteli. Ya Sturm Graz'ın bir tık üstünde bir takım bu. Ama Fener'in tabii ki tek tek saydığımızda oyuncu kalitesi çok daha yüksek. Hani Lyon'a göre, ama takım olmak böyle bir şey. Hani bence İsmail Kartal'ın böyle üst düzey bir takımı yönetme şeyi yok maalesef. Vizyonu yok. Yani ben o açıdan, yani bu hocaya yazar kesinlikle. 45 dakika adamlar orta saha gelip geçtiler ya. Orta saha. Sen eksik çıktın. Niye bozuyorsun takımı? Asensio, Talisca. Niye bozuyorsun ya? İkinci 45 dakikada bir gör. Ondan sonra oyuna gir. Ya bu kadar net göründü. Bilmiyorum, siz dikkat ettiniz mi? 45 dakika adamlar çok rahat geçtiler orta sahayı. Yani orta sahada Gündüz ile Kante zaten yapacağı bir şey yok. Adam 2-3 kişi birden geliyorlar yani. Hatta ileriye çıkarken de son dakikalarda 3 kişiye 2 kişiye kadar bizi. Son dakikada biz direkten dönen toptan sonra. Ya dediğim gibi böyle bir plan yok. Yani bu oyuncuları yönetecek o kapasite yok. Yani İsmail Kartal maalesef o yönden hani ayar kırıklı. Hani ben de hani biraz biz umutlanmıştık. Takım kadrosu iyi, fena gitmiyor. Oynuyor takım. Ama maalesef dün akşam hakikaten yani bu takımın oynayacağı ve alacağı sonuç bu değil yani. Ha bir de göz göre göre niye bozuyorsun takımı yani? Bir de Talisca'nın şu yerlere atışlarını artık yeter ya Talisca. Ha Vedat'ı da oynatıyorsun. Vedat %100 değil ya. Çok ağır. Yani tamam, bir iki hareket yaptı olumlu o şekilde götürdü ama yani ağır adam, gücü yok, şeyi yok yani %100 hazır değil. Yani başlamanın da alemi yoktu. İkinci 45 dakika sen bunları yapman gerekirdi. Valla yani diyecek bir şey yok. Zor yani şansımız. Hani takım olamıyoruz. Belki şimdi nedir hani durum derseniz, avantajlarımız.
1: Toparlarsınız
2: yani.
1: Çok gene sevineceğim.
2: Evet.
1: Çok bekleyen var.
2: İyi yayınlar diliyorum bu arada. Doğrudur. İyi yayınlar diliyorum. Yani Lyon kötü takım değil. Yani bu bir gerçek. Yani öyle hani kötü takıma da elenmişiz ama Fener çok rahat geçmesi gerekirdi. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
1: Sağ olun efendim. Çok fazla telefon var. Sonu 3180 ile biten değerli dostumu arayacağım şimdi. 0533 265 3995 benim kendi şahsi cep telefonum. Bana gelen telefonları yayına alıyorum. Hattımızda da 3180 var. Günaydın, hoş geldiniz efendim.
3: Günaydın Emre Bey, nasılsınız?
1: Sağ olun efendim, siz nasılsınız?
3: Allah'a şükür bizler de iyiyiz. Sağlığınızla duacıyız. Anneniz de iyidir inşallah.
1: Eyvallah. Daha iyi efendim. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun, top sizde efendim.
3: Emre Bey, müsaade ederseniz Beşiktaş basketboluyla ilgili konuşmak istiyordum.
1: Lütfen efendim.

0: Şimdi Beşiktaş ilk defa Euroleague'e katıldı. Otoriteler tarafından 16. sırada gösteriliyor ama ben bizim koçumuz sayesinde çok daha iyi dereceler elde edeceğine inanıyorum. Yapılan transferlerin gelişi güzel olmadığını bilerek bilinçli izlendiğini biliyorum. Fakat kombinelerle ilgili bir şikayetim olacak. Ücretler çok yüksek. Yani çocuklarımla beraber almayı baştan beri istiyorduk. Rakamlar biraz yüksek. Yönetim dinliyorsa acizane fiyatları tekrar gözden geçirmelerini ve değiştirmelerini rica edeceğim. Çünkü futbolda bulamadığımızı basketbolda bulduk. Futbolu bir kenara attık maalesef. Basketbola döndük. O yüzden kombine fiyatlarının gözden geçirilmesini rica edeceğim.
1: Çok teşekkür ediyorum efendim.
0: Ben de teşekkür ediyorum. İyi günler.
1: Efendim, değerli dostlarla birlikte olmaya devam ediyoruz. Sonu 33.90'la biten değerli bir dostumuz var. Onu arayalım. Çok fazla aradı bizi. Sonra tek tek gideceğim. Saat başına kadar, saatler 09'u gösterene kadar telefon alacağım, mesajları okuyacağım. Yani hiçbir konu kalmayacağım. Sizleri sadece ağırlamaya gayret
2: Alo.
1: edeceğim. Hattımızda değerli bir üstadımız var. Buyurun efendim, hoş geldiniz.
2: Merhaba, ismim Ali Fenerbahçeli.
1: Buyurun Ali.
2: Şimdi yaklaşık 3-4 senedir herhalde bir 30-40 futbolcu geldi gitti. Yalnız en iyi kadro gerçekten bu seneki kadro. Yani halk diliyle diyoruz ki hani Murat Üzüm 4'e diğerleri öyleydi. Ferrari'ye şoför yok şu an. Yani şu an kadro gerçekten çok iyi. Yani bence İsmail Sayın Aziz Yıldırım'ın bir an önce karar verip çünkü seyircide de şey baskısı başladı. Çünkü İsmail Kartal'a güvenmedi zaten baştan. Güvenmediği için şu an en İsmail Kartal'ın da kendisine bence güveni yok. En ufak mağlubiyete gideceğini biliyor. Yani inşallah Lyon'u eleriz. Yani Lyon'u elendiğiniz an homurdanmalar başlayacak. Hepimiz için geçerli bu. Biliyorsunuz basın içinde Fenerbahçe en büyük malzeme veren takım şu an. Hani taraftarıyla olsun, gündemiyle olsun. Sebebi şu, 18 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne giremiyoruz. 13 yıldır şampiyon olamıyoruz. O yüzden kesinlikle Aziz Yıldırım bir an önce İsmail B planına geçip boşta olan bir iyi bir hocayla yoluna devam etmesi lazım. Yolun başındayız henüz. En azından Türkiye Ligi'ne odaklanırız. Avrupa kupalarına devam edebiliriz. İnşallah Aziz Yıldırım buradan duyar, önlem alır. Teşekkürler Emre Bey. Annenize de çok selamlar. Allah şifa versin. İyi günler dilerim.
1: Efendim çok naziksiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ve değerli dostlarla bir araya gelmeye devam ediyoruz. Sonu 81-11 ile biten kıymetli dostumuzu arıyorum. Onunla konuşacağız ve sonra bir reklama gideceğim. Saat başına kadar mesajlarınızı ve telefonlarınızı okuyacağım. Alo, günaydın, hoş geldiniz.
3: Selamünaleyküm. Günaydın Emre abi. Ben İstanbul'dan Ahmet. Nasılsın abi? İyi misin?
1: Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Size de aleykümselam. Buyurun efendim. Top sizde.
3: Abi ben Galatasaray taraftarıyım. Ayrıca bir futbol severim. Akşam Fenerbahçe'nin maçını da izledim. Abi ben şöyle yorumum şöyle abi. Yanlış anlaşılmasın. Ben burada çok bilmişlik falan da yani şey yapmıyorum. Sadece futbol izledim kadarıyla. Aklım yettiğince bir şeyler yorum yapmaya çalışıyorum. Şimdi akşamki maçta Emre abi, ya Fenerbahçe'de bir temposuzluk var. Yani kadronun yaşlı olduğundan dolayı galiba, bilmiyorum abi. Şimdi yani rakip top rakipteyken abi, şimdi adamlar yani futbolcular yani top sağa gidiyor izliyorlar, sola gidiyor izliyorlar. Yani rakibe böyle baskı yok, pres yok. Yani çok rahat top çeviriyorlar. Yani Galatasaray'da bunu Osimhen, Yunus, Marşal, Tora, Lemina çok iyi yapıyor mesela rakiplere karşı. Ama Fenerbahçe'de ben böyle bir temposuzluk gördüm abi. Yani rakibe ya çok rahat top yaptırıyorlar. Bir de abi Fenerbahçe'nin 7 golde Skriniar'ın bence büyük hatası var. Ben mi yanlış gördüm? Şimdi orta yapılıyor. Skriniar kaleciye doğru geriye çekiliyor. Ya abi senin orada ne işin var? Sen oradan adama yapışsana. Adam rahat kafa vurmasın. Orayı boşalttı. Adam çok rahat bir şekilde kafayı vurdu abi. Yani bir Fenerbahçeli arkadaşın dediği gibi Greenwood tamam çok iyi güzel gol attı ama yani savunma yapan ya savunma yönü eksik gibi abi. Yani ben öyle gördüm. Yani Fenerbahçe temposuz abi dediğim gibi yani bu kadronun yaşlılığından dolayı mı kaynaklanıyor artık bilmiyorum. Yani deplasmanda işi çok zor. Ben %55 Lyon'un önünde görüyorum abi. %45 de Fenerbahçe. Ama inşallah geçer diyorum abi. Yorumlarım bunlar. Teşekkür ettim abi yayın aldığınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum yayına dahil olduğunuz için. 0533 265 3995 gelen mesajlar var. Hemen onları da hızlı hızlı okuyayım. Hakan hocama selamlar demiş Derfin Yunus Tane. Ses ikilemleri olmuş. Onları hep bana yazmışsınız. Teşekkür ediyorum. Selam Emre abim. Umut ben. Nasılsın abi? İyisindir inşallah abi. İsmail Kartal hoca seyircinin söylemini hareket ediyor. Abi sen Asensio gibi bir adamı nasıl kenarda tutarsın abi? Hocanın sezonu bitireceğini düşünmüyorum. Sizin bu konuda düşünceniz nedir? Teşekkürler, Allah'a emanet olun demiş Umut. Ben İsmail Kartal'ın zaten en baştan beri doğru tercih olmadığı fikrindeyim. Bunu da söylemiştim. Bana kızdınız ama ben bu noktadayım. Daha ilk basın toplantısında geçmişe gidip geçmişin tozlu yaprakları arasında yapmış olduklarını arayan bir teknik direktörün bence geçmişle hesaplaşmasını bitiremediği fikrindeyim. Önce o geçmiş defteri kapatıp sonra yepyeni bir sayfa açıp buna göre planlama yapması gerekiyordu. Bence bu noktada İsmail hocamın eksiklikleri çok fazla. Roberto Carlos Müslüman olmuş diyor Ramazan. Doğru mu diyor? Evet doğru. Ben de birçok kaynakta okudum. Allah tamamını erdirmiş. Hayırlı uğurlu olsun Roberto Carlos'a. Emre abi merhaba. İyi yayınlar. Fenerbahçeliyim. Maltepe'den yazıyorum. İsmail Kartal'a buradan sesleniyorum. Lütfen egosunu bir kenara bıraksın. Zamanında Mesut Özil'i de küstürdü. Bu takıma daha sağlıklı kararlar vermesini bekliyoruz. Fenerbahçe taraftarı olarak Kenan'dan gelmiş. Selam, iyi yayınlar. Fatih Kaya ben. Fenerbahçe taraftarıyım. Takım iyi fakat yaşlı. Bence biraz daha genç takviyeler daha iyi olur. Ve teknik direktör demiş, soru işareti bırakmış. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Eyüp Kaya'dan gelmiş. Emre Bey, Gençler Birliği'ne yenilip ilk maçta dahi hakemi suçlayan kafa yapısı, bu maçta dahi İsmail Kartal'ın açıklamasını görünce bence bu kafayla giderlerse Türk futbolu bu kafadan kurtulmalı. Galatasaray taraftarıyla gurur duyuyorum. Her şeye rağmen eleştiriyor, kulübe sahip çıkıyor demiş değerli dostlarımızdan biri. Devam edelim. Günaydın Emre Bey. Fenerbahçe taraftarı beden şaşırıyor. Neden şaşırıyor? İsmail Kartal buydu zaten. Ne başarısı vardı? 3 defa gitti, 4 defa geldi. Taraftarın bu mantaliteyi değiştirmesi lazım demiş. Devam edelim. Emre abi bir şey soracağım. Bu Lukaku neden çok terliyor? Röportaj verirken bile su gibi oldu. Hava sıcak hocam. İstanbul en sıcak günlerinden birini yaşıyor. Tabi bunu şeye de bağlayabilirsiniz. Kilolu falan. Yok öyle değil. Ama hava sıcak. Şimdi bir reklam. Reklamların ardından yine sizlerden gelenleri konuşacağız. 0533 265 3995 telefonlarınızı alacağım ama önce
4: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
5: Reklam

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bu hikayede senaryo yok. Dublör yok. Tekrar çekim şansı hiç yok. Başrolde şimdi spor var. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport.

0: Bakın sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Kazancım net, Sigortam.net.
2: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
3: Büyük rahatlık PTR.
4: Reklam bitti.
5: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim beraberliğimiz devam ediyor ve 0533 265 3995'e gelen telefonlar var. Sonu 6098 olan bir değerli dostumuz var. Onu da yayına alacağım şimdi. Bakalım o neler söyleyecek. Saat başına kadar dediğim gibi sizlerin mesajları ve telefonlarını alıyorum. Mesajların tamamını okudum hemen hemen. Telefonların da tamamına geri dönüş yaptım gibi işte hepsini aramaya gayret ediyorum. 6098'i arıyorum ama açmıyor. Hemen başka bir değerli dostumuzu arayalım. Sonu 18 ile biten değerli dostumuz attığımızda. Alo, 9318, günaydın.
1: Günaydın abi, merhabalar.
0: Günaydın efendim, buyurun, top sizde.
1: Ben Galatasaraylıyım ama dün hani Fenerbahçe maçını bir yorumlamak istedim kısacası aslında. Fenerbahçe'nin eksiğinin şu olduğunu düşünüyorum. Yani orta sahası güçlü, evet. Gendiz'i de Kante'de bence iyi oynadılar, iyi mücadele ettiler. Ama o bağlantıda problem vardı bence. Yani Vedat iyi bir bağlantı forveti ama Vedat Muriç. Ama yani daha hiç hazır olduğunu düşünmüyorum. Direkt yani bir adam sezon başı kampı geçirmeyen bir oyuncuyu direkt ilk 11'de attılar. O da bence bitti. 80 dakika da fazla oynadı. Ben normalde 55'te çıkar Asensio girer diyordum. Talisca ileri atar diyordum. Yani Talisca da geri gelmiyor. O da artık forvetliğe alışmış. Yani oyun kurulumunda hiç yok. Bu sefer ne oldu? Arası çok açıldı orta sahil oranın. Greenwood'u da bizdeki Sané'ye benzetiyorum ben biraz şu an oyun tarzı olarak. Oynama olarak yani. Oyun içinde. Hani var yok, iyi mi kötü mü? Hani et mi balık mı tam anlayamıyorum. Şu anki performansı açıkçası. Kerem zaten standart Kerem, hiç faydası olmadı açıkçası. Yani tamamen ortada bir maçtı. Bence Lukaku hazır olduğu zaman her zaman Lukaku oynamalı. Asensio da kesinlikle geri kazandırılmalı yani takıma. Yani Avrupa için düşünüyorum. Fenerbahçe'yi zerre kadar sevmem ama sonuçta Türk takımı. Asensio resmen hani kaçak oynadı diye bir tabir vardır ya, top almak istemedi bence adam yani ayağına. Hocayı mı cezalandırdı, kimi cezalandırdı bilmiyorum ama yani kısacası bunları düşünmek istiyorum. Bilmiyorum senin yorumun nedir?
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Eyvallah, ben teşekkür ederim.
0: Evet, Fenerbahçe turu tehlikeye attı. Ben turu geçme ihtimalinin Fenerbahçe'nin %25 seviyesinde görüyorum. Gelen telefonlar var. Hemen onlara geri dönüş yapıyorum. Çok fazla arayan var. Sonu 0722 olan kıymetli dostumuza gidelim bakalım. O neler söyleyecekmiş. Günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, merhaba.
0: Merhaba efendim.
2: İsmim Onur. Buyurun. Fenerbahçe taraftarıyım. Dün akşam tribünde olan taraftarlardan biriydim. Sadece maçla ilgili şöyle bir yorum yapmak isterim. Daha doğrusu Fenerbahçe ile ilgili şöyle bir yorum yapmak isterim. Sezon başında ilk önce Aziz Yıldırım'ı transfer ettik. Sonrasında İsmail Kartal ve oyuncular. Türkiye gündeminde önce biz, sonra da diğer takım taraftarlarında güzel bir algı yarattık. Bu sene o sene olacak diye hepimiz hissettik. Sonra hazırlık maçlarıyla beraber, bu ön eleme maçlarıyla bir Fenerbahçe izlemeye başladık. Güzel de bir enerji yakalandı. Üstü örtülü bir enerjiydi. Çünkü hep farkındaysanız bu zamana kadar, dün akşamki maça kadar Fenerbahçe Gençler Birliği haricinde hep bir golle geçti maçları.

0: Ve bu bir gollerin de hepsi genelde bireysel becerilerdi. Yine dün akşamki gol gibi. Şimdi takıma baktığınız zaman herhangi bir oyun planı ya da en azından kötü giden maçı tersine çevirmek adına hamleler, hiçbir şey görmüyoruz. Biz dün akşam tribündeyken Archie Brown'un hiçbir şey oynamadığını, en azından ilk yarı hiçbir şey oynamadığını gördük. Kerem'in yok olduğunu gördük. Muriç'in ne olursa olsun iyi niyetli olsa da olmadığını gördük. Biz bunları tribünden görürken İsmail Kartal'ın bunu çok daha önce görmesi lazım. Hiçbir şey olmasa bile siz de bilirsiniz ki bir algı yaratmak çok önemli bir şeydir. İkinci yarıya en azından Asensio ile başlamak, karşı takımda bile acaba bir şeyler yine değişti mi Fenerbahçe'de, biz nasıl bir önlem alalım diye belki bir düşünce bile yaratabilirdi ama maalesef NATO mermer enteresan bir kafayla devam ediyoruz yine Fenerbahçe'yi eski haline getirmeye. Ben bu senenin de yine çok zor geçeceğini düşünüyorum bizim için, taraftarlar için. Allah hepimize sabır versin. Bu kadar zor bir hayatın içinde haftada bir gün zaten bunlarla mutlu olmaya çalışan taraftarlarız, insanlarız. Bunu da elimizden bir şekilde alıyorlar. Umarım her şey çok güzel olur ama hiç ışık yok. Bir de geçen haftaki maçla ilgili de küçücük bir yorum yapmak isterim. Rotasyon sebebiyle vesaire bir şeyler söyleniyor. Burası Fenerbahçe. 20 kişilik, 22 kişilik kadroysa herkesin bugün oynamaya hazır olması gerekir. Geçen haftaki tercihler kötü değildi ama geçen hafta için siz ligin ilk maçına çıkıyorsunuz ve bir Fenerbahçe'siniz. En büyük rakibiniz puan kaybetmiş. Sizin en azından ilk yarı az kadronuzla çıkıp skoru alıp ondan sonra kimi dinlendirmek isterseniz, kiminle oynamak isterseniz yine özgürsünüz. Bu sebepten ben İsmail Kartal'ın Fenerbahçe camiasının hocası olabileceğini, olduğunu düşünmüyorum. Saygılarımı sunuyorum hepinize.
1: Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Evet, arayan arkadaşlar var. Arkadan sesler size de ulaşıyordur. Ama telefon varken burada başka birini alma şansım olmuyor. Sonu 37 ile biten değerli dostum. Günaydın efendim. Buyurun.
0: Kimi dinlendirmek istersin? Kimi oynamak istersin?
1: Evet, beni radyodan dinlemeyin efendim. Telefonunuzdan dinleyin. Telefonunuzdan. Lütfen telefondan dinleyin. Radyodan dinlerseniz ulaşamazsınız bana. Eğer beni radyodan dinlerseniz maalesef bana ulaşma şansınız yok. Sonu 60 ile biten değerli dostum. Hoş geldiniz. Alo.
2: Emir abi, günaydın, kolay gelsin.
1: Günaydın efendim, buyurun.
2: Abi, bu ben bir Galatasaray taraftarıyım. Yani Galatasaraylı olarak bu Fener'den çektiğimizi nedir yani, ben buradan Fenerbahçe yönetimine sesleniyorum. Yani bu Fenerbahçe'nin olduğu gün kimseyle muhatap olamıyoruz. Fenerlilerin yüzü asık, suratı asık. Adamlar selam veriyoruz, doğru düzgün almıyor. Yani bu Fenerlilerin çektiğini biz de çekiyoruz bir nevi. Yani burada...
1: Evet.
2: Yani demek istediğim, yani Fenerliler çok üzgün. Biz de Fenerlilerin haline üzülüyoruz. Yani Fener'in artık başarılı olmasını istiyoruz.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum efendim.
2: İyi günler, kolay gelsin abi.
1: Efendim, gelen telefonlar var. Hızlı hızlı onları alıyorum. Sonu 37 ile biten değerli dostum sürekli arıyor. Ama beni radyodan dinlediği için bana ulaştığında ulaştığını fark edemiyor. Çünkü radyoyla yayın arası yaklaşık 40 saniye, hatta 30 saniye. Doğal olarak şimdi sonu 37 ile biten değerli dostumuzu aldık yayına. Buyurun.
3: Evet, Emre abi, öncelikle iyi yayınlar dilerim. Şu anda telefonu araca bağladım, öyle konuşuyorum. Güzel bir İstanbul sabahından. Öncelikle dünden dolayı tabii ki bir burukluk var içimizde. Onun dışında benim birkaç sorum olacak. Yayında da fazla tutmak istemiyorum. Diğer arkadaşlara da söz vermek istiyorum, diğer taraftar arkadaşlara da. Abi, birincisi çok hantal oynamadık mı? İkincisi, Şerif gibi bir fizikli, hızlı koşan, depar atan, yırtıcı bir forveti neden gönderiyoruz? Ve onun dışında ben 10 yaşındayken sizin David golü ve Kazım Richards golü sesinizle hep böyle kulaklarım yankılanıyordu. Sizleri tekrardan maç anlatımlarında dinleyebilecek miyiz abi? Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Emre abi.
1: Ben teşekkür ediyorum. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Evet, hantal oynamış gibi gözüktü. Çünkü adamlar inanılmaz tek top oynuyorlar. Şimdi az sonra 3 dakika sonra Muhsin Ertuğrul'a bu soruyu ben de soracaktım. Kıymetli dinleyicim çok güzel bir soru sordu. Çünkü ben bir ara farklı bir takım seyrediyorum zannettim. O kadar güzel tek top yapıyorlar ki ve boş koşular mükemmel. Durum böyle olunca inanılmaz bir noktaya geldi. İkinci sorunuza yanıt vereceğim ama sonu 91 ile biten değerli dostum şu anda bizimle birlikte. Alo. Evet gitmiş. İkinci sorunuz aynı fikirdeyim. Yani Fenerbahçe için süreç zor işliyor ama Sıddıkı Şerif hadisesinde birazcık ayrılıyorum. Sıddıkı'yı çok eleştirdiler zaten. Yani yıpratıyor. Fenerbahçe oyuncusunu yıpratıyor. Sonuç itibariyle oyuncu yıpranınca sonucu erdirme noktasında sıkıntı yaşıyor. Üçüncü sorunuz maç anlatımı noktasında. Hocam ben maç anlatmayı çok istiyorum. Yani benim hayatım maç anlatmak üzerine. Benim için hani ekrana çıkmak, bir şey sunmak, ekranda gözükmek falan bunları hayatım boyunca hiç önemsemedim. Rabbim bana hep nasip etti. Yani ben çok fazla program sundum, çok fazla ekrana çıktım, çok fazla da maç anlattım ama hani bana bir tercih sunulmuş olsaydı ben her zaman maç anlatmayı tercih ederdim. Günde 10 tane, 20 tane de maç anlatmayı severim. Şu anda böyle bir olanak sadece Aspor cephesinde var. İnşallah devam eder. Sonu 91 ile biten değerli dostumuz yayında son konuğum olacak. Alo günaydın.
4: Emre abi günaydınlar.
1: Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk abi. Yani ben Fenerbahçe ile ilgili konuşmak istiyorum. Müsaadenle dünkü maçla ilgili ve İsmail Hoca'nın şu andaki performansı ile ilgili. Açıkçası dün ben Fenerbahçe'yi bu kadar pozisyona girmesini dahi beklemiyordum. Biraz şaşırdım. Ama bu yediğimiz kafa gollerine artık bir çözüm bulmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani bu Şikrinyar'ın kafa vuramaması, siz de biliyorsunuz kaleden Lyon kalecisinin attığı her topta rakip takımın 1.77 boyundaki forveti Şikrinyar'ın karşısında üstünlük sağlıyor. Yani bizim Fenerbahçe'nin dün bir kez daha ortaya çıktı ki kesinlikle ve kesinlikle Şikrinyar'ın önüne bir defans oyuncusu almamız gerekiyor. Ben böyle düşünüyorum. Bununla birlikte ya beklerimizden tamam belki çok first class bir beklerimiz yok ama ya günün sonunda bir şekilde dün hatta Semedo bence hayatında Fenerbahçe'ye geldiğinden beri en güzel maçlarından birini oynadı. Ama buna rağmen bizim bir takım savunması ile ilgili ciddi problemimiz var. Bu Tedesco zamanında da böyleydi hatırlarsanız. Geçen sene yediğimiz Ederson'un Rize maçında yediği goller vesaire biz Osterwold diye suç buluyorduk ama bu şu anda ortaya çıkarıyor ki aslında Şikrinyar da burada çok zayıf. Ben bunu gündeme getirmek istedim. Bizim kesinlikle bir defans transferine ihtiyacımız var diye düşünüyorum abi.
1: Çok teşekkür ediyorum.
4: Ben teşekkür ederim abi.
1: Efendim Ferud'un Bey'den gelmiş. Beni yayına alabilirsin demiş ama süren bitti kusura bakmayın. İyi yayınlar İzmir'den Hasan. Fenerbahçe'de oyuncuların sürekli ceza alanı içi ve çevresinde kendilerini yere atmaları, hakeme itiraz etmeleri hoş bir görüntü olmadı demiş. Dedo'dan gelmiş. Sevgili Emre Bey günaydın. Siz bir Finlandiya, Macaristan, Ukrayna, Kazakistan'da ya da futbolun olmadığı veya tatmin edici olmadığı herhangi bir ülkenin vatandaşı olsanız futbolu da çok seviyorsunuz. Kendi ülkenizin futbolu sizin tatmin etmiyor olsa hangi ülke ligini seçerdiniz? İngiltere'yi seçerdim. Keza yine aynı şekilde devam edelim. Canım abim birkaç sorum olacak. Henüz 10 yaşındayken evet bunları sordu. Ben de bunları yanıtladım. İnsanlar bir garip zerre kadar sevmediği takımın maçını vakit ayırıp seyretmiş. Tek teker futbolcuyu yorumluyorlar demiş. Süleyman Bitmez'den gelmiş. Efendim reklam. Reklama gidiyoruz. Ardından Muhsin Hocam bizlerle olacak. Ayrılmayın. Bu arada hatırlatayım bu akşam saat 6-8 arasında da Radyo Gol'de yayındayım. Herkes izne gidince ben de yayın yapabileceğimi söyledim yönetime. Sağ olsunlar onlar da destek verdiler. 6-8 arası sadece 2 ya da 3 konuk alacağım. Hep sizi alacağım. Hep yayında olacaksınız. Telefonla arayacak beni ve zamanı paylaşacaksınız. Ama ne zaman? Akşam 18 ile 20 arasında. O yüzden hani ya Emre abi aradık ama tüh be kaçırdık demeyin. Akşam 18-20 arası beraberiz. Şimdi bir reklam sonra Muhsin Hoca.
5: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
6: Reklam

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Efendim çok özel bir isimle birlikteyiz. Saygıdeğer hocam, teknik direktörümüz Muhsin Ertuğral bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Emre, iyi yayınlar.
0: Hocam ben şöyle topu göğsümde yumuşatayım. Çok da iyi yumuşatamam ama. Ve size yuvarlayayım. Ne söylersiniz? Dün gece ne oldu? Neden bu kadar karmaşık bir oyun var? Neden 5 benzemez gibi oynadık?
1: Beş benzemez. O enteresan. Şöyle başlayalım bir. Bu işin içinde hayatımı verdim. İşin içinde yıllarca bulunuyorum. Üç kıtada çalıştım. Öyle diyelim. Öyle gireyim. Bu takımı antrenör etmek neredeyse imkansız. Bu kulübe dünyanın en iyi hocalarından biri geldi. Mourinho geldi. Sonra işte tek başına yollandı. Bunlar öncesinden bir Jesus geldi. O da yollandı. Onun arkasında kimler gelmedi, kimler gitmedi ama maalesef bu takım Fenerbahçe'nin bir türlü, çünkü Fenerbahçe'nin etrafında çok bilen var. İnanılmaz teknik direktörler, bütün ülke teknik direktörler, işte taraftarlar da bile dün akşam asansöre bağırarak sonuçta teknik kadronun asansöre sahaya koymasından birlikte o arada takım baskı halinde olan bir takım, çok öne doğru giden bir takım aslında momentumu bozup bana göre o değişiklikten sonra Lyon'u ortak etti. Biraz daha bir farklı girmek gerekiyor bana göre. Şöyle söylemek istiyorum. İsmail Hoca dün akşam bana göre bayağı bir cesur çıktı sahaya. İki forvetten oynadı. Çünkü iki forvetten oynamak kolay bir şey değil. Arkasında belirlenmiş şablonlar var. İnsanların zaten bir sürü analizlerde de bakıyorum. Fenomenler, çok bilenler sürekli dün bayağı hocayı eleştirdiler. Bence hocanın cesur, farklı bir şey yapmak istemesi, beklentinin dışında bir şey yapmasıyla birlikte bütün şimşekleri üzerine çekti. Tabii ki burada bu tarz iki forvetten çıkmak kolay değil. Çünkü arkasında o boşluk alanı görebiliyoruz ama aslında o boşluk alanı birlikte kaldırabilen oyuncular var. İki tanesi Guendouzi ve Kante. Birbirine yakın oynamalarından biraz çıktılar. Yakın oynasalar rakibi geçişlerde dışarıya doğru iteceklerdi. Sıkıntı oradan oldu zaman zaman. Bir de bana göre en büyük sıkıntılarından bir tanesi Mur için. Aslında görevi iki forvet analizim Mur için rakip defansını arkaya itmekti. Arkaya itemediği için sürekli topa doğru da geldi. Onunla birlikte stoperler de birlikte geldiği için orta saha biraz bir rahat oynayabildi. En büyük handikapları Mort'un oyundan almaması. Yani Mort'un oyunu çok kontrol edebildi tek başına o orta saha merkezinde. Orada biraz bir alanını biraz bana göre alanını biraz kapatmaları gerekiyordu. Orada da işte forvet top kaybından sonra forvetin birisi o alanın içine girmesiyle ilgili. Ama bence çok cesur bir karar aldı. Fenerbahçe bence o kadar kötü oynamadı. Hakikaten çok geçişleri çok iyi olan bir takımdan bahsediyoruz. Yani Lyon her ne kadar olursa o kadar 3 forvet hattı hakikaten ve 3 orta saha arkasında bunlar önemli oyuncular. Ama cesur bir karar almasıyla birlikte Fenerbahçe rakibi bana göre eşit tutabildi. Golü de buldular. Biraz talihsiz oldu golü yemeleri ama bu iki forvetten olmasının bir alakası olmadığını düşünüyorum. Sonra değiştikten sonra aslında o değişiklik bana göre Kerem'i alması gerekiyordu. Yani Kerem oyunda neredeyse hiç yoktu. Bu toplam buluştuğu an o beklenti, o derinliği veyahut o hatlar arasındaki bildiğimiz Kerem yaratamadı aslında. Yani bence Kerem'in oyunu

0: alınması gerekiyordu. Muriç'le Kerem'in alınması orada bana göre oyunu kopardı. Öyle diyelim ama Fenerbahçe hakikaten antrenör etmek çok çok zor.
1: Peki bir uyumsuzluk var mı Fenerbahçe'de? Hani yayının başında dedim ya, 5 benzemez görüntü. Şimdi Fenerbahçe her şeyi yaptı. Sağdan orta yaptı, olmadı. Çünkü olması gereken yere oyuncu taşıyamadı gibi geldi bana. Yanılıyorsam sizin yanınızda ukalalık yapmak istemem. Lütfen özür diliyorum.
0: Estağfurullah.
1: Ama
0: Estağfurullah.
1: mesela işte sağdan orta geliyor. Bütün ortaları Lyon savunması karşılıyor. Bir ya da iki topa vurabildi Vedat Muriç. Göbekten delmeye çalışıyoruz. Bireysel yeteneklerle orada da ancak bir ya da iki kere sonucu erdirebildik. Burada sorun ne? Mesela oyunun boyu neden bu kadar uzun kaldı?
0: İşte burası.
1: Kaldı mı?
0: Kendin cevaplıyorsun zaten. Maalesef hemen özür dilerim, lafını kestim.
1: Öyle lütfen.
0: Sıkıntı bu zaten. Daha pek alışkanlıklar yerine gelmemiş. Yani iki forvetten daha kaç karşılaşma oynadılar? Bire onu da bakmak gerekiyor. Tabii iki forvetin arkasında top kaybından sonra çok ciddi boşluklar oluşuyor. Buradaki mesafeler çok önem kazanıyor ama Guendouzi gibi bir çok önemli bir bana göre Türkiye'ye gelmiş en iyi orta sahalarından birisi. Böyle bir oyuncu olduğunuzda tabii ki onu sadece belli bölgede artık kapatıp oyunundan eksik edersiniz. Ama Kante Guendouzi hakikaten çok çok özel oyuncu ama mesafeler burada. Şöyle, aslında bunlar toplam buluştuğu zaman o ön hatta yeteri kadar topu yetiştiremediler. Sıkıntı oradaydı. Yani metre açısından çok boyu çok uzundu takımın. Yani o da alışkanlıklar olacak ama iki forvetten çıkması bana göre hakikaten şöyle diyebilirim, çok cesur bir karardı. Beklenmedik bir karardı. Bunları teknik direktöre bunu saygı duymak gerekiyor aslında. Ama böyle bir formasyonla ileride oynamak istiyorsa ben de çok başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü o bahsettiğim gibi o hem genişe hem enine biraz hem boyu hem genişe çok uzundu. Dolayısıyla bunlar zamanla telafi olacak ama şunu da görmek lazım. Yani sonuçta Lyon'un hiç beklemediği bir 11 var. Hiçbirimiz beklemediği bir 11'den çıktılar. Dolayısıyla burada da bu da bir cesur kararı olduğunu düşünüyorum ama Fenerbahçe bana göre iyi sinyaller veriyor.
1: Peki ikinci maç için neler söyleriz? Nasıl bir maç olur ve nasıl yüzdeler verebiliriz bu maça ilişkin? Bir yüzde verebilir miyiz?
0: Tabii bunlar hep ortada şimdi varsayım olarak konuşuyoruz. Çünkü biz istediğimiz kadar teknik direktörler biliyorsunuz biz saatlerce analizler yaparız. İşte oyunculara sunarız. Sonuçta oyuncuların kafaları karışır. Aslında bu olay biraz daha bir basit olduğunu düşünüyorum. Çünkü Lyon kendi sahasında biraz farklı oynuyor. Yani topa sahip. Bir de şunu hemen geleceğim. Fenerbahçe ilk devrede topa sahip yüzdesi yüksek olan yani rakipten daha yüksek olmasına rağmen biz orta sahada şablon konuşmalarla işte boşluklar var, şunlar var, bunlar var bahsediyoruz. Boşluklar olacak tabii. Bunlar bir yerden bir şey aldığınız zaman öbür taraftan bir boşluk oluşuyor. Yani sonuçta bir farklılık getirmek gerekiyor. Ama Muriç de hazır değil. Bir dahaki karşılaşmada bu oyuncular çok daha hazır olacak. Zannediyorum hocanın da artık daha detaylı bir şekilde alanları daha kapatması, birbirine daha yakın olmaları, belli ki belirli bölgelerden akın etmeleri daha çok avantajlı olacağını, rakibi de dışarıya doğru itmeleri, yani merkez Morton gibi oyuncunun merkezinden alınması veya da kenarlara kaçması Fenerbahçe için önem alacağını düşünüyorum. Yani dolayısıyla kendi sahasında Lyon çok farklı bir takım. Daha çok topa sahip olacak. Lyon'un en büyük özelliği oyunun birbirine açık olduğunuz zaman oyunu onların geçişleri çok çabuk open değilen çok çabuk buluşturuyorlar önde. En büyük tehlikeleri de o. Yani biraz daha bekleyen bir Fenerbahçe olması gerektiğini düşünüyorum orada. Çünkü onlar daha beklenmedi. Yani onların oyunun dışında aslında kontralarda, geçişlerde çok iyi bir takım. Üzerine gelecek. Dolayısıyla arkada biraz daha alanlar bulabilir diye düşünüyorum. Ama iki forvetten tabii ki olmayacak deplasmanda.
1: Efendim, yarın Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un maçları var. Beşiktaş İtalyano'yla ve Önder Özen'le farklı bir imelenme yakaladı gibi gözüküyor. Trabzonspor'un son maçını izlemişsinizdir mutlaka, bir beraberlikle ayrıldı. Bu iki maç için neler söyleriz? Biri Macar temsilcisi Ferenc Varos'la, diğeri de Zalgiris'le oynuyor.
0: Evet, Zagris Beşiktaş burada pek sıkıntı yaşayacağını gözlemletmiyorum. Mesela son Beşiktaş maçını karşılaşmasını izleme şansı oldum. Bana göre oradaki hem defansif açıdan hem ofansif açıdan kanat kombinasyonları olsun. Elindeki oyuncu portföyünden burada çok iyi bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Yani baktığımız zaman teknik direktör eli nerede değiniyor ona bakmak gerekiyor. Yani bireysel oyuncuların kalitesinden dışında. Bana göre İtalyan hakikaten çok iyi bir teknik rol olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla hem Orkun olsun hem Salih merkezde. Salih görünmez çok kıymetli bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Biraz daha çok oynadığı an zannediyorum 10. haftadan şiddetli karşılaşmalara çıktığı zaman o ritme tekrar bulacak. O rutine bulacak. Rutine bağladığı zaman o merkez çok daha farklı işleyeceğini düşünüyorum. Onun dışında çok özel oyuncular getirdiler. Bunlara baktığınız zaman onlar da işlendiği zaman bu takım Fenerbahçe Beşiktaş bana göre çok iyi sinyaller veriyor. Orkun'un daha bir rahat olacağını düşünüyorum. Biraz çok gergin. Çabuk karar verip çabuk sonuca gitmek istiyor. Bazen o gerginlik de takıma bana göre sıkıntı verebilir. Orada biraz kendisini frenlemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani zannediyorum İtalyan'da da onu söyler. Ama Beşiktaş hem iyi bir kaleciyle, çok özel bir kaleciyle bana göre bu sene iyi bir kadro kurdu. Biraz zaman alacak ama 3. 4. 5. haftadan sonra iyi bir Beşiktaş, çok iyi bir Beşiktaş göreceğini ama bu karşılaşmadan çok rahat geçeceğini düşünüyorum. Trabzon'a gelince, Trabzon biraz beni hayal kırıklığına oynattı. Yani Onuachu hiç hazır değil. Orada bir bana göre ceza sahası içinde neredeyse sürekli tökezleyen bir Onuachu vardı. Hiç pozisyon almayan, doğru pozisyon bir forvet attığı için doğru pozisyon bulamayan ama belli ki Salah oyuna girdikten sonra hemen oyunun farklı bir temposu oluştu o bölgede. Olay farklı bir yere geleceğini görebiliyoruz ama bana göre daha o hazır bir Trabzon görmedik. O daha akıcı bir Trabzon bekliyordum ben aslında. Ama Salah girdikten sonra biraz daha akıcı oldu ama arkadaki organizasyon bana göre yüksek değil. Hatlar biraz bozuk. Zaman zaman bireysel kararlar alıp sıra dışı atlamalar yapıyorlar. Burası bana göre çok tehlikeli. Ama belli ki biraz daha ihtiyacı var ama Trabzon'da tabii ki iyi bir kadrosu var. Hem iyi bir kaleci olduğunu hem arkadan oyunu daha yüksek oynayabilen bir defans hattı olacak. Buna da alışması lazım. Ona da arkada oynayabilen bir kaleci. Zaman zaman burada sıkıntılar yaşayacağını düşünüyorum ama defans hattı daha yüksek oynaması gerekiyor.
1: Muhsin Ertuğral hocamla birlikteyiz. Saatlerde 9.15'i gösteriyor. Saygıdeğer hocam, şimdi en çok sorulan sorulardan bir tanesi şu: Türk futbolu tribünde tahammülsüz bir anlayış ve felsefeyi ortaya koyuyor. Dün işte, daha doğrusu bu hafta sonu seyretmişsinizdir, Gençler Birliği maçında bir küçük yavrumuzu Fenerbahçe forması giydi diye tribünden kenara koymaya çalışanlar ya da dışarı çıkartmaya ya da formasını çıkartmaya çalışanlar bugün yargı önünde hesap veriyorlar. Ama diğer taraftan da çocuğa karşı müthiş bir teveccüh oluştu. Birisi işte ömür boyu burs verdi mesela, okul sürecini destekledi. Forma yağdırdılar, kombine hediye ettiler. Yani biz önce yıkıyoruz, kırıyoruz, sonra onarmaya mı çalışıyoruz? Ne yapıyoruz?
0: Çok güzel. O kadar önemli bir yere değindik ki, bak sonuçta diyorsun ki bu çocuğa, bu yavrumuza işte burs verildi. Neden? O kadar duygusal, o kadar bunu Almanya'da veya herhangi bir dünyanın hiçbirinde göremezsiniz. Birincisi bu. Yani bu kadar iyi, içinde aslında özünde çok iyi olan insanların bu kadar şiddetli ve şey olabilmesi, benim eşim de İsviçreli, bazen bana da yani biz, o DNA bende de var. Her ne kadar ben 5 yaşında bir çocuk olarak yurt dışından bulunup büyüsem de ilkokulumu da Almanya'da okusam ya yurt dışında okusam, okumamla birlikte hiçbir zaman o DNA'nın içinde o aniden sinirlenmek o bizde de var. Ben de daha ya bu yaşa gelmeme rağmen oluyor. Dolayısıyla eşim her zaman bana kapıdan gelirken, kapıdan içeriye girdiğin zaman o şiddetli şeyini dışarıda bırakırsan sevinirim hep der bana. Dolayısıyla bir an biz bir an önce ateşlenip her şeyi yıkıp dökebiliyoruz. Maalesef bizim yapımızda o var. Bu olmasa zaten çok mükemmel bir yapımız olacak. Ama maalesef bu yapımız DNA'mızda yatılı. Sabır yok ve çok agresif bir halimiz var. Maalesef o küçücük çocuğa orada o tribünde o formasını çıkartmak, hakikaten öğreneceğimiz aslında çok şeyler var. Yani çok üzüldüm o resmi görünce. Çünkü sonuçta o çocuğun biz bu tarz bu çocukları statlarda görüp futbolu sevdirmek istiyoruz. Dolayısıyla biz zaten böyle bir yazı yazmıyoruz.

0: Biz zaten oyunu yeteri kadar kirlettik biz yetişkinler. Biraz da çocuklara aslında futbolun güzel tarafını, bu güzel oyunu öğretmemiz gerekirken tribünde 3 yaşında bir çocuğun formasını çıkartmaya çalışıyoruz. Yani bu akılları aslında akıl tutulması olduğunu düşünüyorum. Yani bu hiçbir bir taraftarlıktan hiçbir alakası olmayan bir şey. Anlatacak bir şey de değil yani. İnanamıyorum ben ama sonunda bu insanların cezası da çekmesi olduğunu gerektiğini düşünüyorum. Çünkü futbolu biz orada otursun o çocuk 3 yaşındaki 4 yaşındaki çocuk formasında otursun ne diyebilirsin? Şimdi babayı suçluyorlar tabii ki. Biliyorlar ki o tribünde oturmaması gerekiyor. Hangi zihinden bunu söyleyebiliriz biz yani? Orada karşındaki bir çocuk var. Yani bence artık onu açıklayacak da bir şey bulamıyorum.
1: Hocam, şimdi tabii bir başka mevzu Fenerbahçe'nin transferleri. Sizce Fenerbahçe'nin birinci forveti Lukaku mudur, Vedat Muriç midir? Yani siz nasıl oynarsınız mesela? Lukaku mu? Arkasına Talisca'yı ona koyar mısınız? Asensio ile mi başlanır? Çok eleştirildi bu. Mesela neden Asensio yedek? Bir de şunu sormak isterim. Futbolcunun dilini çok iyi bildiğiniz için. Kerem'i yıpratıyor mu oyun? Yani Kerem biraz kenarda otursa daha mı iyi olur, yoksa oynatmak mı gerekir?
0: Şimdi Kerem'i ben milli takımımız dönemimizden de biliyorum. O zaman ilk dönemde bize yeni gelmişti. Şenol Hoca ilk çağıran hocalardan birisiydi. Biz Kerem'i milli takımı çağırdığımızda antrenmanda da gördük. Günlük çalışmalarımızda hakikaten çok yetenekli. Dar alanda hiç beklenmedik şeyleri yapabilen bir oyuncu. Rahat olması lazım ama belli ki Kerem belli ki bence rahat değil. Çünkü içinde belirli bir sıkıntı olduğunu görebiliyoruz. Yani çok özel bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Hızlı, çabuk, cesur, birebirlerde çok defans arkasına sarkabilen bir oyuncu. Beklenmedik şeyler yapan bir oyuncu ama rahat değil belli ki. İkincisi, tabii ki çok ciddi transferler yapıldı. Bu transferler yapıldığında birbirine uyum sağlanması, işte Lukaku da geç geldi tabii ki. Hemen de dün oynatması o da bir bana gibi yüzdeler sakatlanabilir. Her şey olabilir. Yani böyle bir karşılaşmanın içinde hazır olmayan, takıma alışkın olmayan bir oyuncunun da hemen sahaya sürmek o da bir handikap benim için. Çünkü demek ki orada problemler var ki söyledi. Biz şablon olarak düşünüyoruz. Biz içimizde kalıp olarak düşündüğümüzde bizde bir 10 numara oynayacak. Öyle bir kültür gelişti. Öyle bir kültür de değil. Kültür yok aslında. Biz futbol kültürü bizde olsa o zaman şey yapabilirim. Ama sonuçta bizim düşüncemizde orada üçüncü bir orta saha olması gerektiğini düşünüyorum. O zaman üçüncü orta saha olduğu zaman oyunun karakteri çok farklı oynuyor. Ama öndeki oyuncular yeteri kadar. O zaman Kerem işte o zaman Talisca ve Greenwood çok farklı bir oyunun içinde olması gereken alanlarda bulunması gerekiyor. O zaman da gol yüzdelerini ne kadar üretebilirler onu düşünmek lazım. Asensio geç geldi. Zaten biz dışarıdan bunu göremeyip taraftarların ve burada dikkatle izlediğim analizlerde herkes aynı şeyi söylemesi işte orada bir orta saha olması. Neden orada bir orta saha olması gerekiyor? Yani şovdan olarak konuşmuyorum. Ama bu takım iki forvetle oynadığı zaman iki forvetle de oynama imkanı bana göre çok yüksek. Rakibi geriye iteceksiniz. İki forvetle oynadığınız zaman birbirine çok alışkın olduğu an defans hattı, o dörtlü defans hattının mutlaka biri seni daha içeriye çekecek. Beşli olmak zorunda kalacak. Dolayısıyla burada çok yönler var, çok avantajları var ama dezavantajları da var tabii ki. Yani bu dezavantajları mesafelerle kapatabilirsiniz. Orta sahada bana göre dünyanın her takımda oynayacak iki tane orta saha var orada. Dolayısıyla bunları da alışkanlıklarını içine kattığınız zaman o zaman şu anda Fener rahat değil. Bu tarz karşılaşmalarda belli ki o kadar çok o sahadaki oyuncuların duygusallığını bir düşünün. O kadar çok baskı altındalar ki yani zaten bu takım yıllardır Şampiyonlar Ligi'ne katılmamış. Sanki bu oyuncular geldi diye bireysel açıdan elinde sihirli değnek var İsmail Hoca'nın. Vurup direkt biz 15 sene sonra 15 sene yanılmıyorsam Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. Ya böyle bir şey yok. Dolayısıyla bu takımı ilk önce birlikte bir çalışmakla birlikte bu takımı Asensio'nun dışarıdan ne zaman geldiğini, takıma ne zaman uyum sağladığını bilemiyoruz. Yani dolayısıyla duyduğuma göre geç gelmiş antrenmana. Fiziken hazır değil. Bunları tabii ki günlük çalışmalara teknik adamlar ayağına sıkmaz. Teknik adamlar bunu çok ciddi bir de tartarak böyle büyük bir risk alıp sahaya çıkmasından birlikte bir şablon olarak düşünmeyelim. Ama maalesef işte dün akşam da 70. dakikadan itibaren çok ciddi bir baskılarla sahaya atmak zorunda kaldı.

0: Kesildi mi?
1: Hocam duyabildiniz mi beni?
0: Duyamadım.
1: O yani muhteşem ama süren bitti. Artık haftaya yine birlikte oluruz. Şimdi de reklama gideceğim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yarım bıraktığım bir şey var mı?
0: Yani şöyle, sonuçta Fenerbahçe'den çok konuştuk. Galatasaray'ı hiç dile getiremedik maalesef. Galatasaray'da da zaten çok ciddi sıkıntılar var ama onu artık haftaya konuşuruz.
1: Evet, bir haftaya bu hafta da maç oynansın bakalım ne olacak. Ama bu
0: Evet.
1: hafta da bir kayıp olursa çok karışır orası gibi gibime geliyor.
0: Ya bana göre orada da bir Okan Hoca'ya biraz oturmuş bir takım bu kadar daha hazır olmaması, orada teknik kadroya biraz bir soru işareti bırakmak lazım. Sonuçta sürekli aynı kadro var. Zaten Galatasaray'ın da asıl 11'i veya 13'ü öyle diyelim zaten belli. Burada da macera aramanın hiçbir gereği yok. Ama takım hazır olmadığını görüyoruz, ama sadece burada Okan Hoca'yı da suçlamak değil. Çünkü bakarsanız neredeyse takımın yarısından fazla Dünya Kupası'ndan geri geldiler. Çok geç geldiler. Birlikte çalışma imkanları bunlar bulamadı. Hakikaten çok zor bu hazırlık döneminde. Herkes biliyoruz ki hazırlık dönemi çok zor. Biraz bir zaman tanımak gerektiğini düşünüyorum.
1: Hocam çok teşekkürler. Kucak dolu sevgiler gönderiyoruz size.
0: Ben teşekkür ederim. Sevgiler, iyi yayınlar.
1: Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
3: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Zalgiris'le. Geliyorum hocam. Saygıdeğer dostlar, kıymetli misafirler, teknik direktörümüz Cezmi Turan hocam bizlerle birlikte zamanı paylaşıyoruz onunla. Saygıdeğer hocam, günaydınlar, hoş geldiniz.
1: Günaydın, teşekkür ederim. İyi yayınlar, kolay gelsin herkese.
0: Çok çok teşekkür ediyorum sayın hocam. Hocam, dün ne oldu? Neden böyle oldu? Bu iyi bir skor mudur? Fenerbahçe iyi mi oynadı? 1-1 berabere kaldı ve hataları var mıydı?
1: Öncelikle şunu konuşmamızda fayda var. Rakibimiz nasıl? Bir defa oynadığımız rakibi bir konuşmak lazım. Ona göre Fenerbahçe'yi değerlendirmenin doğru olacağını düşünüyorum. Özellikle Olympic Lyon, ben maçtaydım. Yani canlı seyrettim. Bence Olympic Lyon'un çok önemli bir özelliği var. Çok ciddi bir oyun disiplinleri var. 4-3-3 denen futbol taktiğinde oynuyorlar. Bu yapıda oynadılar. Orta sahada özellikle orta saha merkezdeki Amerikalı Tanner Tasman, sağ taraftaki Tolisso, bir de sol taraftaki İngiliz Tyler Morton. Bu üçlü çok uyumlu oynadılar. Dolayısıyla önde de zaten sağ taraftaki Ganalo oyuncuları Noamah, Santofor, Openda ve Fofan, çok atletik bir takım. Yani Fenerbahçe'den daha atletik bir takım. Onu çok ciddi olarak söyleyebiliriz. Çok atletik bir takım, çok süratli bir takım. Ve formasyondan daha önemli oyundaki fonksiyonları.

Şimdi Fenerbahçe'nin dün oynamış olduğu Lyon maçında aldığı sonuç kötü bir sonuç değil. Yani yenemiyorsan yenilme. En azından berabere kal. Hala umudumuz var. Dolayısıyla karşısındaki takım çok deneyimli bir takım. Oyun kültürü olan bir takım. Ha, bu Olimpik Lyon, geçmişteki Olimpik Lyon gibi mi? Hayır. Ama bu Olimpik Lyon'da Fenerbahçe'ye göre bakın daha iyi takım demiyorum. Daha atletik takım. Ve buna göre çok uyumlu oynuyorlar. Şimdi rakibi çok iyi analiz etmek lazım. Dolayısıyla Lyon topu kazandığında Fenerbahçe gibi yani topu çok dolaştırmadan direkt oynayan, direkt ileri oynayan, dikini oynayan bir takım. Dolayısıyla ilk fırsatta yapmış oldukları şey ilk önce Fofana'yı arıyorlar. İleri bağlantı. Çok süratli oyuncular. Fofana, Nouma ve özellikle de Openda, bunlar inanılmaz Fenerbahçe savunmasını tehdit eden oyunculardı. Ve çok birlikte oynuyorlar. Topa dikkat ediyorum. Kalecileri topu kullanırken topu atacağı yerde bütün takım gelip daralıyorlar. Yani bir oyun kültürleri var. Hücumda da aynı şekilde. Takımların hücum boyu çok uzun, kısa değil, çok uzun değil, çok kısa. Dolayısıyla bu arada özellikle Lyon takımına dikkat etmek lazım. Deplasmanda neden? Çünkü çok süratli oyuncuları var. Ve Olympique Lyon'un en önemli silahlarından bir tanesi topu kaybettiği anda inanılmaz daralıyorlar. Yani kompakt hale dönüşüyorlar. Topu kazandıklarında da genişliyorlar. Yani bunu çok iyi yaptılar bir defa. Dolayısıyla zaten modern futbolun da en temel prensiplerinden biri bu. Evet, Fenerbahçe dün ben Fenerbahçe'de Gençler Birliği maçına nazaran daha ilerleme gördüm. Ne gördüm? Gençler Birliği maçına göre bazı bölümleri Fenerbahçe daha ciddi, daha konsantre bir Fenerbahçe olarak ortaya koydu. Bir defa dün Fenerbahçe oynayan o sahaya çıkmış olan 11 artık çok değişiklik olmadan bir 11'in devam etmesi lazım. Bakın bu 11 demiyorum, bir 11'in devam etmesi lazım. Ama şu bir gerçek ki bence Fenerbahçe'nin dün kalecisi de Ederson iyi oynadı. Savunma iyi oynadı. Yedikleri golde Skriniar'la orada Ake'nin bir anlaşmazlığı var. Çünkü herkes topa bakıyor. Top adam yapsalar kaçan adamı yakalayacaklar. Ki Openda bunun sinyalini de verdi zaten. Daha önceden savunmanın arkasına sızıp direkten dönen topları var. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin buradaki en önemli bir şeyi dün rakibin seviyesiyle ilgili sıkıntılar yaşadı. Dolayısıyla benim geçen haftaki konuşmamızdaki temel eleştirim henüz değişmedi. O da ne? Fenerbahçe'nin topa sahip olmasıyla oyuna hükmetmesi arasında fark var. Dün de zaman zaman mesela merkez bağlantıların yetersiz kaldığını, hücumun kenarlara yöneldiğini ve özellikle rakip savunma yerleştiğinde bir hatlar arası yani birimler arasındaki giriş, üçüncü adam koşuları, duvar oyunları ve savunma arkasına boş koşu, penetrasyon koşuları konusunda eksiklikler var. Fenerbahçe'nin problemlerinden bir tanesi evet Kante gibi çok ciddi bir oyuncusu var. Fakat Kante'yi, Guendouzi'yi ve Asensio'yu doğru kullanması lazım. Bakın Asensio oyuna girdikten sonra biraz daha bir değişik oyuna girdi. Hele Nene oyuna girdikten sonra çok daha hareketlendi. Şimdi şu var. Orta Fenerbahçe'nin savunması iyi. Kalesi iyi. Yani bence artık kalesi Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Achibraun. Yani diğer sakatlıktan gelen Osterwald'e gelene kadar ne olur bilmiyorum ama orta sahada şunu iyi analizini yapmak lazım. Ve şöyle oynamak zorunda Fenerbahçe. Kante ne yapar? Guendouzi ne yapar? Asensio ne yapar? Şimdi Kante'ye güven demek. Kante güven demek. Kante'yi tipik futbolda 6 numara dedikleri ki ben çok numaralara takılmak istemiyorum. Futbolda 6 numara dedikleri pozisyonda Kante'nin ön libero gibi kalması lazım. Guendouzi'nin Kante'nin çok yanına gelmekten ziyade topu taşıması lazım. Ve hücumla bağlantıyı, Asensio'yla bağlantıyı sağlaması lazım. Bu üç fonksiyon çok önemli. Güvenliği nerede yapacağız orta sahada? Topu nasıl taşıyacağız? Asensio'yu nasıl kullanacağız? Asensio mutlaka oynamalı deplasmanda. Lyon maçında da. Ama Asensio'yu nasıl kullanmak lazım? Asensio'yu geriye getirmek için değil. Asensio'nun yüzü dönük olarak rakip sahaya, rakip kaleye 20-30 metrede oynaması lazım.

0: Dolayısıyla yapılması gereken en önemli konu bu. Dün çok belli etti bunu. Bu arada tabii Fenerbahçe takımı dün yaptığı iyi şeyler var, yaptığı eksik şeyler var. Dolayısıyla şu önemli olan, Lyon bize Avrupa futbolunda organizasyon önemini gösterdi. Şimdi karşımızda böyle bir takım var. Topu kazandığında ne yapacağını, kaybettiğinde nereye yerleşeceğini, geçişleri nasıl yapacak, hızlı mı oynayacak, yavaşlatacak mı, oyun ritmini ayarlamayı nasıl yapacak? Fenerbahçe'nin oyuncu kalitesi Lyon için mücadele edebilir. Kesinlikle edebilir. Orada yenebilir de. Fakat Şampiyonlar Ligi'ne girmek istiyorsa bireysel kalitenin yanına aynı seviyede bir oyun organizasyonu koymak zorunda. Yani top ayağını hep istemeyecek. Zaten Fonseca yaptığı açıklamada Fenerbahçe oyunu analiz ettik. Hep topu ayağına isteyen, topu koşturmak isteyen, koşan bir takım değil. Topu ayağına isteyen bir takım diyor. Dün mesela bazı penetrasyon koşulları var. Yani boş koşular. Çünkü bakın Emre, bazı oyuncular yeteneğinin ne olduğunu farkına varması lazım. Bazı oyuncular boş koşuyla muazzam oynarlar. Örneğin Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın. İkisi de bunun farkında değil. Galatasaray'da nasıl oynuyordu Kerem? Boş koşuyla. Benfica'da nasıl oynuyordu? Boş koşuyla. Rakibin arkasına hemen sızıyordu. Fakat Fenerbahçe'de bunu yapmıyor. Bunu yaptırmak lazım ona. Tabii İsmail Kartal'ın görevi o. Tabii içeride ne yaşıyorlar? Antrenman ne yapıyorlar? Onu biz bilmiyoruz. Dolayısıyla bu Fenerbahçe'nin oyun kalitesini arttırmak zorunda. Bu arada özellikle Gündoğdu üzerinde bir iki şey söylemek isterim. Dün Gündoğdu yalnızca savunmacı orta saha olarak oynamadı. Topu taşıyarak geçişi hızlandırabilir. Ve bir an önce asansiyoyla buluşturabilir. Bu benim için çok dikkatimi çekti. Fenerbahçe'nin doğru yaptıkları da var. Öncelikle reaksiyon gösterdiler. Bir sıfırdan sonra reaksiyon göstermek çok önemli. Ve ikinci yarının çok şans olur ve iyi geldi. Zamanlama olarak da beraberlik golü doğru zamanda kaydettiler. Ve ilk yarıda 1-0 geride bıraktıktan sonra ikinci yarının başında ki bu erken golün yakalanması çok büyük avantaj ve moral oldu. Dolayısıyla Fenerbahçe eğer organize olursa pozisyonlara girer. İkinci olarak Fenerbahçe'nin doğru yaptıklarında bence mücadele ve fiziksel olarak Gençlerbirliği maçından daha iyilerdi. Lyon'un atletizmine tamamen teslim olmadılar bu arada. İkili mücadelelerde ayakta kaldılar. Özellikle ikinci yarı rakibi daha fazla geriye itebildiler. Bunu yaptılar. Böyle bölümler oldu. Bir başka olumlu taraf ise top kazanıldıktan sonra anlarda doğrudan hücum bazen doğru direkt hücum ettiler. Mesela Greenwood bunun orada en önemli örneğiydi ama Greenwood'un da oyunda çok katkı sağlaması lazım. Evet iyi bir gol attı. Fakat Greenwood hala beklediğimiz Greenwood değil. Dolayısıyla rakip yerleşmeden yapılan bireysel penetrasyon ki dün bir tane yaptı ve gol oldu. Bu da Fenerbahçe'nin hücumunu bir anda değiştiriyor. Fakat yapılan hataları çok iyi analiz edip buradan ders almak lazım. Bazı temel problemler Fenerbahçe'de devam ediyor. Yani o da ne? Merkezden oyunun kurulması, oyunun ilerlemesi yeterli değil. Fenerbahçe zaman zaman topu kontrol ediyor ama rakibin hatları arasındaki direnci kıramıyor. Çünkü içeriye oynamıyor. Stoperden orta sahaya, orada hatlar arası ve üçüncü bölgeye giren dikey bağlantıları sağlaması lazım. Onun için Guendouzi'nin topu taşıma görevini hücumda üstlenmek zorunda. Topu taşıyacak. Dribling adam eksiltebilir o. O iyi bir futbolcu. Dolayısıyla Asensio'yu mümkün olduğu kadar rakip alanda topla buluşturmak lazım. Ve Asensio'nun geriye gelmesine gerek yok. Zaten geriye gelmesi çok anlamsız. Onun için burada Fenerbahçe'nin rakibin bloklarını kırması lazım. O da merkezden hücumda oyuncuların çok fazla hareket etmesi zorunda. Şimdi modern futbolda sevgili Emre, siz topu aldınız mı hücum ederken size en azından 3 tane opsiyon vermesi lazım. O da takım desteği. Ben kimine dikine oynayacağım, kimine duvar pası yapacağım, kimin de pas atacağım. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bunda topsuz oyun da çok önemli. Bu arada bir oyuncu topu aldığında biraz evvel dediğim gibi yani. Bu çok önemli. 2-3 opsiyon çok önemli bakın bu. Bir tanesinde mutlak surette rakibin arkasına koşu çok önemli. diken oynayabilsin diye. Dolayısıyla savunma arkasına koşu, ya mutlaka mutlaka topu koşu yoluna atmak zorunda. Şimdi öyle o zamanlar var ki herkes topu ayağına istiyor. Mesela Kerem topu ayağına istiyor. Talisca ayağına istiyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Fenerbahçe'nin oyun kalitesini artırması lazım. Aa, bu takım orada ne yapar? Onu da bir istiyorsan sen bir herhalde bir şey soracaksın. Ondan sonra konuşalım.
1: Yo, devam edebilirsiniz. Büyük bir keyifle dinliyorum hocam.
0: Şimdi Fenerbahçe'nin orada nasıl oynaması lazım? Şimdi önemli olan o. Şimdi tabii ki önce bir Konya maçı var. Ama artık Fenerbahçe bu 11'den vazgeçmemeli. Asensio'yu monte edip, Asensio'yu psikolojik olarak da hazırlayıp bence Fenerbahçe'nin bu 11'le devam etmeli artık. Ha, buraya kim girer? Lukaku girecek zaten belli. Lukaku'nun sahada durması bile rakibin çift stoperini bağlar. Kımıldatmaz. Yani Lukaku ne kadar hazır olmasa da Lukaku'nun en aşağı 20-25 dakika belki yarım saat bile sahada kalması lazım. Dolayısıyla burada Fenerbahçe'nin en önemli orada yapması gereken iş, yani tekrar edeyim, dün Fenerbahçe asla kötü değildi. Dolayısıyla hem iyi reaksiyon verdi fakat Şampiyonlar Ligi seviyesinde kazanmanız için daha iyi mücadele etmeniz, daha çok daha oyun kalitenizi arttırmanız lazım. Yani Şampiyonlar Ligi seviyesinde oyuncular ile yani bu mücadelenin üzerine koyması lazım. Daha çok dikin oynaması lazım. Hatlar arasına bağlantı kurması gerekti. Üçüncü adam ve boş koşu, penetrasyon koşularını çok yapması lazım. Karşımızda çok atletik bir takım var. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin orada aman bir an önce gol atayım da orada golü bulmam lazım diye de kontrolsüz çıkış yapması büyük bir hataya mal olur. Sonucu kötü olur. Dolayısıyla eminim İsmail Kartal da bunun farkındadır. Ve mutlak surette Fenerbahçe orada dengeli hücuma çıkmak zorunda. Neden? Çünkü topu kaybettiği anda çok atletik ve hızlı bir takım var. Dolayısıyla buna çok dikkat etmek zorunda Fenerbahçe'nin. Ve asıl taktik yani Fenerbahçe'nin daha fazla hücumu nasıl ederiz değil. Lyon'un da geçiş silahına, ona geçiş silahı vermeden daha nasıl etkili hücum ederiz olması lazım taktik olarak. Dolayısıyla bence yine bu 11'in devam etmesi lazım. Asensio'nun mutlaka oynaması lazım. Yani 4-2-3-1 ile başlayabilir. Sonra oyun içinde 4-3-3'e dönüştürebilir. Ama burada tekrar söylerim. Kante'yi 6 numara gibi, ön libero gibi kullanmak zorundayız. Kante'nin öncelikli görevi oyun kurmak değil, takımın dengesini korumak. Ve bunun yanı sıra Guendouzi'nin de topu taşıması lazım. Topu ileriye götürüp Asensio ile buluşturmak lazım. Asensio, rakip kaleye 30 metrede en fazla oynaması lazım. Onun için Lyon'da Openda, Fofana, Noamak gibi çok ciddi süratli oyuncular var. Ve bunların çok ciddi penetrasyon, yani bu savunmanın arkasına sızma koşuları çok tehdit ediyor. Dolayısıyla bu oyuncular yine orada oynayacak. Yani Fenerbahçe'nin eğer topu kaybettiğinde Kante'nin görevi bu koridorları kapatmak, ki kapatabilecek bir oyuncu. Dün Kante'yi zaman zaman çok beğendim. Dolayısıyla Guendouzi'nin üzerine konuştuk. Asensio'yu mutlaka biraz psikolojik de hazırlamak lazım. Eminim gerek İsmail Kartal gerekse Fenerbahçe'nin sportif direktörü Oğuz Çetin bunun farkındalar. Eminim farkındadırlar. Ve bunu yapacak Fenerbahçe'nin teknik kadrosunun buna bir seviyesi yeter çünkü hazırlamaya. Mutlaka ben yine de Fenerbahçe'nin teknik kadrosuna güvenmek istiyorum. Güveniyorum çünkü daha iyi Şampiyonlar Ligi'ne girmek lazım. Greenwood evet çok iyi bir gol attı. Dolayısıyla ama Greenwood'un sadece çizgide bekleyen klasik bir kanat olarak kullanılmaması lazım. Yani tamam sağdan iç koridora girmesi lazım ama şimdi herkes eski Bayern Münih'li Hollandalı Arjen Robben gibi. O öyle bir moda çıktı. Oraya içeri girdiği zaman işte orayı çok etkili kullanmak zorunda. Ben Semedo'yu da beğendim dün. Greenwood'da Semedo'nun uyumu çok önemli. Dolayısıyla Grim Semedo

0: Greenwood içeri girdiğinde Semedo'nun o overlap bindirmeleri çok gerekli yapacaklarını düşünüyorum ama dengeli çıkmak zorunda. Hurra bir önce gideyim gol atayım derse bu sefer topu kaybettiğinde büyük sıkıntı yaşan buna dikkat edeceğine eminim. Lukaku bence oyuna girdikten sonra pardon Lukaku'dan önce nereye bir parantez açmak isterim. Dünkü Nene şimdiye kadar görmediğim kadar etkili girdiği oyun içerisinde. Motivasyon. Bence Nene tekrar kullanılabilir. Hücumun sol tarafında yıpratmada, özellikle savunmanın arkasına yapılan koşularda Nene de değerlendirilebilir. Dolayısıyla Lukaku nasıl kullanacak, son 20 dakika mı kullanır, nasıl kullanır onu bilmiyorum ama bence 10 dakika değil, biraz daha üzerine çıkarabilir. Dolayısıyla Lukaku zaten eğer sırtı dönük olacak asansöre kesinlikle o uyumu sağlarlarsa asansörle duvar pasını kullanmada, dönmede, savunmanın arkasına koşmada başarılı olabilir. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin orada çok kontrollü oynayacağını, çok stratejik oynayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu arada yani ilk 20 dakikada Fenerbahçe gol bulabilir mi? Bence çok aceleci oynamaması lazım. Çünkü İstanbul'daki sonuç kötü bir sonuç değil. Kontrollü, kademeli savunma yapması fakat stratejik planı çok doğru kullan.
1: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam bitti.

0: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
1: Bu bir tekrar yayındır.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Fransa'ya bu skorla gidiyoruz. An itibariyle maç sonunda başlatmış olduk. Maç sonunda Fatih Demirkol'la ilk etapta değerlendireceğiz. Lütfen kaldığın yerden devam et Fatih Demirkol. Söz sende.
4: Fenerbahçe açısından kötü bir sonuç değil.

üzerinde gol gördü. Çok net pozisyonlar vermedi. Bir tane direkten dönen var ama onun dışında aman Allah'ım bu nasıl kaçtı diyeceğimiz bir pozisyonları yok. Bu iyi bir şey. Fenerbahçe takım savunması olarak iyi iş çıkarıyor. Kompakt oynamayı başardı. Yüksek topa izin vermedi. Duran topları çok iyi savundu Fenerbahçe. En önemli konular arasındaydı bu da. Bu konuda gayet iyiydi. Ama ön alandaki üretkenlik konusu bu akşam da sorun oldu ve Fenerbahçe istediği kadar üretemedi. Şimdi buralarda ciddi bir 8 numara sorunu kendini bir kez daha gösterdi. Öte yandan dikkatimizi çeken konulardan bir tanesi de şu. Fenerbahçe gol beklentisi olarak 0.43'te kalmış. Bu Fenerbahçe'nin rakip alanda ne kadar istediğinden uzak olduğunu gösteriyor. Tamamdır. Rakibi de kaçta tutmuş? 0.76'da tutmuş. Bu iyi bir şey. Ama Fenerbahçe de 0.43'te kalmış. Burada duran toptan gol beklentisi 0'da kalmış Fenerbahçe'nin. Yani bu konuda gerçekten de çok kötü bir sınav geçirdi Fenerbahçe bu akşam. Kaçan net gol pozisyonu Fenerbahçe adına 1 görünüyor. Ve rakip ceza alanı içinde sadece 24 defa topla buluşmuş Fenerbahçe. Tam bir orta alan mücadelesi şeklinde geçti. Bu da Fenerbahçe'nin rakip karşısında özellikle 3. bölge aksiyonları konusunda istediklerini yapamadığını, orta alanda rakibi durdurduğunu, çoğu zaman üstünlük de kazandığını, savunmada rakibine üstünlük kurduğunu gösteriyor. Bundan sonrası için artık Fenerbahçe'nin üretkenlik konusuna çözüm bulması, deplasmanda bu konuyu çok daha net çözmesi lazım. Şimdi maçın başından itibaren bizim gördüğümüz bir hücum aksiyonu vardı. Neydi? Fenerbahçeli futbolcular Ederson'la başlıyorlar. Yerden bir rakibi çağırıyorlar. Ön alan presi yapıyor rakipte. Openda ile özellikle basıyor. Fofana, Openda, Noah önde bastılar. Arkadan Torisso onları destekledi. Bu beşliyi kırabilmek için, ön alan presini kırabilmek için Fenerbahçe her seferinde topu nihayetinde 2-3 pasın sonunda Ederson'la buluşturdu. Ederson hattı kırmak için ikinci bölgeyi topu yüksek oynadı. İkinci bölgede inen topla Fenerbahçe aksiyon almaya çalıştı. Fakat bunu yapamadı. Çünkü orada ikinci topu indirecek, göğsünde yumuşatacak, sonra kanatlara oynatacak bir Dzeko gibi ya da Tadic gibi organizatörü yoktu. Bunu Muriç yapmaya çalıştı. Ama Muriç de o beklentinin çok uzağında. Hem fiziksel olarak çok uzandı, çok ağır bir sakatlık geçirdiği için, hem de o oyuncu değil o. Şimdi İsmail Hoca 99 puan aldığı sezonu hatırlıyor. Tadic, Dzeko, İrfan Can Kahveci, orta alana yüksek top, Dzeko dönüyor sırtını rakip kaleye, topu indiriyor, topu vücuduna istiyor. Sonra sağ sola kanatlara çok net oynuyor ya da Szymański gibi pırpır bir merkez orta saha oyuncusuyla kendi boşalttığı alana Szymański'yi kaçırıp yerden onun önüne bırakıyordu. Bu çok uygulanabilir ve efektif bir oyundu. Özellikle ligde çok işe yaradı. Hatta o dönem konferans liginde Fenerbahçe artık yarı finali zorladı. Ama öyle bir Dzeko'ya ihtiyacınız var. Öyle bir oyuncuya ihtiyacınız var. Fenerbahçe'de bu yok. Yokken bunu oynamaya çalışmak zor oluyor. O zaman üretkenliğiniz çok zayıflıyor. Çünkü defansta Niakate'de, Kluivert'ta yüksek topta Muriç'e çoğu zaman üstünlük sağladılar. Muriç'le birlikte gelip yüksek topa vurdular ve indirdiler. İkinci topları da onlar topladı. Bu nedenle başka bir şey bulmak lazım. Yani bununla oynayamıyor Fenerbahçe. Bunu anladık. Diğer taraftan Lukaku'dan bunu hiç isteyemezsiniz. Hani şimdi Lukaku oynamaya başladı. Acaba ikinci maçta Lukaku'yla mı başlar? Eğer buysa plan, Lukaku o değil. Yani gelsin topu vücuduna istesin, indirsin, servise çıksın falan gibi bir oyuncu değil. O zaman Fenerbahçe'nin başka bir üretkenlik konusunda aksiyona ihtiyacı var. Asensio bu işi şöyle yapıyordu. İşte Fenerbahçe merkezden başlıyordu. Önce bir Semedo kanadına oynuyordu. Semedo yerden Asensio'yu buluyordu. Ya da merkezde Genduzi'yi bulup Asensio'ya topu kazandırıyordu. Asensio sanatkar bir futbolcu. Alıyordu ve becerileriyle bir şekilde çalımla ya da
çok net paslarla

0: defans arkasına arkadaşlarını bırakıyordu. En kötü kanatlara oynuyordu. Bu akşam Fenerbahçe buralarda ciddi sorun yaşayınca mecburi kanada oynamak zorunda kaldı. Ve Lyon'un istediği de uzak orta, uzak şuttu. Oradan en istemediği şey oldu. Greenwood orta atmadı. Ceza alan içine bireysel yetenekleriyle girdi ve rakiplerini ekarte edip harika bir gol attı. Tamamen bireysel yetenek. Zaten o atak da şöyle başladı. Yine bir kanat organizasyonu. Yine Kerem'de, çizgide kaldı top. Kerem terse diğer kanata, Greenwood'a kazandırınca Greenwood pozisyona girdi. Yani merkezden örgüyle gidilen ve net bir şekilde rakip ceza alanında topla buluşturulan hücum oyuncuları yok. Buna Fenerbahçe'nin çözüm üretmesi lazım. Talisca'nın uzaktan şutları Gençler Birliği maçında da çok kandıracak istatistikler veriyor bize. Bu maçta da, yani şimdi Gençler Birliği maçında Fenerbahçe 25 şut atmış, daha ne yapsın diye bakıldı. Ama öyle değil olay. 25 şutun nereden baksanız 22-23'ü ceza alanı dışından kapanmış, savunmaya uzaktan. Bazıları bisküvi kırmayacak şutlar. Kaleciye tıngır mıngır gitti. Bunları kaleyi bulan şut diye istatistikler yazar ama gerçekte öyle bir şey yoktur. Fenerbahçe topa çok hakim göründü Gençler Birliği maçında ve çok etkili oynamış gibi göründü. Sağlı sollu ortalar yapıyor gibi göründü ama zaten Gençler Birliği merkezi 6+3 adamla kapatmıştı. 9 oyuncu merkezi tamamen duvar örerek kapatmıştı ve diyorlardı ki siz uzaktan orta yapın, uzaktan şut atın, istediğiniz kadar da atabilirsiniz.
1: Mesela bugün de son dakikalarda, bölüyorum Fatih Demirkol, ama son dakikalarda bugün de Fenerbahçe benzer işleri yapmaya çalıştığında bunu Gençler Birliği'nde kıramadı. Burada nasıl kıracağı düşündürdü bana. Ne dersin?
0: Doğru. Yani çok güzel söyledin onu. Yani Gençler Birliği'nde kıramadığı, yapamadığı şeyi bugün Lyon karşısında
1: Gençler Birliği'nin de burada öne çıkan bir savunması olduğundan değil, Fenerbahçe'nin yapamayışından, bir şeylerin yolunda gitmeyişinden yola çıkarak söyleyeyim esasında bunu.
0: Doğru. Yine Sparta Prag maçından örnek verebiliriz. İlk maçta 2-1 bitirmişti, kazanmıştı Sparta Prag. Oradaki iki gole de baktığımız zaman ikili oyunlarda eğer Lyon defansının üstüne giderseniz, yani kısa paslarla, ikili üçlü oyunlarla giderseniz çok ciddi hata yapıyorlar. Bek stoper aralarına çok adam kaçırıyorlar. Çünkü sol bekleri de çok önde oynuyor aslında. Çok fazla alan kat ediyorlar ve çoğu zaman topa yetişemiyorlar. Oralarda siz birebir de bıraktığınızda, bu akşam da gördük, çok ciddi hata yapıyorlar. 2-1 oyunlara, üçlü oyunlara geçtiğiniz zaman çok ciddi hatalar yapıyorlar. Merkezden defans arkası kısa paslarda, çabuk paslarda hata yapıyorlar ama Fenerbahçe bunları yapamadı. Şimdi üretkenlik konusundaki şikayetim bu benim. Fenerbahçe'de bunları yapabilecek kalitede oyuncular da var. Yani usta oyuncular, şimdi Muriç, Talisca, merkezden Genduzi geldi. Bir tarafta Greenwood, bir tarafta Kerem. Artık bu oyunu bir şekilde inşa etmek lazım. Bir şekilde bu oyuncuları bu oyuna doğru çekmek lazım. Çünkü öbür türlü Kanada atalım topu, Greenwood birebir de kalsın, çalım atsın, içeri ortalasın ya da şut atsın, gol olsun. Bu 90 dakikada bir oluyor. O da tutarsa iyi oluyor ama tutmazsa hiçbir işe yaramıyor. Talisca'nın bu akşamki şutları ya üstünden, çok net pozisyonlarda buldu şutu ama olmadı, olmuyor. Dolayısıyla işi uzaktan şutlara bırakmamak lazım. Daha net gol pozisyonları üretebilmek ve daha rakip kaleyi net görecek ve konforlu alanda topla buluşacak hücumcuları bu oyunun içinde doğru konumlandırmak, oraya topu taşıyabilmek lazım. İsmail Hoca'nın bundan sonraki en çok üzerinde çalışacağı konu bu olacak bence.
1: Peki. Fatih Demirkol, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son bölümde. Belki şu kısmı yapamadık. Yani tek tek konuştuğumuz, tek tek oyuncuları detaylandırdığımız kısmı, ama belki üzerinden hızlıca puanlayarak geçeriz. Yorum yaptık zaten, detaylandırdın. Ederson dersem ne dersin hızlıca?
0: Güzel, iyi bir akşam geçirdi. İyi pozisyon aldı. Yani golde acaba çıkarabilir miydi? Ya yani çok ona da kalmadı. Ceza alanı içindeki karambolde 3 defa rakibe ikinci topu verirseniz artık o saatten sonra çok kaleciyle ilgili konuşmaya gerek kalmıyor. Genel olarak gayet iyiydi. Özellikle oyun başlatması konusu, ikinci bölgeye topu net oynaması.

0: hani futboldaki tabirle söylüyorum, takım arkadaşının ağzının içine topu atabilme yeteneği gerçekten de üst düzey, dünya çapında bunu kabul etmek lazım. Bence bu akşam için 8.
1: Diğer tarafta Şikriniar ve Aki ikilisi stoper tandemindeydi. Biraz daha kısıtlı zamanımız var.
0: Yani yine 7-7 diyelim.
1: 7'ye 7 dedik. Semedo Brown beklerine döndük.
0: Beklerden o istediğimiz hücum katkısı alamadığımız için onlara 6 diyelim.
1: Kante, Gendouzi orta alanda arkadalardı.
0: Kante çok iyiydi. Yani kesici olarak Kante yani 8-9 diyebiliriz. Gendouzi'nin ön alan oyunu konusunda beklentinin çok uzağında olması sebebiyle Gendouzi'yi keserken iyi, hücumda peki, kötü 7 verelim.
1: Talisca, Kerem, Greenwood dedim hızlıca. Belki daha hızlı.
0: Talisca, bir Kerem 6'da evet, kaldılar bence. Çok uğraştılar ama olmadı.
1: Greenwood ve Muriç'teyiz.
0: Muriç'te yine diyelim ki 5, yani bir hücumcu hı-hı olarak beklentinin çok uzağında. Greenwood gol attı ve iyi de bir performans peki gösterdi. 8 diyelim.
1: Peki Gendouzi için bir şey diyordun?
0: Yani savunurken iyi de 8 numara oynatmaya çalışıyor İsmail Hoca. 8'in gereklerini yerine getiremiyor.
1: Peki. Fatih Demirkol, teşekkür edeceğim. Ağzına sağlık diyeceğim. Yarın tekrar uygun olursan eğer 15'te görüşecektik diye hatırlıyorum ama uygunluğunu yine yayında da teyit etmiş olayım. Ağzına sağlık. Saatler 15'i gösterdiğinde yarın tekrardan görüşeceğiz Fatih Demirkol'la. Ağzına
0: görüşmek
1: sağlık.
0: Üzere. Çok teşekkür ederim. Sağ
2: olun. Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
3: Fenerbahçe Avrupa futbolunun en tanınan santraforlarından birini kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler Napoli'den ayrılan 33 yaşındaki Romelu Lukaku'nun transferini tamamladı. Bikrom lakabıyla tanınan 1.91 boyundaki Belçikalı golcü, güçlü fiziği, sol ayağı, sırtı dönük oyunu ve ceza sahasındaki bitiriciliğiyle kariyerine artık sarı lacivertli formayla devam edecek. Peki Romelu Lukaku kimdir? Lukaku'yu inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Romelu Lukaku, 13 Mayıs 1993'te Belçika'nın Anvers kentinde Kongo kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Futbol ona babası Roger'dan mirastı. Zaire milli takımda oynayan Roger Lukaku 1996-97 sezonunda Gençler Birliği forması da giydi. Ancak babasının futbolu bırakmasının ardından aile bütün birikimini kaybetti. Elektriğin ve sıcak suyun haftalarca kesik kaldığı günlerde Romelu henüz 6 yaşındayken annesinin evdeki sütü bütün haftayı yetirebilmek için içine su kattığını gördü. Ailesinin ne kadar zor durumda olduğunu o an anlayan Lukaku annesine her şeyi değiştireceğine ve 16 yaşındayken Anderlecht'te forma giyeceğine söz verdi. Lierse altyapısında bir sezonda 76 gol atan Lukaku, babasıyla aynı ayakkabıyı kullanıyor, güçlü fiziği nedeniyle yaşını sorgulayan rakip velilere kimliğini göstermek zorunda kalıyordu. 16. yaş gününde Anderlecht ile profesyonel sözleşme imzaladı. Yalnızca 11 gün sonra A takımda ilk maçına çıktı. İlk tam sezonunda şampiyonluk yaşarken Belçika Ligi'nin gol kralı oldu ve çocukken annesine verdiği sözü tuttu. 2011'de çocukluk hayalini kurduğu Chelsea'ye transfer edildi. İdolü Drogba ile aynı takımda olmasına rağmen beklediği süreyi bulamadı. Kiralandığı West Bromwich'te attığı 17 golle Premier Lig'e hazır olduğunu gösterdi. Bir sonraki sezon Everton'a kiralanan Lukaku, başarılı performansının ardından bonservisiyle Merseyside ekibine katıldı. Burada kulübün Premier Lig tarihindeki en golcü oyuncusu oldu ve 2016-17 sezonunda futbolcuların oylarıyla sezonun en iyi 11'ine seçildi. Everton'daki çıkışının ardından Manchester United'a transfer oldu. İlk döneminde önemli bir skor katkısı verse de zamanla oyununa ve fiziksel durumuna yönelik eleştirilerin merkezinde kaldı. Kariyerindeki asıl değişim ise 2019'da Antonio Conte'nin Inter'ine gitmesiyle başladı. İlk sezonunda Inter'i UEFA Avrupa Ligi finaline taşıdı ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. Bir sonraki sezon takımının hücumdaki lideri olan Lukaku, Inter'in 11 yıllık şampiyonluk hasretini bitirdi ve Serie A'da sezonun en değerli oyuncusu ödülünü kazandı. Inter'deki başarısı onu rekor bir bonservis bedeliyle yeniden Chelsea'ye taşıdı. Kulüpler Dünya Kupası'nın yarı finalinde ve finalinde gol atarak kupaya katkı sağladı. Ancak Thomas Tuchel'in sistemiyle beklenen uyumu yakalayamadı. Chelsea'de mutlu olmadığını ve Inter'i özlediğini söylediği röportajda kulüple arasındaki gerilimi arttırdı. Önce Inter'e, sonra Roma'ya kiralanan Lukaku 2024 yazında Napoli'ye transfer olarak Antonio Conte ile yeniden buluştu. Napoli'deki ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı ve kupanın belirlendiği Cagliari maçında takımının ikinci golünü attı. Sonraki sezon geçirdiği ciddi uyluk sakatlığı nedeniyle aylarca sahalardan uzak kaldı ve yalnızca 7 maçta forma giyebildi. Buna rağmen 2026 Dünya Kupası'nda yeniden sahalara döndü ve Belçika'nın çeyrek finale yükselmesinde önemli bir katkı sağladı. Lukaku milli takım formasıyla attığı 93 golle Belçika tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Ülkesinin 2018 Dünya Kupası'nı 3. tamamladığı turnuvada bronz ayakkabı

0: kazandı. Ayrıca Avrupa Şampiyonası elemelerinde bir eleme döneminde en fazla gol atan oyuncu olarak tarihe geçti. Onu yalnızca iri ve güçlü bir ceza sahası forveti olarak görmek eksik olur. Lukaku, stoperleri sırtına alabilen, takım arkadaşlarını duvar olabilen, geniş alanda hızlanabilen ve sol ayağıyla az temasta sonuca gidebilen bir golcü. Ancak 33 yaşındaki oyuncunun fiziksel yükünün doğru yönetilmesi şart. Uzun sakatlığın ardından maç ritmi, pres gücü ve dar alandaki ilk kontrolü soru işaretleri oluşturuyor. Fenerbahçe'nin Lukaku'dan en yüksek verimi alabilmesi için onu hareketli oyuncularla çevrilemesi ve savunma yükünü dengeli dağıtması gerekiyor. Fenerbahçe Lukaku ile hem ceza sahasında güçlü bir bitiriciye hem de şampiyonluk yarışının baskısını defalarca yaşamış bir lidere sahip oldu. Türkiye ile yolu yıllar önce babası Roger'ın Gençler Birliği dönemiyle kesişen Romelu Lukaku bu kez Fenerbahçe forması giyecek. Peki sizce Romelu Lukaku sarı lacivertli formayla beklentileri karşılayabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam bitti.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Günlerden çarşamba, haftanın tam ortasında Türkiye'nin en dinamik spor radyosunda mikrofon başındayız. Hoş geldiniz, sevgiler saygılar, Doğan Öncel ben. 2 saat boyunca gündeme dair konuları inceleyeceğiz. Tabii dün gece özelinde biraz ağırlıklı olarak kalmak gerekiyor. Bugün biz bizeyiz. Hem dinleyicilerimizin telefonlarını ilerleyen dakikalarda hem de yolladığı mesajlarla düşüncelerini, görüşlerini, önerilerini, eleştirilerini, şikayetlerini, her şeyini dile getirmeye çalışacağız ki burada aslında bahsedilmesi gereken konu Kadıköy'de ağırladığı Lyon karşısında Openda'nın golüyle yenik duruma düşüp ardından 47'de İkinci yarının başlangıcında müthiş bir başlangıçta Greenwood'un mükemmel füzesiyle karşılık vermesi. 80'de Nene'nin direğe takılması artık tüm gözleri 26 Ağustos'taki rövanşa çeviriyor. Haftaya görüşürüz diyebileceğimiz bir karşılaşma haline geliyor. Biz de dün aslında biraz latifesi de oldu tabii ama görünen köy kılavuz durumu İsmail Hoca ile ilgili olarak zaten kadro açıklandığında da bütün Türkiye'nin futbol sever anlamında sadece Fenerbahçelilerin değil Galatasaraylı, Trabzonlu, Alanyalı, Konyalı, Çorumlu Gençler Birliği'ni destekleyen taraftarların da anlam veremediği bir asensiyo gerçeği vardı. Taraftarın isteğiyle zaten oyuna girmiş olması da İsmail Hoca ile ilgili olarak ilerleyen dönemlerde kredisinin ne kadar kaldığını hesaplamaya yöneltti bizi. Bu şimdi bir camiaya zarar vermek ya da İsmail Hoca üzerinden sürekli olarak eleştirmek değil. Bu aslında bazı şeyleri görmek, o gördüğünü İsmail Hoca'nın da görmesini sağlamak. Şimdi genele bakıldığında Fenerbahçe tribünlerinin %80'i eğer bu eleştiri yapıp sosyal medya üzerinden, hadi orayı çok ciddiye almayalım ama kararlar, bazı tepkiler ve bazı yorumlar onlar üzerinden yapılıyorsa dijital platformlarda da sosyal medya, yani sanal dünya aslında doğru kullanıldığında bazı gerçekleri sizin önünüze koyabiliyor. Yani ben şunu da iddia etmiştim, ah yalan dünya şarkısını yazdığında Bozkırların tezenesi Neşet Baba, gani gani rahmet diliyorum, bir yalan üzerinden gidiyordu. Hayatın ne kadar yalan olduğunu söylüyordu. Günümüzde yaşasaydı ah sanal dünya diye mutlaka o şarkıyı değiştirirdi diye iddia ettim zaten. Çünkü hayatı o belirliyor. Bazı ilişkileri o başlatıyor, bazı evlilikleri, ilişkileri o bitiriyor. Orada hatalar yapılıyor, orada doğrularla karşı. Yani o sınırsız bir ansiklopedi gibi düşünmek lazım aslında. Şimdi burada bir gerçek var. Çünkü sunulan ve yapılan bir hatanın sebebi olarak Lyon maçının ne kadar dikkate alındığı konuşuluyordu. Yani Gençler Birliği maçında iskeleti oluşturmuş, bir ritim yakalamış Fenerbahçe'nin neden farklı bir kadro ile çıktığı sorulduğunda Lyon maçının düşünüldüğü, rotasyona bu yüzden gidildiği cevabı alınmıştı. Lyon maçında niye rotasyona gidildi? Neden? Belki de bu takımın beyni, bu takımın yönlendiricisi, bu takımın maestrosu diye adlandırılan, bugün Galatasaraylıların gerçekten çok büyük bir bölümü, abi şu Asensio'yu oynatmıyorsanız bize verin diye, hani Mertens sonrasında 10 numara mevkiinde bizim ihtiyacımız olan kan budur. Hani anons manonsa da gerek yok. Yani bunun hangi gruba ait olduğu da önemli değil. Sıfır RH pozitif mi, negatif mi, AB mi, A negatif mi, hiç fark etmiyor yani. Anlatabiliyor muyum? Orada bir 10 numara eksikliği varsa bunun Asensio olduğunu Galatasaraylıların büyük bir kesimi de kabul ediyor. Baba bunu bize verin diyor yani. Elinde böyle bir silah varken eğer sürekli olarak kesik yiyen bir yıldız majör oyuncu konumundaysa O zaman dün iddia ettiğim, daha doğrusu iddia da etmeyeyim, duyumlarımdan dolayı kaynaklanıyor ki en sevmediğim şeylerden bir tanesidir. Sadece arkadaşlarımı yakmamak adına söylemiyorum. Onların duyumlarında bana paylaştıkları ile ilgili olarak Asensio'nun İsmail Hoca ile arasında problem olduğunu, birbirlerine burun buruna kadar geldiklerini, üzerlerine yürüdüklerini falan duydum. Böyle böyle sıkıntılar varmış diye. Yönetimin bu krizi giderebileceği, Kite'ın bu soğukluğu ne bileyim giderebileceği falan iddia ediliyordu. Edilmiyormuş demek. O soğukluk devam ediyor. Buradan anlayabiliyoruz. Oyuna girdikten sonra da bir oyuncunun aidiyet duygusu çok fazla yoksa yaptığı işe ne kadar aşkla bağlı olduğu tartışılırsa, Asensio özelinde de söylüyorum, İsmail Hoca özelinde de söylüyorum. Yani bu taraftara yazık kısmıyla başlayabileceğim bir konuşma olur aslında. Ben düşüncelerimi paylaşayım, siz de bu düşüncelere karşı antitezinizi ya da desteğinizi de yazabilirsiniz 0212 273 10 üzerinden. Saraçoğlu'nda bir başlangıç vardı maç öncesinde. Şampiyonlar Ligi müziğini dinleme heyecanı, işte sahaya çıkıştaki o görsel şovlar, tribünlerdeki o istek, beklenti, arzu, sanki her şey yeniden başlıyormuş gibi bir hava bir anda kara bulutlarla, nasıl oldu da Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava kütlesi Kadıköy üzerinde bu kadar etkili olabildi? İşte o yenilen ilk gol sonrasında, hatta oynanılan ilk 15 dakikalık 20 dakikalık. Bazen böyle maç seyrederken süreye bakarsın da ulan ne top oynanıyor, daha 12. dakika, valla ben bile yoruldum dersin de zamanın nasıl geçtiğini bir anlamazsın. Dersin ki abi ne zaman ilk yarı bitti ya, valla ne top oynandı be, amma çabuk geçmiş zaman dersin. Dün televizyona bakıyorsun, zaman geçmiyor, top gitmiyor, onun sonrasında bir şey olacak gibi gözüküyor, olmuyor, olursa açılır mı diyorsun. Hani anteni biraz daha sağa çevirince daha net mi gözükecekler gibi böyle çatıda bekliyormuşçasına böyle bir izlenim yaratıyor insanda. İnanılmaz bir durum var yani. Ya Fenerbahçe adına maça başlangıç

fırtına gibi miydi? Ben hani Beşiktaş'ı izleyen ve son dönemlerde o baskılı oyunu Galatasaray'dan daha fazla Beşiktaş'ın yaptığını gözlemleyen biri olarak söyleyeyim. Fenerbahçe'den de o arzuyu, o iştahı, ne bileyim o açlığı hani istiyordum, bekliyordum da. Şimdi Lyon tek top, çabuk pas ve ayağı isabetli oynayan bir ekip olunca da ister istemez pas araları fazla olunca topu geri alamayan Fenerbahçe'nin ritminin de düştüğünü çok net bir şekilde görebildik. O yüzden bu sezon tartışılacak yeni bir konu var. Talisca ve Asensio ikilisi olacak Fenerbahçe adına. Galatasaray'da ayrı bir tartışma konusu. Beşiktaş'ta işte bu iyi giden süreçte eksik olan ya da orası da iyi olursa kısmı diye adlandırılan bir süreç olacak. Şimdi teknik direktörle ilgili kafada bir soru işaretin yoksa bu oyuncuların performansına, bu tribündeki taraftarın coşkusuna, bu medyadaki yazan muhabirin, medya mensubunun kalemine, diline yansıyor arkadaşlar. Teknik direktörden başlayınca konu. Hep örneklerini belki biraz duygusal olarak Beşiktaş üzerinden veriyorum ama yarın onu da göreceğiz kısmına gelebilir. Elbette yol kazaları olacaktır ama biraz da ya ben gördüğüme mi inanayım yoksa anlatılana mı şeklinde bir durum olduğunda gördüğünün de bir şekilde sorgulanması lazım. Doğru mu görüyorum diye bir onaylanması, bir teyit edilmesi gerekir aslında. Şimdi oyuna eğer herkesin düşüncesiyle ya olmuyor işte, hani arılar uçuşuyor ama balın olması için kraliçe arının da orada olması lazım ki hepsi o kovana girebilsinler, orada bir bal yapabilsinler falan durumu varken kraliçe arı yedek kulübesinde oturuyor. O yüzden hangisi on numara başlamalı pozisyonunda, dün Talisca'nın asla bir on numara olamayacağını, hele hele kaliteli bir savunmada ya da kapanan takımlara karşı daha önce de gördüğümüz gibi dün de dejavu olarak yaşadık. Yani şu ana kadar gol atan Talisca ile başlamak doğru bir karar mıdır? Katılabilirim. Böyle bir ritim yakalamışken Talisca'yı kesmek de altın yumurtlayan tavuğu kesmek anlamına geliyor olabilir. Asensio'nun 4 Şampiyonlar Ligi kupasının olması, böyle kritik maçları nasıl oynaması gerektiğini iyi bilmesi, hani bu konuda karar mekanizması olarak, yönlendirme olarak akılda olması, tecrübesinden faydalanılması, o da ayrı bir konu olarak kenarda durur. Ben o ince çizgideyim. Öyle gidip geliyorum. 2 tur atarım, 3 tur atarım, 5 tur atarım. Orada istediğim kadar dolaşırım yani. Ama sonuca varmam biraz zaman alabilir. İyi kullanabilmek, mevkisinde oynatabilmek, o düğümü çözebilmek gibi düşünüyorum aslında. Haftaya görüşürüz kısmında tabii biraz daha ritim yakalayabilecek, önünde bir maç var derken işte Lukaku'nun oyuna girişi, dün Vedat Muriç'in neler yapabileceğini birazcık olsun gösterme çabası. Bilmiyorum yani, dün kaderimiz yazılmış sizinle, seninle Fenerbahçe deyip kale arkasında işte "This is Kadıköy, no way out" şeklinde, hani burası Kadıköy, buradan çıkış yok yazıları yazıldığında ilk düdükle başlayan desteğin belli bir sürede yavaş yavaş fade out diye dediğimiz o kesile kesile, kısıla kısıla gidişi, ağzı pozisyonlarda hakem kararlarında o Kadıköy'ün eski ruhunda hani baskı altına alabilme özelliği de maalesef kayboluyor. Ya dün çok güzel manzaralar vardı. İşte o Göktuğ Alımcı'nın Gençler Birliği maçında üzerindeki o Fenerbahçe forması çıkarılan minik Göktuğ da çok konuşuldu. Dün bu konu tamamen inşallah kapanmıştır diye söylüyorum. Hani çok uzayınca da bazen tadı kaçıyor ya bazı şeylerin. Göktuğ çocuklarımız, canımız, ciğerimizdir de çok malzeme olarak kullanmamak lazım. Burada çocuklarımız üzerinden gittiğimizde

Çocuklarımızın yaptığı bazı hataları da ya da çocuklarımıza yaptırdığımız bazı hataları da kabul etmek lazım. O seremonilerde ne kadar fahiş paraların verildiği, seremonide kameralara karşı hareketlerin yapılmasından dolayı hangi mesajların verilmesi çalıştığı, çocuklar üzerinden yapıldığında da ben rahatsız oluyordum. Çocuk üzerinden para kazanma konusunda da kulüplere bazı serzenişlerde bulunuyordum. Ama çocuk konusunu böyle sonuna kadar sadece bizi ne kadar birleştirdiği kısmında bir kez daha görebildim. Öyle veya böyle seversin sevmezsin, beğenirsin beğenmezsin, ne olursa olsun destek vermem diye düşünen insan bile ayıp olmuş. Çocuğun üzerinden de o forma çıkartılmaz. Fenerbahçe'yi hiç sevmem ama o çocuğa da büyük yanlış yapılmış. Ne olmuş ya, ondan mı rahatsız olunmuş ya, tahrik mi etmiş o çocuk sizi yani diye. Ya bunları konuşmuştuk. Neyse, konuyu da çok uzatmayalım. Tabii taraftar Lukaku gibi, Greenwood gibi, Vedat gibi, işte Kante gibi yıldız isimlerin oluşturduğu bir kadroda bu kadar fazla yıldızın yan yana gelmesinin, bu kadar komutanla savaşa gidilmez gibi bir bakış açısıyla da incelendiği dönemi geçen seneden de hatırlıyoruz aslında. Yani ölümcül bir sol ayak Mason Greenwood ama oyun içerisinde ne kadar var? Pres, baskı, top kapma, top çalma, hızlı çıkma, geri dönme konularında Greenwood'un takıma katkısı nasıldır? İşte Greenwood'un olduğu yerde Semedo gibi bir isim varsa arkasında oynayan, onun açığını kapatıp gidip gelip aynı zamanda gerçekten taraftarın da beğenisini kazandıysa, o kanatta Greenwood'un eksilerini, defolarını kapatır defans oyuncusu. Gezal da öyleydi. Beklerdi, koşacak olan kişiyi atardı, arka direğe çıkartırdı, yandan arkasından gelene giderdi, şöyleydi böyleydi bitirirdi. Çok koşmayan oyuncu bazen iyi de yönlendirebilir ama bazen sahneye çıktığında işte neden oyunda kaldığının cevabını da sana verir. Dakika 70'de verir, 80'de verir, 90'da verir yani. O yüzden Fenerbahçe'nin hem top alma yönündeki o bunaltıcı baskı dediğimiz oyunu bir türlü kuramaması, hem de baskıya karşı kolay kolay savunma yapamaması, sistem üzerinde ya da oyuncu üzerinde biraz hataların olduğunu gösteriyor. Guendouzi, Kante ikisi yan yana mı? Kante mi önde, Guendouzi mi arkada, Kante mi arkada, Guendouzi mi önde oynamalı gibi yorumlar yaptırabiliyor. Mesela İspanya'yı ya da hızlı pas servisi yapan, o trafiği iyi yakalayabilen, yoğun trafikte bile aralardan sıyrılıp ne kadar doğru olmasa da bir benzetme olarak makas atıp da tık tık tık tık tık aralardan kaçabilen bazı isimler vardır futbolda ya da sistem üzerine gidildiğinde. Şöyle bir şey olabiliyor. Arkadaşını rahatlatabilecek, bunu halı sahada bile bazen oynarken topsuz koşunun ne kadar kıymetli olduğunu görebiliyorum. Ben mesela dün Ake ve Skriniar'ın yerinde ara sıra Semedo ve topu çıkartmaya çalışan Archie Brown'un da çaresiz kalıp sürekli olarak Ederson'a dönmelerinin tek nedeninin İşte gelip topu alabilecek, o baskıdan kurtulup da kendini açığa çıkartabilecek alanlarda bulunmayan oyunculara yüklerim. Yani bekleyip bakalım top bana gelecek mi deyip her şeyi ayağına servis beklemek. Ya burası bazen self servis olmalı. Hani sürekli alakart restoranda garson servis yapsın, tabağımı değiştirsin, onu yapsın, bunu yapsın, ayağıma getirsin falan gibi beklemek doğru değil. O yüzden futbolda topsuz koşuların ne kadar kıymetli olduğunu zaten İspanya'da işte ya da ne bileyim Barcelona'da, Real Madrid'de ağırlıklı La Liga üzerinden o yoğun pas trafiğinde görebiliyoruz zaten. Ya büyük takımlarda işte Paris Saint-Germain de bunu yapıyordu, son maçlarında kaybetmiş olmaları bu sistemi değiştirmiyor tabii ki. İşte İngiltere'de bunu Liverpool'un, Arsenal'in ya da ne bileyim City'nin zaman zaman yaptığını o prime dönemlerinde hep beraber gördük. Abi adamlar başka bir şey oynuyor diyoruz. Başka bir şey oynamasının sebebi topun hızlı bir şekilde ayaktan ayağa geçmesinden kaynaklanıyor. Yani o ortada sıçan dediğimiz konunun olmasının sebebi, abi ne kadar kaliteli ayakta olsan etrafındaki isimler de kaliteli ise seni evirip çevirebiliyorlar.
yatırıp kaldırabiliyorlar. O yüzden o topun çevrilmesi zaten keyif veriyor. Sonuca ulaşması da o son vuruş becerisine kalıyor zaten. Ya dün bu tribünlere yazık oldu. Bu coşkuya, bu beklentiye, bu hasrete yazık oldu. Her şey bitti mi? Elbette bitmedi. Haftaya görüşürüz diyebiliriz ama Gençler Birliği maçından çıkarılmayan dersten sonra bu derse de girmeyen İsmail Hoca'nın bilmiyorum artık bütünlemeye mi kalır? Başka bir şey mi olur kısmını konuşunca da bu İsmail Hoca'ya da hemen nasıl gömüyorsunuz diye eleştirileri yapmamasını tavsiye ederim. Eğer dünkü beraberliğin ya da kadro kurulumundan sonra ilk yarım saatlik ya da ilk yarıdaki oyunun ya da skorun cevabını hala daha başkasına verebiliyorsanız ben başka bir şey demem. O yüzden söylüyorum. Bunlar benim görüşlerimdi, benim düşüncelerimdi. 24 dakikaya, 25 dakikaya bunları sığdırabildim. Bu açıdan bakmak lazım. Doğan Bey, dün telefonda seni eleştiren bir beyefendi telefon numarasını alabilir miyim? Yemek ısmarlamak istiyorum o arkadaşa. Ne güzel seni eleştirecek, içimin yağları eridi diye devam etmiş ama her gün de dinlemeye devam edip bakalım bugün de ne yapacak deyip ya da keyif alabilecek birini bulamadığı için yine bizim limana sığınan sevgili dostlara da selam olsun diyeyim. Doğan abi, yarın Trabzonspor maçı nasıl sonuçlanır ve Benzema önerilmiş Trabzon'a, doğru mu acaba diye arkadaşlar. Hani Trabzon'a da en sonunda seneye de Neymar geliyormuş, ondan sonra da şey gelecekmiş gibi bir havanın ne kadar zarar verdiğini konuşmak lazım. Hani Trabzon'a Rabbim yürü ya kulu demiş. O da elindeki imkanlarla, böyle de fırsatlarla, vay be Salah'a da işte neredeyse para vermeden aldı gibi. İşte sponsorluklardı, devreye girenlerdi, oydu buydu şuydu diye bir sürü şey yaşanabilir. Ben Trabzonspor'un hocası Fatih Tekke'nin Salah konusunda tabii ki çok mutlu olduğunu ama ya bir şey deniyordum ama maalesef onu da yarı yolda bırakıp biraz daha dondurmam, kenarda tutmam, difrize koymam, şimdi gelen Salah üzerinden bir sistem geliştirmem gerekiyor diye düşündüğünü iddia ediyorum ben. Oyuncu da öyledir. Topu aldığında müsaitse topu Salah'a vermeye çalışır. Kilitlenmiş bir Salah Trabzonspor'un oyununu ne kadar etkileyebilir? Fatih Tekke de mutlaka bunu çözebilecek planlara sahiptir diyerek aslında ilk haftadaki o durgunluğun nedenleri arasında görebilir miyiz acaba? Günaydın Doğan abi. Fenerbahçe tribünlerine yazık olmadı bence. Bir grup marş söylüyor, bir grup rakibe baskı kurmak istiyor. Tribünler hala birleşememiş diyor. Sonuçta birleşmişler ve o duygu ve o coşku ve o aşk için orada bulunuyorlar zaten. Senkronize olup olamama konusu ayrı bir tartışma konusu olur. O yüzden dün akşamki Lyon vasattı Doğan. Fenerbahçe'de Lyon'dan daha da vasattı maalesef. Maç dengeli oyundu. Çok yavaş maçtı. Maçın hakkı beraberlikti zaten. Rövanşta İsmail Kante Genduzi orta sahasıyla Vedat'ın bağlantı yaptığı geçiş oyunu bekleyerek oynaması gerekli. Lyon da bu taktiği gördüğünde çok zorlanır. Far görmüş, tavşan gibi olur diye düşünüyorum demiş. Doğan abi, 8 dakika kala Lukaku'yu almak nedir? Ne fayda sağlar Allah aşkına, aklım almıyor benim demiş. Sevgiler Doğan Bey, ben Sefaköy'den satılmış saat iyi bir Beşiktaşlıyım. Satılmış saat iyi bir Beşiktaşlıyım ama Beşiktaş'ın bu maçlarını şifreli kanalın vermesi epeyce canımı sıkıyor. Teşekkürler diye devam etmiş. Beşiktaş'ın playoff maçları bildiğim kadarıyla TRT spor ekranlarından yayınlanıyor arkadaşlar. Yani UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi, hani yayın hakları ile alakalı burada konuşuyorduk, söylüyorduk ya. Geçenlerde de dile getirmiştim. Bunu da bir yerde bir paylaşım yapmışlar. Vallahi hazine bulmuş gibi acayip mutlu olmuştum. Bu yayınlarla ilgili olarak hangi kanal hangi yayınları verecek diye. Onu bir bulabilirsem tekrar, burada buldum. Diyor ki Esport, Esport Plus, işte La Liga, Euroleague, MotoGP, NFL, UFC, ondan sonra işte Libertadores, Wimbledon, Serie A İtalya, GT4, ondan sonra bir sürü şey var. Suudi Arabistan Ligi falan var. Digiturk'te Trendyol Süper Lig,

Türkiye Basketbol Ligi, Premier Lig, Formula 1, Lig 1, Trendyol 1. Lig, WTA. D-Smart'ta Afrika Kupası, Şampiyonlar Ligi, o kupası, Asya Kupası, Asya Kupası var. Brezilya Ligi var, Arjantin Ligi var ve İspanya Basketbol Ligi var. TV Bu'da Roland Garros var. Nesine 2. Lig, Nesine 3. Lig maçları yayınlanıyor. Euro Cup orada, Bundesliga orada, Hollanda Ligi orada, Portekiz Ligi orada. TRT'de de FA Cup var. UEFA Avrupa Konferans Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi maçları var. Şimdi playofflarda bu liglere bağlı olduğu için bildiğim kadarıyla TRT 1 tabii ve TRT Spor ekranlarından yayınlanacak diye düşünüyorum. Dünkü Fenerbahçe Lyon maçının TRT ekranlarından yayınlanması, Özkan Öztürk'ün de anlatması gibi, öyle düşünüyorum. Mesela bugün spor ekranına baktığımda NEC Bodo Glimt, Celtic LASK, Bratislava KJ ve Hapoel Sabah Bakü maçları oynanacak. Esport'ta da Atletico Madrid Malaga maçı var. Saat 22'de. Bütün maçlar 22'de bu arada. Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları ile alakalı. Bunu söyleyeyim yani. Dün merak edilen, aynı zamanda sosyal medya üzerinde geçen senelerde, bundan 2-3 sene öncesindeydi diye hatırlıyorum. Ama 2 buçuk sene, ne kadar zaman geçti bilmiyorum da, yakın bir zamanmış gibi, daha dün gibi geliyor aslında bana. Bu arada Beşiktaş'ın maçı yarın ATV'de yayınlanacak diyenler de var. Ama playoff maçları TRT'de yayınlanıyor diye bildiğim için söyledim ben. Sonrasında Erden Timur'un bu ligi bitirtmeyiz sözünü söylemesi ve işte bunun ekmeğini yemesi gibi adlandırılan bir sonuç, Galatasaray'ın şampiyon olması. İşte öyle bir söz söyledi ki herkes tir tir titredi, federasyonuydu, işte merkez hakem kuruluydu, işte ne bileyim hani rakiplerdi, oydu buydu şuydu falan. Onun sonrasında bunun ne kadar yanlış bir cümle olduğunu, işte eşinin de söylemesinden sonra yaşadığı pişmanlığı, almış olduğu hak mahrumiyet cezalarıyla da işte gördük ettik, ama söyle söyle ondan sonra özür dile nereye kadar, bir anlamı kalmıyor ki'ye de dönmüştü. İşte Okan Hoca'nın yaptıkları, yönetimin diğer isimlerinin bazı söylemleri falan gibi bir sürü, işte ama özür diledi ya diye yorumlandı. Sonra bu sezonun başlangıcında da bu taktiğin ya da bu söylemin bir şey kazandırabileceğini düşünmek ya da içinden gelmesiyle alakalı, Sayın Mahmut Uslu'nun da iki penaltı pozisyonumuz verilmedi, gördük ki kafa yapıları aynı şeklinde bir devam eden, her türlü tedbiri alırız, bizim açımızdan bu şekilde lig böyle devam etmez diyerek yapmış olduğu konuşma, futbolun itibarını zedeleme ve tehdit gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiğini de açıklayalım. Dün Genel Sekreter Mahmut Uslu'nun Mert ve Talişka pozisyonları için yapmış olduğu yorumun sadece futbolun itibarını zedeleme, marka değerini küçültme diye adlandırılıyor. Bir markası var mı yok mu bilmiyorum. Varsa da önünde duruyor kocaman TFF diye yazıyor, yani birincilik diye yazıyor. Bazen böyle şeydir ya, seni fakir gösteren şeyler çok kaliteli bir şeyin önünde kabak gibi isminin yazmasından kaynaklanır. Çok para vermişsindir, ne giydiğini hani 700 metreden de gözüksün isteği vardır. Önünde yazar böyle kocaman bir şey yazar, böyle markası. O seni zengin göstermez, o seni daha fakir gösterir. Daha kaliteli gösteren o firmanın aynı zamanda bunun markası ne ya dedirtecek armasının bulunmamasından kaynaklanabilir. Böyle çok ince detaylardan bir tanesidir. İşte futbolun bizim markası da zaten yaptıklarıyla, yapacaklarının teminatıyla çok net bir şekilde ortadadır. Dün bu skor sonrasında tabii yorumlar da geliyor. Onları da bari oku diye yazmışlar. Hem sanayide olup hem okumak da çok enteresan ya.

Hani okumayınca sanayiye veriliyor ediliyor tamam da yani hani. Hem sanayinin göbeğinde olup hem de okumak okumak sürekli oku oku oku nereye kadar. Doğan abi Beşiktaş maçını Esport veriyor, Trabzon maçını ATV veriyor. Bu nasıl bir saçmalıktır acaba demiş Kadir yazıyor. Trabzon maçı ATV'de, Beşiktaş maçı yine Esport'ta olacak Doğan diye yazmış. Bunlar satın alınma ile alakalı bir konu demek ki. Doğan abi bence Fenerbahçe taraftarı maça iyi başladı. Hatta İsmail Kartal da maçın favorisi Fenerbahçe taraftarı dedi ama eksik olan taraftar oynamıyordu. Bence direkt İsmail Kartal'ı göndersinler. Bu kadar psikolojisi içerisinde başarılı olma ihtimali bence zayıf diye yazmış. Esport Beşiktaş maçı Trabzon ATV diyebiliyorum Doğan demiş. Bir dinleyicimiz daha Doğan BJK Esport Trabzonspor ATV diye yazmışlar. Peki öyle olsun. Burada yayıncı ATV diye gözüküyor yine. Şenol Güneş Spor Kompleksi Trabzon Akyazı Stadında saat 20'de Ferencvaros maçında bu bilgiyi de paylaşmış. Bunlar bunlardır Doğan diye. Burada da Esport Plus yazıyor. Hayırlısı olsun. Bu da benden sana hediye demiş bir dinleyici. Hangi kanallarda? Öğrenelim arkadaşlar. Ben daha önce okuduğumda bunları böyle bildiğim için söylüyorum yani. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi, Süper Kupa ve İngiltere FA Cup tabii ve TRT platformunda. Ziraat Türkiye Kupası, Süper Kupa, UEFA Uluslar Ligi, A-Spor ve ATV'de. TV Bu'da ikincilik ve üçüncülük maçları yayınlanıyor. Esport'ta playoff maçları diye yazmıyor arkadaşlar. Hani paylaşmışsınız ama Mehmet Yahşi. Güzel Yahşi bir paylaşım olmuş ama şey yok. O detay yok yani. Ne İsmail Hoca'dan neden Oğuz Çetin'den bir şey olmaz. Çünkü konuşma yetenekleri yok. Başkan bir an önce tedbir almalıdır yoksa durum vahimdir. Aygün Bey diye yazmış. Atayım mesajı Aygün abi. Günaydın, demek ki Galatasaray'ın sponsoru zengin diyelim demiş. Bu televizyonların Beşiktaş düşmanlığı ne kadar sürecek? Avrupa maçları sürekli şifreli kanalda, Fenerbahçe maçları devamlı açık kanalda. Hatta Trabzon'unki bile Beşiktaş şampiyonluğu olduğunda kutlamaları bile şifreli kanal veriyor. Bundan eminim. Bıktık, bıktık, bıktık. Sıfır, sıfır, sıfır diye. Öyle yazmış. Şimdi burada Beşiktaş taraftarının da yani belli bir isyanı var ama stada git. Hani para abi bugün her gün diyelim ya biz il dışındayız. İzmir diye sürekli gel gel nereye kadar nasıl döneceğiz o gün? Ertesi gün iş var, şu var, bu var falan. Haklı herkes. Ne diyeyim yani başka bir şey söyleyemeyeceğim ki. Yönetimde bu konuda bir el atma durumu iyi günler işte burada federasyona ya da kanallara, medyaya, buradan ne bileyim gazeteciler cemiyetine ya da ne bileyim RTÜ'ye falan şikayet etme durumu olmaz yani. Ya dünün provası yapıldı mı acaba? Dün tribünde Montella'yı gördüm. İsmail gidince Montella gelecek diyorlardı. Doğru mu acaba? Montella gitmeden gelmiş diyor mesela. Dodo 3 takımımız da UEFA liginde olursa gruplarda eşleşme şansı var mı acaba diyor. Infantino yayındaymış gibi anlamıyorum. Doğan abi Greenwood bu takımda 10 numara oynar mı peki? Oynamaz. Oynayamaz. Yani nasıl oynamaz falan diyen de çıkar tabii. Abi her futbolcu her yerde oynar diyen de çıkar. Abi olmuyor diyen de çıkar. Dün mesela şeylere bakıyorsun. Maç öncesinde ne demişti? Ben zaten eleştirilere her zaman maruz kalmış. Sonrasında yani dün mesela Kerem'le ilgili olarak birçok şey söylenebilir. Yani adam daha ne yapsın ki denilebilir. Ben şunu seziyorum. Bilmiyorum kabul ediyor musunuz? Asensio'nun Arşi'den şey Kerem'in Asensio... Bir dakika baştan alabilir miyim ya? Kerem'in Arşi'den, Arşi'nin de Kerem'den memnun olmadığını düşünüyorum ben. Yani ona vereceğime deyip topu aldığında... Dur bakayım başka bir şansım var mı diye düşünmesi ve sonra topu sürekli olarak geriye oynaması... Bana bunu hissettiriyor. Yani o yüzden söylüyorum. Şimdi Greenwood'a
asist yapmasına rağmen Kerem'in dünkü, abi öyle deme ama Greenwood'u oradan gören, kanadı aldıktan sonra o işleri yapan Kerem değil miydi diyen de çıkabilir. Ben söylemiyorum Kerem'i, protestoyu dün tribünler yaptı. O yüzden etkisiz bir oyun genele bakıldığında Kerem üzerinde görülünce tribünlerde bir homurdanma başladı. Yani 73 dakika oyunda kaldı milli futbolcu ve oyundan çıkarken de ıslıklanmasının sebebi olarak zaten bu konuşmayı yapıyorum. Nene sakatlıktan çıktıktan sonra ilk kez sarı lacivertli formayla sahne aldı. Nene'nin bir ara son 5 dakika içerisinde mi ne, defansa gelip iki kişinin arasından bir atağı savuşturması, engellemesi, kesmesi takdire şayandı. Belki hani Kerem'den beklemek, o pozisyonda dakika 1'de başlasaydı Nene oraya o koşuyu yapabilir miydi? Ya dün dakika 10'du. Kamera bir ara Lyon'lu iki tane oyuncuyu gösterdi. Ya bir terlemişler. 10 dakikada ne kadar terleyebilirsin ki diye böyle hani düşünen birkaç kişi vardır herhalde aramızda benim gibi. Dün, şimdi şöyle söyleyeceğim. Bu havalarda, böyle bir atmosferde, bu kadar basıncın olduğu yerde, hava çok basık, çok sıcak falan diyeyim. Hani öyle bir ortamda, kapalı da bir ortam neredeyse, top oynamak çok zordur. Ya dün gerçekten hani böyle son dönemlerde şey vardır, hani çok sıcak diye bir şikayet var ya, Ağustos'ta da çok sıcak şikayeti beni benden alır. Ne bekliyor mesela, Şubat'ta çok sıcak diyene anlam veririm abi, hiç şey değil yani, yani anlaşılır gibi değil. Şubat'ta bu sıcak hayra alamet değil falan derse tedirgin olursun ya. Burada daha farklı bir şey var. Yani Ağustos'ta bu sıcak normal. O yüzden bu kadar geç saatte oynanıyor. Bu saat 19 gibi düşünsene başladığını maçın 20'de falan. Daha basıkken havanın. Sarı lacivertli taraftarlar karşılaşmanın kalan bölümünde sol kanatta Nene'nin oyunundan daha memnun olduğunu, Kerem'in bundan sonra rotasyona gitmesi gerektiğini düşünüyorlar. Gelen mesajlarda da ağırlıklı olarak fikir bu yönde. Doğan abi selam. İsmail büyüyünce İsmailoviç olmuyor. Fenerbahçe bu ısrarı nedir? Greenwood çok kaçak oynuyor. Harika bir gol attı okey ama 46. dakikadan 65'e kadar oyun içinde hiç yoktu. Bir de Lyon hocasına bir sorun var. Fofana'ya 92 dakika nasıl tahammül etti acaba bu adam diye yazmış. Biraz önceki arkadaşa cevap vereyim. Aynı ülke takımları lig aşamasında karşılaşmıyorlar ama lig aşamasından sonra karşılaşabilirler. Doğan Bey, Tarişka'yı ne zaman eleştirecek? Küçük maçlarda gol de atsa Fenerbahçe'yi sahada hep 10 kişi bırakıyor. Lyon maçında defosu yine ortaya çıkmadı mı diye soruyor. Hatta çıktı diye de düşünüyor Ayhan. Eroğlu da maçı tekrar izlemeni öneriyorum. Islıklanan Kerem değildi. Taraftar Greenwood çıkıyor sandı. Oysa ki su içmek için kenara geliyordu. Taraftar ona tepki gösterdi o an diye yazmış Ayhan Eroğlu. Ben burada gazetelerde yazanı okudum az önce. Greenwood'a asist yapmasına rağmen Kerem Aktürkoğlu yine etkisiz bir görüntü çizdi. 73 dakika oyunda kalan milli futbolcu oyundan çıkarken ıslıklandı diye yazıyor. Bunu da İrfan 25 yazmış zaten gazeteye. Ha, o değil miymiş deyip silemeyeceği bir yazı. O da statta olan biriydi. Herhalde doğru görmüştür ve yazmıştır diye düşünüyorum. İsmail Kartal saati duvara asabilir diye bir yazı var. Bu yazıyı sabah okudum. Uğur Meleke'nin kaleme almış olduğu Hürriyet gazetesindeki köşesinde. Merak ettim bakayım hani biraz böyle oyun üzerinde gene istatistikten mi gidecek diye, sistem üzerinden mi gidecek diye. Tabii öyle bir giriş yapıyor Uğur Meleke her zamanki gibi, çünkü çok iyi bildiği ve iyi yaptığı bir iş. Her şeyden önce şunu anlamak gerek: Asensio ve Tarişka aynı mevki oyuncusu değiller. Evet, görev bölgeleri aynı gibi duruyor olabilir, tahtada aynı yere yazılabiliyor olabilirler ama orta sahayla santrafonun arasına. Ancak Asensio bir oyun kurucu, Tarişka ise ikinci santrafor. Yani Asensio topla daha fazla buluşur, daha fazla asist yapar, daha fazla

pozisyon üretimine katkı sağlar. Talisca topa daha az dokunur, daha az asist yapar, daha çok gol atar. Şimdi Talisca'lı oynayan bir takım aslında 4-2-3-1'den çok 4-4-2'ye daha yakındır. Yani aslında ikisine de bazen işin kolayına başvurup 10 numara denilse de çok farklı futbolcu tipleridir aslında 10 numara mevkiinde. Yani Olaytan da 10 numara gibi gözükür. Asensio da 10 numara gibi gözükür. Yunus da Kerem de 10 numara gibi oynar. Talisca da 10 numara gibi oynar. Fenerbahçe'nin Gençler Birliği'ne karşı son yarım saatte topa tamamen sahip olup neredeyse hiç net pozisyon yaratamamasının sebebi de Asensio'nun çıkmasından kaynaklanıyor zaten. Muriç ve Talisca'nın kalmasından kaynaklanıyor. Sistem üzerinden çıkmasından bahsediyorum. Bu da onu yazıyor. Yani Uğur Meleke de bunları dile getiriyor. İsmail Kartal'ın Gençler Birliği maçı son bölümünde oyunu çok beğenmiş olmalı ki aynı futbolcularla çıkıp Lyon önüne. Zaten bunu gösterdi işte Kante, Greenwood, 200 seviye santrafor ve Muçi ile Talisca. Ancak iki bloğu bağlayacak oyuncu yok aralarında. Hani Gendouzi bir yere kadar geliyor. Ondan sonra Kante'ye dönüyor. Kante dönüyor. Öbür tarafa Semedo'ya, Semedo dönüyor. Yan tarafa, yan taraf dönüyor. Ake'ye, Ake dönüyor. Ederson'a gibi devam eden bir süre. Çünkü Vedat'la Talisca'nın topla buluşmasını sağlayacak kimse olmayınca maçın geneline baktığınızda Vedat'ın orta sahaya gelip kaç kere top aldığını herhalde saymışsınızdır diye tahmin ediyorum. Ya futbol çok zor bir şey değil aslında diye konuşuluyor ya, evet gerçekten hani biraz daha böyle evet ya doğru söylüyor aslında evet ya falan diye bir hatırlattığında da daha kolay anlaşılabiliyor. Şimdi Fenerbahçe kadrosunda tek kreatif orta saha oyuncusu şu anda Asensio. Elinde daha iyisi olsa elbette Asensio'yu kenarda oturtabilirsin, ancak yoksa Asensio'yu oturma lüksünün maalesef olmadığını dün kadro açıklandığında bu kadar kişi yanılamaz. Ya da oğlum herkes Asensio'yu yazıyor. Bizdir bak ne yazmışlar. Asensio niye yok? Vallahi niye yok ya? Yaz bakalım Asensio. Bilmeden Asensio niye yok diye yazan insan %5'lik falan kesimdir yani. Hani %95'i ya kardeşim Asensio niye yok? Ya bu oyun Asensio'yu istiyor diye bilerek yazar yani. Öyle sürü psikolojisi. Oğlum Asensio biz de yazalım lan. Niye yazmadın demesinler sonra. Asensio biz de yazalım deyip. Öyle Asensio deyip. Sadece Asensio'yu yazsam bile onu demek olduğu anlaşılır zaten yani. Ne yazayım ben Asensio'ya yazdım. Başka ne yazayım? Sadece onu yaz yolla zaten o anlama gelir o. O yüzden Asensio'yu oturma lüksünün olmadığı bir yerde Asensio'yu son 10 dakika oyuna koyarsan Asensio'dan da o lüksü bekleyemezsin. Ne diyor? Saati duvara asabilir kısmı neymiş? Hafta sonu İsmail Kartal'ın bir Asensio saati var ve alarm çalınca oyundan alıyor İspanyolu demiştim. O saati artık pek fazla kullanma şansı olmayabilir. İsmail Hoca'nın maalesef, zira tercihleri çok yanlış. Sonuçlar bireysel performanslara bağımlı ve bir planı yok. Hissini çok net bir şekilde veriyor. Asensio saatini İsmail Hoca duvara artık asabilir demiş. Uğur Meleke de bunu yazmış. Düşünceleri bu. Uğur Meleke'nin de. Uğur Meleke'nin yalancısıyım falan diye onu okudum. Onu bitirdim yani. Aziz Başkan yeni tribünle beraber muhteşem taraftar ruhunu geri getirdi. Bizim futbolcular bunu kabul etmiyor, anlayamadı demiş. Söyleyecek söz bulamıyorum. Ya futbolcular oynamak istemiyor ya hoca oynatamıyor. Bu kafa yapısıyla giderse Lyon ikinci maçı hüsran olur. Aziz Başkan direkt yollar. Yazık o saatte giden o taraftara demiş. Ya bizim tek derdimiz bence olmayacağını bile bile hala İsmail Kartal, Okan Buruk gibi teknik direktörlerden medet ummamız. Birisi ligde 4 sene şampiyon olur, dokunulmaz ilan edilir. Diğeri sürekli 99 puan topladım der. O da kendini oradan dokunulmaz ilan eder ama iş Avrupa'ya gelince benim teknik direktörüm çıkıp 24'e kalmayı başarı ilan eder. Sonra biz taraftar da neyse ligde şampiyon olalım deriz. Aynı döngü sürekli olarak döner durur boyuna demiş. Abi Vedat'ı övüyorsun da
Adam bomboş pozisyonda o kafayı gol yapamıyorsa demek

ki hazır değil ya da gol sezgilerini kaybetmiştir demiş. Ben Vedat'ı övmedim bu arada. Vedat'ın top almak zorunda kaldığı, Vedat'a top gelmeyince kaç kere Vedat gelip orta sahadan top aldı diye örnek verdim Vedat'la ilgili. Sadece bu konuşmayı.

gibime geliyor bana demiş. Ben de çok merak ediyorum Trabzonspor Ferencvaros maçının nasıl sonuçlanacağını, nasıl bir oyun oynayacağını, Trabzon'un iştahının nasıl kabaracağını, Kasımpaşa maçındaki o durgunluktan sıyrılacak mı, üzerindeki o toprağı atacak mı, Trabzon'un havası ona iyi mi gelecek, coşku, taraftar desteği, isteği, taraftarın bu futbolcuya yansımasını nasıl sağlayacak falan. Vallahi merak ediyorum yani. Ya bu İsmail Hoca 99 puanla aldık diye övünürken rakip takımın 102 puanla şampiyon olduğunu unutmuş bir adam. 99 puanla şampiyon yapmadılar diyor. Farkında değil, rakip takım 102 almış. Dodo, az önce çok güzel bir şey söyledin. İsmail sınıfını değiştirir mi diye. Sanki benim görüşüm sınıf değiştirmez ama okul değiştirir gibi geliyor bana demiş. Vallahi derse girmediği için söylüyorum. Yani biz kalır mı sınıfta diye söyledim. Sınıf değiştirir mi diye söyledim. Belki bütünlemelere kalacaktır. Çünkü bence bütünlemelere kaldı. Ya ilk derse girmedi, ikinci derse girmedi. İşte ilk derse girmeyince yazılıyı atlattı falan. Ondan sonrasında böyle bir şey yani. Vizeler, finaller falan filan var yani öyle üniversitede. Onun gibi düşün. Lyon maçı bence hepsi final. İsmail Hoca için. Eğer yönetim bir 40 milyon euroyu hesaplayıp Şampiyonlar Ligi planları yapıp kadroyu da o seviyeye taşımak adına bu kadar hızlı kurabildiyse fatura birine kesilecektir. Ne faturası abi falan diyeyim. Ya da birileri ödemeden bir şey gidecek yani. Hiç sevmediği bir geldi. Radyo müzik dinlemekten daha iyi. Hakan Can'ı dinlemekten daha iyi. Bilemedim. Teşekkürler. Tekrar selamlar. Ben dün Beşiktaş marşını mı duydum tribünlerde acaba demiş. Bilemem arkadaşlar ne duyduğunuzu, ne işittiğinizi. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar, kolay gelsin. Sana güzel insan Dodo Yençek. Selçuk bizi eve davet ediyor Beşiktaş maçı için demiş. Selçuk kim dedim bir an ya. Ben de tanıdık biri mi acaba? Mesaja bakıyorum, Selçuk bizi davet ediyor. Selçuk'a mı gideceğiz akşam maçı seyretmek için diye. Bu iş rating meselesi, bir tarafta semt takımı, bir tarafta şehir takımı, herkes bunlar hesaplayıp para yatırıyorum maaşlara demiş. Ayhan Sağlam yazmış. Beşiktaş maçları neden hep böyle şifreli kanallarda yayınlanıyor diyenlere aslında istinaden yazmış bunu. Doğan Bey, ıslıklanma olayı Kerem için değil, taraftarın Greenwood'un çıktığını düşündüğü için yaptı demiş. Bizde bir de taraftarımızda yine bir birlik yok. Fenerbahçe taraftarı gruplar halinde ayrı ayrı tezahürat yapıyor. Bir grup top rakibe geçtiğinde ıslık çalarken, doğrusu bu zaten, diğer grup sanki Fenerbahçe 3-0 önde gibi aynı tempoda tezahürata devam ediyor. Maç sonuna kadardı. Sizce taraftar harika mıydı diye yazmış. Vallahi maç içerisinde ben maça odaklandığım için tribünlerden ne ses geliyor, ne oluyor, ne bitiyor, stadın içinde olduğunda bunu gözlemleyebiliyorsun da ekran başındayken taraftar harika mıydı, değil miydi? Sadece maçın başında yaptığı görsel şovlarda, onun sonrasında bir anda takım sahaya çıkarken ki verdiği reaksiyonda, yani burada hissedebiliyorsun. Kadıköy yanıyor diyorsun yani. Dün Kadıköy stada çıkarken işte o sarı lacivert dumanların çıkışı, meşalelerin yanmış olması, hani eskiden şelale görüntüsü vardı, böyle yukarıdan aşağıya, çatıdan aşağı doğru inerdi. Şimdi yukarı doğru böyle sarı lacivert, böyle bulutların çıkması, dumanların yükselmesi falan, görüntü anlamında şey yapıyorsun yani. Diyorsun ki mesela, vay vay vay Fenerbahçe güzel hazırlanmış diyorsun yani. Yani hazırlanmış diyorsun da, hani o hazırlanmış kısmının aslında düşüncesini 10 dakika içerisinde nasıl kaybedebiliyorsun? Ya hazırlanmış da tribün hazırlanmış, yönetim hazırlanmış, ışık hazırlanmış, ses hazırlanmış. Takım hazırlanmamış, oyuncu hazırlanmamış, hoca hazırlanmamış. Bunu ne yapacağız? Ya da hazırlanmış gibi gözüküyor yani, bir taraftan şey var. Çünkü yani böyle Asensio oynamıyor mu? O demek İsmail Hoca bir şeyi izledi ve dedi ki, vay be, işte Gençler Birliği'nin son 10 dakikasında Gençler Birliği'ni baskı altına nasıl alabildiysem ben Lyon'u da baskı altına alabilirim diye düşündü herhalde. Gençler Birliği ve Lyon'u aynı kefeye koyup bu düşünceyi Vedat'la Talişka'yı yan yana oynatırımı oradan bağladı.
taşlar şimdi yerini.

ben şimdiden demek o yüzden. Ya Gençler Birliği ve Lyon. Ne farkları var ki? Doğru, doğru. Hani nasıl böyle bir şey yaptı diye. Aygün abi iyi yayınlar. Radyo Spor ailesine teşekkür ediyorum. Bizi diğer ismini söyleyemediğimiz radyolardaki seslendirme sanatçısı olan spor yorumcularına mahkum etmediğin için diye yazmış bana yollamış. Ay, okuduğum en güzel mesajlardan bir tanesi bu. Ama mesaj yazmayla devam ediyor bu arada. Selamünaleyküm. Eğer günler iyi yayınlar diliyorum. İzmir'den Ercan Doğan abi, futbol yorumcularının sürekli tekrarladığı çok tehlikeli sözler var. Pozisyon yarattı, golü tek başına yarattı, harika işler yarattı diye. Bu yarattı sözüyle ilgili mi acaba? Yaratmak bir tek Allah'a mahsustura dönüyor yok. Abi selamlar. Yani onunla bağdaştırma şey, Gençler Birliği ile Lyon'u aynı kefeye koymakla bunu aynı kefeye koymak arasında bir fark yok, biliyor musunuz aslında arkadaşlar? Yani çok güzel bir pozisyon yarattı orada. Onu bacaran o. Yani o yetiyi de ona Rabbim verdi zaten yani. Bunu buraya başarabilmesi, oluşturabilmesi, onu orada bir şekilde o pozisyonu yaratabilmesi de onun yetisi. Ona verdiği yetiden kaynaklanıyor zaten. Hani yaradılanı sevmemin sebebi yaradandan ötürü ya. Hani ondan kaynaklanıyor ya. Yani bir tane kelimeye böyle sıkışıp kalmak. Hani ya abi işte sürekli diyorsunuz ya, bak o çok güzel bir pozisyon yarattı, sağ kanattan gel. Yaratmak olmaz abi, yaratmak çok yanlış bir kelime. Ah, takıldığımız şeylere bak. Her şeyimiz böyle tam anlamıyla dört dörtlük mükemmel. Hani bütün her şeyini yerine getirebiliyoruz. Bütün vecibelerini, her şeyimizi falan. Bir tek sıkıntımız bu kalmıştı, bunu çözdük mü? İş tamam, hani cennet garanti hepimiz için falan, öyle mi düşünüyoruz acaba? Merhabalar, bütünleme sonrasında Aziz seninle yüzleşince öğretmenim elektrikler kesikti, misafirliğe gitmiştik, cevaplarını verir mi acaba demiş. Yani orası işte biraz latife ve mizaha giriyor. Hani onu da böyle sıkıntılı bir süreçte yapmak çok tehlikeli. Hani o sularda yüzmek, hani Nil nehrinde karşıya geçerim gibi bir şey oluyor, anladın mı? Hani piranalar var yalnız, timsah falan, anakondalar falan. Ya şuradan şuraya ben geçene kadar gelemez onlar diye düşünmek gibi bir şey yani. O yüzden bunu belli bir sürede, mesela benim işte tartışılan bir Beşiktaşlılığım var. Bana göre hiçbir sıkıntısı yok. Sevgimi ve aynı zamanda bağlılığımı bildiğim için söylüyorum ben. Ama realist tarafım ve gerçekçiliği de ön planda. Zamanında genç yaşlarda gözyaşları döktüğüm, arkadaşlarla kavga ettiğim, küslükler yaşadığım o keskin tarafımdan sıyrıldığımı da biliyorum. Hani belli bir olgunluğa erişiyorsun. Çocuk sahibi olduktan sonra baba ne kadar yanlışmış ya işte. Öyle veya böyleydi mesela. Hani ben hani anlattım, anne tarafı mesela, dayım, dayılarım falan, hani öbür tarafta hepsi Fenerbahçelidir mesela. Deli Fenerbahçelilerdir mesela. Annem bile öyledir. Hatta Beşiktaş mağlubiyetinde eve geldiğimde falan ne oldu falan der mesela. Yok bir şey deyip odama giderdim böyle. Yemeyecek misin yemek? Gerçi yemişsin yiyeceğini sen falan deyip böyle lafla çakardı bana. Annem de benim gibidir yani, böyle çak çak çak falan. Ondan sonra iyice şey olurduk yani. Ben de mesela onu o şekilde şeyler yapardım falan. Bana bak falan diye, hani güldüğüme bakma çok sinirliyim aslında kısmında böyle diyaloglarımız olurdu yani. Hani o yüzden şeye bakıyorum. Bu noktada gerçekçi tarafımda ben Sergen Hoca üzerinden de çok, ya bu Cengiz'i kazanacağım diye sürekli maç kaybetmek nereye kadar ya Allah aşkına. Sergen Yalçın işte hala da o prime dönemlerinde düşünüyor, bir şampiyonluk onu her zaman şampiyon yapacakmış gibi, ya da televizyonda yapmış olduğu yorumların faturasını veya ceremesini ne kadar çok çekiyor gibi şeyler yaptığımda, senin bu Sergen Hoca ile alıp veremediğin nedir ya? Sergen Hoca'yı tanımam etmem, alıp verme gibi bir durumum, onun aldığı ile benim aldığım arasındaki büyük farktan dolayı ne onun aldığı ile ilgili bir şey söyleyeyim diyebilirim, ne de benim aldığımla ilgili o ilgilenir bazı şeylerle yani. O yüzden bu cümleyi bir daha tekrarlamam. Anlayan anlasın diye söylüyorum. Anlayamayanlarla yolumuz burada ayrılıyor. Biz sağdan devam edeceğiz. Siz devam edin. Görüşürüz. Bye. Falan diye, hani öyle olur ya. Ya. O yüzden. Abi bu Cihan Dişli nerede diye yazmış.

0: Enlik izne çıktı adam. Hiç mi tatil yapmasa? Bak biz daha çıkmadık, bir şey yapmadık yani. Löv boşta abi demiş. Ya işte. Dodo selamlar. İsmail Kartal Şampiyonlar Ligi'ne kalamaz. Beşiktaş maçında puan kaybederse büyük ihtimalle de yolcu olur demiş. Ya şöyle söyleyeyim. Beşiktaş maçı ile ilgili dün ben de düşündüm. Bunu herhalde yani maç öncesinde benim gibi düşünen çok da fazla insan yoktur diye tahmin ediyorum. Şundan kaynaklı olarak söylüyorum bunu. Çok erken çünkü de hani abi de da Lyon maçı Şampiyonlar Ligi'ne kalır mı kalamaz mı? Önündeki Konya Spor maçı falan gibi şeyleri düşünecektir diye tahmin ediyorum yani Fenerbahçe'nin. Ben mesela Beşiktaş rakibiyle ilgili olarak ya biz bu kadar baskılı bir oyunda Ake ve Şikrinyar'ın dün mesela aşırı agresif ve hiçbir şey yapmamış gibi tavrından dolayı da ileride çok başının ağrıyacağını düşünüyorum. Yani iki tane hakem ya da VAR'dan gelebilecek bir kontrol sonrasında hani ne yaptım ki kalksana kalk kalk kalk falan yaptığı pozisyonlarda öyle acımasızca bazı hamleleri oluyor ki ya bunun faturası bir gün çat diye çıktığında ya daha önce verilmiyordu şimdi niye veriliyor gibi bir savunmaya geçilmesin yalnız. Onu bir kere söyleyeyim. Ha, bu çok tehlikeli bir su. Hani az önce Nin Nehri'nden karşıya geçmek gibi diye söylüyorum yani. Yani o yüzden Şikrinyar'ın bu baskıdan kurtulabilmek adına yapabileceği hata, işte Ederson'un dün topla çok oynaması, nasıl olsa vururum özgüveni hoş değildi. Yan toplardaki eksikliği, zaafı, ya 3 kişinin arasından gelip de o Penda'nın o kafayı vurması bile inanılmaz derecede gerçekten ucuz bir gol karşılığını veriyor. Yani topun 3 kere bir oyuncuda kalıyor olması, sonrasında dün Fofana değildi, o sol kanattaydı. Galiba Numah mıydı? O öyle bir oyuncuydu galiba. Tesman'ın önünde kaldı galiba. Tesman topu bir kere attı, çarptı, Ake uzaklaştı, Tesman da kaldı. Bir daha uzaklaştı, Tesman da kaldı. İçeri girdi, ortayı yaptı. Openda kafayı vurdu, gol oldu. Yani o sırada Ederson'a bakıyorum. Çıkıp o topu alamaz mısın? Şimdi hadi ön direk orada savunma oyuncusu varken arkayı kollamak gerekir, kaleci orada çıkmaz diyen ona katılırım. Öbür taraftan bakarım, derim ki ya ön direkte savunan yok ki, Ederson çıkıp onu alabilir miydi acaba arka direk falan derken orada bir çıkmaza girerim. O yüzden ucuz bir golün sonrasında telafisi ikinci yarının başlangıcında olunca da dur bir dakika dedim ya, her şey yeniden başlıyor, bir 45 dakikada bundan sonrası için daha farklı şeyler konuşabiliriz diye düşündüm yani. Ama Beşiktaş'la ilgili olarak düşüncem maçın artık ilerleyen dakikalarında bir şey olmayacağını hissettirdiğinde, yani dedim ya Greenwood'u mesela Rıdvan üzerinden oradan baktığımda zorlanabilme durumu, işte eğer ki işte topu sola doğru çektiğinde orada bir imkan verirse oraya Emirhan, Jalo ya da Agbadu, oradan biri girip hani şey yapıyorum. Rıdvan'ın çıkışlarına baktığımda Semedo ile beraber ileride orada Trossard'la beraber daha kolay bir iş yapabilirim derken, Beşiktaş Fenerbahçe üzerinden sol kanattan çok da Çerni üzerinden değil de, hani Çerni sever abi boşver Fenerbahçe'yi gibi bakmayın yani. Çerni tarafından değil de daha ön plana çıktı ya orada. Greenwood ön plana çıktı, bizde Çerni ön plana çıktı. Öbür tarafta şey gibi düşün yani. Trossard'ın parlayabileceği maç olabilir Fenerbahçe maçı. Greenwood'un çok geriye dönmemesinden kaynaklı ya da müdahalelerde çok kendini vermemesinden kaynaklı olarak söylüyorum ikili mücadelelerde. Semedo tek kalabilir yani orada ya da Mert. Ya sol kanat bilmiyorum, Beşiktaş Fenerbahçe maçlarında Beşiktaş adına çok daha verimli bir kanat olarak gözüküyor. Benim görüşüm bu. Saat başı olmuş, reklama gidelim. Yeni bir saatin başlangıcında telefon hattımızı açalım. Sizlerle buluşalım, konuşalım. Siz de düşünceleri, görüşleri paylaşın. Sonra tekrar birlikte devam edelim.
1: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam bitti. Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Reklam bitti. Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam bitti.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
5: Trabzonspor Mısır'ın sultanını Trabzon'a getiriyor. Bordo Maviler Liverpool'dan ayrılan 34 yaşındaki Muhammed Salah'ı kadrosuna kattı. Adı uzun süre Beşiktaş'ta aranan ancak siyah beyazlı ekiple anlaşma sağlayamayan Muhammed Salah, Karadeniz temsilcisiyle el sıkıştı ve Bordo Mavili formayı giydi. Sağ kanattan merkeze yaptığı koşular, sol ayağıyla ürettiği goller ve ceza sahasındaki bitiriciliğiyle tanınan Salah artık Bordo mavili formayla sahne alacak. Peki Muhammed Salah kimdir? Salah'ı inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Muhammed Salah 15 Haziran 1992'de Mısır'ın Negrin kasabasında dünyaya geldi. Futbola Makovlu'nun altyapısında başlayan Salah henüz 18 yaşındayken A takıma yükseldi. Mısır ekibiyle çıktığı 45 maçta 12 gol kaydeden genç kanat 2012 yılında Basel'e transfer olarak Avrupa'ya adım attı. İsviçre temsilcisinde 79 karşılaşmada 20 gol atan Salah 2 lig şampiyonluğu yaşarken 2013'te sezonun oyuncusu seçilmişti. Özellikle Avrupa kupalarında Chelsea'ye karşı sergilediği performans ona Premier Lig'in kapısını açacaktı. Ocak 2014'te Chelsea'ye transfer olan Salah, İngiltere'deki ilk döneminde beklediği süreleri bulamadı ve 19 maçta 2 gol attı. Bunun üzerine İtalya'ya kiralanan Mısırlı oyuncu Fiorentina formasıyla 26 maçta 9 gol kaydederek yeniden çıkışa geçti. Ardından Roma'ya giden Salah, burada geçirdiği 2 sezonda 83 karşılaşmaya çıktı ve 34 gol attı. Roma'daki performansını milli takıma da taşıyan Salah, 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda 2 gol ve 2 asist üreterek Mısır'ın finale yükselmesinde önemli rol oynadı. Kulüp ve milli takım formasıyla sergilediği futbolun ardından Liverpool 2017 yazında Roma'ya 42 milyon euro ödeyerek Salah'ı kadrosuna katmıştı. Aynı yıl Dünya Kupası Afrika elemelerinde de ülkesinin en önemli oyuncusu olan Salah attığı 5 golle 3. turun gol kralı oldu. Kongo karşısında biri uzatma dakikalarında gelen 2 gol kaydeden yıldız oyuncu Mısır'ı 28 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'na taşımıştı. Salah'ın Liverpool kariyeri ise daha ilk sezonunda tarihe geçti. Tüm kulvarlarda 52 maça çıkan sağ kanat 44 gol ve 14 asist üreterek Premier Lig'de gol kralı oldu. Everton karşısında attığı golle de 2018 FIFA Puşkaş ödülünü kazanmıştı. 9 senelik Liverpool kariyerine 442 maç, 257 gol ve 120 asistle tamamlayan Salah, kulüp tarihinin en golcü 3. oyuncusu oldu. Bu süreçte 2 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi'nin de aralarında bulunduğu 8 büyük kupa kazandı. 4 kez Premier Lig'de gol kralı olan Salah, 3 kez de İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından yılın oyuncusu seçildi. Özellikle 2014-2015 sezonunda attığı 29 gol ve yaptığı 18 asistle 38 maçlık Premier Lig tarihinde bir sezonda en fazla gole doğrudan katkı sağlayan oyuncu olmuştu. Ancak Liverpool'daki son sezonunda önceki yılların gerisinde kalarak 42 maçta 12 gol ve 10 asist üretti. Patlayıcı sureti ve birebirdeki denemeleri azalırken oyun kurulumundaki ve son paslardaki rolü daha fazla öne çıktı. Salah'ın en büyük silahı sağ kanattan merkeze yaptığı koşular. Bunu hepimiz biliyoruz. Sol ayağıyla uzak köşeyi hedefleyebilen Mısırlı yıldız, savunma arkasına hareketlenme zamanlaması, pozisyon bilgisi ve bitiriciliğiyle az sayıda temastan gol çıkarabiliyor. Ancak 34 yaşındaki oyuncunun fiziksel yükünün doğru yönetilmesi gerekiyor. Eskisi kadar yoğun pres yapamaması ve süretini her maç aynı seviyede kullanamaması çevresindeki oyuncuların savunma dengesini korumasını daha önemli hale getiriyor. Trabzonspor açısından bakıldığında bu transferin katacağı profil oldukça net. Bordo Mavililer hücum hattına gol ve asist katkısı yanında liderlik, büyük maç tecrübesi ve dünya çapında bir yıldız eklemiş oldu. Peki sizce Muhammed Salah Trabzonspor'da fark yaratabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
4: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
1: Taraftar Kulübü devam ediyor.
6: Devam ediyoruz. Mutlu sabahlar, bir kez daha haftanın tam ortasındayız. Günün orta saatlerine yolculuğumuz devam ediyor. 19 Ağustos bugün, 11.11 oldu saatler ve gündeme dair konuları konuşurken dün gecenin tabii ki etkileri hala da konuşuluyor. Şampiyonlar Ligi hasretini bitirmek istiyordu Fenerbahçe. İlk adımı istediği gibi belki atamadı ama basamaklardan çıkmaya devam edecek. Umudunu da yitirmedi, korumaya devam ediyor. Haftaya görüşürüz şeklinde bir vedalaşma oldu dün Kadıköy'den. O yüzden dün maçla ilgili yapmış olduğum yorumlardan bir tanesinde az önce HT Spor'da Ahmet Selim Kull'la Cem Dizdar'ın programının görüntüsü var, tam karşımda duruyordu. Orada da altyazı olarak sanırım Cem abinin yapmış olduğu bir yorum yazılmış. Benim programın başlangıcında söylediğim o boş koşuların aslında ne kadar kıymetli olduğuyla alakalı. Yani Ake'nin, Şikrinyar'ın, Arşi'nin ya da Semedo'nun top aldığında Genduzi'nin, Kante'nin boşa kaçıp top alması ya da Genduzi Kante topla buluştuğunda Talisca'nın ya da kanat oyuncularının Greenwood'un biraz daha koşup boşluğa kaçıp top istemesi, o yoğunluğu aşıp adam adama olan baskıdan kurtulma çabaları falan. O yüzden Vedat'ın top alamayınca kendi topunu kendi almaya gelmesi orta sahaya kadar, onları yorumlarken Cem abi ona çok güzel kısa bir cümle kurmuş. Topu ayaklarında çok tutmaları kadar koşmaları sevmiyorlar demiş Fenerbahçeli oyuncular için. Ayakta top tutmayı çok seviyorlar ama koşmayı sevmiyor demiş Fenerbahçeli oyuncular için. Güzel yorum. Daha kısaltmış yani, biz o kadar uzun anlattık. Hani sağ kulağı sol elle tutmak gibi bir şey yaptık yani. 0212 273 10 telefon hattımızı açalım. Dinleyicilerimizle buluşalım, konuşalım. Onların düşüncelerini, görüşlerini alalım. Ne diyorlar, ne yapıyorlar? Şöyle bir bakalım. Nereden alıyorduk? Buradan alıyorduk. Şöyle bir telefonla kısmetse telefon hattımızı açıp konuşmaya başlayalım. 0417 günaydın, mutlu sabahlar.
7: Günaydın Doğan abi.
6: Hoş geldin.
7: Merhabalar, ben Fenerbahçe taraftarıyım.
6: Peki.
7: Dün akşam da stattaydım. Dün akşam çok güzel bir atmosfer vardı. Başlangıçta çok güzeldi her şey. Ama maalesef İsmail Hoca'nın yani görüşlerine pek katılmadım. Daha iyi bir skor bekliyorduk. Ondan sonra bu arada canlı yayını açarken çok güzel konuştunuz. Yani İsmail Hoca'nın acilen kendini ve takımın şeylerini değiştirmesi lazım diye düşünüyorum Doğan abi.
6: Kendini değiştirirse zaten takımın birçok şeyini değiştirmiş oluyor. Sadece İsmail
7: yani
6: Hoca'yı
7: şöyle,
6: bütün problem İsmail Hoca'dan mı kaynaklanıyor? Hani ben sadece böyle yönlendiriyormuşum gibi olmasın da.
7: Ya problem aslında bence Fenerbahçe'nin kendi içinde kaynaklanıyor. Yani sabah kendi aramızda da konuşuyoruz. İsmail Hoca Konya maçını ertelenmesini istemiş. Ondan sonra bir başkası öyle bir açıklamamız yok diye bir haber aldım ama doğru mu ne kadar doğru bilmiyorum. Yani Fenerbahçe içinde de bir kendi aralarında da bir kopukluk var gibi Doğan abi. Vallahi bilmiyorum yani.
6: O zaman
7: yani,
6: şeye benziyor.
7: Sonumuz hayır olsun.
6: Yani Greenwood'un ben hazırım deyip daha hazır değil demesi, işte Lukaku'nun ben hazırım demesinden sonra daha hazır değil demesi gibi mi?
7: Aynen öyle abi, doğru söylüyorsun.
6: Evet, yani iletişim problemi maalesef Fenerbahçe'de en başından beri devam ediyor. Ya hocayı konuşturmayacaksın
7: maalesef,
6: ya da
7: abi,
6: futbolcuları
7: maalesef
6: çok konuşturmayacaksın. Sadece hocadan dinleyeceğiz. Dün çok güzel bir şey vardı. TRT Spor'da Tayfun Bayındır söyledi galiba. Ya Talisca'nın oynamasını tabii ki anlam veriyorum da Asensio'nun oynamamasını ama Talisca'nın oynamasını da iki cümleyle bir anlat be hocam dedi yani. Yani neden olduğunu bilelim ki biz de yorumlamayalım. Bu Asensio olmayınca kısmını hiç olmazsa engelle dedi yani.
7: Abi şöyle bir şey var. Ya benim görüşüm bu. Vedat hazır değildir. Lukaku daha yeni geldi. Hazır değildir. Bunu anlarım. Yani Asensio ile Talisca'yı aynı anda oynatabilir gibi düşünüyorum yani. Hani Talisca'yı tekrardan forvet hattına, Asensio'yu onun arkasına alıp ondan sonra hani daha böyle bir kadroyla çıksaydı daha gollü bir maç olacağını düşünüyordum yani. Ama Asensio'nun yokluğu pas yapmamızda, atağa çıkmamızda yani çok katkı sağladığı için Asensio'nun yokluğunda bunları yapamıyoruz abi. Bilmiyorum yani, inşallah bu sene Şampiyonlar Ligi'ne tabii ki çıkma hayalimiz var. Ama bence önemli olan artık bir lig şampiyonluğu. Söyleyeceklerim bu kadar Doğan abi. Teşekkür çok, ederim.
8: Ben
7: sağ
8: teşekkür olsun. Ettim kardeşim. Sağ olasın. Sana da sevgiler, saygılar. 0450. İyi sana günler. Da günaydın.
9: Doğan abi günaydın.
8: Günaydın. Yayınlar. Hoş geldin.
9: Abi ben Ahmet abiyle yayınına da katılmıştım. Yine İsmail Hoca'yı dün eleştirmiştim. Kendi içimizde kendimizi toparlamamız gerekiyor diye. Yani bizler kendimiz söylüyorum. Hani biz cahil olalım. İsmail Hoca bizden daha iyi biliyor olsun. Ama dün kendini öyle bir duruma soktu ki. Yani ben dün tribündeydim. 14 yıldır da kombinem var. Yani İsmail Hoca'ya Asensio'yu biz oyuna sokturduk abi. Yani niye kendine bunu yaptırıyorsun? Niye kendini küçük duruma düşürüyorsun? Biraz önceki arkadaşın dediği gibi İsmail Hoca Konya maçı ertelensin diyor. Oğuz Hoca çıkıyor diyor ki bizim böyle bir başvurumuz olmadı. Yani işleyen ne denir? Şarkı tomak sokuyor İsmail Hoca. Ya sen klasik 11'inle çık, Asensio, Talisca'yı 11'de. Baksın Talisca yoruldu, yerine Vedat'ı sokarsın. Ya madem Nene bu kadar hazır ve hızlı, yani Kerem hem psikolojik hem mental olarak takımda değil, yok. Neden Nene'yi oyuna sokmazsın? Yani biz, bir de ben şu yorumuna hiç katılmıyorum. Oyuncularımız haftada 3 maç yapıyor. Ya kardeşim İngiltere'de de yapıyorlar bunu ya. İngiltere'de adam pazartesi, perşembe, pazar oynuyor. Nasıl beceriyor bunu? Biz niye yapamıyoruz? Yani biraz artık kendilerini eleştirsinler. Hakemdi, oydu, buydu. Yeter artık ya. Gerçekten yorulduk Doğan abi. Teşekkür ediyorum. Söz
8: ben teşekkür verdi. Ediyorum kardeşim. Sağ olasın. 31.53 sana da günaydın.
10: Merhaba abi, günaydın.
8: Günaydın, hoş geldin.
10: Nasılsın Doğan abi, iyi misin?
8: Sence? Ya benim iyi oluşum kötü oluşum bir şey değiştirmiyor. Ben iyiyim maşallah, Türk gibiyim. Dosta düşmana karşı dimdik duruşum devam ediyor falan. Ne böyle şeyler mi söyleyeyim? Sen de iyisin inşallah. Hangi takımlısın?
10: Hocam ben Fenerbahçeliyim.
8: Ne kadar iyisin? Sen iyi misin?
10: Hocam biz hiç iyiyiz ya. Valla ben 26 yaşındayım. Yani hiç iyi olduğumu hatırlamıyorum. 14 yaşındayım şampiyonlukta. Onu da pek şey yapamadım yani. Algılayamadım o dönem.
8: Peki dün maça gidenlerden misin?
10: Maça gidemedim maalesef. Çalışıyordum. Ben taraftarları taşıdım abi. Taksiciyim, öyle söyleyeyim. Taraftarları
8: öyle mi?
10: Taşıyorum.
8: Eyvallah.
10: Evet, doğru. Doğan ben şey diyecektim. Oğuz Çetin şöyle yani Az Yıldırım'ın 2000'den alınıyor. Açıklaması şey. İşte Alex par odaklı bir futbolcu. Ekilinin dikilmemesi gerekiyor diyor. Diyor ki Hacim'in dikilebilir diyor. Ondan sonra yani tam Hacı çok büyük futbolcu da abi, yani sen Fenerbahçe efsanesi diye anılıyorsun. Aha saha dışında da efsane olman lazım. Yani o cümleler falan bir dese bunu mesela kimse demez ki bu Fenerbahçe'nin futbolcusu diye. O tip açıklamaları var. Onu belirtmek istedim yani, rahatsız oldum. Ve bunu futbolun başına getirdi Oğuz Çetin'i. Bu tip açıklamaları var. Yani o yüzden başarılı olacağımıza pek inanmıyorum.
8: Peki dün ağır oyunun sebebinin ne olduğunu düşünüyorsun? Mesela gerçekten çok böyle ite kaka bir Fenerbahçe izlemedik mi? Yani gitmeye çalışan, giden değil de gitmeye çalışan, hani Fenerbahçe Kadıköy'de bir baskı altında mı hissediyor kendini oyuncular? Deplasmanda olsa daha mı iyi oynuyorlar? Diyeceğim Gençler Birliği maçı deplasmandaydı mesela.
10: Evet Doğan abi, şu an diken üstünde. İsmail Hoca zaten bekliyor ne zaman gönderileceğim şeyine girdi adam. Çok tedirgin. Golden sonraki belli oluyor zaten hareketlerin. Aşırı tedirgin. O da çok normal. Tüm ülke Fenerlisi, Galatasaraylısı adamın üstünde yani. Biz de öyleyiz. Her türlü eleştiriyoruz adamı. O da ne yapsın? Ya dayanamaz. O baskıyı kimse kaldıramaz diye düşünüyorum. O şu an ondan dolayı, ortamdan dolayı. Ve kimya da uymadı. Oyuncular birbirine uyum sağlayamadı. Vedat işte formsuz geldi. Sakatlandı. Kimya tutmadı sahneniz yani.
8: Peki. Teşekkür ediyorum sana.
10: Hayırlı günler abi, teşekkürler.
8: Sağ olasın, ben teşekkür ettim aradığın için. Diğer telefonlarla hemen devam edelim. 21.68 duyabiliyor musunuz?
11: Alo.
8: Merhabalar, hoş geldiniz.
11: Merhaba abi, günaydın. Günaydın abi, merhaba.
8: Hoş geldiniz, buyurun tanıyalım sizi.
11: Abi ismim Ali İhsan. Benim derdim şu abi. Ben Fenerbahçe'nin yani ben bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'nin Fenerbahçelilerden daha çok yenmesini istiyorum. Çünkü Fenerbahçe başarılı olduğu müddetçe Okan Buruk Galatasaray'ın başında kalıyor. Bence Okan Buruk yani başarılı bir teknik direktör değil. Başarılı olsa Avrupa'da derece yapar. O yüzden Fenerbahçe belli olduğu için Okan Buruk da Fenerbahçe sayesinde Galatasaray'ın başında durdu. Ben böyle düşünüyorum yani. Çünkü biz 4 sene üst üste şampiyon olduğumuz zaman UEFA kupasını almıştık. Sonra Süper Kupayı aldık. Başarı budur abi. Madem Okan Buruk bu kadar başarılı 4 sene üst üste şampiyon oluyor. Ooo havaları kaldırıyoruz. Niye Avrupa'dan bir teklif gelmiyor? Fatih Terim Milan'a gitti ondan sonra. UEFA kupasını aldıktan sonra. Yani benim düşüncem bu. İnşallah Fenerbahçe şampiyon olur da Okan Buruk bu takımdan gider abi.
8: Peki, senin düşüncen de bu, eyvallah. Sana da sevgiler, saygılar olsun. 89.03, sana da günaydın. 89.03, duyabiliyor musun?
12: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Kenan ben, nasılsınız?
8: Teşekkür ederim Kenan Bey, hoş geldiniz. Buyurun.
12: Şimdi ben Beşiktaş taraftarıyım. Yarınki maçta Beşiktaş'a başarılar diliyorum ama Fenerbahçe ile ilgili konuşmak istiyorum. Şimdi bu İsmail Kartal'la ilgili bu kadar eleştiri yapıyorlar bu yorumcular ama ya bu İsmail Kartal 4. defa geliyor. Tanımadık, bilinmedik bir insan değil. Hiçbir yorumcu, ben bakıyorum, az yıldırıma bir şey söylemiyor. Bütün hazırlığı Aykut Kocaman'la yapıp gecenin yarısında İsmail Kartal'a dönene hiçbir şey söylemiyor yorumcular. Geliyorlar İsmail Kartal birinci maçtan sonra istifa etsin. Ya arkadaş, bunu seçen adama niye siz herhangi bir eleştiri yapmıyorsunuz?
8: Oradan bu adam şeye dönüyor olabilir mi acaba? Ki, kızım sana söylüyorum.
12: Yurt dışından gelmedi, sizin tanımadığınız bir adam değil ki. Bilinen, tanınan bir adam. Kaldı ki bence haklı yönleri de var. Şimdi sizin kanalınızda da YouTube yayınları yapılıyor. Murat Arşın'ın bir programı var. Hı hı. Leo transferi yapılırken şöyle bir yorum yapıyorlar.
8: Sesiniz gitti ama.
12: İşte bir de forvet, işte diyelim ki Lukaku. Bunların diyor beşini biz bir arada seyredemeyeceğiz mi diyor. Ya bunların beşini bir arada, bunu söyleyen adamlar da 20-30 yıldır futbol hayatının içindeler. Bunların beşini birden herhalde halı sahada veteranlar maçında seyredebilirsin. Yani bugün Lyon maçında böyle bir beşliyle çıksan herhalde Lyon seni beşlik eder. Her birisi için birer tane gol atar. Yani hiçbir tanesi pres yapmayan, koşmayan bu adamlarla beraber oynamak. Dün mesela adam 5 gol atmış Talisca'yı. Nasıl kenar

0: koysun da şey Asensio'yu oynasın. Yani biraz akıl mantık. Asensio'yla ikisini birlikte oynasa ilk yarıda 3 oldu herhalde diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum. Fenerbahçe ilk isabetli şutun 35. dakikada attı. Yani seyredenlerin de biraz sağduyulu mantıklı düşünmesin. Yani biraz bu adamı rahat bıraksalar bence 99 puan aldığı sezonda dahi şampiyon olabilirdi. O Süper Kupa muhabbetleri, şu muhabbetler falan başkan ortalığı gelmeseydi o sezon bile şampiyon olabiliyordu bu adam. Yani tamam kapasitesi belli ama bu kadar da kötü bir hoca değil. Niye yerden yere vuruyorlar? Velev ki yerden yere vuracaksın, niye getirdiniz? Getiren adama söyleyin yani. Takımın başkanı var, başkana hiçbir spor yorumcusu bir laf edemiyor, korkuyor ama İsmail Kartal yerden yere vuruyor. İyi yayınlar diliyorum, teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Az önce söylediğim gibi belki Aziz Başkan'a da bir şey söylemek çok zordur birebir de. Onun reaksiyonu daha farklı olur ya da ona söylemek daha kolaydır İsmail Hoca'ya. O yüzden bazı yorumlar İsmail Hoca üzerinden yönetime de olabilir. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla. Misali de olabilir. O hatırlatmayı da yapıyor aslında dinleyicimiz. 54-57 günaydın. Buyursunlar efendim, hoş geldiniz.
2: Reaksiyonu daha farklı olur ya da ona söylemek daha kolaydır İsmail Hoca'ya. O yüzden
1: dur şimdi duracak 54-56'yı. 54-57.
2: Dinleyicimiz 54-57. Günaydın.
3: Günaydın Doğan abi, nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Beklemen iyi oldu. Biz de seni bekledik. Biz de dinledik bir daha kendimize. İyi oldu.
3: Olsun. Değil abi.
1: Tamam, benim için.
3: Ya dedim abi, dün akşam Fenerbahçeliyim. Dün akşam katliam vardı abi ya. Bildiğin katliam diye. Ben kadroyu görünce zaten Fenerbahçe'nin yenme ihtimalinin olmadığını düşündüm. Yani en iyi sonuç beraberlik dedim ki beraberlik oldu.
1: Bilmiyorum, yaklaşık olarak neden böyle kadro 6 dakika boyunca Asensio diye bağırdı tribünler. 6 dakika.
3: Hocam ya, ben kesinlikle Asensio ile arasında bir problem olduğunu düşünüyorum. Ben bugüne kadar İsmail Hoca'yı hep savundum. Bütün Fenerbahçeli arkadaşlara karşı, herkese karşı savundum ama yani dün akşamdan sonra artık savunulacak bir yanın olduğunu düşünmüyorum. Yani sen, yani Vedat Sılar niye başlıyorsun? Veya ne bileyim, madem Nene hazırdı, oyuna girebiliyordu, Kerem'in yerine Nene ile başlasaydın.
1: Vedat yerine... Bak mesela iki senedir performansını beğenmediğim Fred bile dün Kante ve Gendouzi önünde tabii oynayabilirdi.
3: Tabii ki iş yapardı hocam, tabii ki. Yani Fred'i gönderdin, tamam. Eyvallah Kante, yani son 4 maçtır 3 maçtır mükemmel oynuyor. Yani yaşına göre ki Kante bile düşünüyorum, mesela Aziz Başkan Kante hakkında birçok demeç verdi, birçok laf söyledi. Adam işini yaptı. Demek ki karakterli bir insanmış, karakterli bir topçuymuş diye düşünüyorum ben Kante için. Yani başkası olsa futbola küserdi.
1: Ya iyi performans diye saysan bilmiyorum, dün takımda herhalde Kante'yi ilk 3'e koyarsın gene.
3: Bak koyarım hocam, Kante. Ya bana göre Kante. Yani ilk üçe değil, ben bir numaraya da Kante'yi koyarım.
1: Yok, işte gerçekten Gendouzi de bana göre oynadı. Kante mesela diyelim. Gendouzi her zamanki oyununu oynuyor aslında ama mevki anlamında biraz 8'e dönük oynadığında daha tutuk. Ben Gendouzi'yi daha çok 6 beğeniyorum yani.
3: Evet kesinlikle hocam, kesinlikle.
1: Ya çünkü top tutma ve adam eksiltme konusunda sıkıntısı var Gendouzi'nin. O yetisi yok ve evet, hızlanamıyor bir anda. Bazen bir kanattan böyle gideyim derken Tarışkan'ın gidecek mecali yok. Vedat gidemiyor. Gendouzi gidemiyor. Kim gidecek abi? Greenwood şey gidemiyor. Yok.
3: Ya Greenwood'un önünü açmak lazım.
1: Kerem
3: hocam
1: gidemiyor. Greenwood, Kerem gidemiyor soldan.
3: Valla ben yani Fenerbahçe'nin dün akşam hocası olsaydım Kerem'le başlamazdım. Tarışkan'ı sol alırdım. İlla Vedat'la başlayacaksam Vedat'ı forvet, Asensio 10 numarada oynatırdım diye düşünüyorum yani.
1: Valla ben eğer ki yani bilseydim antrenman performanslarını, ben Talişka, Asensio, Nene ile başlardım.
3: Değil mi hocam? Nene bir kere, hani yanlış anlamayın, tarafları da ateşliyor. O Depara neydi öyle ya? Ben inanamadım Nene'ye. Nereden nereye koydu adam,
1: o son
3: durmadı.
1: Şey savunmadan abi çıkardığı top. İki kişinin arasında.
3: Yok ilk girdi ya.
1: Evet
3: ilk girdiğinde. Hı-hı. Ama bilmiyorum Doğan abi, hani bizim haftaya Lyon'u eleme şansımız yok. Hani derler ya, ne olursa olsun

0: takım isim var bir kere, Lyon yani, Olimpik Lyon.
1: Ya ölüsü bir takımın umudu bir futbolcu olmalı mı? Evet, Osimhen gibi bir ismin varsa bu olabilir. Çünkü kendini ispatlamış. Çünkü Osimhen'i olan Galatasaray kazanıyor. Osimhen yokken Galatasaray'ın kazanma ihtimalini sorsan Galatasaraylılara hepsi aynı cevabı verir. Çok zayıf, çok zor der yani. Ama Fenerbahçe'nin olmayan oyuncusu dediğinde kim olmazsa diye sorduğunda, ya Ederson olmazsa yerine biri olabiliyor.
0: Yok hocam, Ederson, onu da söyleyeyim ben. Ederson bitmiş hocam.
1: Yani oradan da başlıyorsun yani gidiyorsun mesela, ama bir umut Greenwood olmamalı yani Fenerbahçe'de.
0: İşte aynen öyle. Çünkü bizim hani çok yıldızımız var. İnanılmaz var, yetenekli futbolcularımız var. Hani bunlar neden küstüler, neden küsüyorlar, neden performanslarını göstermiyorlar bilmiyorum. Oradaki hani taraftara yazık ya, gerçekten mükemmel bir destek vardı. Mükemmel bir taraftar grubumuz vardı ama statta. Bilmiyorum. Ben nasıl olacak onu da bilmiyorum. Ama seneye diyorum, haftaya kesinlikle Lyon'u eleme şansımız yok o Doğan abi. Ben kesinlikle inanmıyorum yani. Biz UEFA Avrupa'ya gideceğiz gibi gözüküyor. Orada da ne yaparız bilmiyorum. Lig bu sene çok karışık olacak. Şampiyonluk yani büyük favori diyemem Fenerbahçe için ama ya bilmiyorum. Ya kadroyu Aziz Yıldırım mı kuruyor? Onu da bilmiyorum. Çünkü geçmişte böyle huyları vardı biliyorsunuz az çok Doğan abi. Onu da bilmiyorum ama İsmail Hoca'nın bu olduğuna ben inanmıyorum. Dün akşam gerçekten faciaydı ya. Ben Vedat yerine Lukaku'yla başlardım ya. İnanın Lukaku'yla başlardım. En azından hani defans oyuncuları hani bilinen bir topçu olduğu için çekinir diye düşünüyorum isminden. Performans kötü olsa bile. Değişikliklerde ben taraftarın Asensio'yu bağırmasını beklemezdim. İlk 5'te yapardım. Kerem alırdım, Nene'yi koyardım, Asensio'yu koyardım. Vedat alırdım, bir süre Talişka'yla devam ederdim. Baktım Talişka'da yine iş yok, Talişka'yı alır, Lukaku'yu koyardım. Yani birçok şey yapabilirdim yani. Yani çok, çünkü alternatifin çok olan bir kadron var. Sen bunu değerlendiremiyorsun.
1: Peki. Teşekkür ediyorum abi. Sana da.
0: Hayırlı
1: sağ olasın.
0: Yine de
1: umudunu
0: abi.
1: Kaybetmemen dileğiyle.
0: Abi görüşürüz, kendinize iyi
1: bakın. Eyvallah, sağ olasın. Abi. Eksik olma sana da. 07:21 sana da günaydın.
2: Alo, günaydın Doğan abi. İstanbul'dan Doğan Aracoğlu ben. Fatih'ten arıyorum.
1: Hoş geldin adaşım.
2: Hoş bulduk abi. Nasılsınız, iyisiniz?
1: Çok şükür. İyi diyelim, iyi olalım.
2: Allah iyilikler versin. Abi konumuz Fenerbahçe. Dakika 34. Oğlumla maçı seyrediyorum. Oğluma dedim ki Lyon gol atar. Lyon golü attı. Tekrar ikinci yarıya geçiyorum. İkinci yarıda da Openda'nın arka direğe vurduğu toptan 3 dakika önce Lyon'un gol atma dakikaları geldi dedim. Allah'tan arka direğe vurdu top. Geri döndü. Çok bariz 5'er dakikalık Lyon'un oyuna yayılması, pas trafiğini çok iyi çözmeleri, karşılık veremeyen Talisca, Vedat Muriç'in yaptığı geriye gelip top almaları, Talisca'nın yapmamasını hayretle izledim. Buna dokunmayan, değmeyen İsmail Kartal'ı da çok desteklememe rağmen Aykut Hoca gelmeyince Allah Asensio'yu korudu dedim ama vallahi ne olduğunu anlayamadık yani. Durum böyle.
1: Asensio'nun çekeceği varmış gibi oldu Aykut Hoca gelse.
2: Vallahi çekeceği varmış. Ben Aykut Hoca'dan korkuyordum. İsmail Hoca'nın sistemine güveniyordum ama tam tersi ya, yağmurdan kaçarken doluya tutulmuş gibi olduk.
1: Şimdi mesela bugün Asensio olsan, bugün mutlaka sosyal medyada yazılanları, gazetelerde konuşulanları, televizyonda dün akşamdan beri sosyal medyada trend topik niye olmuşum deyip kendi ismini gördüğünde herhalde bir çevir kısmını, metni çevir diye çevirdiğinde, ya bu Asensio oynamayınca bu hoca deyip kaç tane okumuş olabilir mesela, örnek veriyorum. Ne hissedersin sen Asensio olsaydın?
2: Allah'ım. Ne hissedeceğim bilmiyorum şimdi, onun yerine kendimi doymayayım ama gerçekten zor bir durum. Ama yani taraftarın arkasında olduğunu bilmesi önemli bence. İsmail Hoca da yanlışından dönecektir diye düşünüyorum. Asensio'nun fizik kapasitesinin daha, ya idman performanslarını görmeden şimdi çok da İsmail Hoca'yı gömmenin de doğru olmadığını düşünüyorum. İdman olaylarını pek bilemiyoruz. Nasıl gelişiyor, nasıl şey yapıyor ama son 82'den sonra Lukaku oyuna girdikten sonraki kadro eğer Lyon maçına, ikinci maça başlarsa bu turu geçeceğimizi düşünüyorum. Ayrıca bir önerim daha var. Lütfen İsmail'i bu üçlüye monte edelim. Asensio'yu sola, Ta Greenwood önde.

0: Lukaku ile başlarsak bu turu alırız diye Aziz Yıldırım'a bu bir dilekçemdir. Madem her şeye karışıyor, her şeyi yönlendiriyor başkanım. Bunu bu şekilde bir kadroyla çıkarsak bu turu geçeriz. Dion'da da çok büyük bir şey yok abi. Eski seyrettiğimiz Dion değil. Ama tabii teknik disiplini, taktik disiplini, atletik iki kanatları. Ben o özellikle Fofana'yı çok beğendim. Skriniar ona biraz sertlikle durdurabildi. Yoksa Semedo'nun da iyi oynaması. Ayrıca Brown'un temposunu beğendim. Sormak istediğim bir şey varsa cevaplamaya çalışayım abi.
1: Yok, düşüncelerim bu kadar. Buna. Teşekkür ederim. Sen de düşüncelerini paylaştın, eksik olma. Çok da değişik değildi zaten diğerlerinden. Ama senin umudun yitirilmemiş olması güzeldi. Tek farkı oydu. Sen bu kadroyla, evet, son 10 dakika 20 dakikalık kadroyla eğer çıkarsa Fransa'da, Fransız kalmazsa eğer hoca bazı şeylere, Fransa'da bu turun geleceğini düşünüyorsun.
0: Abi özellikle dilekçemi tekrar etmek istiyorum. Kante ve Gendouzi'nin yanına İsmail'i monte edelim. Gendouzi 6'da, Kante 6'da, İsmail biraz 8 gibi lütfen. Asensio'yu sola atalım. Nene de olmaz. Şimdi bir maçlık bu vurduğu şey direkleri, ben aldanmayalım. Nene de olmaz geçen sene seyrettiğimiz. Asensio'yu sola, sağda Greenwood, önlerinde Lukaku ile başlarsak bu turu geçeceğimize inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: ederim. Saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun.
1: Eyvallah. Sağ. Saygılar, sevgiler bizden olsun. 10.81 sana da günaydın.
2: Günaydın Doğan Bey.
1: Hoş geldiniz efendim.
2: Ben İstanbul'dan arıyorum. Kadıköy yakınından. İsmim Halil İbrahim İmir. Siz Kadıköy yanıyor dediniz ama Kadıköy yanmıyor. Fenerbahçe taraftarının içi yanıyor. Bu da
1: ben maçın İsmail başlangıcındaki şovdan dolayı dedim Kadıköy yanıyor dedim. Yani.
2: Evet. İşte o Kadıköy
1: ama
2: yanmadı.
1: Ama çok güzel bir bağlama yaptın. Yandı. Ben tebrik ettim, kıskandırdın beni de. Kadıköy gerçekten yanıyor, yanmaya devam ediyor ama içten yanmalı. Hani öyle söyleyeyim.
2: Ben de diyorum ki işte bizim içimiz yanıyor, taraftarların içi yanıyor. İsmail Hoca da maalesef uyuyor. Ben Aziz Yıldırım'ı 98'de bir oy farla kazandığımda da çok mutlu olmuştum. 2018'de de Aziz Yıldırım'ın kaybetmesine çok üzüldüm. 2026'da gelmesine de en çok sevinenlerdenim. Fakat Aziz Yıldırım bazı şeyleri ben geldim hallolur diye diyor ama olmuyor. Çünkü neden olmuyor? Fenerbahçe'de zaten büyük bir yara oluştu. Bu yara öyle mermerle düzelmez. Bu yarayı temizlemek gerekiyordu. Onu da yapamadı. Neden yapamadı? Daha önce bu Mourinho'yu getirdim dediğimde dedi ki İsmail'e bu iş olmaz dedi. Haklı mıyım?
1: Evet.
2: Kendisi söyledi basın toplantısında. Şimdi olmaz dediğin bir insanı sen Ali Koç'u eleştiriyorsun, Saadettin Saran'ı eleştiriyorsun. Ondan sonra sen getiriyorsun. Yani bunu yapmamalıydı. Çünkü İsmail Hoca'nın biz kapasitesini biliyoruz. Yani beni kandırmasın. 99 puan aldık, 99 puan aldık diyor. 99 puan aldığı sezonda kritik maçları kazanamadı. Kritik maçları kazanamadıktan sonra bana ne 99 puan, 109 puan da toplasa. Önemli olan kritik maçları kazanmak. Nedir? Bakın biz bunu başardık. Mustafa Denizli döneminde 4 yıl Galatasaray üst üste şampiyonken 2000-2001 sezonunda Mustafa Denizli bunu başardı. Galatasaray puan olarak öndeydi ama Fenerbahçe 2-1 yendi ve maçı aldı ve şampiyon oldu. Şimdi büyük hoca budur. Yani öyle sen Beşiktaş'a karşı kaybedeceksin, Galatasaray'a karşı kaybedeceksin, berabere kalacaksın. Ondan sonra ben 99 öyle bir yağma yok. Yani o yüzden İsmail Hoca geriyi bıraksın. Hatta ben diyorum ki yani acilen görevden el çektirirsin lütfen. Yani Aziz Yıldırım ve kendi takip ettirdiği kişiler varsa radyo kanallarını buna iletsinler. Yani eğer Aziz Yıldırım da kendisi de yolcu olur. Hatta 2027'yi de beklemez. Artık bu taraftarın hiçbir sabrı kalmadı. Yani çünkü ikinci yarıda Aziz Yıldırım da istifa diye bağıracak bu taraftar. Çünkü bakın Galatasaray 4 sene şampiyon oluyor. Bir maç berabere kalıyor diye. Galatasaray taraftarı kursunuz ve istifa diye bağırıyor. Fenerbahçe taraftarı vefalı bir taraftardır ama artık o vefa bizde de kalmadı artık. Çünkü sabrımız bitti. Yani İsmail Hoca bu takımı yönetemiyor. Sen şimdi Sayın Doğan Bey, siz bu radyo golü çok yücelten bir şahısınız. Sizi ben kişisel olarak da takdir ve tebrik ediyorum. Çünkü siz sadece radyo odaklı değilsiniz. Sizin alanınız geniş. Ama bu geniş alanı radyoyu da veriyorsunuz. Ve diyelim ki sizin patronunuz sizi engellemeye çalışsa, sizin saatlerinizi kısıtlasa inan belki kaybeder. Çünkü siz
1: benim üzerimden de örnek vermeyelim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Eksik olmayın. O sizin güzelliğiniz olsun. Ama. O sizin şimdi, güzelliğiniz olsun. Anladım. Anladım ben de. Diyeceğim. Çok da telefon var. Onu da bekletmeyelim diye söylüyorum. Tamam. Sağ olun. Eksik olmayın.
2: Sen takımın liderini, klas oyuncusunu küstürmeye hakkın yok İsmail Hoca. Lütfen Asensio'yu alarak Tadiçkan'ın da dengesini bozdun. Çünkü Vedat Muriç öyle büyük takımın oyuncusu değil. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.
1: Ben teşekkür ettim. Sağ olun. Eksik olmayın. Bir telefon daha alalım. O telefonla da yavaş yavaş kapanışı yapacağız. Yurt dışına gidiyoruz galiba. Hollanda'dayız. Öyle mi?
3: Evet Doğan, kolay gelsin.
1: Oo, sevgiler saygılar. Hocam hoş geldin.
3: Gökhan ben nasılsın?
1: Yollarda mısın?
3: Yoldayım ben, kargo dağıtıyorum. Eyvallah. Hollanda'da.
1: Tamam, yok biliyorum o yüzden sordum yollarda mısın diye daha önce. Şimdi, evet, evet. Şimdi çift 0 30, 316'dan arayan çok kişi olmadığı için o yüzden söylüyorum ben de.
3: Aynen. Ben de Fenerbahçeliyim. Küçük bir teknik bir şey söylemek istiyorum. Dün maçı izledik hepimiz. Belli bir dakikadan sonra Lyon orta sahası oyunu topu aldı. Çok basit yani, ben bir taraftar gözüyle söyleyeceğim bunu. Teknik direktör ya da ekibinin görmeme ihtimali yoktur diye düşünüyorum. Talisca Türkiye Ligi topçusu. Yurt dışında herhangi bir UEFA Ligi veya Şampiyonlar Ligi maçında ilk 11 oynayabilecek bir futbolcu değil. Kondisyonu, fiziği, pres gücü olmaması falan filan neyse. Maçı aldı 20. dakikadan sonra Lyon eline. Hoca bakıyor kenardan, ben de bakıyorum televizyondan. Çok basit. Madem hani bir şey yapman lazım ya da bu insanlar bu kadar kızıyor. Kerem'i Talisca'nın yerine alsaydı, daha önce Galatasaray'da Icardi arkası oynamışlığı var. Sol kanada koşan bir Oğuz Aydın gibi ya da Nene gibi bir adamı koysaydı, en azından Kerem'in pres gücünden yararlansaydı, bu arkadaşlar, bu siyahi arkadaşlar bu kadar rahat kolay pas yapa çıkmayacaktı. Ya da bu Tolisso'nun başına bir adam dikseydi eski usul, bu kadar rahat pas yapmalarını engelleyeceklerdi. Bu taraftar, bu tribün, bu muazzam atmosferde de en azından bir gol daha fazla atabilirdi, belki gol yemeyecekti. Yani bunu bu kadar çok bariz bazı şeyleri yani neden şey yapamıyor? Şimdi Asensio krizi yaratıyorlar. İşte yok Talisca mı oynar, Asensio mu oynar, işte Vedat mı oynar? Ya maça göre her oyuncu oynar, maçına göre. Bu kadar basit aslında. Maçına göre Lukaku oynar, maçına göre Talisca oynar, maçına göre Asensio oynar. Niye insanlara bu kadar İsmail Kartal'ın verdiği demeçler kendi kendini yakıyor? Bu kadar taraftarı galeyana getiriyor,
1: aslında
3: kızdırıyor.
1: Aslında Gökhan şunu söylüyorsun, diyorsun ki iyi bir teknik adam kurduğu kadronun arkasında durup içerideki sistemi oyuncular üzerinden değiştirebilir diyorsun. Kerem'i Icardi arkasına aldığı gibi Vedat'ın arkasına alsaydı, Talisca'yı da sol tarafta biraz tutsaydı, arkadan Arşi ile beraber belki daha iyi bir destek verebilirdi. Çünkü Kerem Arşi uyumunun olmadığını iki sezon öncesinde de gördük, biliyoruz. O yüzden söylüyorum, ben de doğru söylüyorsun, sana da katılıyorum. Oyuncu çıkarmadan da bunu yapabilirdi belli bir süre.
3: Tabii ya, 30 ile 45 arasını bu şekilde değerlendirirsin. Baktın ki devre arasında istediğin verimi alamıyorsun. Örnek veriyorum yani. Zaten Talisca'yı ben otomatik olarak hiç 11 başlatmazdım Avrupa maçında da. Hadi diyelim ki başlattım. 45'te alırım kenara. Asensio'yu sokmak zorunda da değiliz. Mesela Oğuz Aydın'ı koyarsın bir kenara. Ya da Nene'yi alırsın. Veyahut da İsmail'i alırsın. Orta sahayı üçlersin. Oyunu bir tutarsın. Bu 0-0'dan konuşuyorum yani, o gol yemediğin dakikaya kadar. Ondan sonra atacağım 1-0, 2-0 seni Fransa'ya ciddi anlamda şanslı duruma götürür. Oyun böyle yani şey yapıyor. Çünkü senin defansın özellikle, tamam Semedo dünkü maçta çok güzeldi. Fakat Archie Brown ve Semedo bir Ferdi Gökhan Gönül değil. olmadı.

0: oynadıkları içinde ve zaten iki stoperin ikisi de yaşlı. Ake'yi ben çok beğenmeme rağmen dün de çok iyiydi. Ama yani sen onlara şey bırakmaman lazım. Hani onların üzerine gelmemeleri lazım. Bak sen onların üzerine gidemedin. Adamlar seni bir ve bana göre çok beceriksiz bir defans hattına sahip aslında Lyon. Birkaç şeyde fark edildi. Yani sağlam güzel oyun ve pres kursaydı Fenerbahçe ki bunlar koşan oyuncularla olur. Artık günümüzde teknik futbolcular tamam okey ama koşmadın mı olmuyor. Olmuyor. Vedat Muriç hazır değildi. İkinci yarı çok düştü. İlk yarı okey. İkinci yarı düştü. Yani bunu 45'te 50'de niye çıkarmıyorsun? Yani 5 tane oyuncu değişiklik hakkını sana süs olsun diye mi veriyorlar? Bunları değiştirebilesin diye veriyorlar. Yani 33 yaşındaki Tolisso dediğin adam seninle kedi fare oynar gibi oynadı. Niye oynadı? Çünkü adama hiç baskı yapamadın. Çünkü Gendüz'e öyle bir oyuncu değil. Ya İsmail gibi ısıran, Kante'nin ya da belli başlı örnek veriyorum yani nasıl diyeyim yani Lemina gibi ısıran oyuncu lazım. Isıran oyuncu olmadığı zaman orta saha seninle oynar. Gelecek maçta da aynısı olacak. Böyle Taliskalarla, Asensio'larla ne bileyim önde şöyle böyle oynarsan gene adamlar seni pas manyağı yapacak. Yani bu çok gözüken bir şey yani herkes görüyor bunu. Bunu hocalar nasıl görmüyor ben anlamıyorum yani.
1: Peki. Teşekkür ederim sana da sağ olasın. İyi yolculuklar diliyorum. Kolaylıklar tamam. Diliyorum. Yurt dışına, gurbete selam.
0: Sağ olasın.
1: Senin vesilenle eksik olma. 11.45 yaptık saatleri. Çarşamba günü tabii ağırlıklı olarak hem de maç oynandığı için Fenerbahçe üzerinden gittik ama Ali Naci bir diğer kuruluşumuz Digi Futbol'da, dijital platformda Aydın Cingöz'le beraber yorumlar yapıyor. Galatasaray'ı detaylarıyla ayrıntılarıyla inceliyor. Listemizin bir numarası Batrakov'u transfer ettik diye bir açıklama geldi. Biliyorsunuz Başkan Özbek'ten Rus 10 numarayı aldıklarını dile getirdi. Yeni transferinden övgüyle bahsederken scout ekibimizin bir numarasını aldık. Hocamız da çok beğeniyordu. Ne kadar kaliteli bir oyuncu transfer ettiğimizi herkes görecektir dedi ki Batrakov'la ilgili ben de hemen şöyle bir detaya yer vermek istiyorum. Artıları ve eksileri incelenmiş. 30 milyon euroyu bulan bir maliyeti var. 21 yaşındaki futbolcunun kafaları karıştıran bazı soru işaretleri var. Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'deki zirve yarışında baskıyı kaldırıp kaldıramayacağı yönünde endişeler onunla birlikte ön plana çıkıyor. Ama oyuncudan çok umutlu olan Rus gazetecilerin vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda aktaracağım size. Batrakov'la ilgili. Artıları oyun zekası, güçlü şut çekişleri, pas kalitesi, duran toplar, skor katkısı, profesyonellik diye adlandırılmış. Bunlar bir oyuncuda olduğu sürece ne eksiği olabilir ki diye sorduruyor. Eksiklerine bakınca çelişebiliyor çünkü artılarıyla. Adaptasyon süresi varsa bu profesyonel değildir demek olur. Fiziksel seviye dediğinizde güçlü şutu, duran topları, skor katkısı... Evet bunlar sadece durağan futbolda olabilecek şeyler gibi gözüküyor. Baskı dediğinizde fiziksel seviyesi olmayınca eksileri anlamına gelir. Bonservis yükü en önemli detay olur. 10 numara sorumluluğu çok fazla yok deniliyor. O da Mertens'in boşluğu kısmında kıyas anlamında çok güçlü bir rakibe sahip olması Batrakov'un eksi yanlarından biri olarak yazar. Biraz zamana ihtiyacı var. Galatasaray'ın da o zamana maalesef sabrı yok. Bu da önemli bir detay. Bakalım neler olacak Batrakov'la ilgili olarak. Ali Naci'ye gideceğiz. Onun düşüncelerini, görüşlerini alacağız. Ve yarın da saat 10'da kısmetse tekrar buluşacağız. Esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın efendim.
2: Reklam

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti. Reklam.

0: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Taraftar Kulübü sona erdi.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
0: Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Kim ne dedi?
4: Digi Futbol YouTube kanalında Ali Naci Küçük Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
5: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. Ali Naci Küçük'le beraberiz. Abi hoş geldin.
6: Teşekkürler. Hoş bulduk Muzaffer.
5: Transfer gündemiyle şöyle başlayacağım. Batrakov ismiyle başlayacağım. Galatasaray'ın uzun zamandır beklediği 10 numara pozisyonundaki transfer artık sonlandı. Sonlanma aşamasına geldi diyebiliriz herhalde. Sende detaylar var. İstiyorsan Batrakov'la başlayalım direkt.
6: Olarak. Evet, 15 ay sonra Galatasaray kadrosuna orijinal bir 10 numara katmayı başardı. Galatasaray hayırlı olsun diyerek başlamak istiyorum. Gerçekten de Rus futbolunun çok potansiyelli ve Lokomotiv Moskova'da genç yaşına rağmen kaptanlık bandında takmış ve bir futbolcu Batrakov. Sadece sayın başkan ve yönetimin değil, aynı zamanda scout ekibinin ve nitekim de izledikten sonra Okan Hoca'nın da çok beğendiği ve Galatasaray'ın o Osimhen'le birlikte uygulamaya başladığı önde pres, hücum presinde işin savunma tarafına da katkı veren bir 10 numara oyuncusu Batrakov. 30 milyon euroya kadar çıktı Galatasaray. 20 ile başlamıştı pazarlıklara ve 30 milyon euro karşılığında iki kulüp anlaşma sağladı. Yaklaşık 3-4 gündür Batrakov'la alakalı iki kulüp arasındaki görüşmelerin bu kadar çok uzun sürmesinin sebebi ödeme vadesi. Ve nitekim de 16 ay vadeli olarak Lokomotiv Moskova kulübü Galatasaray'ın teklifini kabul etti. Yarın İstanbul'da olmasını bekliyoruz. Çünkü çok açık ve net Çorum Futbol Kulübü karşısında oynanan futbolda bunu gösterdi ki Galatasaray'ın net bir hücum oyuncusuna ihtiyacı var ve Batrakov da yarın İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçtikten sonra ayağının tozuyla Galatasaray takımıyla antrenmana çıkmasını bekliyoruz. Perşembeye dahi sarksa Batrakov'un açıkçası antrenmana katılıp Erzurum deplasmanında olmasını istiyor teknik direktör Okan Buruk'ta. Çünkü Galatasaray'ın açık bir şekilde Batrakov'a çok ama çok ihtiyacı var. Bonservisi 30 milyon euro. Oyuncu da 3,5 milyon euro net. Bonuslarla yaklaşık 4-4,5 milyon euro gibi bir gelir elde edecek Galatasaray'da. 5 yıllık bir kontrat olacak. Uzun bir kontrat. Çünkü gerçekten de Batrakov çok potansiyelli bir oyuncu. Sadece sahada değil aynı zamanda gelecek kasada da kazandıracağına inanıyor Galatasaray. Batrakov hamlesiyle birlikte. Futbolcu da orada zaten Rusya'da yaklaşık olarak 2 milyon euro garanti ücret elde ediyormuş. Bunu da belirtmiş olalım.
5: Çorum maçı dedin. Doğal olarak Galatasaray'ın beklemediği bir sonuçtu bu. Batrakov transferiyle birlikte Erzurum maçında Galatasaray nasıl bir performans sergiler? Batrakov'un gelişi takımı nasıl olumlu anlamda etkiler? Onu da bir sormak isterim abi sana.
6: Yani aslında Çorum maçını çok fazla konuşmak istemiyorum. Galatasaraylıların bence her anlamda unutmak istediği bir karşılaşma. Nitekim de açıkçası Galatasaray taraftarının ne kadar haklı olduğu hem oynanan futbolda hem de rakip 10 kişi kaldıktan sonra Galatasaray'ın yedek kulübesinde kazandıracak bir hamle oyuncusunun olmaması da bunu çok açık bir şekilde ortaya koydu. Baktığınız zaman Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk 10 kişi kalan Çorum'a karşı kazanabilmek için Kaan'ı, İlkay'ı, Kazımcan'ı, Eren'i, Lemina'yı oyuna atmak zorunda kaldı. Niye bu oyuncuları sayıyorum? Hiçbiri hücum oyuncusu değil. Hiçbiri bir kreatif nitelikte bir futbolcu değil. O yüzden bu da Galatasaray'ın kadrosunun ne kadar yetersiz olduğunu ortaya koyan tablolardan bir tanesi. Tabii ki Batrakov gelir gelmez Erzurum deplasmanında ilk 11'de başlamayacaktır. Yani hazır oyuncu aslında. Geçtiğimiz hafta son maçında da golünü attı. Antrenman eksiği yok. Çok sıcak bir futbolcu. Fakat ben yedek kulübesinde Batrakov gibi önemli bir hamle oyuncusunun olmasının artı katacağını düşünüyorum Galatasaray'a ve bu yüzden de zaten acil ihtiyacı olduğu için Erzurum deplasmanına da götürmek istiyor Okan Hoca. Çorum maçının açıkçası yıldızı tabii ki Victor Osimhen'di. Ekmeğini taştan çıkardı. Sıfırdan golünü attı. Yani çok büyük bir karakter. Çok büyük bir artı Galatasaray için. Fakat bu noktada Galatasaray'ın artık kadro problemini, zafiyetini, transfersizliği önce çözmesi lazım. Zaten karşılaşma sonrasında da Galatasaray hemen artık 2 aydır görüştüğü Batrakov hamlesini bitirerek ilk transferini de yaptı.
5: Çorum maçında çok kalmak istemediğini biliyorum ancak maçtan sonra Dursun Özbek ve bir yönetici arasında sanıyorum bir tartışma yaşandığına dair bazı haberler duyduk. Biz bununla alakalı sende detaylar var sanıyorum abi. Senden dinlemek isteriz.
6: Şimdi zaman zaman eleştirileri tabii ki göğsümüzde yumuşatıp onlardan ders çıkarmamız gerekiyor. Ben de görüyorum. Fakat bu linç kültürüne ya da hedef gösterilmeyi haksız yere çok fazla kabul etmiyorum. Ben 25 yıldır bu işi yapmaya çalışan bir gazeteciyim her şeyden önce. Tabii ki etkileşim adına bunu yapan arkadaşlarımız var. Saygı duyarım ama ben haberden uzaklaşmamak zorundayım. Çünkü sürekli basın kartı sahibi olan bir gazeteciyim. Ben yorum odaklı yapmıyorum işimi. Bilgi

0: odaklı, haber odaklı olarak yapmaya çalışıyorum ve bilgiye ve habere göre de yorumlarınız zaman zaman açıkçası o durumun şekline göre değişebilir. Etkileşim almak isteyen alsın ama ben şunu söylemiştim geçen haftaki yayında da. Ben Galatasaray'daki tehlikeyi daha önce Haziran ayında uyarmıştım herkesi diye. 1 Haziran'da Digifutbol'daki yayında, daha sonra 9 Haziran'daki yine Digifutbol'da yaptığımız yayınlarda ne söylemiştim ben? Galatasaray'ın en büyük rakibi Sayın Aziz Yıldırım'ın göreve geldiği Fenerbahçe değil, Galatasaray'ın en büyük rakibi Galatasaray'dır. Çünkü Galatasaray'da güç savaşları, koltuk savaşları, ego rekabetleri var ve bu sezon Galatasaray'ı bekleyen en büyük tehlike bu ifadesini kullanmıştım. İsteyen açıp hem 1 Haziran hem de 9 Haziran'daki yayınları ve Galatasaray'ın önümüzdeki sezondaki en büyük tedirginliği, en büyük endişemin de bu içerideki gereksiz tartışmalar ve kavgalar olduğunu dile getirmiştim. Bunlar devam ediyor ama Çorum Futbol Kulübü karşılaşmasının ardından yaşanan tabii ki bu transfersizlik sendromu sebebiyle Sayın Başkan Dursun Özbek'le futbol yapılanması adına Sayın Abdullah Kavukçu'nun bir tartışması oldu ama Galatasaray Kulübü'nün her zaman lideri Sayın Başkan, yani başkanlık koltuğunda kim oturuyorsa odur. Tabii ki transfer üzerine, seçilen oyuncu üzerine ya da görüşmeler üzerine bir tartışma yaşanıyor Çorum Futbol Kulübü karşılaşması.
1: Yani transferlerin yetişmemesiyle alakalı bir durum mu bu aslında?
0: Ya tercih edilen oyuncular ve görüşmelerle alakalı bir tartışma yaşanıyor. Sonrasında da zaten ertesi gün Kemerburgaz'da hem Sayın Başkan Dursun Özbek hem Sayın Abdullah Kavukçu ve Eray Yazgan bir araya geldiler ve son durum hakkında bir görüşme gerçekleştirdiler. Tabii ki fikir ayrılıkları var, gönül kırıklıkları var ama ben artık burada önce Galatasaray denmesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten Galatasaray yönetiminin bence bazı şeyleri yanlış ve hatalı yapması sebebiyle süreç bu noktaya geldi. Bunu artık herkesin takkiyi önüne koyup açık bir şekilde görmesi gerekiyor. Burada ne Sayın Dursun Özbek, ne Sayın Abdullah Kavukçu, ne Sayın Eray Yazgan az suçlu vesaire falan demiyorum. Herkesin burada bir hatası var. Bunu da herkesin kabul etmesi gerektiği kanaatindeyim. Ama şu anda istifa gibi bir durum yok. Fakat bundan sonraki süreçte olur mu? Yaşayıp göreceğiz. Çorum Futbol Kulübü karşılaşmasından sonra dahi Galatasaray'ın kendi içinde bütünleşip kenetlenmesi gerekirken halen bu tartışmaların yaşanıyor olması dahi açıkçası beni geleceğe dair endişeye düşürüyor. Bir kez daha söyleyeyim.
1: İstifa olursa bir sürpriz olur mu senin için?
0: Hayır.
1: Olmaz değil mi? Yani dışarıdan bakınca öyle gözüküyor.
0: Ama olmamalı bana göre. Çünkü Galatasaray bu hataları, bu yanlışları bir kez daha tekrar ediyorum. Belki tekrara düşeceğim. Hem 1 hem de 9 Haziran'daki yayınlarda buna dikkat çekmiştim. Galatasaray geçmiş yıllarda 96-2000'de bu hataya düştü ve 4 yıl üst üste şampiyon olduktan sonra belki güç seyirlenmesi, belki başarıyı paylaşamamak beni tekimde nasıl olsa yaparız düşüncesiyle birlikte 5 yıl üst üste şampiyon olma fırsatını kaçırdı ve ezeli rakibi Fenerbahçe o sezon şampiyon oldu. Ya da Ünal Aysal döneminde 2013-14 sezonunda 2 yıl üst üste şampiyonluğun ardından bu hataya düştü. Önce Ali Dürüst, Abdurrahim Albayrak gitti. Daha sonra Fatih Terim'in görevine son verildi. Galatasaray bu hataya bu kez düşmemeli. 4 yıl üst üste şampiyon olduktan sonra başarıyı paylaşamayarak ya da bu güç savaşları sebebiyle kendi içinde bölünerek bir anlamda rakiplerin ekmeğine yağ sürmemeli Galatasaray. Benim aylardır söylemek istediğim nokta bu. Sadece bir tane Galatasaray var ve bu noktada da artık Galatasaray yönetiminin bir bütün olması gerekiyor.
1: Osimhen'e bir teklif olduğu söyleniyor özellikle Hilal Kulübü'nden ama galiba resmi bir şey yok henüz. Oradaki detayları senden alalım.
0: Şimdi hem dedikodu bandında aktarayım hem de resmiyeti söyleyeyim. Barış Alper Yılmaz'a teklif var deniliyor. Doğru mu? Evet, ilgi yazısı var. Barış Alper Yılmaz'a ilgi yazısı var. Osimhen'e sözlü olarak bir teklif var. Davinson'unki resmiydi. Galatasaray kabul etmedi. Şimdi Barış Alper Yılmaz'a ilgi yazısını Everton ne zaman yolladı? Tam 3 hafta önce yolladı. Hatta belki 1 ay oldu. Bunu defalarca kez anlattım Digifutbol yayınlarında. Ama resmiyete dönen official bir teklif yok hala Galatasaray'ın masasında. Teklifi getiren, yani ilgi yazısını getiren kulüp kimdi? Everton'du. 5 artı 35 milyon euro. Yaklaşık 40 milyon euroluk paket. Ama bugün Galatasaray'ın masasında Barış Alper'le alakalı resmi bir teklif yok. Osimhen, evet, Al Hilal Kulübü'nün bir sözlü olarak ilgisi var. Hatta arada bir Türk menajer var. Bunu da söyleyeyim. Söylenilen 130 milyon euroluk bir teklif ve aynı zamanda Al Hilal Kulübü'nün başkanı olan Prens Nawaf Bin Saad bu transferi bitirmek istiyor. Fakat resmi bir teklif yok. Bunlar hep Fısıltık gazetesinde, transfer dünyasında konuşulan şeyler. Hatta 130'dan 150 milyon euroya fiyat artırımına giderek Osimhen için Galatasaray'ı ikna etmeye çalışacaklarını dile getiriyorlar, konuşuyorlar ama Galatasaray bu noktada hiç ama hiç ışık vermiyor. Çok açık bir şekilde Sayın Başkan Dursun Özbek, ben ne olursa olsun bu sezon Osimhen'i satmam görüşünde. Ki doğru. Bence Galatasaray'ın Osimhen'le alakalı herhangi bir teklifi aklından dahi geçirmemesi gerekiyor bu saatten sonra. İster 130 olsun, ister 150 olsun, ister 160 olsun. olsun.
1: Ciddi misin abi?
0: Çünkü hedefleri düşünecek olursak, Galatasaray'ın hedeflerini düşünecek olursak, Osimhen'i satmak şu anda Galatasaray'da hem infial yaratır hem de Osimhen'i satarsan Türkiye'de Galatasaray'a dair bir kez daha tarihi başarıyı ve rekoruyu pas geçmiş olursun.

0: Bir anlamda rekoru satmış olursun. Şampiyonluğu satmış olursun bak. Çok net. Çünkü sadece ve sadece 15 gün içinde Osimhen'i satıp Galatasaray yeni bir kadro planlaması, yeni bir oyun kurgusuna geçebilir mi? Bu çok büyük bir soru işareti ki Galatasaray'ın yaklaşık 80 günde kadro mühendisliğini doğru yapamadığını düşünecek olursak Osimhen'siz senaryoda senin cebinde kasanda para olsa dahi bunu gerçekleştirebilmek ya da camiaya ve taraftara anlatabilmek mümkün değil. Zaten bu yüzden de Sayın Başkan Dursun Özbek şu anda hayır, ben bütün tekliflere kapalıyım diyor. Bence kapalı da olmalı. Galatasaray kulübü de başkanı da. Fakat neredeyse bahsettiğimiz rakam Galatasaray'ın, Galatasaray kulübünün şu anki borcunun %25'ine tekabül ediyor. Çok büyük bir rakam ama bu rakam Galatasaray'da bazı isimlerin kafalarını karıştırmamalı. Bir kez daha söylüyorum. Ha kaldı ki Victor Osimhen'in de Galatasaray'dan gitmek, ayrılmak gibi bir düşüncesi ve kafası yok kesinlikle. O yüzden hani derler ya, aklından dahi geçirme. Osimhen'le alakalı teklif bence resmiyete dönse dahi bunu benim görüşüme göre hiç kimsenin aklından dahi geçirmemesi gerekiyor. Nacizane benim kendi düşüncem. Onun dışında kimi söyledik? Barış Alper'le alakalı da şu anda official teklif yok. Onun bir kez daha altını çizeyim.
1: Torreira ayrılmak istiyor galiba.
0: Ya Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur. Bu işi kaşıyan isim bu. Bu kişi. Yaklaşık bir hafta 10 gün evvel de işte Torreira'yla alakalı, hatırla, bu saldırı olayları vesaire, evet, falan filan, bundan rahatsız ayrılmak istiyor. Ya
1: haklı
0: arkadaş
1: olarak.
0: Lucas'la alakalı olay 13 Mayıs'ta meydana gelmiş. Bugün 18 Ağustos. Aradan 3 ay geçmiş. Şimdi mi aklına gelecek Lucas'ın ayrılmak? O zaman kampa gitmezdi. O zaman Galatasaray iş insanlarının toplantısında kalkıp ben 5. şampiyonluğu hedefliyorum. Bu sene daha zor olacak. Galatasaray taraftar ne zaman benden bıkarsa o zaman ayrılırım cümlesini kullanmazdı Lucas. Eğer ki gitmek gibi bir düşüncesi olsaydı. Ama burada açık söyleyeyim, Pablo Bentancur zaten Galatasaray yönetiminden de görüşmek için randevu almaya çalışıyor. Böyle bir talep bulundu. Oradaki olay bence ayrılıktan ziyade menajerin biraz kurnazlığı ve tilkili. Daha iyi kontrat, biraz daha
1: fiyat arttırmak, biraz
0: maddiyat anlamında kendi çıkarlarını düşünerek hareket ettiğini düşünüyorum. Galatasaray'ın da Lucas'tan çıkmak gibi bir düşüncesi yok.
1: Böyle bir senaryo yaşanırsa bir B planı var mı? Torreira ayrılırsa, giderse diye.
0: Ya Lucas burada Galatasaray'ın güvendiği en temel nokta.
1: Bizi yarı yolda bırakmaz noktası.
0: Ayrılık gibi yani düşüncesi yok. Zaten resmi teklif de yok. Bunun bir kez daha altını çizeyim.
1: Forvet konusunu konuşmak istiyorum. Şimdi Osimhen arkasında nasıl bir oyuncu alınacak? Şimdi Charlotte ismi son zamanda Galatasaray'la anılmaya başlandı. Ama burada Galatasaray yönetimi nasıl bir strateji izleyecek? Oraya U23'e uygun bir oyuncu mu alacak? Yoksa ciddi ciddi Charlotte'la mı ilgileniyor? Ve nasıl olmalı sence? Onu da sonra sormuş
0: Şimdi
1: olayım.
0: Şimdi hemen içerideki bilgileri aktarayım. Asıl görevimizi yapalım. Sayın Başkan Dursun Özbey'in ve Galatasaray yönetiminde birçok ismin düşüncesi şu. Osimhen'in arkasında geçen sezon kim vardı? Mauro Icardi.
1: Evet.
0: Ve Mauro Icardi en çok eleştirdiğimiz dönemde dahi Galatasaray takımının en fazla skor üreten oyuncusuydu.
1: Evet.
0: Ve bu noktada Sayın Başkan Osimhen'in arkasında tecrübeli, güçlü bir oyuncu olması gerektiğini düşünüyor. Yani Galatasaray'ın golcüsünün tecrübeli ve üst düzey olması gerektiğini düşünüyor. Osimhen'in arkasında olsa dahi. Ve nitekim de son kontenjanı bir taraf diyor ki golcü noktasında kullanalım. Ama Okan Hoca ve bazı yöneticiler son hamleyi kanat transferi ama oyun kurucu bir kanat üzerine hamlemizi gerçekleştirelim diyor. Kim o? İşte isim Rafael Leao. Böyle bir düşünce farklılığı var. Ve nitekim de her iki formül için şu anda ciddi bir arayış var. Charlotte ismi ben duyduğumda bence mümkün değil tepkisi verdim kendi içimden. Herhangi bir yayında da Charlotte'la alakalı konuşmadım ama burada söyleyeyim sana detayları. Gelirken çok fazla sayıda telefon trafiği yaptım. Charlotte 40 milyon euro bonservis, yaklaşık 12 milyon euro yıllık ücret ve getirmek istediğiniz oyuncuyu Osimhen'in arkasına getiriyorsunuz. O yüzden hem maliyeti hem de oyuncunun zaten burada ikinci santrafor pozisyonuna düşmek istememesi sebebiyle gündemden düşmüş durumda. Yani Charlotte şu anda Galatasaray'a transferi olası futbolcular arasında yer almıyor. Bunun özellikle altını çizeyim. Diğer bu noktada görüşülen oyunculardan bir tanesi U23 kontenjanına girebilecek olan Leipzig'li oyuncu Cornet Harder. Şimdi burada da Galatasaray kiralama üzerine bir görüşme yapıyor geçtiğimiz hafta. Fakat Leipzig kulübü daha birinci dakikada Galatasaray'ın önünü kesiyor. Niye önünü kesiyor? Hatırlayalım. 2023-24 sezonu Galatasaray Leipzig'ten kimi kiralamıştı? Angelinho. Ve nitekim de Galatasaray orada başarı kriterli bir opsiyon maddesiyle Angelinho'yu kiralık olarak kadrosuna katmış. Fakat daha sonra performansı yeterli görülmediği için bir maç barajı vardı, bir maç kriteri vardı ve frenlemiş ve bir maç kala Angelinho'ya bir daha şans vermeyip Galatasaray Leipzig'e geri dönmesini sağlamıştı. Ve bu yüzden de Leipzig diyor ki Angelinho vakası sebebiyle bizim Türkiye'ye kiralık olarak verilecek oyuncumuz yok. Eğer ki bonservisle alıyorsanız oyuncuyu masaya otururuz ama kiralık olarak kesinlikle kesinlikle bu oyuncuyu

0: Galatasaray'a vermeyiz diyor. Leipzig'in Angelinho vakası ve travması sebebiyle kiralama formülüne sıcak yaklaşmaması sebebiyle Konrad Harder transferi de Galatasaray'ın gündeminden düşmüş durumda. Bunu açık bir şekilde dile getirebilirim.
1: Galatasaray'ın Rashford'a bir ilgisi olduğu söyleniyor. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin de Rashford'a bir ilgisi olduğunu biliyoruz. Sende de bununla alakalı detaylar, bilgiler var. Onları senden dinleyelim.
0: Hemen şöyle anlatayım Rashford konusunda. Evet, Galatasaray'ın bir girişimi oldu. Hatta iki farklı hattan Galatasaray Rashford'la alakalı bir transfer hamlesinde bulunduğunu öğrendik. Aslında Manchester United kulübü Marcus Rashford konusunda son derece açık. Pazarlığa da, transfere de. Bonservis bandı 30 milyon euro. Yıllık maaşı da Manchester United'dan aldığı 12 milyon euro. Galatasaray'ın düşündüğü rakam 15 milyon euro. Ve Marcus Rashford'la görüşen isim, hatta görüntülü olarak görüşen isim Galatasaray kulübü adına. Bundan Sayın Başkan Dursun Özbey'in de bilgisi var. İlkay Gündoğan'ın amcası. İlhan Gündoğan. İlkay Gündoğan'ın amcası İlhan Gündoğan. Aynı zamanda geçmişte birçok transferde de rol aldı Galatasaray'da. Fakat Marcus Rashford, İlkay'ın amcası İlhan Gündoğan'la yaptığı görüşmede açık bir şekilde Manchester United'dan ayrılmak istemediğini ve İngiltere'de kalacağını ve Türkiye'ye transferini düşünmediğini dile getiriyor. Bunun altını özellikle çizebiliriz. Manchester United her ne kadar ayrılığına sıcak baksa da Rashford şu anda Türkiye'ye transfer olmayı düşünmüyor ve bunu da yapılan görüşmede dile getiriyor. Bunu söyleyebilirim.
1: Değişebilir mi acaba fikri bilemiyorum tabii ama iki kulübün de Rashford'ı
0: yani
1: istediğini
0: zaten sıcak
1: yani.
0: Baksa belki Galatasaray orayı olgunlaştırabilirdi. Ama futbolcu şu anda hani rakam pazarlığına da açıkçası oturmaya sıcak bakmıyor ve kestirip atmış yani. Ben Manchester United'da kalmak istiyorum ve yine şansımı burada deneyeceğim ifadesini kullanıyorum.
1: Transferle alakalı sana son sorum. Şimdi Batrakova bitti gözüyle bakıyoruz. Sence Galatasaray transfer dönemini kaç oyuncuyu alıp tamamlayacak ve bu sence ne kadar bir sürede gerçekleşecek?
0: Ya şimdi bana kalsa nicelik anlamında Galatasaray çok daha fazla oyuncuya ihtiyacı var. Niye bunu söylüyorum? Mesela araba 100 bin kilometreye gelir arabanız. Benim tekimde arabada birçok parçayı değiştirmeniz, yenilemeniz gerekir. Galatasaray'da açıkçası şu anda düşünülen senaryo bir tane ilk 11'e oyuncuyu aldı Galatasaray ve iki tane de yedek kulübesine hamle yapacak. Ama bence ilk 11'e ideal parçaya Galatasaray'ın daha fazla ekleme yapması gerekiyordu. Yani Galatasaray'ın planı 3 transfer yapmak. Batrakov'la birlikte. Ama bana göre bu sayının 4 ya da 5 olması gerekiyordu. Bir de şöyle okuyanlar var. Ya arkadaş bu kıyamet niye kopuyor? Taraftar niye bu kadar tepki gösteriyor? Zaten bizim ideal 11'imize bir tane, yedek kulübesine de 2 ya da 3 hamlemiz var. Hani yedek kulübesine yapılacak olan hamle için mi bu kadar kıyamet koparılıyor? Evet abi, koparılır. Çünkü sen Çorum karşısında dahi maçı kazandıracak hamle oyuncun yoktu yedek kulübesinde. Bu kıyametin koparılması bana göre çok ama çok doğal. Ha şimdi Rashford gelmeyi düşünmüyor. Martinelli açıkçası İngiltere'den Premier Lig'den de teklif alıyor. 45 milyon euroya kadar çıktın fakat oyuncuyu ikna etmeyi %100 başarabilmiş değil Galatasaray. Ki orada bir noktaya kadar geldi Galatasaray ama bitiremedi işi. Şimdi Rafael Leao hazır ama paket orada 50 milyon euro. Bonservis bedeli şu anda ve Leao'nun yıllık ücreti bir tık daha yüksek. Yani Leroy Sané bandında 12-13 milyon euro bandında. 4 yıllık bir paket, yani ciddi bir maliyeti var. O noktada bekleyip göreceğiz. Yani Sayın Başkan, biraz önce söylemiştim, golcü transfer kullanmak istiyor kontenjanı. U23 hamlesi istiyor Kanada. Kaldı ki bir şey söyleyeceğim. Şimdi Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray'da kaldığı senaryoda, ki şu anda resmi teklif yok, gelmiş değil. Barış Alper'in kaldığı senaryoda Galatasaray'ın çok üst düzey bir kanat oyuncusuna ihtiyacı var mı? Orada da bir soru işareti hissediyorum ben. Çünkü Leao hamlesi nasıl mantıklıydı bana göre? Barış Alper'in Premier Lig'den, evet, 50 milyon euroya yakın teklif alıp ben gitmek istiyorum dediği senaryoda Leao bence %100 harika bir hamle olabilir. Ama şimdi bugün baktığımızda Barış'ın kaldığı senaryoda oraya U23 çekip golcüyü sağlamlaştırmak da ayrı bir matematik. Bekleyip göreceğiz ama bana göre keşke Galatasaray Barış'ın kaldığı senaryoda golcüye değil de yine orta sahaya bir hamle yapsa. Çünkü sen yaptığın hamle o kadar çok soru işareti ki, o kadar çok flu ki, Çorum Futbol Kulübü maçında yaptığın tek transfere süre veremiyorsun. Niye? Kontrollü telefon gibi, kontrolü de olmasın diye oynatamıyorsun Leslie'yi. Barajı doldurma diye 18 maç, geçen hafta anlatmıştım ya, 18 maç 1 dakika daha süre alsa sen Leslie'ye 28,5 milyon euroluk ödeme yapmış olacaksın. Bonservis yatırımı yapmış olacaksın. O yüzden şu ortaya çıktı ki Leslie konusunda Galatasaray doğru kararı vermedi. Birinci dakika gördüğümüz bu. O yüzden aslında Galatasaray o son hamlesini 6-8'e yapsa, oraya beton gibi bir adam alsa, hiç kimsenin kafasında soru işareti olmayan, eminim ki benim gibi birçok Galatasaraylı'nın içi de daha rahat olacaktır.
1: Bu hafta oynanan maçlara dönmek istiyorum. Neden dönmek istiyorum? Fenerbahçe puan kaybetti. Trabzonspor puan kaybetti. Galatasaray puan kaybetti. Beşiktaş da ilk maçında 3 puanı aldı. Ancak Fenerbahçe maçından sonra Sayın Mahmut Uslu'nun bir takım açıklamaları oldu. Özellikle maç içerisindeki iki pozisyon özelinde, Mert Müldür'ün ve Talişka'nın penaltı pozisyonları özelinde açıklamaları oldu ve Mahmut Uslu dedi ki bugün iki penaltımız verilmedi. Federasyonlar rica ediyoruz bu tür şeyler olmasın. Her türlü tedbiri alırız. Şartlar eşit olsun. Bugün değildi. Bu lig bizim açımızdan böyle devam etmez dedi. Şimdi bu açıklamalara ne diyorsun? Öncelikle buradan başlayalım.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, bir kere en başta söyleyeyim. Ben Mert Müldür'ün pozisyonunun penaltı olduğu kanaatindeyim. Bana göre Fenerbahçe'nin evet bir tane penaltısı verilmedi. Ancak şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'nun taraflı mı tarafsız mı olduğunu bir kez daha anlayacağız. Neden bunu söylüyorum? Bu ülkede herkes Sayın Erden Timur'un yaptığı bu ligi bitirtmeyiz ve defalarca kez özür dilediği bu açıklamayı sakız gibi çiğnedi. Hatta üstünde tepindi. Erden Timur bu açıklaması sebebiyle yıllardır yerden yere vuruldu Galatasaray kulübünde. Şimdi soruyorum, Mahmut Uslu'nun bu açıklamalarının Sayın Erden Timur'un çıkışında ne farkı var? Sadece kelimeler farklı ama anlatmak istediği ifadelerle ve anlatmak istediği metin ve ana fikir aynı. Aynısı. Farklı cümlelerle aynısı. Şimdi Erden Timur'a 21 gün hak mahrumiyeti ve para cezası verilmişti. Ben bekliyorum. Sayın Mahmut Uslu'ya bu ceza verilecek mi, verilmeyecek mi? Eğer ki Türkiye Futbol Federasyonu aman ha Sayın Aziz Yıldırım'la papaz olmayalım, aman ha Aziz Yıldırım'la aramız açılmasın deyip pas geçerse, işte o zaman birinci dakikadan itibaren Türkiye Futbol Federasyonu bir kez daha çifte standart uygulamaya başlamış olur. Disiplin sevkleri bu akşam gerçekleşecek. Biz programı salı saat 14.45'te çekiyoruz.
1: Evet.
0: Bu akşam disiplin sevkleri gerçekleşecek. Bakalım, görelim Sayın Mahmut Uslu disipline sevk edilecek mi, edilmeyecek mi? Ama eğer ki edilmezse Galatasaray yönetiminin kendi içinde bölünmek yerine birleşip artık bunun için hamle yapması ve bağırması gerekiyor. Galatasaray'ın haklarını koruması gerekiyor Galatasaray yönetiminin. Bunu da belirtmiş olayım.
1: Edilirse çifte standart uygulamıyorlar diyecek misin federasyon için?
0: Disiplin kurulu sevk ederse.
1: Edilirse yani.
0: Bence edilmesi lazım, evet. O zaman tarafsız bir tutum sergilemiş olurlar.
1: Peki, bir de abi Beşiktaş maçında Calo'nun rakibinin saçını çekmesi, o da enteresan bir pozisyondu. Onu ya, nasıl değerlendiriyorsun?
0: Sevgili Tahir Kum, kulakları çınlasın. O paylaşmıştı bu bilgiyi. Yanlış hatırlamıyorsam geçen yıl Premier Lig'de 4 kez buna benzer bir pozisyon yaşanıyor ve 4'ünde kırmızı kart çıkarılıyor. Şimdi burada kuralları revize etmiş Premier Lig. Ama ben sadece şuradan bakacağım olaya. Şöyle bir yorum getireceğim. Eyüpsporlu oyuncunun saçını eğer ki Calo yerine Barış Alper çekseydi, Victor Osimhen çekseydi, Lucas çekseydi, bu ülkede herkes bas bas bağırıyordu. Saçını çekti daha ne yapacak, niye kırmızı kart çıkmıyor diye. Şimdi herkes masumane göstermeye çalışıyor. Aa, ya şiddet yok.
1: Tuttu bıraktı.
0: Tuttu bıraktı falan. Abi Galatasaraylı oyuncu çekseydi ne yapacaktınız Osimhen? Osimhen'e saç çekmekte mi serbest kardeşim? Kırmızı kart çıkaramıyorsunuz. Boğaza sarılıyor, onu yapıyor, saç çekiyor. Bunu diyeceklerdi. Çünkü Galatasaray başarılı olduğu için sürekli olarak o karede sarı kırmızı bir futbolcu olduğunda reaksiyonlar, düşünceler hep farklı oluyor. Ben sadece bunu söylemek istiyorum ama Galatasaraylı oyuncu bu hareketi yapsaydı bugün Türk futbol kamuoyu o hareket kırmızı kart derdi.
1: Abi ağzına sağlık, var mı eklemek istediğin?
0: Teşekkür ederim. Eklemek istediğim tek şey, bizi izleyenler beğeni butonuna basıp yorumlarıyla, eleştirileriyle bize yön verir, bizi güçlü kılarlarsa çok ama çok sevinirim. Herkese güzel bir hafta diliyorum.
1: Görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Digi Futbol YouTube kanalında Ali Naci Küçük Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi. Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam

0: Parantezden mutlu günler, ben Berkseyer. Parantez programında sizlerle birlikteyim ve normalde böyle biraz daha erken girer hemen dalardık bu saatlerde haliyle ama kim ne dedi formatında Ali Naci Küçük'ün Galatasaray'a ilişkin verdiği haberlerin bitmesiyle beraber dalalım dedik. Zira 4 saat boyunca aşağı yukarı benim sesimi duyacaksınız. 4 saat boyunca uzun uza diye bir yayın olacak. Benim gevezeliğimden bir 5 dakika daha mahrum edeyim istedim sizleri, ya da benim gevezeliğimden 5 dakika daha kurtarayım dedim sizleri. O daha güzel bir tabir oldu, daha güzel bir yaklaşım oldu. Diyelim, işin esprisi bir yana tabii, Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı beklentinin olduğu bir günde. Bu 1-1'lik beraberlik tabii çok konuşuldu, konuşulmaya devam ediyor. Zira Fenerbahçe tarafında şunu diyenler vardı: Gençler Birliği'ne karşı bir mağlubiyet alındı ama durun bakalım, bunun telafisi var, telafisi olmayan yer için hazırlanıyor takım. Sakin olun, takımın üzerine bu kadar gitmeye gerek yok sesleri vardı. Ama diğer tarafta 1-1'lik eşitlik de soru işareti yarattı. Fransa'da bu işi nasıl çözeceksin? Burada 1-1'lik eşitlikle girdiğin bu ilk maçta, çıktığın bu ilk maçtan sonra diye sorular sorulmaya başlandı. Öncelikle şöyle bir açıklamamızı yapalım. Saatler 12-14 arasını gösterdiğinde Cihan Dişli ve İbrahim Yavuz olurdu. Çarşamba günleri biliyorum. İbrahim Yavuz'un bu haftalık yayını Cuma günü 12-14 arası olacak Göksel'in Çağrı Saraç'ta. Cihan Dişli'nin de yıllık izni sürecinde. Aynı şekilde bugün Çağatay Çıtlak da özel bir sebebiyle sizlerle olamayacak. Onu hatırlatayım. 4 saat boyunca 12-16 arası sizlerle birlikteyim. 12-16'da 4 saat boyunca programın tüm başlığını da sizlere aktarmış olayım. Ne yapacağız, ne edeceğiz hepsini sizlerle paylaşayım. İrfan 25'te Fenerbahçe'yi konuşarak başlayacağız. Haliyle orada bir gündem var ki beni konuş diyen bir gündem var. Diğer tarafta Ezgi Alp'le Trabzonspor'u konuşacağız. Bu akşam Trabzonspor'da saatler akşamüstü 16.30'u gösterdiğinde Fatih Tekke'nin basın toplantısı bekleniyor. Tüm bunları değerlendirdiğimiz, tüm bunları konuştuğumuz bölümler olacak. Diğer tarafta Ali Aydın'la Beşiktaş'ı konuşacağız. TV Bu'dan Ali Aydın'la Beşiktaş gündemini değerlendireceğiz ki Beşiktaş'ta da 14.30'da bugün bir basın toplantısı bekleniyor. Yarınki maç öncesinde, Zalgiris maçı öncesinde Trabzonspor'da da haliyle bir Fatih Tekke'nin yapacağı basın toplantısı, bir Ferencvaros maçı öncesi denk gelen basın toplantısı olmuş olacak bir futbolcu ile beraber. Tüm buraların gündemini Ezgi Alp ile Ali Aydın'la konuşacağız 12.30, 12.40 ayrı ayrı bağlantılarda. Saatler 13'ü gösterdiğinde özlediğimiz bir isim Melih Şendil, Melih abim bizlerle birlikte olacak. Onunla gündemi değerlendirdiğimiz bölüm olacak. 13.35'te Oğuz Altay ile Galatasaray'ı konuşurken Fatih Şeker Konya Spor'u 13.55'te bizlere aktaracak. Zira maçların ertelenme ihtimaline ilişkin ben ilk detayları, hani Anadolu'da bu tarz olaylar daha hızlı gelişir, daha hızlı yayılır ve ilk bazen oradan çıkar böyle haberler. Fenerbahçe ile karşılaşacaklar. Geçen hafta bir cümle kurdu. Konyaspor yönetiminden aldığımız bilgiye göre ertelenmesi yüksek ihtimal olarak görülüyor ikinci hafta maçlarının dedi. Ama hala bir muallak var orada. Acaba var orada. Açıklama gelmediği için bir Anadolu'ya gidip oradan almaya çalışacağız haberi. Fatih Şeker'le konuşacağız Konya'nın durumunu. Konya'da aynı zamanda iptal gündemini. Saatler 14.30 civarında gösterdiğinde Italiano'nun basın toplantısı olacak demiştik. İsmail Kartal'ı da dinleriz belki o ana dek. İsmail Kartal dünü nasıl özetledi? Lukaku önemli açıklamalarda bulundu. Oralara da gideriz tabii. Zaman zaman buralara gideriz. Saatler 14.50'yi gösterdiğinde Süagür'le tekrardan şöyle bir Fenerbahçe gündemini konuşuyor olacağız. Tıpkı İrfan 25'le konuştuğumuz gibi ve genel gündemi, dört büyüklerin gündemini böyle Trabzonspor'uyla, Beşiktaş'ıyla, Fenerbahçe'siyle özel konuştuğumuz gibi gündemin tüm başlıklarını tek bir isimle konuştuğumuz bölümümüz 15-15 civarı olacak. 3'ü 15 geçe, düşünsenize 3 saat sonradan bahsediyoruz. Öylesine uzun bir program. 4 saatlik programda parantezde buluştuk. Sizlerden mesajlar geldi. Hepsi için ayrıca teşekkür ediyorum. Ve teşekkürlerimi ilettikten hemen sonra da parantezi açıyorum. İrfan 25 hoş geldin, selamlar.
1: Selamlar, merhabalar, iyi yayınlar.
0: Abi yeni uyandın galiba. Günaydın diyelim sana.
1: Maçtan sonra çok geç geldik.
0: Evet abi. Maçtan sonra yani, ben de çok geç geldim İrfan 25 ama kalktık dükkanı açtık mesela. Var ya öyle bir şey. Bizi de üzdüler, kalktık dükkanı açtık.
1: Ya, ben dükkanı saat 10'da açtım, ben şu anda oturdum. Gazete için haberlerimi yazıyorum.
0: Peki abi.
1: Ama yine de insanda bir şey oluyor. Çünkü gerçekten dün saat maç 10'da başladı. 12 gibi diye zaten bitti. Basın toplantılar falan derken biz zaten çıkışımız 1.30-1 geçiyordu statta hiç çıktığımızda. Yani basın toplantılarına da geç geldi biliyorsun İsmail Hoca falan. rakip takımın basın toplantısı, İsmail Hoca'nın basın toplantısı, Mixon derken bizim bayağı dönüşümüz uzun oldu.
0: Evet, yani şöyle ki maç sonlarında bizim maç sonumuz ne kadar uzuyorsa, basın toplantısı başlamadan çünkü bitirmiyoruz maç sonlarını, bizim maç sonlarımız ne kadar uzuyorsa basın toplantısı da o kadar geç başlamış demektir. Dün 70 dakikalık bir maç sonumuz vardı, siz hesap edin İsmail Kartal'ın maç bitiminden kaç dakika sonra çıktı ve basın toplantısını bitirdi kısmını. Yani bir 50 dakika 55 dakika sonrasında çıkmıştı. Onunla da kalmadı. Basın toplantısıyla kalsa yine tamam ama Oğuz Çetin'in sürpriz açıklaması olarak görüyorum ben. Oradan başlamak gerekiyor belki de Fenerbahçe'nin oyunundan ziyade. Oğuz Çetin çıktı ve federasyon istemiyor, biz bir daha başvurmayacağız dedi. Ama bundan 20 dakika önce bir basın toplantı odasında İsmail Kartal, yönetimimiz bu konuda bir girişim içerisinde maçların ertelenmesi konusunda ve biz buradan gelecek haberi bekliyoruz dedi. Şimdi burada bence bir tezatlık var. Burada bence bir iletişimsizlik var. İrfan 25, sen öyle mi okudun bilmiyorum ama Fenerbahçe'de İsmail Kartal yönetimden gelen haberi bekliyoruz diyor ve yönetimden gelen haber 20 dakika sonra ET Spor, A Spor, Radyo Gol, işte Radyo Spor, Lig Radyo, bütün yayın kuruluşları, öne çıkan radyo ve televizyon kuruluşları buradan duyuyor İsmail Kartal da belki bu haberi. Bilmiyorum o kadar kısa sürede iletilebileceğini, ki İsmail Kartal basın toplantısında dediğine göre hala haber bekliyordu. Yani burada bir iletişimsizlik var en azından. Onu söylemek gerekiyor. Sen nasıl gördün bu bölümü?
1: Evet, doğru diyorsun. Yani aslında çok güzel de özetledin. İsmail Hoca yönetimin bu konuda bir talebi, yönetimin bu konuda bir çalışması var dedi. Basın toplantısında. Ama hemen ardından Mixon'daki süreç devam ederken, yani açıklama devam ederken Oğuz Çetin'in bir açıklama yapacağı dile getirildi ve Oğuz Çetin çıktı. Bizim böyle bir açıklamamız yoktu. Zaten ilk açıklaması da bu şekilde oldu. Aslında bir nevi hocanın açıklamasını yönetim düzeltmiş oldu. Belki de Oğuz Çetin açıklama yapmayacaktı ama Sayın İsmail Kartal'ın bu açıklaması üzerine bir açıklama planlandı. Çünkü gerçekten pazartesi basın mensupları gitmek için kameraları toplamaya başlamıştı. Oradaki güvenlik için oluşturulan, hani taraftarın basın açıklaması yapılan yerde, basın mensupları için ayrılan yerde güvenlik için oluşturulan barikatlar kaldırılmıştı. Yani tekrar orada bir basın açıklaması yapılacağı denince tekrar oraya bir güvenlik önlemi alınmaya başlandı. Ya, dolayısıyla hatta şimdi görüntülerde görüyoruz, Sayın İsmail Kartal da Mixon'dan geçerken galiba ertelenmeyecek Konya maçı, biz ona göre hazırlıklarımızı sürdüreceğiz diye kendisine soru sorulduğunda bunu diye getiriyor. Demek ya basın toplantısı sonrası kendisine bu konuda bilgilendirme yapıldı. Daha sonra Oğuz Çetin de bunu düzeltmek için, bunu düzeltme anlamında bir açıklama yaptığını net bir şekilde anlayabiliyoruz. Burada bir iletişim durumu söz konusu ama yani yönetim bu konuda bir girişimin olmadığını net bir şekilde dile getirdi.
0: Evet, yani bu bir iletişimsizlik, diğer tarafta senin eleştireceğin noktada olan başlıklar arasında olduğunu düşünmüyorum. Sen biraz futboldan dolu gibisin. Dün de biraz konuşma şansımız oldu İrfan 25. Evet, bugün yani de yayın öncesinde yani konuştuk burada, ama.
1: Yani şöyle söyleyeyim, burada bence futbol anlamında eleştirmek lazım. Biraz hocanın da artık kendini savunmaktan ziyade bence takımın oyunu, takımda neler doğru yapılmadı konusunda kamuoyuna bilgilendirme yapması gerekiyor. Çünkü gerek oynanan futbol, gerek takımın genel görüntüsü kafalarda soru işaretini artırıyor. Yani şimdi Fenerbahçe 1-1 Fenerbahçe'nin avantajlı bir skor mu? Hayır. Yön istediği oyunu oynadı. 10-15 dakika ilk 10-15 dakika oyun Fenerbahçe'nin baskısını karşıladı. Daha sonra topun oyun kontrolünü son pas yaparak topu o ayağında tuttu. Oyunu kontrol etti. Burada genel anlamda istediği sonucu aldığını düşünüyorum ben. Özellikle Lyon'un deplasmanında bu futbolla Fenerbahçe, Lyon'un deplasmanında işi oldukça zor. Yani tur şansını nasıl, ki turda kim favori diyorsanız, bence favori şu anda Lyon. Çünkü Lyon istediği sonucu aldı. Her ne kadar Fonseca maç sonrası çıkıp Fenerbahçe favori dese de genel anlamda istediği sonuçla kendi evine gidiyor. Fenerbahçe'nin burada reaksiyon kadar, yani rakibin oyuna reaksiyon göstermesi kadar taktiksel konumdan özellikle de ciddi şekilde mesela teknik yerine kafa yorması gerekiyor. Diğer taraftan oyuncu baktığınızda Fenerbahçe'nin oyun anlamında oyununa futbolcuların tempo yapabilecek fiziksel bir güçlerin olmadığı görüyoruz. organize bir oyunla değil, bireysel beceriyle Fenerbahçe gol buldu. Yani Greenwood'un golü şapkadan tavşan çıkarttı Greenwood. Yani Kerem verdi, rakibinin üzerine gittikçe çalınmadı. Müthiş bir şeyde topu köşeye gönderdi. Yani gerçekten bu anlamda Fenerbahçe'nin çok daha iyi futbol ortaya koyması lazım. Sarı lacivertler ortaya koyduğu futbolun beklentilerinin çok uzağında. Özellikle takımın fiziksel görüntüsü, maç içerisinde temposu halen istenilen düzeyde değil. Futbolcuların fiziksel olarak istenilen düzey seviyede olmaması da takımın özellikle önlenen baskısını tam anlamıyla uygulayamamasını beraberinde getiriyor. Yani Fenerbahçe'nin takım rakip üzerinde kurulması beklenen baskı yeterli seviyede gerçekleştiremeyince takımın savunma hücum organizasyonunda bu olumsuz etkiliyor. Orta alanda yaşanan problemler, beklenen hücum katkısındaki yetersizlik, Fenerbahçe'nin skoru üretmesini zorlaştıran diğer faktörler. Özellikle beklerin ve son bölgedeki performansın beklentilerin altında kalması hücum çeşitliliğini de sınırlıyor Fenerbahçe'de. Takım ön alanda baskı kuramadığı bölümlerde rakibe kolayca oyun kurmak.
0: Onu bir kere istedim. Örneğin Fenerbahçe'nin ön alandaki baskısını haliyle rakipten rakibe de fark eder. Şimdi Gornik Zabri'yi konuştuğumuz gibi diğer takımda örneğin Lyon maçını konuşamayız ama onu bir kere gördük dün. Fenerbahçe Sturm Graz'da Gornik Zabrze'de zaman zaman öne çıkardığı ve iyi de yaptığı öyle düşünüyorum. O önde baskı ihtiyacını iyi de giderdiği o bölümleri bir kere yaşatmaya çalıştı ama onda da başarılı olamadı. Devamı gelmedi. Ne oldu orada?
1: Yani bu fiziksel olarak
0: o kadar da değil bence. Evet.
1: Şöyle söyleyeyim, fiziksel olarak hazır olmadığını gösteriyor aslında Fenerbahçe'nin. Yani birçok oyuncu fiziksel olarak hazır değil. Yani bu da aslında yani bunu maç yoğun tempoya bağlayamazsınız. Yani mesela İsmail Hoca maçtan sonra işte iki günde maç yaptık. İşte bu oyuncudan 6-7 tanesi iki gün önce maç oynadı. Hocam o zaman niye Gençler Birliği maçında rotasyon yaptın? Gençler Birliği maçında 6 tane oyuncu rotasyon yaptın değil mi? Yani lig maçında.
0: Tabii.
1: Bu maçın 11'inde de herhalde Gençler Birliği maçında oynamayan 8 tane oyuncu var. Kimden oynadı? Genduzi. O Gençler Birliği maçında 11 oynadı. Şikrinyar. Ake 11 oynadı. Ayşe Buran oynamamıştı. Semedo oynamamıştı. Ondan sonra Talişka işte 11 oynadı. Yani baktığınız zaman yani zaten burada da rotasyonlu bir kadroyla çıktın. Artı da ligin yani sezonun 5. 6. resmi maçını oynuyorsun. Yani hani bu oyuncular da artık 2-3 günde bir maç oynamaya alışması lazım. Yani bu bence hani biraz daha hocanın yani bu anlamda fiziksel olarak takımın çok da iyi hazırlanmadığını ortaya koyuyor. Artı Fenerbahçe'nin oyun şu anki kadrosu İsmail Hoca'nın kafasında ön alan bir baskısı, presi yapabilecek değerde mi? Yani şey olarak yani onu yapabilecek bir kadro mu? O da tartışılır. O zaman ona göre bir oyun anlayışı yapman gerekiyor. Aynı zamanda İsmail Hoca'nın sürekli farklı gerekçeler öne çıkarması mesela yani kendi takım yani burada bazen takım üzerindeki eleştiriler dile getiriliyor. Yani son maçta Gençler Birliği maçında işte Gendouzi'nin yaptığı bir hatayı, işte Ake'nin yaptığı bir hatayı direkt göndererek bireysel hatalarla kaybettiklerini vurguluyor. Tamam doğru olabilir ama 1-0 öndeyken maçı 2-1 geriye düşürüyorsan orada teknik yetin de bir hatası vardır. Hoca kendi hatasını konuşmaktan ziyade biraz daha oyuncular ön plana çıkardı. Diğer bugün dünkü bu maçta ise gerek yoğun maç periyoduna vurgu yapması direkt sonra bir ara stadın sahanın zeminiyle ilgili de açıklama yaptı. Sahanın zemininin ağır olduğunu ifade etti. Yani bu artık başka gerekçelerden daha çok hocanın biraz bence oyunu geliştirme anlamında neler yapması gerektiği konusunda kafa yorması gerekiyor. Yine İspanyol yıldız Asensio. Artık onunla teknik yerde arasındaki yaşından sonra gün yüzüne çıkmaya başladı. Artık bu net bir şekilde gördü. Teknik heyet Asensio'nun maç öncesi maçtan bir gün önce hemen yaptığı akşam saatlerinde yaptığı bir paylaşım vardı sosyal medyada paylaşım. Zaten o paylaşım Asensio'nun yedek kaldığının göstergesiydi. Yani yedek kalacağını ve buna bir aslında teknik heyete bir imalı bir mesaj olduğunu hepimiz anladık. Aslında dün Asensio'nun ilk 11 başlamayacağı o mesajla beraber Yani en azından ben anlamış oldum yani, onu söyleyeyim. Yani bilgiler de vardı Asensio'nun yedek oyuncağı yönünde.
0: Ama Asensio demişken İrfan 25'in
1: evet. İlk yayınlarda sen de bahsettik Asensio, hı-hı, konusunda. Asensio mutsuz gibi demiştim ben, hatırlarsın.
0: Doğru.
1: Hatta bunu Radyo Gol'de ilk kez söyledik yayında. Senin yayında söyledim. Doğan'la yaptığımız yayında. Hatta Doğan'la ilk yaptığımız yayında ilk kez söylemiştim o zaman. Yani bu yaklaşık bir ay önce. İnsanlar benim yani çok fazla tepki görmüştü. Ondan sonra kulüp iletişimi, işte Asensio'nun antrenmanda gülerken fotoğraflarını paylaşmıştı. Sonra hocayla işte sağlıklı.
0: Şimdi gülerken diyorsun. Gülerken diyorsun. Lütfen böldüm abi ama özür diliyorum. Şimdi şöyle bir an vardı. Dün bir soru geldi. Kimin sorusuydu? Galiba NTV Spor'dan Gürkan Ak, yanlış hatırlamıyorsam. Asensio sorusu ondan mı gelmişti? İrfan 25. Galiba ondandı. Evet, evet, evet. Şöyle bir hemen hızlıca hatırlatayım.
2: NTV Gürkan Ak. Taraftarın coşkusuna vurgu yaptınız Sayın Kartal. 70. dakikada Asensio'ya yönelik tezahüratlar vardı.
0: Buraya kadar her şey normal. İsmail Kartal normal bir surat ifadesiyle dinliyor. Ben betimleyerek devam edeyim. İzleyenler mutlaka izledi ama.
2: Bu sizin kafanızdaki oyuncu değişikliği planlamasına etki etti mi? Yoksa...
0: İşte görüyorsunuz mesela ses olarak. Orada İsmail Kartal'ın haftanın ilk haftaları düşünün. İlk haftalarda eleştirildiği dönemi düşünün. Ben burada biraz böyle işin de prodüksiyonunu yapa yapa. Sizin kafanız... Çok duyura duyura ilerliyorum sizlere ama. Güldüğünü görüyorsunuz. Oradaki surat ifadesinin de, yani suratının bir bölümünün. Ne dersin İrfan 25, aşağılayıcı bir şekilde mi ya da ya yok canım ne alakası var şeklinde mi, hani gülersin ya, onu ifade ettiğini, iletişim dilinin, yüzü iletişiminin bunu gösterdiğini söyleyebilirim. Duyacaksınız mesela o gülüşü de.
2: Taraftarın coşkusuna vurgu yaptınız Sayın Kartal. 70. dakikada Asensio'ya yönelik tezahüratlar vardı. Bu sizin kafanızdaki oyuncu değişikliği planlamasına etki etti mi yoksa...
0: diye gülüyor böyle mesela. Ya bu çok normal bir dil değil bence. Senin Asensio ile problemin konuşuluyor İrfan 25, İsmail Kartal olarak. Senin orada bir problemi çözmen gerekirken ya da bu problemi her maçta uzattığını konuşan bir taraftar grubu varken, bir camia varken önce gülüyorsun, sonra da asıl olay taraftarımız canımız ciğerimize getiriyorsun cevapta, bu sorunun cevabında konuyor. Yani bence bu problem devam ediyor, bu problem çözülemedi ama hiç sanmıyorum ki Fenerbahçe'de iletişimciler, Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de Oğuz Çetin bu durumdan rahatsız değil diye düşünmüyorum, zannetmiyorum açıkçası. Burada bir problem var ve devam ediyor.
1: Çetin'in maç sonrası yaptığı açıklamayı herkes bir daha dikkatlice,
2: yoksa
1: Asensio'yla ilgili kısmı dikkatlice dinlesin. Orada ne diyor? Asensio bizim evet. için çok değerli bir oyuncu. Bizim en değerli oyuncumuz diyor. İsmail Kartal'ın da en değerli oyuncusu diyor. Aslında orada da mesaj veriyor. Yani İsmail Kartal aslında Uğur Çetin üzerinden Asensio konusunda yönetim gerekli mesajı vermiş oluyor. Yani bu açıklama aslında biraz bir mesaj niteliği de taşıyor. Henüz hazır olmadığını söylüyor ama Asensio diyor bizim çok değerli, en değerli oyuncumuz, İsmail Kartal için de en değerli oyuncu diyor. Aslında burada bunun kapatılması gerektiğini yönetim üstü kapalı vurguluyor. Asensio son 3 resmi maçta, bu maçta 4, bu geçen maçta 60'larda hep oyundan çıktı. 63, yani bakıyorsun ilk tabelada 63'ünüzde iyi de oynasın kötü 60'da oyunda çıkıyor. Bu maçta yedek soyundu. Gençler Milli maçında çıktı, sonradan oyundan çıktı 60. dakikada. Bu maçta da yedek soyundu. Belki de oyunu almayacaktı hoca onu. Taraftar artık, bütün taraftar, sadece bir şey değil bak, bir bölüm bağırmadı. Tüm stat bağırdı. Tüm stat Asensio diye bağırdı. Tezahürat etti, oyunu alınması gerektiği yönünde belki baskı yaptı oyuncu, hocaya. Orada bak demin o, eğer orada Asensio'nun oyunda olmadığı bir anda bağırdıktan sonra Fenerbahçe bir gol yemiş olsaydı, bu sefer teknik heyeti yönelirdi. Yani evet. hocanın şunun farkına varması lazım. Bu sıkıntı artık biraz sıkıntılar gün yüzüne çıkmaya başladı. Biz bunu zaman zaman üstü kapalı dile getiriyorduk. Bazı işte mutsuz gibi ifadelerle üstü kapalı dile getiriyorduk ama burada teknik heyetle İspanyol Yıldız arasındaki problem artık daha fazla gizlenemez duruma geldi. Yani bir de artık oyun, Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu futbol, takımın fiziksel görüntüsü, ön alan baskısındaki sorunlar, hücum organizasyonundaki yetersizlik ve burada hocanın çok erken söylüyoruz ama bence İsmail hocanın koltuğunu bu tip şeyler sallanır hale getirdi. Yönetim içerisinde de çok büyük rahatsızlık var.
0: Hem oynanan bunu konuşmaya başladın şimdiden. O zaman bu pek de hayır alamet değil Fenerbahçe adına tabii.
1: Ya yani şöyle şimdi yönetimde rahatsız oynadı. Hangi yani işte taraftar mutlu mu? Sonuçta yöneticilerde, bir Fenerbahçe tarafı. Fenerbahçe için özel işlerini bir kenara bırakıp yani kendi özel işlerini bir kenara bırakıp Fenerbahçe'nin geleceği için bu yönetime talip olan insanlar. Şimdi taraftar mutlu değil. Taraftar mutsuz oynanan oyunda. Şimdi yönetimdeki kişiler mutlu mu olacak? Gençler Birliği karşısında ligin ilk maçında belki de ligdeki bir sonraki önümüzdeki maçlar için en kolay rakiplerden bir tanesine Fenerbahçe yenildi. Ondan sonra kimle oynuyor Fenerbahçe? Konya içeride, Samsun Spor, ardından Beşiktaş var. Bak Lyon deplasmanı ertelenmezse Konya, sonra Samsun içeride Beşiktaş var. Sen bu maç periyodu içerisinde en kolay rakibine yenildin. Puan kaybettin. Gençler Birliği maçında bu Lyon maçını düşünerek rotasyon yaptım diyorsun. 5 tane, 6 tane, 5 oyuncu. Tamam da şimdi sen Gençler Birliği maçına gittin Lyon maçında. Mesela Gençler Birliği maçını kazansan, Lyon'la 1-1 beraber kalsan aynı şeyde. O zaman bu tartışmaların hiçbir tanesi olmayacaktı belki. Ama denilecekti ki 2 gün önce bir maça çıktı, yorgunlardı bilmem ne. Ama sen o maçta zaten 5 tane oyuncuyu dinlendiriyorsun. Ondan sonra tekrar bu maçta bu maçı da rotasyon oyuncudan yorgunluğuna bağlayarak skorundaki şeyi buna bağlıyorsun. Bence bu biraz hocanın üzerindeki ciddi bir baskı var belli. Hoca da bu baskı altında biraz etkilendiğini net bir şekilde söyleyeyim. Yani ama Lyon karşısında bu futbolla turu geçmek oldukça zor. Çünkü Fenerbahçe'nin organize bir hücum organizasyonu yok. Yani bireysel bir Greenwood'un şapkadan tavşan çıkardığı gibi bir pozisyonda gol attı. O da kalitesini gösterdi.
0: Peki.
1: Ama Fenerbahçe aslında gerçekten zor.
0: Son olarak Fenerbahçe ilişkin ekleyeceğin farklı bir detay var mı İrfan 25? Özellikle yani gitmesi ihtimal olan birçok oyuncu var ama şurada şu iş bugün yarın gerçekleşebilir diyeceğin bir detay var mı diye sorayım. Çünkü 1-2 dakikalık bölümüm kaldı bu bölümde, bu kısımda.
1: Öyle söyleyeyim. Şimdi Oğuz Çetin'in bence transfer açıklaması daha önemli. Dün biliyorsun Cihan Kamer, Lukaku'nun imza töreninde transferi kapattıktan dile getirmişti. Ama eğer şartlar olursa 23 yaş altı kuralına uygun oyuncular transfer edebileceklerini vurgulamıştı. Şu anda Oğuz Çetin'e dün şunu söyledi. Transfer dönemi sona ermeden her tür çalışmaları yapıyoruz. Sadece stoper bölgesi için değil, her bölge için çalışmaları yapıyoruz ifadesi kullandı. Şimdi Fenerbahçe stoper bölgesine yerli bir takviye yapmayı planlıyor. Onu söyleyeyim. Adi Demirbaba, Ümit Aktağ bu isimler arasında. Artı orta sahaya 8 numara mevkiine, yani Fred ayrılığı sonrası oraya da 23 yaş altı bir oyuncu bakılıyor. Bir de sol kanat mevki için çalışmalar yapılıyor. Tabii ayrılacak oyunculara göre beklere de, yani hem sol bek hem sağ bek bölgelerinde transfer yapılabilir ama bunlar ilerleyen süreç, yani kısa süre içerisinde değil ama yani burada ayrılacak oyunculara göre belli olacak. Ayrılacak oyuncular konusunda ise şunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe'de zaten Fred'le yollar ayrıldı. Atletico Mineiro'ya gitti. Şerif'le yollar ayrıldı. Henüz resmi olarak açıklanmadım. Oyuncu İngiltere'de sağlık önünden geçti. Musaba'yla yollar ayrıldı. Musaba'ya da kulübü de yine Championship ekibiyle kiralık olarak anlaşmaya varıldı. Şimdi Diego Carlos, Livakovic, Amrabat, Bekao gibi isimlerle ilk etapta yollar ayrılacak. Osterwolde'nin menajeri İstanbul'a gelmişti. Onunla da Osterwolde'nin geleceğiyle ilgili masaya oturulacak. Belki Osterwolde'nin ya sözleşme uzatılacak ya da kendisiyle yollar ayrılacak. Ederson ve Semedo da ayrılabilir. Oyuncular listesinde yer alıyor. Semedo'nun ayrılıp o bölgeye bir transfer yapılabilir. Oyuncu için Suudi Arabistan'dan gelen teklifler var. Ederson için de tam henüz net karar

0: veremedi. Aslında Ederson dün de iyi bir performans ortaya koydu. Bence hani oyun tecrübeli kaleci de burada Fenerbahçe'ye de belki son dönemlerdeki hani böyle sahada daha etkili bir Ederson gördük. Daha böyle hani uyumuyor en azından. Biraz daha Fenerbahçe'yi içerisinde sahiplendiğini izlemledim ben. Dolayısıyla Ederson'un durumu da işte ayrılabilir. Gelen teklifler var. Ama eğer Ederson ayrılırsa o da genç bir kaleci transferi yapılacak. Yani bunları söyleyebilirim.
1: Peki. İrfan Yılmaz, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık diyeceğim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Tekrar görüşmek üzere. Sağ ol abi.
0: Yarın saat 10-12 arası Doğan Bey'le.
1: Evet.
0: Orada detaylı bir şekilde artık konuşuruz diye
1: düşünüyorum. Oradan da çok rol çalmak istemediğim için özellikle böyle biraz kısa tutalım istedim. Belki konuşulacak
0: Çok konuşulacak çok evet. Şey var aslında.
1: Yarına yine bırakmak gerekiyor sanki.
0: Çok hareketli evet. Geçebilir her şey Fenerbahçe'de, öyle söyleyeyim sana. Yani
1: öyle ki 4 saatlik yayındayım mesela. Ben saat 15.45'te abi Fenerbahçe'de ne oluyor öyle diye bir son dakika için seni arayabilirim. Gerçi hoş, orada Fenerbahçe ilişkin birçok bağlantımız olacak bugün. Haliyle Fenerbahçe maçı sonrasına denk gelen bir gün olduğu için. Ama durum böyle yani, dediğin gibi. Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bak bu kez direkt hemen bağlandım.
1: Abi evet. Şimdi genelde İrfan abiyi ben darlarım. Öyle söyleyeyim. Samimiyetle konuşayım. Yani İrfan abiyi ben darlarım böyle biraz tabiri caizse. İrfan abi yine ektin bizi. Abi ekme bizi. Tema Vakfı'na bağışta bulunur gibi. Tema Vakfı'nı destekler gibi. Ağaç ettin bizi vesaire böyle. İrfan abiye takılırım hep, tamam mı? Böyle İrfan abi çünkü son zamanlarda biraz böyle yoğun zamanlar, birçok kurumda da haliyle haber, yazı, yorum, yayın çektiği için böyle yoğun zamanları olur İrfan abimin. O yüzden bugün dedim abi ekmiyorsun değil mi? Bak bize dedim, giriyoruz dedim. Ne olur dedim. İşte ben 2 dakika 3 dakika Elnaci Küçük'le kim ne dedi formatının bitmesini beklerken ne oldu, aramıyorsun, niye aramıyorsun diye İrfan abi darlamaya başladı bu sefer. Rol çaldı benden İrfan abi.
0: Tabii.
1: İrfan abim evet, candır.
0: Tekrar iyi yayınlar kardeşim.
1: Sağ ol.
0: Tüm dinleyenlere de iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ ol, var ol. Selamlar, saygılar İrfan abi. İrfan 25 çok kıymetlidir benim için ki İrfan abi bu sektörde hem abim gibi gördüğüm, böyle 7-8 yıldır çok iyi bir iletişimimizin olduğu biri. Ki abi kardeş gibi birçok noktada birbirimize destek olduğumuz bir insan. Hem de aynı zamanda bu sektör içinde çok kıymetli birisi diye düşünüyorum. Radyo Gol'ün kıymetlilerinden diye düşünüyorum. Selamlar Berk demiş. O ayrılıyor, bu ayrılıyor. Fakat önemli olan İsmail Kartal ne zaman ayrılacak? Sanki o daha büyük bir ilgi çeker gibi geliyor bana demiş. Mesajlarınızın hepsini okuyacağım. Çok dolusunuz biliyorum. Aynı zamanda mesajlarınızı okurken Instagram'dan yazan bir dinleyicimiz de var. Sayar belki Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Biliyorsunuz ki bu saatlerin biraz yabancısıyım. Hafta içi bu saatlerde burada oluşumu sorgulayanlar da var ama 4 saatlik uzun yayında sizlerle birlikteyiz. Berkçim iyi yayınlar. Maçtan sonra İsmail Kartal futbolcularının sahasını tebrik etmek için sahaya indiğinde Fenerbahçeli futbolcular sırtını döndü. Fark ettin mi? Fark etmedim. Yani sırtını dönmeden döndü demeyelim de çok ilgilenmediler İsmail Kartal'la demiş. Ramazan Keserci Instagram'dan yazıyor. Sizler de onun yazdığı gibi Instagram Sayerberk hesabından bana ulaşabilir, yazabilirsiniz diyeyim ve Trabzonspor gündemine dönüyorum. Trabzonspor'da bugün yoğun bir gündem var. Neden? 16.30'da bir basın toplantısı var çünkü. Bu basın toplantısında Fatih Tekke konuşacak ki Fatih Tekke'nin konuşması Ferencvaros maçı öncesine denk gelen bu basın toplantısındaki konuşması Savic'le olacak. Savic'le beraber çıkacak diye biliyorum. Basın toplantısı programı böyle Ferencvaros'la, ama daha detayı var, daha fazlası var. Orada bir stoper, düzeltiyorum, bir santrfor gündemi vardı, Nunez. Nunez'den Benzema ihtimaline dönen bir gündem mi var? Nedir, ne değildir diye Trabzonspor'u çok yakından takip eden, Trabzonspor Avusturya'daysa Avusturya'ya giden, İstanbul'daysa Kasımpaşa maçı başlangıcı varsa Kasımpaşa'ya gelen, İstanbul'a gelen bir isim. Güne Bakış Gazetesi'nin kıymetli yazarlarından, gazetecilerinden Ezgi Alp bizlerle. Ezgi Alp hoş geldiniz, selamlar.
2: Hoş buldum. Merhaba, iyi yayınlar.
1: Trabzonspor'da gündemi tam özetleyemedim. Belki yine bir nebze özet sayılabilir ama detaylar sizde.
2: Vallahi gayet iyi özetledin aslında. Evet,
1: Nunez'den
2: sabah hepimizin Benzema'ya uyandığı bir sabah evet. Oldu bizler için. Tabii Trabzonspor'da senin de söylediğin gibi şu anda bir santrafor gündemi hakim. bu nedenle de Bordo Mavili yönetim uzun süredir aslında Darwin Nunez transferiyle ilgileniyordu. Ama daha önce de bunu aslında dile getirdik. Hem de Fatih

0: Tekke'nin de söylemlerin içerisindeki böyle ipuculara gidenler şu anda santrafor transferi mi yoksa 6 numara transferi mi? Trabzonspor hangisini daha çok önemsiyor? Belli bir noktada anlayabilir. O yüzden şu anda ben Benzema konusundan ziyade 6 numaraya yoğunlaşmış durumdayım. Hangi isim gelecek diye. Evet, Benzema ismi de bugün gündeme geldi. Yani doğruluğu veya oluru olmazı sorgulanır. Çünkü Benzema evet çok büyük bir isim. Kağıt üstünde baktığınızda havaya uçurabilecek bir isim ama yaşına baktığınızda, bu benim kendi yorumum. 38 yaşına gelmiş artık. Kariyerinde elde etmediği başarı kalmamış. O yüzden birçok noktada da belki de o hani doruk noktasına ulaşmış bir isim diyebiliriz Benzema için. Yani Trabzonspor'a göstereceği fayda sorgulanır. Yani Muhammed Salah için de bunları söylenebilirdi ama Salah aynı isim değil, aynı yaşta değil. Salah'ın hala da form grafiği ortada. Dünya Kupası'nda yaptıkları, daha geçtiğimiz sezon hani Liverpool'da gösterdiği performans ortada ama Benzema için bunu söyleyemiyorum açıkçası. O yüzden ben Benzema ihtimalinin üstünde çok fazla da durmak istemiyorum. Zaten Trabzonspor'un da böyle bir ihtimal ama üstünde durabileceğini...
1: Ama bir heyecanlı uyandırdı bizi İstanbul'da.
0: Tabii,
1: bu sabah.
0: Tabii Benzema ismi Trabzon'da, her zaman heyecanlandırır. Evet. Yani bugün yaşımız itibariyle izlediğimiz futbola baktığımız zaman Benzema deyince herkes şöyle bir Benzema mı olur? Nasıl yani olur? Hı-hı. Yani yine bunu Salah'ta da olmuştu. Ama dediğim gibi Salah'la yani fiziksel yaş olarak işte hala futbolun içerisinde bulundukları durum olarak baktığımız zaman ben Benzema ile Salah'ı aynı noktaya koyamıyorum. Yani o yüzden Benzema transferinin Salah etkisi yaratacağını da düşünemiyorum. İsim olarak yaratır ancak sahaya baktığımızda yaratamayabilir. Sizin de söylediğiniz gibi Kasımpaşa maçını da yerinde takip ettim. Kasımpaşa maçında Salah'ın ayağına top geldiği anda biz üst düzey bir futbol izledik. Benzema'da bunu izleyebilir miyiz? Tabii ki fiziksel durumu yeterli olursa bırakın 38 yaşı 45 yaşında bile Benzema'nın ayağına top geldiğinde bir şeyler yapabilir ama bunu Süper Lig, Avrupa Ligi yani bu Süper Lig temposu Türkiye bunları kaldırabilir mi? Bu belli değil. Yani bugün Darwin Nunez'i konuşurken bile hani Suudi Arabistan'a gitmiş bir futbolcunun ki orada da forma giyemediği maçlar oldu, Al Hilal'le sorun yaşamaya başladı vesaire, hani form grafiği sorgulanırken Benzema için bunu sorgulamamak, bunu evet Benzema'dır gelsin demek çok mantık işi gelmiyor açıkçası bana.
1: Peki burada transferi konuşurken Trabzonspor'da Nunez ne oldu da bu noktaya geldi diye de sorarım. Araya farklı takımlar girdi Nunez tarafında tabii. Evet. Bugün bitiyor, yarın bitiyor. Hatta öyle ki Abdullah Avcı'nın cenazesinde Ertuğrul Doğan, tekrardan başsağlığı dileyelim anmışken. Ertuğrul Doğan'ın bir konuşması vardı galiba Uğurcan'la. Çarşamba Perşembe'ye gelir diye düşünüyorum demişti. Onu Nunez için mi söylemişti? Mesela çok çarpıtıldı bu. Ya da doğruysa Nunez içinse ayrıca senden de öğrenmek isterim tabii ama neler söylersin bu gündem için?
0: Yani evet orada Şenol Hoca, Uğurcan Çakır ve Ertuğrul Başkan'ın bir sohbeti var. Sizin de söylediğiniz gibi kameraya yansıyan görüntülerde Şenol Güneş santrafor transferini soruyor. Hı hı. Ardından Ertuğrul Doğan da o soruya veya başka bir soruya, tabii ki biz o ortamda bulunmadığımız için bizde kameraya yansıyan görüntülerden bir soruya Perşembe, Cuma diyor. Bugün, yarın gelir, evet, diyor. Tabi herkes de o süreçte Darwin Nunez transferini beklediği için hepimiz haliyle onu oraya yorduk. Bir de tabi şöyle de bir durumda oldu. Ertuğrul Doğan Muhammed Salah transferinde yürüttüğü o hani hayır yok söylemlerini Nunez transferinde çok fazla gerçekleştirmedi. Çünkü hem Arabistan basınında hem Avrupa basınında hem de yine Türkiye basınında Nunez ile görüşme halinde oldukları net şekilde gündemdeydi. O yüzden evet görüştüğümüz bir isim de dediği için başkan haliyle bu söylemler oraya yoruldu. Sizin de söylediğiniz gibi şu anda transfer bir artık böyle durma, hatta belki de Trabzonspor'un masadan kalktı diyebileceğimiz noktaya geldi. Neden geldi? Bunu da Al Hilal'in başka bir kulüple görüşmesinden ziyade şunu söyleyelim. Al Hilal oyuncudan tabii ki o, yani kendileri aldıkları dönemde oyuncu

0: Hilal'den 12 milyon euroluk bir alacağı olduğu ve bu alacağını da tahsil etmeden kulüpten ayrılmak istemediği de konuşuluyor. Tabii kulüplerin de böyle hani alacak oyuncuya verecek durumlar olduğu zaman, özellikle de transfer gündeme geldiğinde, bunu birazcık alacak kulübe yıkma, böyle de böyle de bir durum var, siz mi karşılasanız gibi görüşmelerde yapılabiliyor. Tabii anlaşmanın dışında sık sık yeni maddeler masaya koyulunca Trabzonspor'un burada geri adım atmış olması normal. Artı olarak az önce de söylediğim gibi, yani yine şunu söylemekte fayda var. Fatih Tekke'nin özellikle de hazırlık maçlarından sonra yaptığı basın açıklamalarında ve yine Göztepe ile oynanan dostluk maçından sonra, Kasımpaşa maçından sonra bazı söylemleri var. Orta saha transferine vurgu yapıyor. Orta saha transferine neden vurgu yapıyor? Çünkü şu anda aslında Trabzonspor'un en eksik olduğu noktalardan bir tanesi orta saha. Bugün baktığımızda Kasımpaşa maçına Folcarelli ve Muçi'den eksik çıkan Trabzonspor'da bir orta saha sorunu yaşandı. Bence oyuna Muhammed Salah girdiğinde evet oyuna büyük bir etki sağladı. Kesinlikle katılıyorum. Kalitesiyle fark yarattı. Ancak Folcarelli'nin eksikliğinde Malinowski, Bucciari ve kimle çıkmıştı? Evet, Bucciari ve Malinowski ile çıktı. Hatta Malinowski de mevkisinde oynamadı bu bölgede. Daha sonrasında ikinci yarıda Melih Kabasakal oyuna girdi. Yani Melih Kabasakal oyuna girdikten sonra Melih Kabasakal'ın arka bölgede yaptıklarına bakılması gerekiyor. Bu da ne ihtiyacını ortaya çıkartıyor? Evet, hem defansif hem de ofansif oynayabilecek orta saha ihtiyacı bulunuyor Trabzonspor'un. Fatih Hoca da bunun farkında. Şu anda elinde sadece bu bölgede bu şekilde oynayabilecek isimler Folcarelli ve Melih. Folcarelli'nin bir sakatlığı var. Oyuncu ameliyat geçirdi. Yaklaşık 1 ila 2 ay arasında bu ameliyat tedavi sürecini halletmesi gerekiyor. Ardından da tabii çalışmalara başlaması gerekiyor. Şu anda rehabilitasyon sürecinde oyuncu. Bu tarz durumlarda Avrupa maçları oynayacak, Süper Lig maçları oynayacak ve kısa belli bir süre sonra da Türkiye Kupası maçları başlayacak Trabzonspor'un. Yani 6 numara transferi belki de şu anda santrafor transferinin önüne geçiyor olabilir. Çünkü Trabzonspor'un aynı zamanda yaşadığı bir de yabancı kontenjanın sıkıntısı bulunuyor.
1: Bunun yanında Trabzonspor'da yarın da Ferencvaros maçı oynanacak. 20'de başlayacak karşılaşma öncesinde. Bugün bir basın toplantısı düzenlenecek. Gündeminiz bu Trabzon'da esasında.
0: Evet.
1: Hem basın toplantısına hem antrenman gündemine hem de takımın ne kadar hazır olduğu haliyle bugün daha netleşecek ama kim var kim yok kısmı. Ne kadar hazır olduğunu senden dinleyelim mi? Sizden dinleyelim mi Ezgi Alp?
0: Tabii, yani şöyle söyleyelim. Biz de takımı en son olarak Kasımpaşa maçında gördük. Daha sonrasında ilk kez bugün bir antrenman izleyeceğiz. Ama Bordo Mavililer'de az önce de söylediğim gibi sakat oyuncular bulunuyor. Bunlar geçtiğimiz sezondan bu sezona akseden bazı sakatlıklar var. Arseni Batagov gibi, Okay Yokuşlu gibi sakatlıkları vardı zaten Trabzonspor'un. Bir de sezonun başlamasıyla beraber kamp döneminde Folcarelli de az önce de söylediğimiz gibi bir sakatlık yaşadı. Yine Ernest Nucci'nin bir sakatlığı bulunuyor. Son yapılan antrenmanlarda ise Wagner Pina'nın ağrıları oluştu. Çubuike'nin ağrıları oluştu. Onlarda bir sakatlık durumu olmadığını biliyoruz. Sadece ağrıları nedeniyle oyuncular dönem dönem dinlendirildi. Ancak tabii Ferencvaros maçında oynamalarını bekliyorum. Wagner Pina ve Çubuike'nin ağrıları olmasına rağmen yani dinlendirildiler. Oyuncular antrenman yapabiliyor, onu söyleyelim. Ama yine 4 ila 5, yani Batagov, Okay Yokuşlu, Volcarelli, Muçe, bu oyuncuların sakatlığı bulunuyor. Harici olarak tabii Trabzonspor'da bir de kadroda düşünülmeyen ancak antrenmana katılan oyuncular var. Bunlar da yakın zamanda Batista Mendy'nin de dönmesiyle beraber tekrar Trabzon'a. Batista Mendy, Denis Draguş ve yine John Lundstram gibi 3 yabancı oyuncu da kadroda yoklar ama diye takımla beraber antrenman yapıyorlar. Ara ara gidiyorlar, ara ara geliyorlar, transfer görüşmesi yapabiliyorlar. Özellikle de Batista Mendy özelinde söyleyelim bunu. Yine Gökten Gürbüz ve Cihan Çanak oyuncular halen Trabzonspor kadrosunda, ancak Trabzon'da değiller. Takımla çalışma yapmıyorlar. Transfer bekliyorlar. Yani Trabzonspor'da şu anda Kasımpaşa maçının ardından Avrupa maçına da

0: böyle tam olarak oturmamış, hala ayrılacak mı bazı oyuncular, kalacak mı, gidecek mi sorularıyla başlayan bir Trabzonspor var. Fatih Hoca da haliyle tabii ki özellikle kurallar gereği de bu oyuncular takımla çalışması gerekiyor, antrenmanlarına dahil ediyor. Ancak kendi mevcut çalıştırması gereken ve sezona devam etmesi gereken kadroyu da artık hocanın da bilmesi gerekiyor. Şu anda sakatlıklar ve takım içerisindeki kadroda durum bu. Performans olarak baktığımız zaman Paulo Nacho Kasımpaşa maçında böyle bir artık hani eleştiri alan bir durumdaydı. Çünkü hazırlık maçlarında da oyuncunun biraz mental ve belki psikolojik olarak hazır olmadığı görünümüne sahipti. Bunu Süper Lig'e, yani sezon başına yansıtmaz diye umarken, Kasımpaşa maçında belki de hazırlık maçlarından da izlediğimiz daha da ileri seviyede bir mental çöküş vardı Paulo Nacho'da. Yani birkaç pozisyonda sanki böyle kendi durdu ve atmadı gibi oldu. Oyuncu şu anda bu nedenle eleştiriliyor. Tabii ki bu çıkan santrafor iddialarının da tahmin ediyorum ki Onaç üzerinde belli bir etkisi olmuştur. Yani oyuncunun bir an önce kendini toparlaması gerekiyor. Çünkü Ferencvaros maçında bir an önce o golcü, bitirici Paulo Nacho'nun o kafasıyla, ayağıyla hani her şekilde topa saldıran haline çok ihtiyaç duyacak Trabzonspor.
1: Bunu arıyor
0: Umuyorum
1: Trabzonspor
0: ki,
1: diyorsun.
0: evet, umuyorum ki bir an önce bu mentale kavuşmuştur bu süreçte. Şu anda durum bu şekilde.
1: Peki. O zaman eklemek istediğiniz farklı bir şey var mı diye sorayım ben Trabzonspor gündemine ilişkin.
0: Yani sizin de söylediğiniz gibi bugün Stefan Savic ve teknik direktör Fatih Tekke basın mensuplarıyla buluşacak. Tabii ki bu gündeme dair olan durumu biz de soracağız. Ben özellikle şu da sorulacak mı diye de çok merak ediyorum. Çünkü Ferencvaros teknik direktörüne Fatih Tekke'nin açıklamaları yanlış bir şekilde aktarılmış ve kendisi Fatih Hoca hakkında maalesef talihsiz açıklamalarda bulunmuş bu sebepten. Bugün artık böyle iki hoca arasında kaotik, acaba sözlü karşı cevaplaşmalar olacak mı? Ben onu da merak ediyorum. Çünkü Kasımpaşa maçının ardından Fatih Tekke aslında Kasımpaşa'yı kastederek gelecek rakipleri için çok çok daha zor, güçlü rakiplere karşı çıkacağız söyleminde bulundu. Ama Macar gazeteciler maalesef kendi teknik direktörlerine sanki rakibimiz bizden daha güçlü demiş gibi Fatih Hoca'yı lanse ettirmişler. Yani onlar da şunu söylemişler: Fatih Hoca sorumluluktan kaçıyor. Bilmiyorum Fatih Hoca'nın bu gündemden de haberi var mı? Bugün iki hoca arasında bir cevaplaşma olacak mı? Ya da
1: Olur
0: hani
1: gibi duruyor.
0: rakip hocadan bir bana yanlış çevrilmiş özür diliyorum cevabı gelecek mi? Tabii iki hoca arasındaki bu yanlış çeviriden kaynaklanan mini kızışma da sahaya da yansıyacak mı? Bunu da çok merak ediyorum. Tabii ki de maç öncesinde de şunu da söylemekte fayda var. Ülke puanıdır. Evet, biz tabii ki de Trabzonspor'u takip eden basın mensupları olarak her alanda Trabzonspor'un kazanmasını istiyoruz. Ama Avrupa arenasına çıktığında göğsünde de Türk bayrağıyla daha da fazla istiyoruz. Ülke puanımız da artsın istiyoruz. Umuyorum ki Trabzonspor'un kazandığı, rövanş maçı öncesinde de avantaj elde ettiği bir maç olur.
1: Umarız. Bu arada Ezgi Alp'in yazılarını ve aynı zamanda haberlerini de günebakış.com.tr'den takip edebilirsiniz diyeyim. Bugün orada Muhammed Salah'a ilişkin, Muhammed Salah'ı aldık, Kerim Benzema gündemde haberi vardı. Onun yanında Darwin Núñez transferinde yeni kilit, az önce de devreye giren takımları yazdığı, oradaki detayları verdiği haberlerini gördük. Bugün itibariyle Ezgi Alp, sizi sosyal medya ve aynı zamanda yazılarla, haberlerinizle nereden takip edebileceklerini, daha doğrusu sizin söylemenizi ben rica edeyim. Son kısımda onu sorayım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sizin de söylediğiniz gibi Güne Bakış'tayız. Hem sosyal medya hesaplarımızda hem internet sitemizde, artı olarak Trabzon bölgesi için yazılı olarak gazetemizde. Bizi takip edenlere buradan haberlerimizi duyurmaya çalışıyoruz. Harici olarak sosyal medya hesaplarım var. Ezgi Alp 4 ve Ezgi Alp 4 Instagram, Ezgi Alp 04 Twitter şeklinde. Yani sizin üzerinizden de tabii bu sizi dinleyenlerle de her zaman elimden geldiğince bilgileri bildiğim kadarıyla, yorumlayabildiğim kadarıyla paylaşmaya çalışıyorum. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Trabzon'a selamlar o zaman. Kolaylıklar.
0: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
1: Güne Bakış'tan Ezgi Alp'le konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu ve hızlıca bir araya gideceğim. Aranın ardından Beşiktaş gündemiyle Ali Aydın'la, TVB Spor'dan Ali Aydın'la devam edeceğiz.
2: Ben Sayar'la parantez, reklamlardan sonra devam edeceğim.
3: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
1: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. Reklam bitti. Reklam.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Reklam bitti.
5: Radyo Gol.
6: Ben Sayar'la parantez devam ediyor.
7: Parantezde kaldığımız yerden devam ediyoruz ve ilk bir saati geride bıraktık. Bırakmak üzereyiz diyoruz ve 13 geçe girmiştik. Kimle de formatında Ali Naci Küçük'ün içeriği sebebiyle ve onun hemen ardından sizlerle birlikteyiz. 4 saat boyunca birlikteyiz dediğimiz yerin ilk bir saatini geçtik yani, öyle söyleyeyim. Uzun bir yayın, uzun bir gün. Fenerbahçe İrfan 25'te, Trabzonspor'u Ezgi Alp'le ve Beşiktaş'ı da Ali Aydın'la konuştuk diyeceğiz. Bir 10 dakika sonra aşağı yukarı Ali Aydın şu an bizlerle Beşiktaş'ı konuşmak üzere. Ali Aydın, hoş geldin, selamlar.
8: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
7: Beşiktaş'ta beklediğimiz bir maç var, Zalgiris karşılaşması. Tabii ben bunu anarken hep söylüyorum. Biraz da böyle bir futboldan değil de basketboldan hatırladığımız bir kulüp. Aynı mı bilmiyorum oradaki detayları da, ama vardır belki bir farklılıkları ayıran bir nokta. Belki de aynıdır. Ama ben Zalgiris maçı öncesinde Beşiktaş'taki süreci sana sormak isterim. Bugün 14.30'da bir basın toplantısı var. 1,5 saat kaldı artık. Detaylar neler? Söz sende.
8: Şimdi tabii Avrupa kupalarına katılmayı garanti etti Beşiktaş. Hı hı. Ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek istiyor ve bu playoff'un ilk roundu yarın kendi evinde oynayacak Beşiktaş. Tabii senin de dediğin gibi basketboldan tanıdığımız bir takım Zalgiris Kaunas. Belki bu sene Euroleague'de de karşı karşıya geleceğiz. Aslında belki değil, karşı karşıya geleceğiz. Onlarla aslında bu sezon bayağı bir haşır neşir olacağız. Tabii basketbolda çok güçlü bir ekip, ama futbolda basketbol kadar çok güçlü bir ekip olduğunu söyleyemeyiz. Ben Beşiktaş'ın yarın ilk maçta iyi bir skor elde edip ikinci maça daha rahat çıkacağını düşünüyorum ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edeceğini düşünüyorum. Zaten Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeyi bence hak etti, oynadığı futbolla, gösterdiği performansla da. Ama futbol tabii ki de bu. Yarın çok şey yaparsınız ama o top üç direğin arasından geçmeyebilir. Futbolda maalesef bunlar da var. Bunları kabul ederek bu futbolu hayatımızın içine soktuk. Ama bir terslik, aksilik olmazsa Beşiktaş'ın yarın çok rahat bir galibiyet alıp maçı ikinci rounda bırakmadan işini bitireceğini düşünüyorum.
7: Beşiktaş'ta nasıl bir oyun bekliyorsun ve bunun yanında tabii playoff'ta Vincenzo Italiano'nun Avrupa kupalarındaki başarısıyla böyle övünen, bunun da biraz da güveniyle giden bir Beşiktaş var. Hali hazırda belki çok dişli bir rakip değil karşımıza konuştuğumuz rakip, ama yine de buraya iyi getiren bir Vincenzo Italiano'dan bahsettik bugüne dek Ali Aydın.
8: Yani bu eksik kadroyla, tamamlanmamış kadroyla çok iyi işler yaptığını düşünüyorum İtalyano'nun. Yarınki maçta yine kendi sahasında oynayacağı için, kendi seyircisi önünde oynayacağı için yine önde baskı presle bir oyun bekliyorum yine. Eyüpspor maçında olduğu gibi, bundan önceki Karlova maçında olduğu gibi baskılı, oyunu tamamen rakip alana yıkan bir Beşiktaş oyunu bekliyorum. Zaten bu sezon %80'in %90'ı hep böyle olacak gibi gözüküyor. Telyon'un o oyun felsefesini bu kısa sürede bu takıma kabul ettirmesi de çok büyük olay. Yani gece gündüz, sabah akşam sadece bu futbolcu grubuna değil, camiaya da bu oyunun felsefesini kabul ettirmiş bir adam. Yani kampa çok eksik gitmesine rağmen, hiç dertlenmeyen, bunu dert etmeyen 16-17 gençle kampa gidip kampın son günlerine neredeyse takım tamamlandı. Bunu da dert etmeyip yoluna devam eden bir teknik direktörü var. Hiç bahane üretmiyor.
3: Doğru.
8: Yani yense de yenilse de hiçbir bahanesi yok. Hoca yani neden yenildiğini anlatır. Nasıl yendiğini anlatır. Hoş da bir daha Beşiktaş'ın resmi maçlarda mağlubiyet yüzü görmedi. Umarım yarın da görmeyecek. O yüzden
7: evet.
8: Yani futbol bu diyoruz ama tabii ki de, ama ben yarın yine Beşiktaş'ın bu ritmi yakalamış Beşiktaş'ın yarın çok rahat bir oyun ve İtalyano'nun o coşkulu oyununu bekliyorum.
7: Peki
8: açıkçası.
7: Kısa bir sürem kaldı. Orada transferde eli kulağında diyebileceğin bir gelişme var mı? Transferde hemen
8: vallahi
7: gelecek.
8: Vallahi sağ kanat için bu hafta gelecek duyurusunu aldı. Tabii şimdi dün de İtalyan basınında Fabio Miretti haberleri de çıktı. U23 kontenjanına da uyuyor. Menajerinin açıklamaları da var. Yani Beşiktaş'ın bize olan ilgisinden dolayı çok mutlu olduklarını. Tabii şu anda Juventus oyuncuyu kadrosunda düşünmüyor. Bundan sonraki gelişmeler nasıl sonuçlanır hep birlikte göreceğiz. Zaten şu anda şunun seçimini yapıyorlar. Sağ kanada mı iyi bir oyuncu alalım, yani isim alalım, yoksa orta sahaya mı? Çünkü o iki transferden bir tanesini U23 olarak kullanmak istiyor Beşiktaş. Dolayısıyla da şu anda Fabio Miretti haberleri de çok sıcak. Tabii Antony haberleri de dünden beri servis edilmeye başlandı medya üzerinde. Gerek yurt içi gerek yurt dışı medyasında. Yani ben sevgili Murat Kılıç'la dün konuştuğumda bu hafta bir transfer gelecek dedi ama tabii isim konusunda ser verip sır vermiyorlar.
7: Peki. Ali Aydın, teşekkür ediyorum. Eklemek istediğin farklı bir detay yoksa ağzına sağlık diyeceğim.
8: Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Başarılar.
7: Selamlar. Beşiktaş. Sağ ol, var ol. Ali Aydın'la konuştuk TV Bu Spor'dan. Beşiktaş'ı da yakından takip eden bir isim. Onunla değerlendirmemiz oldu. Beşiktaş tarafına onunla baktık. Melih Şendil'e döneceğiz. Radyo Gol'ün kıymetli isimlerinden ve aynı zamanda hala bizler için kıymetli ki Melih abiyle yayınlarımız çok keyifli ve aynı zamanda bize çok kattığı detayları unutmayarak geçerdi. Onlardan hep kendimize bir ders çıkartırdık diyelim ve selam Berk, programcılar izinli ve tatil bilgisi için teşekkür ederim demiş. Geçen sezon yakından takip ettiğim Sivasporlu forvet Bekir Turaç Böke Göztepe'ye transfer oldu. 3+1 yıllık, hakkında hayırlısı olsun Sivaslı İlhami ben demiş. Bunu bilen olduğu gibi bilmeyip soran da var. Ona da cevap verelim. Berk merhaba. Yayına başlarken belki söylemişsindir ama ben duymadım. Yayın programı mı değişti? İbrahim Yavuz yok mu demiş. İbrahim Yavuz bu haftalık saatler 12-14'ü gösterdiğinde Cuma günü sizlerle olacak. Bugün özelinde Çağatay Çıtlak'ın da yine aynı güne denk gelen bir özel sebebiyle olmadığını hatırlatalım Çağatay Çıtlak'ın da, Çağatay abinin de, İbrahim abinin de, size böyle hatırlatmış olayım. 4 saat boyunca bir program yaptık ve 4 saat boyuncaki o plana, programa göre ilerleyeceğiz yayında. İrfan 25'te Fenerbahçe'yi, Ezgi Alp'le Trabzonspor'u, Ali Aydın'la Beşiktaş'ı konuştuk ve geldik oraya Melih Şendil'le, özlediğimiz yayına. Melih Şendil'le konuşacağız, Melih abimle konuşacağız, onunla değerlendirmemiz olacak günde. Şöyle bir ele alacağız. Kaldı ki Melih abi, o da çok yorgun. Geceyi geç kapattı. Günü geç kapatanlardan Ümit Özat'la yaptıkları yayında Tandem Spor'da. Melih abi selamlar, saygılar. Hoş geldin.
5: Merhabalar Berk, iyi yayınlar.
7: Keyfin yerindedir umarım.
5: Vallahi canavar gibiyim ya. Yaramazlığımız yok. Sağlığımız yerinde Allah aşkına.
7: Sen de klasik böyle geceyi geç kapattık, günü geç kapattık. Saat 10'a maç konur mu? Saat 11'e maç konur mu? Spor medyası yeni açıyor ışıklarını. Ses tonu var Melih abi. Doğru mu alıyorum?
5: Ya, spor medyası yarasaya döndü zaten. Evet. Biliyorsun Dünya Kupası'yla başta olmak üzere 21-30 maçları, 22 maçları. Ya şeyi çok merak ediyorum. Hani eskiden de sıcaklar vardı. Ve yani hiç bu kadar böyle abi çocuklar ölüyor, su molası verelim, odur budur, hiç böyle şeyler yoktu. Yani bundan 20 yıl önce oynayan futbolcular, hani onların canı can değildi de şimdiki çocuklar mı çok değerli kıymetli, bilemiyorum ki arkadaş.
7: O kadar doğru söylüyorsun ki abi. Yani diğer tarafta dün Ümit Özat'la yaptığınız yayına da Tandem Spor'da bakma şansım oldu bir kısmına. Biz de yayından fırsat bulduğumuz sürece geç kapatıp erken açanlardandık. Onun yanında Tandem Spor'u hatırlatarak başlayalım istersen abi. Listelere girdi Orada yaptığınız iş kısa zamanda 91 bin aboneye ulaştı. Ve onlarca yayın, canlı yayın, onlarca video, yüzlerce hatta belki öyle de söyleyebiliriz şu ana dek Ümit Özat'la yaptığınız işe ilişkin bunları hatırlatalım ve takip etmeye, abone olmaya da davet edelim dinleyicilerimizi.
5: Sağ ol Berk'cim, çok teşekkür ederim. Bir de şunu söyleyeyim, botsuz yani biz evet. rakiplerimiz gibi hiç bot basmıyoruz. Ama maçta, maç önü, devre arası, maç sonu 200 bin bandına oturduk.
7: Evet.
5: 100 bin aboneye çok az kaldı. Sonuç itibariyle şöyle bir şey söyleyeyim. Ümit, çalıştığım belki 400-450 tane bilmiyorum futbol yorumcusu içinde en zekilerden biri. Kendini futbola verdiği anda... Yani çok farklı okuyor, bizden çok farklı okuyor futbolu. Zaman zaman ona da söylediğim için şu an dinleyicilerimizle dertleşmekte bir sıkıntı görmüyorum. Bazen diline hakim olamamış eskiden. Şu anda da bazen oraya geliyor ama orada el freni görevi olmaya çalışıyorum. Yani futbolun içinde kaldığında futbolu çok iyi okuyan bir insan. Ve bu kısa sürede de bir karşılık buldu kamuoyunda. Biz iki kişilik bir ordu olarak, iki yorumcu, tek kamera ondan evet. sonra böyle başladık. Ve çıkış noktamız da hani birlikte kahve içerken yaptığımız sohbeti YouTube'da insanlarla paylaşalım oldu. Çok büyük bir karşılık gördü. Bayağı bir sponsorlar sağ olsun ilgi gösterdiler ondan sonra. İşte forma vermek için gönüllü olan taraftarlar oldu. Bizim orası çok kalabalık bir yer. 15-20 kişi seyrediyoruz maçları ve 4 büyük kulübün de taraftarı var orada. Ondan sonra aslında bir kamuoyu yoklaması oluyor maçı seyrederken yaşadığım süreç. O yüzden soru bulmakta sıkıntı çekmiyorum. Zaten ben sıkıntı çeksem Tandem Sports izleyicileri mutlaka chatlerle destek veriyorlar. Benim aklıma gelmeyen soruyu Ümit'e soruyorlar ya da bana soruyorlar. Sonuç itibariyle orada sokaktaki insanlar ne düşünüyorsa o sesi yansıtan bir YouTube kanalı olduk. Tabii ki milyonlarca dolarlık rakiplerimiz var. Çok büyük stüdyolarda, çok büyük maaşlarla, çok iyi şartlarda çalışan eski YouTube'da bir sürü dostumuz, arkadaşımız, kardeşimiz var. Bizim onlarla bir şeyimiz yok. Biz zaten bot basmıyoruz da, onu bir kez daha söyleyeyim. Tamamen organik. Hani böyle köyden aldığında domatesi kestiğinde onun kokusu gelir ya, böyle oh dersin ya, ne güzel böyle şeysiz, ilaçsız domates, böyle domatesin kokusu da buymuş.
7: Pembe dersin. Domates diyorsun yani abi.
5: Yani pembesi olur, kırmızısı olur ama evet. bir şey katılmamış domatesinden bahsediyorum. Peki. Köy domatesinden bahsediyorum. Ondan sonra yani Cihan bilmez. O tabii Nişantaşı'nda yemek yediği için. Ama sen bilebilirsin Cihan, diye düşünüyorum.
7: Cihan, evet, Cihan bu aralar izinde abi. Ona istediğin kadar giydirebilirsin bu arada, tabiri caizse. Duymaz abi
5: ben
7: seni.
5: Ben çalıştım ama izne çıktı. Yani çalıştığını mı düşünüyor?
7: Çalıştı, izne çıktı abi. Bir de ben 15 gün yokum dedi. Tamam dedik. Paşam başımızın gözümüzün üzerine dedik yani. Evet. İzin yapamayan kim? Melih Şendil. Melih abi. Radyo Gol'de an itibariyle.
5: Sen yaptın bir ara, gördüm fotoğrafı.
7: Yok abi, o öyle değil işte. O iki tane haftanın ikişer ikişer izin günlerini birleştirip tatil gibi bir şey oldu orada yani. Öyle söyleyeyim.
5: Ama bak hala sen kamuoyunu etkilemeyi öğrenememişsin. O zaman koyma o fotoğrafları. Sonra da patron şu an kimse der ki ya arkadaş bu çocuk sürekli tatilde. Bak Melih Cihan abi, ne yapıyor senden... sürekli stüdyodan fotoğraf koyuyor ki. Aynen. Patron bak en çok ben çalışıyorum hesabı. Evet.
7: Senden öğrenemedim Melih abi o işleri. Keşke
5: benden
7: onu da öğrenebilseydim.
5: Cihan'dan öğrendim.
7: Cihan'dan, ben de, şimdi yani Cihan'dan.
5: Kimin,
7: evet.
5: kimin ilacı olsa önce kendi kafasına sürer ben.
7: Doğru diyorsun. Ya bu arada az önce dediğin bir detay var abi, o çok kıymetli. Senden öğrenemedik dedim ya, espri yaptım. Şimdi senin bize kattığın bir şey o. Stüdyomuza ya da işte o gün maç izlerken radyomuza dışarıdan bir dinleyicimiz gelirdi ve sen oturur maçı izlerken ya da oturur yayına girmeden önce onunla röportaj yapardın abi resmen. O ne diyor, ona dokunmak lazımı bize sen öğrettin burada. O çok kıymetli bizim için. Yani onu söylemeden geçemeyeceğim abi. O bakış açın da, o öğrettiğin, bizler gibi hani bizler gibi dokunabildiğin birçok öğrencin olarak görüyorum abi, sen de kabul edersen. Birçok gence aktardığın detaylarda o en öne çıkanlardan biri. Hakikaten orada ya, dışarıya dokunabilmeyi öğrettin.
5: Öncelikle çok teşekkür ederim düşüncelerin için. Ama siz almaya açık öğrenciler olduğunuz için ben herhalde ensenizde boza pişirdim o yıllarda. Şimdi biz Radyo Spor'da aslında şöyle bir devrim gerçekleştirdik. Devrim demeyeyim de.
7: Radyo Gol'de.
5: Yani eskiden neydi Radyo Gol'de, düzeltiyorum. Böyle egosu çok yüksek biri çıkar, spor yorumcusu konuşur, vay baba sen en iyi sen biliyorsun falan. Biz ne yaptık? En iyi yorumcu radyo gol dinleyicileri dedik. Ondan sonra oradan sürekli bizimle hatta didişen, bizi sinirlendirmeye çalışan onlarca, yüzlerce, binlerce de dinleyicimiz oldu. Şimdi aynı şablonu ben Tandem Sports'ta YouTube'da yapıyorum. Orada da yani hemen hemen her akşam bizimle didişen ya da çok keyifli mesajlar atan bir kitle oluştu. Bu ne oluyor biliyor musun? Karşı tarafa değer verildiğini hissettiriyor. Ben sokakta da statlarda da hayatım geçtiği için, tükürüklü köfteyle hayatım geçtiği için oradaki sohbetlerin çok daha böyle organik, çok daha iyi olduğunu gözlemledim 35-40 yılda. Sonra tabii ki stüdyoda en ünlü yorumcularla saatlerce bütün statlarda, derbilerde, maç önü maç sonu yayınlar yapmış biri olarak söylüyorum. Ama bazen oradaki tükürüklü köfteyi satan abimin yorumu her şeyden çok daha güzeldi. O yüzden de sokan dilini ekrana ya da mikrofona yansıtabildiğin sürece bence başarı orada geliyor.
7: Şimdi bunun yanında bunu biz yansıtmaya çalışıyoruz. Buradan bakıyoruz ama Fenerbahçe'de acaba sokağa ne kadar dinleyen teknik heyet var? Ya da taraftarı dinlediniz sorusuna, Asensio sorusunda dün hatırlayacaksın Melih abi, oradan bağlamak istedim. Taraftarı mı dinlediniz? Asensio'nun değişikliğinin öncesinde taraftarın bir Asensio talebi vardı, tezahüratı vardı. Onu mu dinlediniz dediğinde gülen, hatta o gülüşü öyle gülüş ki aşağılayıcı şeklinde kabul edenler de oldu dün. Gülen bir İsmail Kartal vardı. Onların ne kadar taraftarı dinlediğini düşünüyorsun diye öyle bağlayayım abi konuyu. Düne öyle
5: dedim. Yani ben şimdi gece saat 2'de eve geliyorum. Açıyorum yayının tekrarını seyrediyorum. Notları alıyorum. Çocuklara atıyorum hatalarımızı, eksiklerimizi, artılarımızı. Dün seyrettikten sonra yayını bir kez daha sabaha karşı şöyle bir tweet attım. Dedim ki tut ki Ali Sami Yen'desin Berk. Evet. Maç Selçuk İnan'ı çağırıyor. Selçuk İnan da Fatih Terim'in yanında. Tamam mı? Kulübede senaryo yazıyorum. Ali Samiyen inliyor. Selçuk İnan. Yani maç onu çağırıyor. Fatih Terim sence Selçuk İnan'ı oyuna alır mıydı? Taraftar istiyor diye.
7: Fatih Terim yapmazdı böyle bir şeyi.
5: Yapmazdı. Asla yapmazdı. Ümit Hoca'ya sordum dün. O da yapmam dedi. Şimdi dünkü olay çok kritik. 70. 75. dakikalar arasında. Hatta bir yanda Marco Asensio seslerinin yükselmesi ve durmaması. Ardından hocanın Asensio'yu oyuna alması. Ardından da basın toplantısında biz zaten Asensio'yu oynatacaktık demesi. Üçünü bir araya topladığımda taraftarla İsmail Hoca arasında bir kopukluk olduğu daha ligin ikinci haftası oynanmadan çok net aşikar. Şimdi taraftar istedi diye bir teknik direktör değişiklik yapamaz. Sadece taraftar istiyor ki oradaki 10 tane taraftarın 9'unun kafasındaki 11'i oynat. Ha bir tane iki tane sakattır, ceza şeydir, aile bir sorunu vardır, hastalığı vardır, onu bilemezsin sen. Kampta onlarla birlikte yaşayan sen değilsin. Ama bu kadar rotasyon, bu kadar değişiklik. Ben yıldızlarla savaşıp da kazanan teknik direktör görmedim Türkiye'de. Bakınız Rafa Silva, Sergen Yalçın. Kim kazandı? Rafa Silva Beşiktaş taraftarının sevgilisi olarak ayrıldı. Sergen Hoca Beşiktaş'tan koptu. Sonuç itibariyle bunun 1000 tane örneği vardır. Asensio evet şu an çok yeterli değil ama bu takımın beynidir, 10 numarasıdır. Çünkü Fenerbahçe'de bir 10 numara kültürü vardır. Ta Ortega'lardan, işte Alex'lerden
7: sürekli
5: bugünlere kadar
7: sürekli de karşısına alıyor gibi İsmail Kartal Asensio'yu. Buralardan bu çıkıyor. Taraftar bunu anlıyor.
5: Ya en başta Asensio hazırlık kampında işte biz istediğimiz zaman oynatırız, biz ne dersek o olur tabi Asensio'ya çevrildiğinde Asensio'nun hoşuna gitmemiş. Normaldir. Benim. Böyle ego savaşları olur. Ego savaşları olur ama kaybeden teknik direktör olur.
7: Bugüne dek de hep şunu yaşadık. Mesela bir Fenerbahçe'de yaklaşık bir aydır sezon başladığından bu yana, erken açtığı için Fenerbahçe sezonu 22 Temmuz civarı. Şunu gördük. Ederson yüzdelik verdi, hazırım dedi. Oraya getirdi konuyu. Ya da konsantrasyon anlamında bunu söyledi ama bir yüzdelik verdi story'de, paylaştığı hikayesinde. Lukaku dün %75 hazırım dedi. Onu hatırlatalım. Aynı şekilde yine konuştuğumuz Asensio'nun bir paylaşımı olmuştu. Hatırla lütfen Melih abi. Dinleyicilerimiz de hatırlayacaktır mutlaka. Yani burada Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın galiba iletişim dili sürekli yüzdelik üzerinden, sürekli hazır olup olmaması üzerinden ilerlemesi oyuncuları buna sevk ediyor gibi görüyorum ben. ben. Sadece medyanın sorduğu sorulara yanıt vermek gibi de algılayamam. Çünkü hadi Lukaku medya sordu da cevapladı. Asensio ve Ederson direkt paylaşımlar yaptı. Burada bir problem görüyor musun sen de aynı şekilde?
5: %100 bir iletişim problemi var. Yani İsmail Hoca ne kadar iyi bir teknik direktör olursa olsun, ne kadar iyi top oynatan bir hoca olursa olsun, ama %100 bir iletişim direktörüne ihtiyacı var. Yani her konuştuğunda daha çok eleştiri alıyor İsmail Hocam. İletişim kurma konusunda çok büyük sıkıntısı var ve takım içinde de kazandığında ben, kaybettiğinde biz kelimesi birebir çevrildiğinde yabancı oyuncuların asla ve asla hoşuna gitmez. Yani dikkat et, kazanıcı hep ben.
7: Doğru.
5: Kaybedince biz. Yani sağ hocam, gözümü seveyim yapmaya. Ya bir de bir kere çıktı işte, hata benim dedi. Ya zaten şu an 5-6 tane maç oynadın. 4 tanesi Süper Lig'de ilk 10'a zor girecek takımlar. Hani oradaki galibiyetler, 1-0'lar, 1-1'ler, şunlar bunlar, kimseyi aldatmasın. Bu takım Fenerbahçe futbol tarihinin en pahalı takımı. 300-350 milyon euroluk bir malzeme bu. Çok büyük bir malzeme. Ya bunu da sen mükemmel şekilde kullanmalısın. Yani sen şimdi Greenwood olsan, gelsen demez misin abi, benim yerime Kasımpaşa'da geçen sene yedek oynayan İrfan Can sahada, ben kenarda oturuyorum. Der misin, demez misin?
7: Dersin tabii.
5: Abi yani hazır değilse o zaman Greenwood'u ilk baştan oynat. Bu adamlar İngiltere'de, orada, burada, İtalya'da, Almanya'da hiç antrenman yapmıyorlar. Ya bu teknik direktör bahanelerinden o kadar sıkıldım ki ben, yerli teknik direktör bahanelerinden. Henüz hazır değil. İlk 10 hafta bizden güzel futbol beklemeyin. Son 10 hafta stresli güzel futbol beklemeyin. Ne seyredeceğim ben? Ne seyredeceğim abi? En kötüsü orada alıyor 3-5 milyon euro yıllık. Senin benim hayatta düşünemeyeceğimiz rakamlar bunlar, tamam mı?
7: Sezonun henüz başında rotasyonu konuşuyoruz mesela Fenerbahçe'de.
5: Yani, ya bismillah bir başla. Evet. Eğer gerçekten Avrupa'yı hedefliyorsan, bence biz Ümit Hoca ile orada çok çatışıyoruz. O diyor ki Avrupa'yı boş ver, lige konsantrasyonunu sağla. Ben diyorum ki Avrupa'sız olmaz. Çünkü Avrupa'da Fenerbahçe haftaya katılsın 22-23 milyon euro ayak bastı parası alacaksın, değil mi? Şampiyonlar Ligi'ne.
7: Evet, evet.
5: Galibiyet 2.1 milyon euro. Beraberlik 700 bin euro. Şampiyon olsan alacağın para 90-100 milyon TL.
7: Tüm bunların yanında konuşurken sana gelen birçok mesajın olduğunu da görüyorum abi. Mili abime selamlar. Galatasaraylı olarak İsmail Kartal kaç hafta devam eder? Bence edemez. Sorar mısın lütfen, demiş.
5: Derbiler bilirler. Yani Beşiktaş ve Galatasaray derbilerinde elde edeceği skor, sonuç, oynanan futbol, sergilenen oyun. Ben çok uzun vadede yapmıyorum. Kalabileceğini düşünmüyorum. Eğer bu kafa yapısıyla devam ederse hocam.
7: Peki tur belirleyici olmaz mı bunda? Melih abi, onu da ben sorayım.
5: İsmail Hoca'nın kalmasında mı?
7: Evet.
5: Hiç.
7: Hiç belirsin.
5: Yani belki şu an elense o kadar çok sevinecek Fenerbahçeli var ki. Boş ver abi, lig daha önemli diyen. O yüzden de o tur kaybı hiçbir şekilde İsmail Hoca'nın koltuğunu sallamaz.
7: İstanbul'dan Fatih ben. Melih abimize selamlarımı iletirseniz sevinirim. Takip ediyoruz kendisini, selam demiş. Şimdi abone oldum diyen var. Abone olduğunun nasıl fotoğrafını
5: göstereyim. Hadi 100 bin yapın Tandem Sports'u, hadi. Daha yepyeni bir yavru.
7: Yaklaşıyoruz. İsmim Fatih. Berk hocam, senin yorumlarını beğeniyorum. Melih abiye de şöyle seslenmek istiyorum. Melih abi sen nerelerdesin ya? Çok özledik seni, demiş Fatih Bey. Tandem Spor'da. Hemen bir reklam daha yapalım abi.
5: Köprü geçmemenin mutluluğunu yaşıyorum.
7: Tabii abi, yakındır. Öyle tahmin ediyorum direkt. Evden ya çıkınca 5 dakikada ya oradayım diyorsundur mesela.
5: Ne 10?
7: 10 mu? Peki abi, ne kadar güzel. Hızlıca gelen mesajlara dönüyorum. Melih abi selamlar. Galatasaray'daki sessizlik için neler söylüyorsun? Senden yorum almak isterim lütfen, demiş.
5: Batragov geldi. Dün veda etmiş taraftarlara biz yayındayken. Ondan sonra. Tabii ki bu çok genç bir oyuncu. Ondan çok büyük paralar kazanabilir belki Galatasaray. Onun dışında Lang'ın geri gelme, Napoli ile görüşmeler vardı. Dün yayındayken bunlar vardı ama bu sabah, yani öğlen uyandığım için Berk, sen ve dinleyicilerimiz kusura bakmasınlar, sabaha karşı yatıyoruz. Başka gelişme varsa ondan haberim yok. Ama şu sonuç itibariyle Galatasaray'ın geçen hafta çıktığı kadro, geçen senenin şampiyon olan kadrosu arkadaşlar. Galatasaray'ın Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor gibi çok büyük transferlere ihtiyacı yok. Lemina belki gidecekmiş. Ondan sonra herkesin bir alternatifi olur. Ben Galatasaray'da sorunun oyuncu seçimlerinden ziyade orada da teknik direktör sorunu görüyorum. Her ne kadar 4 yıl şampiyon olsa da Okan Hoca'nın kenardaki hal ve hareketlerinin güven vermediğini gözlemliyorum. Maçı seyrettiğim Galatasaraylı kardeşlerimde Tandem Sports'ta. Yani Okan Hoca'ya karşı bir güven endeksinde müthiş azalma var. Bunu Okan Hoca'nın sorgulaması lazım. Sorun varsa eğer bu futbolcularda değil bence. Yani bugün Yunus'u kim istemez? Ya elinde Osimhen var ya. Ama şöyle de bir yönetime eleştiri getireyim. Yani Osimhen çıkıyor, Icardi giriyordu. Zaniolo onun yedeğin yedeğiydi. Şu an Osimhen'in yerine mutlaka ve mutlaka yedek bir santrfor, iyi bir santrfor almaları lazım. Abi. Hele hele Salah, Vlahovic, Greenwood gibi adamlar, Lukaku gibi adamlar gelmişken.
7: Hatta ben biraz daha ileriye götüreyim abi örneğini. Çok güzel bir yerden pencere açtın, onu devam ettireyim. Osimhen çıkıyordu, Icardi dedin. Morata vardı. Onun yanında da Batshuayi vardı. Hatta neyi konuşuyorduk? Avrupa'da iddia ediyorum Avrupa'da böyle bir rotasyon yok. Forvet rotasyonu yok. Galatasaray şu an çok iyi, çok şanslılar konuşuluyordu. Çok da haksız sayılmazdı bu konuşulanlar.
5: Ya, Türk futbol tarihinin en şanslı teknik direktörü Okan Buruk.
7: Aynen öyle. Gerçi bir zamanlar öyleydi. Şimdi ne kadar şanslı görüyor kendisini. O da yavaş yavaş transferlerden konuşmaya başladı Çorum maçı sonrasında. Farkında mısın Melih abi? Orada hazırlık ben maçlarında hep bekleniyordu.
5: Çorum Spor'u yenmek için yeni transferlere mi ihtiyacım var? Geçen yıl şampiyon olan takımının 11'iyle çıktın.
7: Doğru. Peki son kısımda Beşiktaş ve Trabzonspor'a ilişkin yorum almak isterim Melih abi. Onlar Ferencvaros ve Zalgiris maçları çıkacak. Evet. Zalgiris Beşiktaş'ta.
5: İnşallah Avrupa'da kapıyı aralar Beşiktaş. Trabzonspor'da oyunun Salah üzerinden eğer düşünülmesi isteniyorsa bu da Fatih Tekke ile Trabzonspor arasında bir sıkıntı yaratabilir düşüncesindeyim. Ya bu kadar çok yüksek paralarla gelen adamlar, biz yayıncılar için mükemmel tabii. Salah'la Trabzonspor'u yorumunu yapmak, işte Vlahovic'li Beşiktaş'ın yorumunu yapmak, Lukaku, Osimhen, say kimler varsa bizim için iyi. Ama aynı zamanda da ego savaşları hocalarla futbolcular arasında. Çok merak ediyorum. Trabzonspor'a da başarılar diliyorum. Onlar da yarın ilk kez herhalde belki ilk 11'de göreceğiz Salah'ı bir Avrupa maçında. Yani çok büyük bir merakla bekliyorum bütün karşılaşmaları. Bizim için çok keyifli.
7: Melih abi aynı zamanda sana neden 3 ay bekledik o zaman? Madem Lang gelecekti sorar mısın lütfen? Mesajı da var Yekta Bey'den. Sana mesajlarını gönderen ve üst üste yazan 7-8 defa aynı mesajı gönderen bir dinleyicimiz var. Abone oldum Melih abimi çok seviyorum lütfen söyle diyen bir Mehmet Bey var mesela.
5: Mehmet Bey çok evet. Teşekkür ederim, o 7-8 arka arkaya ne sormuş?
7: 7-8 kez aynı şeyi yazmış. Melih abiyi çok özledik mesajı. Selamlarını ilet lütfen mesajı.
5: O benim üst komşum.
7: Öyle mi? Madem Lang gelecek diyor Yekta Bey. Neden 3 ay bekledik sorar mısın lütfen diyor. İşte asıl soru bu zaten cevaplanamayan.
5: Yani para var Galatasaray'da. Olmaz olur mu? Allah'ını seviyorsan. Kaç yıldır Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsun. O kadar şeyler, projeler. Para olmadığına inanmıyorum ben. Ama yani gerçekten hadi canım sen de denilecek bir transfer peşinde yönetim. Ben ona inanıyorum. O yüzden de zaten geçen yılın şampiyon kadrosu halen korunmuşken çoğunluğu. Ben öyle gerçekten Galatasaraylı taraftarlarla yönetim arasındaki buzları eritmekten öte yani böyle mağmaya çevirecek bir transfer 4 Eylül'e kadar mutlaka ineceğini düşünüyorum.
7: Peki. Melih abi eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben o zaman. Son bölümde çok keyifliydi, çok kıymetliydi seninle yayın yapmak bugün özelinde.
5: Vallahi ben meslek hayatına radyo televizyon dergisinde başladım. Muhabirlikle başladım. Ondan sonra spiker oldum. Radyo, televizyon, YouTube. Bak hepsini topla. Hiçbiri bir radyonun keyfi kadar etmez. Radyoculuğun kıymetini bilin. Radyo çok keyifli bir şey. Bütün dinleyicilerimize de saygılarımı gönderiyorum buradan. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sana da iyi yayınlar kardeşim. Cihan'ın bir hafta daha uzatın iznini. Yazıktır, günahtır. Peki. O yoruluyor biliyor musun? O paraları saymak, onları nereye harcayacağını düşünmek. Bunlar çok zor konular. O yüzden de Cihan kardeşime bir hafta daha izin verirseniz Sizlerden bir abiniz olarak ricam bu olsun.
7: Estağfurullah. Peki abi. Cihan'a da ileteceğim hemen. O da mutlaka
5: hemen al ses kaydını at.
7: Hemen abi hemen. Hemen prodüksiyonunu yapıyoruz. Sağ ol, var ol. Teşekkür ediyorum. Ben iznimden Cihan'a direkt devrediyorum abi. Ben bu ay bu
5: yıl izin yapmıyorum. Sen kimsin ki izle çıkıyorsun Cihan'ın yanına?
7: Aynen öyle abi.
5: Şımarmışsın ya.
7: Aynen öyle abi.
5: Olmaz ya, sorma. Böyle şey.
7: Sorma abi ya. Valla bak hakikaten sen gittikten sonra çok şımarttılar burada.
5: Olmaz abi. Ben bir uğrayayım oraya. Ben bir şöyle kızın sopasıyla bir geleyim abi.
7: Keşke öyle olsa Melih abi. 2 yıldır izin yapamıyorum. Ayrı konu ama. Ama dediğin gibi onu da pek paylaşmamak gerekiyor. Demek ki sosyal medyada. 3 gün kaçıyoruz, paylaşıyoruz. Kardeşim iyi tatiller diyor. Dün adalara gittim Melih abi. Adalarda da biliyorsun arka taraflarına gittiğinde tatil havası veren yerleri var. Ya dinleyiciler diyor ki ne zaman dönüyor? Adalarda abi. O adaların bir yeri söylemeyeyim.
5: Sen Bertuğlu adalara ancak gidebilirken Cihan hangi Yunan adalarında?
7: Cihan abi şu an galiba en son Yunan adası değil de şöyle bir Akdeniz tarafında bir yerdeydi, öyle hatırlıyorum. Bir şeyler yapıyordu Cihan. Çok paylaşmaz ama. Bak çok paylaşmaz yani? Ama o da farkında mısın? Çok paylaşmıyor. Karda yürüyor, izini belli etmiyor.
5: Böyle olacaksın abi. Bu sosyal medyayı ben zaten anlayamıyorum. İnsanlar yemeye başlıyor. Tam yemiyor. Aman bir dakika abi dur bir fotoğrafını çekelim. Ya arkadaş neyin fotoğrafını çekiyorsun ya?
7: Ya bu arada... Abi Beltur dedin de aklıma geldi. Abdülkerim abi sana hep takılır da tekne tekne diye. Bak o kadar ya üzülüyorsan Beltur'la gidişime bir gün gidelim senin tekneyle. O kadar üzülüyorsan abi benim Belturlarla gitmeme gidelim senin tekneyle bir gün. Ben de öyle ya geleyim
5: olsa,
7: sana.
5: Olsun canım. Abdülkerim abi bir gidiyorsa onu bir soktu milletin kafasına. Hay Allah ne gülerdik Abdülkerim abiyle ya.
7: Geçen gün bir sözlükte mi gördüm, Twitter'da mı? Seninle alakalı abi teknenle ilgili konuşuyorlar yani. Öyle oraya kadar gitmiş abi, iş, sirayet etmiş abi. Yani. Söyleyeyim sana yani. Ben, artık toparlayamazsın abi o işi.
5: Yani ben burada düştüm biliyorsun, dizi parçaladık. Ondan sonra Abdülkerim abi öyle bir yangın yaptı. Ya çok komiktik ya. Gerçekten biz orada yani çok gülüyorduk ya.
7: Evet ama senin işin de zor abi. Marina parası vesaire onlar çok zamlanıyor diyorlar yani.
5: Milyar. Yok kızılışık sopası tamam, ben Cihan kardeşimle sana dalmaya geliyorum.
7: Peki abi ben daha fazla sinirlendirmeden kapatayım yavaş yavaş. Çok teşekkür ediyorum abi. Saygılarımı sunuyorum.
5: Teşekkürler. Kapatmadan hadi Tandem Sports'a abone olmanızı rica ediyoruz. Organik botsuz tek YouTube kanalı. Sevgiler.
7: Peki, hatırlatalım. Selamlar saygılar abi. Sağ ol var ol. Melih Şendir'le konuştuk. Melih abimle değerlendirmemiz oldu ki çok kıymetli bir isim benim için. Aynı zamanda o da Tandem Spor'a abone olmanızı rica ediyor giderken. Sivaslı Cihan'a helal olsun demiş. Mesajlar böyle. Hızlıca mesajlara şöyle bakarak ilerleyelim. Bu arada Torreira gitmek istiyorsa gitmeli. Blöf yapıyorsa zam için mutlaka Naga 11 başlamalı Erzurum maçında demiş Yekta Bey. Melih abi Galatasaray yönetimi Dünya Kupası bitmesini bekleyin dedi. Acaba 2030 Dünya Kupası'ndan mı bahsettiler demiş Rıfat Bey. Selamlar, geçen senenin 11'i ama bir yıl daha yaşlı ve geçen senenin kiralıkları da yok maalesef demiş. Berk abi seni takip ettim demiş. Peki Instagram Sayerberk'ten beni takip edebileceğinizi hatırlatayım. Ali Bey teşekkür edeyim size aynı zamanda takibiniz için. Instagram Sayerberk'ten takip edin. Yayınlarla ilgili önerileriniz olursa yazın. Bir olumlu olumsuz eleştiri yeri geldiğinde olumlu da olur. Yüceltir ya da ne bileyim bir tarafa doğru sizi kaydırır. Farklı bir bakış açısı sunar. Bazen de işte amiyane tabirle gömer deriz ya, oraya gider iş. Ama eleştiriniz olursa eleştirilerinizi de iletin lütfen. Onun yanında tabii bir programda öneriniz olursa yine Instagram Sayerberk'ten bana programlarım özelinde, benim programlarım özelinde önerilerinizi iletebilirsiniz. O kadar emek verdin ama boşuna demiş dinleyicimiz. Ne? Hangi konuda bunu demiş onu anlamadım. Ali Bey bir farklı mesajı var, farklı bir Ali Bey'in. Peki. Berk abi merhabalar, iyi yayınlar. Ben Galatasaray taraftarıyım. İsmim Kerim. Melih abiyi çok seviyorum. Abone oldum demiş. Bir abone oldum mesajı daha. Selamlar. Radyo Gol dinlemeyi özledik. Radyo Gol'de Melih abiyi de dinlemeyi özledik demiş. Melih abiye selamlar. İsmail Kartal'dan ne bekliyorsunuz acaba? Çok merak ediyorum. Malzeme bu demiş. Konuştuk. Berk kardeşim Melih Şendil'e çok selamlar söyle. Seviyoruz onu demiş. Hepinizin mesajlarını, selamlarını ilettim. Hocam Fenerbahçelilerin dün sosyal medyada hakemler Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk takımı istemediği için Fenerbahçe'nin hakkının yendiğini falan yazdıklarını gördüm demiş. Türkiye'de kendilerini inandırdılar. Herkesin düşman olduğuna ve organize olduğuna da inandırdılar. Bu kadarı da gerçekten klinik vaka demiş. Ya hangi duruma takıldı mesela Fenerbahçeliler dün hakemlerle ilgili? Bak orayı kaçırdım ben. Ben göremedim çünkü ya. Ya şunu tartışalım mı diye sorduğum maç sonunda koca yayında şunu tartışalım mı diye sorduğum pek bir şey yoktu. Söyleyeyim yani bunu. Fenerbahçeliler de Galatasaraylılar da çok seviyor takımlarının mevcut kötü durumunu konuşmaktan ziyade hakemleri konuşmayı. Öyle özetleyeyim ben olayı. Talişka'ya kendini yere atacağına, topunu oyna diyeceklerine UEFA'yı düşman bellemek daha uygun geliyor onlara demiş. Sadece onlara da değil ama şimdi oradan da bakmayalım bak. Az önce dediğim satır aralarına da iyi bakmak gerekiyor bence. Ferhat Gürses. Bakmazsanız canınız sağ olsun, ayrı konu. Benim düşüncem. Abi izne 2 gün geç gitti. Radyoda taraftarlar bir gider yaptı. Bildiğin gibi değil demiş. Kim kime gider yapıyor radyoda? Cihan mı gider yapıyor? Fatih Bey der ki Melih abimize selamlar der. Peki. Belki hayırlı yayınlar, futbolcu taraftarı değil. Fenerbahçe'mizin taraftarı olmak çok mu zor? Hazır olmayan futbolcu oynamıyor. Bu kadar basit, teknik direktöre niye güvenmiyoruz Mustafa Bey ben demiş. Mustafa Bey gibi düşünen az Fenerbahçeli var bence. İyi yayınlar. Bu arada öyle mi hakikaten? Mustafa Bey gibi düşünen az Fenerbahçeli mi var? Doğru mu söylüyorum? Doğru mu bakıyorum olaya? Neden güvenmiyoruz teknik direktöre diyenler bir el kaldırsın. Neden bu kadar sorguluyoruz İsmail Kartal'ı diyenler bir el kaldırsın. Demeyenler de el kaldırsın. Orada bir orantıyı yakalayalım. İlk 10 mesajı okuyalım mesela bu konuda. Ne dersiniz? Anketlerimiz olur ya bizim. İyi yayınlar. İzmir'den Hasan ben. Biz Galatasaray olarak geçen sene Beşiktaş maçından 3 gün sonra Liverpool'la oynadık. Fenerbahçe niye erteleme istiyor ki? Çıksınlar oynasınlar demiş. Ertelemeye ilişkin Konya tarafından bir haber var. Konya yönetiminden bilgi aldığını söyleyen Fatih Şeker, Anadolu'da bugün spor müdürü, Anadolu'da bugün gazetesi spor müdürü Fatih Şeker bizlerle olacak ilerleyen dakikalarda. Uzun bir yayın dedik ya, devam ediyoruz. Peki Kerem Aktürkoğlu çok mu hazır? Oynayarak hazır olur zaten futbolcu. Öyle değil mi demiş. Bahsedilen oyuncu Asensio ya demiş. Dinleyicimiz Galatasaraylı bir hanımefendi yazıyor ama adını yazmamış. Peki, teşekkür edelim. İyi yayınlar. Bıktık bu takıntılardan. Fenerbahçe kimsenin egosunu tatmin edeceği yer değil. Herkes akıllı olsun demiş. Tehdit de ediyor. Akıllı olun ha diyor Ebu Bey. Ebu Emir. Peki. Yavuzcan der ki merhaba yayınlar, İrfan Bey'e selamlar. İsmail Kartal'ı eleştiren basın mensubu, yorumcu vesaire kişiler onu göreve getiren başkanı şu ana kadar eleştirmediler. Aziz Yıldırım'dan çekinen bir Fenerbahçe basını olduğunu düşünebilir miyiz demiş. Kendi adıma düşünmem mesela. Ben yeri geliyor Mahmut Uslu'nun açıklamalarını yapmayın, aynı hatayı geçen yıl da yaptılar. Ali Koç döneminde zaten bu sebeple herkes Fenerbahçe'ye bir mesafe aldı dedim. Her şeyi hakeme bağlamamak gerekir. İlk haftadan bu açıklamalar doğru değil dedim. Hala da arkasındayım. Futbolcuların hazır değil kelimesi yerine başka bir cümle bulması lazım hocalar demiş. Evet, hakikaten çok sıkıldık oradan. Berk Bey, Fenerbahçe kadrosu yoğun maç temposu için yaşlı değil mi sence de demiş Erkan Bey. Yaşlı ama bunu işte düşüneceklerdi. Öyle şu an çok güzel geliyor göze, dediğiniz gibi. Haklısınız Erkan Bey. İyi de geliyor ama göze. Gelmiyor mu? Yani Kante'nin, işte Asensio'nun, Lukaku'nun anıldığı, Greenwood'un bilindiği, Ake'nin, Skriniar'ın, Ederson'un, Semedo'nun, bunların hepsi Barcelona'dan, City'ye, City'den, Paris Saint-Germain'e, Paris Saint-Germain'den, Manchester United'a böyle geçmiş olan oyuncular. Inter'e böyle geçmiş olan oyuncular. Tüm bunların anıldığı bir yerde. Bak, eksiği var. Chelsea'si var mesela Kante'nin örneğin. Yani farklı birini söylersiniz. Berk, bunu söylemeyi unuttun dersiniz. Semedo'nun Barcelona'sını dersiniz. İşte Asensio'nun Real Madrid'ini, Paris Saint-Germain'ini dersiniz. Buralardan gelen isimler. Bu taraftan bakınca tatlı geliyor ama sizin dediğiniz taraftan bakınca da nasıl olacak bu işi sorguluyor insan. İrfan 25'e sorabilir misin? İsmail Kartal'la şampiyonluk şansımız... İrfan 25'e soramadık. Geçti o iş. Peki. Özet geçtin, giriş için gelen mesajlara döndük. Girişte yazılan mesajlar. Özet geçtim, ben yoruldum. 4 saatlik yayını tamamlamak zor. Allah cümlemizi yardımcısı olsun demiş. 2 saati geçti bile. Aykut Bey, o kadar da üzülmeyin, o kadar da yorulmayın. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Oo, Berk abim gelmiş. Kolay gelsin. Hoş gelmiş. Hayırlı yayınlar. 4 saat valla kulaklığın ikisini beraber taktım. Şu anda seni dinliyorum. Kolay gelsin kardeşim benim demiş Necmettin Ercan. Necmettin Ercan, sağ olun, var olun. Acaba şu an dinliyor musunuz mesela? Merak ettim. 2 saat tahammül ettik size. Bir 2 saat daha edeceğiz. Bak, buralardayız diye eğer söylerseniz inanın çok mutlu olacağız. Böyle bir el kaldırırsanız mutlu olacağım. Necmettin Bey, sağ olun, var olun. Sevgili Berk, yayınlar, dün 2-1 kazanmaktansa beraberliğin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü İsmail hocamız 2-1 gitseydi skora yatma düşüncesiyle 3 yerdik. 3 yer gelirdik. Şimdi en azından bu skorun yetmeyeceğini bildiği için daha atak bir futbol sergiler demiş. Baksana taraftan nerelerde arıyor çıkışı ya. Kardeşim, senin bu saatte ne işin var? Müdürüm, herkes kaçmış, ihale sana kalmış galiba. Kolaylıklar dilerim demiş Cihat. Cihat, tam da öyle oldu. Kaçtı demeyelim ama ihale bize kaldı. O kısmı söyleyelim. Özel izinlerden, özel sebeplerden ihalenin bize kaldığı bir günde bir yayındayız. Çok güzel özetledin. Instagram'dan istek gönderdim Berk kardeşim, Rıfat Uçak. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sayar belki Instagram'dan da takip edebildiğinizi hatırlatmıştım. Ve hızlıca. Selam Berk, iyi yayınlar. Melih abi takip et derdi, biz takip etmez miyiz demiş Erdem Bey. Erdem Bey sağ olun, var olun. Çanakkale'den selamlar demiş Borayhan. Teşekkürler Borayhan. Kolay gelsin. Hakemlik şöyle bir durum oldu. Dünkü maçta Lyon işin çakallığını bulmuş. Biliyorsunuz ki yeni kural gereği topu eline aldığı andan 5 saniye içinde taç atma kuralı var. Lyon topu bilerek eline almıyor. 10-15 saniye boyunca hakem eline aldıktan sonra saymaya başlıyor. Bu şekilde zamanı çalarak maçı bitirdiler. Belki böyle durum demiş. Peki. Necmettin Bey. Evet, dinliyorum işte, kapatmadım. Dinlemedeyim yani, sıkıntı yok. Sabaha kadar da dinlerim ben seni. Sesin bana mutluluk veriyor kardeşim demiş. Eyvallah Necmettin abi. Teşekkür ediyoruz. Tatangalara selamlar. Necmettin abi iyi bir Sakaryaspor taraftarıdır. Tatangalara selamlar dedirtir bizlere her yazdığında. Berk seni de takip ettim Instagram'dan demiş Erdem Davulcu. Teşekkür ediyorum Erdem Davulcu. Sağ ol, var ol. Mustafa Ertarakçı. Abi 4 saat yayında 16-20 arasında Radyo Gol'deyiz demiş. Peki. Yayındayız, yanındayız Berk demiş. Teşekkür ediyoruz. Öyle bir dedin ki yanındayız Berk. Linç yiyormuş gibi hissettim ya. Yanındayız Berk. Merak etme. Bir de hashtag koy başına Güven Bey. Yanındayız Berk. Linçlenme. İşte doğruları söylemeye devam et gibi. Neyse peki. Sabah 8 akşam 7 Radyo Gol. Tamam mı Berk Sayar? Ötesi var mı demiş Hüseyin Mecit. Oldu mu demiş. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol Hüseyin Mecit. Kızma bize. Berk Bey baştan beri dinlemeye devam ediyorum. Dinliyorum. Devam. İsmail Kartal istifa demiş. Erdal. Kante'yi işin içine katmıyorum. Yarısı kadar koşsalar dün 3 tane daha atardık. Belki çoğu takımın yaş ortalaması 32, bizim 40 demiş. Abartmış biraz ama yani yok değil yaş ortalaması da. Yakup Murat Ahmet üçlü programın benzerini haftada bir taraftarlarla doğal sokağın sesi yayını yapsak olur mu, nasıl olur demiş Sivaslı İlhami. Daha çok oralarda Yakup Çınar'ın 2 saatlik program içerisinde 20-30 dakika söz hakkı bulması, Murat Özen'in, Ahmet Konanç'ın 20-30 dakika söz hakkı bulması yerine haftada 2 saat boyunca uzun uzadıya tüm gündemi konuşmak, yarım bırakmamak hiçbir şeyi, formatımız buraya evrildi ki bence doğru olan formatta buydu. Onlar da çok memnunlar aynı şekilde, onların da isteği üzerine. Bunu bu şekilde yapıyoruz. Daha doğrusu onların da kabulü üzerine bunu bu şekilde yapıyoruz. Teşekkür edelim. Selim Sarı der ki, Antalya'dan Selim ben. Berk müdürüm selamlar, iyi yayınlar. Galatasaray gündemine geçecek miyiz? Bak 2 saattir aralıksız dinliyorum demiş. Sen dersin de geçmez miyiz? Bak tam da bu mesajın üzerine tek bir şeyi bile okumayacağım. Hemen Galatasaray gündemine geçeceğim. Tam da zamanıydı çünkü, bak ben de onu nasıl satıyorum görüyorsun değil mi? Bak hemen satıyor. Sanki Galatasaray gündemini 5 saat sonra konuşacağız da şimdi alıyor gibi. Oğuz Altay'la konuşacağız. Oğuz Altay'la değerlendireceğiz. Tam da şu dakikalarda Oğuz Altay Radyo Gol'ün kıymetli isimlerinden, o bizlerle birlikte olacak. Galatasaray'ı onunla konuşacağız dedik ama o şu an farklı biriyle görüşüyor. Oğuz abi böyle kapatmadığı zamanlarda, direkt dönmediği zamanlarda önemli bir görüşme yapar genelde. Hızlıca bir reklama gideyim. Reklamın ardından Oğuz Altay ile Galatasaray'ı konuşarak devam edeceğiz.
3: Berk Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA Kripto.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Turkcell'le bağlan hayata.
1: Reklam bitti. Reklam.
9: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor
1: Reklam.
10: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
11: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
9: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oğuz Altay ile birlikteyiz. Galatasaray gündemi dediniz. Selim Bey, Selim Sarı Antalya'dan yazdı. Galatasaray gündemiyle devam ediyoruz. Oğuz abi hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk Berk. Aleyküm selam. Nasılsın kardeşim?
0: Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın?
1: Teşekkürler.
0: Ya Osimhen'i merak ediyorum. Bakratov gündemi de var tamam ama doğru mu okudum adını onu da bilmiyorum. Ayrı konu.
1: Bakratov.
0: Tekrar alayım senden.
1: Bakratov.
0: Tamam doğru okudum o zaman.
1: Evet,
0: Osimhen tarafında bir teklif var mı? Osimhen gidiyor mu? Ona bağlı gibi duruyor. Bazı transferlerinde gerçekleşmesi gibi duruyor. Biraz dengeleri bozdu çünkü mali açıdan yani, bence. Ne dersin? Onu sorarak başlayayım.
1: Yani eğer transfer süresinin bitmesine bu kadar az bir süre kala Süper Lig'in başladığı ayın 14'ünde Şampiyonlar Ligi'nin oynanacağı bir maç şeyde, serüvende Osimhen'i satıp ondan sonra Galatasaray bir transfer yapmayı falan planlayacak durumdaysa zaten hiçbir şey konuşmaya gerek yok. Hiçbir şey konuşulmaz. Bu saçma sapan bir plansızlık olur yani. Gelen rakam resmi midir değil midir onu da kulüp tarafından bir açıklanması yok. Onun için şu anda varsayımlar üzerine konuşmak yerine Osimhen'in Galatasaray'da olduğunu bilerek Bakratov'un Galatasaray'a geleceğini bilerek ondan sonra da yapılacak olan transferlerin kim olduğunu hiç kimsenin bilmediği, yine ısrarla söylüyorum, herkesin bir isim ortaya atıp biraz da uydurarak, biraz da gündem yaratmaya çalışarak devam ettiği bir dönem yaşıyoruz Galatasaray adına. Bunun da sağlamasını ben söyleyeyim. Bugüne kadar ortaya atılan 30 tane, 40 tane, 50 tane futbolcudan bir tanesinin bile ismi tutmadı bugüne kadar son

0: futbol şubesinin başındaki insan hariç, kulüp başkanı hariç şu futbolcuyu transfer edecek Galatasaray dese bunun doğruluğuna inanmayın kardeşim. Bak bütün Galatasaraylılara buradan söylüyorum. Ben umut dağıtabilirim. İki tane isim söylerim, heyecan yaratabilirim. Bunları hiçbir zaman yapmadık, yapmayacağız ama yani gerçekten şu anda kimsenin bildiği bir şey yok.
1: Kimsenin bildiği bir şey yoku 10 Temmuz'da da konuşuyorduk. O gün de geç kalındığı düşünülüyordu. Bugün 19 Ağustos. Aradan bir 40 gün geçti neredeyse. Mesela çıkartırım yayın kayıtlarında mesela. Mutlaka buluruz. Ben sana WhatsApp'tan yazdığımda bağlıyorum dediğim. Örneğin bir 10 Temmuz, 15 Temmuz, 5 Temmuz bir yere denk gelmiştir yayınımız. Benzer şeyleri konuşuyorduk. Benzer şeyleri söylüyordun Oğuz Altay. Ama bu bir kulüp için acı bence. Ve neden böyle olduğu sorguladığım noktada sanki geçen yılın transfer politikasına dönüyoruz. Ne dersin?
0: Son söylediğin cümleyi duyamadım ben.
1: Bu bir kulüp için acı bence. Neden böyle olduğu sorguladığımızda geçen yılın transfer politikasına dönüyoruz. Ne dersin demiştim.
0: Yani bu bir transfer dönemi planlaması mı, plansızlığı mı? Burası tabii tartışılır. Artık tartışılmaktan öte bir hale geçti. Kiralık yöntemiyle alalım. Uygun fiyatla alalım politikası bir. Ama işin başka bir tarafı var. Bakın arkadaşlar, bazı şeyleri çok kolay atlayabiliyoruz. Mesela kıyas açısından söylemiyorum. Gerçekler üzerinden devam ediyorum. Fenerbahçe'nin UEFA'dan 15 milyon euro bir ceza aldığı o Türkiye'de. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bunu görmezden geldiği ama UEFA tarafından da bu cezanın kesildiği bir ortamda. Şimdi Aziz Yıldırım Başkan geldi, transferleri şık şık şık şık yapıyor. Doğru, yanlış, kaliteli, kalitesiz, bunları söylemeye gerek yok. İyi isimler alıyor zaten. Burada eleştirmiyorum. Ama Aziz Yıldırım'ın söylediği bir şey daha var. Aziz Başkanım. Diyor ki ben bir yılına geldim. Ben bu takımı şampiyon yaparım. Ondan sonra giderim diyor. Değil mi? Ama bir yıl sonra Fenerbahçe'nin başına gelecek olan yöneticiler veya başkan bunların incelemesini çekecek. Cezasını onlar çekecek. Bugünün transfer politikasını. Galatasaray'dan Fener'e nasıl atladım konusuna gelince. Şimdi Galatasaray'a dönüyorum. Galatasaray bu durumda değil. Sürdürülebilir bir yönetim tarzı içerisinde de açıkçası UEFA'dan ceza almadan tekrardan o eski şey dönemlerinde Dursun Özbek'le başlayan Sayın Mustafa, rahmetli Mustafa Cengiz'le devam eden KAS dönemlerine baktığımız zaman o süreçleri, transfer yasaklarını yaşamamak için daha temkinli davranmaya çalışıyor. Ama burada yapması gereken konu aslında transferleri yüksek bonservis ücretiyle değil ki sen zaten almışsın alacağını. Bugüne kadar herkese vermişsin şeyleri. Osimhen'e, diğer daha önceden Icardi'ye, almış olduğun oyuncu Davinson Sanchez'e, Singo'ya. Yani bu şeyleri verdin, bonservisleri verdin. Şimdi ayağını yorganına göre uzatmaya çalışıyor ama iyisini yapmaya çalışıyor. Destekliyor muyum? Akıllı davranmaya çalışıyor, mecburiyetler içerisinde olduğunu görüyorum. Ama Galatasaray taraftarının buradaki serzenişi, haykırışına kulak vermeden konuşabilmemiz mümkün değil tabii.
1: Peki, Galatasaray'da transfer gündemi deyince bu kadar oluyor, bunları konuşuyoruz. Diğer tarafta bir dinleyicimiz mesela demiş ki, yöneticilerin de bildiği bir isim yok ki konuşalım demiş, gülmüş senin de söylediğin gibi.
0: Yok, öyle değil. Tamam, o ironi yapmış biraz, yöneticileri sallamış. Bu dönemde de sallarlarsa da haksız sayılmazlar yani. Ama yöneticilerin bildiği şeyler var, görüştükleri var, teklif olarak sundukları rakamlarını sordukları oyuncular var. Ama bunu tabii ki de kendileri biliyor, kimse bilmiyor. Açıklanmıyor çünkü.
1: İltu Bey der ki iyi bir Fenerbahçelidir dinleyicilerimiz arasında. Oğuz Altay algı yapmasın, 15 milyon dolar cezası yok. Fenerbahçe'nin korku içerisindeler demiş Galatasaray için. İltu Güler biraz
0: ya eleştirer. İşte tabii bu tür şeyler geliyor. Kardeşimizin ismi neydi?
1: İltu Güler.
0: İltu kardeşimiz böyle bir hani korku içindeler falan diyor da yani ben dün akşam seyrettikten sonra çok korkacak bir şey göremedim. Kendisi çok umutlandı mı onu da bilmiyorum. Hani birebir de böyle cevaplar vermek de istemiyorum ama gerçekten sürdürülebilir ekonomiyi yakalayamayan takımların uzun vadede herkesin çok zor şeyler yaşayacağını düşünüyorum. Ben Fenerbahçe'nin de önümüzdeki dönemlerde zorlanacağını düşünüyorum.

0: düşünüyorum. Yani bu kadar yüksek maaş bütçesine ulaştıktan sonra, bakın, transfer etmek ayrı, maaş bütçesi ayrı. Bunlar çok zor çünkü. Onun için ben Galatasaray'ın var olan kadrosunun doğru 2-3 takviyeyle, 4 takviyeyle yine Türkiye'de şampiyon olacağını düşünüyorum ki sezon başında Fenerbahçe'nin çok iyi maçlar oynadığını gördüm. Ama Fenerbahçe'de şu son 2 maçtır, yani Gençler Birliği maçını da bir tarafa koyalım, dün akşam baktığım zaman duran bir Fenerbahçe vardı yani. Rakibi baskı altına alan, Beşiktaş'ta gördüğümüz o rakibi sıkıştıran, dar alanda zorlayan, topu dışarıya atan, attıran bir oyun felsefesi falan yok. Bu Fenerbahçe rakiplerine korku vermez. Fenerbahçe, yani İsmail Kartal'ın Fenerbahçe taraftarını gönlünü kazanabilmesi için bu takımın temposunu falan yükseltmesi lazım. Böyle oynayamazlar.
1: Peki Fenerbahçe tarafında bunu görüyorken Trabzonspor ve Beşiktaş'ın da yarın Avrupa Ligi playoff turu maçları var. Oraya ilişkin de belki yorum yapmak istersin, konuşmak istersin. Galatasaray'ı çok kısa tuttuğumuz bu noktada, onu da gözden kaçırmayalım. Galatasaray'ı biraz kısa tutmuş oluyoruz bunları konuşarak Oğuz Altay.
0: Galatasaray'da konuşacak çok fazla bir şey yok şu anda.
1: Onu senden duymak kıymetli. Niye biliyor musun? Galatasaray'ın içinden birinden duymak kıymetli. Şu açıdan kıymetli. Dinleyicilerimize bazen anlatamıyoruz bunu Oğuz Altay. Ya Fenerbahçe'yi 40 dakika konuştun, Galatasaray'ı 18 dakika konuştun. Oluyor muyu açıklayamıyoruz yeri geldiğinde.
0: Ben seni çok iyi anladım da, evet. Galatasaray'ı böyle 45 dakika, 55 dakika konuşmak için iki tane isim vereyim sana. Ara onları, 55 dakika yalan makinesi gibi konuş. Yalan makinesi yani. Devamlı sallayacaklar.
1: Girme abi oraya.
0: Ben kendi adıma konuşuyorum. Yani ben bizi dinleyen insanlara umut tacirliği yapamam. Ben Galatasaray taraftarını seviyorum. Onun için yalan konuşmam onlara.
1: Konuk öneriyorsun zannettim Oğuz Altay. Halbuki ironi yapıyormuşsun yani.
0: İroni yaptım canım.
1: Yani girmeyelim abi oralara. Peki tamam, devam edelim. Devam ettiğimiz noktada Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u konuştuk.
0: Ben Beşiktaş'ın oyununu Vincenzo Italiano'yla beğeniyorum. Yani gerçekten tabii yaşı ileri olanlar, benim yaşlarımda olanlar iyi bilirler. 92 senesindeki Karl-Heinz Feldkamp'ın, Kalin'in yani namı diğer, Galatasaray'ı şampiyon yaptığı sene oynattığı oyuna çok benziyor. Yani bu tempoyu ne kadar sürdürebilirler? Sezon içerisinde hani hem sakatlıkların, cezaların olduğu, hem milli takım maçlarının, Süper Kupa, Türkiye Ligi maçlarının, kupa maçlarının olduğu dönemde, Avrupa kupaları da varken bu temponun sürdürülebilirliğinin ne kadar olabileceği konusunda bir ön fikrim yok. Ama bu şekilde oynamış olsa Beşiktaş'ın çok doğru yolda olduğunu söyleyebilirim. Yani baksanıza, yani geçen sene çok öne çıkamayan Olaytan bile bu sistemin içerisinde kilit adamlardan biri olma yolunda ilerliyor. Çünkü ön alanda oynuyor, darbeli oynuyor, rakibi sıkıştırıyor. Ve Beşiktaşlı futbolcular bunu oynarken keyif almaya başladılar. Aynı pozisyon içerisinde 3 defa 4 defa Eyüpspor maçında bile, en son maç olduğu için, topu dışarıya atmak zorunda kaldılar ve ayaklarındaki topu kaptırdılar. Hem Beşiktaş tempoyu yükseltiyor, hem de sıkıştırdığı için rakibi ön alan baskısıyla topu kaptırmak ve dışarıya atmak zorunda kalıyorlar. Ben Beşiktaş'ın doğru yolda olduğunu inanıyorum ama Beşiktaş'ın da pozisyon üretme konusunda sıkıntı çekeceğini düşünüyorum. Yani Orkun Kökçü çok kaliteli, Salih arkasında orta sahada, evet bunlar doğru. Çerni'yi biliyoruz, Biljović geldi ama Biljović'in gelmesi pozisyon üretme anlamında değil, sonuçlandırma üzerinde etkili olacak. Ben de Beşiktaş'ın hala Orkun'a rağmen bir böyle 10 numara pozisyonunu box to box oynayabilen yaratıcı, kreatif bir oyuncu ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ama Beşiktaş pozisyon bulmakta zorlanabilir bu sene, bu kadar iyi oyun anlayışı olmasına rağmen. Trabzon'a geldiğimiz zaman da tabii Trabzonspor'un Kasımpaşa maçını da izledim ben. Açıkçası yeni oluşturulan bir takım. Arada göze çarpan futbolcular var. Özellikle o Portekizli, ismini unuttum çünkü ilk defa gördüm hayatımda. Oyuncunun topla alışverişini, oyuna katkısını vesaire, bunlar da güzel. Şeyi biliyoruz, Muhammed Salah'ı biliyoruz.
1: Sağyolo'dan bahsediyorsun, Portekizli diyerek, 22 yaşındaki oyuncu.
0: Galiba. Ondan sonra ama doğrusunu söylemek gerekirse Trabzonspor'un ligi hazır olduğunu söylemek çok olası değil. Ben Trabzon'u iyi görmedim. Mesela geçen sene Trabzonspor'un çok daha iyi maçlarını seyrettim. Belki takımda değişiklikler oldu, ilave edilenler olduğu sezon başıdır vesaire. Ama Trabzon'u daha iyi bekliyordum. İstediğimi bulamadım. Şu anda takımlar içerisinde, bakın bu söyleyeceğime de kimse şaşırmasın, her maç seyrettiğimiz üzerinden konuştuğumuz için hafta hafta fikrimiz değişiyor gibi oluyor. Ben sezon başında Fenerbahçe'yi çok iyi bir dönemde gördüm. Bu şekilde oynarsa Fenerbahçe şampiyonluğun bir numara adayıdır dedim. İkimizin programında da dedim bunu. Ama dün gördüğüm Fenerbahçe bu değil. Gençler Birliği maçında gördüğüm futbol Fenerbahçe bu değil. Ama Beşiktaş'a baktığımız zaman istikrar açısından sürekli olarak aynı tempoyu, aynı futbolu oynayan ve oynamaya çalışan Beşiktaş olarak Beşiktaş'ı iyi gördüm. Eğer Galatasaray geçen sene şampiyon olan kadrosunu, bugün mesela Galatasaray berabere kaldı 2-2 Çorum Spor maçında, 53 kere rakip ceza sahasına girdi. Kaleci 10 tane net pozisyon kurtardı, Felipe. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman Galatasaray'ın oyun felsefesi diğerlerinin hala üzerinde. Sadece Galatasaray'ın yapması gereken takviyeler var. Bu takviyeleri yaparsa Galatasaray yine şampiyon olur. Aksi takdirde yani herkes her şeyi olabilir durumda. Ama ben Beşiktaş'ı ve Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı oyun anlayışından, Galatasaray'ı kadro kalitesinden dolayı, birlikte oynama alışkanlığından dolayı önde görüyorum şu an.
1: Peki Ozaltay, sana gelen sorular da var. Onlara da bakacağım. Bu arada o sırada çok küçük bir not yazmam gerekiyordu yayınlarımızla alakalı. O sebeple klavyenin sesi yayına fazla yansımış olabilir. Dinleyicilerimize bundan rahatsız olmuştur muhtemelen. Özür dilerim. Fark etmedim.
0: Hiç kimse bundan rahatsız olmasın. Bu meslekle iyi bir şey.
1: Zaman zaman yapmak durumunda kaldığımız noktalar. Galatasaray bu şekilde devam ederse Avrupa'da dağılır demiş. Bunun yanında şunu söylüyor. Berk Bey, iyi günler. Tamam, Galatasaray transfer yapmasın ama altyapıdan da mı topçu gelmiyor? Okan Hoca'nın da bir tane topçu getirdiğini görmedik altyapıda. Nasıl olacak bu demiş. Bunu sorguluyor şimdi, mesela.
0: Şimdi bu konuda bu konuda şöyle söyleyeyim. Galatasaray şu andaki kadrosu Avrupa için, yani 5 ay önce 4 ay önce Avrupa'da ilk 16'ya kalan takım bu sene aynı başarıyı gösteremez diye söylemek de çok doğru olmayabilir. Ama bence de Galatasaray şu anda Avrupa Şampiyonlar Ligi için söylüyorum, şu anda yeterli değil. Onu yazan dinleyicimiz, kardeşimiz doğruyu söylemiş. İkinci söylediği şey altyapı konusu. Şimdi bu altyapıdan oyuncu getirme konusu, sürekli şampiyonluk kovalayan, sürekli Şampiyonlar Ligi'nde başarı isteyen 35 milyon taraftarı olan bu camialar için çok kolay. Eğer sen altyapıdan, geriye giderek söylüyorum, Sergen Yalçın gibi, Fenerbahçe'deki Arda Güler gibi, Galatasaray'daki Arda Turan gibi veya Galatasaray'daki Ozan gibi altyapıdan direkt girip ilk 11'e soyunabilecek kaliteyi bulamıyorsan teknik direktör tarafından bu risk edilebilecek bir durum değil. Çünkü ilk aldığın puan kaybında homur homur homurdanan, istifaya davet edilen ve camiaların karıştığı bir ortamdan bahsediyoruz. Teknik direktör kendi mesleki kariyeri açısından ve takımın başarısı için ben o genç oyuncuya yatırım yapacağıma var olan tecrübeli, kaliteli oyuncularla gidip 3'er puanı alıp şampiyonluk yolunda ilerlemeyi tercih ederim diye düşünüyor. Burada şimdi mantalitesini değiştirmesi gereken teknik direktörler mi, yoksa bütün taraftarlar olarak hepimiz miyiz? Bunu da düşünmemiz lazım. Ben bu soruyu aslında çok önceliğini de düşünmemiştim ama şu anda da aklıma geldi. Şimdi Fenerbahçe'nin dünkü maçında bir birlik beraberlik var. Eğer Fenerbahçe altyapıdan gelen bir oyuncuyu sahaya atmış olsaydı ve bu bir birlik sonuç gelseydi, o çocuk tutup bir oyun oynasaydı, şimdiki söylemler çok daha farklı yerlere gidecekti. İsmail Kartal buna cesaret edemez. Okan Buruk buna cesaret edemez. Ama senin elinde çok iyi bir kadron vardır ve alt taraftan da öyle bir oyuncu gelir ki ben geldim der. O hissettirir zaten onu. Süre vererek devam etmeye başlarsın. O formayı bir alır, bir daha da çıkarmaz. Bu oyuncuları da nereden getireceksin? Ya altyapıda sahan yok, sahan, antrenman sahan yok. Galatasaray'ın şu anda Kemerburgaz'da yapmış olduğu 2 tane nizami çim sahanın yanına 5 tane çim saha yapıldı. Buradan ancak ilerleyen yıllarda, şimdi git gel oraya, geçen seneki yere, bir tane tam saha, bir tane yarım saha var. Bütün altyapı takımları orada antrenman yapıyor, orada maç yapıyor. A takım orada. Futbolcuyu nerede yetiştireceksin, ne yapacaksın? Zaman yok, yer yok. Fenerbahçe desen aynı şekilde. Onun için Beşiktaş desen öyle. Onun için yani benim yurt dışında yapmış olduğum seyahatlerde açıkça söyleyeyim ben. Ben 15 tane yan yana çim sahası olan takımlar gördüm. Galatasaray'ın Porto maçına gittim. Porto'nun altyapısına baktım. Ucu bucağı yok. Gidiyorum İsviçre'ye, gidiyorum başka bir ülkeye, İngiltere'ye, Hollanda'ya. Ya o kadar çok futbol sahası yapmışlar ki nizami ve çim zemini harika olan. Yani orada sadece oyuncunun çıkıp oynaması gerekiyor çocuğun. Yetişmesi gerekiyor. Bizde saha yok.
1: Nasıl yani yetişir? Nereye bağlayacağız sonunda Galatasaray kısmında dinleyicimizin dediği yerde?
0: Galatasaray kısmında neden altyapıdan gelmiyor? Bu kadar yarışmacı, bu kadar Şampiyonlar Ligi ve şampiyonluk hedefi olan takımlarda çok üst bir altyapıdan gelen oyuncunun olmazsa bunu teknik direktörler risk etmiyorlar, almıyorlar. Ama benim de bildiğim Galatasaray altyapısında birkaç tane özellikle santrafor mevkiinde oynayabilecek oyuncu var. Ama risk edemiyorlar. Bak Osimhen'in arkasına bizim transfer ihtiyacımız yok, şu çocuğu koyalım diyemiyorlar. Gol makinesi var. Efe Gündal var. Gol makinesi adam. Her oynadığı maçta gol atıyor, gol kralı oluyor. Ve yabancılar tarafından takip edilip transfer edilmek isteniyor. Ama Galatasaray takımına çıkamıyor. Niye çıkamıyor? Bak bunların hepsinin konuşulması lazım geniş bir zamanda.
1: Peki. Konuşuruz, değerlendiririz ama mesela bir dinleyicimiz diyor ki bir ay önce Galatasaray'ın 1 milyar doları vardı diyen Oğuz Altay değil miydi? Şimdi ne diyor demiş. Zafer Bey bunu sormuş.
0: Zafer Bey'e şunu söyleyeyim.
1: Söyle.
0: Galatasaray'ın Florya inşaatı, Riva inşaatı ve Riva'daki ikinci etap inşaatı. Ben şimdi geçen ay şeye katıldım. Divan kurulu toplantısına katıldım ben. Orada kulübümüzün başkanı Riva'daki var olan Galatasaray villalarının haricinde 323 mü dedi, 326 mı ne, yanlış söylemeyeyim, adet villa daha Galatasaray'ın hak ettiğini söyledi. Şimdi Galatasaray'ın Riva'da 500 tane villası varsa, Florya projesindeki rakam ortadaysa, benim söylediğim rakamda bir şey yok ki, işleyişte sıkıntı var. Bu da benimle alakalı değil. Ama Galatasaray'ın beklediği rakamlar, açıklanan rakamlar bunlar. Çünkü elde proje var. Yani biz 5 sene sonra bir şey yaparız, oradan para gelir anlamında söylenmiş sözler değil. İmzalanmış mukaveleli konulardan konuşuyoruz yani. Ama bunu söyleyen dinleyicimize teşekkür ederim. En azından dinlemiş, hatırlatıyor. Ben de kendisine Galatasaray'ın hala böyle bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Ama bu konuyla ilgili yakında Galatasaray Divanı'nda konuşmalar yapılacağını ve bu konuyla ilgili somut belgeler isteneceğini de biliyorum yani.
1: Oğuz Altay, gelen mesajlarla ilerleyeceğim. Ve gelen mesajlarla ilerleyeceğim dediğim noktada genç oyuncularla Okan Buruk arasındaki iletişimi nasıl görüyor? Okan Hoca yardımcı hocalarına ekleme yaptı mı? Bilginiz var mı diye sormuş son bölümde bir dinleyicimiz.
0: Var. Bildiğim şeyler var. Okan Hoca da Galatasaray'ın altyapısından geldiği için aslında altyapıdan çıkan bir futbolcunun hayallerini A takıma çıkabilmek için verdiği mücadeleyi, o süreçteki zorlukları ama o yaşadığı heyecanı, mutluluğu en iyi bilen kişidir. Eğer Okan Buruk zaten burada genç oyunculara yakın olmazsa o zaman bambaşka şeyler konuşmamız lazım. Yani Okan Buruk'un evet altyapıdan bir oyun mesela kampa götürüyor ama onların içerisinden birisini alıp sezon içerisinde kullanmıyor. Değil mi? Geçen sene Emin'i çıkardılar, Emin'i sattılar. Bir kişi çıktı yani stoper olan. Hı hı. Ama baktığın zaman duygu olarak, düşünce olarak Okan Hoca'nın buraya yakın olduğunu biliyorum. Ama Okan Hoca'nın bu saatten sonra bu kadar Galatasaray taraftarının baskılayıp 5. şampiyonluğu üst üste istediği Şampiyonlar Ligi'nde bir tane beraberlik mağlubiyet aldığında yerden yere vurulduğu, Şampiyonlar Ligi maçının dönüşünde takım liderken Konya'da puan kaybettiğinde 200 bin tane hashtag açılıp Okan Buruk istifa yazılı yazıldığı ortamda böyle bir riske gireceğini sanmıyorum. Elindeki en iyi oyuncularla oynayacaktır, tecrübeli oyuncularla oynayacaktır diye düşünüyorum. Yani ya aslında konuşulması gereken çok uzun, bir gün seninle program yapalım yan yana, sadece bu konuları konuşalım. Bak emin ol çok değişik şeyler çıkacak ortaya bence.
1: Abi değişik şeyleri şimdi çıkartalım istiyorum ben de ortaya ama.
0: Ama şimdi çıkartalım ama ben de diyorum ki sana. Hı. Galatasaray'ın taraftarının bu kadar sabırsız, başarıya alışmış ve sürekli başarı istediği ortamda sen altyapıdan oyuncuyu çıkarıp ilk 11'e koymayacaksın. Yapamazsın.
1: Hazır değiliz diyorsun abi. Altyapımız hazır değil. Buna hazır değiliz. Ülkece hazır abi, değiliz diyorsun.
0: Ben ülkece hazır değiliz diyorum. Altyapımızdan gelen oyuncu olabilir. Ama taraftar olarak baktığın zaman hazır mıyız? Bence değiliz.
1: Peki. Oğuz Altay, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son bölümde.
0: Bütün herkese selamlar, sevgiler, saygılar.
1: Abi bu arada konuşmadan geçemeyeceğim ama bir dinleyicimiz demiş ki ya bunu da hep yapıyorsunuz, yapmayın lütfen. Ramazan Karakaya güldürdü de bak. Ahmet Konanç her yayında Galatasaray ağzını alıyor. Oğuz abi haddini bildirsin, söylesene Berk haddini bildirsin demiş. Ya horoz mu dövüştürüyoruz burada mesela? Yani o ona haddini bildirsin, o ona bunu yapsın, bu buna bunu yapsın. Bu kadar kolay olmamalı bu işler. Ne gerek var buralara girmeye şimdi mesela? Yok, yok, yani çok doğru bir tabir de olmadı benim söylediğim ama yani Oğuz abi...
0: Olmadı.
1: İlginç abi ama yani bunu benden istiyorlar, bunu Doğan Öncel'den istiyorlar, bunu Cihan Dişli'den istiyorlar. İşte Ahmet Konan çıktı, Yakup'u çağır, Yakup çıktı Ahmet'i çağır, haddini bildirsin. Ya böyle bir şey olur mu ya? Bu nereye gidiyor bu iş?
0: Burada ben kendi adıma konuşayım, seni de anlıyorum. Evet. Bu anla program yaparken de aynı şeyler oluyor.
1: Onu diyorum.
0: Benim kimseyle sidik yarıştırma gibi bir düşüncem yok.
1: Öyle de demeyelim tabii de abi yani yarışmak gibi bir şeyim yok diyorsun.
0: Tamam. Evet. Öyle. Evet. O da bir atasözü olduğu için öyle aklıma geldi, onu söylemişim.
1: Tercih etmediğimiz.
0: Düzeltme yaptık ama sadece şunu söyleyeyim. Herkesin bir yapısı ve karakter tarzı ve hayata bakışı var. Bahsedilen kişiler iyidir, Oğuz kötüdür. Ya da Oğuz tarzı iyidir, onlar kötüdür konuları benim yorumlayacağım konular değil. Onu dinleyenler karar. Ama benim bildiğim tek
1: bir şey var. Böyle bir şey değil tabii. Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin menfaatini korusunlar gibi bir durum var burada. Yani, oradan yaklaşıyorlar.
0: Ben konuya yaklaşım olarak biliyorum ama Galatasaray'ın haklarının korunacağı yerde Türkiye'de bu işi benden daha iyi yapacak kimse yok. Ben kendimi biliyorum. Ama o seviyelere gitmiyorum.
1: Peki. Doğru olan. Teşekkür ediyorum Oğuz abi. Selamlar, saygılar. Eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben. Öyle kapatayım.
0: Selam, sevgi, saygı benden. Bütün o her türlü soruyu soran kardeşlerimize de çok selam olsun.
1: Sağ ol abi. Teşekkürler. Araya gidiyorum. Aranın ardından burada olacağım.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan hayata.
8: Bu hikayede senaryo yok, dublör yok, tekrar çekim şansı hiç yok. Başrolde şimdi spor var. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
1: Reklam bitti.
9: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
10: Radyo Gol.
11: Radyo Gol.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlan hayata.
1: Reklam bitti.
8: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
9: Ben Sayar'la Parantez devam ediyor.
10: Parantezde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konyaspor'u konuşacağız Fatih Şeker'le. Liglerin ertelenmesine ilişkin yönetimden bir bilgi aldım. Yönetimden bir beklenti haberi aldım. Dedi ki, onu da bir yerlere dayandırarak konuştuk hafta sonu. Acaba ne oldu, ne bitti? Bazen böyle İstanbul'dan çıkmayan haberi Anadolu'dan alırsınız. İstanbul'da sel olur, sır olur bazı haberler. Anadolu'da ön plana çıkar. Onu Fatih Şeker'den saniyeler içerisinde öğreneceğiz ama öncesinde teşekkür edeyim. Çağatay Bey geldi mi demiş dinleyicimiz. Çağatay Bey bugün özel bir sebebiyle yok. Ve aynı şekilde Cihan Dişli'nin yıllık izinde olduğu, İbrahim Yavuz'un programının bu hafta özelinde cuma gününü aldığımız bir gündeyiz. 4 saat boyunca yayındayım. 4 saatlik programda ilk 2,5 saati geride bırakmak üzereyiz artık. Ve İrfan 25'te 12-10 civarında Fenerbahçe'yi konuştuk. Ezgi Alp'le Trabzonspor'u, Ali Aydın'la Beşiktaş'ı, Melih Şendil'le, Melih abimle gündemi, Oğuz Altay'la Galatasaray'ı konuştuk. Ve Fatih Şeker'le maçların ertelenme ihtimaline ilişkin durum ve Konyaspor'un detaylarını konuşacağız. İlerleyen dakikalarda 14.30 civarında Vincenzo Italiano Zalgiris karşılaşması öncesinde bir basın toplantısı düzenleyecek bir futbolcuyla beraber, oraya gideceğiz. Sonrasında yayın yine devam edecek. Süha Gür'le Fenerbahçe gündemini, Erkan Tiryaki ile de gündemin diğer başlıklarını, tamamını konuşacağız. Hatırlatayım. Ama Instagram Sayerberg'den takip edebilirsiniz dediğim noktada birçok takip var. Onlar için de ayrıca teşekkürlerimi ileteyim. Şöyle hızlıca baktığımda Zafer Bey, hemen soyadını görebiliyor muyum? Göremiyorum. Zafer 58 takip etmiş. Teşekkür edeyim. Fatih Gül 65. Ona teşekkürlerimi iletiyorum. Volkan Gürpınar oradan bizi takip ediyor. Instagram Sayerberg'den takip eden bir diğer dinleyicimiz. Ramazan Çelebi, ona da teşekkürümü iletiyorum. Diğer tarafta galiba Abdülkadir Bey. Abdülkadir Doğrusoy bizi takip eden bir diğer dinleyicimiz. Galatasaraylı. Selamlar ona. Şahin Kara aynı şekilde. Şahin Kara 89 bizi takip etmiş. Erdal Kurt, ona teşekkürümü ileteyim. Yılmaz Bilge, daimi dinleyenlerimizden, taksici dostlarımızdan, abilerimizden sağ olsun. Fatih Çura beni takip eden farklı bir dinleyicimiz. Ona teşekkürümü iletiyorum. Fuat Yılmaz 1907. Ali'nin babası, Çınar Ali'nin babası Erdem, kullanıcı adıyla Erdem Bey. Çınar Ali'ye, size, ailenize, kıymetli ailenize selamlar, saygılar. Rıfat Bıçak, o bizi takip ediyor ve Volkan Düz bizi takip eden bir farklı dinleyicimiz, oradan takip eden. Turan Doğaner aynı şekilde gün içerisinde takip edenlerden. Abdullah Yıldız, Levent Akçapınar, hepinize ayrı ayrı. Hüseyin Başpınar aynı şekilde size de. Emrah Çarkçı, göremediğim birçok, yeni gördüğüm birçok takip isteği, takip mesajlar da var. Çok teşekkürlerimi ileteyim. Sağ olun, var olun. Ve Yusuf Demir 72, ona da teşekkürümü iletiyorum. Tam da bunları sayarken an itibariyle takip eden bir farklı dinleyicimiz. Sağ olsun, var olsun dedik. Ve devam ediyoruz. Berk hoş geldin. Rotasyon yapıp maçı kaybettik. Lyon maçını kazanamadık demiş. Doğru. Peki. Fatih Şeker'e dönüyorum. Fatih Şeker'le konuşacağız. Fatih Şeker, selamlar. Hoş geldin.
11: Hoş bulduk Berk. Yayınlar diliyorum.
10: Keyfin Konya'dan yerindedir. Selamlar. Konya'ya selamlar. Keyfin yerindedir umarım.
11: Evet. Şöyle diyelim. Tabii Rizespor maçının mağlubiyetle sona ermesinden sonra biraz yüzler asık elbette hepimiz, yerel medya ve Konya şehri olarak biraz futbolun da çok kötü olması hayal kırıklığı yaşattı ve bir anlamda yüzler asık belki.
10: Şimdi burada ikinci hafta maçlarını beklerken sen geçen hafta bir bomba attın, kaçtın. Maç önüne denk geldiği için çok fazla konuşamadık da Fatih Şeker. Buradan alamadığımız netlikte bir haberi senden almıştık. Hatta sorgulamıştım hafta içi mutlaka yayın yapalım diye, bugüne kısmetmiş. Evet. Maçların ertelenme ihtimaline ilişkin yönetimden aldığım bir bilgi ve beklentiyle esasında da açıklanabilir bu dedin. Bilgi beklenti karışımı bir şey söylemiştin. Bugün yeni bir haber var mı burada? Merak ediyorum açıkçası. Konyaspor Fenerbahçe maçının ertelenmesi demek. Beşiktaş'ın aynı zamanda Trabzonspor'un da maçlarının, onlar da pazar günü 19 ve 21-30 seanslarında arda arda oynayacaklar karşılaşmalarını, ertelenme ihtimali oluyor. Sana sorayım, senden bilgisini alayım isterim. Söz
11: evet,
10: sende.
11: Ben konuya gerçekten hakimim. Öncelikle Radyo Gol dinleyicilerine iyi yayınlar dileyelim, iyi günler dileyelim. Şöyle Bert, biliyorsun geçtiğimiz sezonda bir erteleme süreci olmuştu. Konyaspor'u da çok yakından ilgilendiriyordu. Konyaspor Beşiktaş'la oynayacaktı ve bu maç Ekim ayına ertelenmişti. Hemen dinleyicilerimizin hafızasına da gelmiştir diye tahmin ediyorum. Biz aslında 10-15 gün boyunca bu maçın erteleneceğine dair planlarımızı yaptık. Ona göre bir plan yaptık. Konyaspor yönetiminde de bu yönde bir beklenti vardı. Onlar da konuştuğumuzda bu maçın geçen sezonunda olduğu gibi Fenerbahçe'nin ve diğer kulüplerin de talebiyle erteleneceğini söyledi. Biz Konyaspor yönetimine profesyonelini sorduğumuzda bu Konyaspor'un dışında olduğunu ama kendilerinin bu karara saygı duyacağını belirtti. TFF'nin vereceği bir karar, kendilerinin karışamayacağını belirtti. Böyle bir beklenti Konyaspor kulübünde vardı. Açıkçası erteleneceğine dair bir beklenti vardı. Sayın Cengiz Yönet, Konyaspor kulübü basın sözcüsü Cengiz Yönet de Rizespor maçının hemen ardından buna dair bir açıklama yaptı aslında. Konyaspor eğer TFF'nin vereceği bir erteleme kararına gayet saygı duyacağını, kendilerinin herhangi bir itirazda bulunmayacağını, çünkü söz konusu olanın ülke puanı ve Türk takımlarının avantajına olacağı için Konyaspor herhangi bir sıkıntı çıkarmayacağını, olumlu karşılayacağını belirtti. Ve pazartesi gününe geldiğimizde elbette Konyaspor'un şöyle bir talebi oldu Fenerbahçe'den: erteleneceğine dair bir başvuru yapacak mısınız, yapmayacak mısınız? Çünkü Konyaspor'da elbette bir otel rezervasyonu yapması gerekiyor. Anadolu yakasında bir tarifeli seferleri bakması gerekiyor uçak rezervasyonları için. Bu yönde Fenerbahçe kulübünün profesyonelleriyle beraber iletişime geçiliyor ve Fenerbahçe bu soruluyor. Fenerbahçe'den gelen cevapta biz Konyaspor maçını oynayacağız ve erteleme ile alakalı herhangi bir çalışmamız yok dedi. Konyaspor da hemen kendi planını yaptı. Antrenman programlarını ona göre belirledi ve normal rutin akışını devam ettiriyor. Hatta Konyaspor teknik direktörü İlhan Palut'un da yarın konuşacağına dair basına da bilgilendirme geldi ve artık rutin olarak Fenerbahçe Konyaspor maçı kesin olarak oynanacak. Konyaspor da buna yönelik rezervasyonlarını yapmış durumda. Berk, bu konuda
10: yani artık yanıldık mı? Kapanmış. Yanıldık mı diyoruz o zaman?
11: Yok, konu kapandı yani, öyle diyelim. Çünkü biliyorsun Fenerbahçe de biletleri de satışa çıkardı.
10: O zaman burada dinleyicilerimize şöyle açıklayayım. Böyle zaman zaman yaparız. Bizim şişirmemiz abi bu. Yani ben şişirdim konuyu. Ben şişirdim olayı. Var mı yok muyu? Böyle son dakikaya kadar sakladık. Az sonralarla buraya kadar getirdik işi. Ama beklediğimiz gibi gelmiyor. Ya biz böyle bir haber aldık. O haber de devam ediyor. Bugün gelmesi bekleniyor bu haberin. Açıklanması bekleniyor. İşte Konyaspor yönetimiyle yine görüştüm. Böyle bir haber bekliyoruz gibi bir şeyle gelirsin diye düşündüm. Belki yokmuş abi öyle bir şeyde. Peki.
11: Şöyle, Konyaspor zaten kesin olarak artık haberi öyle söyleyeyim o zaman, artık ertelenmeyeceğine dair zaten planlarını yaptı. Şu an gündemden çıktı. Konyaspor tekrar bir sorduk çünkü. Şimdi dün hatırlarsan İsmail Kartal'ın bir açıklaması vardı. Bir kafa karışıklığı yaşattı. Dünya maçının basın toplantısından sonra tekrar hemen Konyaspor'la irtibata geçtik. İsmail Hoca böyle böyle söylüyor. Bize gelen herhangi bir şey yok. Biz planlarımızı yaptık. Cuma günü biz İstanbul'a gideceğiz, maçımızı oynayacağız. Herhangi bir değişiklik yok dedi ki hemen yaklaşık bir saat, bir buçuk saat sonra da Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin de ertelenmeyeceğine dair maçın oynanacağını belirterek bir anlamda hepimizi, Konya Sporu da teyit etmiş oldu. Şu an rutin akışta maçın oynanacağını söyleyelim belki.
10: Peki. Konya'ya ilişkin aktaracağın farklı bir detay var mı? Ekleyeceğin detay var mı? Fenerbahçe maçı öncesinde.
11: Evet.
10: Önemli Konya'daki durumlar.
11: Evet. Konya Spor'da transfer gündemi olsun. Vize Spor maçının yansımaları olsun. Hareketli günlerden geçiyor. Tumosan Konya Spor dün Macar oyuncu 22 yaşında Raymond Tolt 4 yıllık sözleşmeyi imza attı. Geleceğe yönelik yapılan bir hamle. Konyaspor bu sezon hem geleceği planlıyor hem de mevcut takımı iskeletini daha da güçlü hale getirmek adına çalışmalarını yaptı. Konyaspor 2 takviye daha yapacak. Orta sahaya özellikle kaliteli bir ekleme yapmak için görüşmelerini sürdürüyor. Netçap hamlesi olur mu olmaz mı? Dün görüştüğümüzde Konyaspor yöneticilerinin farklı daha planları olduğu, Netçap'ın şu an öncelikli olmadığını Samsunspor'dan hatırlayacaktır dinleyicilerimiz. Fil dişi sahilli bir oyuncuyla görüşmeleri var. Bastia'dan olayın takım arkadaşı Aleksandr Zaoui 21 yaşında. Bu yönde bu sabah yaptığım görüşmelerde oyuncunun kulübüyle hem bonservis hem de sonraki satıştan payla alakalı temasların sıklaştığını ve biraz da ilerleme kaydedildiğini belirtelim. Konyaspor bu transferi bitirmek istiyor. Elbette Fenerbahçe maçı öncesi kalede bir sıkıntı var Konyaspor'un. Bahadır Han Güngör'dü. Çaykur Rizespor maçının ikinci yarısında bir pozisyonda ayak bileğinden sakatlandı. Çok ciddi olabileceğine dair bir tedirginlik de vardı Konyaspor kulübü cephesinde. Hem Ersan Hoca da maçtan sonra ciddi olabilir, durumu kötü gözüküyor demişti. Ama yapılan kontrollerde ciddi bir duruma rastlanmadı. Bu da bir anlamda teknik heyeti rahatlattı. Çünkü olası 2-3 aylık bir sakatlık durumunda Konyaspor'da kaleci takviyesi de gündeme gelebilecekti. Ama şu an için böyle bir planlama yok. Bahadır Han Güngör'dü. Eylül'ün başı itibariyle takımla çalışmalara başlayacak. Erzurumspor maçı şüpheli ama 5. haftadaki Trabzonspor maçına %100 duruma geleceğine dair bilgi verelim. Fenerbahçe maçında Deniz Ertaş, genç filebekçisi 2005 doğumlu Deniz Ertaş Konyaspor kalesinde olacak ve Fenerbahçe forvetlerine karşı kalesini gole kapatmaya çalışacak. Elbette Konyaspor'un yarın İlhan Palut'un neler söyleyeceği biraz önemli. Çünkü Rizespor maçında dinleyicilerimiz bilecektir. Hem Recep Uçar hem de İlhan Palut tribündeydi, cezalıydı. Hem transfer süreci hem de takımın son durumuyla alakalı yarın basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak İlhan Palut.
10: Peki, teşekkür ediyorum.
11: Fatih, varsa farklı bir sorun onu da yanıtlamak isterim.
10: Konya'ya selamlar. Bu arada 4 transferi konuşacağız dedik hafta sonu, bak varsa dedin aklıma geldi. Konya Spor'da biraz da geleceğe yatırım olarak adlandırmıştık.
11: Konya Spor geçen sezon...
10: Daha da detaylandıralım isterim. Yani biraz da evet, bölümler oldu.
11: Hemen detaylandırayım ben. Konya Spor geçen sezon bir vizyon değişikliğine gitti ve artık yani ekonomik sıkıntıların da vermiş olduğu durumla beraber yeni bir proje başlattı. Afrika projesi. Bu neden oldu? Sayın Ömer Atiker'in ve yönetim kurulu üyelerinin Afrika'da hem siyasi hem de ekonomik olarak bazı üst düzey isimlerle temasları vardı. Afrika'ya çok sık ziyaretler yapıldı geçen sezon. Bu sezonda yöneticiler Haziran'da Afrika'ya gitti. İşte farklı ülkeleri gezdiler. 8-10 tane ülke gezildi. Bu ziyaretlere alt akademiden de yöneticiler, antrenörler davet edildi. Geçen sezon başlayan bir proje. Geçen sezon 19 takımına birçok Afrikalı genç oyuncu davet edildi. Bu sezonda bu proje daha da genişletilerek devam ediliyor. Çok önemli iki tane anlaşma yapıldı. Onu söyleyelim. Max Grader, biliyorsun Sivasspor'dan hatırlıyoruz. Şu an oyuncu menajerliği yapıyor. Bir de Galatasaray'dan hatırladığımız şey şu. O da yine scouting ve oyuncu gelişimine yönelik çalışmalar yapıyor. Konyaspor bu ikisiyle sözleşme imzaladı. Bir tarama yapılıyor Afrika'da ve taranan oyuncular Konyaspor'a geliyor ve Konyaspor'da bir süre denendikten sonra beğeniliyorsa sözleşme imzalanıyor ya da farklı 19 takım ya da akademide değerlendiriliyor. Konyaspor geçtiğimiz günlerde elbette medyadan da duyuldu zaten. Konyaspor Kulübü de açıkladı bunu. 4 tane oyuncu ile sözleşme imzaladı. İbrahimova, Alfa Fofana, Muhammed Fofana ve Eric Konate. Bu oyunculardan Eric Konate 21 yaşında, 19 takımına uymuyor. O A takım için alındı ama kiralanır mı kiralanmaz mı İlhan Polutemiz çok net karar veremedi. Sol bek oyuncu. Üçüncü sol bek olarak takımda kalma ihtimali var. Diğer 3 tane oyuncu 2007-2008 doğumlu ve U19 takımına uyuyor. Onlarla da alakalı sözleşme yapıldı. Her 4 kişiyle 4 oyuncuyla da 5'er yıllık sözleşme yaptı Konyaspor. Bu oyuncularla alakalı Dilan Palut'un da gelişimlerini takip ettiğini söyleyelim. Konyaspor bu oyunculardan
10: son 30 saniyeniz bu arada.
11: Gelecekte çok büyük beklentisi var. Belki öyle diyelim ve peki. Nokta koyalım.
10: Teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ta basın toplantısı başladı çünkü oraya döneceğim. Fatih Şeker, selamlar Konya'ya.
11: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.
10: Tekrar görüşelim hafta sonu özellikle. Sağ ol, var ol abi. Fatih Şeker'le konuştuk. Fatih Şeker'le Konyaspor'u değerlendirdik ki orada aldığımız bir haber vardı. Biraz üzerine gittik ama tabii çok da beklediğimiz bir haber. Beklediğimiz derken bir ertelenme olacak mı? Böyle bir gündem var mı? Burada konuşulanların farklı bir tarafta oradan gelecek bir bilgisi var mı yok mu? Onu biraz sorgulayalım istedik. Yok, olmadı. Yalo konuşuyor Beşiktaş'ta. Thiago Yalo ve Vincenzo Italiano basın toplantısı düzenliyor. Önce Yalo'nun açıklamalarını dinliyoruz haliyle. O başladı galiba basın toplantısına gördüğüm kadarıyla. Nevzat Demir tesislerine gidiyoruz. Orada basın toplantısı başladı. Zalgiris maçı öncesinde Beşiktaş'ta Yalo konuşuyor.
12: His fault, the coach. Because of the coach, you know, he make me feel important and he's always telling what I should do much better and this is so important. Since the first day I always thought that I could give more to the team. And step by step, I think I can do even better. So, but I can say that I'm happy.
13: Hoca yüzünden olduğunu düşünüyorum. Çünkü bana hep kendimi önemli hissettirdi. Ne yapmam gerektiğimi hep bana anlatıyor, söylüyor. Benim gelişmemde yardımcı oluyor. Geldiğim ilk günden beri zaten hedefim takıma daha fazlasını verebilmek. Ve adım adım daha da iyi olacağımı düşünüyorum. Şu anda çok mutluyum.
14: Sizinle devam edelim.
15: Stoper tandeminde sürekli ikililer değişiyor ama kendisi sürekli orada oynuyor. En çok oynamaktan keyif aldığı bir isim var ve Vlahovic de geldi takıma. Çok önemli bir takım oldu şu an bu sezon içerisinde Beşiktaş'ta. Neler düşünüyor? Taraftarın da kendisine çok büyük sevgisi var. Bir şeyler söylemek ister mi taraftar için?
12: As a professional player, I have to be ready to play with everybody. You know what... What I like to do most is playing football, and then the decisions the coach will take. If I have to play with Emiran tomorrow, I will play. If I have to play with Fes or Agbadou, I will do it without problem. I just need to adapt, and the most important thing is to play and perform well.
13: Bir profesyonel olarak her şeye hazır olmanız gerekiyor. Benim de en sevdiğim şey futbol oynamak zaten. Kararları veren hoca, yarın Emirhan'la da oynayabilirim, Felix'e de oynayabilirim, Agbadur'la da oynayabilirim. Burada çok önemli değil, burada adapte olmanız gerekiyor. Çünkü profesyonel sonuçta hepsi hocanın kararı ve elimizden gelen en iyisini yapmak istiyoruz.
14: Hanımefendi.
16: Aslanak daha yeni birlik gazetesi, yarın için başarılar diliyorum. Sayın Italiano'nun savunmadan oyun kurma anlayışında stoperlerin rolü oldukça önemli. Geçtiğimiz dönemlere baktığımızda siz bu sistem içerisinde zorlandığınızı hissediyor musunuz? Ve bir de ben bir önceki maçta sosyal medyada çok konuşulan bir saç çekme pozisyonu var. Onunla ilgili siz bir açıklama yapmak ister misiniz? Tam olarak ne yaşandı anlatmak ister misiniz? Teşekkür ederim.
12: No, last year I didn't have problems to do what I'm doing now. You know, the system change, and you know sometimes we adapt better to some things.

0: Yes, about the fault about the last game. Well, people always can share their opinions. I don't think that was a big deal, but it's okay. Maybe next time I can be also more careful. But was just a normal fault for me. And for the next time, of course, I have to be careful. But if I can be aggressive to steal the ball, I will do it without problem.
1: Bazı problemler vardı geçen sezon ama sistem değişti. Bazı sistemlerde daha iyi adapte olabiliyorsunuz. Bu bir gerçek. Geçen maç hakkında da herkesin kendine ait bir fikri olabilir. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama daha dikkatli olmam gerekiyor bazı yerlerde. Evet, bence normal bir fauldu. Ama eğer topu almam gerekiyorsa ve bunun için de agresif olmam gerekiyorsa da ben bunu yapmak için hazırım.
2: Son soru sizinle bitirelim.
3: O gün Şahinoğlu Sabah gazetesi. Yarın için başarılar dilerim öncelikle. Takım 5 maç oynadı. 5'inde de gol yemedi. Bir savunma oyuncusu olarak bu size nasıl hissettiriyor? Ve bir savunmacı olarak bakışınızda neleri daha iyi yaptığınızı düşünüyorsunuz bu sezon? Neleri geliştirdiniz?
0: For me as a defender is perfect to don't concede goals. I hope we can do much better. Because there is many games and it's important to don't concede goals because we have quality with the ball and we have players can do the difference. And as I said, it's a new different system. We're playing better without the ball, and when it's like this, it's more easier to don't concede goals. But in general, the team is playing good, so this is important.
1: Bir savunma oyuncusu olarak gol yememek gerçekten çok önemli bir şey. Ama daha da iyi olabiliriz. Buna inanıyorum. Önümüzde çok fazla maç var. Aynı zamanda topla da kaliteli bir oyunculara sahibiz topla beraber. Ve tabii ki de fark yaratan oyunculara da sahibiz. Yeni bir sistemle oynuyoruz şu anda. Bence topsuz olarak da oyunumuz şu anda iyi. Ve takımın da daha iyi olabileceğini düşünüyorum.
2: Calo'ya teşekkür ederiz. Kendisini uğurlayalım. Hocamıza devam edeceğiz.
4: Oynadığımız 5 resmi karşılaşmada birçok değişiklik yaptınız. Stoperlerde, beklerde, santraforda, kanatlarda. Değişmeyen tek bir üçlü var. Orkun, Olaytan, Salih Özcan üçlüsü. Bunun sebebini öğrenebilir miyim? Bu merkezi koruma sebebinizi. Bir de bir orta saha transferinin yapılacağı konuşuluyor. Sizin yönetimden nasıl bir profil, Önder Hoca'dan nasıl bir profil orta sahada isteğiniz oldu?
5: Ma credo che il fatto di non aver cambiato è perché lì in mezzo abbiamo in questo momento disputato veramente partite di grande livello e siccome lì in mezzo parte l'equilibrio di tutta la squadra abbiamo pensato di continuare a dare minuti e a dare continuità a questo centrocampo, anche se chi è subentrato ha fatto bene in tutte le partite, però in questo momento l'equilibrio che ci stanno dando quei tre in mezzo penso sia un equilibrio importante e per adesso gli stiamo dando continuità. Lì in mezzo al campo e non è un segreto, si sta cercando un centrocampista che abbia grande qualità nell'essere un box to box, nell'avere grande corsa, nell'avere grande inserimento, nell'essere uno che può coprire spazi ampi e poi anche se si dovesse trovare di qualità è importante anche un giovane, un under 23, questi sono i discorsi che stiamo facendo con la società, con i dirigenti, con tutto il gruppo che sta cercando di andare alla ricerca di giocatori importanti da qui alla fine, perché arriverà ancora qualcun altro a darci una mano e diventare ancora più competitivi.
1: Ortasal değişiklik yapmadım, doğru. Çünkü aynı zamanda bu oyuncularım hep çok iyi maçlar çıkarttılar. Çok yüksek seviyelerde maçlar çıkarttılar. Ve orta saha aslında takımın dengesidir. Ve ben bu oyuncularla bu yüzden oynamaya devam ettim. Çünkü o dengeyi çok iyi bir şekilde ayarladıklarını düşünüyorum. Tabii ki de yedekten giren oyuncular da oldu. Onlar da iyi oynadılar aslında. Ama bence bu denge şu anda çok önemli. Orta sahadaki bu 3 oyuncu bunu çok iyi tutturdular. O yüzden onlara hep süre verdim. Onları oynattım. Şimdi aslında sır da değil bu, yani bilinen bir şey aslında. Bir orta saha oyuncusu arıyoruz. Kaliteli bir orta saha oyuncusu. Box to box bir oyuncu, koşucu, kendisini ceza sahasına atabilen, aynı zamanda büyük alanları kapatabilen bir oyuncu arıyoruz. Aynı zamanda U23 bir oyuncu da arıyoruz. Kaliteli bir oyuncu da arıyoruz. Bunun için de hep yönetimle konuşuyoruz zaten. Bu oyuncular hep arayış içindeyiz. Biz rekabetçi bir takım olmak istiyoruz. Ve bu gelen oyuncular da bence bize yardımcı olacaklar bu rekabeti sağlamakta.
2: Buyurun hanımefendi.
6: Öncelikle yarınki maç için başarılar diliyorum hocam. Ayşegül Belirak Osman, 24 TV. İtalyan futbolunda önce savunma önemli bir prensip hocam. Siz Beşiktaş'ın savunmasında hala çözmeniz gereken problemler olduğunu düşünüyor musunuz? Yoksa savunmada her şey oturdu, sıra hücumda mı? Çünkü yarınki maçta da favori gösteriliyorsunuz. Bu sizi bir rehavete sürükleyecek mi? Teşekkür ederim.
5: Credo che la difesa sia importante nel senso di avere una squadra che tutti insieme cercano di recuperare questa palla, tutti insieme cercano di non subire gol. E nel reparto difensivo in questo momento stiamo avendo degli ottimi risultati, non abbiamo subito gol, anche se qualcosa abbiamo concesso, e dobbiamo cercare di aggiustare, migliorare e crescere sotto tanti punti di vista. Però sottolineo e ripeto il fatto che i ragazzi hanno questa voglia di non far entrare la palla, di non subire gol, di non andare sotto, e questo mi auguro rimanga sempre. E la fase difensiva, per avere una squadra equilibrata, è normale che la devi curare come quando hai la palla. In questo momento lo stiamo facendo bene. Per domani penso che quando inizia una partita così importante, una finale, che ti permetterà di accedere a una competizione importante, credo che non ci siano favoriti, credo che si parta tutti alla pari, 50-50 all'inizio, è normale che sia così, poi se saremo bravi faremo vedere le nostre qualità. È una squadra che arriva dai preliminari di Champions League, quindi non sono degli sprovveduti. Ed è una partita da preparare bene, stare attenti a qualsiasi dettaglio, a qualsiasi situazione. Giochiamo in casa, dobbiamo cercare di fare bene la prima partita, e si giocherà in 180 minuti, ci giocheremo qualcosa di importante e inizieremo domani sperando di fare un'ottima prestazione.
1: Savunmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz çünkü takım halinde savunuyoruz. Böyle de yapmak zorundayız. Çünkü hepimiz topu kazanmak için çalışıyoruz. Topu kaybettikten sonra gol yemek istemiyoruz. Ve şu ana kadar da savunmamdan memnunum. Çünkü aldığımız sonuçlar gayet tatmin edici olduğunu düşünüyorum. Gol yemedik. Pozisyon verdik mi? Evet verdik. Ama bunlar için de çalışıyoruz ve her geçen gün gelişiyoruz. Bunu tekrar altını çizmek istiyorum. Takım gerçekten çok istekli. Gol yemek asla istemiyor. Beni çok mutlu eden bir şey. Tabii ki de toplu oyun ne kadar önemlise topsuz oyun da bu kadar önemli. Ve burada bir balans yaratmak gerekiyor. Yarın bir final maçına çıkacağız aslında. Çünkü oynayabileceğimiz en yüksek turnuva Avrupa Ligi. Burada oynamak istiyoruz. O yüzden bu maçı kazanmamız gerekiyor. Buraya girmek istiyorsak, Avrupa Ligi'ni oynamak istiyorsak. Ve Avrupa'da hep söylüyorum bunu, favori yoktur. Her maç çok zordur. Her maç 50-50, 50-50 olarak başlar. Tabii ki sonra kalitenizi gösterirseniz maç değişebilir ama başlangıçta asla favori diye bir takım yoktur. Özellikle rakibimiz de Şampiyonlar Ligi'nden gelen bir rakip. Önemli bir rakibe karşı oynuyoruz. Onun için iyi çalışmamız gerekiyor. Detaylara çok önem vermemiz gerekiyor. İlk maçımızı iç sahada oynayacağız. Toplam 180 dakikalık bir maç. Yani tek bir maç olarak görüyorum bunu, 180 dakikalık bir maç. Umarım iyi performans şu ana kadar gösterdiğimiz yarına devam ettirebiliriz.
2: Lütfen yarınki maçla ilgili alalım soruları. Buyurun.
7: Bahadır Çolak. Beşiktaş bu sezon oynadığı resmi maçları bir maç hariç hep 1-0 kazandı. Eyüp Spor maçından sonra da hoca gol üretiminde sıkıntılar yaşadığını kabul etti. Vlahovic kadroda olacak, Avrupa Ligi kadrosunda var. Beşiktaş'ta yarın Vlahovic süre alacak mı? Bu şununla bağlantılı soruyorum. Yarın 2-0, 3-0 gibi gollü bir maç izleyebilir miyiz?
1: Evet.
5: Sì.
1: Evet.
5: No, allora Vlahovic verrà in panchina, sta iniziando a ad aumentare il ritmo, la condizione. È stato tanto tempo lontano dal campo, quindi bisogna stare attenti, però verrà in panchina. Ci auguriamo di potergli dare minuti, spero tanti. E inizieremo da domani a farlo partecipare a quello che sarà il cammino del suo e della squadra. Abbiamo aggiunto un valore importante, è chiaro che dobbiamo stare attenti, però abbiamo voglia di vederlo all'opera, abbiamo voglia di fargli esprimere tutto il suo potenziale. Per quanto riguarda la poca concretezza che abbiamo avuto, è un dato di fatto, è vero, abbiamo tirato tanto, abbiamo creato tanto, ma non siamo riusciti a fare quei gol che forse meritavamo di fare. Quindi lavorare, allenarsi sotto porta per la concretezza, la voglia di sbloccare il risultato, la voglia di mettere a sicuro un risultato, perché al minimo errore puoi subire gol, puoi riaprire le partite e se hai costruito tanto è un peccato poi rovinare tutto. Quindi dobbiamo lavorare bene, aumentare questa concretezza perché è importante.
1: Yarın Vlahovic bench'te olacak. Şu anda ritim ve kondisyonu, temposu artıyor, gitgide artıyor ve biliyorsunuz kendisi uzun süredir futbol sahalarından uzaktır. Uzakta, o yüzden umarım yarın süre alır, hatta fazla süre alır. Bunu gerçekten olmasını istiyorum. Yarın onun ve takımın beraber yolculuğu başlayacak. Hep beraber göreceğiz. Çok değerli bir oyuncu aramıza kattık ama tabii ki de burada dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer dikkatli olmazsak sıkıntı yaşayabiliriz ve hepimiz de görmek istiyoruz sahada neler yapacağını, nasıl işler çıkartacağını görmek istiyoruz. Çünkü kendisi çok kaliteli bir oyuncu. Pozisyon üretiyoruz, şans yakalıyoruz, rakip ceza sahasına giriyoruz. Fakat evet, bitirecekte bir sıkıntı var. Daha fazla gol atmaya hak ettik. Ben bunu kesinlikle düşünüyorum. Ama işte bitiriciliğimizde sıkıntı vardı. Kale önünde, o yüzden daha bitirici olmamız gerekiyor. Bu maçları daha fazla gol atmamız gerekiyor. 1-0'dan daha fazla gol atmanız gerekiyor. Çünkü o zaman rakibe umut veriyorsunuz. Daha sonra bir gol yerseniz işiniz tekrar daha zorlaşıyor. Hatta o gösterdiğiniz güzel performansı da bir hiç olabiliyor. O yüzden maçları daha erken bitirmeniz gerekiyor. Daha fazla gol atmanız gerekiyor. Ve bu bitiricilik için de her gün çalışıyoruz. Bizim için çok önemli bir konu.
2: Size devam edelim.
8: Milliye skorer Egemen Çınar. Hocam, yarın için başarılar diliyorum. Hocam, rotasyonu oldukça geniş kullanan bir hocasınız. Nübel de şu an performansıyla göz dolduruyor. Hem Nübel hakkında ne düşünüyorsunuz? Hem de acaba bu iki maçta Doğan Alemdar'ı kalede görme şansımız olacak mı? Teşekkürler.
5: No, no, in questo momento le gerarchie sono queste: Alex, Nubel, Dogan ed Emir. Si continua in questo momento con Alex. Ho parlato con Dogan, avrà il suo spazio, giocherà qualche partita, secondo me ne giocherà tante, però in questo momento si continua con questa continuità di prestazioni, con questa continuità di risultati, con il fatto che Nubel si sta comportando bene, quindi in questo momento si continua così.
1: Takımda şu anda bir hiyerarşi var. 1 Alex, 2 Doğan, 3 Emir. Alex şu anda 1 numara. Doğan'la da konuştum. O da bu sezonda yer bulacak. Hatta fazlasıyla da oynayacak. Onunla konuştum. Şu anda Nübel'in performansından çok memnunum. Sonuçlardan çok memnunum. O yüzden şu anda onunla devam edeceğiz.
2: Son soru sizinle basın toplantımızı bitirelim.
9: Serkan Morova. Öncelikle yarınki karşılaşma için hocaya başarılar diliyorum. Dün akşam futbol ağ takımı için bir yemek düzenlediniz. Takımdaki havanın bu sezon özelinde oldukça farklı olduğunu görebiliyoruz. Bir kabuk değişimi yaşanıyor diyebiliriz Beşiktaş'ta. Dün akşamki yemek özelinde ve bu sezon için genel hedefler

0: squadra, se avessimo ottenuto la qualificazione a questa finale, e le promesse vanno mantenute. Quindi tutte le volte che faremo, tra virgolette, queste promesse qua, e alla fine otteniamo i risultati, è giusto andare a festeggiare, è giusto stare tutti insieme. E mi ha fatto un immenso piacere avere anche tutto lo staff, magazzinieri, dottori, comunicazione, dirigenti, perché qua siamo tutti un unico blocco, tutti dobbiamo arrivare a fine anno cercando di dare tutto il nostro contributo, e tutti ieri abbiamo, tra virgolette, festeggiato questo che abbiamo ottenuto. Per quanto riguarda gli obiettivi, io penso che una squadra come la nostra debba cercare, avremo tre competizioni, campionato, Europa e Coppa di Turchia, quindi credo che una squadra come la nostra si debba concentrare per cercare di arrivare in fondo in tutte le competizioni. Mi auguro che si possa ottenere questo, stiamo lavorando per ottenere questo, avremo una squadra, sono convinto, che può far bene ed arrivare lungo in tutte le competizioni, ed è questo il nostro obiettivo. Abbiamo parlato di questo, ne siamo tutti consapevoli, e saranno questi i nostri obiettivi.
1: Akşam emeğinde ben söz vermiştim. Eğer Avrupa'da oynamayı garantilersek, playoff'a kalırsak, böyle bir yemek sözü vermiştim ve sözümde de durdum. Yani virgül için söylüyorum bunu. Eğer hep böyle güzel başarılar yakalarsak eğlenmek istiyoruz tabii ki de biz de. Bunu virgül için söylüyorum. Aynı zamanda sadece oyuncular değil, bütün çalışanlar, bütün staff geldi. Doktorundan, malzemecisine, iletişimcisinden, yöneticilerine kadar hep beraber oradaydık. Çünkü biz biriz. Biz burada bir takımız ve hepimiz biriz burada. Hepimiz bir ortak bir hedef için emek veriyoruz burada. Ve bu yüzden yine virgül içinde bunu kullanıyorum. Eğlenmeyi hak ediyoruz. Ve böyle de yapmaya devam edeceğiz. Bu sezon 3 kulvarda mücadele edeceğiz. Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası. Ve bu takım en sonuna kadar zorlaması gerekiyor. Gidebildiği kadar her yere en sona kadar gitmesi gerekiyor. Bizim hedefimiz bu ve umarım da öyle olur. Umarım her yere en sonuna kadar gidebiliriz. Bunun için çalışıyoruz zaten. Sonuna kadar gitmek istiyoruz. Tamamen hedefimiz bu.
2: Hocamın ekleyeceği bir şey yoksa basın toplantımı sonlandırabiliriz.
3: Hocamın ekleyeceği bir şey yoksa bitirebiliriz dedi Cihangir Gündoğan. O orada detayları aktardı ki Vincenzo Italiano da son kısımda ekleyeceğim bir şey yok dedi. Böyle bitti basın toplantısı. Zagris maçı öncesinde Nevzat Demir tesislerinde Yalo ve Vincenzo Italiano konuştu. Onların açıklamalarını sizlerle paylaştık. Az sonra devam edeceğiz. Süha Gür ve Erkan Tiryaki bizlerle olacak. Yayında artık tam olarak 4. saatin içerisine gireceğiz. Yaklaşık 4 saatlik bir yayın olacak demiştik. 3 saati geride bıraktık. An itibariyle geride bırakmak üzereyiz. An itibariyle parantez programındayız. Enerjimiz kaldığı yerden devam ediyor. Hızımız da aynı şekilde. Sizlerden gelen mesajlarla da hatta şöyle bir dönüş yapmış olalım. Berk merhaba. Adana Demirspor -24 puanla başlıyor lige. Bizi bu hale getirenler bir takım yaptırım yok mu onlara? Nasıl bir sistem var federasyonumuzda? Çantayı toplayan gidiyor demiş Ramazan Çelebi. Oradan dert yanıyor. Peki Beşiktaş'ın teknik direktörü hazır olmayan oyuncusu hakkında ne kadar olumlu ve pozitif yorum yaptı? Bir de İsmail Kartal'ın yorumuna bakın demiş. Bak taraftar böyle işte kıyaslar yani. Haklı mı haksız mı onu da size bırakayım bu yorumda dinleyicimiz. Gelen mesajlar var. Hızlıca mesajlara bakalım. Sakarya'ya geldiğinde sana bir köfte, ekmek, kahve ısmarlamak isterim demiş Necmettin Ercan. Teşekkür ediyorum Necmettin Ercan. Sağ ol, var ol. Sakarya'ya geldiğimde görüşelim inşallah. Sağ ol, var ol. Teşekkür ediyorum. Çark Caddesi'ne gelmeyeli de uzun zaman oldu bak orada. En iyi yerleri de siz bilirsiniz orada değil mi mesela? İyi de bir rehberimiz olur Necmettin abi. Selamlar, saygılar. Kadir Nurbanu, Çınar Satılmış, hepsine teşekkürlerimizi iletelim ve aynı zamanda Ramazan Karakaya, ona da teşekkürümü ileteyim. Yine aynı şekilde Mustafa Namlı, o bizi takip etmiş. Erkan Yamak, Erol Can Bulat, Muammer ve Yusuf Demir, Instagram Sayerberk'ten beni takip eden dinleyicilerimiz, bir takip istedik. Oradan da yazabilirsiniz dedik. Ardı ardına mesajlar, ardı ardına takipler. Onlar için çokça teşekkürlerimi ileteyim.

0: sağ olun, var olun diyeyim. Instagram Sayerberg'den, Twitter X Sayerberg'den beni takip edebilirsiniz. Ve özellikle Instagram'dan da yazdığınız yazıları, mesajları okur, tek tek dillendirir ve programı ilişkinde önerileriniz varsa onları da detaylandırırız. Instagram Sayerberg'den de takip edin lütfen diyeyim. Araya gidiyorum, aranın ardından burada olacağım.
1: Berk Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

0: Reklam bitti.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
2: Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Selamlar diyelim tekrar tekrar ve programda 12'de başladığımız programda İrfan 25'te Fenerbahçe'yi, Ezgalp'le Trabzonspor'u, Oğuz Altay'la Galatasaray'ı, diğer tarafta Beşiktaş'ı Ali Aydın'la konuştuk ve konuşmaya da devam ediyoruz. Konyaspor tarafında da öğrenmemiz gerekenler vardı diye düşünerek Konyaspor'u da Anadolu'dan futbol köşesinde bugün işledik, konuştuk, detaylandırdık Fatih Şeker'le dedik ve 14.30'a başlayan Vincenzo Italiano basın toplantısı aşağı yukarı bir 5 dakika önce bitti. 20-25 dakika süren bir basın toplantısıydı. Yalo'yla beraber konuştular. Onun ardından tekrar Fenerbahçe gündemine döneceğim. Çünkü oradaki yankıları alacağız. Son olarak galiba Diego Carlos için Fenerbahçe'de net bir teklifin geldiği konuşuluyordu. Bir son dakika gelişmesi olarak bir 20 dakika önce aşağı yukarı ekranlara, görüntülere, ajanslardan gelen bilgilere yansıyan detay böyleydi. Sühagür bizlerle birlikte. Sühagür hoş geldin. Selamlar. Şimdi ajanslardan gelen bilgiler dedim. Anadolu Ajansı'ndan Sühagür hattımızda. Biz öyle bir bilgi vermedik derse şaşırırım şu an. Sühagür selamlar diyeyim tekrardan ve sana Diego Carlos'un detaylarını sorayım.
1: Evet, aslında Diego Carlos konusu biliyorsunuz. Evet. Çıkartıyor. O sebeple Fenerbahçe Kulübü, daha sonra yönetimi doğal olarak kulübün menfaatlerini düşünerek kararlar alıyor ya da beklemeye geçiyor ama artık transfer döneminde de yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz ve bu tip oyuncuların Fenerbahçe'den gönderilmesi planlı oyuncuların da akıbetleri belli olmaya başlıyor. Zaten Diego Carlos konusunda sevgili Berk şunu söyleyeyim, oyuncu Komodo oynamak istediği için evet. Hakikaten hiçbir şekilde ılımlı bir tavır sergilemiyor. Hı hı. Yani başından beri tavrı aynı. Ama burada Fenerbahçe'nin elinde şöyle bir koz var. Evet. Biliyorsun bizde transfer dönemi Avrupa'ya göre bir hafta daha sürüyor. Yani orada kapandıktan sonra bizim bir hafta daha transfer dönemimiz devam ediyor. Ve doğal olarak Fenerbahçe yönetimi de bunu koz olarak kullanıyor. Burada oyuncunun özellikle birazcık daha anlayışla karşılaması lazım ki bu durumu transferi tamamlanabilsin. İtalya'dan oyuncuya teklifler var. Como'da geçen sene etkili bir performans göstermişti. Hem Parma'nın hem Lazio'nun ilgisinin olduğunu oyuncuya biliyoruz. Ancak hala net olarak Diego Carlos anlaşmaya dahil edildi diyemem sana. Çünkü oyuncu özellikle Como'da oynamayı çok fazla istiyor. Bunu belirtmem gerekiyor. Como'da bu noktada tabii ki Diego Carlos'un Fenerbahçe'nin Diego Carlos'tan bir beklentisi var. Özellikle bonservis anlamında. Sonuçta bu kulüpler Diego Carlos'a Fenerbahçe'nin ödediği ücreti de ödemiyor. Oyuncu da bonservisimi verin ve gideyim düşüncesinde ama Fenerbahçe'de bu noktada diretiyor. Açıkçası ben transferin kısa süre içerisinde sona erebileceğini düşünüyorum. Oyuncunun bu tavrına rağmen, çünkü dediğim gibi Fenerbahçe yönetiminde hiçbir şekilde bu konuda geri adım atmıyor.
0: Bu arada ses gelmiyor, mesajları geliyor ama bir 30-40 saniyelik senin sesin çok çok uzaktan geldi.
1: Onu düzelt. Şu an
0: iyi. Senden kaynaklı bir problem değil. Buradan benden kaynaklı bir problem. Özürünü dileyelim. Hemen orada üstümüze alıp konuyu. Ve diğer tarafta şu an düzeldiğini de hatırlatalım. 30-40 saniyelik bir problem vardı. Söz tekrar sende. Sühagür, Fenerbahçe tarafında dünün biraz da belki Diego Carlos'a girdik ama dünün biraz da yankısını konuşmak gerekiyor. Bunun yanında Fenerbahçe'de iyi bir sol bek haberleri çıkıyor. Sol bekle beraber Kerem Aktürkoğlu'nun yeri de sallanıyor mu? Hala devam ediyor mu orada Fenerbahçe'nin bir ihtimali? Ama Cihan Kamer'e döndüğümde, son basın toplantısı gibi gördüğümüz imza töreninde olursa U23 için oyuncu bakacağız. 23 yaş altı oyuncu bakacağız. O kategoriyi kullanabilen bir oyuncu bakacağız dedi o da.
1: Yani Cihan sevgili Kamer. Berk, aslında burada bazı gerçekler
0: yani
1: var.
0: Yani gündemle söylenenler biraz çelişiyor transferde.
1: Evet sanki. Ya burada şimdi şöyle bir durum var sevgili Berk. Gerçekten biz bak transfer döneminin başından beri dediğim gibi çok fazla oyuncusu vardı Fenerbahçe'nin. Aslında bir araya geldiğimiz bütün yöneticilerle hatta İsmail Hoca da dahil biz de bu konuları hep konuşuyoruz. Şöyle anlatayım. Şimdi 10+4 diye bir kuralımız var. Yani sonuçta kural koyucular bu kuralı belirlemişler ve değişmiyor. Doğal olarak Fenerbahçe burada şu anda hali hazırda zaten bu kuralı aşmış durumda. Gönderilecek oyuncuları biz başta 17 sayıyorduk. Hani 5 oyuncu bahsediyorduk ya sürekli. Livakovic, Diego Carlos, Becao, Amrabat ve Musaba. Yani bunları saymadığında bile Fenerbahçe'nin zaten 12 oyuncusu vardı. En başından bahsediyorum transfer dönemi. Ki siz buraya takviyeler yaptınız. Şu anda Semedo ve Jadon Osorvaldi'den en az birinin gitmesi gerekiyor Fenerbahçe'de. Ona rağmen ona düşüyorsunuz. Bak bunları sayarken dikkat ederse Ederson'u söylemedim bile. Ben Ederson'a gitti gözüyle bakıyorum. Ederson'la Fenerbahçe'nin yolları ayrılacak. Ama onun haricinde bile Semedo ve Jadon Osorvaldi'den biriyle yollarınızı ayırmanız gerekiyor. Yani aslında Fenerbahçe'nin bundan sonraki transfer planlamasında tamamen gözünü U23'e çevirmek zorunda. Zaten başka bir ihtimali yok. Ha, hem Jadon'ı hem Semedo'yu gönderebilirseniz, iyi bir U23 sağ bek bulursanız, alırsanız, çünkü o konuda bir çalışma var Fenerbahçe'de, bunu söyleyeyim sana. Fenerbahçe 23 yaş altı bir sağ bek bakıyor. Bu araştırma yapılıyor. Burada eğer Fenerbahçe üretimi istediği takıma uyacak tarzda bir oyuncu bulabilirse ve Semedo ile yolları ayırabilirse, ancak o şartlar altında bir sol açık gündeme gelebilir. Bugün 23 yaş altı Kerem'den daha iyi bir sol açık, sol kanat oyuncusu almak isterseniz zaten hem maliyeti çok fazla, hem buraya getirme ihtimaliniz çok az. Bu arada şu anda Şerif'ten bildirim geldi. Fenerbahçe kulübünden. Sevgili Berk, zaten yolları ayırmayı beklediğimiz oyunculardan bir tanesiydi. Fenerbahçe kulübü Sidiki Şeref'e teşekkür ederek yolların ayrıldığını...
0: Kulüpten mi geldi yoksa?
1: Evet kulüpten. Evet, kulüpten resmi açıklama. Onu da dinleyenlerimizle paylaşmış olalım. Sidiki Şeref'e de yollar ayrıldı. Ben açıkçası 23 yaş altı oyuncular içerisinde özellikle Arşi Buram, Nene ve Sidiki Şeref'in en başında planlamada kalabilecek oyuncular arasında olduğunu düşünüyordum. Bunu açıkça söyleyeyim ama hem Lukaku hem Vedat Muriç transferlerinden sonra Şerif'in de takımda, sonuçta Talişka da var, onu unutmayalım, çok fazla forma bulamayacağı düşünülerek Şerif'le yollar ayrıldı. Dediğim gibi son olarak bundan sonraki süreçte de hem Semedo'yla hem Arşi Buram'la yollar, özür dilerim Arşi Buram dedim, hem Semedo'yla hem de Jadon'la yollar ayrılırsa ancak sol kanada o zaman Fenerbahçe bir takviye yapabilir. Şu an için Fenerbahçe'nin önceliği sol kanat transferi değil. Tam tersine 23 yaş altı oyunculara bakıyor Fenerbahçe. Özellikle de sağ bek konusunda bu konuda bir transfer çalışması var. Yine stoper de aynı şekilde. Yani sağ beke ve stopere Fenerbahçe

0: birer takviye yapmayı düşünüyor ama hep bir şer koşuyorum farkındaysan sevgili Berk. Burada gidecek oyuncuların durumuna göre transfer netlik kazanacak. Hem Jayden Osterwalde beğenilen bir oyuncu, oyuncuya teklifler de vardı ama biliyorsun bir sakatlık yaşadı. O birazcık transferin önünde bir engel oluşturdu. Semedo Fenerbahçe'den iyi maaş alan bir oyuncu. Yani gönderme ihtimali zor bir oyuncu ki teknik heyet de oyuncunun performansından memnun. Yani Fenerbahçe'de aslında en başından beri söylediğimiz şey bugünlerde önümüze çıktı. Bazı noktalarda kestirip atmanız gerekiyor. Hakikaten kestirip atmanız gerekiyor ki yolunuza bakabilirsiniz. Fenerbahçe yönetimi bence transfer döneminde nokta atışı, önemli takviyeler yaptı ama oyuncu gönderme noktasında şu ana kadar sınıfta kaldı diyebilirim. Zor bir süreç, hakikaten zor bir süreç. Yani katıldığım tüm yayınlarda sevgili Berk aynı şeyi söyledim. Bu yabancı kuralında yıllardır seçime giden ve seçim vaatleri dolayısıyla kadrosu şişmiş bir takımın yüksek maaşlarla yeniden inşa etmek hakikaten zor. Bunu anlayabiliyorum ama adı üzerinde yönetim. Yani yönetimsizsiniz, bir karar vermek durumundasınız. Fenerbahçe'nin şu anda elinde fazlasıyla yabancı futbolcu var. O sebeple sol kanada bir transfer. Dediğim gibi bu iki oyuncu ayrılmadıktan sonra yapılabilecek bir durum değil. Ama bu iki oyuncuyla yollar ayırırsanız hem Jayden'la hem Semedo'yla Fenerbahçe ancak o şartlar altında bir sol açık takviyesi yapabilir. Çünkü bugün Kerem ve Nene zaten o bölgenin oyuncuları. Fenerbahçe'nin orada herhangi bir problemi yok. Sadece Şampiyonlar Ligi'ne katılırsa Fenerbahçe, Lyon'a geçerse ki inşallah geçecek. O zaman seviyeyi yükseltmek, kaliteyi arttırmak adına bir transfer gerçekleşebilir. Ben transfer sezonunun başından beri Fenerbahçe'nin Rashford'a ilgisinin olduğu, Greenwood transferinde Manchester United'la, Manchester United'la Rashford'un durumunun sorulduğunu biliyorum. Bunu birkaç kere de zaten söyledim. Ancak bunlar maliyetli oyuncular, dediğim gibi sinirlerinizde bir yabancı kontenjanı probleminiz var. Bu problem aşılmadıkça bu transferleri konuşmamızın şu an için anlamı yok diye düşünüyorum. Ancak bu 23 konusunda, yani 23 yaş altı oyuncular konusunda Fenerbahçe'nin hem savunmaya hem de sağ beke bir takviye arayışı olduğunu söyleyebilirim.
1: Ederson gönderilmemeli diyen var. Ederson da gönderilirse Şampiyonlar Ligi'nde 38 yaşındaki Mert'le mi oynayacaksınız diyen var. Ederson Livakovic gidecek, koca sezon Mert ve Tarık'la mı bitecek kalede? Kadro mühendisi facia eğer böyleyse demiş Volkan Bey. Kale kısmına çok takılmış dinleyicilerimiz haliyle.
0: Yani haklılar, haklı olabilirler ama dediğim gibi burada...
1: Durum böyle diyorsun, benlik bir şey değil bu diyorsun.
0: Yani bana kalsa Ederson da kalır, Jayden da kalır, Semedo da kalır. Hatta Amrabat'ı bile yedek olsun diye tutabilirim, onu söyleyeyim ama kontenjan gerçeği var. Bu durumda Fenerbahçe'nin Berke Özer'le transfer döneminin başından beri ilgisi var. Oyuncunun durumu hep soruluyor. Kulübü başta 30 milyon eurolara kadar çıkmıştı, çok yüksek ücretlerdi. Ancak aldığımız duyumlara göre 15 civarlarında bu transferin bitebileceği de konuşuluyor. Eğer Ederson'la Fenerbahçe'nin yolları ayrılırsa, tekrar ediyorum ben ayrılacağını düşünüyorum. O zaman bir Berke Özer hamlesi de Fenerbahçe'den gelebilir. Ama şu an için planlanan dediğim gibi Ederson'un kalmayacağı yönünde. Çünkü Fred'den sonra ben ilk ayrılığın Ederson'un olmasını bekliyordum. Hala da bekliyorum. Eğer Mert Günok bu sakatlığı yaşamasaydı muhtemelen dün Fenerbahçe'nin kalesinde Ederson korumayacaktı. Onu da belirteyim.
1: Peki. Şunu sormak istiyorum. Maçın favorisi Fenerbahçe taraftarıydı dedi İsmail Kartal. Bunu da Asensio sorusu üzerine yaptı. Gürkan Ak çok güzel bir soru sordu bence NTV Spor'dan. Asensio'da, evet. Asensio'yu almadan önce gelen tepkiler etkili oldu mu dedi bu oyuncu değişikliğinde. Aşağılayıcı bir şekilde bence İsmail Kartal. Güldü.
0: Orada
1: gülümsedi. Evet, yani aşağılayıcı bir şekilde güldü bence. Bence öyle. Bence öyle gördü olayı. Yani ben öyle bir adam mıyım? Ben buna kanacak bir adam mıyım? Beni yönetebileceklerini mi sanıyorlar? Yine ben odaklı. Bir insan yükseldikçe alçalmalı bence. Bir mevkide, bir makamda. Benim en azından karakterim, hayat görüşüm böyledir. Ama maalesef ki İsmail Kartal'da bunu göremiyorum. Açık konuşayım, net konuşayım. Her neyse, konuyu o farklı noktadan oraya getireyim. Sonrasında dedi ki maçın favorisi bence Fenerbahçe taraftarıydı dedi. Evet. Ne demek istedi burada? Hem bu Asensio kısmındaki tutumu için hem de bu konu için neler söylersin Suagür?
0: Yani sevgili Berk, aslında bu bir iletişim stratejisi biliyorsun. Yani Fonseca'da bunu kullanıyor. Birçok teknik adam da daha önce bu tür eşleşmelerde benzer açıklamalar

0: gördük. Zamanında Lucescu da yaptı hatırlarsan. Jorge Jesus sık sık yapıyordu. Yani favori olarak rakibinizi görmek aslında biraz daha baskıyı onların üzerine atmak demek. Fonseca da bu stratejiyi uyguluyor gördüğüm kadarıyla. Çünkü Fonseca'nın toplantısına da katıldığımda kendisi de hakikaten maçı ne kadar önemsediğini hem vücut diliyle hem ifadeleriyle çok net bir şekilde anlatıyordu. Doğal olarak Fenerbahçe'yi favori görmesi, Fenerbahçe favori demesi bir iletişim stratejisi. Bir kere bunu belirteyim. İsmail Hoca da benim düşüncem bunu bu şekilde algılamış ki turun favorisi yok. Bugün maç özelinde taraftar favoriydi. En iyi olan taraftardı demek istedi. Ancak doğru mu dersen ben şunu söyleyeyim sevgili Berk. Normal şartlarda Kadıköy'de oynanan bir playoff maçında favori Fenerbahçe olmak zorunda. Ben İsmail Hoca'nın topu taraftara atmasını bu açıdan doğru bulmuyorum. Bir kere bunu belirteyim. Neden söylüyorum? Çünkü siz bu seyirci önünde bu kadro kalitesiyle her ne kadar rakibinize saygı duysanız da bu kadar korkak bir oyunla sahaya çıkamazsınız. Bak altını çiziyorum. Korkak bir oyun bu. Ben dün yaptığımız birçok yayında seninle de konuştuk hatırlarsan. Fenerbahçe'nin savunmayı önceliklendirmesi gerektiğini söyledim. Bu konuda evet, hoca da böyle düşünmüş, şimdi niye eleştiriyorsun diyebilirsin. Savunma yapmak, orada dikkatli olmak, riske girmemek, hata yapmamak başka bir şey. Takım olarak rakibine gereğinden fazla saygı duymak başka bir şey. Yani Fenerbahçe dün bireysel kalite dışında pozisyon üretemedi. Pozisyonların tamamı oyuncuların bireysel kalitesiyle geldi. Greenwood bence pozisyon bile olmayan, tamam tehlikeli bir atak ama çok net pozisyon bile olmayan bir pozisyonda golü buldu. Peki İsmail Hoca ne yaptı? Yani şimdi siz, ben eminim sen de ben de bugün şu an bizi dinleyen futbol severler de İsmail Hoca'nın 3 aşağı 5 yukarı hangi değişiklikleri yapacağını zaten biliyorduk. Evet, muhtemelen Talisca çıkacaktı, Asensio'ya girecekti. İşte Vedat oynadığı için söylüyorum, Vedat çıkacaktı, Lukaku girecekti. Bunları biz de biliyoruz. Ama hoca 65'ten önce o ıslığı kenara bağırmıyor. Çağırmıyor oradan oyuncuyu. 60'tan 65'ten önce. Sen taraftara, taraftar görüyor, orada 50 bin kişi maçı izliyor. Takım üretemiyor, orada çözüm üretecek bir oyuncu lazım. Doğal olarak taraftar da Asensio diye bağırıyor. Bak, taraftarın yaptığını da çok doğru bulmuyorum normal şartlarda ama oyun bağırıyor. Sen taraftara bu kozu verirsen, bu değişikliği zamanında yapmazsan bu duruma düşersin maalesef. Ki Gürkan Ak, sevgili meslektaşım, hakikaten çok da sevdiğim bir arkadaşımdır. Çok da doğru bir soru sordu. Yani o soruya verilen yanıt da senin dediğin gibi orada o alaycı gülümseme de, evet, hiç hoş olmadı. Hakikaten olmadı. Hiç hoş olmadı. Çünkü sorulması gereken bir soru. Yani taraftar bağırıyor Asensio diye. Sen yardımcı antrenörün yanına gidiyorsun. İşte kulağına bir 10 saniye bir şeyler konuşuyorsun ve Asensio'yu çağırıyorsun. Zaten sokacaksın İsmail Hocam sen bu oyuncuyu. Neden daha erken davranmıyorsun?
1: Ya da neden ben etkilendin şimdi... mesela? Sen bak basın tribünden onu görmüşsün. Ben görmedim.
0: Tabii ki görmez.
1: Biz bunu ya, biz bunu televizyonda gördük mü?
0: Televizyonu ben o sıra biliyorsun izlemiyorum.
1: Abi görmedik diye hatırlıyorum ya. Ben yani bir ara bir şeyler konuşuyorlardı ama sahaya bakarak konuşuyorlardı. Acaba Asensio, tabii haliyle dakika skordaydım. Dakika skorda da sessiz izlediğim için maçı. Acaba ondan mı ya bahsediyorsun?
0: Şimdi sen de Kadıköy'de onlarca maç izledin sevgili Berk.
1: Tabii orada basın tribününden dinlediklerimiz tabii, çok kıymetli o yüzden.
0: Taraftar bağırdığı anda bütün gözler İsmail Hoca'ya çevriliyor. İsmail Hoca taraftarın Asensio tezahüratından sonra yardımcı hocasıyla herkesin görebileceği bir alanda işte bir kulağına bir 5-10 saniye bir şey konuştular aralarında. Ardından Asensio'yu çağırdı. Yani şimdi sen bir kere kendini bu duruma düşürmemen lazım. Taraftardan etkilendin mi? Ya etkilendin ya da etkilenmedin. Kendini bu duruma düşürmemelisin. Şimdi sana bir soru soracağım. Sen Dünya Kupası'nı iyi takip ettin sevgili Berk. Lukaku neredeyse tüm maçlarda yarım saat 35 dakika 40 dakika oynamadı mı? Bir maçta 90 dakika oynadı yanlış hatırlamıyorsam. Diğer tamamında 35-40 dakika forma giydi bu oyuncu. Yani neden 80'i bekliyorsun mesela? Vedat %70 hazır diyorsan, %70 hazır diyorsan, yani tam hazır değil demek bu. Yarım saat 40 dakika elinde oynayabilecek bir santraforun varken neden bekliyorsun? Farkındaysan Asensio diye bağırdıktan sonra tribünler sonradan da Lukaku diye bağırmaya başladılar.
1: Onunla da kalmadı diyorsun.
0: Kalmadı yani. Asensio'yla bırakmadı tribün. Tribün Asensio'yu çağırdı, oyunu aldırdı. Peşine Lukaku diye bağırmaya başladılar. Sen şimdi bütün hamleleri tribünden sonra yaptın. Bak dikkat ediyorum.
1: Şimdi bu sevgili ne olacak? Bu ne olacak? Alışılmış olacak. Alışılmış da devam ediyor olacak. Yarın öbür gün bir benzer şey yine yaşanacak.
0: Ya bak ben zaten o yüzden cümlemin başında şu ifadeyi kullandım. Zaten İsmail Hoca'nın yapacağı değişiklikleri dakika dakika isim isim 3 aşağı 5 yukarı sen de ben de dinleyenlerimiz de biliyor. Kim çıkacak, kim girecek, dakika kaçta olacak bunları biliyoruz. Ama insanlar İsmail Hoca'nın artık farklılık istiyor.
1: Doğru.
0: Yani artık tur kafana kadar gelmiş. 2 tane maçın var. Bir tanesi de evinde oynuyorsun. Lyon'la oynuyorsun.
1: Evet, tur demişken tur şansını yorumlayalım istersen son kısımda. Onu sorayım sana ya, son bölümde.
0: Yani sevgili Berk, dünkü maçtan bağımsız olarak söylüyorum. Yani dünkü maçı izledikten sonra elbette fikirlerim değişti. Ben dünkü maça kadar Fenerbahçe'nin bu turda %51 şansının olduğuna inanıyordum hakikaten. Çünkü evet Lyon bir Şampiyonlar Ligi takımı. Evet Fenerbahçe'den daha hazır bir takım. En azından organizasyonu daha güçlü bir takım. Bunu görebiliyorsun. İstediği zaman oyunu hızlandırıyorlar, istediği zaman soğutuyorlar. İki takımı izlediğin zaman daha profesyonel olan takımın, daha hazır olan takımın Lyon olduğunu görüyorsun. Ancak burada şöyle bir gerçek var. Fenerbahçe hem taraftarıyla hem oyuncu kalitesiyle Lyon'un önünde. Şimdi İsmail Kartal, Sayın İsmail Kartal tüm basın toplantılarında maçla ilgili tüm konuşmalarında işte rakibin atlet oyuncuları var, çok hızlı 3 oyuncusu var, hücumda etkililer ifadelerini kullandı. Tamam, doğru, yanlış değil. De, peki Fenerbahçe tarafı? Yani senin elinde Greenwood var, Lukaku var, Asensio var, Kerem var, Kante'yi, Gendouzi'yi, Şipier sayamıyorum. Var da var. Bak Ake'yi falan söylemedim daha. Yani senin oyuncu kaliten rakibinden çok daha iyi. Hal böyleyken doğal olarak insan Fenerbahçe'yi bir adım daha önde görüyor. Normalde iki kulübe baktığın zaman, iki kulübün Avrupa'daki başarılarına baktığın zaman elbette Lyon bu turun favorisi dersin. Normal şartlarda ben de derim bu arada. Ama kabul edelim ki Fenerbahçe'nin çok iyi bir kadrosu ve inanılmaz bir taraftarı var. Ve Fenerbahçe çok iştahlı, istekli. Hal böyleyken ben bunu %51 görüyordum. Ama dünkü maçta şunu gördüm sevgili Berk. Hakikaten İsmail Hoca rakibine gereğinden fazla saygı duyuyor. Yani siz eğer Lyon'u zorlamazsanız, onları yormazsanız, koşturmazsanız Lyon kendi saha ve seyrisi önünde Fenerbahçe evet, üstünlük kurar. Yani dün maçı izleyen herkes bunu fark etti. Eğer peki, İsmail Hoca
1: yavaş yavaş özetlediğimiz noktada
0: hemen bitiriyorum. Eğer İsmail Hoca Lyon deplasmanına da benzer bir mentaliteyle çıkarsa Lyon turu rahat geçer, bunu söyleyebilirim. Ama Fenerbahçe, İsmail Hoca Fenerbahçe gibi Fenerbahçe'yi sahaya sürerse, ben buraya kazanmaya geldim düşüncesinde olursa, ben turun hala Fenerbahçe için %50 şansının olduğunu düşünüyorum hala. Yeter ki Fenerbahçe o bildiğimiz hücumu düşünen, golü düşünen takım olarak devam etsin. Kaybedecekliğiniz var bu saatten sonra. İsmail Hoca'ya sormak lazım. Hakikaten kaybedecekliğiniz var yani.
1: Peki. Süvergür, teşekkür edeceğim. Eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye soracağım son kısımda.
0: Sevgili Berk, ben teşekkür ediyorum. İnşallah Fenerbahçe turu geçer ve iki takımla Şampiyonlar Ligi'nde temsil ederiz. Hakikaten hem taraftar hem biz basın mensupları Fenerbahçe'nin orada olmasını çok özledik. Onu söyleyebilirim.
1: Ve inşallah detaylandırırız da. Onu da aktaralım. Onu da söyleyelim. İnşallah. Konuşuruz tekrar tekrar seninle böyle bunları uzun uzun. Yani nasıl ki İsmail Kartal'ın burada Asensio'ya ilişkin o çoğumuzun kabul görmediği hareketini detaylandırdık. Fenerbahçe'nin iyi yanlarını da konuşur. Şöyle geldi, böyle eleştirildi, böyle bir hikaye yazıldı, böyle başarılı olunduları da konuşuruz. Onu söylemek istiyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Görüşmek üzere, yayınlar dilerim sevgili Berk.
1: Ağzına sağlık. Ve Süvergür'le konuştuk, onunla detaylandırdık. Detaylandırırız da dedik ya, onu da öyle kapatalım. 3,5 saat oldu programda, 12'den bu yana sizlerle birlikteyiz. Instagram'dan sana istek gönderdim, selamlar demiş Yavuz Bey. Teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. İsmail Hoca teknik kalite olarak çok geride. 47 müthiş gol atmış, Greenwood var. 20 dakika top gelmedi ayağına. 47 müthiş gol atmış Greenwood var. 20 dakika top gelmedi ama ayağına. 68'e sol kanada gelip kendi top aldı. Oyun planı yok. Asensio'ya diyorlar top almadı diye. Girdikten sonra dili dışarıda kalmış koşmaktan. 32 yaş üstü.

0: 6 numaradan mı olur demiş. Yorulan Vedat'tan mı? Lukaku 4-6 haftaya hazır olacaksa 80 diye oyunda 80'de neden giriyor demiş. Çok karışık yazmışsınız. Ama okuduk, anlamaya çalıştık. Küstürdüğü Asensio'nun tüm takımın toplamından fazla başarı apoleti var, yazık demiş. Ana olayda bence son cümlenize katılıyorum. Asensio kısmına. Berk Bey hayırlı yayınlar. Mourinho ne kadar doğru söylemiş. Fenerbahçe'nin 30 milyon teknik direktörü var. İsmail Kartal eleştirinize katılmıyorum. İsmail Kartal Fenerbahçe'nin evladıdır, başarılı olacaktır demiş Mustafa Bey. Peki, saygı duyarım. Ramazan Karakaya der ki İsmail Kartal alaycı şekilde güldü ya, aslında alınacak haline gülüyor orada demiş. Dün akşam taraftarların oyunu okuduğu kadar İsmail Hoca oyunu okuyamadı maalesef demiş. Eleştiriler de böyle doğmuyor mu zaten hocalara? Bizim kadar okuyamıyor. Bizim gördüğümüzü nasıl görmüyor? Hep bunu söylemiyor muyuz? Dünya Gazeteciler ve Fotoğrafçılar Günü kutlu olsun derim demiş. Fotoğrafçılardır o ya. Fotoğrafçılık günüdür. Gazetecilikle alakası yoktur onun. Çünkü 1 Temmuz'da 1 Ocak'ta var ayrı ayrı. Çalışan gazeteciler, işte basın günü vesaire gibi. Dünya Fotoğraf Günü bugün bak. Öyleymiş. Derfi Yunus dene. Bizi de araya böyle ekleyeyim diye ne kadar uğraşmışsın ama. Derfi Yunus dene. Dünya Gazeteciler ve Fotoğrafçılar Günü. İlla ki araya eklemek istiyorsan fotoğrafçılık anlamında da kendimce işte amatör bir uğraşım var. Fotoğraf makinem var 2 tane ve ara ara işte bu gittiğim geldiğim yerlerde çok güzel fotoğrafladığım, onları da aynı şekilde sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Bu sıralar az yapsak da var bunlar. Benim için en büyük onur odur ki dünya üzerinde tanınan, bilinen, rahmetli analım nur içinde yatsın, ışıklarda yatsın diyelim. Kendi inancına göre de aynı şekilde Ara Güler, onunla bir röportaj yapmış olabilmek benim için çok değerli, çok kıymetli. Vefatından, buradan, dünyadan ayrılışından yaklaşık 1,5 yıl evvel, o son zamanlarında Taksim'de Ara Kafe'de bir röportaj gerçekleştirmiştik kendisiyle. Ara Güler'le çok da sesli bir ortamda ama hani bu röportajı bugün yapamazsak bir daha yapamayacağız içgüdüsüyle o güne sıkıştırmak istemiştik. O röportajı ve o güne sıkıştırmak istediğimiz röportajda farklı farklı detaylar vermişti Ara Güler. Yani orada örneğin Atatürk'le anısını anlatmıştı, Nazım Hikmet'i anlatmıştı, gençlere verdiği önemi anlatmıştı Ara Güler. Çektiği fotoğrafları ona sormuştuk. Hatta bir kısmı şöyle, ses çok ama.
1: Atatürk vefat ediyor. O döneme ait bir şeyler hatırlıyor musunuz?
2: Florya'daki köşkün yanındaki arsayı babam tutmuş. Yani sonra ev kalmış.
0: Ara Güler röportajımızdan.
2: Evet, plajın sahibinde. Atatürk de burada oturuyor. Şimdi burada ortada bir çit var. Şimdi bir buraya gidiyoruz, Atatürk'te oynuyoruz. Taş oynuyoruz, bilmem ne. Kum atıyoruz. Alı böyle. Kesik bir sandalım arkada. Hatırlar mısın? Arkasından çocuklar asılıyor. Çocuklarda muhakkak bir tanesi benim.
0: Tabii Florya'da çocukluk döneminde babasının Florya'da Atatürk Köşkü'ne yakın, bugün hala görmenizi isteyeceğim bir yerlerden biridir. Milli saraylara aittir. Çok da güzel bakımı yapılır çevresinin ve içinin. Orada Atatürk'ü gördüğü günlerden birine, günü hatırlatıyor. Ara Güler'e onu konuşmuştuk, onu sormuştuk. Nazım Hikmet'i konuşuyorduk. Nazım Hikmet'e ilişkin söyledikleri, bilmiyorum, belki YouTube'daki röportajlarımızda çok da yer verilebilir ama şöyle bir önden kontrol etmek de gerekebilir onu. Orada
3: Nazım Hikmet
0: çok da belki burada bahsedemeyeceğimiz bir cümle kurmuş olabilir. Yani orada tabi aralarındaki samimiyetten kaynaklı, onlar da Ara Güler'in birçok işte dünya ünlü fotoğrafçı, Ara Güler'in birçok böyle yakınlığı vardı geçmişler isimlerle. Bir fotoğrafın kompozisyonunu anlattığı, işte bir fotoğrafı anlattığı, Yaşar Kemal'i anlattığı mesela, Yaşar Kemal anısı.
3: İnsanlar bir kültür bahçesidir, o kültür bahçesi yok olamaz, yok edemezler diyen bir Yaşar Kemal, Yaşar Üstad. Onu çekmişsinizdir efendim herhalde.
2: İstanbul'u geziyoruz beraber, İstanbul'dan, buraya Avrupa'dan şeyden gelmiş.
3: Avrupa'dan gelmişti.
2: Avrupa'dan gelmişti.
0: Ara Güler birçok şey anlatıyordu ama tabii parça parça buluyorum bunları. Çok da hani ne anlattığını anlamadığımız bazı detaylar da çıkabiliyor arada. Ama mesela şunu derdi, gazeteci şaşırmaz derdi. Fotoğraf makinesi konusunda, hisli konusunda.

0: hiçbir şey istemiyorum. Ona ne? İyi bir gazeteci. İyi bir gazeteci. Şaşırmaz. Paniğe girmez. Bilmem ne olmaz.
1: Tabii cümleleri de zor toparladığı zamanlardan da benim de öğrencilik dönemi röportajlarımdan biriydi haliyle. Bu röportajı yaparsak bugün yaparız. Sonraya kalırsa bu röportaj olmayabilir içgüdüsüyle. Sesli de bir ortamda mikrofonumuza rağmen sesli de bir ortamı çok net hissettiğimiz bir sesti. Ara Güler'le yaptığımız 37 dakikalık röportaj. Onu da anmış olalım saygıyla Dünya Fotoğrafçılık Günü'nde. Atatürk'ü canlı gözlerle gören gözlere canlı bakmışsın. Ne mutlu sana demiş dinleyicimiz. Sadece ona değil, Ülke Adatepe'yi de görmüşlüğümüz var. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne giderse ligi 3. ya da 4. tamamlar. Şampiyonlar Ligi'nde çok yer alır bu veteranlar kadrosuyla demiş. Berk, yapay zeka ile o sesleri ayrıştıramaz mısınız demiş. Ayrıştırırız, neden ayrıştıramayalım? Hocam seviliyorsun demiş. Siz de seviliyorsunuz. Sağ olun, var olun. Bireysel yeteneklere bağlı kalmak elinizde Messi ya da günümüz futboluna uygun değil. O yüzden Talişka ile olmayacağını göreceğiz demiş dinleyicimiz. Peki biz konuyu uzattık. Dünya Fotoğrafçılar Günü, fotoğraf günü özelinde Derfi Yunuslan'ın hatırlatmasıyla beraber işi buralara getirdik. Onu da böyle bir anmış olalım bu konuyu da dedik ve buraya gelmiş olduk. Ama araya gideceğim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şöyle biraz da röportajlara gitmiş, geçmişe dönmüş olduk. Oralara gitmiş, dalmış olduk. Aranın ardından tekrar futbol gündemiyle devam edeceğiz.
2: Berk Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Reklam bitti. Reklam.
8: Bir gol de siz atın. Radyo Gol de kalın.
9: Radyo Gol.
7: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerle birlikteliğimiz sürüyor. Berk şu reklamına uyuz oluyorum ya demiş. Reklamın adını haliyle vermeyelim ama Aziz Bey, o reklama uyuz olmadan önce bana uyuz olun mesela. Yorumcularımıza uyuz olun. Yayıncılarımıza uyuz olun. Yani kalkan oluruz o reklamların önünde, var ya, öyle söyleyeyim size. Reklamlar olmadan biz ne yapalım Aziz Bey? Niye uyuz oluyorsunuz reklamlarımıza? Selamlar. Esprinizi de anladık, ayrı konu ama Erkan Tiryaki ile devam ediyoruz. Erkan Tiryaki, hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk Berk, iyi yayınlar.
0: Keyfin yerindedir umarım.
1: Çok şükür yani. Fenerbahçe kazansaydın daha yerinde olacaktı ama.
0: Zagreb'desin görev sebepli. Evet, diğer tarafta Zagreb maçını da hatırlatmıştın bize. Dün evet. Özelinde. 2-0 öndeyken.
1: Onlar da 2-0 öne geçip 2-2 bitti, evet.
0: Abi tüm 3 maç vardı playoff'ta. 3'ü de berabere bitti. Sofya AYK karşılaşması. İki öyleymiş, ülkenin evet. Başkenti karşılaştı Bulgaristan Yunanistan tarafında. Yani 0-0 eşitlik, öyle hatırlıyorum. 1-1 işte bizim Lyon maçımız. 2-2 Zagreb Gornik maçı mıydı? Evet. Gornik'ti galiba değil mi? Çok evet, önemli bir rakip değil. Yani hepsi berabere bitti ama biz tabii ilgili olduğumuz taraftan bakıyoruz. Fenerbahçe'den bakıyoruz. Sebebi tabii. Neydi? Sebebi neydi ki diye soruyorum Erkan Tiryak.
1: Yani cesur bir kadro öyle çıktı aslında İsmail Kartal baktığımız zaman. Yani orta sahada 10 numara pozisyonda Talişka'yı oynatarak, tam hazır olmayan Vedat'la başlayarak ama rakip ceza sahasına yığmaya çalıştı. Aslında yani Fenerbahçe yani karşısındaki Gornik'le ya da bir önceki turdaki gibi şutun biraz da oynamadı. Eleştirilere biraz baktım ki İsmail Kartal'ın çok eleştirilenlerden birisi benim. Yani bu maçta birazcık eleştiri dozu. Maç içinden bahsediyorum. Daha sonra maç sonu açıklamalarına da bakarız tabii. Biraz acımasız boyuta geçmiş. Yani Lyon'a karşı zaten tek kale top oynayıp 3 gol beklentisiyle 50 kere ceza sahasında topla buluşmakla oynayamazsınız. Yine galibiyete yakın olan taraf Fenerbahçe'ydi. Sonradan oyuna giren oyuncuların daha fazla etkili olması lazımdı açıkçası. Ona çok güveniyordum. Yedek kulübesinden gelecek oyunculara. Onun dışında yani Fenerbahçe evet çok tempolu oynamak istedi ama oynayamadı. Belki sezon başı ilk kez bu kadar güçlü bir takımla oynuyor. Ne olursa olsun evet, transfer çok fazla transfer yapamadı. Yaptığı adam da zaten golü attı bize. Eski Lyon gücünde değil ama eski Lyon gücünde değil dediğimizde yani ligde Fransa'da zaten Paris'in önüne geçmek imkansız. 10 yılda bir oluyor. İlk 3'e oynayabilen bir takım değil, ilk 5'e oynayabilen bir takım. Yani öyle kademe kademe düştüğü yok. Ve sonuçta Avrupa tecrübesi çok yüksek olan, hatta bizim her takımımızdan daha yüksek olan bir takımla oynadık. Kadro olarak evet biz favoriyiz ama tecrübe olarak onlar bir adım öndeydi. Kazanarak gitmek çok önemliydi ama kaybedebilirdik de. Yani ikinci yarının başında gol gelmeseydi, o reaksiyonu vermeseydik geriye düşüp geri dönmek de önemliydi. Daha da sıkıntılı bir süreç yaşayabilirdik. O yüzden ben hala turun Fenerbahçe'nin elinde olduğunu düşünenlerdenim. Dün evet futbol belki çok tempolu, çok istediğimiz, arzuladığımız veya hocanın arzuladığı şekilde değildi ama çok da karalar bağlayacak bir şey yok. Ben yine Fenerbahçe'nin Lyon'u orada yenerek eleyebileceğini düşünüyorum.
0: Tabii biz bunu düşünürken diğer tarafta asıl düşündürecek, karalar bağlayacak bir şey yok dedin ama asıl kısımda iletişim kısmı çok eleştirildi.
1: Evet.
0: Oraya da geliriz dedin. Sözü sana bırakıyorum.
1: Yani şimdi orada normalde

0: kulüp başkanları veya yöneticiler veya sorumlu profesyoneller özellikle hocanın basın toplantısının bitmesini bekler ki tezata düşmeyelim diye. Şimdi Oğuz Bey'e, efsaneye, Sayın Oğuz Çetin'e, Fenerbahçe'nin iletişimcileri, ya hocamızın basın toplantısında öne çıkanlar şunlar, Konya maçı ile ilgili de böyle böyle bir açıklama yaptı diye bilgi verdi mi vermedi mi bilmiyoruz. Yani bunu net bir şekilde söyleyeyim. Eğer bu bilgi verildiyse ve Oğuz Çetin iki türlü bakalım. Bu bilgi verildi. Örneğin iletişimciler gitti ki işte Oğuz Bey basın toplantısına çıkacaksınız. İsmail Hoca'nın basın toplantısındaki açıklamaları şöyle. Bilginiz olsun diye bilgi verdilerse ve Oğuz Çetin bunun üzerine bu açıklamayı yaptıysa çok ciddi bir sıkıntı var. Çok net ciddi bir sıkıntı var. Ama bunu tamamen iki ihtimal üzerinden konuşuyoruz. Yani gördüğümüzden çok daha büyük bir sıkıntı var. Ama bu bilgiyi vermedilerse burada da iletişimcilerin çok büyük hatası vardır demektir. Çok ciddi şekilde uyarı almaları gerekir. O zaman tezata düştüler. Büyük bir iletişim eksikliğinden
1: Tezata
0: dolayı faturada
1: düştüler tabii.
0: iletişim
1: İsmail
0: ekibine
1: Kartal
0: çıkar.
1: 20 dakika öncesinde çıkıyor diyor ki yönetimimiz burada bunu kovalıyor. Bununla alakalı istişarelerde bulunuyor diyor.
0: İşte
1: Haber
0: bu işin
1: bekliyoruz diyor.
0: kuralı
1: Oğuz
0: budur.
1: Çetin 20 dakika sonra tam doğru olanı yapıyor ama Oğuz Çetin 20 dakika sonra
0: Tabii.
1: örneğin 10 artı 4 belki düzelebilir. 12 artı 2 olabilir dediği bir basın
0: Evet.
1: toplantısı vardı. Oradaki gibi yanlış olanı yapmıyor
0: Evet.
1: İsmail Kartal. Ama doğru olanı yaptığı yerde de bu sefer yönetimle Fenerbahçe konuşuluyor.
0: Şimdi
1: Yani ne
0: kendi
1: oldu da
0: isteğini
1: İsmail
0: söylüyor
1: Kartal
0: hoca.
1: 20 dakika önce bunu söyledi, siz bunu söylüyorsunuz, aranızda iletişim mi yok diye sorguluyor camia ki bu sorgulamada ne kadar haklı ne kadar haksız onu
0: İşte
1: da...
0: burada bilmiyoruz. Neyi bilmiyoruz? Bunu Fenerbahçe muhabirleri araştıracak. Burada iletişim ekibinin hatası mı var? Veya orada Fenerbahçe muhabirlerinin kontra yaparak ya ama İsmail Hoca bunu bu isteği söylemişti diye söylemeleri lazımdı veya araştıracaklar öğrenecekler. Burada iletişim ekibinin hatası mı var? Yoksa iletişim ekibi bu bilgiyi verdi. Burada Oğuz Çetin'le İsmail Kartal veya yönetimle İsmail Kartal arasında büyük bir problem mi var? Yani buna da takı yok. Çok büyük bir problem. Eğer iletişim ekibi bilgi verdiyse ve Oğuz Bey, Sayın Çetin, İsmail Kartal'ın tam aksini, aslında tam aksine değil, ertelenmesi gerektiğini o da jest ve mimiklerinden söylüyor ama bizim isteğimizi zaten kabul etmediler ki biz niye gideceğiz? Yani biz Türkiye Futbol Federasyonu bu konuda muhatap almıyoruz demeye getirdiler. Ama burada büyük bir iletişim eksikliği var. Yani şöyle, eğer bence bilgisi olsaydı o setinin ya da bilgisi varsa da sorun yoksa şöyle derdi. Evet, hocamızın fikri bu. Biz de ertelenebilir. Ertelenirse takımımız daha din çıkar. Ama biz geçen hafta talebimizi ilettik. Kabul edilmedi. Bu hafta da gidip Türkiye Futbol Federasyonu'na bunun için istekte bulunacak değiliz. Kendileri Türk futbolunu düşünüyorsa ertelerler. Yoksa biz herhangi bir başvuru yapmayacağız. Ertelemezlerse de çıkar. 3 günde bir maçımızı oynarız. Aslanlar gibi oynarız deyip çekilirdi. Ama burada tamamen birbirleriyle tezat duruma düştüler. Zaten sonuçlar da iyi olmayınca taraftarın da dikkatini çekti. Ki bence büyük bir problem. Dikkatini çektiği nokta bu nokta oluyor. Zaten bir hissedebiliyorsunuz yani camiada mesela İsmail Hoca'yı çok isteyenler yani Aykut Kocaman mı İsmail Kartal mı dendiği zaman camianın taraftarlarının büyük bir kısmı hala anlamamakla beraber İsmail Kartal sonuçta Aykut Kocaman'ın elle tutulur başarıları da var. Çok net bir şekilde kupaları var. İki Türkiye Kupası, bir lig şampiyonluğu var. İsmail Hoca'nın yok. Bir tane Süper Kupa, o da tek maçla işte yani ilk maçında 3 gün sonra çıktı. Belki onun taktik antrenmanını bile kendisi yaptırmamıştır. Yani uzun zaman geçti. Ersun Yanal görevden alındıktan hemen sonra gelmişti. Hani Aykut Hoca, İsmail Kartal'da taraftarların birçoğu İsmail Kartal'daydı. O kesim bile şu anda yani evet belli bir problem var. İsmail Hoca rahat değil. Rahat çalışamıyor ya da nasıl diyeyim tam konsantre olamadı görüşü hakim bence. Bu açıdan baktığımız zaman bir problem gibi duruyor Fenerbahçe. Tabii işleri iyi giderse bunlar birazcık sümen altı edilir ama işler kötü gittiği zaman da ilk bunlar öne çıkar.
1: Örneğin bir
0: Ki
1: Lyon.
0: şu anda Fenerbahçe'de bıçak sırtında yani Allah korusun. Lyon elenirse işte hafta sonu yine rotasyon yapıp Konya ile oynuyor değil mi? Konya maçını
1: Konya'ya puan
0: kazanamazsa
1: kaybederse Konya buraya geliyor.
0: olası Lyon 4. hafta Beşiktaş derbisi falan derken şu anda İsmail Kartal'ın tek kredisi takımı Şampiyonlar Ligi'ne sokmak. Onun dışında hiçbir kredisi kalmadı. Zaten büyük bir başarıyla gelmedi Fenerbahçe'ye. Çok ne söylüyorum yani bunu bana deyince insanlar kızıyor. Ya hoca çok iyi futbol oynattı 99 puan aldı. Ne yapayım Galatasaray 101 puan aldı yani. Galatasaray geçen yıl 75 puanla şampiyon oldu. Bundan 4 yıl önce Beşiktaş Gole varış

0: öyle değil işte Erkan Tezer.
1: Yani o öyle değil. Galatasaray o puanları nasıl aldı sen biliyor musun? Yapı vardı, hakemler destekliyordu. Uyutalım birbirimizi, uyutalım kendimizi. Ben de bir Fenerbahçeliyim, bunu konuşuyorum. Erkan Tiryaki de bir Fenerbahçeli, bunu konuşuyor. Ama uyutuyoruz birbirimizi.
2: Geçti bu tarz artık şeyleri. Onlar geçti. Yani. Geçti artık onlar. Ben de diyorum ki o zaman iyi mücadele edememişsiniz sağ dışında o yapıyla. Ezip geçeceksiniz.
1: Ya mesela yani hadi vardı
2: işte, hakem hatasıyla evet Fenerbahçe'nin Sivas'ta özellikle o son dakika Manaya verilen penaltı Livakovic'i şey yaptı. O penaltı saçma sapan penaltı. Fenerbahçe asıl orada havlu attı. Puan farkı 4'e çıkınca geldi ondan sonra Galatasaray. Puan farkı orada 5'e çıkmıştı herhalde. Hı hı. Konya deplasmanı mı? Rize deplasmanı mı? Sivas deplasmanı pardon Bülent Uygun'un şeyi. Yani o kadar tam hakem hataları da oldu şey oldu bu oldu ama iki maçta da siz Galatasaray'a yenilmediniz, gol yemediniz, Galatasaray'ı yendiniz ama o yıl Ankara gücünden 3 yediniz, elendiniz. Türkiye Kupası'na en azından bir Türkiye Kupası'nı kazansaydın orada da mı yapı vardı? Yani bunlar çok şey artık belli bir süre geçtikten sonra insanların aklından senin 99 puan topladığında ilk kimin şampiyon olduğu gelir. Beşiktaş bu ligde avarajla şampiyon oldu.
1: Peki Erkan Tiryaki yani, Beşiktaş evet. Dedin. Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa maçına döneceğim. Avrupa tarafında Zalgiris'e karşılaşacak Beşiktaş yarın 20'de ve Trabzonspor'da yine aynı şekilde evinde ağırlayacak. Kimi? Ferencvaros'u evinde ağırlayacak. Hatta Trabzonspor özelinde basın toplantısına da gideceğiz. Aktaralım. Söz sende. Sen iki maçı nasıl değerlendiriyorsun? Camiaları nasıl değerlendiriyorsun? Sona yaklaştığımız bölümde.
2: Ya şimdi Beşiktaş'ın biraz daha rahat olacak gibi. Beşiktaş Zalgiris'le mi oynuyordu? Bir daha hatırlatırsan.
1: Evet.
2: Alo. Evet. Yani Beşiktaş'ın daha rahat olacak ama bu yıl ne rahat olacak dediysek rahat olmadı açıkçası. Özellikle Inter Turku maçlarında gördüğümüz gibi Başakşehir'in. O yüzden yani ilk maçtan Beşiktaş'ın işi bitirmesi lazım. Ama nasıl bir kadroyla çıkacak? O da hafta sonki maçı düşünecek mi? Orasını bakıp göreceğiz. Dediğim gibi iki takım da çok zorlanacağını düşünmüyorum. İki takımımız UEFA Avrupa Ligi'ne kalacaktır.
1: Galatasaray'da Batrakov geldi geliyor artık o kendisi açıkladı o taraftan haberler daha net bir şekilde buradan gelen aha haberlerden ziyade ön plana çıkıyor. Galatasaray gündemini nasıl değerlendiriyorsun onu da sorayım Erkan Tiryaki.
2: Ya çok net 3 transfer ihtiyacı var Berk. Çok aşırı net 3 transfer ihtiyacı var.
1: Transfere rağmen transfere ihtiyaç var öyle bir gündemi var Galatasaray.
2: Çok net 3 transfere yani yedek kulübesinin bu kadar güçsüz olduğu bir Galatasaray tabii ki transfer yapması lazım. İlk 11'i sadece Süper Lig'de değil Avrupa'nın birçok takımı içerisinde işte 36 takımlı Şampiyonlar Ligi'ni düşünelim. Orada bile ilk 5'e girer en oturmuş ilk 11 açısından ama takımın çok ciddi bir şekilde yedek kulübesinde yani Kaan Ayhan'ı santrafor olarak oyuna sokmayacak duruma gelecek şekilde yedek kulübesini güçlendirmesi lazım. Bu açıdan da Galatasaray'ın ben transferin sonuna kadar 3-4 transfer yapacağını düşünüyorum. Sadece ilk 11 olarak değil yedek kulübesini de güçlendirecek transferler yapacağını düşünüyorum.
1: Peki. Erkan Tiryaki gündeme ilişkin eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben. Çünkü Galatasaray'a söz konusu geldiğinde Galatasaray'da bunların ötesine geçemiyoruz. Örneğin başlıkları hatırlatmaya çalışayım. Metehan Baltacı'nın Gençler Birliği ihtimalini konuşuyoruz şu sıralar. Torreira'nın neden ayrılmak istediğini konuşuyoruz ki Torreira ayrılmak istiyoryu zaten bir haftadır konuşuyoruz istiyoru. Diğer tarafta Galatasaray'da birkaç isim daha anılıyor ama mesela anılan isimler Mora Roma'ya gitti haberini görüyoruz birkaç ay sonra, birkaç hafta sonra. Icardi için Lazio karar veremedi. Lazio'ya mı gidecek haberlerini görüyoruz ama böyle haberler Galatasaray'da genellikle önde oluyor. Tabii Noah Lang'a yöneldi haberleri de var Galatasaray'da. Ama Noah Lang'ı mı bekledik bu kadar ay diyen bir Galatasaray taraftarı da var. Tüm bunlarla beraber belki yorumlamak istediğim bir gündem maddesi daha olur. Sana aktarmış olayım.
2: Nolan çok ciddi şekilde Galatasaray'ın futbolcusu. Yani olması lazım. Neden? Çünkü Okan Buruk onu nasıl yönetebileceğini, ilk 11 oynattığı zaman sıkıntı olmadığını, ilk 11 oynatmayacağı zaman sıkıntı olmayacağını, yedek kulübesinde de rahat bir şekilde oturtabileceği bir oyuncu Nolan. Ondan dolayı Galatasaray'ın da kanat alternatifinde geçen yılda çok katkı verdiği maçlar oldu. Çok net bir şekilde transfer edilmesi. Sadece ilk 11 olarak düşünmeyin. Mümkünatı varsa bir tane daha kanat oyuncusu olması lazım ama tabii Barış Alper'in de takımda kalacağını düşünürsek eğer ayrılmayacaksa çok yüksek bütçeli bir transfere gerek yok oraya. Çok net bir şekilde Mertens tarzı bir 10 numara ihtiyacı var Galatasaray'ın. Mertens karakterinde Mertens kadar katkı verecek. Bu tecrübe işte Bruno şeyden bahsediliyor. Manchester United'ın Bernardo Silva. Doğru söyledim değil mi?
1: Doğru.
2: Bernardo Silva'dan bahsediliyor.
1: Çok da umut bağlanmayacak bir haber ama tabii o da. Çok da olacak
2: yani, bir durum. O tarz bir 10 numaraya 8-10 oynayabilecek bir orta sahaya ihtiyacı var Galatasaray. Net bir şekilde Mertens'den sonra bir türlü orayı dolduramadı Galatasaray. İşte Leroy Sané'yi oraya çekebilir. Yunus Akgün orada oynuyor zaten vesaire vesaire. Çok net bir şekilde bir 10 numaraya ihtiyacı var. Net bir şekilde Santrafor'daki tercihini belirlemesi lazım. Sörlot'u alacaksa Sörlot Osimhen yan yana oynamak zorunda çoğu maçta. Sörlot da çok yedek kalmayı kabul edebilen bir oyuncu değil. Ne kadar ikisi yan yana oynar faydalı olur bence olur. Ya o tarz bir oyuncu alacaklar ya da yedek bir oyuncu alacaklar orada. Yani oynamamayı dert etmeyecek bir santrafor alacak. Bana sorarsan yine Galatasaray'ın iki beke de ihtiyacı var. Yani çünkü şimdi Singo'nun gideceği konuşuluyor. Giderse oraya bir transfer yapar mı Galatasaray, yapmaz mı? Ama çok net bir şekilde Torreira'nın yerine de artık orada da bir yıpranmışlık var. Bir box to box oynayan, sırf 6 numara değil de işte Salih gibi. Salih Özcan diyorum, özür dilerim. Orkun Kökçü gibi bir 8 numaraya ihtiyacı var Galatasaray'ın. Bu transferleri bu kadar kısa sürede ne kadar yapabilirler? Bu da Galatasaray yönetiminin problemi olacak. Çünkü taraftarında ciddi tepkisi var. Ama net bir şekilde 4 transfer ihtiyacı var Galatasaray'ın.
1: Peki. Teşekkür ediyorum.
2: Yine şunu söyleyeyim, ben teşekkür ederim. Yani bugün Fenerbahçe Galatasaray oynasa en büyük, yani maçın favorisi Galatasaray'dır. Ama sezonun genelinde Fenerbahçe olur. Neden? Kadro derinliğinden dolayı. Galatasaray bu kadro derinliğiyle devam ederse çok net söylüyorum ilk üçe girmesi bile zor. Ama yapılabilecek 3-4 doğru takviye ile üst üste 5. şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray olur.
1: Peki, teşekkür ediyorum Erkan Tiryaki. Ağzına sağlık son bölümde.
2: Ben teşekkür ederim. Var ol. Yayınlar diliyorum.
1: Var ol. Ve Erkan Tiryaki ile konuştuk. Erkan Tiryaki ile bağlantımızın sonuna geldik. Son kısımda 4 saatlik yayınımız var. 4 saatlik yayın özelinde birçok noktaya girdiğimiz, birçok noktada da olduğumuz, olmaya çalıştığımız bir yayın düzeni vardı. İrfan 25'te Fenerbahçe'yi konuştuk. Ezgi Alp'le Trabzonspor'u konuştuk. Bunlar 12-13 saatleri arasında yaptığımız bağlantılardı. Ali Aydın'la Beşiktaş'ı konuştuk. Milli Şendil'le gündemi değerlendirdik. Oğuz Altay'la Galatasaray'ı konuştuk. 13-14 arasındaki bağlantılarımızdı. Fatih Şeker'le Konyaspor'u konuşurken Vincenzo Italiano basın toplantısı başladı. Yalo ve Italiano konuştu. Oraya gittik. Canlı basın toplantısını sizlerle paylaştık. Bu saat diliminde ise 14-15 öyle geçmişti. 15-16 saatler arasında bu saat diliminde ise Süha Gür'le Fenerbahçe'yi, Erkan Tiryaki ile de gündemi konuşmaya çalıştık ama gündem bizi Fenerbahçe'ye itti sürekli. Selam İstanbul'dan Muhammed, ben bir şey sormak istiyorum. Bu Fenerbahçe bu zamana kadar kendi gücüne yakın ya da az, büyük ya da küçük kimi yendiler, bir bilginiz var mı? Hani burası Şampiyonlar Ligi, çok merak ediyorum. Konferans Ligi'nde kendilerinden 10 kat küçük takımları yenip konuşuyorlar ya, neden o zaman kaç senedir hep eleniyorlar, sorar mısınız demiş. Erkan Tiryaki'ye selamlar demiş. Hızlıca gelen mesajlara bakıyorum. Aziz Bey gıcık ya demiş, reklamlarınız demiş. Reklama gideceğiz ama reklamsız olur mu? Aziz Bey selamlar. Bir yanda kendi evinde Juventus'a, Manchester'a, Liverpool'a kök sektiren Galatasaray, bir yanda transfer şampiyonu Fenerbahçe'nin Lyon'a karşı oynadığı oyun demiş. Malzeme iyi, aşçı kötü galiba demiş Yunus Balyer. Öyle tamamlamış. Selam İbrahim Yavuz, sana dedi Fenerbahçe iyi değil dedi, sen inanmadın demiş. Doğru, kabul edeyim bak orada. Ben yanıldım. Tamer Güney, İbrahim Yavuz'la da inatlaştık. Hatta konuşuruz bak bunu, unutma bak bunu diyen taraf bendim. Orada her ne kadar orada çok iddialı konuştuysam da burada da bunu aynı şekilde, bak bunu diyen taraf bendim deyip kabul etmek gerekiyor. Yanıldık. Hatamız var. Özür dileyelim. İyi görememişiz bu oyunu tabii. İşimden dolayı 4 saatte o kadar kısa dinledim ki çok şey kaybettim. Keşke müsait olsaydım. 4 saat radyonun başından ayrılmasaydım demiş dinleyicimiz. Kimdir o? Fatih Bey. Fatih Bey teşekkür ediyorum. Dinlemiş kadar oldunuz. Sağ olun, var olun. Ama tekrarını da zaten bu gece dinleyebileceksiniz. Onu da hatırlatalım. Parantez programı uzundu bugün. Selamlar kardeşim demiş. Daha 2 maç oynandı. Hakemler suçlu, federasyon suçlu. Maçlar niye ertelenmedi? Fenerbahçe gruplara kalırsa her hafta maç mı ertelenecek? Hoca futbolcular 2 maçı kaldıramıyor haftada dedi. O zaman tek maç mı oynanacaklar? Nasıl olacak? Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü 2 stoperi haftada 2 maça bırak kaldıramıyorsa hemen futbolu bıraksınlar demiş. Senin fikrini merak ediyorum demiş. Konuştuğunuz çoğu kısımda haklısınız ama şimdi bir kere olunca devamı geliyor, bu isteniyor.

tıpkı yabancı hakemde olduğu gibi derbi öncesi görün bakın o ortamı. Derbilerin öncesinde neler konuşuluyor. Burada da haliyle erteleme beklemelerini buraya bağlayıp konuşmak gerekiyor. Bir de bu başka

hatırlatayım. Öyle bitirelim. Futbol direktörü Oğuz Çetin dün bu konuya ilişkin net konuştu. Onu aktaralım. Bu arada YouTube'a girdiğimde şu anda YouTube canlı yayınımızda bir dinleyicimiz sağ olsun bir mesaj atmış. Konuklarınız konuşurken sürekli araya bir şeyler giriyor. İnsanların sözleri ortadan kesiliyor. Araya bir anda alakasız röportaj giriyor. Alakasız röportaj dediğiniz konuğumuz değil, dinleyicimizin Dünya Fotoğrafçılık Günü hatırlatmasıydı ve dünyaca ünlü bir isim değerimiz Ara Güler'in röportajını hatırlattık. Kısaca bir oraya gittik. Araya giriyor dediğiniz noktada işte bilmiyorum hangisine denk geldiniz ama genellikle dikkat ederim konuğumun sözünü kesmemeye ama onu o eleştirinize dikkate alayım. Teşekkür edeyim eleştiriniz için. Umarım bir gün bu işi öğrenirsiniz. Liyakat, liyakat, liyakat demişsiniz. Peki. Teşekkür edeyim. Umarım sizin söylediğiniz gibi bir gün sizin kadar en azından kendi işinize, mesleğinize bilmiyorum ama iyi oluruz. Öyle söyleyeyim. Eleştiride almam gereken noktaları alıyorum ama araya girme konusunda özellikle dikkat edeceğim. Diğer kısımlarda da teşekkür edeyim. Mesajınız için YouTube'dan gelen mesajlara pek bakmıyoruz. Baktık, denk geldik. Eleştiriyi kabul etmek gerekir. İyi yayınlar, bana o paraları verseler ben her gün top oynarım. Bıkmadan, yorulmadan sabah 7'de koşmaya başlarım. Akşam 7'ye kadar koşarım hem de. Berk haberin olsun demiş. Kolay gelsin Berk demiş. İbrahim Yavuz kime iyi diyor ki demiş. İbrahim abi eleştirel noktasıyla ön plana çıkıyor ama çok haklıydı konuştuğumuz kısımda. Berkçim merhaba, Fenerbahçe'nin dün ilk 11 yaşlarını isim isim bir söyler misin demiş. Nerelere götürüyorsun beni? Bak, hadi yapalım, hadi gidelim. Zamanımız var. Kapanışa yakınız. İsim isim. Ederson. 30 yaş üstü arıyorsun sen, belli zaten. Ederson, Ake, Şikriniyar. Oraya örnek gösterebileceğin isimlerden. Gendüzi'nin şöyle yaşına bakmak gerekiyor. 27. Kante oraya örnek gösterebileceğin. Talişko oraya örnek gösterebileceğin isimler. Muriç oraya örnek gösterebileceğin isimler. Brown, Semedo, Greenwood, Gendüzi dışarıda kalır burada. Onu söylemek lazım. Şikriniyar da değil mi? Öyle. Evet, 30 yaş üstü, 31 yaşında. Yani bunu arıyorsun, bunu verelim biz de malzeme olarak. Sana Nene girdi sonradan. O hatta öyle genç ki 23 yaş kriteri var ya, 10+4. Ondan da yararlanıyor Fenerbahçe onda. Asensio Zira aynı şekilde. Lukaku sonradan oyuna giren aynı şekilde adlandırabileceğimiz isimler. Sayar mısın dedin. 30 yaş üstüyle ilerleyeyim böyle çok uzatmadan. Belki İbrahim Yavuz'a ricam olur. Esenler o 16 takımı Hamza Kaymak var. İzlerse fikirlerini bekler ve dinlerim demiş. Sivaslı İlhami. İlhami Bey, ben bunu direkt ileteceğim İbrahim Yavuz'a. İbrahim Yavuz burada Radyo Gol WhatsApp hattına da kayıtlı. Şöyle hızlıca bir İbrahim Yavuz dediğimde hemen hızlıca iletmiş oldum. Evet, kayıtlıymış. İlettik ve mutlaka size bir dönüşü olacaktır bununla alakalı. Yayında olur, direkt size olur. Yine bu önerileriniz de bizler için kıymetli. Zira gençlerimiz yetişiyor. Çorbada tuz gibi görürüm mesela bunu. Çorbada böyle 1 gram tuzumuz varsa, hani o var ya fast food zincirlerinin verdiği menülerin yanında böyle 1 gram küçücük. O kadar bir tuzumuz varsa mutlu olurum. Ne kaldı geriye demiş. Ne kaldı geriye, onu da saydık size. Ne kaldı geriye kısmında Gendüzi'yi, Kerem'i, Greenwood'u konuşuyoruz işte. Brown'u, Semedo'yu, kanatları konuşuyoruz. Bekle beraber orayı kanat, arka kanat, ön kanat gibi düşün. Ve Gendüzi'yi konuşuyoruz. Öyle düşün. Ne kaldı geriye dediğin noktada herhalde bu kaldı. Bireysel yeteneklere bağlı kalmak elinizde, Messi yoksa günümüz futboluna uygun değil demiş. Talişka ile olmayacağını göreceğiz demiş. Bu mesajı ikinci kez okuyoruz. Berk kardeşim, Nene Kerem'den formayı alır mı demiş. Ligimizin marka değerini arttırmamız lazım diyoruz. Biz UEFA maçında hemen erteleme istiyoruz. Trabzonspor'un rakibi lig maçını pazartesi oynadı. Perşembe maça çıkacak. Sanırım belki de bir idman yapmıştır. Biz de bizim çok çok altımız diyeceğimiz bir ligdeler bir de. Onu da unutmayın demiş Mesut Bey. Kardeşim kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali? Bir önceki İsmail Kartal döneminde Dzeko Tadic işgilisinin ekmeğini mi yedi acaba demiş İsmail Kartal. Olabilir. Berk selam, YouTube'dan yazan yorumlara takılma. Biz seni çok seviyoruz. Dinleyicileri de bölmüyorsun. Konukları da bölmüyorsun yazmış. Karışık biraz mesaj. Peki, teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Takılmak değil canım. Eleştiri insanı yüceltir. Sadece onun bir ayarı var. Ayar dozu olması gerekiyor. O dozda olduğu sürece işte böyle az önce kabullendiğimiz gibi teşekkür ediyoruz eleştiriye bak. Ne güzel. Teşekkürler dedik. Eleştiri yüceltir insanı, geliştirir. Radyo Gol WhatsApp hattına mesaj atabiliyor muyuz demiş.
atabiliyor.

0: Biliyorsunuz attınız. Vedat Talişka aynı anda oynamamalı. Çünkü defansif anlamda iki kişiyi düştüğümüzde orta sahada çok ciddi boş kalıyor ve hızlı geçiyor. Takım savunması problem oluyor demiş. Berk abi selamlar, bana çay kahve sözün vardı, unutma onu bak demiş. Seni çok seviyoruz demiş. Çay kahve sözümüz varmış. Peki, vardır öyle diyorsanız. Radyo Gol'de bir gün sizi ağırlayalım o zaman. Adınız ne? Adınızı göremiyorum. Yazın lütfen, hatırlatın. Hatta şöyle... Yazın. Numaramı yazdım size. Şöyle de evet gönderelim. Yazın. Bir gün Radyo Gol'de sizi misafir edelim lütfen. O da havada kalmasın. Madem sözümüz var hatırlatıyorsunuz diyelim. Son kısımda Oğuz Çetin'le çıkacağız yayından demiştik. Oğuz Çetin'in açıklamalarıyla çıkalım. Fenerbahçe'de futbol direktörü Oğuz Çetin dünkü maçın ardından açıklamalarda bulundu. Neler söyledi onu dinleyelim. Benden bugünlük bu kadar. 4 saatlik yayındaydık. Sürçülisan ettiysem affola. Bir dahaki yayında görüşünceye dek hoşçakalın. Oğuz Çetin'i dinliyoruz.
1: Evet, öncelikle bu akşam yine büyük Fenerbahçe taraftarı stadı doldurdu, takımını destekledi. Bu çok önemliydi. Takımı ayakta tuttu. Bunun yanında bu bir hafta içinde 3. maçımıza çıktık biliyorsunuz. Takım mücadele açısından bence maksimum seviyede oynadı. Memnun edici bir durum bu. Ancak oyunsal anlamda daha etkin olmamız için takımın kat etmesi gereken bir süre daha var. Fizik kondisyonumuzu daha üst seviyeye çıkarmamız gerekiyor. Üçüncü bölgede daha etkin olmamız gerekiyor. Ve bu tip maçlarda skoru da elde etmek lazım. Ancak bugün hep birlikte şunu yaşadık. İçeride de oyuncularla beraberdik. Biz Lyon'a turu geçmek için gideceğiz. O inancımız çok yüksek. Gerçekten de oyuncularımız buna inanıyorlar. Bugün şunu gördük ki Fenerbahçe bu yolda her türlü zor şartlara rağmen kendi yolunda, bildiği bu yolda yürümeye devam edecek.
2: Hocam, Gençler Birliği maçının öncesinde bir erteleme talebiniz olmuştu ve reddedilmişti. Konyaspor maçı için de böyle bir talebiniz olacak mı?
1: Şimdi büyük Fenerbahçe kulübü önünde olan zorlu süreç açısından, özellikle de 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne girme açısından bir talepte bulundu. Bu talebi de durup dururken yapmadık. Özellikle Sturm Graz maçı sonrası, Gençler Birliği maçının ayın 15'inde olması, bu Lyon maçının 18'inde olmasından kaynaklı takımın fiziksel olarak yeterince rejenere olması, dinlenmesi, hazırlıklarını tamamlaması, seyahat süreleri bizim için büyük bir handikaptı. Ve biz bir kez bir şey talep ettik. Ve Futbol Federasyonu bu bizim önemli gerekçelerimize ret cevabı verdi. Dolayısıyla böyle bir ret cevabı verilen federasyondan bir şeyi talep etmek doğru bulmuyorum. Eş zamanlı olarak da Sayın Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'la da ilk günden itibaren bu talepleri hiçbir şekilde yapmayacağımızı beyan ediyorum. Bizim öyle bir talebimiz yok. Biz kendimize olan güvenimiz ve inancımızla Konya maçına da çıkıp o maçı kazanırız. Hemen arkasından Lyon'a da gideriz, turumuzu geçeriz. Bu yönde de çok kararlıyız. Öyle bir talebimiz hiçbir zaman olmadı. Zaten bu redden sonra o kurumdan başka bir talepte bulunmak da doğru olmaz.
3: Hocam, sizin hocam dediğiniz gibi çok fazla Fenerbahçe maçı çıkıyor. 2 günde bir, 3 günde bir maç oynuyor. Evet. Burada en az dinlendirilen, en az rotasyon yapılan bölgede stoper bölgesi. Bu konuda evet. Fenerbahçe'nin bir... Skriniar ve Akene'nin arkasında bir yerli stoper takviyesi söz konusu olabilir mi? Buna dair çalışmalar var mı futbol komitesinde?
1: Evet, her şey söz konusu. 2 Eylül'de transfer bitmeden biz her türlü çalışmalara devam ediyoruz. Sadece o bölge için değil, her bölge için çalışıyoruz. İhtiyaç duyduğumuz neresi varsa bu çalışmalar sürdürülüyor. Önümüzdeki günlerde de neticesini alırız.
4: Hocam, Gençler Birliği maçından sonra çok yerli futbolcuların üzerinde tepki vardı. Bugün 70'te Marco Asensio'nun ismi çağırdı. Siz bu kulüpte yıllarca şampiyonluk yaşadınız. Başarının nasıl geldiğini biliyorsunuz. Ciddi bir baskı var. Taraftara bir mesajınız var mı? Henüz sezonun başındayız.
1: Evet, özellikle bazı oyuncularımızın bu hazırlık sürecinde sezona geç başlaması, form grafiklerini daha aşama aşama kaydediyor olmalarından kaynaklı bazı fiziksel sıkıntılarımız var. Nasıl ki en son Romelu Lukaku geldiğinde bu açıklamayı yaptık. Onun bir hazırlığa ihtiyacı var. Bugün 15 dakika, bir maç sonra 20 dakika, 30 dakika. Bunu onu koruyarak ve formunu yükseltirerek maç ritmini yakalamasını sağlayacaksak, aynı şey bir kademe öncesinde de Marco Asensio ile ilgili. Biliyorsunuz ki geçen sene sakatlığından sonra uzun süre futbol oynayamadı. Tatile gitti ve tatil sonrası takıma katıldı. Ve takıma katıldıktan sonra kendini tekrar fiziksel olarak hazırlama süreci içerisinde. Bugün Marco Asensio, hatırlarsınız ben de televizyondayken Marco derim, başka bir şey demem. Ama onun bu süreci de adım adım yaşaması ve istenen form grafiğini yakalaması gerekiyor. O yüzden Marco Asensio bizim en değerli oyuncumuz. Onun da bir süreye ihtiyacı var. O yüzden bizim büyük taraftarımız şunu bilmeli ki Marco Asensio bizim vazgeçemediğimiz bir oyuncu. İsmail Kartal Hoca'nın da aynı şekilde vazgeçmeyeceği bir oyuncu. Ancak her oyuncunun bir süreye ihtiyacı var. Marco'nun da form grafiğini yakalaması için halen bir süreye ihtiyacı var. Bugün Nene'yi gördünüz. Ameliyat sonrası adım adım gelmeye başladı. Bugün %100 hazır olmamasına rağmen takımdaki yerini aldı. Oyun ritmini yakalamak üzere ilk maçına çıktı. O da adım adım ilerleyecek. Yani bu haftalar zorlu haftalar takım oyuncular için. Oyuncuların kendilerini %100 fit duruma getirene kadar bu sancılı süreçleri yaşayacağız. Ama senin soruna gelirse Asensio bizim için çok önemli bir oyuncu. Onun da form grafiğinin yükselmesi için bir sürece ihtiyacı var. O da adım adım bunu yükseltti.
5: Teşekkürler.
1: Teşekkürler.
6: Berk Sayar'la parantez sona erdi.
7: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Mücadele, adanmışlık, heyecan. Disney Plus'ta başrolde şimdi Sporma. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
1: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Kim ne dedi?
5: Tekrar geliyorum. Şu anda yayındayız. İntroya veremedim. Futboldan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Canbedir. Aydın Cingöz'le beraberiz. Aydın abi hoş geldin.
6: Hoş bulduk Muzo.
5: Abi maçla başlayacağım.
6: Başlayalım.
5: Yani Lyon karşısında birbirlik beraberlik evde iyi bir sonuç mudur, kötü bir sonuç mudur? Rövanş karşılaşmasından sonra tabii ki bunu daha net bir şekilde konuşuruz ama dün özelinde tartışacağımız ve konuşacağımız çok fazla konu olduğunu düşünüyorum.
6: Evet.
5: İstersen maçın değerlendirmesiyle bir başlayalım. Ondan sonrasında zaten sana sorularım var. İsmail Kartal'ın açıklamaları, Oğuz Çetin'in açıklamaları, Asensio İsmail Kartal krizi mi denir, ilişkisi mi denir, nereye gidiyor?
6: İsmail Kartal nereye koşuyor?
5: Bunların hepsini konuşacağız. İstersen bir maçla
6: çok
5: başlayalım.
6: Çok kritik dönemde İsmail Kartal, onu söyleyeyim. Önce altını çizeyim, birazdan da detaylandırırız. Fenerbahçe ikinci yarı fena değildi bence.
5: Evet.
6: Adamlar neredeyse ikinci yarı Fenerbahçe'de pozisyon da bulamadılar diye hatırlıyorum. Yani hani zor maç olacağı kesindi. Sonuç itibariyle Şampiyonlar Ligi'ne bir adım kaldı. Rakip Lyon. Kolay maç olmayacak ama Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girmek için bu harcamaları yaptı, bu transferleri yaptı. 1-1'lik skor yani hani

0: Şöyle oluyor Muzo. Eskiden bu işte deplasman golü avantajı falan
1: Vardı,
0: vardı.
1: evet.
0: O ortadan kalktıktan sonra içeride dışarıda şanslar en azından atılan goller bağlamında söylüyorum. Bir avantaj yaratmadığı için bunu bir kenara koyarsak Fenerbahçe'nin deplasmanda Şampiyonlar Ligi'nde Fransa'da Lyon'u geçme şansı var mı? Ben turun ortak olduğunu düşünüyorum
1: Ben
0: işin
1: de.
0: açıkçası. Şimdi İsmail Kartal'ın dediği gibi favori kim, favori değiliz, favori taraftar falan filan. Yani anlamsız, nereye vurgu yapması gereken yerlerde yapmadığı vurgularla ya da yaptığı vurgularla kendini fazlasıyla tartışan bir teknik direktörden bahsediyoruz. Onun dışında Fenerbahçe burayı geçmek zorunda. Yani böyle bir durum var. Çünkü bak bu mesele özellikle Şampiyonlar Ligi konusu çok önemli. Çünkü şimdi Aziz Yıldırım'ın hedefleri açısından da bu meselenin çok önemli olduğunun altını çizmek lazım. 3 tane ana hedef koymuştu. Birincisi şampiyonluğu getirebilecek çapta oyuncular getirmek. Bunları getirdi. İkincisi Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım döneminde yeniden Şampiyonlar Ligi'ne girmesi de o geçmişin tekrar hatırlanması ve Fenerbahçe'nin bir anlamda kendine gelmesi Şampiyonlar Ligi'nde girerek de psikolojiyi değiştirmesi
1: Tabii.
0: anlamına gelecek. Haklı olarak Aziz Yıldırım'ın kendi iktidarını da çok daha güçlü hale getirmesi anlamına gelir. Niye? Yıllardır Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde yok ve Fenerbahçe'ye Aziz Yıldırım geldikten sonra tekrar Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne giriyor. Ne olursa olsun önümüzdeki yıl Fenerbahçe'de seçimler var. Kimse başarısız bir şekilde bu koltuklardan seçimlere gitmek istemez. Mantıken olayları yan yana koyarak götürüyorum. Şampiyonlar Ligi meselesi Aziz Yıldırım açısından olmazsa olmaz konulardan bir tanesidir. Tabii bu futbol Muzo şöyle olur. Gidersin. Bu arada dün Fenerbahçe kazanabilirdi de
1: Evet,
0: Nene o
1: kazanabilirdi.
0: fırsatçı bir topçu onu da yapabilirdi. Yani gidersin atarsın direkleri döversin. Yani bazen de olmaz kalkıp da kimseye şey diyemezsin. Ya kusura hani olmadı ya ne yapalım dersin. Çünkü öyle bir boğarsın ki öyle bir oyun oynarsın ki adam gelir bir tane kaza kurşunu olur golü atar. Yani kimse de vay Şampiyonlar Ligi'nden elendik ama yani burada da takım oynadı gerekeni yaptı gibi beraberinde değerlendirmeleri de yapar. Ama hani bu istenmeyen tablo Fenerbahçe'de. Aziz Yıldırım'ın ben motivasyon olarak Şampiyonlar Ligi konusunda çok kararlı olduğunu biliyorum. Zaten şunu da altını çizmek lazım. Bak bugün Şampiyonlar Ligi kulüplerin, dükkanların dönmesi için de çok önemli. Çünkü orada çok büyük bir kaynak var. O kaynaklara sahip olduğun zaman yoluna çok daha emin adımlarla gidebiliyorsun ve daha hızlı büyüyorsun bir taraftan. O yüzden ikinci maçın çok önemli olduğunun altını tekrar çizmek lazım. Ve ben daha ileri gideyim. Fenerbahçe'de özellikle Lyon maçı yani rövanş maçı ben İsmail Kartal'ın kaderi açısından çok kritik olduğunu düşünüyorum.
1: Ben de aynı
0: Yani
1: fikirdeyim.
0: hem Konya maçı ligdeki çünkü ilk maçı yenildin. Şimdi bu hafta içeride Konya ile oynayacaksın. Orada bir sürü çeşitli tezatlar var, sıkıntılar var bence dünkü açıklamalarda. Hem de Lyon maçı. Bu bak ikisinden olumsuz sonuç gelirse ben İsmail Kartal'la devam edeceğini düşünmüyorum açıkçası. Ama Şampiyonlar Ligi'ne girememek de İsmail Kartal açısından koltuğuna devam eder mi sorusuna ben şu anda evet diyemiyorum abi.
1: Net
0: Yani
1: bir cevap veremiyorsun yani.
0: yine söylüyorum. Yani Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne girmesi demek hem mevcut yönetimin iktidarını çok daha güçlendirmesi anlamına gelecektir. Hem de özellikle bu sıkıntılı dönemlerde çünkü çok zor bir operasyondan bahsediyoruz Fenerbahçe'deki operasyonda. Hem de mali anlamda rahatlaması açısından psikolojik olarak Fenerbahçe'nin tekrar kendisine gelmesi bakımından bu Şampiyonlar Ligi'nin Şampiyonlar Ligi'nin olmanın Fenerbahçe açısından çok yüksek bir motivasyon olduğunu düşünüyorum.
1: Şimdi sence abi İsmail Kartal'ın bu seviyede artık tartışılır noktaya gelmesi ki ben de seninle aynı fikirde düşünüyorum. Yani Lyon maçı İsmail Hoca'nın kaderi için çok belirleyici olacaktır. Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın da bir sezonluk geldiğini düşünürsek ki kendisi bunu açık açık söylüyor zaten. Şampiyonlar Ligi'ne girip girmesinin çok önemli olduğunu biliyoruz. İsmail Hoca neden kendisini bu kadar tartışılır hale getirdi
0: Kendi kendine
1: sence?
0: yaptı.
1: Sebebi ne?
0: Kendi kendine
1: Nerede
0: yaptı.
1: başladı bu olay sence?
0: Bak İsmail Kartal Aykut Kocaman'ın yerine göreve geldiğinde herkes için sürprizdi. Ama yönetimde İsmail Kartal gelsinciler çoktu. Özellikle Ankara grubundan bahsediliyor. Ankaralı yöneticiler özellikle İsmail Kartal konusunda en başında hani hocayla olsun. Yani en azından şöyle söyleyeyim sana. Aykut Kocaman mı İsmail Kartal mı? Daha çok İsmail Kartal yönünde oy veren bir yönetim topluluğu vardı. Ve İsmail Kartal Fenerbahçe'den gittiğinde takım 102 99 puan almış. O
1: Evet.
0: görevi Jesus'a pardon Jesus değil ya. şeye özür dilerim.
1: Mourinho'ya bıraktı.
0: Jesus'tan önce yine derli toplu bir şeyler yapmış. Sonra evet. Mourinho'ya bırakmıştı. En azından ağızda iyi tatlar bırakmıştı İsmail Kartal oyun olarak da. Ama daha önce burada konuştuk. İsmail Kartal o sene özellikle kendi evinde Alanya, Samsun gibi Anadolu maçlarında kaybettiği puanlarla şampiyonluğu da Galatasaray'a şampiyonluğunda Galatasaray'a gitmesine yardımcı oldu.
1: Evet.
0: Her ne kadar o kabul etmese de o maçları ne yapacağız kardeşim derler. Ve devamında bak daha bu Gençler Birliği maçı sonrası yine seninle burada konuştuk. Dedi ki ya burada bir tecrübe mesela bak tecrübe çok önemli bir şeydir. Derbileri bir kenara bırakarak konuşuyorum. Yani sen zaten Fenerbahçe'de bu maçlarda kaybetmişsin. Buralarda boğulmuşsun. Şimdi Gençler Birliği nasıl olsa yenerim kafasıyla maça çıkıyorsun. Yeniliyorsun. Sonra panikle oynatmadığın oyuncuları bunların zaten oynaması lazımdı diye basın toplantısında ifade edip oyuna sokuyorsun.
1: Evet.
0: Ve Fenerbahçe puan kaybediyor. Arkandaki kamuoyu desteği iyice zayıflıyor. Bir de bir asansiyon krizi çıkarmışsın. Gelinen noktada burada özellikle İsmail Kartal'ın söylemleri ve eylemlerinin işi bu noktaya getirdiğinin altını çizmek lazım. Dilersen Asensio konusuyla başlayalım.
1: Başlayalım. Şimdi Asensio konusu zaten ilk önce dediğin gibi senin ilk basın toplantısında İsmail Kartal'ın oyuncu şu anda %100 hazır demesiyle başlayan sonrasında Asensio'nun attığı bir story ile çığ olup büyüyen bir seviyeye geldi. Dünkü maçta da ilk 11 başlamadı. Sonradan oyuna
0: sürpriz
1: girdi.
0: Sürpriz mi? Sürpriz değil.
1: Sürpriz değil. Zaten bekleniyordu ki bunu da konuşuyorduk. Seninle daha önce yaptığımız yayınlarda da sen açık ve net bir şekilde şunu ifade ediyordun zaten. İsmail Kartal Asensio'yu şu anda hazır görmüyor. Talisca'yı Fred'i Asensio'nun önünde görüyor diye. Buradan başlayan bir kriz dün itibariyle de devam etti. İstersen bununla başlayalım şimdi. Asensio, İsmail Kartal ilişkisi nereye doğru gidiyor?
0: Şimdi Asensio dün Oğuz Çetin de bunun altını çizdi. Takımın en önemli parçalarından bir tanesi. Hatta en önemli oyuncumuz diye altını çizdi İsmail Kartal. Özür dilerim Oğuz Çetin.
1: Tam ifadesini de okuyayım mı abi istersen? Oradan onun lafları üzerinden ilerleyelim. Oğuz Çetin diyor ki...
0: Tamam, onu birazdan oku.
1: Tamam.
0: Birazdan oku.
1: Tamam.
0: Giriş cümlesini öyle yapayım. Sonra daha anlamlı hale gelecek o okuduğun anda.
1: Tabii ki.
0: Şimdi... bu İsmail Kartal Asensio meselesinden önce bir şuna bakmak lazım. Aziz Yıldırım seçim döneminde bir kez benim şahit olduğum bir kez sonrasında da demeçlerinde de Aziz Yıldırım şunun altını özellikle çizdi. Ben bir daha Alex krizi yaşamayacağım. Evet. Yaşamak istemiyorum demişti. Bunun altında şöyle dolduruyordu işin açıkçası. O Alex krizi olduğunda ben yeteri kadar takımın içerisinde değildim. Müdahale edemiyordum. Ve o kriz Fenerbahçe'ye, bize, herkese zarar verdi. Ve yıllardır da bu konuşuluyor. Oralardan bir tecrübe çıkardık. Yeni bir Alex krizine izin vermeyeceğim demişti hatırlarsan.
1: Evet.
0: Aziz Yıldırım ve bunu birkaç defa da ifade etmişti. Şimdi bunun altını özellikle ben takımın kesinlikle içinde olacağım ve yeni bir kriz yaşanmayacak. Yani takımın neden içinde olması gerektiğini ya da olacağını da bu ve buna benzer ifadelerle anlatıyordu. Benim anladığım o. Aziz Yıldırım bunu söylüyordu. Sonra ilk Gornik Zabze maçı öncesi Asensio konusu gündeme geldiğinde şunu söyledi. Dedi ki Asensio henüz hazır değil. Evet. %70 hazır. Oyuncu da çıktı akşam dedi ki yo ben hazırım.
1: %100 hazırım dedi.
0: Bu arada şunu da altını çizmek lazım. Haksızlık etmek istemem. Asensio'yu biz bugüne kadar izledik. Ben bu işin uzmanı değilim. Ama Asensio da öyle alıp da Fenerbahçe'yi götüren tabii noktada değil.
1: Bence de.
0: Bunun da altını çizeyim. Ancak şimdi bu kadar Fenerbahçe'de geçen yıl fark yaratmış oyuncuların başında gelen ve Fenerbahçe'de kilit oyuncu pozisyondaki bir adamla ilgili olarak zaman zaman oynamayabilir. Ama işin bu noktaya gelmesinin nedeni İsmail Kartal'ın yarattığı iklim. Şimdi dönüyorsun, dolaşıyorsun. İsmail Kartal'ın Lyon maçından önce bak bana birkaç kişi, yani bu işten anlayan, futboldan anlayan birkaç kişi, 3 aşağı 5 yukarı biraz İsmail Kartal'ı da tanıyan birkaç kişi yarın şunu söylediler. Ya da bugün İsmail Kartal Asensio'yu keser.
1: Evet.
0: Talisca'yı oynatır, önde Muriç oynatır. Kadro da bu şekilde çıktı. Bunlar gazeteci değiller. Bu insanlar gazeteci değiller. Sadece yorum yapıyorlar.
1: Sahanın
0: yani
1: içini yorumluyorlar.
0: Zihinlerde İsmail Kartal insanlara o mesajı vermiş. Tamam. Şimdi konu böyle başladı mı abi? Başladı. İlk maçta ne yaptı İsmail Kartal? Bu oyuncuyu yedek bıraktı mı? Bıraktı. Ve maçtan sonra dedi ki ben dedi oyuncu geldi bana. Ben maçtan sonra Yani ilk Gornik maçından sonra maçtan önceki muhabbeti anlattı. Yani asansörlü olan muhabbeti anlattı. Geldi bana dedi, söyledi. Ben dedi ona yok sen hazır değilsin. Daha %70 hazırsın dedim dedi. Evet. Oyuncu da demiş ki evet hocam siz hoca olarak en iyisini bilirsiniz. Diyerek konuyu kapattıklarını ifade etti. Şimdi %70 ifadesi aynı şeyi şey içinde kullanıyor. Lukaku içinde kullanıyor.
1: Lukaku içinde söylüyor.
0: Ve bu barem nasıl oluşuyor? O %30'luk kısım nedir? Basın toplantısında keşke sorsalardı. Haklı olarak insanlar bana diyebilir ki baba madem bunu söylüyorsun gitseydin basın toplantısına sen bunu sorsaydın. Haklıdır. Onu da kendime bir eleştiri olarak alayım. Doğru çünkü. Şimdi bu olaylar oldu. Bir hafta sonra oynattı.
1: Evet. İlk doğru 11'de mu? Başladı. Doğru.
0: İlk 11'de başladı. İlk 11'de niye başladı sorusuna verilecek yanıt özellikle kamuoyu tepkisinden İsmail Kartal'ın çekindiği için İsmail Kartal'ın bu yönde bir karar aldığı noktasında bir değerlendirme yapılabilir mi? Yapılabilir. Mümkün mü? Mümkün. Devam ediyoruz. Sonra Fenerbahçe'nin ilk Sturm Graz maçı. Tamam mı kardeşim? İlk Sturm Graz maçında Fenerbahçe burada birlikte de değerlendirdik. Gerçekten de çok iyi bir oyun oynadı.
1: Evet.
0: Yani geriye dönük Fenerbahçe'nin son bir yılda oynadığı en iyi maçlardan bir tanesiydi. Ve şunu konuştuk. Artık tabii bu takıma girecek olanlar var ama yani bu takımı bozma. Bu takım üzerinde ısrar etmek lazım. Nedir o ısrar? Yani Kante'nin, Gendouzi'nin, Greenwood'un, Asensio'nun aynı havuzda olduğu, tempoyu çok yükselttiği, Fenerbahçe'nin keyif verdiği, rakibini boğduğu Fenerbahçe'ye sorusuna bu takım yanıt veriyor muydu? Bence ilk Sturm Graz maçında çok net yanıt verdi. Sonra Fenerbahçe deplasmana gitti. Burada bir avantajın var. Orada kötü bir oyun ama kazanarak geldin ve Şampiyonlar Ligi'nde playoff'a noktayı koydun.
1: Evet.
0: Artık playoff oynayacaksın. Sonra ne oldu? Sonra birden şu oldu. Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal birden Gençler Birliği maçına çıkarken 6-7 oyuncuyu birden değiştirdi.
1: Rotasyona
0: çünkü
1: gitti.
0: Çünkü hafife aldığı için değiştirdi. Yani bu çok açık ve net. Şimdi orada da şey söylemek lazım. Ya gerçekten de İsmail Kartal'ın değerlendirmeleri ya da kulüpten yapılan değerlendirmelerde gariplik var. Orada da mesela bir Oğuz Çetin'e vurgu yapmak isterim. Lukaku'nun imza töreninde 4-6 haftaya ihtiyacı var diyor. Adam da diyor ki ben öyle değil. Ben hazırım diyor.
1: Fitim
0: oynayabilirim diyor.
1: Diyor.
0: Zaten soru şu. Abi bu Lukaku Dünya Kupası'da daha çok oynamadı mı?
1: Oynadı.
0: Yani daha çok oynamadım derken özür dilerim. İrfan Can mı Dünya Kupası'nda daha çok oynadı? Lukaku mu daha
1: Lukaku
0: çok oynadı?
1: Oynadı.
0: Şimdi İrfan Can Dünya Kupası'nda zaten herhalde ne kadar süre aldı şimdi hatırlayamadım.
1: Daha çok az bir süre aldı.
0: Zaten bizimkiler gittikleri gibi geri döndüler.
1: Tabii.
0: Sonra geldi kampa katıldılar. Yani bu insanlar için hazırlık sadece idman yapmak mıdır sorusuna anladığım kadarıyla evet yanıtı veriyorlar.
1: Evet.
0: Devam ediyorum. Yani eğer onu söylüyorsanız İrfan Can Lukaku 4-6 haftaya hazır olur diyorsanız zaten bu başlı başına bir iletişim faciası. Niye? Fenerbahçe özellikle Lukaku transferinde ya da golcü transferinde Cihan Kamer çıkıp ilk Sturm Graz maçından sonra playoff'tan önce biz golcüyü getireceğiz dedi mi?
1: Dedi. Evet.
0: Niye dedi bunu? Riski azaltmak için. Şimdi golcüyü getirip siz golcüyü getirip playoff'lardan önce getirdiniz ve bunları da burada oynatmıyorsanız eğer o zaman derler ki size ne aceleniz vardı o zaman? Bekleseydiniz belki Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ni garanti edecekti. Lukaku değil de daha hazır gidip Pavlidis'i alırdınız derler. Yani buralarda bu sorulara sordurmamak lazım. Ve nitekim Lukaku oynadı. Tamam şimdi oraya geleceğiz. Yani çok üzerinde durulacak bir mesele değil Lukaku konusu ama yine de özellikle buralardaki bu iletişim facialarını anlatmak için özellikle bu örnekleri ve bu kronolojide bu örnekleri vererek anlatıyorum. Sonra geliyoruz. Gençler Birliği maçı. Fenerbahçe mağlup oldu. Doğru mu? Doğru. Olimpiyat Lyon maçına Fenerbahçe çıkıyor.
1: Olimpik Lyon. Evet.
0: Lyon maçına Fenerbahçe çıkıyor. Dünkü kadro geldi. Asensio kadroda yok. Bu arada bir detay aktarayım. Dün iki tane tabii çok önemli bir mesele var.
1: Onları soracağım ama istersen girişini yapalım.
0: Hangisini?
1: Basın toplantısı hikayesini anlatmayacak mısın?
0: Anlatacağım.
1: Tamam.
0: Ama şöyle.
1: Buyurun.
0: Ne diyecektik? Gençler Birliği yenilgisi.
1: Sonra kadroda Asensio yok.
0: Çok büyük eleştiriler var. Haklı olarak yani rezalet bir başlangıç Fenerbahçe açısından. Yani hedef olarak şampiyonluğu koyuyorsun. Deve dişi gibi oyuncular getiriyorsun. Sonra Gençler Birliği karşısında bu mağlubiyeti alıyorsun. Panikle oyunu nasıl değiştiririm diye bütün oyuncuları oyuna atıyorsun. Basın toplantısında oynaması gereken oyuncular oynadıktan sonra da üstünlüğümüzü kurduk gibi.

0: garip bir ifade kullanıyorsun. Ondan sonra sana bütün Fenerbahçe kamuoyu, bütün Fenerbahçe toplumu, sosyal medya İsmail Kartal'ın üzerine yürümeye daha da yoğunlaşıyor. Yoğun bir şekilde İsmail Kartal'a kamuoyu önünde ciddi bir baskı oluşturuyorlar. Ve dünkü maça gelindiğinde de Asensio'yu oynatmamak bir tercihtir. Burada bir
1: Evet.
0: problem yoktur. Ya da Talisca'yı oynatıp onu oynatmamak bir tercihtir. Yani bunlara karar verecek olan insanlar bunlardır. Ama İsmail Kartal en başından itibaren bu Asensio konusunda burada bir sorun olduğunu hissettiren bir tavır içerisinde. Bu arada bak, oyuncu yetersizse eğer çıkarsınız dersiniz ki kardeşim ben bu takımın hocasıyım. Benim hedefim Şampiyonlar Ligi'ne girmek. Ligin ilk haftaları ne olursa olsun sıkıntılıdır. Ben bu çocukla da konuşurum. Geçen yıldan sakatlığı da vardı. Ben bu Asensio'yu ligin 2 ve 3. haftasından itibaren özellikle ondan tam olarak faydalanacağız. Oyuncuyla da mutabık kaldık. Oyuncu da zaten kendini ona göre hazırlıyor gibi bir ifade biçimiyle meseleyi anlatsa bu iş buraya gelmezdi.
1: Evet.
0: Yine söylüyorum, Asensio olağanüstü işler yapmadı Fenerbahçe'de. Bu dönemden bahsediyorum.
1: Yakın dönemde şu an
0: Yani
1: etkili değil.
0: vay be neler
1: Katılıyorum.
0: yaptı diyebileceğimiz bir durum var mı? Yok. İşte Greenwood'a bakıyorsun. İki tane adam kaleyi gördü. Biri şey maçı, Sturm
1: Graz
0: Graz'da oynanan
1: maçı.
0: ilk maç. Biri de dünkü maç.
1: Evet.
0: Olağanüstü iki tane gol. Onun da bir evresi var. O da tam olarak hazır hale gelecek. Ama mesele şu. İsmail Kartal'ın özellikle bu rotasyon meselesi, herkesi memnun etme hevesi, bu Asensio'ya belli ki hoca takmış.
1: Bence
0: Yani
1: de.
0: bununla olmayacağını anladığım kadarıyla düşünüyor. Basın toplantısındaki ifadelerine gelmeden önce, Oğuz Çetin ifadelerine gelmeden önce orada çünkü bazı detaylar var. Bak, gözden kaçırmaması gereken bazı detaylar var. Yan yana koyduğumuz zaman bize bazı fikirler veriyor, onu konuşuruz. Dilersen basın toplantısı dün akşam maçtan sonra neler olmuş onlara girelim,
1: Tabii
0: konuşalım.
1: girelim. İstersen ilk önce İsmail Kartal'ın en çok tepki alan artık cevabı mı denir, mimikleri mi denir, onunla başlayalım. Sonra
0: Başlayalım.
1: Oğuz Çetin'e geliriz. Şimdi
0: Şimdi
1: dün basın toplantısında bir muhabir arkadaşımız diyor ki İsmail Hoca'ya, 70. dakika itibariyle tribünlerden Asensio sesleri yükseldi. Siz de bu tribün baskısından dolayı Asensio'yu oyuna mı aldınız? Yani sizin kafanızda yoktu da bu baskıyla mı oyuna aldınız tarzında bir soru soruyor. İsmail Hoca da
0: NTV'den
1: gülüyor.
0: Gürkan soruyor soruyu.
1: Evet.
0: Ortamı kokluyor ve hocaya böyle bir soru soruyor. Çok tehlikeli bir soru. İsmail Kartal'ın da bu tecrübedeki bir teknik adamın da bu meseleyi çok soğukkanlı bir şekilde ele alıp anlatsa belki de her tarafı yine kazanacak.
1: Evet.
0: Özellikle bu işin iletişim tarafından kamuoyunu ikna etme ya da kamuoyuna derdini anlatması bakımından. Şimdi ben de dün gece maçı izledim. İşte ondan sonra bizim arkadaşlarla, ekip arkadaşlarıyla birlikte Buraklar, Kaanlar, Memişler oturuyorduk. Basın toplantısını izliyorduk. Arkadaşlar çalışıyorlar. Ben de takip ediyordum. O soru soruldu. İsmail Kartal'ın yüzündeki gülücük şahittir çocuklar. Dedim ki başına bela olur. Yani bunu şöyle yorumladım ben. Bir taraftan da şöyle yorumladım. Ya siz ne diyorsunuz kardeşim? Yani biz de burada bir görevi icra ediyoruz. Dolayısıyla ben baskıyla hareket edecek, tribünler bağırdı diye bunu yapacak insan değilim. Mesajı olarak algılanabilir. Bu olumlu olarak da değerlendirilebilir. Ama Asensio konusunda bir kriz olduğu için bu gülüşle birlikte hoca işi iyice yukarıya doğru çekiyor. Bu gülüşün mutlaka bir gün hikayesini anlatacaktır. Ama İsmail Kartal bu gülüşüyle oyuncuyla arasında bir sorun olduğunun bence net bir şekilde altını çiziyor.
1: Net.
0: Ben varım. Ben bunlara izin vermem. Bak, bu arada bu da bir kararlılıktır ha. Yani yönetici
1: Öyle.
0: zaten yeri geldi bu riskleri alır, kararları verir ve devamını getirir. Karşısında kim olursa olsun. Ama bu bak, bütün bu gülüş, bütün bu anlattığım hikayeden sonra ortaya çıktı Muzo. Yani o sadece hiçbir olay yokken bir soru üzerine verilmiş bir tepki değil. Olaylar birikti, birikti, birikti, birikti, birikti, birikti. En sonunda bu gülüşle birlikte bu mesele patladı. Ama İsmail Kartal enteresan bir şey yapıyor. Şimdi bak, bu detayları aktarıyorum.
1: Buyurun.
0: Dün gece maç TRT'de ya. TRT Spor, pardon, TRT yayınlıyor. Dolayısıyla maçtan önce röportajlar yapılıyor. Maçtan sonra da kanalı, hangi kanalsa biliyorsun, o kanalı özel
1: Yayıncı
0: röportaj
1: kuruluşa
0: veriyor.
1: özel
0: Bu
1: röportaj
0: soru
1: oluyor.
0: soruluyor. Asensio meselesi. İsmail Kartal da yanıt veriyor. TRT'deki yayında doğal olarak. Yani Talisca 11, Asensio'nu yedek, bu kararını anlatıyor. Ama iyi hatırlattın. Şimdi bu olaya geleceğim, anlatacağım ama o gülüş meselesi.

0: ve Asensio ile ilgili şey 24 oyuncumuzdan bir tanesi meselesini
1: Evet.
0: dün basın toplantısında söylüyor ama ikna etmiyor. Bir taraftan bu ve buna benzer tavırlarla oyuncuyu da kaybediyorsun. Yani büyük problem bu. Yani bu oyunculara ihtiyacı var Fenerbahçe'nin.
1: Tabii.
0: Yani bunlara önemli paralar veriyorsun, hedef koyuyorsun ve Asensio konusunda kriz hoca yukarıya taşıyor. Bizim 24 oyuncumuzdan bir tanesi. Bak şunu söyleyeyim sana. İş öyle bir noktaya geldi ki önümüzdeki Lyon maçında Asensio hoca %70 diyor ya. Düşürüyorum ben. %40 da hazır olsa Asensio Lyon maçında 11'de oynatır düşüncesi ortaya çıkıyor. Şimdi bu Fenerbahçe'nin faydasına mı zararına mı? Yani bu meselede İsmail Kartal konuyu toptan doğru bir şekilde kamuoyuna aktaramadığı gibi kamuoyunda böyle bir kriz var. Oyuncuyla ilgili sorun her geçen gün büyüyor. Yani Fenerbahçe'de ikinci bir Alex meselesi. Çünkü belli abi taraftar çok seviyor. Yani adam oyuna girerken Fenerbahçe gol atmış
1: gibi
0: bir
1: ses çıktı.
0: Fenerbahçeliler seviniyorlar. Evet. Yani oyuncunun arkasındalar. Oyuncu kötü oynarsa da protestosunu yapar Fenerbahçe taraftarı. Ya dün sen biz sana bunları yaptık. Sen şimdi kalkıp bunları yaparsan kabul etmeyiz.
1: Tabii.
0: Deme cesaretini de gösterir zaten. O tepkiyi de verir. Bunu söyledikten sonra Oğuz Çetin'e geçelim. Oğuz Çetin'in toplantısı da enteresan. İki önemli nokta var. Oğuz Çetin ne diyor Asensio ile ilgili?
1: Oğuz
0: Ben
1: Çetin.
0: Diyor televizyonda yorum yaparken de
1: evet.
0: Önce Asensio diyordum. Bu diyor İsmail Kartal için de böyledir.
1: Evet.
0: Okusana bir.
1: Diyor ki Oğuz Çetin, hatırlarsanız ben de televizyondayken Marco derim, başka bir şey demem. Marco Asensio bizim en değerli oyuncumuz. Onun da bir süreye ihtiyacı var. Marco Asensio bizim vazgeçemeyeceğimiz bir oyuncu. İsmail Kartal hocanın da aynı şekilde vazgeçemeyeceği bir oyuncu. Ancak her oyuncunun süreye ihtiyacı var diye bir açıklamada
0: tamam,
1: bulunuyor
0: burada bir
1: Oğuz
0: problem
1: Çetin.
0: Yok ki ama net olarak vurguları da yapıyor.
1: Tabii,
0: Bundan
1: tabii.
0: vazgeçmeyiz.
1: İki kez
0: İsmail
1: söylüyor.
0: Hoca'nın da diyor vazgeçmeyeceğini düşünüyoruz diyor. Yani
1: bir mesaj
0: şimdi
1: aslında gibi.
0: kendi kendine Fenerbahçe bunu aslında yani Oğuz Çetin'in sözleri ki Oğuz Çetin'in dünkü toplantısı anladığım kadarıyla apar topar bir
1: Evet.
0: toplantı yapıyor. Ve devamında bir Asensio krizi bence var. Ben
1: Bence
0: artık
1: de
0: bu
1: var. Bu...
0: ortaya çıkmış durumda ve bütün izleyenler de bütün Fenerbahçeliler de zaten buna farkındaysan sık sık vurgu yapıyorlar. Peki dün ne oluyor? Şimdi işin geldiği noktayı anlatmak bakımından bu çok önemli bir konu. Yani İsmail Kartal'ın özellikle bu konuda ne kadar rahatsız olduğunu bence anlatan bir mesele. Dün TRT'de bu soru soruluyor. Hoca da işte normal klasik yanıtlarını veriyor. Maçtan sonra tekrar şeye gidiyor. Yayına gidiyor İsmail Kartal. Yani basın toplantısından önce şeye çıkıyor ya, yayıncı kuruluşuna
1: Evet.
0: çıkıyor ya. Şimdi bu yayına çıkmadan önce İsmail Hoca bayağı bir küplere biniyor. Siz nasıl yaparsınız? Siz nasıl böyle yorumlar yaparsınız? Nasıl böyle sorular sorarsınız?
1: Öyle
0: Hani
1: mi?
0: statta ki bu tepkinin nedeni oluşturduğunuz kamuoyu gibi bayağı bir sert tepki veriyor. Olayın şahitleri anlatıyor
1: Vay vay vay.
0: meseleyi. Şimdi siz burada dün İsmail bir de o soru soruluyor şeyde basın toplantısında.
1: Evet.
0: Soru soruluyor. Oradan da anladığım kadarıyla ya ondan sonra o soru geliyor pardon. Ya yani zaten iyice şey yükselmiş durumda İsmail Kartal ve TRT muhabirine bayağı bir sert çıkışıyor duyduğum kadarıyla. Nasıl bunu yaparsınız? Bana bilerek bu Asensio meselesini köpürtüyorsunuz. Fenerbahçe'nin aleyhine çalışıyorsunuz. Aleyhine iş yapıyorsunuz gibi bir tepki gösteriyor
1: Hoca
0: İsmail
1: bayağı
0: Kartal.
1: sinirleniyor yani.
0: Sinirleniyor. Hani maçtan önce gayet normal bir yanıt veriyor ama maç içerisinde işler değişince ki şu da olabilirdi. Eğer dün Fenerbahçe kazansaydı İsmail Kartal çıkacaktı diyecekti ki çok olumlu bir değerlendirme yapacaktı. Asensio konusunda da kamuoyunu da ikna etmiş olurdu. Yani kamuoyu da ikna olurdu ama siz hem bu krizi yaratacaksınız. %70'ler, %80'ler o öyle dedi, bu böyle dedi. İş bu noktaya gelecek. Sonra oynatmayacaksınız. Fenerbahçe ilk maçta istediği sonucu alamayacak bir ben bakıyorum İsmail Hoca'nın ruh halinden sanki bu şeyden de memnun yani beraberlikten de memnun gibi. Hani favoriydi, favori Fenerbahçe'nin taraftarıysa favori Fenerbahçe taraftarının önünde ilk maçı kazanamadınız.
1: Tabii.
0: Yani önemli değil midir ilk maçı kazanmak? Kendi
1: Çok
0: evinizin
1: önemlidir
0: önce
1: abi.
0: işi bitirmek önemli değil midir? Bunun bir avantajı yok mudur?
1: Şimdi %51 Lyon.
0: Bu da şimdi boşa düşmedi mi? Düştü. Abi günün sonunda geliyoruz İsmail Kartal konusunda her yerde böyle bir İsmail Kartal ile ilgili zaten çok fazla üzerine gidiliyor. İnsanları anlıyorum yıpratmamak da lazım. Ama hocam yani bu tablonun bu noktaya gelmesinin, bu meselenin bu noktaya gelmesinin nedeni de sizsiniz. Nedenlerinden biri sizsiniz daha doğrusu. Asensio krizi geliyorum diyordu zaten. Bir öyle bir böyle. Sonra genç.

0: Gençler Birliği maçındaki Fenerbahçe'nin büyük değişimi, orada Fenerbahçe'nin mağlup olması. Bunu konuştuk galiba burada. Yani
1: ben... Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Reklam bitti.
3: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Son dakika.
4: Trabzonspor Ferencvaros maçı öncesi yarın saatler 20'yi gösterdiğinde başlayacak karşılaşma öncesinde Bordo Mavililer'de futbolculardan Saviolo ve Fatih Tekke. Teknik direktör Fatih Tekke basın toplantısı düzenliyor. Önce Saviolo konuşuyor. Oradayız.
5: Demediniz. No, don't have a meaning. It's just a celebration that I do always when I score. But it's just a celebration for me, so I was just happy and I celebrate my goal.
6: Herhangi bir anlamı olan bir hareket değildi. Gol sevinçlerinde yaptığım bir hareket. Sadece golü kutlamak için yaptığım, sevinçle beraber yaptığım bir hareket. Yoksa herhangi bir başka bir niyeti ya da herhangi başka bir anlamı olan bir hareket değil.
7: Evet, başka soru Metin Bey.
8: Kalite Spor, yarınki mücadele öncesinde başarılar diliyorum. Trabzonspor Avrupa arenasındaki ilk mücadelesine çıkacak. Oldukça da kritik bir maç, kendisi de belirtti. Takım içerisindeki atmosfer şu an için nasıl?
5: No, the atmosphere is very good. Everybody is confident and we know our quality, so we're going to show it tomorrow on the pitch. It's going to be a good game, a difficult game, but I think the team is ready, like I said in the beginning, so I'm not scared. Everybody's ready, so it's gonna be okay.
6: Takım içerisindeki atmosfer gayet iyi durumda. Bunu ifade edebilirim size. Bütün oyuncularımız, herkes çok özgüvenli durumda. Kalitemizi biliyoruz. Sadece bu kalitemizi sahaya yansıtmak zorundayız. İyi ve zor bir maç olacak ama tabii ki bunda güzel bir taraf olacak bizim adımıza. Takımımız hazır çünkü. Asla bir korkumuz yok. Bu zaten saha içerisinde bunu mutlaka göstermeye çalışacağız. İyi bir maç olacağını düşünüyorum.
9: Hayırlı olsun diyelim. Tekrar Trabzonspor'da golle başladın. Kasımpaşa'da deplasman taraftarını gördün ama ilk defa Papara Park'ta maça çıkacak taraftarın önünde. Neler hissediyor? Golle başlamış olması da çok önemli. Taraftarın sosyal medyada özellikle kendisine çok övgüler dizdiğini de gördük. Neler hissediyor? Taraftarla da buluşacak.
5: No, I feel me very good because I know we have very good fans. And I'm very happy to play my first game in our stadium. And yeah, it was important for me to score my first goal. Gave me a lot of confidence. And now I want to score two in our stadium. So I will give my maximum. We will give our maximum to make the fans happy. And I guess that's it.
6: Zaten harika bir taraftarımız var. Çok iyi bir taraftar grubumuzun olduğunu zaten biliyoruz. Onlarla beraber ilk maçı oynayacak olmamdan dolayı da gayet mutluyum. Sizin de bahsettiğiniz gibi ilk maçta ilk golle buluştum. Umuyorum yarın da ikinci golü atıp sonrasındaki gollerle devam edeceğiz. Sadece ben değil, bütün takım arkadaşlarımız. En iyimizi vereceğiz. Elimizden en iyisini yapacağız. Bu da tabii ki tek amacımız var. Taraftarlarımızı mutlu etmek.
8: Karar gazetesi Furkan Uzun. Yarın akşam için başarılar dilerim. Sezonun ilk golünü attı Trabzonspor'da ve Aral, Çimşir, Saviolo ve Salah forma rekabetine girecek hücum hattında kanatlarda. Bu ona neler hissettiriyor? Salah gibi bir oyuncuyla forma rekabetine girecek olması ona neler hissettiriyor?
5: No, it's a great feeling.

0: Because everybody knows in this world, Mohamed Salah is a very good player, a very big player, and I have a lot of respect for him. And to share the same pitch with him is a dream, like I said in my last interview. So I'm very happy to play with him. He's a very good player, and he will help us a lot during this season.
1: Harika bir oyuncu, harika bir duygu aslında onunla beraber aynı sahayı paylaşabilmek. Çünkü bu dünyadaki herkes Mohamed Salah'ın ne kadar harika, ne kadar büyük bir oyuncu olduğunun bilincinde. Herkesin kendisine inanılmaz büyük bir saygısı ve sevgisi var. Onunla beraber olabilmek, aynı sahayı paylaşabilmek, aynı yerde oynayabilmek bir rüyaydı benim için tabii ki. Bütün herkes için olduğu gibi. Dolayısıyla onunla oynamış olmak çok büyük bir mutluluk. Biraz önce verdiğim aslında küçük bir röportaj vardı. O röportajda da aynı şeyi söyledim. Bu çok yardımcı olacak bize. Çünkü onunla beraber olmak dediğim gibi bizim adımıza büyük önem taşıyor. Kendisi harika bir oyuncu. Çok da mutluyum onunla beraber olduğum için.
2: Ben Bein Sports. Öncelikle başarılar diliyorum. Saviola genç bir oyuncu. Dikte de oldukça etkili başladı. Yanılmıyorsam, eğer yanılıyorsam lütfen beni düzelsin. Onun da Avrupa Arenası'ndaki ilk karşılaşması olacak. Bu açıdan neler hissediyor kendisiyle ilgili, hedefleriyle ilgili, bugün yarın için sahada olmasıyla alakalı neler söylemek ister Avrupa Arenası'nda?
0: No, of course it's my first game in Europa League, but I feel very good. The team helps me a lot. They give me a lot of confidence. And yes, it's true I'm very young, but I think everybody young players want to play a big competition like that. So I'm very happy to play, to have the opportunity to play this. So I'm still confident and we will give our maximum to the tomorrow.
1: Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi benim de Avrupa Ligi'nde oynayacağım ilk maç olacak. Ama takım arkadaşlarım bu konuda bana büyük yardımı var. Herkes en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışıyor. Bu da bana tabii ki büyük bir özgüven veriyor. Her genç oyuncunun oynamak isteyeceği bir arena bu. Her genç oyuncunun da oynamak isteyeceği, her zaman olmak isteyeceği bir yer bu. Dolayısıyla ben de bu şansa sahip olduğum için çok mutluyum. Yarın da saha içerisinde özgüvenli olarak elimden gelen en iyisini yapmaya çalışacağım.
3: Evet, teşekkür ediyorum Salyola'ya. Evet, Fatih Hocam'la devam ediyoruz.
4: Öncelikle Avrupa Ligi'ne katılmak istediğimiz bir duygumuz var. Bunu çok arzu ediyoruz. Bu kupayı oyunculuğumda kazanan biri olarak da ne kadar zor olduğunu çok iyi biliyorum. Rakibimiz saygıyı hak eden bir rakip. İyi bir ekipleri var. Zor bir maç olacak öyle tahmin ediyorum ama yarın özellikle bir sonraki maça avantajlı bir şekilde gitmek istiyoruz. Bu tip maçlarda tek maçtan ziyade çift maç olarak düşünmek zorundayız. Bütün duygumuzda, takımımızda, heyecanımızda yarın hazırız. Taraftarımızla beraber ümidim dediğim gibi avantajlı bir skorla deplasmana ikinci maça gidebilmek.
5: Metin Pekven, TRT Spor. Hocam, yarınki mücadele öncesinde başarılar. Az önce siz de söylediniz hocam, futbolculuk kariyerinizi UEFA Kupası'nı kazandınız. Yarın teknik adamlık kariyerinizdeki ilk Avrupa maçınıza çıkacaksınız. Sizin heyecanınızın takımın motivasyonuna yansıması nasıl olacak hocam?
4: Dedim ya, oyunculuğumda kazandığım bir kupa, yolculuğunu çok iyi hatırladığım, hissettiğim ve en önemlisi ne kadar zor olduğunu bildiğim bir serüven. Dolayısıyla Trabzonspor olarak uzun zamandan sonra Avrupa'da Avrupa Ligi'ne katılabilme durumu, geçen sene oyuncularımızla beraber başardığımız bir durum. Bunu devam ettirmek istiyoruz açıkçası. Ama şunu da söylemem lazım. Mevcut kadromuzda kadroyu kurarken ve onu kullanırken doğru ve dikkat etmemiz gerekiyor. Oyuncularıma bunu defaatle söyledim. Birçok maçta belki oyuncuların bir kısmı değişecek. Çünkü bunu 3 kulvarda yarışacağımız bir sezon geçireceğiz. Dolayısıyla Arsen, Tim, Muçi'nin artı belki bir oyuncunun gelmesiyle beraber takımımız geçen seneden daha iyi durumda olduğu kesin. Ama şu an için özellikle de Kasımpaşa maçından önce söylediğim bir şey var. 4-5 maçlık bir ritmimizi bulmak ve buna zamana ihtiyacı var takımın. İyi olacağımız kesin. Yarın zor bir karşılaşma oynayacağız. Tüm bunları düşündüğümüzde. Ama bu sene daha heyecanlı, daha kullanılabilir, daha aktif kullanabilir bir kadroya sahibiz. Dolayısıyla sadece Avrupa değil, Türkiye'de, Türkiye Kupası'nda 3 kulvarda tüm konsantrasyonumuz maç maç gitmek. Özellikle de bu 4-5 maç.
6: Hücayla Kurt Haber 61. Hocam yarın için başarılar dileyelim öncelikle. Trabzonspor'da görerek geldiğiniz ilk andan itibaren de çok sancılı bir süreç bekliyordu ve bu süreci yöneterek buradan anlığınızın akıyla çıktınız. Bu sürecin özellikle başlangıcında da yine benzer eleştirilerle başlayan bir lig serüveni oldu. Yarında çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaksınız. Bununla ilgili neler söyleyecek Fatih Hocam?
4: Benim sancım bitmiyor. Yani söyleyeyim, Trabzonspor'un teknik adamı olarak 17-18. Aya doğru yaklaşıyoruz. Ben ve ekibimin burada bir başarısı olduğu söylenebilir. Ama geçen sene yapılan, sadece geçen sene değil, geldiğimizden bu yana yapılan şeyde başarı, ben oyuncularıma da söylüyorum, tamamıyla onlara ait. Bu arada bizim de yaptığımız ciddi zaman harcama, 7-24 kulübümüz için en doğru iş nasıl yapılabilir, düşünme, hissetme ve çalışma ve tekrarlarımız. Bu sene de aynı olacak. Özellikle az önce UEFA Kupası'nı kazanan bir oyuncu olarak söyledim. Bu benim normalde kullanacağım bir cümle değil. Büyük ihtimalle benden çok daha iyi bu yolu bilen başkaları olacaktır. Dolayısıyla bu sancıların olması da çok doğal. Trabzon'da yaşamanın, Trabzonspor'da hoca olmanın, teknik adam olmanın, oynamanın bu tip zorlukları var. Bu sadece alışacağınız bir durum. Ama insanız neticesinde üzüldüğümüz şeyler çok oluyor. Özellikle özel şeylerde. Yoksa oyun içerisinde eleştiri, biz buna alışırız. Geçen sene o takımımızın bir sene önceki durumu ve şu andaki geldiği duruma baktığımızda ki yapılan eleştiriler, yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Bunu kabul edeceğiz. İşimizin de bir parçası bu. Burada yapacağımız şey eleştirilerden etkilenmemek, ama bu insan olması hasebiyle bu bazen duygusal olabiliyor ki ben bunu bazen yorgunluk olarak hissediyorum. Yani dışarıdaki eleştiriler değil, ama bu anlatamadığım, anlatsam da kimsenin görmek istemediğim ekibimin harcadığı zamanı, bu böyle devam edecek. Burada devam ettiğimiz sürece, çünkü Trabzonspor'un biraz daha iyi olabilmesi için ne gerekiyorsa onun için buradayız. Dolayısıyla bu böyle devam edecek.
7: Hocam öncelikle başarılar. Turgay Beşiktaş Haber Anlık.com. Macar takımı 40 milyon euroluk bir takım. Trabzonspor 150 milyon euroluk bir takım. Buna rağmen toplu halde çok koşan, çok mücadelen genç bir ekibe sahip. Sıkıntılı adamları var. Özellikle bunların arasında özellikle bir önlem almayı düşündüğünüz bir oyuncu var mı? İkinci sorum da maçın dışında. Trabzonspor, Saiz, Solic, 6 numara falan filan orta sahaya adam arayıp duruyor. Burada en azından ön libero'da ya da kesicide hiç Mendy'ye bir son şans verme durumu daha var mı? Yoksa tamamıyla kendisi takım arama moduna girdi mi? Teşekkür ediyorum.
4: Avrupa Ligi karşılaşmalarında kiminle oynadığınızın hiçbir önemi yok. Çünkü her maç zordur. Önlem alacağımız dediğimiz öyle bir kaliteli oyuncuları var, ama önlem alacağız dediğimiz bir durum söz konusu değil. Ama şurası bence önemli. 40 milyon euroluk takım dediğinizde veya 150 milyon euroluk takım dediğinizde bu tamamen ülke futbolunun durumunu izah eden bir şey. Kaliteyi izah eden bir şey değil. Avrupa Ligi takımlarının takım olma alışkanlığı, oyun oynama alışkanlıkları ülkemizdeki takımlardan daha fazla, ki bunu daha dün de gördük. Daha önceki Avrupa maçlarında kendi takımımızda gördük. Avrupa Ligi'ne katılan

0: Burada maç oynayan Türkiye'deki diğer takımlarda gördük, takımlarımızda gördük. Dolayısıyla her maç zor. Bir de şu tarafı var, işin şu, duygu tarafı ki oyuncularımla da onu paylaştım. Türkiye'deki bir takımın 150 milyon euro oluşu tamamen transferin koşullarıyla alakalı bir şey. Oyuncu gelmiyor, maliyet yükseliyor zaten. Dolayısıyla kalite açısından değerlendirilemez o. Bir diğer tarafı da şu. Şimdi bu oyuncular rakipleriniz, Avrupa'daki bu tarz rakipleriniz, Avrupa'nın birkaç yerinde ki Türkiye bunlardan bir tanesi, bu pazarlardan bir tanesi. Ya şöyle söyleyelim. Dün söyledim yanılmıyorsam. Ben zannetmiyorum, bilmiyorum ama zannetmiyorum. Oynayacağımız rakibin en fazla para kazanan oyuncusu ne kadar kazanıyordur mesela? Siz bilebilirsiniz. Bunu söylemeye de gerek yok. Belki bizimkilerin üçte biri kadar. Bunu söylemem lazım. Bunu neden söylüyorum? Bunu şundan söylüyorum. O oyuncular bu pazarın içerisine girebilmek için yarın ve ikinci maçta ve Avrupa Ligi'nde devam edebilmek için çok daha fazla isteyecekler. Doğru mu? İşte biz daha fazla istemeliyiz. Oyuncularıma bunu söyledim. Biz kalite olarak, isim olarak evet ama o duygunun altında kalırsak hayır. Yani 150 milyon, 40 milyon arada 4 kat kalite farkı var denilemez. Bu doğru bir bakış açısı değil. O tamamen transferde dünya futbolundaki koşullarla alakalı bir şey. Dolayısıyla yarın oynayacağımız takım da 3 orta saha, 4 orta saha, 5 orta saha iyi oyuncuları var. Sol tarafta Yusuf diye bir oyuncuları var. Enteresan oyuncu. Savunma iyi. Yani saygı duyacağımız bir takım ama biz de Trabzonspor'uz. Biz Trabzonspor'uz. Trabzonspor burada sadece burada değil, sahada her rakibine saygı göstermeli. Kendi performansında en tapını göstermeli, en yükseğini göstermeli. Yarın taraftarımızla beraber o coşku, o coşku, o duyguyla, oyun planlarımızla inşallah onlar ritmik olur ve dediğim gibi ikinci maç için avantajlı bir halde yarın taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Bu şu an bizde var, inancımız var. Bir maç. Dolayısıyla 150 ile 40 kalite kıyası değil. Güzel. Ha, Mendy, pardon. Mendy sadece Mendy değil. Yaklaşık arada izin verdiğimiz zamanlar oldu sağ olsunlar. Mendy, Draguş, Loni. Hatta oyuncularıma söylediğim için bir oyuncumuz daha var. Onu alıp bir görüp sonrasında kiralık verme durumu var. Yani 3-4 oyuncumuzla beraber antrenman yapıyoruz. Onlar da sağ olsunlar şu ana kadar bize problem oluşturmadılar. Ama bu oyuncularımız da biz beraber UEFA'nın kriterlerinden dolayı biz antrenman yapıyoruz ve onları da antrenmanlarımızın içine, onlara verdikleri, Trabzonspor'a verdikleri emekten, terlettikleri formadan dolayı onlara olabildiğince bizler takımın hocası olarak saygımızı göstermeye çalışıyoruz. O söylediğiniz durum şu an olması mümkün değil. Çünkü kolay bir süreç değil. Bu bir anda başka bir şey evrilebiliriz. Şu an öyle gözükmüyor yani. Senin söylediğin gibi gözükmüyor.
1: Ali Kemal Yazıcı, Yeni Şafak Gazetesi. Hocam biraz daha genel bir soru soracağım. Şimdi yarınki maçtan çok da bağımsız olmamakla birlikte. Şimdi kupayı kaldırdığınız Zenit'te aynı zamanda aynı dönem en değerli oyuncu da seçildiniz o turnuvanın. Ama Fatih Tekke kadroya katılmadan önce bir organizasyonu, bir sistemi, mutlaka bir performansa dayalı bir verileri olan güçlü bir takımdı Zenit takımı. Uzun süreden sonra o kadronun en son içinde bulundum. Bugün milli takımı hayal kırıklığı yaratmış bir ülkede 4 yıl üst üste şampiyon olan bir takım hala 5. şampiyonun peşinde koşup Avrupa'yı hedeflemezken Ülkede

Avrupa'ya bakış açısı, Avrupa'da başarılı olma düşüncesi çok ciddi buluyor musunuz? Teşekkür ederim.

hepsiyle baktığınızda çok fazla ayrışıyoruz. Altyapısı, mali durumları ayrışıyoruz. Biz yani bugün Türkiye'de bazı kadrolar var. Yani dünyada ciddi sıralamaya girer. İsmen girer, maddi olarak girer. Doğru mu? Ama yetmiyor. Çünkü bir oyun kültürü yok. Buna da kimse müsaade etmiyor. Etmiyor. Maalesef şimdi herkesin bildiğini düşündüğü bir şey için herkes bildiğini zannediyor demek de doğru bir şey mi bilmiyorum ama kolay değil. Yani nasıl kolay değil? Dedim ya, gerçeği söylediğinizde hocam zaten biz onu biliyoruz diyor adam. Şimdi mesela az önce Turgay Bey'in söylediği soruyu insanlarımız biliyor muydu? Mesela dört oyuncumuzda biz bir aydır antrenman yapıyoruz. Daha da fazladır. Bilmiyor. Bir şey biliyor olmak bütün nedenlerle biliyor demektir bence. Yorum insanlar yapacaklar. Bence yorum şu. Bu benim de ifadem değil. Yine bir yerde okumuştum. Hoşuma gitmişti. Yorum bir şeyi doğru anlama çabası değil diyor. Bir şeyi yanlış anlamama çabasıdır. Bir şeyi doğru anlayabilmeniz için o anların hepsinde olmanız gerekiyor. Ben de zaten kulübümüzde çarşamba günleri haricinde kimseyi almıyoruz. Dolayısıyla birilerinin bir şeyi tam manasıyla bilmesi mümkün değil. Biz mükemmel değiliz. Sorunlarımız var. Her kulüpte olduğu gibi sakatlıklarımız var. Eksiklerimiz var. Daha iyi olacağız diyorum ama. Her şeyi söylememiz, o anlarda yaşayan biri olarak kendi ailemizin içerisindeki olanları söylememiz mümkün değil. Dolayısıyla burada şöyle bir şey var. Ya inanacaksın ya inanmayacaksın. Biz inanıyoruz. Bize de inanın diyoruz. Bize derken oyuncularımıza inanın. Bunlar çok daha iyi olacaklar. Çok daha iyi olacaklar. Ama bu oyunculara siz her takım için öyle. Bir tane kazanan oluyor. Bir kupa oluyor. Her birinde birer tane kupa veriyorlar birinci. Yüzlerce takım var. Yaptığımız doğru işler artarak devam etmeli bence. Bizim evet özellikle dünya yıldızını bir sene sonrasında 17 ayın 18 ayın sonrasında çok teşekkür ettiğim kişiler etmemiz gereken kişiler var. Dünyanın en büyük oyuncularından bir tanesi Trabzonspor'a geliyor olması insanımızı mutlu etmedi mi? Zaten oyun böyle bir şey. Ama biz asıl olandan vazgeçmememiz gerekiyor. İşte Saviola, Aral, Arsen, Çipi, Pina, Cabral, Tim Benji bile. Aldığımız genç oyuncu Rene var. O da onu da geliştirmeye çalış. Biz oyuncularımızı da geliştireceğiz bu arada. Ama her şeyi kazanacağız, her şeyi geliştireceğiz. Nasıl olacak hemen? 3 ayda olacak, 3 günde olacak. Ben diyorum ki yok olmaz. Bu zamana ihtiyacı olan bir şey bu. Zamana ihtiyacı var. Herkesin. Bu çocukların. Peki teknik adam olarak ben geçen sene de bunu söyledim. Oyuncularıma da söyledim. Taraftarıma da söyledim. Mağlup olduğumuzda ben mağlup olacağım. Ben ve ekibim. Bu böyle. Galip geldiğimizde iyi olduğunda bu çocuklar. Çünkü ben onların ne kadar emek verdiğini görüyorum. Beraber yaşıyoruz. Dolayısıyla bu çocukların desteğe ihtiyacı var. Destek ne zaman olur? Geçen haftanın başında söyledim. Sakatımız var diyoruz. Daha yeni gelen oyuncular var. Oyunu var diyoruz. Bazı mevkilerde yakalandık diyoruz ilk günden diyoruz. 4-5 hafta bu duygu

0: Bu yarın büyük ihtimalle, yani o destek olacak büyük ihtimalle, kesinlikle bulacağımızı düşünüyorum. Umarım Rabbim de inşallah bu ritmi bulana kadar dönemlerde istemediğimiz, çok bizi üzecek durumlarla karşılaşmayız. İyi bir şekilde geçen seneden daha güzel bir sezon Trabzonspor'umuza diliyorum. Bunun için de çok çalışıyoruz.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
2: Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Reklam.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamamla

0: arası.
1: Mücadele, adanmışlık, heyecan. Disney Plus'ta başrolde şimdi Sporma. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam bitti.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
1: Reklam bitti.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler başlıyor.
5: Herkese merhabalar sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Hafta içi 17-18 saatlerinin klasiği olan Kazandıran Saatler başladı. Ben Fehmi Kurtuluş, konuğum Metin Atakan'la birlikte günün öne çıkan maçlarını sizler için yorumlayacağız. Sizlerin de varsa sormak istediğiniz maç veya maçlar, analiz istediğiniz kuponlar 0212-273-1010 numaralı WhatsApp hattından bize yazabilirsiniz. Sevgili Metin Atakan, hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk, merhabalar Fehmi Bey. Avrupa Kupaları yine. Herkese bol şans diliyorum.
5: Vallahi güzel bir bülten, daha doğrusu böyle gollü maçların geçmeye aday olduğu bir bülten var. Dün biraz aslında biraz kısır ve ters diyebilir, kısır diyemeyiz belki ama sanki biraz ters bitti bülten. Slovan Bratislava maçı, pardon, Dinamo Zagreb maçı. Bir yandan önümde Slovan Bratislava açık olunca affedersiniz. Dinamo Zagreb maçı 2-2. Levski Sofya'da gol sesi çıkmadı. Fenerbahçe 1-1 bitti. Tartışmalar tabii ki bizim alanımızın dışında, bazı tartışmalar var. Oyun ve futbol, oyuncu seçimleri vesaireler, ama bahis anlamında baktığımızda biraz istediğimizi alamadığımız bir günü geride bıraktık. Bugün ben biraz daha goller anlamında ümitli olduğum, gerçekten güvendiğim maçlar da var. Dünü yorumlayacak olursanız, isterseniz eğer, neler söylersiniz?
6: Söylediğiniz üzere beklediğimiz gibi maçlar gelişmedi. Maalesef. Evet. Fenerbahçe'nin galip gelmesi bizim için hem ülke puanı anlamında hem Şampiyonlar Ligi'ne bir ekibimizin daha girebilmesi adına çok önemliydi. Tabii ki henüz bitmiş bir şey yok ama ilk maç neticede berabere bitti. Rakibimiz bir avantajla evine dönmüş oldu. Diğer maçları değerlendirdiğimizde de beklemediğimiz sonuçlar oldu diye kısaca değerlendirme yapabiliriz. Bilhassa Levski AYK maçında çok kısa bir maç oldu. Beklentilerin çok altında kalan bir performansla her iki takımda sahada sergiledikleri futbol adına beklentileri karşılayamadılar. Golsüz beraberlikle bitti. Evet. Kısacası umarım sizlerin de söylediği gibi bugün sanki daha çok gollü geçmeye aday karşılaşmalar olduğu kanaatindeyim. Ben de sizinle hemfikirim o konuda. Değerlendirmelerimizi yapacağız pek tabii.
5: Çok güzel. Peki o zaman aynı saatte başlayacak 4 tane maç var. O zaman en gollü beklediğiniz hangisiyse oradan başlayalım bakalım. Paralel mi düşünüyoruz? Çok merak ediyorum. Hangi maçta başlayalım?
6: Tabii ki Nekliğimegen Bodo Glimt maçının beklentiler gollü geçmesi, evet, yönünde. Ama ben Celtics Last maçında da aynı şekilde umutluyum gollü geçmesi yönünde.
5: Çok güzel.
6: Her iki takım da çok formda.
5: Evet evet, yani burada paralel düşünüyoruz. Hem Nekliğimegen, daha sonrasında Celtic. Ama sizin de belirttiğiniz gibi, söze başladığınız gibi, ben de ilk sıraya Nekliğimegen Bodo Glimt, böyle tırnak içinde tabiri caizse çığırından çıkacak bir maç olabilir gol anlamında. Umarım böyle bu kadar yükseliyoruz. Yükseldiğimiz bu başta sonuçları da alırız ama o zaman Nekliğimegen Bodo Glimt diyelim. Nedir öncelikleriniz, tercihleriniz, plase tercihleriniz diyeyim. Nasıl bir maç bekliyorsunuz?
6: Nijmegen 3. eleme turunda Olympiakos'la oynadığı ilk maçta deplasmanda berabere kalmış. Turu uzatmalarda attığı golle geçmiştir o maç karşılaşmasında. Olympiakos'un öne geçtiği Hollanda'daki maçta kırmızı kart görüp bir kişi eksik kalması da 80. dakikada oyunun kaderini belirleyen unsurlardan biri olmuştu.
5: Evet.
6: Nijmegen geçtiğimiz yıl başarılı kadrosundan çok sayıda oyuncuyu transfer döneminde kaybetmesine rağmen Olympiakos gibi güçlü bir rakibe bilhassa ilk maçta deplasmanda oldukça iyi mücadele etmiş. Rakibine çok fazla gol pozisyonu vermemişti. Ancak Yunan liginin henüz başlamaması nedeniyle Olympiakos tam olarak da hazır değildi. Oysa ki Bodø Glimt şu anki rakibi devre arasına giren Norveç liginde lider durumda ve maç ritmi açısından Nijmegen'e nazaran çok daha iyi durumda olduğunu söyleyebiliriz. Nijmegen de Hollanda liginde evinde Telstar mağlubiyetiyle başlamış. Ardından son hafta deplasmanda Willem II'yi 4-1 gibi farklı bir neticeyle yenmişti. Gol yollarında zaten etkili bir ekip olduklarını biliyoruz. Bodø Glimt'te çok zorlandığı Union Saint-Gilloise çeşmesinde evinde uzatmalarda rakibin 10 kişi kalmasının avantajını kullanarak bir son dakika golüyle rakibini saf dışı bıraktı ve playoff turuna yükseldi. Nijmegen iç sahada kolay gol bulabilen bir ekip fakat Bodø Glimt'te yakaladığı gol pozisyonlarında bitiricilik anlamında yüksek yüzeyli bir takım Pemi Bey.
5: Evet.
6: Yakaladıkları pozisyonlarda son derece soğukkanlılar ve doğru vuruşu yapabiliyor. Çerçeveyi görmek açısından son derece becerikliler. Bodø Glimt takımında ama defansif zafiyetlerin olduğunu da görüyoruz. Bariz defansif problemler. Gollü bir karşılaşma olmasını bekliyorum. Tercihim Nijmegen maçında. Nijmegen'in ev sahibi 2005 isabetli şutu 1.93 oran Pemi kurtuluş.
5: Çok güzel. Açıkçası bu ideal öncelikli tercihiniz. Eminim ki daha farklı düşüncelerinizde ilave tercihleriniz de vardır ama
6: var,
5: öncelikli tercihiniz gerçekten çok güzel. 5 isabetli şut. Benim aklıma yatan tercihlerden bir tanesi. Ben de size biraz paralel olarak ben Nijmegen genel şutlarına yöneldim. 14 genel
6: çok
5: şut.
6: Çok güzel. 1.96 oranı var değil mi?
5: Evet, 1.96. Ya baktığımız zaman Nijmegen içeride hepimizin malumu böyle yarınlar yokmuşçasına hücum ediyor. Böyle çılgın bir hücum performansı var Nekin. O gördükleri yerden vurma refleksleri, yani baktığımız zaman resmi maçlarda geçen sene de durum böyleydi. Bu sezonda iyi başladılar. Geride kalan resmi maçlarda attıkları şut adetlerine baktığımızda hiç de azımsanamayacak bir Nek var. Keza Bodo'da böyle çok kapanan bir takımda değil. Keza Union Saint-Gilloise'a da şut fırsatı verdiği sekanslar olduğu oynadıkları maçlarda. Ben bugün Nek'in genel şutlarına, siz de isabetli şutlarına gitmişsiniz. Bence hem 5 isabet kazandıracak hem de 14 genel şut kazandıracak kanaatindeyim. Umarım beklediğimiz gibi olsun. Şutlarda çok paralel düşünmüşüz.

0: Peki bir diğer ikinci sıradaki tercihiniz nedir bu maçla ilgili?
1: Bu maçla ilgili çıkardığım 4 tane bahis var. Tabii ki 5 isabet 3'tü ilk etapta düşünüyorum. Nikli bir gol atar 5 gol kullandım. 1.83 gibi bir oranı var. Bunun da gelmesi yüksek muhtemel bir bahis olduğunu düşünüyorum. Duble bir bahis ama
0: Evet.
1: Nikli bir gol bulması ve 5 korner kullanması iç sahada hiç de uzak bir ihtimal olmadığı kanaatindeyim.
0: Dünya
1: Nikli
0: Kupası'ndan
1: 14.
0: sevdiğimiz
1: Evet.
0: tercihlerden tabii bu. Bir
1: Evet.
0: gol, beş goller çok güzel.
1: Keza Nikli 3 ofsaytı var. 1.68. Bu da mantıklı bir tercih olarak ön plana çıkıyor. Oyun tarzlarını düşündüğüm. O açıdan değerlendiğinde, taktiksel açıdan analizle değerlendirildiğinde ofsaytı düşmeye çok yüksek bir oyun anlayışları var. Nikli 14 toplam şutu 1.96'da çıkardığım mantıklı bahisler açısından sizin bahisiniz. Katılıyorum, 14 şut Nikli için mümkün bahislerden biri. Bu bahisler içerisinde benim bir numaraya koyduğum tercihim Nikli 5 isabetli şut 1.93 oran Femi Kurtuluş.
0: Çok güzel. Kombo tercihin 1.51 olduğu bir senaryo var ki ben her iki takımın da skor katkısıyla üste gidecek bir maç öngörüm var. Zaten gollü bir maç beklediğimizi en başta da söyledik. Benim 3.10 orandan biraz daha böyle bir yüksek oranlı denenebilecek olduğu kanaatinde bulunduğum bir tercih daha var. Özel tercihlerden. Bilmiyorum katılır mısınız? Değerlendirme rica edeceğim sizden. İki takım da en az iki gol atar. Ben bir noktada maçın 2-2'ye gelmesini bekliyorum. 3-10 oranı var. Denenebilecek bir eşleşme olduğu kanaatindeyim. Ne dersiniz? Zor mudur bu bahis?
1: Tabii ki gollü bir karşılaşma olmasını bekliyoruz ama kaleci performansları da önemli. Bodoglimt'in Rus kalecisi geçtiğimiz sezon deplasmanlarda bilhassa çok ciddi performanslar gösterdi. Bilhassa Atletico Madrid maçını hatırlıyorum. Inter karşılaşmasını hatırlıyorum. Haiki'nin 4 kurtarışının 2-10 gibi bir oranı var. 4 kurtarışı tabii ki seçtiğim bahis tercihlerinden biri ama değil ama kaleci performansları bu maçta ön plana çıkarsa bu skora da haliyle yansıyacaktır Fehmi Bey.
0: Tabii.
1: Eğer Haiki'nin iyi bir gününde olursa ki sezon başında belki geç forma giyiyordur. İlk maçta günün St. Louis maçında pek başarılı değildi. Maç 3-3 bitti deplasmandaki maçta. Kaleye gelen net şutlar gol oldu. Ama iyi bir kaleci olduğunu biliyoruz Şampiyonlar Ligi performansıyla. Kaleci performanslarının belirleyeceği bir skor olabilir. Kaleciler iyi günündeyse her iki takım adına haliyle şut bahislerinin daha mantıklı, daha güvenilir olduğu kanaatindeyim. O çerçeveden değerlendirmemi 5 isabetli şut olarak yaptım. Tabii 14
0: Evet,
1: şut da mantıklı. Kaleci bahislerinden çekiniyorum. Haiki'nin geçtiğimiz sezon deplasmanlarda gösterdiği ekstra performanslar o anlamda beni sorunuza cevap olması babında söylüyorum. Her iki takımın da 2 gol atması mümkün tabii ki ama geçtiğimiz Olympiakos maçı çerçevesinde düşünüyorum. İlk yarı çok kısır geçmişti. Emi Bey. 0-0 biten ilk maçta 0-0 geçmişti. Nikli maça çok kontrollü, temkinli başlamıştı. Rakibinden çekinerek neticede Olympiakos Avrupa'da kupa kazanmış. Son derece iyi kadrosu olan ülkesinin en önemli takımı konumunda bir ekip. Tabii ki Bodoglimt defansif anlamda Yunan takımları çok iyi defans yapıyor. Bodoglimt'in de defansif zaafları olduğunu biraz önce belirtmiştim. Bodoglimt'e karşı daha cesur oynayacaklardır diye tahmin ediyorum. İlk maçtan avantajlı bir skor elde etmek isteyeceklerdir. Suni Çim'de Bodoglimt'in sahasına gittiklerinde başlarına neler gelebileceğini 3 aşağı 5 yukarı onlar da tahmin ediyordur. Mutlaka bu maçta galip gelerek bir avantajı ceplerine koymak isteyecekler diye tahmin ediyorum. Haliyle Olympiakos maçında olduğu gibi temkinli bir başlangıçtan ziyade bir parça risk alıp ilk golü bulan taraf olmak yönünde daha atak oynama ihtimalleri de yüksek.
0: Şimdi anlattıklarınız çerçevesinde çok benim de aslında bu tercihi iletirken tutunduğum bazı detaylar var. Evet, Olympiakos deplasmanı kısır geçti. Ben bunda hem
1: İç sahada
0: Nekli'nin
1: ilk devrede kısırdı. Yani ilk
0: evet.
1: maç 0-0 bittiği için ikinci maçta da kontrollü oynamayı tercih etti Nikli'den. İlk devre iki tane toplam şutu bir tane isabeti vardı. Yani Olympiakos'tan çekindiklerinden dolayı. Çünkü çok iyi defans yapan, sahaya çok iyi yerleşen, alan kapatan, rakibe boş alan bırakmayan bir Olympiakos var. Fenerbahçe maçlarından hatırlayalım. Geçtiğimiz yıl oynadıkları maçlar da öyle. Yunan takımlarının genelinde zaten savunma kurgusunda dün AEK'nin rakibi oynatmadığını, kendi de oynamadı, rakibi de oynatmadı. Genelinde Panathinaikos, Olympiakos, PAOK tamamında bu olgu var. Sahaya çok iyi yayılıyorlar. Rakibe boş alan bırakmıyorlar. İkili mücadelelerde güçlüler. Haliyle Nikli

0: bir gol yerse evimde yenik duruma düşersem bu maçın altından kalkamam diye düşünüyordu. Kırmızı kart görmeseydi Olympiakos belki de kalkamayacaktı gerçekten ama Nkemiye'nin Bodo Glimt'e daha cesur oynama ihtimali yüksek.
1: Evet, bir son dakika haberimiz var. Batroko Galatasaray için geliyor. Rus futbolcu yarın sabah saatlerinde İstanbul'da olacak. Galatasaray camiasına hayırlı olsun diyelim. Bu son dakika haberini de iletmiş olalım. Az önce dediğiniz gibi yani Yunan futbolunun ilk maçın Olympiakos deplasmanı oluşu ve Nkemiye'nin de aslında bu anlamda ilk uzun bir süre sonra Avrupa kupalarında kulvardaki ilk maçı oluşu, Şampiyonlar Ligi ilk maçı oluşu. Yani tüm bunlar biraz böyle temkinli olmaya, biraz da rakip kaynaklı itti ama Bodo Glimt karşısında ben zaten Nek'in bugün gol yemesini bekliyorum. Nkemiye'nin bu noktada gol yiyecektir. Yani benim bu beklentimin kolay kolay yanılacağını düşünmüyorum bu anlamda. Çünkü evet iyi bir hücum gücü ortaya koyuyorlar ama arkada çok geçiş fırsatı bırakıyorlar ki Bodo da bunu çok rahatlıkla cezalandırabilecek bir takım. Siz de işaret ettiğiniz Bodo Glimt'in defansif belirgin sorunları en azından 3-10 riski karşılıyor diye sürpriz denemesi anlamında iki takımın da en az iki gol atmasını önermek istedim. Şöyle bir bakıyorum, WhatsApp gruplarından ilk mesaj gelmiş Orkun Bey'den. Ev sahibi Nijmegen 5.5 üstü korner 1.97 daha iyi değil mi? 1 gol 5 kornerden demiş. Bu soruyu direkt size paslamış olayım sevgili Metin Atakan.
0: Evet, korner bulma ihtimali yüksek. Kornerlerine de baktım. Katılıyorum Orkun Bey'e. O da değerlendirilebilir ama kornerlerde şöyle bir risk var tabii ki. Eğer Nijmegen ilk golü erken atarsa, çok erken bir gol bulursa haliyle savunma içgüdüsüyle beraber biraz defansa çekilecektir. Bodo Glimt risk alabilecek bir takım. Defansif zaaflarından da bahsettik. İkiyi de bulabilirler Nkemiye'den. Çünkü Bodo Glimt'in defansif yapısı güçlü olmadığı için. Haliyle bu gibi maçlarda defansif zaafları olan takımlara karşı korner ikinci alternatif olarak isabetli şut, toplam şut daha mantıklı çerçevesinde ön plana çıkıyor. Çünkü iyi defans yapamayan bir takıma karşı kolay gol atabilecek bir ev sahibi ihtimali beliriyor. Evet. Ama Orkun Bey'in tercihi de Nkemiye'nin iç sahada 5.5 korneri, 6 korneri mantıklı tercihlerden biri.
1: Çok güzel. Gerçekten keyifli bir maç olsun istiyorum ben de. Beklentim de o yönde. Zaten Nkemiye'ni geçen seneden beri severek takip ettiğimiz bir takım. Gol atma potansiyelleri çok yüksek. Gol yeme potansiyelleri zaman zaman daha yüksek. Gerçekten rakibe göre. Evet. Çılgın bir Nkemiye'm var. Buradan playoff'tan hangi takım Şampiyonlar Ligi'ne gitse renk katar diye düşünüyorum. Nkemiye'den de renk katar. Bodo zaten yıllardır yükselen ve belli yakaladığı çizgiyle, seviyeyle iyi bir görüntüde. Bakalım hak edenin kazandığı bir tur olsun diyelim. Peki Nkemiye'den Bodo Glimt şöyle bir bakıyorum. Algoritmalar neler söylemiş? Nkemiye'den 2-1 kazanır demiş bizim 1-0-2 platformunun algoritması. Bilgisayar 2-2 berabere biter demiş. Kızıl Atlan'a da 1-2 Bodo Glimt kazanır demiş. Combo ve tercih bütün algoritmaların işaret ettiği bir tercih olmuş gerçekten. Şöyle bir tahtalara baktığımda nasıl yorumlanmış tahtalarda, nasıl tercih edilmiş bu maç? Türkiye tahtasında 3. sırada Bodo Glimt galibiyetini görüyorum. 8. sırada 2.5 üst, 9. sırada Nkemiye'den galibiyeti, 10. sırada da combo tercih var bu maçla ilgili. Asya tahtasında baktığım zaman 6. sırada 2.5 üst, 7. sırada karşılıklı gol var seçeneği listede kendisine yer bulmuş. Balkan tahtasında 3. sırada Nkemiye'den galibiyeti var ve şöyle bir baktığımda Balkan tahtası ilk 10'da başka bir tercihe yer vermemiş. ABD tahtasının 3. sırası 2.5 üst 29 milyon doları aşan bir tutar yatırılmış. Avrupa tahtasına baktığım zaman 3. sıra yine 2.5 üst 71 milyon euro. 9. sırada karşılıklı gol var 41 milyon euro. 10. sırada da combo tercihi 38 milyon euroluk bir tutarla listede kendisine yer bulmuş. İngiliz tahtasında maç sonu 2-3. sırada Bodo Glimt galibiyetine güvenmiş İngiliz tahtası. Bu maç tahtalarda bu şekilde yorumlanmış sevgili dinleyiciler. Peki eklemek istediğiniz bir detay yoksa Celtic Lask Leeds diyelim mi?
0: Tabii.
1: Bu maçta ben... Siz de az önce belirttiniz, gollü bir maç beklediğinizin altını çizdiniz. Kesinlikle itiraz etmiyorum. Her iki takım da skora katkı yapabilecek potansiyelde.
0: Evet.
1: Ben biraz daha genel kornerlere gittim.
0: Kesinlikle toplamda 10.5 üst 1.99 benim ikinci düşündüğüm çok kornere açık bir maç olacağını düşünüyorum. Hemfikirim.
1: Çok güzel. Doğru tespit. O zaman detayları alalım sizden. Birinci ve ikinci tercihlerinizle birlikte nasıl bir maç bekliyorsunuz? Celtic Lask buyursunlar.
0: Yani kısa, net bir ifadeli korner maçı olmasını bekliyorum. Her iki takımın da korner kazanma yükselerinin çok yüksek olduğunu, iki takımın da Lask'ın ve Celtics'in hazırlık maçları dahil olmak üzere oynadığı resmi maçların kornerlerini incelediğimizde bilhassa Celtics'in çok yüksek korner kazanma yüzdesine sahip olduğunu görüyoruz. Hem Kilmarnock maçında hem Dundee United maçında Lask keza oynadığı maçlarda deplasmanda farklı galibiyetlerinde daha iyi çok yüksek kornerler sayılarına ulaşmış bir ekip. Celtic geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi playofflarında Kayrat Almaty'ye elenerek büyük şok yaşamıştı.
1: Evet.
0: Bu yıl Avusturya şampiyonu olan Lask ile karşılaşacaklar. Tabii ki bu yıl daha iyi bir kadroları olduğunu görüyorum Fehmi Bey ellerinde. Önemli oyuncular transfer etmişler. Liglerine de iyi başladılar. Kilmarnock'u 5-1 gibi bir skorla yendiler. Sonrasında kupada da Dundee United karşısında yine farklı bir galibiyet aldılar 4-0'lık. Rakipleri Leeds de son yıllarda Avusturya Bundesliga 1'de yükselen bir ekipti. Bunun mükabatında Avrupa'da Şampiyonlar Ligi için mücadele ederek aldılar. Liglerinde de şampiyon olmayı başardılar. Yeni sezona da mükemmel başladılar. 4-4 yaptılar ligde. Son hafta Avusturya Viyana deplasmanda 2-0 yendiler. Çok etkili bir oyun oynadıkları, 11 korner kullandıkları bir maç Fehmi Bey.
1: Evet.
0: 22 toplam şut 8 isabetli, 22'de 8, 4-0'lık bir 2-0'lık bir skor. Avusturya Viyana'da ligin iyi takımlarından biri. Tam 11 korner kullanmışlar bu maçta. Benim bu maçta ilgili bir numaralı bahis tercihim 2.5 üst karşılıklı gol var. 1.88 oran ama toplam 10.5 üst korneri de bir kuponda değerlendirmeyi, korner kuponlarında değerlendirmeyi düşünüyorum bir korner kuponunda.
1: Evet.
0: 10.5 üst kornerin 1.99 gibi bir oranı var. Ve iki takımın da korner kazanacağını düşünüyorum. Zaten çok iyi bir teknik adamları var. Kübayer.
1: Evet.
0: Zamanında çok iyi bir orta saha oyuncusuydu. Real Sociedad'da oynamıştı. Wolfsburg'da oynamıştı. O dönem yıllar öncesinde Galatasaray'ın transfer etmek için çok uğraştığı bir oyuncuydu. Bahsettiğimiz 20 küsur sene öncesinde. Çok iyi bir oyuncu olduğunu hatırlıyorum orta sahada. Oyun anlayışını da tahmin edebiliyorum. Pasör bir oyuncuydu. Oyunu organize eden eski klasik playmaker tarzında bir 8-10 numaraydı. Üçlü oynuyorlar ama Lask Leeds'in oyun tarzı Celtics dörtlü oynuyor. Bu eşleşmelerde problem yaratabilirler. Lask'ın Celtics'le deplasmanda gol bulabileceğini düşünüyorum. Golü evet. Bir müsabaka olabilir. İki takım da formda görüntüler veriyor. Kolay gol bulabilen ekipler, gol yollarında etkililer. Lask da potansiyelli, tehlikeli bir takımdı. Geçtiğimiz yıldan beri bahis anlamında takip ettiğimiz bir ekip. Son iki maçta 9 gol atmış Celtics. Lask da 6 gol atmış. Lask deplasmanlarda da kolay gol bulabilen bir ekip oyun tarzı itibariyle. Haliyle bu maçın gollü geçmesini düşünüyorum. Korner yönünden de bereketli bir müsabaka olacağı kanaatindeyim Fehmi Kurtuluş.
1: Çok güzel. Gerçekten şöyle bir araştırınca zaten aslında paralel fikirde olmamız çok da sürpriz değil ama yine de gerçekten güzel. Ben de combo tercihi asla itiraz etmeyeceğim bir tercih. 9.5 korner üstün bile 1.60 bir oranı var. Ki 10.5'da çok rahatlıkla tercih edilebilir bir barem. 1.99'da şu an onun güncel oranı. Yine akşamın keyifli maçlarından bir tanesi Lask'ın üçlü oynaması aslında korner açısından yine avantajlı bir durum. Yani en azından Lask'ın kornerlere katkısı açısından avantajlı bir durum olduğu kanaatindeyim ben. Sadece evet, çünkü doğru, rakibi doğru. Beşli karşılayayım tarzında oynayan bir Lask yok. Yani bu Lask'ın üçlü savunmayla çıkması
0: tam 3-5-2 oynuyor. Çift forvetle oynuyorlar. Yani eski klasik 3-5-2 ile oynuyor. 3-4-3 gibi, evet. Gibi değil. Yani beşli geride oynayan bir değil. Hücum beki olarak değerlendirilebiliriz yani. Çok golcü bir ekip. Yani evet. Bir anda kanat bekler açık gibi oynuyor. Hücuma evet. katkı veriyorlar. Oyuncular, ileri ikilideki oyuncular da gollü. Adam Yerian olsun, Utor olsun. Onlar da dikkat çekici oyuncular. Geçtiğimiz sezonda dikkat çekmişler.
1: Evet, gerçekten. Bu da hem gol hem de korner performansı.

0: Her iki takım açısından da yükselmesi ihtimali de arttırıyor. Gayet güzel. Şöyle bir yine algoritmalar ne demiş bir göz atacak olursak, Celtic maçı ile ilgili algoritmalar bizim 1-0-2 platformunun algoritması 1-1 biter demiş. Bilgisayar 2-0 Celtic kazanır demiş. Zlatna da 1-2 LASK kazanır demiş. Yine bütün algoritmaların birbiriyle çeliştiği bir durum söz konusu. Keza Nek Nijmegen maçında da vaziyet böyleydi. Biraz playoff olunca tabii algoritmalar paralel fikir üretme konusunda bazen farklılık gösterebiliyorlar tabii doğal olarak. Şöyle bir tahtalara baktığım zaman Türkiye tahtasının birinci sırasında LASK galibiyeti var. Celtic'i deplasmanda yener demiş Türkiye tahtası LASK Linz birinci sırada. Yine şöyle bir listeye baktığım zaman başka herhangi bir seçim listede kendisine yer bulmamış. Asya tahtasında 8. sırada Celtic galibiyeti, 10. sırada karşılıklı gol var seçeneklerini görüyorum. Balkan tahtasının 1. sırası yine LASK Linz galibiyeti. Celtic deplasmanında galip gelecek diyor Balkan tahtası. 7. sırada Celtic galibiyeti var Balkanlarda yine tercih edilmiş. ABD
1: Celtic
0: tahtasının
1: güçlendi ama geçtiğimiz yıl gibi değil. Yani şöyle geçtiğimiz yıl
0: tabii.
1: Bodø/Glimt'te dikkat çeken uzun boylu sayılı Kasper Høeg santrforu direkt takıma oturdu ve son derece formda sezona başladı. Gollerle
0: Evet.
1: başladı. Kieran Tierney sol bek Arsenal'den bildiğimiz ağır sakatlıklar atlatan bir oyuncuydu. O oyuncu toparladı kendini. Sakat sakat gitmişti Celtic'e. Uzun zamanda forma giymemişti. Haliyle Karabağ'da geçtiğimiz sezon ciddi dikkat çeken bir oyuncu vardı. Sağ kanatta Kolombiyalı Duran. Onu da almışlar sağ kanata. Zaten iyi oyuncular vardı ellerinde. Japon Hatate gibi. İşte sağ bek Johnston gibi. Defanslarında Trusty gibi. Celtics'in kadrosu geçtiğimiz yılla kıyaslanmayacak ölçüde güçlenmiş durumda. Geçtiğimiz sezonda son virajda Hearts'ı alt edip şampiyonluğu kazanmışlar. Bu sene daha kolay şampiyon olabilirler. Rangers'ın da rakip olabileceği kanaatinde değilim. Celtics
0: Evet.
1: şu anda iyi bir ilk 11 yakalamış durumda. Lask'ın elini kolunu sallayarak gidip İskoçya'da Celtics'i, bu güçlü Celtics'i yenebileceğini zannetmiyorum kendi acıma. Belki beraberlik alabilir. Gollü bir maç olur her halükarda. Bu da Lask da iyi bir takım ama Celtics güçlenmiş görünüyor.
0: Ben de 1-0-2 sadece açık olsa gidip 2'ye oynayabileceğim bir eşleşme değil açıkçası. Bakalım tahtalar bu şekilde yönelmiş. ABD tahtasının birinci sırası 2,5 üst 45 milyon dolarlık bir tutarla listede kendisine zirvede yer bulmuş bu seçim. Avrupa tahtasına baktığımız zaman 7. sırada karşılıklı gol var 48 milyon euro. 8. sırada Celtic galibiyetiyle 44 milyon euroluk bir tutarla listelenmiş. İngiliz tahtasına baktığım zaman da 2,5 üst 6. sırada 10. sırada karşılıklı gol var. Bu maçla ilgili tahtaların yönelimleri bu şekilde. Bakalım gollü bir maç bekliyoruz. Yine korner açısından da güzel bir maç bekliyoruz diyelim. Peki ekleyecek bir detay yoksa başka Slovan Bratislava Telye diyelim isterseniz.
1: Tabii.
0: Slovan Bratislava'ya baktığımız zaman liginde gerçekten gol yemeden başlaması bir
1: Evet.
0: kere dikkat çekici. Yani ve attığı 12 gol de ligde
1: 12 gol attılar, hiç gol
0: 3
1: yemediler.
0: maçta hiç de gol yemediler. Yine Şampiyonlar Ligi ikinci elemeden başlayıp İberia'yı elediler. Ardından Mialvi'yi eledikten sonra Slovan ekibi Celje ile karşılaşıyorlar. Yaya Toure takımın başında.
1: Evet.
0: Çok ilgi çekici bir detaylardan bir tanesi de bu. Celje yine atan yiyen hüviyette bir takım. Yani öyle bir görüntü de
1: Evet.
0: özellikle elemelerde de bunu çok gördük. Atıyor, yiyor, atıyor, yiyor. Burada Slovan Bratislava'nın iki golü mü, toplam gol mü ya da başka bir alternatif mi? Ne dersiniz?
1: Ev sahibi 1,5.
0: Gerçekten çok güzel sevgili Metin Atakan.
1: Evet.
0: Sanki
1: Benim söyleyeceğim notlara
0: notlarınıza
1: çıkardım.
0: ulaşmışım da.
1: Diş diş çıkardım. Evet.
0: Sanki notlarınıza ulaşmışım da önden anons ediyormuşum gibi oluyor. Çok keyif aldım gerçekten programlar. Hep keyif
1: Son
0: alıyorum.
1: dönemlerde öne çıkan takımlarından biri Celje. Olympique Ljubljana ve Maribor'la çekişiyor ama iyi bir takım. Geçtiğimiz yıl itibariyle değerlendirdiğimizde iyi bir takımdı. Bu sene tabii ki performansını elemelerde gördük. Zorlanarak elemeleri geçtiler. Bu onlar adına dikkat çekici, olumsuz anlamda bir husustu. Biraz da Egnetia karşısında, Kosova takımı karşısında gollü eleme maçları oynadılar. Egnetia'yı Kosova'da penaltılarla eleyebildiler sadece. Ararat karşısında da ilk maçı 2-1 kaybetmişlerdi. Selçuk açısından. Ermenistan'da maçta iyi mücadele edememişlerdi. Lige de iyi başlayamadılar. İlk iki haftayı berabere kaldı Selçuk takımı. Sonraki haftalarda galibiyetle kapattılar. Slovan Bratislava net ağır basıyor. Geçtiğimiz yıllarda da Şampiyonlar Ligi grup aşamasında, lig aşamasında tecrübesi olan bir ekip Slovan Bratislava. Buraları ilk defa oynamıyorlar. İç sahada kazanmaya yakın olduklarını düşünüyorum. Dediğiniz üzere Yaya Ture tarafından çalıştırıyorlar. Çok iyi bir 6 numaraydı. Playoff'ta avantajlı olduklarını düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde son 36 takım arasında lig aşamasına kalmak yönünde bu fırsatı kaçırmayacaklardır. Eleme turlarında İsveç'in Majel bir takımıyla elediler. Ondan öncesinde iyi başladılar liglerine de. 3'te 3 yaptılar. Son hafta 5-0'lık bir galibiyet aldılar. 12 gol attılar. Henüz gol yemediler. Gayet formdalar. Kazanmaya yakın olduklarını düşünüyorum. Kadrolarını incelediğimde de bir tanıdık bildik oyuncular var. Kevin Wimmer var. Avusturyalı stoper. Zamanında Tottenham'da oynamıştı. Köln'de oynamıştı. İzatanko, Barsegian, ülkemizde de oynayan, Sporting'de oynayan, Panathinaikos'ta oynayan Sporar var. Barsegian'da iyi bir sol ayağı vardı. İyi bir oyuncudur. İzatanko. Kadro olarak da iyi bir kadroları var. İyi bir teknik adamları var. Ev sahibi 1.5 üst 1.69 oranı var. Maç sonu 1.5 üstünde 2.06 oranı var. Ev sahibi 1.5 üst bu maçla ilgili 1 numaralı tercihin 1.69 oranıyla Bratislava'nın Selce gibi kolay gol yiyen bir ekibe iç sahada Ararat'tan 2 gol yemişti. Egnetia'dan 3 gol yemişti. Slovan Bratislava'nın kazanmaya yakın olduğunu maç sonu 1.5 üstte değerlendirilebilir. Daha yüksek oranı seven bahis severler için. Ama ilk tercihim ev sahibinin 2 golü 1.5 üst 1.69 oran Fehmi Kurtuluş.
0: Çok güzel, çok da tatmin edici bir oran. Ben de kesinlikle katıldığım görüşlerden bir tanesi. Hatta diyorum ya sanki notları hızla ele geçirmişim de önden anons evet. ediyormuşum gibi bir durum söz konusu oldu başlarda. Genel olarak belirli çizgide birlikte aynı okumuşuz maçları. Yavaş yavaş mesajlar da geliyor ama saatler 17.30'u gösterdiğinde bir reklam arası diyelim. Kısa bir reklam arası, daha sonrasında birlikteyiz.
2: Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
3: Reklam

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Bu hikayede senaryo yok. Dublör yok. Tekrar çekim şansı hiç yok. Başrolde şimdi spor var. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Bu hikayede senaryo yok. Dublör yok. Tekrar çekim şansı hiç yok. Başrolde şimdi spor var. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam bitti.
7: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
8: Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
9: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Programımızın ikinci bölümünde sevgili Metin Atakan'la birlikteyiz ve Şampiyonlar Ligi maçlarını yorumluyoruz. Mesajlar da bayağı gelmeye başladı. İyi yayınlar Metin ve Fehmi Beyler, ben Rafet 1-0-2'den demiş. Sağ olsunlar, Rafet Bey de mesaj göndererek bizleri yalnız bırakmadı. Yine Murat Bey'in, bizim WhatsApp gruplarından Murat Bey'in bir mesajı var. Celtic'te sağ kanat oyuncusu Camilo Duran son 5 maçta 3 gol 2 asist. Bu oyuncuya bu akşam bahis alınabilir, kadroda olacaksa demiş. Gerçekten güzel bir tercih gibi duruyor oyuncu anlamında. Baktığımız zaman sabah maçı TGS 2-3 gol demiş Furkan Bey yine WhatsApp gruplarından, uygunluğu nedir diye. Sıradaki maçımız, hemen Furkan Bey'i soracağım sevgili Metin Atakan'a. Yine şöyle bir bakıyorum mesajlara. Fehmi Bey merhaba, Bodo kafama yatmıyor golleri. Bir maç seçsek 4 gollü hangisi olur sizce demiş. Bodo olmazsa Celtic olur diyebilir miyiz sevgili Metin Atakan?
10: Evet, 4 maç içinde değerlendirdiğimizde gollü geçmeye aday bir numaralı sıraya Celtic last maçını korum kendi adıma zaten.
9: Tamam.
10: Kısacası benim en gollü geçmeye aday. Korner tercihi çok inançlı bir tercihti benim için Celtic, evet, last maçı anlamında. İncelediğimde her iki takımın kornerlerini, ama gollü geçmeye aday bir maç olduğu için 2.5 üst karşılıklı gol var, 1.88 dedim. Her iki takım gayet formda oluşundan kaynaklanan nedenlerle. Birinci sıraya gollü geçmeye aday 3.5 üst olma ihtimali yüksek karşılaşmanın Celtics-Lux mücadelesi olduğu kanaatindeyim.
9: Tamam, bunu da yanıtlamış olduk. Merhaba Murat ben. İsmail Hoca 99 puan saçmalığını başarı olarak gördükçe başarılı olması mümkün değil demiş. Murat Bey'e de teşekkür ederiz mesajı için, görüşünü iletmiş. Yine Emrah Bey'in bir mesajı var. Fehmi Bey, Emrah ben böyle bir kupon yaptım, yorumlar mısınız demiş. Celtic maç sonu 1. Metin Atakan'la zaten aynı fikirdeyiz. Buna katılıyoruz. Evet. Nijmegen, Bodo Glimt. Takım kale vuruşu Bodo Glimt 8+. Bodo Glimt'in 8 kale vuruşu bana çok uzak bir ihtimal gelmedi. Siz ne dersiniz kısaca?
10: Katılıyorum. Çok yani güzel. 14-15 şut Nijmegen'in bulma ihtimali yüksek. Ben isabetlilere gittim. Bodo Glimt'in de isabet oranı yüksektir. Bodo Glimt de 5 isabeti bulabilir, 4 isabeti bulabilir. Az sayıda gitmekle beraber isabet yüzdesi çok yüksek. Haliyle Nijmegen'in daha çok atak yapacağını öngördüğümüzde kale vuruşları da tabii ki ihtimal olarak yükseliyor. Mümkün. Zaten şut bahsine gidildiğinde kale vuruşu bahsi otomatikman paralel olarak belirginleşiyor.
9: Evet. Gerçekten bu da güzel bir tercih olmuş. Üçüncü maçta Atletico Madrid-Malaga karşılaşma özel bahisleri. Atletico Madrid 2 gol atar, 6 korner kullanır
10: Evet, tercihi. Aldım ben onu. 2.38 gibi bir oranı var. Dördüncü bahisim konumunda. Beğendiğim bir bahis olarak değerlendiriyorum. Tabii ki yüksek orandan ve duble bir bahis olmasından dolayı öncelikli tercih olarak belirtmiyorum ama

0: benim de dikkatimi çeken güzel bir bahis olduğu kanaatindeyim. Değerlendirilebilir. Bunu da bir kuponda değerlendirmek yoluna gidebiliriz.
1: Evet.
0: Çok güzel bir oranı var. 2 gol 6 kornerde iç sahada oynayacak. Sezon açılışını yapacak Atletico Madrid gibi bir takım için gayet mümkün bir bahis tercihi olarak görünüyor.
1: Çok güzel. Yani benim de aklıma yatan bir tercih oldu. Emrah Bey'e bol şanslar dileyelim. Umarım bu şekilde 3 maçta yanıltmadan gelir diyelim. Mesajları da şöyle biraz erittik. Slovan Bratislava'ya ev 1.5 üst demiştik. Algoritmalara bakalım neler söylüyor. 2-0, 3-0, 2-1 demiş. Algoritmalar da en az 2 gol bekliyor Slovan Bratislava'dan. Ve şöyle tahtalarda nasıl yorumlandığına baktığımızda bu maçın Türkiye tahtası maç sonu 1-4. sırada. Asya tahtasına baktığım zaman tercih edilen bir maç değil. Balkan tahtasında 4. sırada maç sonu 1. 8. sırada ve 9. sırada yine Slovan Bratislava seçimleri var. Ev sahibi 1.5 üst listede. Şöyle bir bakıyorum, ABD tahtasında karşılıklı gol var. 4. sırada 24 milyon dolarlık bir tutarla listede kendisine yer bulmuş. Avrupa tahtasında da karşılıklı gol var seçeneği 2. sırada 84 milyon euroyu aşmış bir tutarla. 6. sırada 2.5 üst 51 milyon euroyu aşmış. Bakıyorum İngiliz tahtasında maç sonu 1. 4. sırada ve 9. sırada da ev sahibi 1.5 üst tercihi. Kolay kolay yanıltmasını beklemediğimiz tercihlerden. Peki Furkan Bey'in sorusuyla, bizim WhatsApp gruplarından Furkan Bey'in sorusuyla pas atayım. Hapoel bir Şeva sabah maçı 2-3 gol bandında bir maç olur mu? Sizin beklentileriniz neler? Nasıl bir maç bekliyorsunuz sevgili Metin Atakan?
0: Doğru bir perspektiften bakmış dinleyicimiz. Hapoel, Sırbistan'ın güçlü takımı Kızıl Yıldız'ı iki maçta da yenerek dikkat çekmişti. Bir sürpriz olarak değerlendirilebilir bu eşleşmeden Kızıl Yıldız'ın çıkması bekleniyordu. Sabah da Danimarka'nın Aarhus ekibinin ilk maçı deplasmanda 2-1 kaybetmesine karşın evinde 4 farklı net bir galibiyet alarak playoff turuna çıkma başarısı göstermişti. Sabah geçtiğimiz yıl ülkesinde Karabağ'ı geride bırakarak şampiyon olduğunu da hatırlatalım. Bu çok önemli bir husus. Hem
1: Evet.
0: savunmada hem hücumda dengeli bir ekip olduklarını, kontrollü oyunu sevdiklerini söyleyebiliriz. Hapoel takımı elemelerde iç sahada kalesinde görmediğine de vurgu yapalım. İsrail Ligi henüz başlamamasına karşın eleme maçları artı Maccabi Tel Aviv'de oynadıkları Süper Kupa müsabakaları çift maç üzerinden oynanmış. Belli bir maç ritmi de yakaladıkları görülüyor. Bu takımın kontrollü oynadığını, iç sahada gol yemediği önemli bir husus benim için. Azerbaycan Ligi de yeni başladı. Sabah ilk haftayı galibiyetle geçti. Bu karşılaşma Romanya'da oynanacak İsrail'in konumundan dolayı. Her iki takımın da maça temkinli başlayacağı, kontrollü oyuna yönelecekleri kanaatindeyim. Sabah 4-0 Aarhus'u yendiğinde de ilk devre son derece kontrollü bir oyun oynamıştı. Zaten kontrol oyunu, temkin oyunu geçtiğimiz yıl şampiyonluklarında 1-0, 2-0 gibi oyunu tutarak dengeli bir oyunla şampiyon olmayı başardılar. Takımın karakteristik özelliğinden biri. Hapoel ikinci eleme turunda iç sahada Vikingur karşısında da sonuca ikinci yarıda attığı gollerle gitmişti Pembe Bey. Keza
1: Evet.
0: sabah Aarhus önünde kontrollü başladığı maçta farklı galibiyeti yine aynı şekilde ulaştığını belirtmiştim. Bu maçta gol veya gollerin daha çok ikinci yarıda gelebileceğini düşünüyorum. İlk devre iki takımdan biri 1-0 öne gitmiş olsa bile diğer takım riski alacaktır. İkinci yarı iki gol olma ihtimali daha yüksek. Tercihim ilk yarıda bir beraberlik olma ihtimalinin yüksek olduğu düşüncesindeyim. Bu maçla ilgili bahis tercihim. Tercihim en çok gol ikinci yarı, hangi yarıda daha çok gol olur bahsini yani
1: Güzel.
0: öneriyorum. Oran 2-0-1.
1: Güzel. Daha fazla gol ikinci yarı bekliyor sevgili Metin Atakan. 2-3 gol bandı düşüncesine de uyan bir tercih oldu.
0: Katılıyorum.
1: Birbirine destekleyici bir senaryo söz konusu. Peki algoritmalar neler söylemiş? Hemen onu da aktarayım sizler için. 1-0 ev sahibi kazanır demiş. Bizim 1-0-2 platformunun algoritması. Bilgisayar 2-1 ev sahibi kazanır demiş. Slot'ta da 0-0 biter demiş bu maç. Tahtalara da şöyle bir bakacak olursak. Bu maç sonu 1 olarak Türkiye tahtasında 2. sırada. Asya tahtasına baktığım zaman 9. sırada karşılıklı gol var seçeneğini görüyorum. Balkan tahtasında maç sonu 1 2. sırada. Yine 10. sırada maç sonu 2 var. Sabah kazanır. 6. sırada 2.5 üst var. Onu da yine atlamadan anons edeyim. ABD tahtasında karşılıklı gol var. 33 milyon dolarla ikinci sırada kendisine yer bulmuş. Bu maç Avrupa tahtasında şöyle bir baktığımda tercih edilen bir maç olmamış. İlk onda listede yok. İngiliz tahtasında maç sonu bir ikinci sırada ve bu şekilde tahtalarda yorumlanmış bir maç. Ekleyecek herhangi bir detay yoksa isterseniz yavaş yavaş bir Atletico Madrid diyelim.
0: Evet.
1: Atletico Madrid Malaga müsabakası. Ev sahibinin nasıl kazanacağını biraz bulmamız gereken bir maç görüntüsünde ilk etapta. Siz de
0: Evet.
1: az önce yüksek orandan 2 gol 6 korneri değerlendirdiğinizi belirttiniz. Peki maç sonu 1 ve 1,5 üst mü? Maç sonu 1 ve gol altı mı? Ya da başka hangi tercihler sizin için ön planda? Neler söylersiniz bu maçla ilgili?
0: Tabii burada kritik husus Malaga'nın gol atıp atamayacağı yönündeki değerlendirmeler pek tabii. La Liga'da sezonun birinci haftası. Atletico Madrid iç sahada Malaga ile karşılaşıyor. Malaga tabii ki yıllar sonra tekrar La Liga'ya dönen bir ekip. Geçmişin bir dönemin iddialı bir takımıydı. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir ekipti.
1: Evet.
0: Sanırım tam yanlış hatırlamıyorsam Malaga'da ikamet eden bir Arap şeyhi tarafından satın alınmışlardı. Atletico Madrid'de de kritik bir husus var. Alvarez'in takımından ayrılıp ayrılmayacağı. Real Madrid talip oldu. Vermediler. Transfer döneminin başında. Sonrasında Barcelona ile fiyatta anlaşamadılar. Çok yüksek bir bedel talep ettiler Barcelona'dan. Pek de satmak istemiyorlar anladığım kadarıyla. Tabii oyuncunun bir bitiriciliği üst düzey. Full paket bir oyuncu. Bağlantıda da çok iyi.
1: Evet.
0: Aslında bir forvet arkası. Second striker ama santrafor da oynayabiliyor. Çok üst düzey bir oyuncu. Önemli oyuncular transfer ettiler. Fehmi Bey, Colin Romero'yu aldılar. Tottenham'dan önemli bir stoper ama çok fazla sakatlık yaşıyor. Tek problemi o Tottenham çıkmak kararında aldı. Başka stoperler aldılar. Baneşke gibi. Lee Kang-in'i aldılar Paris Saint-Germain'den. O da önemli bir oyuncu. Güney Koreli oyuncu. 10 numarada sağ kanatta dikine oynayan oyuncular karşısında çok yüksek. Çabuk düşünüp çabuk uygulamada etkili bir oyuncu. Hulmant'ı aldılar. Danimarkalı 6-8, 6 numaranda çok önemli bir performans sergiledi Sporting Lisbon'da. İyi bir 6 numaraya ihtiyacı vardı zaten Atletico Madrid'in. Amerikalı Johnny Cardoso'yla, o genç Mendoza'yla olacak gibi değildi. Doğru hamleyi yaptılar Hulmant'ta diye düşünüyorum. Grimaldo'yu aldılar. Atletico için çok önemli bir oyuncu haline gelebilir. Oyun kurulumunda üst düzey bir oyuncu. Geçmişte Benfica'da biliyorduk. Bayer Leverkusen'de de şampiyonlukta çok önemli bir rolü var. İyi performans gösterdi. Üçlü de dörtlü de oynayabilir.
1: Evet.
0: Gönderdikleri oyuncular Molina Almada, Thiago Almada River Plate'e döndü. Griezmann Orlando City'ye, Amerika'ya MLS'e gitti. Lenglet, Rugeri sol bek zaten yetersiz bir oyuncuydu Atletico Madrid seviyesi için. Yedek oyuncuları göndermişler. İlk 11'e direkt 4 tane nokta atış görüyorum ben burada. Oldukça güçlendikleri kanaatindeyim Atletico Madrid'in. Kadro gücü anlamda zaten güçlü bir takımdılar. 8-10 yılda bir şampiyonluğu çok zorluyorlardı. Tabii ki Atletico Madrid'in şampiyon olabilmesi için en azından Real Madrid veya Barcelona'dan birinin potadan düşmesi lazım. Diğeriyle teke tek kalmalı ki rüzgarı da arkasına alıp seri yakalayıp öyle bir şampiyonluk kazanma ihtimali doğabilir. Oldukça kadroyu güçlendirdikleri kanaatindeyim Fehmi Bey. Ağırlıklı olarak Malaga'nın da alt ligden gelen kadroyla sahaya çıktığını, transfer döneminde pek de aktif olmadıklarını görüyorum. Espanyol'dan Calero'yu almışlar, Salinas'ı almışlar. Onlar iyi oyuncular ama başka da bir kadroya takviye görünmüyor. Ağustos sonuna kadar belki transfer yapacaklar. Benim bu maçla ilgili düşüncem toplam 16 Atletico Madrid şutu 1.72 oranı var. Bir numaraya bunu koyuyorum tercih olarak. Maç sonu bir karşılık gol var 2.88 ama Malaga gol atabilir mi? Buradaki törenle başlarken kritik husus buydu. İlk tercihim toplam 16 şut 1.72 oran. Onun dışında Malaga'nın 9 kale vuruşu kullanması 1.75 gibi bir oranı var. Hemen hemen aynı oran olduğu için toplam 16 şutta kalmanın mantıklı olduğunu düşünüyorum. İki takım da her yarıda korner kullanır 1.70 gibi bir oranı var. Bu da Dünya Kupası'ndan sevdiğimiz bahislerden biriydi.
1: Evet.
0: Değerlendirilebilir. İki takımın da her yarı bir korner kullanması mantıklı bir tercih olabilir. Risk primi ortalamanın altında diye düşünüyorum ama tercihim toplam 16 Atletico Madrid şutu 1.72 oranla Fehmi Kurtuluş.
1: Çok güzel. Hiç böyle itiraz edeceğim bir detay yok. Çok güzel özetlediniz gerçekten. Algoritma

0: neler söylemiş, hemen onu da ileteyim. Algoritmalar baktığımız zaman bizim 1.02 platformunun algoritması 2.1 bilgisayar 3.0 Zlatna 3.1 demiş. Akşam yine gece Libertadores var. Aynı zamanda Sudamericana var. Sizlerden çok kısa kısa oralardan da ana bahislerinizi alıp biraz da Trabzon Beşiktaş yarın mikrofonda olmayacağız. Efe abi de program sevgili Efe Uysal
1: Evet.
0: yorumlayacak. Ama sizin de görüşlerinizi merak ediyorum. O yüzden bir Libertadores'te Sudamericana'yı ana tercihler anlamında kısa kısa alırsam biraz da onları konuşmak istiyorum. Neler söylersiniz? Sudamericana'da Independiente River Plate maçı var. İsterseniz buradan başlayabiliriz.
1: Evet. Dün kornerleri tercih etmiştik. İki bahisimiz de geldi. Katolika
0: Tebrikler. Hı.
1: Boca
0: Evet.
1: Juniors, Katolika Estudiantes maçı ve Boca Juniors'ın maçına da 9.5 üst demiştik. 11 tane korner oldu. Ev sahibi Katolika da 4.5 üst demiştik. Ev sahibi 4.5 üst. O da 5 kornerle bitti. İki bahiste de kornerlerden doğru bahisleri tercih etmiştik. Santa Fe River Plate maçında tabii kabus gibi bir sezon yaşıyor River Plate Arjantin'de. Teknik direktör değişimine gittiler. 3 defa teknik direktör değişimine gittiler Galler'de sonrası. Önemli transferler yaptılar. Biraz önce belirttiğimiz gibi Thiago Almeida'yı aldılar Atletico Madrid'den. Keza
0: Evet.
1: Otamendi geldi. Yani Correa geldi. Daha öncesinde Borre gelmişti. Beltran gelmişti. Takımı kuvvetlendirdiler. Birinci şurada iniş çıkışı performanslar sergilemişlerdi. Arjantin Premier Lig'de. Bu maçla ilgili düşüncem River Plate'in son hafta galip geldiği ve çok kötü başlamışlardı Arjantin Ligi ikinci turuna. Haliyle ilk dört maçta mağlup olduklarını düşünün. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın. River Plate ikinci turda ilk dört maçta ligde mağlup oldu. Beşinci maçta kabustan çıkarak galip geldiler. Ama yeni oyuncular da takıma oturmaya başladılar. Bu bahsettiğimiz kariyerli oyuncular işte Thiago Almeida'lar, Correa'lar, Otamendi'ler, Beltran, Borre. Bunlar yavaş yavaş takıma oturmaya başladılar. Ben bu maçta galip gelecekleri düşüncesindeyim. Independiente karşısında. Maç sonu 2-2-18 gibi bir oranı var. Oran yüksek ama River Plate'in durumundan kaynaklanıyor. Bu oyuncular oynamaya başladılar. Son maçta da galip geldiler. River Plate çıkışa geçti denilebilir. Bundan sonrası toparlayacakları kanaatindeyim. Otamendi defansı koparlayacaktır. Thiago Almeida da hücumdaki bağlantıyı kuracaktır. Ve diğer oyuncuların performansı otomatikman artacaktır. River Plate'in kazanmasını bekliyorum. 2-18 oran Femi Kurtuluş.
0: Çok güzel. Peki
1: Torque Tigre
0: Coquimbo
1: maçı.
0: Platense maçı var. Torque Tigre maçları var.
1: Evet.
0: Hangisinden devam edelim? Tigre'den devam edelim. Dilerseniz
1: Evet.
0: Sudamericana'yı bitiririz.
1: Sudamericana'da ilk maçta tabii Torque takımı Tigre'yi deplasmanda 1-0 yenmişti. Sürpriz bir sonuçta imza atmışlardı. Uruguay temsilcisi maçları genelde alt biten bir takım zaten. İyi bir savunma yapan, oyunu kendi yarı sahasında kabul eden bir ekip. Duran toplarda, hızlı kontra ataklarda, rakip kalede tehlike yaratabilen, klasik oyunu geride kapanan ve kontra atak arayan bir takım. Taktiksel anlayışları bu. Ve bu istedikleri sonucu da ilk maçta aldılar. Tigre'yi deplasmanda Arjantin'de yenmeyi başardılar. Tigre daha fazla topla oynamasına rağmen Torque daha net top pozisyonları bulmuştu o maçta ilk maçta. Arjantin Premier Lig'de de iyi başladığı sezonda ilk maç 5 maçta 4 galibiyet almıştı ve sonrasında devamını getirememişlerdi ve Şubat ayından ligin birinci turu bitene kadar galibiyet yüzü göremediler 11 maçta. 7 mağlubiyet, beraberlik, 5 yenilgi almışlardı. Ama Avrupa kupalarında Sudamericana'da işler iyi gidiyor. İyi mücadele ediyorlar. Son 32 turunda Paraguay'ın nasyonel takımını elemişlerdi. Şimdi de Torque ile oynuyorlar. İlk maçın 1-0'lık dezavantajı var. Ama Tigre takımı net Torque'den daha iyi bir takım. Estudiantes ve Boca Juniors'ın dün deplasmanda aldıkları farklı galibiyetler 4-0 ve 3-0'lık galibiyet düşünüldüğünde ben bu maçın karşılıklı gol var bitme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Tigre de gol atabilir. Torque'de iç sahada tabii ki daha rahat oynayacaktır. Karşılıklı gol varın 1.98 oranı var. Deplasman 4.5 üst kornerde 1.87 oranıyla Tigre'nin kornerleri değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Atan defansa çekilir, diğeri hücum eder şeklinde bir karşılaşma gibi görünüyor. Torque'nin genel karşılaşmanın olduğu üzere. Savunma anlayışı yüksek bir ekip olduğunu belirmiştim. Tercihim karşılıklı gol var. 1.99 Femi koşulur. Torque Tigre karşılaşması ile ilgili. Kogumi Platense karşılaşması için de toplam 9.5 üst korneri önerebilirim. Peru
0: Çok
1: takımı
0: güzel.
1: Coquimbo berabere kaldığı Arjantin ekibini şimdi evinde ağırlıyor. İlk maç berabere bitmişti. Tabii Platense daha iyi bir takım. Martin Palermo tarafından çalıştırıyorlar. Eski Villarreal'ı, Santrofor.

bütün katı savunma anlayışını açmaya çalışan takımları gördük. Bu maçta da aynı şekilde olacaktır. Kokumbo takım savunmasını yine daha iyi yapacak takım olacaktır. Boca Juniors'ta Estudiantes farklı galibiyetle kazandılar. Platense tabii ki daha güçlü bir ligden geliyor Coquimbo, Peru takımı. Aynı şekilde bu maçta çok fazla sayıda korner olacağını düşünüyorum. İlk maçta da 17 korner olmuştu.

0: 10,5 üst değerlendirilebilir Fehmi
1: Çok
0: Koç
1: güzel. Burada da yine Sudamericana ve Libertadores'te ön plana çıkan tercihleri aldık. Çok kısa, süremizi biraz açtık ama çok kısa sizden Trabzon ve Beşiktaş maçlarında beklentileriniz nasıl ilk maçlar özelinde? Kısaca fikir alabilirsem, görüş alabilirsem çok mutlu olurum. Buyursunlar.
0: Tabii ki takımımızın başarılı olmasını istiyoruz. French Forest
1: Evet.
0: Lig'de ertelenen bir maçı var. Kötü başladılar. İlk iki maçta bir mağlubiyet, bir beraberlik aldılar. Galip gelemediler Macar Ligi'nde. Macaristan'ın en iyi takım olması. Geçtiğimiz sezonda şampiyonluğu ETA Güler'e kaptırmışlardı. Avrupa Ligi'nde de iyi gidiyorlar. Birinci eleme turunda sırf Forvay'ı yenildiler. İki maçta da yendiler. İkinci maçta da ikinci eşleşmede de Twente'yi ilk maçta deplasmanda yenmeyi başardılar.
1: Evet.
0: 2-1'lik bir skorla. O maçta 18'de 7 gol şutu vardı Twente'nin. 9'a 2 idi. İsabet oranı yüksek. 2 isabette 2 gol bulmuştu French Broch. Biraz da şanslıydılar. Tabii ki Twente iyi bir takım olmasına rağmen French Broch Gornik Zabrze'yi de elerken yine şanslıydı, şans yerindeydi. İkinci maçta Gornik Zabrze Fenerbahçe'ye yaptığı baskıyı French Broch'a da uygulamıştı. Ben maçta Trabzonspor'un isabetli şutlarının açıldığında değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Trabzonspor isabetli şutlar.
1: Çok
0: Toplam
1: güzel.
0: korner 9,5 üst. Bu maçın korneri açık bir müsabaka olduğu kanaatindeyim.
1: Çok
0: Salah'a
1: güzel.
0: açılırsa oynayacaktır mutlaka, isabetli şutlarına Salah'ın değerlendirilebilir. Talisca benzeri etki yapabilir. Talisca
1: Evet.
0: iki isabetli şut değerlendirilebilir. Maç sonu bir karşılıklı gol var. 1,98 oranıyla değerlendirilebilir.
1: Çok güzel. Peki Beşiktaş'ta herhalde golleri dışında pek bir şey çıkartabilecek miyiz Beşiktaş'tan? Ne dersiniz? Beşiktaş'la ilgili de çok kısa görüş alırsam yavaş yavaş kapatacağız.
0: Zayıf bir ligin takımı Kaunas. Tabii ki ligleri uzun zamandır devam ediyor. 16. haftada lider konumdalar. Gollü maçlar oynuyorlar. Ama ligin seviyesi de ortada. Herkesin beklentisi Beşiktaş'ın çok farklı bir galibiyet alacağı yönünde. Handikap 0-1'in oranı bile en son baktığımda 1.28'di. Ev sahibi her iki yarıda gol atarın oranı bile 1.50. Beşiktaş'ın her iki
1: Evet.
0: yarıda gol atma oranı. Ben şöyle bir bahis tercihini ön plana çıkıyorum. Maç sonu 1.35 alt, 1.96 Fehmi Kurtuluş.
1: Evet.
0: Beşiktaş'ın kazanacağı bir maç olur. Klasiki 0-0 beraberlikle dönmüşlerdi. İç sahada tek golle geçtiler. Üçüncü elemede de rakip daha dişli bir ekipti. Dinamo Zagreb 5 gollü bir galibiyet aldı. Ve elendiler ve yollarına Avrupa Ligi ile devam ediyorlar. Dinamo Zagreb ile oynadıkları maçlarda 5-0 gibi net bir skorla yenilmişlerdi. Buna benzer bir galibiyet alabilir mi takımımız? Alabilir. Kaunas Algares iç saha evlerinde yine kaybettiler. İç sahada da 2-1 kaybettiler Dinamo Zagreb'e. 32. dakikada 2-0 öndeydiler. Kırmızı kart oldu.
1: Evet.
0: 2-1 bitti. Çok sayıda yabancı oyuncuları var. Hırvat genç bir teknik adamları var. Arjantinli, Brezilyalı, Avustralyalı, Japon çok sayıda oyuncu var ama top 10 oyuncular çoğu. Beşiktaş'a rakip olabileceklerini düşünmüyorum. Son 5 resmi maçını kazanmış bir Beşiktaş'tan bahsediyoruz. Gol dahi yememişler. 1-0, 2-0 gibi skorlar var. Orta sahada ısıran, 10 bölgede baskı yapabilen bir ekip. Geride güven veren bir kaleci var. Ancak pozisyon vermiyor değiller. Ona dikkat çekelim. Ben maç sonu 1-3,5 alt diyorum. 1.96 katı savunma yapacaktır Kaunas Zalgiris. Beşiktaş da 1-0, 2-0 gibi skorlarla kazanıyor. Yine
1: Evet.
0: aynısı olabilir diye düşünüyorum. Oran çıkarmakta zorlandığımız bir maç açıkçası.
1: Evet. Gerçekten öyle.
0: Beşiktaş'ın 2-0, 3-0 kazanma ihtimali olan bir karşılaşma. Mutlak galip gelecektir diye tahmin ediyorum. Benim koşulur.
1: Çok güzel. Ben de bir ve yokun ön plana çıkılacağı bir, o da 1.54 gerçi orandan ama ön plana çıkacağı bir maç bekliyorum. Çok teşekkür ederim sevgili Metin Atakan. Yine çok keyifli bir program oldu her zamanki gibi. Sağ olun, var olun diyeyim.
0: Ben teşekkür ederim. Herkese bol şans diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Sevgili Metin Atakan'la birlikteydik. Günün maçlarını sizler için yorumladık. Yarın sevgili Efe Uysal mikrofonda olacak. Beşiktaş ve Trabzon maçının önünden konuştuk. Kupon şansınızın yanınızda olduğu şahane bir gün geçirmeniz dileğiyle. Sürçülisan ettiysek affola. Hoşçakalın.

0: Spor Radyosu.
1: Emre Televil'e uyandırma servisi başlıyor. Gol pozisyonu, vurana, gol! Allah'ım Brezilya mı? Allah'ım da sıkacak, Allah'ım da sıkacak. 7.32.44, bir Allah, bir top, bir kare, top dışarı. Önce kaleye, sonra direğe. Nasıl kaçar?

0: Saatler sona erdi.
1: Radyo Go. Türkiye'nin en genç

0: Emre Tilevli Uyandırma Servisi başlıyor. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü

0: Vakıfbank'ta bulacaksın.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
3: Reklam bitti.
4: Eyvallah bizden de.
5: 5 saniye.
4: Hadi.
5: Merhabalar, hepinize iyi bir akşamüstü diliyorum. Hep sabahları sizlerle birlikte olmaya alışmıştık. Günaydın günaydın sesleriyle. Şimdi tam 2 saat boyunca bir İstanbul akşamüstünden sizlere sesleneceğiz. Ama tabii ben İzmir'de, Umut Eken hocam da Çanakkale mi Tekirdağ mı hocam?
4: Çanakkale'deyim. Selamlar, iyi yayınlar.
5: Çanakkale geçilmez, dikkat. Peki sevgili Umut Eken hocamla ilk bölümü paylaşacağız. Sonra Göktuğ Sevinçli bizlerle birlikte olacak. Ardından Tarkan Yedi Yıldız hocama gideceğiz. Umut Eken, günaydın diyoruz hep sana ama bu kez iyi akşamlar diyeceğim. İyi akşam üstleri. Ve Fenerbahçe ile başlayacağım. Nasıl bir Fenerbahçe gördün ve Fenerbahçe Lyon maçının sonucu ikinci maçı nasıl tetikler?
4: Şimdi Fenerbahçe'yi nasıl gördüm? Bir kere kağıt üzerinde aşağı yukarı bu sezonki kemik diyelim, halk dilindeki tabirle kemik kadrosuyla mücadele edecek bir oyuncu grubu vardı. Değil mi? Bilmiyorum, herkes aynı fikirdedir herhalde. Belki Vedat Muriç'in yerine işte Lukaku gelecek, ikinci santrafor gelecek ya da Asensio girecek bu takıma, Talisca'ya başka bir rol verilecek. Aşağı yukarı, ama Fenerbahçe bir sol bek de almazsa kalede Ederson'dan başlayıp işte sağ bek Semedo, Skriniar, Ake ile devam edip Kante, Gendouzi falan ta ileri uca kadar giden kemik kadrosunu seçmişti İsmail Kartal. Peki oyun aynı şekilde bu oyuncu grubunun kalitesini sahaya yansıttı mı? Başlarda evet, çok baskılı başladı Fenerbahçe, tribünde de hakkını vermek lazım. Muhtemelen Kadıköy'de son 10-15 yıldır böyle bir atmosfer çok nadiren yaşanmıştır. Yani birkaç maçta denk gelmişizdir. Bu Fenerbahçe adına çok olumlu bir şey. Tek vücut tribünlerle sağ içindeki grup. O baskıyla sonuç alamadıktan sonra Lyon'un genç ve dinamik, burayı tırnak içerisinde söylüyorum, genç ve dinamik, enerjik Lyon'un biraz daha cesaretlendiğini gördük. Cesaretlenince Lyon, rakip, işler biraz sıkıntılı bir hal almaya başladı. Daha doğrusu sıkıntılı değil de oyun dengelendi. Fenerbahçe'nin dominasyonu sona erdi. Fransızlar oyunu dengeledi. Ortada bir oyun kıvamına döndü. Ama maalesef ki bu aslında Fenerbahçe'nin problemi değil. Bu Türk futbolunun problemi. Ve bu bir ön eleme problemi. Sorunsalı Türk futbolunda. Neden böyle söylüyorum? Çünkü hiç fark etmeksizin Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, bizler ön elemede çok sıkıntılı bir futbol ikliminin takımlarıyız, kulüpleriyiz. Çok ciddi travmalarımız var. Bunun da sebebi transferleri zamanında yapmıyor olmamız, kemik oyuncu grubuyla hazırlık dönemini birlikte geçirmiyor oluşumuz, yeterince ezber ve taktik antrenmanı birlikte yapmıyor oluşumuz. Bir başka sebep de bazen çok büyük hayal kırıklıkları sonrası şampiyonluğa oynayan Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor'da çok ciddi kadro revizyonları olması. Başta teknik direktör olmak üzere bütün oyuncu grubunun büyük bir bölümünün değişiyor olması. Maalesef bunlar ön elemelere sıkıntılı bir şekilde yansıyor. Dün akşam da bunu gördük. Yeterince ezberi ve taktik antrenmanı olmayan Fenerbahçe oyuncu grubu Lyon karşısında dominasyonunu yitirdi. Genç ve enerjik Lyon'da oyuna ortak oldu ve bunun doğal bir neticesi olarak da öne geçtiler. Öne geçince de ne oldu? Önce tribündeki o müthiş ambiyans kayboldu. Sonra saha içerisinde ufak çaplı gerilim oldu. Ama Greenwood'un bireysel olarak müthiş bir iş yaptı yani. Ki Lyon çok ciddi bir tedbir de almıştı kendisine. İşte ben bugün bir Fransız yazarın analizini okudum. Türkçe'ye çevrilmiş analizini okudum. Greenwood'u hep iki kişiyle karşıladılar. Kademeli karşıladılar. Adam eksiltmesine imkan vermediler. Belli ki ekstra bir tedbir almışlardı. Ama buna rağmen Greenwood bireysel becerisini gösterip müthiş bir gol attı. Ama yetmedi. Peki ne olur şimdi? Maalesef çok umutlu konuşamıyorum. Dün akşam sosyal medyamda da paylaştım. Yani Lyon deplasmanı çok zor. Fransa'da, Paris Saint-Germain'e de, Marsilya'ya da zor bir deplasman. Evet, çok genç, tecrübesi olabilirler ama müthiş enerjikler. Oyun dengelendikten sonra çok ciddi bir özgüven sağlıyorlar kendilerine. İlk baştaki tedirginlikleri gidiyor. Çok atletik bir takım. Birçok Fransız takımı gibi Lyon da atletik bir takım. Afrika kökenli oyuncuların çok ciddi roller aldığı bir takım. İşte Fofana'dan bahsediyor herkes, görüyoruz. Bireysel olarak da ön plana çıkan yetenekleri var. İşimiz çok zor. Ne yapmak lazım? Şunu söyleyeyim, son cümlem bu konuyla ilgili. Talisca, Asensio oyundan daha ne kadar süre alır bilmiyorum ama Lukaku, Kerem Aktürkoğlu, Greenwood, Guendouzi, Kante, bu gibi dünya markası adamların inisiyatif alması lazım. Skorun dengesini bozmak için orada, Fransa'da.
5: Şimdi Greenwood başka bir enstrüman, Talisca başka, Asensio başka, Lukaku ise orkestranın en güçlü isimlerinden biri gibi. Eğer Fenerbahçe'yi bir senfonik grup olarak tanımlayacak olursak. Ama burada sanki böyle oyunu kuracak bir eksiklik var gibi. Yani Kante kuruyor, belki geriye dönüyor, işte birazcık Guendouzi bu konuya destek veriyor, köprü. Oyun boyu uzadığında paslaşma trafiği de sekteye uğruyor. Ne dersin buna?
4: Yani işte aslında orada Fenerbahçe'nin çok ciddi bir silahı var, Asensio. Ama Asensio geçen sezonki o sakatlığı sonrası, yani bir iki maçta gerçekten kahraman olmaya adaydı. Son dakikalardaki skoru etki eden efektleriyle diyelim, ama Asensio gerçekten bizim bildiğimiz o seviyedeki, hani İspanya milli takımındaki Paris Saint Germain'e transfer olan Asensio değil maalesef. Aslında Asensio kağıt üzerinde yazdığında tüm bu söylediklerimizi çözebilecek, çok da kolay çözebilecek, Türkiye Ligi standartlarında ya da bu ön eleme standartlarında

0: Çok kolay çözebilecek, skoru tek başına her şeyin üstesinden gelebilecek bir oyuncu ama burada Fenerbahçe'nin şanssızlığı gerçekten Asensio'dan uzunca bir süredir gerçek anlamda faydalanamıyor olur. Dün akşam oyuna sonradan girişi de burada sonradan girse de skora katkı anlamında bir destek veremeyişi de bundan. Hani burada aslında Fenerbahçe'nin ekstra bir güce ihtiyacı yok. Elinde var olanı değerlendirmeli ama şu anda ondan faydalanabiliyor mu? Hayır. Ya burada başka bir sebep de var bence Emre. İsmail Kartal'ı ben çok severim. Oynattığı futbola güvenir ve her zaman da takdir ederim. Yani Galatasaray'a son 4 yılda bak Mourinho'lar, Jesus'lar falan filan, aklına gelen şu Fenerbahçe'nin son 4-5 yıldaki bütün teknik adamların alt altasının Galatasaray'a bu anlamda kafa tutabilen tek teknik adam oldu. Galatasaray'ın şampiyonluk maçında orada 10 kişi kalmışken gidip yendi kazandı 99'a 102 bitti 99 puan topladı. Ama İsmail Kartal'da benim gördüğüm durum şu. Son gün son an sabahleyin kahvaltı etmek için kalktığında yüzünü gözünü yıkayıp çayını demlediğinde Fenerbahçe teknik direktörü oluyorsun. Bence her anlamda hazır değil. Yani bak fiziksel yapısı falan da böyle bak. İsmail Kartal 2 ay önce falan teknik direktör olacağını bilseydi Fenerbahçe'ye antrenman yapardı, rejim yapardı, o göbeği eritirdi. Daha düzenli uyku saatine, çalışma saatlerine daha dikkat ederdi. Kim bilir belki atlayıp gidip Amerika'ya Dünya Kupası'nı yerinde izlerdi Emre. Ama İsmail Hoca ben bu senede arada bir teklif bekleyeceğim diye bir sabah kalktı ve o sabah Fenerbahçe teknik direktörü oldu. Bence fiziksel hazırlıklılığının yanında hazırlıksızlığının yanında mental olarak da hazır değildi. Bu açıklamada değil. O yüzden mental olmayan hazırlık da bu kritik maçlarda sahaya da tercihlerine de söylemlerine de yansıyor. Dün akşam kadro seçimini eleştirmiyorum. En başta söylediğimi tekrarlıyorum. Yani Fenerbahçe bugün Aziz Yıldırım'a da bir kağıt kalem verseniz ya dün akşamkini yazardı ya da Asensio'yu sokup Asensio'dan feragat ederdi. İnan Lukaku'yu Aziz Yıldırım bile ilk 11'e yazmazdı. Yazmazdı hazır olmadığı için. Sonradan oyunu alırdı. Ama onda bir problem yok ama İsmail Kartal'ın teknik, taktik ve zihinsel anlamda ben çok hazır olmadan geldiğini söylüyorum. Bu arada İsmail Kartal'a çok güvenen, çok inanan bir tek insan olarak söylüyorum bunu. Mevzu bu aslında.
1: Peki İsmail Kartal eğer bir Lyon elenmesi hatta bu hafta oynayacak Konya maçı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Olası bir olumsuz sonuçta serüven biter mi?
0: Bence bitmez. Neden? Bitmemesin bana bunu hissettiren kişi kim? Aziz Yıldırım. Çünkü neden? Yani Fenerbahçe'nin önceliği Şampiyonlar Ligi değil. Doğru ve gerçekçi konuşmamız lazım. Aziz Yıldırım da söyledi. Bir hanımefendi soru sormuştu ya seçim zamanı işte kadın var mı falan. Savaşa gidiyoruz hanımefendi savaşa falan. Çocuklar üzülüyor dedi. Geçen sefer de aday olduğunda söyledi. Bizim ekonomi, maliye falan filan bunları hiç düşünmeden direkt şampiyon olmamız. Önceliğimiz şampiyonluk dedi. Şampiyonlar Ligi'nden elenmek Aziz Yıldırım'ı bence çok büyük yıpratmaz. Açık ve net söyleyeyim. Zaten orada kararı verecek olan da Fenerbahçe yönetimi falan değil. Aziz Yıldırım'ın bizzat kendisi. Bunda hepimiz hemfikiriz sanırım. Ama Konya dedim bak şimdi Lyon'a elenmek evet bir tahribat yaratabilir ama bir taraftan Aziz Yıldırım da şöyle düşünüyor olabilir ya Şampiyonlar Ligi zorlu maraton daha ekstra yatırım yapmamız gerekecek çok yıpratıcı bir serüven lig var ikilemine düşmüşken elenmiş olmak Aziz Yıldırım'ı çok üzmez hatta belki belli bir oranda teselli de verebilir çünkü neden ilk ve tek hedef şampiyonluk Galatasaray'ın 4 yıllık bir dominasyonu var. Fenerbahçe'nin şampiyonluk serisi çok uzadı. Tarihi bir hezimete doğru gidiyor. Serüven anlamında söylüyorum. Şampiyonluk yolundaki hasret anlamında söylüyorum. Olmaz ama 4. haftada derbi var. 4. 5. haftalarda Fenerbahçe geçen yıl yaşadığı senaryoyu yaşarsa hatırla. Mourinho'lu Fenerbahçe sezona çok kötü başlamış. Galatasaray çok iyi başlamış da Ağustos'ta pardon düzeltiyorum. Eylül'de, Ekim'de Galatasaray şampiyon oldu. Fenerbahçe koptu. Yorumları yapılıyor. Zaten Mourinho'nun doğal açıklamaları sonrası ömrü uzun olmadı. Fenerbahçe şampiyonluk yarışında ciddi anlamda geri düşerse Aziz Yıldırım anında aksiyon alır. Onu şampiyon yapabilecek bir teknik direktöre sarılır. Ve İsmail Kartal'ı gözden çıkartabilir. Ama buradaki soru şu. O aşamada Fenerbahçe'yi şampiyon yapabilecek teknik direktör kim? Ersun Yanal mı? Hayır. Abdullah Avcı mı? Hayır. Mustafa Denizli mi? Hayır. Kim? Orada bir isim lazımmışlar.
1: Peki.
0: Yani Şampiyonlar Ligi'nden uzaklaşmak Aziz Yıldırım'ı çok hiddetlendirmeyebilir, kızdırmayabilir. Ama şampiyonluğun tehlikeye gördüğünü daha ilk haftalardan itibaren tehdit olarak görürse Aziz Yıldırım, o esnada İsmail Hoca'ya teşekkür edebilir.
1: Peki buradan hemen dilersen yaşanan sürece de gidelim. Gençler Birliği maçında küçük bir bebişe yapılan saldırı ve dünkü maçta acayip vücut bulduğu, her yer mükemmel paylaşımlarla dolu. Bu konudaki fikrin nedir Umut Eken?
0: Yani ülkede bizim biliyorsun çocuk kırmızı çizgimiz hepimizin. Çok büyük oranda, yani kimsenin %99 değil, %100. Bu konuda daha da bilinçli ve daha da antenleri açık olmamız lazım. Daha fazla tepki göstermemiz lazım onlara. İşte oradaki Japon Şenomu ne bir tane bir tip var ya, işte şey yapıyor. Orada çocuğu korumaya çalıştığını söylüyor. O yüzden formayı çıkartarak korunmaz çocuk. Eğer o kadar gücü varsa tribünde, geçerdi tribünün önüne. Arkadaşlar benim misafirim, mevzu kapanmıştır derdi. Çocuğu da korudu. Daha ağzında emzik olan bir çocuktan bahsediyoruz. Ya Fenerbahçe ne, Gençler Birliği ne, futbol ne, Süper Lig ne bilmiyor çocuk. Belli ki giymek istemiş ya da babası giydirmek istemiş, bir anı olsun istemiş. Bu ülkede herkesin her yerde her formayı giyme hakkı var. O Japon Şenol'a yarın öbür gün tribün alemi bence kendi cezasını zaten keser. Dün akşamki de büyük bir jestti. İnanılmaz harika bir iş yaptı Fenerbahçe. Emeği geçenlerin ellerine sağlık, ben de bir baba olarak söylüyorum. Yani bir çocuğu mutlu etmek dünyadaki en güzel şeylerden biridir. Bir musibetten büyük bir mutluluk doğdu gibi. O çocuk da inanılmaz tarihi bir maça tanıklık etti daha o genç yaşında. Bizler daha o yaşlarda biliyorsun televizyonu izlemiyorduk. Yani televizyonda maç izlemek bir tarafa, hani ismimizi bile söyleyemedik. O çocuk için bence çok güzel hatıralarla birikmiş bir gece oldu. Emeği geçen herkesi takdir etmek lazım. Bu da bilinçlenmesi adına, herkesin farkındalık yaratması adına çok da iyi bir örnek oldu. Kötü bir şey ama sonuçları çok güzel oldu. Öyle söyleyelim.
1: Acun Ilıcalı loca davasını kazandı ve Aziz Yıldırım şimdi locayı Acun Ilıcalı'ya geri verecek. Hatta üçüncü kişilere satış ve devri de tamamen yasaklandı.
0: Sezon sonuna kadar öyle olmuş. Evet, Acun Ilıcalı mahkemeyi çok hızlı ilerletmiş. Bence Aziz Yıldırım vermeyecek onu. O locayı vermeyecek, al demeyecek, kul demeyecek. Çünkü bu mahkeme kararına itiraz da olacaktır, bir üst mahkemeye taşınacaktır, edecektir. Türk yargılamasında da takvimler belli malum. Biraz böyle ilk yarıyı falan bitirecektir burası. Yani Acun Ilıcalı'nın gelip o locada maç izleyebileceğini tahmin edemiyorum. Aziz Yıldırım'ın da vereceğini tahmin etmiyorum. Sanmıyorum. Türk yargısında da mevcut durumu biliyorum. Ama bir düzenleme gerekecektir. Bundan sonraki sezonlara yansıyacaktır onun da sonucu. Daha ziyade orada belki gözlerden kaçan bir şey var. Dün akşam da gördük onu. Yıllardır Ali Koç döneminde o karşıda hani boş kalan tribün vardı ya. Oranın değerlendirmesi bence Aziz Yıldırım yönetiminin yaptığı en başarılı hamlelerden birisiydi. Stadyumun en kıymetli yerlerinden biri boş kalıyordu. İnsanlar alıyordu koltuklarını ama maça gelmiyorlardı. Bence o daha kıymetli bir iş Acun Ilıcalı'nın locasını almaktansa. Ama dediğim gibi Aziz Yıldırım'da ben o locayı Acun Ilıcalı'ya vereceğini sanmıyorum. Üst mahkeme falan filan itirazlar derken bir ilk yarı filan biter herhalde. Yani Fenerbahçe tabii ki umut edelim ki dört takımda şampiyonluk yarışında olsun. Bunlardan biri de Fenerbahçe olsun. Fenerbahçe zaten şampiyonluk yarışından koparsa ilk yarı sonucunda o locanın da çok ehemmiyeti kalmayabilir. Orası çok boş kalabilir.
1: Fenerbahçe'de ayrılıklar arka arkaya gelmeye başladı. Musabba Norwich City ile anlaştı, az önce düştü haber. Sıddıkı Şerif Coventry'e gitti. Ayrılanlar arka arkaya, bu konudaki fikrini almıştır.
0: Fred de gitti. Fred de gitti.
1: Evet, Fred de gitti. Fred de
0: ayrıldı.
1: Senin de bir paylaşımın var. Onu da Daniel Riolo çok enteresan diyor ki, bireysel beceriyle golü buldular zaten. Lyon kolektif kalitede olan bir takım. Kolektif oynamayan bir Fenerbahçe'ye elenmesi benim için sürpriz olur diyor.
0: Evet, ben de katılıyorum o yoruma. Yani dediğim gibi Lyon

0: Genç, tecrübesiz ama enerjik, dinamik bir takım. Fofana gibi bireysel yetenekleri öne çıkan birkaç tane oyuncu var. Onların da zaten yeteneklerinin en önemli unsuru atletik olmaları, dinamik, gençlik, hızlı, süratli olmaları. Birçok Fransız takımı çok atletik. Demin de söyledik ki işte Afrika kökenli oyunculardan kuruldular. Bu anlamda bu yoruma katılmamak mümkün değil. Futbolcuların ayrılığına gelince geçen hafta ben yabancı var konusuyla ilgili birden şok yaşadığımızı araştırdığımda söylemiştim bunu, yazdım. Videomda da bahsettim. İbrahim Hacı Osmanoğlu Graz'a gitti. Sturm Graz, Fenerbahçe maç günü Fenerbahçe cephesinden bazı insanlarla konuştu. Fenerbahçe yönetimi yabancı kuralın tekrar gözden geçirilmesi konusunda ısrarını sürdürdü ama İbrahim Hacı Osmanoğlu bu konuda çok katı davranarak hani buradan artık geri adım atamayacaklarını söyleyince Fenerbahçe'de yabancı var konusundaki ısrarını yineledi. Yabancı var kabul edildi federasyon tarafından. Artık yabancı kuralın değişmeyeceğini de anlayınca Fenerbahçe ki İsmail Kartal'ın biliyorsun bir tur önce basın toplantısında belki de değişebilir, 12 artı 2 daha iyi olabilir falan gibi beklentisi var, söylemi vardı. Arada değişmeyince ayrılıklar kesinleşti. Fenerbahçe'nin çünkü elden çıkarması gereken oyuncular var. Diego Carlos gibi mesela başa bela sosyal medya paylaşımı yapıyor, gidiyor. Düz koşu yapıyor, maaşını alıyor. Başka oyuncular var. Fenerbahçe'de bu ayrılıkları beklemek mümkün. Çünkü geçen hafta benim edindiğim istihbarat biraz da İbrahim Hacı Osman'ın Fenerbahçe yönetimiyle görüştüler. Yabancı kural değişmeyince yabancı var kararını Fenerbahçe kabul ettirdi ki yabancı varın da ilk kurbanı da Fenerbahçe oldu bence. İşte çok tartışmalı. İki pozisyon var, yabancı varın müdahalesi yok. İskoç dallasın. Mahmut Uslu çıktı, çok sert bir açıklama yaptı. Burada bir mağduriyet oldu mu olmadı Fenerbahçe'nin o yorumcuların takdiri ama dediğim gibi yabancı kuralın değişmeyeceğini, geri adım atmayacağını anlayınca Fenerbahçe yoldakileri çıkarmaya çalışıyor. Hızlanacaktır bu birkaç gün içerisinde. Çünkü transfer bitiminin son zamanlarında işte Eylül'ün başında transfer bir şekilde lisansların çıkması lazım. 10 tane futbolcuya 10 artı 4, 23 yaş altına çıkartmanız lazım. Geri kalanlara ya lisans çıkartamıyor ya sözleşmeler devam ediyor. Paraları ödüyorsunuz biliyorsun. Elden çıkartılması gereken oyuncular var. Bunlar da Fenerbahçe'nin ve teknik ekibinin tercihleri. Kadro azalacaktır mı?
1: Sıddıkı Şerif 22'ye gelmişti, 24'e satıldı. Milyon avrodan bahsediyorum. Evet, bunlar önemli hamleler ama şimdi şöyle bir şey var. Diego Carlos, Ederson ve Amrabat. Onlar gitmiyor çünkü şöyle diyorlar. Paramızı verin, bonservis falan da istemeyin. Öyle gideriz demişler.
0: Şimdi bu konuyla ilgili de yine çeşitli analizler, bizim dışımızda Avrupalıların yaptığı analizler var Emre. Bunları aslında biz de görüyoruz da çok söylerken cesaretli davranamıyoruz. Yani şöyle bir örnek vereyim. Bir tane İngiliz gazeteci bizim kapı keşfetmiş. Kap bildirimleri var ya sosyal medyada.
1: Evet, kamuoyunu
0: hepimiz takip ediyoruz.
1: Platformu.
0: Aynen öyle. Adam burayı takibe almış. ChatGPT'den alıyor. Türkçeyi İngilizce çeviriyor. Bakıyor rakamlara. Kim? Çünkü neden? Son yıllarda Türkiye'de yani Premier Lig görmüş çok şöhretli oyuncular Türkiye'ye gelmeye başladı ya. İşte en son Salah falan. Salah da merak etmiş. Muhammed Salah Trabzonspor'a geldiğinde ne yapıyor, ne ediyor falan filan diye. Sonra bunu bizim bir arkadaşımıza söylüyor. Diyor ki çok yüksek rakamlar değil mi bu diyor. Arkadaşımız da diyor ki bunlar diyor neti diyor. Nasıl yani diyor. Bunlara diyor %40 da vergi ekle diyor. İngiliz gazetesi de kısa süreli dil tutulması yaşanıyor. İnanamıyor adam. Çünkü neden? Avrupa'da biliyorsun adamların ücretlerini yazıyorlar. O ücretler futbolcuların sorumluluğunda. %40 da vergiyi de futbolcu vesaire teknik adam kimse onlar ödüyor. Sonra geri kalan para da kendilerine kalıyor ama bizde bahsedilen paralar net olduğu için vergiyi de kulüpler ödediği için stopaj vesaire falan filan aslında maliyetler çok daha yüksek. Böyle bir durum var maalesef futbolun ekonomisiyle ilgili. Günden güne de zaten böyle daha böyle bataklığın içine doğru da gidiyoruz ödeyemediğimiz paralarla. Ama İngiliz gazeteci gerçekten bir 10 saniye falan dilini tutmuş yani konuşamamış.
1: Biz
0: Ciddi
1: hep
0: söylüyorum yani tabii
1: konuşuyoruz.
0: canım. Ya şimdi biz Muhammed Salah'ın rakamını ne kadar biliyoruz? 17 milyon euro mu?
1: Evet.
0: 17 milyon euro biliyoruz. Bunun üstüne vergi şey koy.

0: Yani Liverpool'da aldığı para kadar para alıyor Muhammed Salah. Ya Osimhen için de öyle. Osimhen'e ne dediler? 20-22 milyon euro dediler. İşte bu sezon gördük 1-2 ay önce işte Osimhen'in hesabına bloke geldi. Neden? Çünkü vergisini ödememiş gözüküyor. Onun ödemesi lazım. Sonra kulübe bildiriyor. Kulüp hemen apar topar gidiyor vergi falan ödüyor. Osimhen'in Galatasaray maliyeti 30-35 milyon euro civarında. Yani çılgınlık.
1: Yani doğruyu söylemiyoruz. Peki bu kamuoyunu aydınlatma platformuna doğru beyanda bulunmamak suç değil mi baba? Çünkü bunların
0: Ya
1: borsada işlem
0: bu
1: görüyor.
0: haliyle tamam, bu haliyle değil çünkü vergi düzenlemesi, stopaj düzenlemesi kulüplerde hani sözleşmeleri yaparken biz net ücret, zaten orada kamuoyu aydınlatma platformunda net ücret diyorlar ya, vergi falan katmıyorlar. Vergi arka taraftan devletin ilgili gelir idaresi başkanlığıyla, hazineyle falan yürüttüğü şeyler. Orada insanlar bilmesin ama öbür tarafı zaten mali tarafı, Maliye Bakanlığı'nın peşine düşüyor. Net
1: Gençler Birliği
0: ücreti
1: bu arada
0: biz
1: Diaman,
0: kapıda görürüz.
1: bir son dakika gelişmesi vereyim. Gençler Birliği'nden Premier Lig'e Osame Diabate Newcastle United'a transfer olmuş.
0: Ya bizim ihtiyacımız olan şeyler bunlar aslında, oraya futbolcu ihraç etmek, ama işte Anadolu kulüpleri bazen yapıyor, bizim büyükler de daha çok alıyor maalesef.
1: Peki. Var mı eklemek istediğim bir şey?
0: Yok, yarın hakemler açıklanacak. Enteresan atamalar olabilir. Cihan Aydın maç almayabilir. Fenerbahçe Gençler Birliği Fenerbahçe maçının hakemi Oğuzhan Aksu maç alamayabilir. Alt taraftan Alişan Salan bu hafta Süper Lig'de maç alır. Atilla Karaoğlan maç alır. Oğuzhan Çakır Süper Lig'de maç almaz diyeyim ve bitireyim.
1: Yasin Kol.
0: Yasin Kol iyi. Yasin Kol'da sıkıntı yok. Bu hafta sorunsuz yönetti maçı. Alır o.
1: Peki. Yabancı hakem olur mu? Yani Dallas Baba devam mı Dallas'ı çevirmeye burada?
0: Ya Dallas'ı herhalde artık bu sezon bir daha çağırmazlar. Çağırmamaları lazım.
1: Dallas'ı
0: Yani
1: Türkçe yapacaklarmış
0: nasıl
1: abi. Demişler ki senin bir hafta adını
0: çağırsınlar?
1: J.R. Dallas, öteki hafta Bobby Dallas, sonraki hafta Lucio.
0: Bu arada Anthony Taylor'ın da görüşlerini öğrendim. Direkt TFF kaynaklarından aldığım bilgidir. Videosunu çektim, yarın sabah onda yayında olacak. Bu çok tartışmalı kararlarla ilgili. Anthony Taylor'dan görüş almışlar. TFF normalde MHK üzerinden bir iletişim yürütmeye çalışıyordu ama belki bir de sızdırarak, belki de hani kamuoyu da bilsin diye danışıklı dövüş olabilir. Anthony Taylor pozisyonları değerlendirdi. Yarın sabah 10'da YouTube kanalında.
1: Umut Eken YouTube kanalında.
0: Evet.
1: Muhteşemsin Umut'cum. Öpüyorum seni. Kolay gelsin.
0: Ben de. Sağ ol, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Umut Eken bizlerle birlikteydi. Çok keyifli bir sohbet oldu. Şimdi bir reklama gidelim. Reklamların ardından Göktuğ Sevinçli Üstad'ın.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
3: Kazanıyoruz Zengin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
4: Mücadele, adanmışlık, heyecan. Disney Plus'ta başrolde şimdi spor var. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
6: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Hadi, hadi öptük.
1: Efendim, süper bir isimle birlikteyiz. Sattığımızda Göktuğ Sevinçli üstadımız var. Hepimizin adeta öğretmeni. Bu yolculuğa çıkarken önce onun otobüsündeydik. Sonra hepimiz farklı duraklarda inip kendimiz yolculuğa devam etmeye çalıştık ama bu otobüsün nasıl sürüldüğünü, neler yazıldığını, editörlük, kurguculuk, spikerlik nedir ondan çok şey öğrendik. Göktuğ abi günah, selamlar, nasılsın?
0: Sağ ol Emre'cim, çok çok teşekkür ederim güzel sözlerin içinde. Keyifler iyi, işte takip ediyoruz spor dünyasını. Senin de yayınlarında gene beraber olmaya çalışıyoruz mümkün olduğu kadar. Sağ olasın.
1: Büyük bir keyifle, sabahları da beni hiç kırmıyorsun. Bugün de akşam seansında hiç kırmadın. Çok teşekkür ederim.
0: Her zaman. Ne demek? Büyük
1: abi, Fenerbahçe uzun uzun konuştuk ama sen değinmek ister misin Fenerbahçe'ye yoksa Beşiktaş'tan başlayalım?
0: Vallahi çok kısa

0: Ama ben sevgili İsmail Kartal'ın maalesef o takımın seviyesine henüz ulaşamadığını görüyorum. Bence Fenerbahçe'nin şu andaki en büyük handikapı o. Onu da nereden anlıyorsun dersen konuşmalarından anlıyorum. Yani İsmail Kartal'ın konuşmaları devamlı bir savunma halinde. Yani hani ben öyle yaptım, işte benim zamanımda kazandı, işte öbürü kazanamıyordu, Lyon'u yenemiyordu da ben yenilmedim falan gibi. İşte 6 yedik ama işte 2 sakatımız vardı, genç çocuğu ilk bana oynattım falan. Sonra ben vallahi onu söylediği zaman Fener'in onun zamanında 6 yediğini ben o zaman aklıma geldi mesela. Aa dedim, İsmail Kartal zamanında 6 tane mi yemişti Fenerbahçe diye falan. Kendi kendini bence şey atıyor yani, böyle konuşmalar yaparak devamlı bir savunma haline geçerek niye gerek var böyle bir şeye, onu da anlamıyorum. Yani şu anda ben sanki hani böyle İsmail Kartal Fenerbahçe'ye yeni gelmiş bir hoca değil, sanki 2 senedir burada da yerini korumaya çalışan bir hoca gibi hissediyorum. O yüzden ben şu andaki en büyük handikapı o görüyorum. Oyuncu tercihlerinde yanlışlar görüyorum ama hani sezon başı çok öyle, ben oyuncuyu, takımı çok fazla eleştirmek istemem. Çünkü hani bir sezon hazırlıkları yapılıyor. İşte oyuncunun sezona nasıl başladığı, artısı eksisini onlar mutlaka bizden daha iyi bilir. O yüzden şu an için çok sert eleştirmiyorum o konularda ama dediğim gibi yani ben şu anda İsmail Kartal'ın tam böyle hani Aziz Yıldırım'ın da beklediği performansı göstermediğine inanıyorum. Yani öyle bir düşüncem var. Şimdi biliyorsun bu 99 puanla İsmail Kartal konuşuldu. Ama işin komik tarafı 99 puan alan İsmail Kartal'ı göndermeye ön ayak olan Aziz Yıldırım'dı, Mourinho'nun ismini öne atarak. Sonra kendi geldiğinde İsmail Kartal'ı getirdi. Öyle ilginç de bir hareket oldu Fenerbahçe'de. Yani şu anda ben bir İsmail Kartal eksiği görüyorum. Bu İsmail Kartal bunu aşabilir mi? İletişimdeki problemlerini çözebilir mi? Yani ben onun her yaptığı konuşma sonrası o konuşmanın takıma pozitif değil negatif yansıdığını camiaya da görüyorum. Yani şu anda Fenerbahçe'de söyleyeceğim onun dışında işte Sıddık'ı Şerif gidiyor. İşte biri daha mutlaka alınacaktır oraya. Çünkü hani geçen seneki gördük işte en büyük sorunun santrfor sorunu olduğunu gördük Fenerbahçe'de. Belki Fenerbahçe'nin bir santrfor olsaydı, ben hep söylüyorum, geçen sene Mustafa'yı alacağına Muadil Maji'yi alsalardı Samsun'dan, belki Fenerbahçe şampiyondu bence. Öyle hatalar yapıldı planlamada. Şimdi tabii hala şimdi 10 tane kadroda yabancı fazlası var, bu var, bu var. Yani o yüzden dediğim gibi hani Fenerbahçe'de çok böyle köşeli yorumlar yapmak istemiyorum ama benim şu andaki ilk gördüğüm şey İsmail Kartal'ın henüz o koltuğu tam dolduramadığı şeklinde.
1: Peki Göktuğ Sevinçli hocamla birlikteyiz. Yayın az önce böyle bir 20 saniye gitti geldi. Onun için de özür dileyelim. Şunu merak ediyorum. Sıddıkı Şerif satıldı. Şimdi onun öncesinde Musabba'yı bugün az önce gönderdiler. Önemli isimler gidiyor ama gitmesi gerekenler gitmiyor. İşte Diego gitmiyor, Amrabat gitmiyor. Ederson'da soru işaretleri var. Bu konudaki fikriniz nedir?
0: Evet ya şöyle Emre, ben bunu maalesef çok hep böyle bu transfer zamanlarında çok dile getiriyorum. Ondan sonra da en çok taraftardan tepki gören isimlerden biri oluyorum. Ama problem değil yani, taraftarın tepkisi anlık tepkiler oluyor. Sonra aynı taraftar abi kusura bakma biz sana böyle dedik diye mesaj atıyor. Yani şimdi sen

0: adamları alırken öyle garip bonsai, 32 yaşındaki adama 10 küsür milyon veriyorsun. Transfer ediyorsun Carlos'u. Amrabat kötü bir oyuncu mu değil ama işte Türkiye'de maalesef hani öyle bir şey oldu ki bu Arabistan öncesi durak gibi bir hal aldı Türkiye. Ben buna çok üzülüyorum, çok da karşıyım ama ne yapalım, elden de bir şey gelmiyor. Hani sonuçta biz yönetici değiliz, bir şey değiliz. Yani şimdi gidip sen söyle adını, bu fiyatları verdiğin zaman hiçbir futbolcu gitmek istemiyor senden. Adam da haklı, adama da kızmaması lazım taraflarında. Yani millet küfür ediyor. Niye küfür ediyorsun kardeşim? Sen adama sözleşme vermişsin. Adam da senin sözüne güvenerek gelmiş. O yüzden parasını alacak tabii ki. Göndermek istiyorsan da parasını vereceksin. Bu kadar basit bu iş yani. Hani zamanında sen işte hep söylediğim şu benim. Mesela bir oyuncu mu alıyorsun? Çok mu istiyorsun? Şunu düşün kardeşim. Bu oyuncunun sende tutmama ihtimalini, beğenmeme ihtimalini, bunları düşün ki gönderebileceğin zaman da böyle ortada kalma işte. Bu tamamen kötü yönetimlerin yaptığı hatalar. Bunun gibi birçok örnek var. Beşiktaş'ta da biliyorsun aynı örnekler var. 4-5 adam şu anda şeyde takımlar ayrı olarak çalışıyor. O yüzden maalesef bunu çözemiyorlar. Yani bugün Trabzon Salah'ı aldı. Herkes göbek attı değil mi Salah geldi diye. Salah şu anda Avrupa'daki futbolcular arasında en yüksek maaşı alan isim. Bu mu olmalı yani? Mesela sen 34 yaşında Liverpool'dan gönderilmiş adam Avrupa'nın en fazla para kazanan futbolcusu olmamalı bence. Yani benim futbol görüşümde olmamalı ama bunu anlatamıyoruz abi kimseye. Yani bu işte böyle olduğu sürece iki gün sonra Salah gitmek istese ya da performansını beğenmese Trabzon taraftarı, ki beğenmeyebilir. Salah geçen sene çok kuş kondurmadı yani İngiltere'de. Zaten Liverpool bir sene önce gönderecekti. Bir sene daha tuttular, sonra gönderdiler. Zaten Liverpool'da en kötü performansını gösterdi geçen sene. Yani o yüzden bu hani Diego Carlos, Becao, şu bu sorunu değil, Amrabat sorunu değil. Bu Türk futbolunun bir sorunu. Bunu da nasıl çözerler bilemiyorum yani. Tabii ki çözüm önerileri var ama hani şu an için bugünün konusu değil. Mecbur ya parayı ödeyecekler ya da tutacaklar kadroda. Başka da bir çareleri yok yani. Şey falan diyor millet, ona gülüyorum çok. İşte transferin son gününde Carlos'un parasını öde, gönder. Carlos da 35 yaşına gelmiş. Hani oturup ağlayacak bunun üzerine. Adam 2 ay bekler, Ocak'ta free transfer olarak bir yere gider. Yani hani komik komik yorumlar da yapılıyor şeyde, medyada görüyorum. Sosyal medyada. Dediğim gibi bu maalesef kötü planlamaların, kötü yönetimlerin sonucu öyle gözüküyor. Ha, bunu da şunu da söyleyebilirim bu arada. Ben olsam Türk takımlarının yerinde, Anadolu takımlarının yerinde bir şekilde bu oyuncuları almak için Fenerbahçe'nin kapısını çalarım. Çünkü Fenerbahçe bunları sonunda gönderecek gün sonunda. Yani en azından maaşını falan ödetip kiralamaya bakarım. Geçen sene Kasımpaşa ligde kaldıysa bana göre bunun en büyük pay sahiplerinden bir tanesi Becao'dur. Çünkü bence iyi de bir futbolcu. Ben neden Fenerbahçe'de hep Becao'yu dışladılar hiç anlayamadım. Çok da söyledim bunu ama maalesef o tarafa sesimiz duyulmadı. Ben Becao'yu kim alırsa çok mutlu olur gibi geliyor bana. Amrabat da geçen sene Betis'te oynadı. Yani belli artık bu oyuncuları, ha şu olabilir Emre. Millet akıllı, millet de aptal değil artık. Senin durumunu herkes görüyor. Ne yapacaklar sana? Transferin son gününe 2 gün kala, 1 gün kala. Babacığım bunları free transferden bize ver ya da free'den kirala. İşte opsiyonlu satın alma falan gibi tekliflerle hem Beşiktaş'ın hem Fenerbahçe'nin kapısını çalacaklar bence. Onlar da mecbur kalıp verecek. Ne yapacaklar? Başka bir çaresi var mı yani? Çareleri de yok. O yüzden dediğim gibi kötü planlamalar takımları bu durumlara düşürüyor.
1: Göktuğ Sevinçli üstadımızla birlikteyiz. Göktuğ abi, yarın Beşiktaş ve Trabzonspor sahne alacak. Şimdi İtalyano ile Beşiktaş'ta çok ciddi bir değişimle karşı karşıyayız. Orta alanda harika bir Salih, yanında Orkun, kanatlar işliyor, savunma çok akıllıca, ileri alan, neler söylersin?
0: Evet, şimdi şöyle, geçen gün bir yayın açtım. Yayında sevgili takipçilerden biri dedi ki, Göktuğ abi diyor, Göktuğ Sevinçli'yle ben demiştim başlıyor diyor. Abi diyor, ne dediysen çıktı diyor çocuk. Ben de güldüm ha, sağ ol kardeşim, çok teşekkür ederim dedim. Şimdi şöyle, ilk defa ben Beşiktaş'ta, yani bir 4-5 senedir en azından, benim futbol mantığıma uygun bir transfer planlaması gördüm. Bu da sevindirici, kendi adıma da sevindirici. Bana göre Beşiktaş'a da sevindirici. Neden? Çünkü ben 4-5 yıldır Beşiktaş'tan bir şey olmaz diyordum ve Beşiktaş'tan bir şey olmuyordu. Ama bu sefer ilk defa dediğim gibi doğru planlamayla, kaleciyi bir kere çok müthiş bir tercih yapmışlar. Çünkü ne diyorduk? Beşiktaş'a gerekli olan kaleci milli takımda kadroda olsun, yılda 30 maç civarı oynasın, 1.90 olsun falan filan gibi kriterlerim vardı benim. İlk defa baktım hakikaten bu kriterlere uyan bir ismi getirdiler. Forvet kriterleri koyduk. Ona uyan isim de Vlahovic geldi.

0: Ona da helal olsun dedik. Zaten onun dışında diğer yerlerde Beşiktaş'ın zaten çok büyük eksiği yoktu. Yani atanı tutanı kötüydü. Atanı tutanı çok iyi yaptılar bence. Onun dışında da dediğin gibi çok güzel bir şey. Salih'in Orkun'la uyumu. Zaten milli maçlarda da bunu hep söylüyorduk. Salih Orkun olmalı göbek diye. Orada da zaten son maçta oynattı. Amerika maçında oynattı da maçı kazandık. O ikiliyi yakaladı. Bu Ndidi var. Mesela Ndidi'yi herkes sallıyor. Ben katılmıyorum. Ndidi dediğin adam 250 tane Premier Lig maçı oynamış. 77 tane Nijerya milli takımı maçı oynamış ve kaptan. Yani bu oyuncu geçen de girdi, ortayı yaptı. Beşiktaş deplasmanında maç kazandı. Yani hani bu kadar çöp işte falan diyeceğimiz adamlardan değil. Bence kötü futbolcu da değil ama hani iyi teklif gelirse gönderilebilir. Yani söyleyeceğim şu. Beşiktaş şu anda bir iskeleti oturttu. Ha bundan sonra Agbado gider, atıyorum işte bilmem ne gelir. Odokaya gider, o gelir. Hani öyle, ya da Çerni gider, başkası gelir. Ona okey ama Beşiktaş'ın artık şu anda panik halinde transfer yapmasına gerek yok. Ha belki bir 10 numara alınabilir öncelik olarak. İyi bir 10 numara, skor katkısı olan bir 10 numara alınabilir. O olursa tabii ki Beşiktaş'ın daha iyi olur ama dediğim gibi şu anda Beşiktaş ana sorunları çözmek üzere, çözdü gibi hatta. Ve ben bu sene Beşiktaş'ı ilk defa hani şampiyonluğun en büyük adaylarından olarak görüyorum. Yani bir de rakiplerinde de işte diyorum ya, Fenerbahçe kendi içinde bir türlü bir barışı sağlayamıyor. Hep böyle bir şey var Fenerbahçe'de. Bir hafif bir kaynama var yani. Hani Aziz Yıldırım da şu an için bence tam oraya çare olamadı. Trabzon çok iyi transferler yaptı. Orada da ben Fatih Tekke'de o demin İsmail Kartal için söylediğim düşük enerjiyi görüyorum Fatih Hoca'da da. O da böyle bir büyük takımı taşıyacak bir görüntü vermiyor bana. Ha, Galatasaray'ı ben her zaman beğeniyorum. Çünkü hala Galatasaray'ın 11'i şu anda Türkiye'nin üzerinde bir 11. Ama onlar da tabii yine işte camia, anlamsız bir Okan Buruk ve yönetim düşmanlığı var bir kesimde. Onlar da oradan krizde. Yani gördüğüm kadarıyla şu anda en sorunsuz giden hocasıyla, camiasıyla, Önder Özen'in katkılarıyla. Yani Beşiktaş'ı ben şu anda bayağı bir iyi görüyorum yani. O yüzden çok çok pozitif bakıyorum Beşiktaş'a. Ha, onların da ufak tefek artılar eksiler var ama dediğim gibi hem daha transfer bitmedi. Nereden baksan 15-20 gün var transfere. Transfer bittiğinde daha sağlıklı yaparız. Gidecekler olacaktır orada da. Teklifler geliyor deniyor. Onları bir görelim ama en azından alınanlar ilk defa Beşiktaş taraftarını da zaten çok mutlu ettiği ortada. Bir de şimdi Blažević falan da oyuna girmeye başlayınca daha pozitif bir Beşiktaş göreceğiz. Yani biraz gollerde gol sorunu yaşıyor ama o Beşiktaş'ın oyun sisteminden ziyade forvetlerinin kalitesizliğinden, hep söylüyorum ben. Oh'un falan hiçbir şekilde Beşiktaş'ta yeri yok. Yani imkan varsa Beşiktaşlar bir an önce bence Oh'u satmanın yolunu bulmalılar. Hazır daha yaşı genç, öyle ya da böyle Dünya Kupası bir gol attı falan, onu böyle o golle falan pazarlamaya çalışsınlar bence. Onu başarırlarsa, oraya da böyle bir genç 20-21 yaşında atletik bir siyahi oyuncu falan alırlarsa altta bizim gençler Mustafa ile Semih'te yedek olarak gelir falan. Öyle bir iyi bir yapı görüyorum Beşiktaş'ta şu anda.
1: Şimdi tabii Beşiktaş üzerine analiz yaparken Serdar Adalı'yı da es geçmemek lazım. Doğru hamleler olarak tanımlanabilir mi? Çok eleştirildi çünkü Serdar Adalı. Bir de tabii
0: ya
1: şimdi...
0: Şöyle...
1: Buyurun.
0: Ha, bu... Pardon.
1: Lütfen lütfen abi.
0: Ya şöyle, şimdi Serdar Adalı dediğin gibi şimdi çok eleştirildi. Ben de o eleştirenlerden bir tanesiyim. Geldiğinden beri çünkü bana göre hani neredeyse hiç doğru yapmadı. Yaptığı doğruları da bozdu. Yani mesela önce bir Rafa Silva'yı takımın yıldızı olarak lanse etti. Tammy Abraham gibi ne olursa olsun bir kaliteli bir oyuncuyu, İngiltere milli takımında oynamış bir oyuncuyu kadroya kattı. İyi işler yaptı bana göre ama enteresan bir şekilde, belki de kendine de güveni yoktu onun da. Geçen sene işte o birinci hafta Avrupa'dan elenince bir hafta paniğe kapılarak Sergen Yalçın'ı getirdi. Sergen onun yaptığı her şeyi bozdu. Öyle olunca bu sefer tabii Serdar Adalı da krediyi sıfırladı. Yani biz de çok eleştirdik tabii Serdar Adalı. Çünkü dediğim gibi yani işte bu ohları mesela, ben en büyük eleştiriyi geçen sene devre arasında işte 50 milyon euroya yaklaşan bir transfer harcaması yaptığı zaman söyledim. Ya kardeşim dedim, sizin ihtiyacınız yok. Bu adamlar sıradan adamlar. Hiç mi görmüyorsunuz dedim. Yani bu adamların size bir şey vermeyeceğini nasıl göremiyorsunuz? 18 milyon, 14 milyon paralar veriyorsunuz bu adamlara. Bu adamlar orta sınıf oyuncular. Zaten senden bir tur önce 2 milyona, 2,5 milyona transfer edilmiş oyuncular. Ama maalesef Beşiktaş çok büyük bir maddi hata yaparak, en azından hani belki dünya son oyuncular değil ama bu paranın, hiçbir şekilde bu paranın oyuncuları değil. Dedik bu takım, dedik ki iyi şartlarda 3. olur, kötü şartlarda 4. olur. Yani takımın çapı o kadar yani, anladın mı? Bu gelenlerle de o kadar. Yapmayın, bu seni takım kurtarır falan filan. İşte oralarda çok inanılmaz hatalar yaptı. Ama dediğim gibi o da Sergen Hoca'ya güvendi. İşte Reçber'e güvendi. Hani onlar da biraz onu belki yanılttılar. Ama en azından hatalarından ders alıp şu anda dediğim gibi Önder Özen'i getirmesi iki taraftan güzel. Önder Özen'in futbol tarafını çok bilmem. Çok da tanımadığım bir isim. Yani hani öyle çok takim ve dostluğumuz falan yok kendisiyle. Ama Önder Özen'in medya tarafının çok kuvvetli olduğunu görüyoruz. Futbol tarafının da şu ana kadar iyi olduğunu da yapılan transferlerden görüyoruz. Yani en azından burada yapılmış işler var ortada. O yüzden şu anda Önder Özen bana göre bir hani can simidi oldu Serdar Adalı'ya. Dediğim gibi yaptığı konuşmalarla hitabet gücü güzel, yüksek. 10 senede kendini bence medyada çok güzel geliştirmiş. İyi isimlerle beraberdi. Metin Tekin'le uzun süre program yapması bence çok güzel bir olay. Yani o yüzden Önder Özen'in gelmesi Serdar Adalı'ya kurtardı. Yani en azından Serdar Adalı benim gördüğüm bu sene sonuna kadar ligi götürecek bir Beşiktaş'ta. O da en azından yönetim istifa söylemleriyle sıkıntı yaşamayacak gibi gözüküyor. Ben öyle görüyorum şu an için. O yüzden Serdar Adalı dediğim gibi hani başarılıdan ziyade başarısızlıklarından ders almış gibi görüyoruz. Umarım böyle devam ederler. Şu ana kadar dediğim gibi iyi gidiyor. Biraz bu fırsat transferi dediğimiz işleri de bence kovalarlar. Ne olursa olsun şimdi Eylül'de biliyorsun 3-4 gün aramızda fark var Avrupa'yla. Orada işte böyle hani Chelsea gibi, City gibi, United gibi geniş kadrosu olan Aston Villa, Tottenham, bunların kadroları çok geniş ve boşaltıyorlar kadroları yani. Boşaltmaları da lazım zaten. Mesela atıyorum Jorgensen vardı biliyorsun Beşiktaş'ın istediği kaleci. Ne olmuş? Strasbourg'a gitmiş. Niye? Çünkü onu alt takımı Chelsea'nin oralara gönderiyor. Yani işte böyle oyunculardan ihtiyaç olan mevkilere en azından kiralıkla transfer yapılabilir. Yani illa herkese de para vermek zorunda değilsin. Yani sen bugün 24-25 yaşındaki Chelsea'li oyuncuya kiralık artı satın alma opsiyonuyla alabilirsin yani. Bu tarz şeyler yapılabilir ki bence yapacaklar. Öyle görüyorum çünkü şu andaki çalışmalardan anladığımız kadarıyla. Bugün gördüm çok güzel free transferde hala iyi oyuncular var. Yani bu bütün takımlar için de geçerli. Yani kendi değeri 10, 20, 30 milyon civarı olan oyuncular var kiralıkta. Onlardan da alınabilir. Yani Beşiktaş'ın önü açık ama tabii bunları almak için tabii önce eldeki göndermek istediklerini bir göndermesi lazım. Ama Beşiktaş çok büyük paralar vermedi şu anda göndermek istediklerini. Yani Ohla Agbadu'yu gönderemezse Beşiktaş yıkılmaz. Yani onlar kadroda rotasyonda gene durabilirler. Onun dışındakileri de zaten birkaç milyon ödendi. Artık bu Türkiye'de bu hani görev zararı mı demek? Artık öyle bir şey diyeceğiz. Onlar gerekirse free'den de göndereceksin. Yani yapacak bir şey yok. O yüzden Beşiktaş diyorum ya işte hani eldekileri gönderip bir iki tane de böyle fırsat transferi yakalarsa Serdar Adalı da hayatının en keyifli yılını geçirebilir.
1: Abi biz ülke sıralamasında şu anda 9. basamaktayız. Üstümüzde Hollanda, Belçika, Portekiz var. Altımızda Çek Cumhuriyeti, Polonya, Yunanistan var. Niye bunu söyledim? Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu'na Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe diyor ki baba ertele bizim maçı diyor. Yunanistan Panathinaikos ve PAOK maçlarını erteliyor. Biz Yunan takımlarıyla çekişiyoruz. Hollanda erteliyor. Belçika erteliyor. Portekiz erteleme gerçekleştiriyor. İsviçre erteliyor. Çekya muhtemelen ertelemiştir diye düşünüyorum. Biz niye takımlarımıza karşı bu kadar sert, acımasızız? Mesela bu lig 26-27 Ağustos'ta başlayamaz mıydı?
0: Ya bravo Emre'ciğim, aynısını, senin bu dediğini ben birkaç hafta önce bir tweet atmıştım bununla ilgili. Liglerin başlama tarihleri diye bir şey önüme düşmüştü bir haber. Ya İngiltere Ligi işte bu hafta başlıyor biliyorsun İngiltere Ligi. Önümüzdeki hafta sonu başlıyor. Ve Kuzey ülkesi. Ya dedim ki kardeşim dedim yani İngiltere Ligi Kuzey ülkesi olarak bu hafta başlıyorsa biz niye Ağustos'un başında başlıyoruz? Yani hani böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Yani burada hakikaten Bir kere liglerin başlama tarihi çok yanlış bana göre. Kesinlikle ligler bizde Eylül'de falan başlamalı. Bir de şöyle düşün abi, bizim Türk toplumu bizim Temmuz

0: Ağustos. Belki bir İtalyanlar da biliyorsun, Ağustos tamamen kontak kapatır İtalyanlar. Yani bizde öyle olmasa bile bizde de bütün yıllık izinler, şunlar bunlar Temmuz Ağustos'a yığılır. Toplum ya, şu anda sahilde, şurada burada gidebilenler, tatile gidebilenler. Gidemeyenler gene bir tatil modunda. Yani burada bir şekilde bu ligleri sen bakıyorsun, ligler başlıyor, tribünler boş oluyor. Bir kere bu ligler Eylül'de başlamalı bana göre. Yani net bir şekilde tartışmasız. Hem hava açısından hem insanların sosyoekonomik durumu açısından. Ben bunun yanında. Ya bu geçen sene de bu aynısını konuşmadık mı abi? Geçen sene de yine konuşulmadı mı bu maç erteleme? Hatta ertelendi geçen sene yanlış hatırlamıyorsam. Geçen sene erteleniyorsa bu sene niye ertelenmiyor? Yani şu anda Fenerbahçe'nin Lyon maçı, Fenerbahçe adına belki sezonun en önemli maçı. Ha ben şuna bak inanıyorum. Hani Fenerbahçe için Avrupa Kupası tabii ki çok önemli ama önceliktir. Hani öncelikli şampiyonluğu ama yine de tabii ki sen şimdi buraya gelmişsin. Fenerbahçe deplasmanda da kötü oynamayan bir takım. Yani sen Lyon'u, bu izlediğimiz Lyon'u orada yenip eleyebilirsin. Şampiyonlar Ligi'ne girmek demek bir anda işte 30 milyon euro ayak bastı parası, öbürü parası, şu parası, bu parası dünyanın şeyi. Yani burada dediğin gibi bunu hani federasyonun bir açıklama yapması lazım bence. Biz bu maçları niye ertelemiyoruz diye. Lig başlamasını geçtik. Bana göre yanlış tarihte başlıyor ligler. Ama en azından bu duruma geldiği zaman bir takım playoff'un artık kader maçını oynuyorsa bana göre burada ertelememek bana göre Türk futboluna bir ihanettir yani. Hani bunu nasıl böyle yapıyorlar aklım almıyor. Ne açıkladılar onu da kaçırdı. Yani bilmiyorum açıklama yapıldı mı ya mesela federasyon tarafından. Biz şu nedenden dolayı ertelemiyoruz diye
1: Yok,
0: yapıldı
1: hiçbir
0: mı? Yok.
1: açıklama yok.
0: İşte bu çok yani hakikaten bence çok yanlış bir hareket. O yüzden ben acil olarak o zaman burada da biz de seslenmiş olalım federasyon başkanına. Lütfen bu maçı erteleyin abi. Yani Lyon maçı bana göre şu anda bu senenin Fenerbahçe adına ligi saymazsak en önemli maçı. En önemli maçı olacak Fenerbahçe'nin. Yani bu Şampiyonlar Ligi'ne çünkü hakikaten şey değil ki bu ya bir tur maçı değil abi. Kaldın mı kalmadın mı? Ya düşünsene yani sen hani bir de para var ekonomik. Hani 30-40 milyon euroyu konuşuyoruz burada. Bu az para mı abi? Yani hem bu var hem Türkiye'nin şeyi var. Ne derler? Puanı var. Katsayısı var. Bilmem nesi var. Var oğlu var. O yüzden burada Futbol Federasyonu yapması gereken acil olarak bu maçı ertelemektir. Federasyon, Fener'den talep gelmese bile ben olsam ertelerdim federasyon başkanı olsam. Türk futbolu için ben bunu böyle uygun gördüm derdim yani. Hani o
1: Aynı
0: kadar
1: fikirdeyim.
0: bence şey önemli bir konu. Niye yapmıyorlar ben de anlamadım. Ama ya Fenerbahçe de çok net bir açıklama yapmıyor bu konuda. Öyle değil mi? Hani ben bilmiyorum. Bir Oğuz Çetin falan bir açıklama yaptı ama böyle net bir şekilde kardeşim bizim maçımızı niye ertelemiyorsunuz şeklinde bir açıklamasını görmedim ben. Ya da gözümden mi kaçtı bilmiyorum. Sonuçta acil olarak öncelikle Fenerbahçe'nin yani hepsi önemlidir tabii ki ama Fenerbahçe'nin bu Şampiyonlar Ligi maçının bana göre öncesinde maçın ya yani öncesindeki tabii daha önemli. İşte ama zaten bu hafta değil mi maç? Onu da
1: Evet.
0: kaçırdı zaten bu arada.
1: Yani zaten önümüzdeki hafta yani yarın Beşiktaş Trabzon zaten Fener oynadı. O önümüzeki hafta. Yani
0: Mesela
1: sen
0: arada
1: şu maçı
0: Peyeri
1: salı
0: maçı
1: oynatıp ligi de açabilirdin cumartesi pazar.
0: evet. Yani bilmiyorum abi. Ben burada diyorum ya bu şeyin ben yıllardır bunu söylüyorum. Hatta yine bir canlı yayında şunu da söyledim. Mesela bir canlı yayına katıldım işte geçen gün. Ligi değerlendirdik. Mesela spiker bana Ahmet Erzurum maçını sordu. Tamam. Ben hakikaten çünkü bence önemli bir maç yani. Lige yeni çıkmış iki takımın maçı falan. Ya dedim ki kusura bakmayın ben Beşiktaş maçı çok şeydi. Onu izledim. Sonra dedim ki buradan da o zaman size dedim bir sesleneyim federasyona. Türkiye'de dedim Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon, Galatasaray gerçeği var. Bu takımlar gidin Anadolu'ya toplumun %80'i belki son dönemde Bursa falan biraz daha kimlik kazandı. Onun dışındaki birçok şehirde seyirci önce Beşiktaşlıdır, Fenerlidir, Galatasaraylıdır, Trabzonludur sonra kendi şehir takımını tutar. Yani bunu sen de yıllarca maç anlattın yaşamışsındır herhalde gittiğin şehirlerde.
1: Tabii.
0: %90'ı böyle. Kardeşim diyorum siz o zaman Beşiktaş'ın maçı varken Ahmet Erzurum maçını ki zamanında mesela en çok Beşiktaşlı Van'daydı mesela. O taraflarda Beşiktaşlı çok oluyor. Mesela niye sen Ahmet Erzurum maçını Beşiktaş maçının üzerine koyuyorsun mesela? Bunu abi 2 saat önceye çek. Bir önceki saatte Alanya'nın maçı var mesela. Oraya koy. Orada zaten lokal maçları seyirci kendi seyrediyor kendi liginin şey takımını ama
1: Tabii. Bir de
0: sen
1: maç Erzurum'da
0: Beşiktaş
1: daha serin bir atmosferde.
0: tabii ki ya sen Beşiktaş Fener Galatasaray maçının üzerine maç koymayacaksın abi. Bu çok basit bir kural ya. Yani bunları falan düşünemiyorlar mı? Anlamadım ki ben bunu niye yapıyorlar. Yani bu çünkü Türkiye bu maçları izliyor abi. Zaten Lokomotif de bu takımlar değil mi? Sen
1: Abi
0: diğer maçları
1: gelenekçi.
0: bir önceki
1: Yani gelenekçi, ben mesela geçen federasyonda bilgi gelmiş.

0: işte. Bu yapay zekalar çıktı, bilgisayarlar gelişti, o oldu, bu oldu. Fikstür biliyorsun 30 yıldır aynı mantıkla çelişiyordu. Bu yeni işte yeni 2 yıldır falan, 1 yıldır fikstür çekimini değiştirdiler.
1: Ya işte bilmiyorum Emreciğim, yani hakikaten çok o kadar dediğin gibi. Şimdi ben yıllarca, sen de yayıncı kuruluşlarda da çalıştık. Hani ben yayıncı, zaten yayıncı kuruluşlarla federasyonun böyle çok fazla

0: işte ya da dediğim gibi Beşiktaş Fener'i Galatasaray'a öne ayırıp falan Avrupa liglerine düşünmek lazım. Çok o bir başka bir kriter ya. Bu işte çok hakim olmak lazım. Orada herkese ben eksikler görüyorum. Dediğim gibi belki bu hafta Fener maçı içeride değil mi? Bu hafta bu hafta sonu içeride oynuyor.
1: Evet.
0: Yani belki dediğin gibi bu şeyde Fenerbahçe belki içeride oynadığı için belki istememiş olabilir şu an hani yani rövanş öncesi bir erteleme belki istememiş olabilir evinde bir rotasyon belki gene yapacaktır şey. Ama çok kritik maç ya. Yani burada yani şunu söyleyelim. Burada Fenerbahçe ne istiyorsa yapılması lazım bence. Benim
1: bu arada
0: görüşüm o. Şu
1: Fenerbahçe Omar Fayet'le de yolları ayırmış Mısırlı oyuncu.
0: Yani artık dediğim gibi Emre şu anda yani bu hafta böyle ufak ufak bekleyeceğiz Fenerbahçe'den şeyleri. Dediğim gibi bu Amrabat, işte Bekao, Carlos falan gibi belli bir seviyenin üzerinde oyuncuları bunların her zaman pazarı vardır hala. O para yani 12 milyon almazdım da bedava da yollamak istemezdim ama yollanacak maalesef. Şimdi Komo'yu dördüncü olmuşsa Komo'yla bir adam onu bir şekilde oralar kovalar. Komo almaz da bir altındaki takım alır bu sene. Ama dediğim gibi herkesin beklediği Fenerbahçe'nin çaresiz düştüğü yerde ligin bir transferi bitmesine 1-2 gün kala Avrupa transferinin Fenerbahçe'ye teklifler gelecektir. Onlar da artık ne yapacak bilmiyorum. Yani Sıddık'ı Şerif işte gitti çocuk genç çocuk. Ha yollar mıydım? Ama çok para verildi işte. Zaten olay şu. Sıddık'ı Şerif'i sen alıp 3-4 milyona satacaksın 25 milyona. Yani sen 20'yi alıp 25'e satmayacaksın. Ben bir yönetici olsam 20'yi aldığım adamı 25'e satmam. Aa o şunu diyorsun o zaman. Ben bunu 20'ye aldım ama zaten bu bir hataydı. Ama ne teklif verirlerse vereyim de gitsin diyorsun şu anda. Yani şu anda Fener'de gözüken o. İşte bilmiyorum artık o daha nereye kadar böyle gidecek ama Fenerbahçe'de işte önümüzdeki hafta falan, önümüzdeki haftanın yani bu haftanın sonrasında bence çok ciddi hareketler olur. Zaten Allah korusun tabii bir Lyon'a yenilme falan gibi bir durum olursa o zaman yani bayağı bir kriz olur Fenerbahçe'de.
1: Abi çok teşekkür ederim. Ama süremiz bitti.
0: Sağ ol,
1: harika
0: kardeşim.
1: Bilgiler verdin.
0: Sağ olasın. Çok keyifliydi. Yine konuşuruz her zaman.
1: Her zaman. Çok teşekkür ediyorum.
0: Eyvallah. Görüşürüz. Sevgiler.
1: Saygılar. Göktuğ Sevinçli Üstadımız bizlerle birlikte oldu. Saatler 19.58'i gösteriyor. Reklama gideceğim. Bu arada Erzurum taraftarına stadına kavuşacak. Ben demin biraz önce yanlış bir ifade kullandım. Erzurum Spor Ahmet maçını Erzurum dedim. Ahmet'te oynandı maç. Yani Diyarbakır'da oynandı. Ahmet'in evinde oynandı. Ondan dolayı özür diliyorum. Hemen o yanlışımı düzelteyim. Ve Erzurum Spor'da stadına kavuşuyor. Onun da hemen altını çizeyim bu vesileyle. Çünkü Erzurum Spor biliyorsunuz stat sıkıntılıydı. Ve Erzurum taraftarı stadına da kavuşmuş olacak. 6 Şubat 2023 depremi sonrası kapatılan maraton tribünü vardı. Bakım, onarım ve yenilenmenin ardından yeniden açılacak. Ve tam seyirci yani 21 bin seyirciyle hizmet verecek 3 sezon önce. Tam kapasiteyle kullanılamayan Kazım Karabekir Stadı artık tam kapasiteyle kullanıma dahil olacak. Yolu bahtı açık olsun diyelim. Antony Musabba gitti. Az önce anlatmıştım. Sıddık'ı Şerif gitti. Önemli isimler bunlar. Ve bununla ilgili önemli gelişmeleri sizlere aktardık. Keza yine aynı şekilde sıcak gelişmeler var. 2026 Sev Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın heyecanı tüm hızıyla başlayacak. İstanbul ev sahipliği yapacak. Yeni bir şampiyonluğu yakalamak adına herkes bilet arayışı içerisinde. Ama o bilet henüz daha bulunabilmiş değil. O yüzden Filenin Sultanları'nın kadrosu da açıklanmışken hemen onu da belirtelim. A milli takımda 21 Ağustos 6 Eylül arasında İstanbul'da düzenlenecek şampiyona 21 Ağustos'ta Letonya ile, 23 Ağustos'ta Slovenya ile, 24 Ağustos'ta Macaristan'la, 26 Ağustos'ta Almanya ile ve 28 Ağustos'ta Polonya ile oynayacağız. Bütün maçların başlangıç saati 19 diyelim. Şimdi bir reklama gideceğim. Reklamların ardından Tarkan 7 Yıldız'a gideceğiz Avusturya'ya. Avusturya'dan yurt dışından Lyon maçı nasıl bir yansıma gösterdi? Neler oldu? Neler oluyor? Nasıl gelişmeler var? Birazcık bunları aktarmaya gayret edeceğiz son bir saat içerisinde. Sonra sizlerden gelecek telefonları da alacağım ve mesajlarınızı da bekliyorum. Sabah olduğu gibi akşam biraz benim yok zannettiniz herhalde. Mesajlarınız az gelmiş. Bak kırılırım, üzülürüm. Biraz mesajlarınızı görelim hızlı hızlı.

0: Akşam akşam Emre Tilev'le spor gündemi güzel oldu demiş. Asensio'yla kavga etmeye devam ederse giderim demiş. Fenerbahçe daha elenmedi arkadaşlar demiş bir değerli dostumuz. Şerife yeryüzünde hiçbir takım 24 vermez. Fenerbahçe operasyona başlamış demiş bir değerli dostumuz. İşte gitti abi herif, o kadar parayı verdiler. Yani sen vermezsin ama verenler var sevgili dostlar. Emre abi seni akşam dinlemek çok güzel. İyi yayınlar. Allah'a emanet ol demiş. Siz de Allah'a emanet olun. Erzurum değildi demiş. Evet doğru. Ahmet onu hemen düzelttik. Diyarbakır'da oynandı maç. Emre abi canlı yayın konumun çok güzel söylüyor da abi geçen sene Galatasaray Liverpool maçı öncesinde deplasmana gitti. Arena'da oynadı. Sonra gitti Beşiktaş deplasmanına. Sonra oradan Liverpool deplasmanına. Hocam bak Şubat ayında bu olmaz. Erteleme. Mart'ta erteleme. Arada erteleme. Ama sezon başlıyor ya, bu sezonun başı. Senin Şampiyonlar Ligi'ne takım atman lazım. Çünkü senin yarıştığın bütün şehirler, ülkeler erteliyor. Yunanistan erteledi, Belçika erteledi, Hollanda erteledi. Onu anlatmaya gayret ediyorum. Sen de erteleyeceksin ya da doğru bir planlama yapacaksın. UEFA fikstürüyle aynı senkronu yakalayacaksın ve o senkrona bağlı olarak bu ligi bir hafta sonra başlatacaksın. Ne olurdu mesela? Yani bu lig, size çok açık ve net söylüyorum, 29-30 Ağustos'ta başlasaydı ne olurdu? Hiçbir şey kaybetmezdi. Hiçbir şey kaybetmezdi ya. İkinci hafta oynanacak. 2 hafta kaybetmiş olurdu. 2 haftalık arayı da arada kapatırdın. Ama yok. Enteresanız biz. Yani biz kendi ülkemizin takımlarını seviyor muyuz? Bu soru işareti bende. Vallahi enteresan.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
7: Büyük rahatlık Paytr.
8: Reklam bitti. Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Reklam bitti.
8: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Ve beraberliğimiz devam ediyor. Tarkan 7 Yıldız hocamla birlikteyiz. Avusturya'ya götürüyorum sizleri. Merhaba hocam, günaydın, hoş geldiniz.
1: Merhaba Emre abi, nasılsın?
0: İyiyim. Hep bu lafa alışmıştınız değil mi? Günaydın, hoş geldiniz. Ama bu kez akşamleyin birlikteyiz. Ve mutlu akşamlar. Saatler 19.06'yı gösteriyor. Ve sevgili Tarkan 7 Yıldız Avusturya'dan bizlerle birlikte. Ve sizler de yolda İstanbul'da akşam saatinde evinize dönüyorsunuz. Hep beni sabahları dinlemeye alışmıştınız. Ama şimdi akşam birlikteyiz. Tarkan, Avusturya'da saat 18.06 mı?
1: Evet Emre abi, doğrudur.
0: Bir saat geridesiniz değil mi?
1: Saatler.
0: Şimdi ne zaman yaz saati bitiyor sizde? 2 saat olacak değil mi?
1: Bizde siz devamlı gidiyorsunuz. Bizde Mart ayında, bir de Ocak, Aralık ayında, o değişiyor ya saatler.
0: Evet.
1: Orada aramızda iki saate çıkıyor şimdi bir saat.
0: Orada tabii
1: Kış
0: seni
1: aylarında
0: dağıtıyorum
1: iki.
0: ben. Çünkü saat 8'de bağlanıyorum ama onlara göre 6 falan oluyor değil
1: Yedi oluyor, yedi oluyor aynen.
0: mi? Doğru.
1: O kışın biraz daha bağlanmam zor oluyor. Hani zor olmuyor da, yani güne tam başlıyoruz, ses vesaire. Yumurta yemiyoruz maalesef
0: Aa,
1: sabahlara.
0: canımsın.
1: Hani güne biraz da dinç başlayamıyoruz yani.
0: Peki Tarkan hocamla birlikteyiz. Tarkan 7 Yıldız. Avrupa'da yansımalar nasıl? Lyon beraberliği nasıl okundu? Ve yarın Beşiktaş'ın Zalgiris ve Trabzonspor'un Françvaroş maçları var. Nasıl okursun? Ve tabii ki bu satışlar. Fenerbahçe bugün 3 önemli oyuncusunu sattı. Sıddıkı'yı sattı, kar elde etti. Keza yine aynı şekilde Omar'ı gönderdi. Mısırlı stoperi ki çok şans bulamamıştı, hatta hiç şans bulamamıştı. Yine aynı şekilde Musabba'yı gönderdi.
1: Musab nereye gitti Emre abi? Ben biraz gündemi takip edemedim.
0: Sıddıkı Coventry'ye gitti. Musabba da İngiltere Premier Ligi'ne gitti.
1: İngiltere Premier Ligi'ne gitti.
0: Evet.
1: Biraz gündemi bugün biraz işten yoğundum, takip edemedim. Emre abi, Fenerbahçe'nin kadro derinliği
0: Norwich
1: çok
0: diye
1: aşırı
0: gitti.
1: fazla.
0: Norwich. Norwich diye.
1: Yani Norwich'te büyük bir transfer başarısı Musab için. Samsunspor, Fenerbahçe ve Premier Lig, yani güzel. Onun adına sevindim yani, en azından.
0: Bence Şerif, Sıddıkı Şerif için daha iyi o. Coventry'ye gitti.
1: Emre abi, Sıddıkı Şerif aslında kötü bir transfer değildi. Maalesef ülkemizde verilen rakamlar oyuncuları biraz eziyor. Bu yerli oyuncular için de böyle. Yani verilen rakamın karşılığını bekliyoruz. Gelişimi beklemiyoruz. Gelişimi beklemediğimiz için de sabırsız bir topluluğuz. Sıddıkı Şerif Fenerbahçe'ye zarar ettirmeden gitti. Yani kalabilirdi ama kalmasını zaten Türkiye'de futbolcu yetiştirmemizin en büyük temellerinden bir tanesi Sıddıkı Şerif'in Fenerbahçe'den gidiyor oluş Emre abi. Çünkü aşırı bir şekilde biz hemen hazır bir makine istiyoruz ama makinenin yağına, suyuna, dişlerine vesaire onu geliştirmek için, onu servisini yapmak için uğraşmıyoruz. Makine sadece çalışsın istiyoruz. Sıddıkı Şerif gelecek vadeden bir oyuncuydu. Umarım Fenerbahçeler de pişman olmaz gönderdiğine.

0: Peki, Fenerbahçe Lyon maçının rövanşı için Fransa'da neler olur?
1: Emre abi Fransa'da ya şimdi bir kere sen yılların çok deneyimli bir futbol spikerisin. Futbolun içinden gelen çok değerli bir kişiliksin benim için. Yıllardır seni çok Fenerbahçe'nin birçok maçını anlattığın maçı dinledim Emre abi. Sen bu zamana kadar bu kadar zayıf bir Lyon izledin mi mesela Emre abi? Ben hani soruya soruyla karşılık vermiş olmak istemiyorum ama Fenerbahçe'nin eşleşebileceği en doğru rakiplerden bir tanesi değil Lyon. Çünkü geçmiş yıllardaki o Fransa Ligi'ni kasıp kavuran bir Lyon takımı yok maalesef. Yani o eski şaşalı günlerinde de değil. Fenerbahçe'nin dün akşam kesinlikle kazanması gereken bir karşılaşmaydı. Fakat evinde bir beraberlikle ayrıldı. Tabii tur henüz bitmedi. Deplasmanda bence yine Fenerbahçe favori olacak. Çünkü kadro kalitesi Lyon'un bir tık üstünde. Ama takım hüviyeti olarak Lyon daha iyiydi dün akşam. Biz Fenerbahçe olarak biraz daha bireysel yeteneklerin eline baktık Emre abi. Fransa deplasmanı kolay bir deplasman olmayacak Fenerbahçe için. İsmail Hoca burada nasıl bir kadroyla çıkar bilemiyorum. Hani Asensio ilk 11'de olur mu olmaz mı? Bence Asensio'nun Fenerbahçe'de her zaman ilk 11 oynaması gereken bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen de forvette Lukaku ile başlayacak deplasmanda. Ya da Kerem Aktürkoğlu'nu da ileri uçta kontra maçlı bırakabilir Montella'nın oynattığı gibi. Tabii şimdi dinleyicilerimiz milli takımda Kerem'in forvet performansını eleştirecekleri için ama bu maç öyle bir maç olmayacak. Deplasmanda sonuçta Lyon'a da tur için gol gerekecek. Fenerbahçe savunma arkasına yapılan koşularla Lyon'da turu geçebilir Emre abi. Benim inancım tam. Umarım İsmail Hoca da dersini iyi çalışır. Bu karşılaşmada yapmış olduğu hataları deplasmandaki karşılaşmada yapmaz Emre abi.
0: Peki, özellikle Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın yanlış hamleler yaptığını düşünüyor musun?
1: Düşünüyorum Emre abi. Ben Talisca yerine Fenerbahçe'de Asensio oynatırım Emre abi. Çünkü Talisca koşan oyunda yok maalesef. Koşan bir oyuncu değil. Evet diyebilirler Asensio çok mu koşuyor? Çok koşmuyor ama onun araya pasları ya bir maestro gibi takımı yönetmesi bence Talisca'nın bir tık önünde. Talisca ikinci yarıda süre alabilirdi. Tam tersi olabilirdi. Ama İsmail Hoca bunu yapmadı, düşünmedi. Tabii tribünlerde de bir Asensio protestosu vardı galiba. Bize de geldi televizyona sesi. Asensio tezahüratları. Ve bunun akabinde hoca oyun almak zorunda kaldı Asensio'yu. Bu da güzel bir görüntü olmadı Fenerbahçe taraftarı ve teknik direktör arasında. Ben Asensio'nun Talisca'nın yerine tercih edilmesi gerektiğini düşünüyorum Emre abi deplasmanda. Forvet'te de muhtemelen Muriç'in yerine Lukaku'yla başlayabilir hocam. Artık Lukaku'yu da oynatması gerekiyor.
0: Peki özellikle Fenerbahçe'de Lukaku, Vedat Muriç, Asensio, Kerem'i geriye, İsmail'i geriye, Oğuz'u geriye iter mi bu transferler, bu isimler?
1: Emre abi bence itmez çünkü bu tür takımlarda eğer takıma kaliteli oyuncular transfer ederseniz takımdaki oyuncular onlarla beraber gelişir ve ileriye doğru ivme kazanır. Ben Fenerbahçe'nin bu transferlerle beraber çok daha ivme yakalayacağını düşünüyorum. Tabii İsmail, Kerem bu oyuncular şu anda gölgede kalmış gibi olabilirler ama Greenwood gerçeğini atlamamız gerekiyor. Dün akşam harika bir gol attı. Sonuçta 23 yaşında bazı kişisel problemlerden dolayı ülkemize düştü ama bu tür yıldızlar her zaman bu tür sorunları olduğu zaman ülkemize geliyorlar. Osimhen de Napoli'de kavga etmeseydi Türkiye'ye gelmezdi muhtemelen. O yüzden Greenwood'u Fenerbahçe'nin çok iyi kullanması gerekiyor. Kerem Aktürkoğlu da biraz daha oyuna fazla top kaybediyor Kerem. Bu top kayıplarını biraz minimuma indirmesi lazım. Taraftarın gözünde de biraz o top kayıpları onu eleştirmeye itiyor medya tarafından. Ben İsmail'in biraz gölgede kaldığını düşünüyorum. Evet, Guendouzi ve Kante orta sahasında ama mutlaka İsmail'e de şans gelecektir. Bu takımda ben İsmail Hoca'nın İsmail Yüksel'i de kadroda her zaman değerlendireceğini düşünüyorum. Hem milli takımımıza da çok gerekli bir oyuncu. Fenerbahçe'de de her zaman forma bulabilecek bir kapasitesi var. İrfan Can Kahveci forma bile bulabilir mi? Ya İrfan Can Kahveci ikinci yarılarda oyuna girip o skorun durumuna göre kadroya da yer alabilir. Ama ben Fenerbahçe'nin çok iyi bir 8 numaraya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Transferi yaparlar mı bilmiyorum ama şu anda çok fazla 6 numaraları var. Bu 6 numaraların içerisine iyi de bir 8 numara serpiştirirlerse çok çok daha faydalı olabileceğini düşünüyorum. Bir de Fenerbahçe'nin yerli bir stopere veya yabancı bir stopere ekstra. Çünkü Ake ve Şikrinyar'dan bir tanesi sakatlandığı vakit...

0: Emre abi, bir cümle kullanmak istiyorum. Güç insanı zehirler. Yani çok fazla güçlendiğiniz zaman kendinizi dev aynasında görürseniz yaptığınız yanlışları doğru yapıyormuş gibi hissedersiniz. Ve bu da sizi bitirmeye doğru götürür. Yani Galatasaray yönetiminin ben yavaş yavaş yani daha yeni seçildi tabii ki de ama yaptıkları hamleler, yapmadıkları hamlelerle bütün camia tarafında güvenilirliğini yitirdiğini düşünüyorum. Bu da camianın hatası. Çünkü karşısına muhalefetten bir aday çıkmadı Sayın Dursun Özbek'in. Çıkmadıktan sonra Dursun Özbek artık nasılsa benim karşıma hiç kimse çıkamıyor diye düşünüp insan güç ile zehirlenebilir. Galatasaray'ın yapmadığı transferlerde ve şu anda yapmış olacağı transferlerde ben çok büyük hatalar yaptığını düşünüyorum. Çünkü nasılsa biz şampiyon takımız, işte bizim kadromuz tam, eksik bölgelerimiz yok gibi düşünüyorlar ama şunu unutuyorlar. Bu takım geçtiğimiz sezon Samsunspor'a 4 taneydi. Antalyaspor'u son dakika golüyle kazanarak şampiyon oldu. Dolayısıyla bunları düşünmedikten sonra doğru yolu bulamazsınız. Galatasaray'ın kadrosu öyle çok şaşalı bir kadro değil. Eksikleri çok olan bir kadroydu. Ama Galatasaray yönetimindeki güç zehirlenmesi onlara doğru hamleleri yapmayı engelledi. Transferin bitmesine çok da yani transfer döneminin %80'ini bitirdik. %20'lik bir dönem kaldı. Transfer dönemi bitene kadar ben Galatasaray yönetimi çok doğru hamleler yapacağına inancımı yitirdim. Ve günün sonunda da devre arasına doğru galiba bu yönetimde değişir Emre abi. Çünkü bu güç zehirlenmesi ben hayra alamet diye düşünmüyorum. Çünkü herkese koltuk bahşedilmiş gibi bir durum var. Yani bunlar hiç hoş olmayan şeyler. Herkes Galatasaray yönetimine girmek istiyor. Sportif AŞ'ye girmek istiyor. Ama çoğu dışarıda kalmış bu insanların ve daha sonra Dursun Özbek'ten şikayetçi olmuşlar yani çevresindeki insanlara. Dursun Özbek bence ateşle oynadı ve ateşle oynamaya devam ediyor. Çok farklı bir şekilde gelmiş geçmiş en büyük efsane başkan olabilecekken kendisini şu anda ateş hattına attı. Buradan nasıl dönebilirler hiçbir fikrim yok. Hala da Galatasaray'da değişik değişik haberler okuyorum. Torreira'nın gideceği, Lemina'nın gideceği, Okuçukwu'nun gideceği.
1: Torreira'nın Fiorentina'ya gitmek istediği iddia ediliyor.
0: Evet. Lemina'nın Arabistan Yarımadası'na gitmek istediği söyleniyor. Sanchez'in İtalya'ya gitmek istediği, Okuçukwu'nun geri kiralık sözleşmesinin iptal edileceğini. Yani Emre abi öyle aymazlıklar var ki. Şimdi transferi yapıyorsunuz, oyuncuyu getiriyorsunuz, sözleşmesini feshetmek istiyorsunuz da haberler çıkıyor. Lemina'yla sözleşme uzatıyorsunuz. Sözleşme uzattığınız oyuncu Arabistan'a gidecek diyor söylentiler çıkıyor. Ben takımda kalacağım diye açıklama yapan oyuncunun bir anda ben İtalya'ya gitmek istiyorum diye bir düşüncesi var. Ben Fiorentina tarafından eğer Icardi'nin Fiorentina tarafından transfer edilirse Torreira'nın Icardi'nin yanına gitme olasılığı olduğunu düşünüyorum. Bence o haberler oradan çıktı. Çünkü İtalya medyasında Lazio ve Fiorentina Mario Icardi ile ilgilendiklerini okumuştum. Galiba Torreira'nın İtalya'ya gitme isteği de Icardi ile aynı takımda oynama isteği olabilir Emre abi.

0: Galatasaray'da sular durulmuyor. Geçtiğimiz son 4 sezonun şampiyonu 5. sezonunda bu kadar transfer ve yönetimsel hatalarla başlaması akıl alabilecek bir durum değil. Ben teknik direktör Okan Buruk'un da teknik hatalarıyla beraber bu işin çok daha yükseleceğini düşünüyorum. Çünkü insan gergin oldukça, kafası sakin olmadıkça daha çok hata yapacaktır. Ben yönetim ve teknik direktör Okan Buruk'un önümüzdeki günlerde daha fazla hata yapma riskinin olduğunu, Galatasaray'ın sportif anlamda başarısız günlerin gelebileceğini öngörüyorum Emre abi. Çünkü bu süreç bize bu süreç bana çok iyi şeyler göstermiyor Emre abi. Galatasaray açısından felaket bir sezon geçebilir bu sezon Emre abi.
1: Transfer de gelmedi. Galatasaraylılar da bu konuda dertli. Sen de iyi bir Galatasaraylısın. Onu da çok iyi biliyorum. Tarkan, Trabzonspor, Franchvaroş maçı. Onun için neler söylersin? Muhammed Sallak geldi. İlk maç berabere bitti. Trabzonsporlular çağrı üstüne çağrı yapıyorlar. Bu konudaki fikrin nedir?
0: Emrah, Macar takımını ben çok izledim. Yıl devamlı Avusturya'ya gelirler onlar. Çok atletik bir takımlar, çok mücadeleci, ikili yani mücadele ve mücadele hırsıyla ön plana çıkan bir takım. Takım ruhuyla oynayan bir oyun sistemleri var. Yıllardır da Avusturya'nın Tirol eyaletine gelirler. Onları takip ederim, izlerim. Tabii çok böyle hani lüks bir kadroları yok ama mücadele ruhu olan bir takım. Ben Trabzonspor'un turu geçeceğini ama oyunda biraz daha disiplinin olması gerektiğini, yani eğer turu kolay görürlerse turu geçemez Trabzonspor. Çünkü geçtiğimiz sezon Rapid Wien elenmişti Trabzonspor bu rahatlıktan dolayı. Aynı Rapid Wien Avusturya Ligi'nde çok kötü bir sezon geçirmişti. O takım elenmişti. Dolayısıyla Macar ekibine Trabzonspor'un saygı duyması gerekiyor ve disiplini elden bırakmaması gerekiyor. Çünkü bu tür takımlara karşı disiplini elden bırakırsanız tur elden gidebilir Emre abi. Ben Trabzonspor'un hem kolay hem de zor bir karşılaşma beklediğini düşünüyorum. Hem kolay hem zor nasıl diyecek olabilir dinleyicilerimiz. Kolay olarak rakip Trabzonspor kalibresinde olan bir rakip değil. Zor ise rakip çok dirençli bir takım. Yeteneği az ama direnci yüksek olan bir takım. Bu yüzden Trabzonspor'un maça çok çok önem vermesi gerekiyor. Rakibini küçümsememesi gerekiyor Emrah.
1: Tarkan, teşekkürler. Var mı eklemek istediğin, yarım bıraktığın, burayı da tamamlayalım dediğimiz bir yer?
0: Beşiktaş-Zalgiris maçı. Onlara da başarılar diliyorum. Avrupa'da bizi destekleyen tüm takımlarımızın en uç noktaya kadar gitmesini her zaman söyledim. Söylemeye devam edeceğim. Nispeten Trabzonspor'a göre Beşiktaş'ın maçı daha kolay Emre abi. Zalgiris karşısında. Beşiktaş turu çok rahat geçecektir. Bu saatte bizleri dinleyen dinleyicilerimize çok teşekkür ederim. Aman trafikte dikkat etsinler İstanbul trafiğini. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'daydım. Ya, o trafikte sabır en önemli faktörlerden birisi. Herkese iyi seyirler diliyorum Emre abi.
1: Çok teşekkür ediyorum. Gelen bolca mesaj var. Tarkan'a da veda ettik. Harikaydı teknik direktörümüz. Bu mesajları devam edelim. Müzik girdi yayına demiş. Evet, kısa süreli, 15 saniyelik. Bazen böyle uzaktan bağlandığım için hep bunu söylüyorum. Bazen araya müzik giriyor, fon müziği giriyor ama ben hemen düzeltmeye çalışıyorum. Sağ olsun Derfin Yunustane, Mecit Hocam, Berk bana hemen uyarı atıyorlar. Çünkü aynı anda 8-9 ekranı müdahale etmeye çalıştığım için. Merhaba Murat, ben İsmail Hoca 99 puan saçmalığını başarı olarak gördükçe başarılı olması mümkün değil. Fenerbahçe iki defansif orta saha değil. Vedat ve Lukaku beraber oynamalı. Kerem ve Greenwood kanatlarda ileride beslenmeli. Dün Kante olmamalıydı demiş. İyi yayınlar Emre abi. İstanbul'dan Osman. Kerem Aktürkoğlu artık Fenerbahçe'ye veda etmeli demiş. Vallahi Emre hocam, saat 19.06 demeseydin ben hala bant yayın olduğuna inanacaktım. Şimdi inandım canlı olduğuna. 19.24 saatler. Vallahi canlı, billahi canlı. Sen de mesajı 19.07'de atmışsın. Batrakov ne oldu? Az sonra çok özel bir isim bağlanacak. Serhan Türk bizlerle birlikte olacak. Aspor'un, Desmart'ın değerli yorumcusu. Demirören Haber Ajansı'nın da saygıdeğer müdürü bizlerle. Young Boys'la ön eleme oynarken Galatasaray maçı ertelenmedi mi? Ey Galatasaraylılar demiş. Asensio diyenleri anlamıyorum. Bu adam kaç maçtır ne oynamış da sahada sadece geziniyor demiş. Bu mesajlar arka arkaya bize gelmiş. Şimdi bir reklam ardından

0: Serhan Türk bizlerle birlikte olacak. Ayrılma Türkiye.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam.net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam.net.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
7: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
10: Turkcell'le bağlan hayata.
11: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam bitti.
12: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Yöneticisi, çok değerli bir isim, gazeteci, yazar, yorumcu, bir koltukta beş karpuz taşıyan çok değerli dostum ve gerçekten insani vasıfları da çok değerli bir isim Serhan Türk bizlerle birlikte. Serhancığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diyorum Emre.
0: Serhancığım
1: Sen
0: Galatasaray'da...
1: o kadar güzel konuştun ki ben artık bir şey konuşmak bana yakışmadı.
0: Estağfurullah.
1: Ama şu bir gerçek. Duygularımız, kalplerimiz her zaman karşılıklı. Seninle yayına çıkmak da benim için her zaman büyük bir zevk ve kendimi çok rahat hissediyorum.
0: Ben de seninle yayın yapmaktan büyük keyif alıyorum. Bizi hiç kırmıyorsun. Onun için de ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Serhan,
1: Ben teşekkür ederim.
0: Galatasaray'da neler oluyor? Transfer gerçekleşmiyor. Abdullah Kavukçu'nun istifa ettiği, Sayın Başkan'ın onu caydırdığı iddia ediliyor. Serdar Güzelaydın meselesi az önce Twitter'a düştü. Topik trend oldu. Bu konudaki görüşlerini alalım.
1: Evet, Galatasaray transfer yapacak, yapmalı da. İhtiyaçta transferi var ve bir anlamda da artık taraftarda isyan etmiş vaziyette. Bununla beraber de yarın sabah saatlerinde yine 10 numarasına kavuşuyor Galatasaray. Alexi Batrakov yarın sabah İstanbul'a gelecek ve daha sonrasına da sağlık muayenesi ve kendisini Galatasaray yine 10 numarasını tanıtacak. Bu anlamda ilk transferini, hatta ikinci transfer, İlk transferi Leslie Ukaçukwu ile yapan Galatasaray istenilen performansı ve istenilen ağırlığı taşıyamadığından dolayı çok fazla ses getirmemişti. Ama tabii ki Alexi Batrakov da çok fazla ses getirmedi. Çünkü Galatasaray bu alanda 20'ye yakın oyuncuya gitti ve 20'ye yakın oyuncuların çok fazla isim ön plandaydı. En büyük isim bunlardan bir tanesi Bruno Fernandes. Bruno Fernandes'e transfer teklifi götürdüğünde Galatasaray'ın 18 milyon euro maaş ve 5 milyon euro da imza parası istemişti. Şimdi geldiğimiz noktada Galatasaray yaklaşık 30 milyon euroyu biraz geçen bir bedelle bonservisini alarak önce de 3,5 milyon euro civarında da bir yıllık maaş vererek Alexis Batrakov transferini bitirdi. Şimdi ne olacak? Şimdi olması gereken 4 sene üstte şampiyon olmuş Galatasaray'a artık diğer transferlerin de gelmesi lazım. Tabii bir kanat oyuncusu, bir santrafor transferi de yapmasını bekliyoruz. Ama diğer tarafta Lemina'yla, Torreira'yla ve Davinson Sanchez'le ilgili de bir gündem söz konusu. Lemina ya El Shaarawy'nin bir talebi var, isteği var. Oyuncu almak istiyorlar. Galatasaray'da Lemina tarafında Okan Hoca ısrarla bu transferin yapılmasını istemişti. Lemina'yı hem stoperde hem ön libero'da hem de sağ bekte kullanmak isteyip rotasyonlu oyuncu sahip olmak istemişti. Ama şimdi geldiğimiz yerde oyuncuya gelen tekliflerin olması, oyuncunun da gitmenin elini göstermesi. Burada belki Mate Sar transferi de olabilir ihtimalini güçlendirdi. Tottenham'lı oyuncuyla daha önceden Galatasaray görüşme yapıyordu. Bu transfer planlaması da bu şekilde olabilir. Sonra da bir mutsuzluk söyleniyor. Kendini iyi hissetmiyor söyleniyor. Her şey duygusal olmalı ki ben aslında bu transfer döneminin sonuna geldiğimizde Galatasaray Lig'e başladığı anda böyle transferleri artık maddi olarak düşünüyorum. Çünkü sezon başlamış, senin Torreira'nın da senin 5. yıldızla çok fazla ihtiyacın var. Torreira'nın da 5. yıldızını kazanacak olan 5.

0: taraftar Okan Buruk ve başkan üçlemesinde bir kopukluk gözlemliyor musun? Yani bunu onarmak için başkanın daha başka planları olacak mı? Ya da ya hayır, böyle bir kopukluk yok, bunu sen nereden çıkarttın mı diyorsun bana?
1: Ya bu kopukluğun olacağını çok fazla düşünmüyorum. Olursa zaten en büyük zararı Galatasaray görür. Sonuçta burası bir kulüp. Kulübün başkanı var ve kulübün çalışanları var. Tabii ki kulüpte 4 sene üstte şampiyon yapmışlar diye Okan Hoca gerçeğini unutmamak lazım. Aslında hepsinin ortak noktası Galatasaray'ı şampiyon yapmak. Ve önemlisi ise hepsi de Galatasaray'ın önemli isimleri ve Galatasaray'ın kimliğiyle ön plana çıkmış isimler. Bence en büyük kopukluk yönetiminle taraftarın arasındaki iletişim kopukluğu olduğunu düşünüyorum. Bu iletişim kopukluğundan dolayı da çok fazla isim yazılıyor, çok fazla isim ön plana çıkıyor. Bazı isimlere kiralık teklif yapılıyor, bazı isimlere bonservis teklifi yapılıyor. Mustafa Ezra içerisinde kiralık tekliflerle çok fazla zaman harcayan Galatasaray asıl istediği oyuncuları getiremediğini düşünüyorum. Ama dediğimiz gibi her şeyin başı iletişim. İletişim kopuklu olan da bir dönemden geçtiğimizi net bir şekilde gördük diyebilirim.
0: 30 milyon euro dedin, 21 yaşındaki bir Batrakova. Galatasaray için risk midir bu? Ve asıl soru şu: klasik bir 10 numara mı? Torreira'nın önünde serbest 8 mi? Yoksa Osimhen'e yakın ikinci bir forvet mi? Nerede oynar?
1: Ya klasik bir 10 numara ama mücadeleci bir 10 numara. Ve kendi oynadığı kulübünde de kaptanlık seviyesine kadar gelip her türlü sorumluluğu alan bir oyuncu pozisyonunda. Tabii ki Galatasaray 10 numara pozisyonunda yaklaşık 15 aydan beri dolduramıyor. Ve bu anlamda da doldurmak istediği pozisyonunda ağırlığı çok büyük. Ben oyuncunun bu savaşa girip Galatasaray'ın 10 numarası olmak isteyeceğini düşünüyorum. Bu anlamda da ilerleyen günlerde ben oyuncunun performans anlamında bir sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum.
0: Şampiyonlar Ligi için bu kadronun senin bakış açında başka neye ihtiyacı var? Batrakov geldi. Başka?
1: Ben Serhan Türk olarak Galatasaray'ın şu an acil olarak 5 transfer ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. 10 numarasını alan Galatasaray var. Evet. Galatasaray'ın planlamasını sana söyleyeyim. Öncelikle Galatasaray 10 numara pozisyonu, kanat pozisyonu ve santrafor pozisyonu transfer yapıp daha sonra açılacak mevkiler, işte Demirhan'ın mevkisi olabileceği gibi buraya da eklemeler yapmak isteyen bir Galatasaray var. Ama benim nacizane futbol fakiri bir düşüncemle Galatasaray'ın acil 5 tane 5 transfer ihtiyacı

0: şampiyonluk yaşayan takımların o şampiyonluk hevesiyle bir sonraki sene daha güçlü karakter gösterecekler anlamına gelir. Tabii sezon başladı. Sezon başlangıcında Fenerbahçe'de istenmeyen bir düşüş. Yani şu düşüşten kastım şu. Oyun anlamında istenileni veremiyor. Aslında harika bir kadro kurdu. Galatasaray 4 sene boyunca şampiyon olan takıma takviye yapamadı ama bir anlamda da istenilen sonucu alamadı. Ama Galatasaray'ın karşılaştığı Çorumspor'la Fenerbahçe'nin karşılaştığı Gençlerbirliği bir takım değil. Onu da iyi yerlemek gerektiğini düşünüyorum.
1: Fenerbahçe için neler söylersin dışarıdan bakan bir adam olarak? Hakan Güneş diyor ki Fenerbahçe'nin yaş ortalaması çok yüksek. Bu da onlar için handikap. Katılır mısın ve Lyon maçını nasıl okudun?
0: Yani ben buna katılmam ama Lyon maçı çok önemli. Daha da önemli hale geldi. Yani Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi için bir kadro kurdu. Ama oynadığı futbol UEFA futbolu gibi yorumlayabilirim. Çünkü sene performansı göstermedi. Defansif anlamda bence çok fazla defosu olan bir durum söz konusu. Stoper tandemindeki Skriniar bana çok fazla güven vermiyor. Ve bu kadar amiral olan, bu kadar egosu yüksek oyunculardan kurulu Fenerbahçe'de İsmail Hoca bu oyuncuları yönetebilecek mi? Benim kafamdaki soru işareti de bu. Yoksa iyi bir takımı var ve bu takım çok iyi sonuçlar da alır. Ama ümitsiz ve bir anlamda şaşırarak başlanan bir sezon olarak görüyorum ben başlangıcı.
1: Peki, Serhan Türk bu sene şampiyonluk yarışında kimleri daha çok önde görür yılların ismi olarak?
0: Ben Galatasaray'ı her zaman bir adım önde görüyorum. Ama Beşiktaş'ın kadrosu çok güzel ve kadro yapılanmasıyla beraber teknik direktör takımı olmaya başladı. Bu çok değerli. İtalyano kendini takıma kazandırdı ve

0: sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Reklam bitti.
3: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

önemli. Yoksa Real Madrid'de oynamışsınız, Barcelona'da oynamışsınız. İşte bunların bence hiçbir önemi yok. Ya önemi var ama günlük performansınıza bağlı. Yani oynayamadığınız zaman bir önemi kalmıyor bence. Bir de Emre abi Serhan Türk'ü de dinledim. Yani 5 tane transfer lazım diyor. Ya çok doğru söylüyor. Sezon başlamadan ben arkadaşlarıma söylüyordum. Yani Galatasaray'ın defansı da yaşlandı ya abi. Yani Abdülkerim, Davinson da yaşlandı. Abdülkerim de yani ilk geldiği sene alakası yok yani. Hesap yok o halinden. Ben Torreira, Lemina'nın da gitmesi gerektiğini her defasında söylemiştim. Lemina bir de canı isterse oynuyor, istemezse oynamıyor abi. Bir maç oynuyor. İşte yok belim ağrıyor, oram ağrıyor. 3 maç oynamıyor. Genelde derbilerde iyi performans gösteriyor. O da sözleşme alayım, bilmem ne yapayım.

0: Bilir misin abi?
1: Açıklayamam.
0: Açıklayamazsın ve şimdi yeni genç futbolcu aldık, 21 yaşında, geleceğe parlak. İnan, yaşından dolayı korkuyorum çünkü Okan Hoca ancak böyle ligin 10. 12. haftasında hazır olduğunu düşünerek falan oynatır diye düşünüyorum abi. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, çok fazla telefonunuz var. 0533 265 3995'e teveccüh ediyorsunuz. Yağmur gibi telefon geliyor. Hemen ararsanız yayını alacağım. Sevgili Berk benden sonra yayında olacak. Berk de akışı planlıyor sağ olsun. Yoğun bir şekilde çalışıyor. Saatler 19.49'u gösteriyor. Ve gelen telefonlar var. Sonu 11, sonu 43, sonu 03, sonu 24, sonu tekrar 89.03, sonu 09.14 olanlar var. Ben arayayım bakalım ulaşabilecek miyiz? 0914'ü arayalım. Çok aramış. Bir 7-8 araması var. Ve kim ne dedi formatına girecekler için son telefonu alalım hattımızda. Alo.
2: Alo, merhaba.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
2: Abi nasılsınız? İyisin inşallah.
1: Eyvallah, çok iyiyim, sağ olun. Buyurun efendim, sizi dinliyoruz.
2: Emre abi, şimdi dün Fenerbahçe maçını izledik, 90 dakikasını. Yani ben şöyle söyleyeyim, 33 yaşındayım. Alex dönemine denk geldim. Ben yani 5 yıldır da Fenerbahçe taraftarıyım. Televizyonda da izliyorum her maçını. Hani bir Asensio'yu izlerken bir Alex böyle hatıralarıma geliyor. Alex'in o şeyini, plasını falan Asensio'yu görüyoruz. Dünkü Şampiyonlar Ligi maçında bu kadar önemli bir maçta böyle bir silahımız varken İsmail hocamız Asensio'yu yedek soyunduruyor. Bu nasıl, yani mantığımıza sığdıramıyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Merak ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kucak dolu sevgiler gönderiyorum. Efendim, ben Asensio ile başlamamasının bir hata olmadığı fikrindeyim. Yani çünkü Asensio ne yaptı yani? Ya, bal yapmayan arı gibiydi daha önceki maçlarda da. Ama ben orta sahayla ileri alan arasındaki hattın çok geniş kaldığını düşünüyorum. Boy uzayınca da hatalar zinciri arka arkaya geldi. Sonu 0-2 ile biten değerli dostum bizlerle birlikte. Selamlar, iyi akşamlar. Buyurun efendim.
3: İyi akşamlar Emre abi, hayırlı akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Eyvallah, Allah razı olsun. Canavar gibiyiz. Buyurun, top sizde efendim.
3: Vallahi seni bu saate görmek bizim keyfimize keyif katıyor Emre abi. Çok teşekkür ediyoruz bu saate hizmet verdiğiniz için.
1: Valla Berk'e teşekkür edin çünkü Berk gerçek var. Benden böyle bir istekte bulundu. Ben de seve seve dedim. Çok da keyifli oluyor 18-20 arası. Sabahtan sonra akşam da sizle birlikte olmak gurur verici. Buyurun efendim, siz dinliyoruz.
3: O zaman sevgili Berke de burada selam olsun. Kendisi böyle bir fırsat bize sunduğu için teşekkür ediyoruz. Senin aracılığınla ona da. Emre abi ya, şimdi gelen Serhan Türk abi de bağlandı. Kendisine buradan saygılar, sevgiler olsun. Özgür irademi kullanabiliyorum değil mi Emre abi?
1: Tabii canım, istediğinizi söyleyebilirsiniz. Saygı
3: Şimdi
1: çerçevesinde.
3: abi gelen... Tabii. Şimdi Serhan abi diyor ki Galatasaray'da olaylar yok. İşte her şey yolunda, yönetim bunu düzeltiyor. Okan Buruk başta. Abi gözle görülen bir gerçek var, hakikat var. Sen şurada kalmış 18 gün transfer yapamıyorsun. Madem forvet alamayacaksın, sen Icardi'yi niye yolluyorsun abi? Icardi takımın ahenkiydi. Yani takımın da oynamasa bile kenarda bizim bir Icardi'miz var diyorduk. Çocuklarımızın sembolüydü abi, sen yani hiçbir şey yapamıyorsun. Aldığını da şu anda göndermek istiyor galiba, o Bonski ismini bilmiyorum nedir. Yani sen niye gönderiyorsun abi forveti? Alacağın forvet bundan daha mı ucuz olacak Emre abi? Sen niye yazıyorsun abi? Sen lütfen bir şey söyle Emre abi.
1: Evet, ben katılıyorum. Yani bence Galatasaray'ın çok ciddi transfer hataları oldu. Dursun Özbek 4 yıl üst üste şampiyon olunca hani şey olur ya, böyle sen gidersin ve artık çok güzel bir dükkanda harika hamburger yapmaya başlarsın ve dükkanın önü taşmaya başlar, ama biraz sonra, yani atıyorum bir yıl sonra, gelenler şöyle der. Ya biz bu hamburgerde eski tadı bulamadık, biliyor musun derler. Ya iş rutine binmeye başlar. Soğanı çok kızartmazsın. İşte ne bileyim şekeri az katarsın. Bir şey olur orada. O ritmi kaybolur. Bence Sayın Cumhurbaşkanı buna metal yıpranması diyor ya. Metal yıpranması. Ben de öyle diyorum. Yani Galatasaray'da bir metal yıpranması var.

0: Kesinlikle Emre abi. Kesinlikle. Ben de katılıyorum sana. Hatta şunu da ekleyebiliyor muyum Emre abi?
1: Lütfen.
0: Galatasaray bu saatten sonra oyuncu dahi getirebilirse ki ben de getireceğine inanmıyorum. Yani ben Dursun Başkan'ın sözüne şu anda hiç sadakat gösteremiyorum. Getirse dahi ben bir yani eskisi gibi takımı toparlayabileceğini, taraftarı stada çekebileceğini hiç inanmıyorum abi.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Çok fazla telefon var. Hızlı hızlı telefonlara gideceğim. Sağ olun, var olun katıldığınız için.
0: Siz de sağ olun, var olun Emre abi. Saygılar, sevgiler, hayırlı akşamlar.
1: Efendim çok fazla telefonunuz var. An itibariyle 19 telefon olmuş. Yağmur gibi geliyor. 0533 265 39 95'e. Hemen sonu 09'da biten dostumuzu alalım. Alo, hoş geldiniz.
2: Alo.
1: Buyurun efendim.
2: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar efendim. Son telefonumuz
2: Güzel.
1: olsun. Buyurun.
2: Evet, güzel bir İstanbul akşamından herkese iyi akşamlar diyorum. Gerçekten güzel yani. Şey de güzel. İstanbul havası da güzel, serin de. Ama dün akşamki Fenerbahçe maçından hiçbir şey anlamadım. Kendi sahasında oynayan

0: Derken 70. dakikayı beklemez dedim İsmail Kartal. Dedim herhalde 60'ta yeni o silahlarını sahaya süren 2-1 alır diye şey yaptım. Fakat 70'e geldikten sonra ya bir de ben şunu hiç anlamadım. Ya Kerem sanki yoklarını ya kendisini Şampiyonlar Ligi'ne vermemiş gibi. Ya şimdi bir de şimdi Fransa'daki maçta da artık hiç benim umudum kalmadı. Çünkü neden? Bu adamlar kendi Şampiyonlar Ligi havasını biliyor. Bunu yaşadılar ve aynısını kendi ülkemizde Fenerbahçe'nin stadında da yaşattı. Yani ne kadar biz istekliyiz sizden diye. Onun için o hava güzel gitmedi. Yani böyle güzel bir İstanbul akşamında ben bu maçı seyrederken keyif almak isterdim. İnşallah ben yaşasam bu keyfi görürüm. İyi akşamlar.
1: Sağ olun efendim. Çok teşekkür ediyorum. Ve veda vakti. Gidiyorum. Bütün aşklar yüreğimde. Seviyorum hepinizi. Saatler 19.57'yi gösterirken veda et dedi sevgili Berk. Ben de veda ediyorum. Efendim yarın sabah saat 7'de yine karşınızda olacağız. Küçük küçük uzaktan bağlandığım için bazen kesintiler oluyor. Müziğe giriyor. Sonra ben hemen hızlıca geri dönüş yapıyorum. Mecit Bey, Derfin Yunustane, sevgili Berk beni bu anlamda çok fazla uyarıyorlar. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Bazen göremiyorum ve bu zaman zaman küçük kopmalardan dolayı da sizden özür diliyorum. Bana teveccüh ediyorsunuz, bunu kompanse ediyorsunuz. Ne kadar teşekkür etsem az. Malum neden burada olduğumu biliyorsunuz. Bir gezme, bir dolaşma, bir lay lay lom değil. Ama çok kısa zamanda da geri dönüşü gerçekleştirmeye çalışıyorum. Olmazsa annemi de getireceğim İstanbul'a. Onu da yanımda getireceğim. Çünkü dediğim gibi anneler baş tacıdır. Onlar bizim için çok değerli. Her şey gönlünüzce olsun. Gidiyorum. Bütün aşklar yüreğimde. Sevdayı size bırakıyorum.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.

0: Kim ne dedi? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu maçında Lyon'la 1-1 berabere kaldı. Berkay Tokgöz, Murat Aşık ve Olcan Akça maçı değerlendirdi.
1: Ya skor olarak kötünün iyisi diyelim. Yani mağlup olarak gitmektense bir beraberlikle en azından bir 90 dakikaya kaldık. Yani Fenerbahçe deplasmanında Lyon'u yenebilecek bir takım. Tabii bugünden çok fazla ders çıkartması gereken konu var. Çok fazla geliştirmesi gereken konu var. Eğer oturalım doğru konuşalım. Benim bugün gördüğüm İsmail Kartal beraberlik bana yeter. Tüm maç ben o oyunu gördüm. Birinci dakikadan 90 dakikaya kadar. Maçın başında da birinci dakikasında da deseydik ki hocam 0-0 tamam mıdır? Tamamdır. İsmail Hoca'nın böyle maçları vardır mesela. Belki 99 gol atılan sezondaki herhalde tek 0-0'lık maç olabilir. Başka var mıydı hatırlamıyorum. Galatasaray maçı da öyle yani.
2: Konya maçı da vardı galiba.
1: Hiç üstüne gitmeden. Yani tamam bu bize yeter yani. Alalım gidelim. Orada çözelim işi. İkinci maç. Olabilir. Bu da bir stratejidir. İşte beklenmeyen dakika dediğin gibi gelen gol. Sonra ikinci yarıda hani Greenwood'un transfer edilme sebeplerinden biri zaten. İşte o şapkadan tavşan çıkartma olayı. Sonra da bir tane Vedat'ın kafası var. Kalecinin üstündeki evet. Ama hani pozisyon. Ve tabii Nene'nin direkten dönen topu. Orada bir heyecanlandık. Üç değişiklik yaptı bugün İsmail Hoca. Yani iki maçı bağlıyorum birbirine. Demek ki hocam 24 tane aynı değerde oyuncun yokmuş ki. Gençler bir maçında ilk 11'de başlattığın 3 oyuncunun yüzüne bakmadım bugün dönüp. Yani İrfan'ın, Oğuz'un ve İsmail'in. Demek ki onlar yanlış tercihlermiş. Keşke orada Nene'yi biraz daha oynatıp. Çünkü bugün kurtarıcı oyuncu olarak Nene'yi sokuyorsun. Yani skor değiştireyim diye. Keşke orada biraz daha ritme soksaydın.
2: Nene başlayabilirmiş
1: orada. Başlayabilirmiş. Yani, çok da diri oyuna girdikten sonra. Yani en azından biz geçen maç sonunda konuşmuştuk. Bazı oyunculara göre isim zikretmeyelim. Nene olanı veriyor. O ne varsa veriyor sağa işte. Gidiyor orada bir pozisyonda gitti bastı. Fenerbahçe'nin belki maç boyunca yaptı tek baskı olabilir. Evet. Rakibin üstüne. Nene tek başına. Ona gitti. Ya taraftar da.
2: İşin içine girdi.
1: Taraftar niye düşüyor tezahürat? Ya bir şey görmüyor ki sahada. Yani hep şey bir oyun. Üretilmeyen bir oyun. Sıkışan bir oyun. Taraftar da yavaş yavaş düşüyor. Zaten saat geç. Ama Nene orada bir bastı. Hop bir ses yükseldi. Sonra Asensio için bir ses yükseldi. Diyorum ya kötünün iyisi. Yani evet artık bence şu anda Lyon %55, %51, 49 diyeyim hadi. İyimser olayım ben yine.
2: Ben 60'lardayım.
1: Yani 60'lık. Ben öyle iyimserde kalayım. Kafayı öne düşürmeyelim. Ya buradan sonra bir erteleme ben bekliyorum. Konya maçıyla ilgili onu da söyleyeyim. Yani belki galibiyet, farklı bir galibiyet olsa vesaire de Allah korusun kötü bir mağlubiyet olsaydı olmazdı ama bugünden sonra ben bir talepte bulunacağım. Çünkü Fenerbahçe'nin bu oyuncularla bundan sonra devam edeceğini düşünüyorum.

0: Bakalım neler olacak, hep beraber izleyip evet, göreceğiz. Ama diyorum ya, kötünün iyisi.
1: Evet yani oyun belki, yani skor 1-1 maçı seyretmeyen bir Fenerbahçe taraftarı hani 1-1'lik oyunu skoru gördüğünde oyunla ilgili kafasında bir fikir oluşabilir, ama hani oyuna baktığımızda olacağını, tabelayı çıkaralım, skorboardu çıkaralım. Hani evet Lyon çok fazla pozisyona girdi mi, belki hayır, ama oyunun tüm kontrolü Fonseca'nın istediği gibi gitti.
2: Kesinlikle, bence istedikleri de buydu zaten. Yani çok fazla yüklenmeyecekleri belliydi. Çünkü yapılarında da nispeten bu var ve aynı zamanda da Fransa'da çok çok zor bir atmosfer var. Yani silik bir tribün takımı değil Lyon.
1: Monaco değil yani.
2: Büyük bir stat, ateşli bir seyirci ve o ateşle beraber iyi oynayan bir takım. Bunu çok net gösterdiler. Bundan önceki turda ve geçtiğimiz sezonda Fransa'da. Fakat aklına girdi Fenerbahçe.
1: Evet.
2: Alen'in aklına girdi yani. Tribün uyudu belli noktada. Bu uyumayı eleştiri olarak söylemiyorum. Yani oyunun temposu düşünce bir ister istemez tribün de düşer.
3: Müthiş başladı tribün çünkü maça.
0: Acayip baskı yaptı.
3: İnanılmaz. Sen izlerken çok güzel bir şey söyledin. O Niyakita yattı ya yere.
2: Evet.
3: Senin gibi bütün ritim gitti şu an.
1: 7. dakika.
2: Çok ritimli gidiyordu Fenerbahçe, ama işte maalesef orada sıkıntı oldu. Fenerbahçe bugün ancak böyle bir gol bulabilirdi. Bireysel kalite. Yani bu adam bu zaten. Çok şey gelmiyor. Absürt bir durum gibi gelmiyor.
1: Gol absürt de o atınca absürt olmuyor.
2: Ama şey, Greenwood attığı için çok çok normal. Yine Nene'nin şutu bir birebir performans. Yine o şekilde. Fenerbahçe takım halinde şu an hiçbir şeyi doğru yapamıyor. Burası çok net. Haftaya iş çok zor. İnşallah bir Şampiyonlar Ligi nasip olur. Onda hiç şey yok. Tabii ki pozitif bakacağız. Pozitifi isteyeceğiz. Kendimiz bunu yaşama duygusunu özledik her şeyden önce. Ama 51-60, ben 55'teyim.
3: Ben iyimserde kalmak istiyorum.
2: Evet.
3: Sonra diyorsunuz, diyor ki insanlar ya ne kadar karamsarsınız. Tamam, iyimserde kalalım. Ama bugünkü oyuna bakarsan ben de bu arada 60'a yaklaşırım. Yani bugünkü gördüğümüzün bir daha bir aynısını göreceksek 60'a yaklaşırım.
2: Evet.
3: Yani yine biz sahada 82-83 dakika hiç hazır olmayan bir Vedat Muriç göreceksek.
1: Çok ilginçti. En ilginç şeydi.
3: Ya da ilk Kement, yine bu sefer ilk Kement, bu sefer Talişka'ya gitti bu sefer de. Yani hocanın şu, diyorum ya abi, hep aynı şeyleri yapıyor. 10 numara çıkart, 10 numara sok. Santifor çıkart, ya hocam bir çeşitlendir. Yani Greenwood'u önce bir sola at bakalım. Bir Asensio'yu sağa koy. Bir Talişka bir dursun sahada. Şunları bir, ama kendi sezon başı söyledi. Bunların üçünü aynı anda sahada göremezsiniz dedi.
1: Hele Lyon maçında demek ki hiç yani.
3: Olmuş. Ama işte bunlarla üstünlük sağlayacaksan. Evet.
1: Fark yaratacağın nokta aslında
3: bir
1: bu.
3: Fark yaratacaksın. Ya biraz artık devir bana göre tutucu hocalardan çok birazcık daha çılgın mı dersin? Birazcık daha denemeye açık hocalar mı dersin? Biraz onlara artık. Onlara dönüyor ve onlar başarılı olmaya
1: başladı. Dünya Kupası'nda da bunu gördük.
3: Dünya Kupası da böyleydi. Yani biraz artık o tutuculuk yavaş yavaş yerini bırakıyor. Diyorum.
1: Yani bu kadar edilgen bir oyunun olmasını anlayamıyorum Murat abi. Yani şimdi Fenerbahçe iç sahada oynuyor. Büyük bir taraftar desteğiyle oynuyor. Gerçekten son yıllardaki en iyi tribünlerden bir tanesi. Maç başlangıcıyla
3: beraber.
1: Bak geçen
3: sene Benfica'da da çok iyi.
1: Evet, yine çok
3: Şampiyonlar Ligi'nin taraftar
1: çok istiyor de, çünkü. Çok da özledi. Burası aynen öyle. Ama yani bu kadar silik ve edilgen bir oyun, hakikaten bu bireysel performansa kalıyorsun. Yani bugün Greenwood yaptı. İşte ondan sonra Talişkan'ın bir şutu var direğin dibinden giden. Belki o biraz daha içeri gitse gol olma ihtimali vardı. İşte Lukaku'nun yine birebirini arıyorsun. Nene'nin birebirini arıyorsun. Yani bu takımın daha fazla organizasyona sahip olabilmesi lazım. Yani çünkü bunu gerçekten fazla fazla yapabilecek bir oyuncu kalitesine sahip. Yani Lyon çok basit bir denklemde Kante ve Guendouzi'yi sıkıştırarak, onların top almasına izin vermeyerek Fenerbahçe'yi bugün mat etti. Yani ikinci ve üçüncü planı da devreye sokmadı. İşin Fenerbahçe tarafından negatif tarafı sanki bu. Hani şimdi Fonseca,
3: Fenerbahçe onun planını da bozamadı ki.
1: Fonseca ikinciyi denemedi.
3: Denemedi.
1: Üçüncüyü denemedi. Yani Kante ile Guendouzi'yi aldırmadı. Artık maçın 70. dakikasıydı. O kadar alamadı ki topu Kante ile Guendouzi, top Ederson'dayken. Kante bir taç çizgisine gitti. Guendouzi bir taç çizgisine gitti. Bomboş bıraktı Fenerbahçe orta sahayı, artık biriyle çıkabilmek için gene çıkamadı. Yani çok basit bir savunma prensibiyle Fenerbahçe mat oldu bugün oyunda.
3: Ya işte bu detaylarla oluyor artık bu işler. İşte orada hani bunlar bence sözde şeyler. Mesela diyorlar ya, C'miz de var, B'miz de var. Varsa sen o zaman bir B'ye C'ye geç hocam. Yani adamı geçmeye ihtiyaç hissettir. Yani adamın planını bozdur en azından. Ya bu biraz işte maçların, hocaların da artık daha aktif olması lazım maçın. Sadece bir taktikle çıktık. Böyle bakalım iyi mi? İyi, her şey tamam, güzel, ama öyle olmuyor. Gerçekten öyle değil. Ve çok güzel söylüyorsunuz abi. Oyunla atılan bir gol yok bugün. Tamam, bireysel yetenekli. Diğer pozisyonda da Nene'nin bence bireysel. Gitti üstüne, vurdu işte oraya yani.
2: 6 resmi maçtır yok ki. 6 resmi maçtır.
3: Doğru yani, hani evet. Baktığımızda.
1: Tabii canım, tabii.
3: İşte o zaman da bazı söylemler, işte gelişiyoruz, geliştik, gelişmeye başladık falan, bir şey gelişmiyor. İşin kötü tarafı bence o. Evet, Fenerbahçe çok iyi oyunculardan kurulu bir takım olduğu için her maç bireysel yeteneklerle gol bulabilir zaten. Bunda bir sorun yok.

0: ki bulabilir.
1: Çünkü işte Greenwood bir gün çıkar, bir gün Talisca çıktı bugüne kadar, bu maça kadar. İşte yarın oynarsa Nene çıkar, Asensio çıkar.
0: Tabii, Lukaku çıkar.
1: Ya mesela Asensio ile hocanın garip bir challenge'ı başladı artık. Rekabeti başladı yani. Şimdi bir arkadaşım yazmış, stat'taydı bugün. Selam olsun ona da. İzliyor da bizi. Abi 50 dakikasında Asensio kenarda diyor. Yani bu neyin ısrarı?
0: Sıradanlaşması çok yanlış bu kadar. Hayır, sıradanlaşması.
1: Hocam, ben buradan dostacılar, hocam girme bu rekabete. Girme bu rekabete. Ya kullanma. Ya de ki git yönetime, de ki ben istemiyorum Marco Asensio'yu takımımda. Ya da bununla konuşun. Ben bunu böyle yani şu an kullanmayacağım. Benim istediğim normda bu olmaz. Yani bak, türbün bağırdı ve sen oyuna sokmak zorunda kaldın. Niye kendini bu duruma düşürdün? Hatırlayalım, Jesus maçında konuştuk. Jesus sokmuyordu oyunu. Sokacağı oyuncu varsa da türbün var ya, sokmadı. Öyle mi diyordu? Siz mi? Peki. Hadi ben bildiğimi yapıyorum o zaman. Yapmıyorum. Ya bunu yap hocam. Çünkü Asensio'da girdikten sonra da çok etliye sütlüye dokun. Galiba bir kere topla buluştu. Belki ikidir.
0: Bu bence, yani bu konuyu açacaktım. Sevgili Olcan'la devre arasında da konuştuk. Şimdi bence çok daha yerinde oldu. Yani sistem Fenerbahçe'nin bence yetenekli oyuncularını da öğütüyor. Yani bu Talisca Asensio özelinde bir durum değil. Bugün Asensio 70 dakika oynasın, Talisca 20 dakika oynasın. Bence katılır mısın bilmiyorum Olcan, bundan çok daha farklı bir senaryo görmeyecektik. Bu tabii isimlerden bağımsız bir konu bu.
2: Bunu dediğin gibi devre arasında konuştuk. Yani şimdi Fenerbahçe'de belirli bir konu var. Ve bunun tersine çıkıyor olmak bence büyük bir sıkıntıyı beraberine getiriyor. Neden? Oğuz Hoca'ya da katılıyorum bu arada buradan. İsmail Hoca bence kimsenin bıraktığı İsmail Hoca değil gibi duruyor. Oyun anlamında da keza aynı şekilde. Çünkü trend olarak etkilendiği şeyler var. Çok belli. Yani çok belli. Belirli bir kalıba. Ya çünkü bu kadar bence esneklik dışı değildi. Yine çok esnek değildi. Ama bu kadar katı da değildi. Fenerbahçe'nin oyunun problemi şu. Kante Gündüz'ü dışında her pozisyon kötü gözüküyor Fenerbahçe'de şu an. 6 resmi maçtır bu. Ya anca işte şey örneği verdik. Ya, Greenwood. Çünkü o uç bir yetenek yani.
1: Yıldız.
2: Şimdi ileri uç oyuncusunun çok şapkadan tavşan çıkaran bir tip olması lazım. Talisca gibi ya da işte bugün Lukaku gibi dayayacak sırtın arkasını aldı. Dönecek onun özel hareketini yapacak ve golü yapacak. Kerem olmayacak. 10 numarada oynayan oyuncu olmayacak. Bekler aktif değil, daha farklı bir rolde kullanılıyor. Olmayacak. Bu kadar ön taraftan bağımsız bir arka taraf dizdiğinde, yani takım bu kadar kötü pres yaparken ve takımlar bu kadar rahat çıkarken pasta, Skriniar'la Ake düzenli olarak problem olacak. Gündüz'ü omurdandı bugün tribünler.
0: Evet, ilk kez oldu.
2: Herkesi ipe götürür bu tarz, bu düzen. Kimse ya bu bizim starımız demez. Diyorum ya, ya Greenwood gibi çok yetenekli olacaksın, ya Kante gibi türünün nadir örneklerinden biri olacaksın.
0: O da bu sezon. Şimdi bu oyunda Greenwood'da %100'ünü kullanmak varken %60'larını kullanmak durumunda kalıyorsun.
1: Bu oyunda en çok parlayacak adam oynarsa Nene olur. Nene kendi kendine orada basıyor. Aynen. Yani Kante gibi biraz, o da hani olan bütün gücünü verdiği için. Ya belki Kante gibi 90 dakika veremez, evet, o gücü, ama işte 65 dakika. Geçen sene çok gördük. Mesela 70. dakikada da kesiliyordu ama o kesilene kadar hakikaten çok eforlu oynuyordu oyunu. Ya bir de hocanın matematiksel de sorun var. Ya ben matematik bilime çok saygı duyarım. Çok hayatımda faydasını gördüğüm için. Şimdi %70 hazır diyorsunuz Vedat. 82 dakika sahada kalmaz %70 hazır oyuncu. Sadece dayanıklılık sorunu var Lukaku'nun. Yoksa bir sorun yok diyorsunuz. 8 dakikalık oyuncu değildir o zaman. Tutmuyor bu matematik orada.
2: Evet.
1: Ve Vedat'ı, yani şöyle olur tabii. Futbol tabii ki matematik değil. Vedat acayip bir oyun oynar.
0: Tabii.
1: Büyük üstünlük tabii kurar. Alır, indirir, takımını oynatır, pozisyonları yer. Belki atar. Ama Vedat'ta öyle bir şey yok. Vedat, yani
0: bacaklar ağır.
1: Şey, futbol tabii, yürüyecek hali kalmadı bir yerden sonra. Yani neredeyse kendisi beni değiştir, evet, diyecekti, evet, artık. Yani bağırıyor, evet, beni değiştir hoca, beni değiştir hoca. Yok. Çünkü neden? Hocam diyor ki, ben diyor bir defa 65-70'e kadar asla oyuncu değiştirmem. Ben gençler bir maçı da söyledim. Eğer o golü yemeseydi Fenerbahçe 65-70'e kadar o 11'le gidecekti. Çünkü hoca şunu diyor. Ben en iyi biliyorum. En iyi 11'le çıktım. Benim 11'im kazanacak, işi bitirecek diyor. Saygı duyuyorum. Böyle düşünebilir. Kendine çok yüksek özgüveni var. O son sezonuyla ilgili. Şimdi hoca da ne değişti biliyor musun? Hoca bir önce geldiğinde, yani arada geldiğinde, bıraktığı sezondan negatif bakılıyordu hocaya. Hoca da diyordu ki, benim eksiklerim var, benim bunları geliştir. Hoca onları geliştirmiş. Şimdi hoca diyor ki, ben diyor zaten diyor bütün rekorları kırdım. Puan ortalaması rekoru bende. Puan rekoru bende. Gol rekoru ikinci, işte bir 103 gol var, sonra bende. Diyor ki, ben zaten en iyisini ben biliyorum. Yani Oğuz Çetin'in o yaptığı iki mesela açıklama beni dehşete düşürdü zaten. Şimdi bayram değil, seyran değil. Neden böyle bir güzelleme? Hiç bıraktığım gibi zaten hocam, siz çalışmadınız. En son oyuncuyken oynadın onunla.

0: Aradan geçmiş 35 sene neredeyse son oynadığınızdan yani.
1: Tabii yönetimden biri söylese yazılır mı yönetimden anlaşılır.
0: Aziz Bey dese bunu, Sayın Başkan dese ki ya biz bu İsmail'le 10 sene önce çalıştığımızda başka bir adamdı. Başka bir adam olmuş, çok gelişmiş. Baş üstüne saygı duydum. Zeki Murat Göl'e bile söylese hani 10 sene önce de çalıştık biz hocayla. Yani hoca çok gelişim gösterdi. Görüyoruz falan. Amenna. Ama bunlar hep bir şeyin bana böyle perdelemesi gibi geliyor. Yani sıkıntı var. Biz hocayı bir rahatlatalım. Bir el üstüne çıkartalım hocayı. Sahada görelim biz bunu abi. Biz sözde görmeyelim. Sahada görelim. Biz bugün Lyon'a üstünlük kuralım. Bak berabere kalalım. Kaybedelim.
1: Sorun tabii yok. Tabii sorun değil.
0: Ben hep aynı örneği veriyorum. Lille maçıydı.
1: Çok iyi
0: örnek. 3. tur. Müthiş oynadık. Evet. Girmedi o top içeriye. Evet. Müthiş. Ezdik Lille. Biz geçen sene Feyenoord maçı. Evet. Tamam, eledik ve müthiş oynadık. Evet. Yani oynayarak eledik. Bence Benfica maçında da oynadık. Yetmedi.
1: Ki orada da bu kadar teslim olmadı oyunda.
0: Olmadık. Ya bugün ben devre arası ben de bizim Radyo Gol'e bağlandım. Şunu dedim. Şimdi benim için kazanmaya başlayan takım ve eski İsmail Kartal basar önde. Ya, kim basmaz önde? Beraberlik isteyen takım. Bekler ikinci bölgede. Gelsinler. Orta sahada.
1: Galatasaray maçı örneğin çok yerinde yani. Çok benziyor. Şimdi,
0: Berkay örneği var ya. Evet. Kıyaslayabiliyoruz artık. Biz de hocanın dördüncü tur olduğu için artık biz de biliyoruz hani
1: düşünce yapısını.
0: Hani hangi maçı hoca kazanmak için oynuyor? Hatırlayalım konferansdaki maçlarını. Tüvente'yle birisiyle oynamıştık.
1: Evet.
0: Mert Hakan çok iyi oynamıştı.
1: Evet.
0: Ya o maçta her yerde bastık Tüvente'ye. Sonuçta bir Hollanda takımı yani gidip İzlanda takımı değil. Ya kazanmak istiyorsun çünkü ve güveniyorsun. Şimdi hoca burada şöyle düşünüyor. Lige kötü başladım. Çok eleştiri var. Bugün olası bir kayıpta benim geleceğim sıkıntıya girebilir. Ama berabere bitireyim. En az bir hafta daha kazanayım. Olabiliyorsa Konya maçını da erteleyeyim.
1: Hafta hafta düşün.
0: Hafta en azından. Yani hocanın. Ya bu arada sadece İsmail Hoca özgü değil. Bu bence genelde Türk hoca profili böyle.
1: Doğru.
0: Hani çok bir şey değilsen. Fatih Terim değilsen. Ne bileyim. Zamandaki Mustafa Deniz değilsen. Yani Heyben Dolu değilse. Şenol Güneş değilsen. Hani şampiyonlukların vesairelerin yoksa. Böyle düşünüyorsun.
1: Doğru.
0: Çünkü kaybettiğin gençler bile bir daha ne zaman galibiyet alır? Meçhul. Bence öyle yani.
1: Çok yani Kasım'ı falan bulabilir yani. Kasım yani. Aralığı bulabilir Gençler Birliği'nin galibiyeti.
0: Yani hocayı anlamaya çalışmakla beraber bu kadar iyi bir kadronun bugün daha farklı şeyler yapması. En azından bir şeyler takım olarak bir şeyler yapmasını. Ne bileyim ki kenardan gel, köşeden gel, kes, vursun. Lukaku'yu biraz daha erken yap. Belki dediğimiz gibi belki Talişkalı, Asensio'lu, Santiforlu bir 3-5 dakika. Çünkü Lyon da bence beraber yok yani Lyon sonra bıraktı.
1: Lyon çok hani Olcan da söyledi maçı izlerken 84'ler falandı galiba. Tamam istediklerini aldılar. Şu anda
2: tabii
1: yapmaya ya, oynuyorlar. Noktasına geldiler. Çünkü gerçekten tüm plan onların istediği gibi gitti ki oyunun hücum tarafında da bence organizasyon daha işleyen takım onlardı. Ya yani çok rahatlıkla pas alışverişini o bölgede de yaptılar.
2: Bekleneni atletizm olarak vermediler ama hiç Fenerbahçe caydıramadı gerçekten.
1: Bir Şikinyar bir fiziksel
2: Şikriyar gerçekten dövdü.
0: Yani o ben de bu akşam yattığı yeri bilmez.
2: Aynen yani çok gerçekten dayak atarak oynadı. Abi atletizmin yoksa böyle oynayacaksın burada yapacak bir şey yok.
0: Şeydeki organize işler diyordu ya dayak güzel bir şey. Ya bugün hakikaten hani oyun kuralları için de güzel diyor. Yani.
1: Üstten alttan kim gelirse önüne.
2: Tam olarak bunu
0: ya zaten yaptı. En son kartı görürken bile omuz diyor halbuki alttan. Aşağıdan adamı paramparça ettin aşağıdan evet. Hani. Aynen. Ben bu arada bayılırım böyle oyuncuya.
1: Stoper öyle olacak
0: abi. Böyle yani müthiş. Ben en sevdiğim tarz. Beyefendi. Lugano da böyleydi. Evet. Hep itiraz eder. Alttan Bruno Alves. Bruno Alves bir tık daha sertiydi bunların. Bayağı kırardı o.
1: Üste falan da vuruyordu.
0: Tabii, o her yerden vuruyordu.
2: Bugün yani Gençler Birliği maçına nazaran iyi gördüm. Ake ve Ake müthiş şey yapıyor. Ters kademe.
1: Evet.
2: Ne zaman Şikriyar çıksa arkasındaki bütün topları Ake süpürdü. Yani nazar değil misin? Gençler Birliği maçında gerçekten çok korkunç performanstı. Özellikle Şikriyar. Yani Ake hadi biraz goldeki ıskalaması dışında çok büyük problem yapmadı ama ön tarafta bugün presi bu kadar etkili yapamayınca düzenli olarak yani Lyon'un zaten rahat pas yapmasına sebebiyet veriyorsun. Ve maç önleri konuştuk ki 3 tane merkezde gerçekten iyi top yapıyor ve bunu çok net gördük. Ayaklar gerçekten çok kaliteli. Tolisso'ya hasta oldum yani size içeride söyledim. Zaten çok böyle wonderkid tırnak içinde denilen oyuncu olarak çıkmıştı. Lyon'da keza öyle ama sakatlıklar geriye götürse de kariyerini muazzam performans gösterdi.
0: Takımın en iyisi ya o takımın en iyisi.
2: Çok ayrışıyor.
0: Yani yaz o da yaz.
2: Yeni 32'ye işte. Olmuş zaten. Yani
0: 25 de desem bugün Tolisso ya tamam mı? Tabii. O kadar yani, öyle oynuyor zaten.
2: Çok ayrışmış. Çok özel oyuncu. Zaten beni deplasman için düşündüren konu bu kadar rahat ayağında top tutarak ritim bulan bir takımın deplasmanda senin zihnine daha farklı girecek olması.
0: Ya muhtemelen sen aynı planla yani, gideceksin. Bu Fonseca işte sana başka bir şey hazırlayacak şu anda. Çünkü sen yine böyle gideceksin. Ben bekleyeyim. Yani beraberliği oynayayım, uzatma, penaltı. Ama o seni 90 dakikada bitirmeye
2: bu
0: çalışıyor.
2: Bu kadar temposuz olmazlar.
1: Yok, topu çok daha ritimli.
0: Işte onlar yani yapacak işte yani. Onlar muhakkak yani
2: hızlandıracak.
0: ABC planı diyorsun ya, muhtemelen Fonseca 180 dakika diye planladı bunu. Yani İstanbul'da bunu, tabii, oynayayım.
1: Burada da bunu oynayayım.
0: Kaybetmeyeyim. Yani en azından skor 0-0 olsun. İçeri çıkayım. Bir 90 dakika kazanayım, işi bitireyim diyecektir.
1: Ben orada hani bilmiyorum, ilginç gelir mi size ama Asensio Talisca'nın ikisini beraber olmayacağını düşünüyorum.
0: Fred olsaydı katılırdım.
2: Şimdi İsmail Kante Gündüz'ü olur muyu? Sıradaki cümlem buydu. Evet, yani tam olarak aynı şeyi düşünüyorum. Çünkü bize gösterilen şey bu.
1: Evet, çünkü evet, onu alıyorum yani bu
2: ben,
1: maçtan.
2: Aynen öyle, ben onu alıyorum. Ya da Talisca'nın santrafor başladığı ya, bir oyun.
1: Önemli bence değil, ortası rotasyonunda olmayacak
0: ikisi de. Bence ona döneceğiz. Hı? Ona dönecek hoca. Talisca yatacak önüne. Ya biz diyecek, Talisca nasıl bize bir tane atıyor her türlü. Orada bir tane yani, daha atar yani.
1: Hani çok ön alan presini orada, yani bu kadronun çıktığını varsayıyorum, yapamazsa Fenerbahçe tenis maçı gibi döner döner Lyon'a hücum yapmaya devam eder yani.
2: Çünkü ya böyle bir merkezle çıktığında bir tanesini göndermek daha konforlu hissettirebilir. Yani İsmail Kante ya da Gündüz'ün ön tarafta basması evet de, ama senin ihtiyacın olan şey gol ve onu alacağın oyuncu. Sensin. Bir de benim Gündüz ile alakalı bir şey söylemem lazım. Gündüz'ü bence bu kadar kötü gösteren temel sebep stoperlerin arasında inanılmaz fazla gömülüyor. Evet,
1: kaçıyor.
2: Yani tamam, ön tarafta da çok fazla top oluyor. Hiç kaleyi düşünmüyor. Bak çok müsait pozisyonlarda Murat abi artık birbirimize şey yapıyoruz. Vur artık, yok
0: kafayı
2: vurmaz
0: kaldırıyor,
2: diyor.
0: Çerçeveyi görüyor. Yani evet, artık zorla yani.
2: Ama onun dışında çok geriye gömülüyor. Bence Gündüz'ü bu değil.
0: Baya Amrabat gibi oynuyor ya.
3: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu maçında Lyon'la 1-1 berabere kaldı. Berkay Tokgöz, Murat Aşık ve Olcan Akça maçı değerlendirdi. Radyo Gol.
4: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Berk Sayar'la parantez başlıyor.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Parantezden mutlu günler, ben Berk Seyar. Parantez programında sizlerle birlikteyim ve normalde böyle biraz daha erken girer hemen dalardık bu saatlerde haliyle ama kim ne dedi formatında Ali Naci Küçük'ün Galatasaray'a ilişkin verdiği haberlerin bitmesiyle beraber dalalım dedik. Zira 4 saat boyunca aşağı yukarı benim sesimi duyacaksınız. 4 saat boyunca uzun uza diye bir yayın olacak. Benim gevezeliğimden bir 5 dakika daha mahrum edeyim istedim sizleri, ya da benim gevezeliğimden 5 dakika daha kurtarayım dedim sizleri. O daha güzel bir tabir oldu, daha güzel bir yaklaşım oldu. Diyelim işin esprisi bir yana, tabii Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Beklentinin olduğu bir günde bu 1-1'lik beraberlik tabii çok konuşuldu, konuşulmaya devam ediyor. Zira Fenerbahçe tarafında şunu diyenler vardı: Gençler Birliği'ne karşı bir mağlubiyet alındı ama durun bakalım, bunun telafisi var. Telafisi olmayan yer için hazırlanıyor takım. Sakin olun, takımın üzerine bu kadar gitmeye gerek yok sesleri vardı. Ama diğer tarafta 1-1'lik eşitlik de soru işareti yarattı. Fransa'da bu işi nasıl çözeceksin? Burada 1-1'lik eşitlikle girdiğin bu ilk maçta, çıktığın bu ilk maçtan sonra diye sorular sorulmaya başlandı. Öncelikle şöyle bir açıklamamızı yapalım. Saatler 12-14 arasını gösterdiğinde Cihan Dişli ve İbrahim Yavuz olurdu. Çarşamba günleri biliyorum. İbrahim Yavuz'un bu haftalık yayını Cuma günü 12-14 arası olacak Göksel'in Çağrı Saraç'ta. Cihan Dişli'nin de yıllık izni sürecinde. Aynı şekilde bugün Çağatay Çıtlak da özel bir sebebiyle sizlerle olamayacak. Onu hatırlatayım. 4 saat boyunca 12-16 arası sizlerle birlikteyim. 12-16'da 4 saat boyunca programın tüm başlığını da sizlere aktarmış olayım. Ne yapacağız, ne edeceğiz hepsini sizlerle paylaşayım. İrfan 25'te Fenerbahçe'yi konuşarak başlayacağız. Haliyle orada bir gündem var ki beni konuş diyen bir gündem var. Diğer tarafta Ezgi Alp'le Trabzonspor'u konuşacağız. Bu akşam Trabzonspor'da saatler akşamüstü 16.30'u gösterdiğinde Fatih Tekke'nin basın toplantısı bekleniyor. Tüm bunları değerlendirdiğimiz, tüm bunları konuştuğumuz bölümler olacak. Diğer tarafta

0: Ali Aydın'la Beşiktaş'ı konuşacağız. TV Bu'dan Ali Aydın'la Beşiktaş gündemini değerlendireceğiz ki Beşiktaş'ta da 14.30'da bugün bir basın toplantısı bekleniyor. Yarınki maç öncesinde, Zalgiris maçı öncesinde Trabzonspor'da da haliyle bir Fatih Tekke'nin yapacağı basın toplantısı, bir Ferencvaros maçı öncesi denk gelen basın toplantısı olmuş olacak bir futbolcu ile beraber. Tüm buraların gündemini Ezgi Alp ile Ali Aydın'la konuşacağız 12.30, 12.40 ayrı ayrı bağlantılarda. Saatler 13 gösterdiğinde özlediğimiz bir isim Milli Şendil, Milli abim bizlerle birlikte olacak. Onunla gündemi değerlendirdiğimiz bölüm olacak. 13.35'te Oğuz Altay'la Galatasaray'ı konuşurken Fatih Şeker Konya'yı, Konya Sporu 13.55'te bizlere aktaracak. Zira maçların ertelenme ihtimaline ilişkin ben ilk detayları, hani Anadolu'da bu tarz olaylar daha hızlı gelişir, daha hızlı yayılır ve ilk bazen oradan çıkar böyle haberler. Fenerbahçe ile karşılaşacaklar. Geçen hafta bir cümle kurdu. Konya Spor yönetiminden aldığımız bilgiye göre ertelenmesi yüksek ihtimal olarak görülüyor ikinci hafta maçlarının dedi. Ama hala bir muallak var orada. Acaba var orada. Açıklama gelmediği için bir Anadolu'ya gidip oradan almaya çalışacağız haberi. Fatih Şeker'le konuşacağız Konya'nın durumunu. Konya'da aynı zamanda iptal gündemini. Saatler 14.30 civarını gösterdiğinde Italiano'nun basın toplantısı olacak demiştik. İsmail Kartal'ı da dinleriz belki o ana dek. İsmail Kartal dünü nasıl özetledi? Lukaku önemli açıklamalarda bulundu. Oralara da gideriz tabii. Zaman zaman buralara gideriz. Saatler 14.50 gösterdiğinde Süvagür'le tekrardan şöyle bir Fenerbahçe gündemini konuşuyor olacağız. Tıpkı İrfan 25'le konuştuğumuz gibi ve genel gündemi, dört büyüklerin gündemini böyle Trabzonspor'uyla, Beşiktaş'ıyla, Fenerbahçe'siyle özel konuştuğumuz gibi gündemin tüm başlıklarını tek bir isimle konuştuğumuz bölümümüz 15-15 civarı olacak. 3'ü 15 geçe, düşünsenize 3 saat sonradan bahsediyoruz. Öylesine uzun bir program. 4 saatlik programda parantezde buluştuk. Sizlerden mesajlar geldi. Hepsi için ayrıca teşekkür ediyorum. Ve teşekkürlerimi ilettikten hemen sonra da parantezi açıyorum. İrfan 25 hoş geldin, selamlar.
1: Selamlar, merhabalar, iyi yayınlar.
0: Abi yeni uyandın galiba. Günaydın diyelim sana.
1: Maçtan sonra çok geç geldik.
0: Evet abi. Maçtan sonra ben de çok geç geldim İrfan 25, ama kalktık dükkanı açtık mesela. Var ya öyle bir şey. Bizi de üzdüler, kalktık dükkanı açtık.
1: Ya, ben dükkanı saat 10'da açtım, ben şu anda oturdum. Gazete için haberlerimi yazıyorum.
0: Peki abi.
1: Ama yine de insanda bir şey oluyor. Çünkü gerçekten dün saat maç 10'da başladı. 12 gibi diye zaten bitti. Basın toplantılar falan derken biz zaten çıkışımız 1:30 geçiyordu statta hiç çıktığımızda. Yani basın toplantılarına da geç geldi biliyorsun İsmail Hoca falan. Rakip takımın basın toplantısı, İsmail Hoca'nın basın toplantısı mikson derken bizim bayağı dönüşümüz uzun oldu.
0: Evet, yani şöyle ki maç sonlarında bizim maç sonumuz ne kadar uzuyorsa, basın toplantısı başlamadan çünkü bitirmiyoruz maç sonlarını. Bizim maç sonlarımız ne kadar uzuyorsa basın toplantısı da o kadar geç başlamış demektir. Dün 70 dakikalık bir maç sonumuz vardı, siz hesap edin. İsmail Kartal'ın maç bitiminden kaç dakika sonra çıktı ve basın toplantısını bitirdi kısmını. Yani bir 50 dakika 55 dakika sonrasında çıkmıştı. Onunla da kalmadı. Basın toplantısıyla kalsa yine tamam, ama Oğuz Çetin'in sürpriz açıklaması olarak görüyorum ben. Oradan başlamak gerekiyor belki de Fenerbahçe'nin oyunundan ziyade. Oğuz Çetin çıktı ve federasyon istemiyor, biz bir daha başvurmayacağız dedi. Ama bundan 20 dakika önce bir basın toplantı odasında İsmail Kartal, yönetimimiz bu konuda bir girişim içerisinde maçların ertelenmesi konusunda ve biz buradan gelecek haberi bekliyoruz dedi. Şimdi burada bence bir tezatlık var. Burada bence bir iletişimsizlik var. İrfan 25, sen öyle mi okudun bilmiyorum ama Fenerbahçe'de İsmail Kartal yönetimden gelen haberi bekliyoruz diyor ve yönetimden gelen haber 20 dakika sonra ET Spor, A Spor, Radyo Gol, işte Radyo Spor, Lig Radyo, bütün yayın kuruluşları, öne çıkan radyo ve televizyon kuruluşları buradan duyuyor İsmail Kartal da belki bu haberi. Bilmiyorum o kadar kısa sürede iletilebileceğini, ki İsmail Kartal basın toplantısında dediğine göre hala haber bekliyordu. Yani burada bir iletişimsizlik var en azından. Onu söylemek gerekiyor. Sen nasıl gördün bu bölümü?
1: Evet, doğru diyorsun. Yani aslında çok güzel de özetledin. İsmail Hoca yönetimin bu konuda bir talebi, yönetimin bu konuda bir çalışması var dedi basın toplantısında. Ama hemen ardından Mixon'daki süreç devam ederken, yani açıklama devam ederken Oğuz Çetin bir açıklama yapacağı dile getirildi ve Oğuz Çetin çıktı. Bizim böyle bir açıklamamız yoktu. Zaten ilk açıklaması da bu şekilde oldu. Aslında bir nevi hocanın açıklamasını yönetim düzeltmiş oldu. Belki de o çetin açıklama yapmayacaktı ama Sayın İsmail Kartal'ın bu açıklama sözlerine bir açıklama planlandı. Çünkü gerçekten pazardaki basın mensupları gitmek için kameraları

0: toplamaya başlamıştı. Oradaki güvenlik için oluşturulan, hani taraftarın basın açıklaması yapılan yerde, basın mensupları için ayrılan yerde güvenlik için oluşturulan barikatlar kaldırılmıştı. Yani tekrar orada bir basın açıklaması yapılacağı denince tekrar oraya bir güvenlik önlemi alınmaya başlandı. Ya, dolayısıyla hatta şimdi görüntülerde görüyoruz, Sayın İsmail Kartal da Mikson'dan geçerken galiba ertelenmeyecek Konya maçı, biz ona birazlıklarımızı sürdüreceğiz diye kendisine soru sorulduğunda bunu diye getiriyor. Demek ya basın toplantısı sonrası kendisine bu konuda bilgilendirme yapıldı. Daha sonra Oğuz Çetin de bunu düzeltmek için, bunu düzeltme anlamında bir açıklama yaptığını net bir şekilde anlayabiliyoruz. Burada bir evet iletişim durumu söz konusu ama yani yönetim bu konuda bir girişimin olmadığını net bir şekilde dile getirdi.
1: Evet, yani bu bir iletişimsizlik, diğer tarafta senin eleştireceğin noktada olan başlıklar arasında olduğunu düşünmüyorum. Sen biraz futboldan dolu gibisin. Dün de biraz konuşma şansımız oldu İrfan 25. Evet, bugün yani de yayın öncesinde yani konuştuk burada, ama.
0: Yani şöyle söyleyeyim, burada bence futbol anlamında eleştirmek lazım. Biraz hocanın da artık kendini savunmaktan ziyade bence takımın oyunu, takımda neden doğru yapılmadı konusunda kamuoyuna bilgilendirme yapması gerekiyor. Çünkü gerek oynanan futbol, gerek takımın genel görüntüsü kafalarda soru işaretini artırıyor. Yani şimdi Fenerbahçe 1-1 Fenerbahçe'nin avantajlı bir skor mu? Hayır. Yön istediği oyunu oynadı. 20-15 dakika oyun Fenerbahçe'nin baskısını karşıladı. Daha sonra topun oyun kontrolünü son pas yaparak topu ayağında tuttu. Oyunu kontrol etti. Burada genel anlamda istediği sonucu aldığını düşünüyorum ben. Özellikle Lyon'un deplasmanında bu futbolla Fenerbahçe, Lyon'un deplasmanında işi oldukça zor. Yani tur şansını nasıl, iki turda kim favori diyorsanız bence favori şu anda Lyon. Çünkü Lyon istediği sonucu aldı. Her ne kadar Fonseca maç sonrası çıkıp Fenerbahçe favori dese de genel anlamda istediği sonuçla kendi evine gidiyor. Fenerbahçe'nin burada reaksiyon kadar, yani rakibin oyuna reaksiyon kadar reaksiyon göstermesi kadar taktiksel konumdan önce de ciddi şekilde mesela teknik yerine kafa yorması gerekiyor. Diğer taraftan oyuncu baktığınızda Fenerbahçe'nin oyun anlamında oyununa futbolcuların tempo yapabilecek fiziksel bir güçlerin olmadığı görüyoruz. Organize bir oyunla değil, bireysel beceriyle Fenerbahçe gol buldu. Yani Greenwood'un golü şapkadan tavşan çıkarttı Greenwood. Yani Kerem Alverdi rakibinin üzerine gitti, hiç çalınmadı. Müthiş bir şeyde topu köşeye gönderdi. Yani gerçekten bu anlamda Fenerbahçe'nin çok daha iyi futbol ortaya koyması lazım. Kutsal Dacivertler ortaya koydu, futbolun beklentilerinin çok uzağında. Özellikle takımın fiziksel görüntüsü, maç içerisinde temposu halen istenilen düzeyde değil. Hı hı. Futbolcuların fiziksel olarak istenen düzey seviyede olmaması da takımın özellikle önlenen baskısını tam anlamıyla uygulayamamasını beraberinde getiriyor. Yani Fenerbahçe'nin takım bir rakip üzerinde kurulması beklenen baskı yeterli seviyede gerçekleştiremeyince takımın savunma hücum organizasyonunda bu olumsuz etkiliyor. Orta alanda yaşanan problemler, beklenen hücum katkısındaki yetersizlik, Fenerbahçe'nin skoru üretmesini zorlaştıran diğer faktörler. Özellikle beklerin ve son bölgedeki performansın beklentilerin altında kalması hücum çeşitliliğini de sınırlıyor Fenerbahçe'de. Takım ön alanda baskı kuramadığı bölümlerde rakibe kolayca oyun
1: kurmak. Onu bir kere örneğin Fenerbahçe'nin ön alandaki baskısını haliyle rakipten rakibe de fark eder. Şimdi Gornik Zavre'yi konuştuğumuz gibi diğer takımda örneğin Lyon maçını konuşamayız ama onu bir kere gördük dün. Fenerbahçe Sturm Graz'da Gornik Zavre'de zaman zaman öne çıkardığı ve iyi de yaptığı, öyle düşünüyorum. O önde baskı ihtiyacını iyi de giderdiği o bölümleri bir kere yaşatmaya çalıştı ama onda da başarılı olamadı. Devamı gelmedi. Ne oldu orada?
0: Yani bu fiziksel olarak
1: o kadar da değil bence. Evet.
0: Şöyle söyleyeyim, fiziksel olarak hazır olmadığını gösteriyor aslında Fenerbahçe. Yani birçok oyuncu fiziksel olarak hazır değil. Yani bu da aslında yani bunu maç yoğun tempoya bağlayamazsınız. Yani mesela İsmail Hoca maçtan sonra işte iki günde maç yaptık. İşte bu oyuncudan 6-7 tanesi iki gün önce maç oynadı. Hocam o zaman niye Gençler Birliği maçında rotasyon yaptın? Gençler Birliği maçında 6 tane oyuncu rotasyon yaptın değil mi? Yani lig maçında.
1: Tabii.
0: Bu maçın 11'inde de herhalde Gençlerbirliği maçında oynayan oynamayan 8 tane oyuncu var. Kimden oynadı? Genduzi. O Gençlerbirliği maçında 11 oynadı. Şiktinyar, Ake 11 oynadı. Ayşe Buran oynamamıştı. Semed oynamamıştı. Ondan sonra Talişka işte 11 oynadı. Yani baktığın zaman yani zaten burada da rotasyonlu bir kadroyla çıktın. Artı da ligin yani sezonun 5. 6. resmi maçını oynuyorsun. Yani hani bu oyuncular da artık 2-3 günde bir maç oynamaya alışması lazım. Yani bu bence hani biraz daha hocanın yani bu anlamda fiziksel olarak takımın çok da iyi hazırlanmadığını ortaya koyuyor. Artı Fenerbahçe'nin oyun şu anki kadrosu İsmail Hoca'nın kafasında ön alan bir baskısı presi yapabilecek değerde mi yani şey olarak yani onu yapabilecek bir kadro mu, o da tartışılır. O zaman ona göre bir oyun anlayışı yapman gerekiyor. Aynı zamanda İsmail Hoca'nın sürekli farklı gerekçeler öne çıkarması, mesela yani kendi takım, yani burada bazen takım üzerindeki eleştiriler dile getiriliyor. Yani son maçta Gençlerbirliği maçında işte Gendurci'nin yaptığı bir hatayı, işte Ake'nin yaptığı bir hatayı direkt göndererek bireysel hatalarla kaybettiklerini vurguluyor. Tamam, doğru olabilir ama 1-0 öndeyken maçı 2-1 geriye düşürüyorsan orada teknik heyetin de bir hatası vardır. Hoca kendi hatasını konuşmaktan ziyade biraz daha oyuncular ön plana çıkardı. Diğer bugün, dünkü bu maçta ise gerek yoğun maç periyoduna vurgu yapması, direkt sonra bir ara stadın sahanın zeminiyle ilgili de açıklama yaptı. Sahanın zeminin ağır olduğunu ifade etti. Yani bu artık başka gerekçelerden daha çok hocanın biraz bence oyunu geliştirme anlamında nerede yapması gerektiği konusunda kafa yorması gerekiyor. Yine İspanyol yıldız Asensio. Artık onunla teknik yerde arasındaki yaşından sonra gün yüzüne çıkmaya başladı. Artık bu net bir şekilde gördü. Teknik yerde Asensio'nun maç öncesi, maçtan bir gün önce hemen yaptığı akşam saatlerinde yaptığı bir paylaşım vardı, sosyal medyada paylaşım. Zaten o paylaşım Asensio'nun yedek kaldığının göstergesiydi. Yani yedek kalacağını ve buna bir aslında teknik heyete bir imadı, bir mesaj olduğunu hepimiz anladık. Aslında dün Asensio'nun ilk 11 başlamayacağı o mesajla beraber yani en azından ben anlamış oldum, yani onu söyleyeyim. Yani bilgiler de vardı Asensio'nun yedek oynayacağı yönünde.
1: Ama Asensio demişken İrfan 25'in
0: mesela, evet. İlk yayınlarda sen de bahsettik Asensio konusunda. Asensio mutsuz gibi demiştim, ben hatırlarsın.
1: Doğru.
0: Hatta bunu Radyo Gol'da ilk kez söyledik yayında. Senin yayında söyledim. Doğan'la yaptığımız yayında. Hatta Doğan'la ilk yaptığımız yayında ilk kez söylemiştim o zaman. Yani bu yaklaşık bir ay önce. İnsanlar benim yani çok fazla tepki görmüştüm. Ondan sonra kulüp iletişimi, işte Asensio'nun antrenmanda gülerken fotoğraflarını paylaşmıştı. Sonra hocayla işte sarılmıştı.
1: Şimdi gülerken diyorsun. Gülerken diyorsun. Lütfen böldüm abi ama özür diliyorum. Şimdi şöyle bir an vardı. Dün bir soru geldi. Kimin sorusuydu? Galiba NTV Spor'dan Gürkan Ak, yanlış hatırlamıyorsam. Asensio sorusu ondan mı gelmişti? İrfan 25. Galiba ondandı. Evet, evet, evet. Şöyle bir hemen hızlıca hatırlatayım.
2: NTV Gürkan Ak. Taraftarın coşkusuna vurgu yaptınız Sayın Kartal. 70. dakikada Asensio'ya yönelik tezahüratlar vardı.
1: Buraya kadar her şey normal. İsmail Kartal normal bir surat ifadesiyle dinliyor. Ben betimleyerek devam edeyim. İzleyenler mutlaka izledi ama.
2: Bu sizin kafanızdaki oyuncu değişikliği planlamasına etki etti mi? Yoksa...
1: İşte görüyorsunuz mesela ses olarak. Orada İsmail Kartal'ın haftanın ilk haftaları düşünün. İlk haftalarda eleştirildiği dönemi düşünün. Ben burada biraz böyle işin de prodüksiyonunu yapa. Şu sesi de çok duyura duyura ilerliyorum sizlere ama. Güldüğünü görüyorsunuz. Oradaki surat ifadesinin de yani suratının bir bölümünün. Ne dersin İrfan 25, aşağılayıcı bir şekilde mi ya da ya yok canım ne alakası var şeklinde mi, hani gülersin ya, onu ifade ettiğini, iletişim dilinin, yüzü iletişiminin bunu gösterdiğini söyleyebilirim. Duyacaksınız mesela o gülüşü de.
2: Haftanın coşkusuna vurgu yaptınız Sayın Kartal. 70. dakikada Asensio'ya yönelik tezahüratlar gidiyor. Vardı. Bu sizin kafanızdaki oyuncu değişikliği planlamasına etki etti mi? Yoksa
1: diye gülüyor böyle mesela. Ya bu çok normal bir dil değil bence. Senin Asensio'yla problemin konuşuluyor İrfan 25, İsmail Kartal olarak. Senin orada bir problemi çözmen gerekirken ya da bu problemi her maçta uzattığını konuşan bir taraftar grubu varken, bir camia varken önce gülüyorsun, sonra da asıl olay taraftar.

0: taraftarımız canımız ciğerimize getiriyorsun. Cevap da bu sorunun cevabında konuyor. Yani bence bu problem devam ediyor. Bu problem çözülemedi. Ama hiç sanmıyorum ki Fenerbahçe'de iletişimciler, Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de Oğuz Çetin bu durumdan rahatsız değil diye düşünmüyorum, zannetmiyorum açıkçası. Burada bir problem var ve devam ediyor.
1: Oğuz Çetin'in maç sonrası yaptığı açıklamayı herkes bir daha dikkat edecek.
2: Yoksa
1: sizin ilgili kısmı dikkatlice dinlesin. Orada ne diyor? Asensio bizim evet. için çok değerli bir oyuncu. Bizim en değerli oyuncumuz diyor. İsmail Kartal'ın da en değerli oyuncusu diyor. Aslında orada da mesaj veriyor. Yani İsmail Kartal aslında Uğur Çetin üzerinden Asensio konusunda yönetim gerekli mesajı vermiş oluyor. Yani bu açıklama aslında biraz bir mesaj niteliği de taşıyor. Henüz hazır olmadığını söylüyor ama Asensio bizim çok değerli, en değerli oyuncumuz, İsmail Kartal için de en değerli oyuncu diyor. Aslında burada bunun kapatılması gerektiğini yönetim üstü kapalı vurguluyor. Asensio son 3 resmi maçta, bu maçta 4, bu geçen maçta 60'larda hep oyundan çıktı. 63 yani bakıyorsun ilk tabelada 63'ünde iyi de oynası kötü 60'da oyunda çıkıyor. Bu maçta yedek soyundu. Gençler Milli maçında çıktı, sonradan oyundan çıktı 60. dakikada. Bu maçta da yedek soyundu. Belki de oyunu almayacaktı hoca onu. Taraftar artık, bütün taraftar, sadece bir şey değil bak, bir bölüm bağırmadı. Tüm stat bağırdı. Tüm stat Asensio diye bağırdı. Tezahürat etti. Oyuna alınması gerektiği yönünde belki baskı yaptı oyuncu. Hocaya. Orada bak emin ol, eğer orada Asensio'nun oyunda olmadığı bir anında bağırdıktan sonra Fenerbahçe bir gol yemiş olsaydı bu sefer bir tane teknik heyeti yönelirdi. Yani evet. hocanın şunun farkına varması lazım. Bu sıkıntı artık biraz sıkıntılar gün yüzüne çıkmaya başladı. Biz bunu zaman zaman üstü kapalı dile getiriyorduk. Bazı işte mutsuz gibi ifadelerle üstü kapalı dile getiriyorduk ama burada teknik heyetle İspanyol Yıldız arasındaki problem artık daha fazla gizlenemez duruma geldi. Yani bir de artık oyun, Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu futbol, takımın fiziksel görüntüsü, ön alan baskısındaki sorunlar, hücum organizasyonundaki yetersizlik ve burada hocanın çok erken söylüyoruz ama bence İsmail hocanın koltuğunu bu tip şeyle sallanır hale getirdi. Yönetim içerisinde de çok büyük rahatsızlık var. Hem oynanan
0: bunu konuşmaya başladın şimdiden. O zaman bu pek de hayır alamet değil Fenerbahçe adına tabii.
1: Ya bir şöyle söyleyeyim, yönetimde rahatsız oynadı. Hangi yani işte taraftar mutlu mu? Sonuçta yöneticilerde bir Fenerbahçe tarafı. Fenerbahçe için özel işlerini bir kenara bırakıp yani kendi özel işlerini bir kenara bırakıp Fenerbahçe'nin geleceği için bu yönetime talip olan insandır. Şimdi taraftar mutlu değil. Taraftar mutsuz oynanan oyunda. Şimdi yönetimdeki kişiler mutlu mu olacak? Gençler Birliği karşısında ligin ilk maçında belki de ligdeki bir sonraki önümüzdeki maçlar için en kolay rakiplerden bir tanesine Fenerbahçe yenildi. Ondan sonra kimle oynuyor Fenerbahçe? Konya içeride, Samsun Spor, ardından Beşiktaş var. Bak Lyon deplasmanı ertelenmezse Konya, sonra Samsun içeride, Beşiktaş var. Sen bu maç periyodu içerisinde en kolay rakibine yenildin. Puan kaybettin. Gençler Birliği maçında bu Lyon maçını düşünerek rotasyon yaptım diyorsun. 5 tane 6 tane 5 oyuncu. Tamam da şimdi sen Gençler Birliği maçına gittin, Lyon maçında. Mesela Gençler Birliği maçını kazansan, Lyon'da 1-1 beraber kalsan aynı şeyde, o zaman bu tartışmadan hiçbir tanesi olmayacaktı belki. Ama denilecekti ki 2 gün önce bir maça çıktı, yorgunlardı bilmem ne. Ama sen o maçta zaten 5 tane oyuncuyu dinlendiriyorsun. Ondan sonra tekrar bu maçta bu maçı da rotasyon oyuncudan yorgunluğuna bağlayarak skorundaki şeyi buna bağlıyorsun. Bence bu biraz hocanın üzerindeki ciddi bir baskı var belli. Hoca da bu baskı altında biraz etkilendiğini net bir şekilde söyleyeyim. Yani ama Lyon karşısında bu futbolla turu geçmek oldukça zor. Çünkü Fenerbahçe'nin organize bir hücum organizasyonu yok. Yani bireysel bir Greenwood'un şapkadan tavşan çıkardığı gibi bir pozisyonda gol attı. O da kalitesini gösterdi.
0: Peki.
1: Ama Kanavaca

0: gerçekten zor.
1: Son olarak Fenerbahçe ilişkin ekleyeceğin farklı bir detay var mı İrfan 25? Özellikle yani gitmesi ihtimal olan birçok oyuncu var ama şurada şu iş bugün yarın gerçekleşebilir diyeceğin bir detay var mı diye sorayım. Çünkü 1-2 dakikalık bölümüm kaldı bu bölümde, bu kısımda.
0: Öyle söyleyeyim, şimdi o setinin bence transfer açıklaması daha önemli. Dün biliyorsun Cihan Kamer Lukaku'nun imza töreninde transferi kapattıktan dile getirmişti. Ama eğer şartlar olursa 23 yaş altı kuralına uygun oyuncular transfer edebileceklerini vurgulamıştı. Şu anda Oğuz Çetin'e dün şunu söyledi: transfer dönemi sona ermeden her tür çalışmaları yapıyoruz. Sadece stoper bölgesi için değil, her bölge için çalışmaları yapıyoruz ifadesi kullandı. Şimdi Fenerbahçe stoper bölgesine yerli bir takviye yapmayı planlıyor. Onu söyleyeyim, Adi Demirbaba, Ümit Aktağ bu isimler arasında, artı orta sahaya 8 numara mevkiine, yani Fred ayrılığı sonrası oraya da 23 yaş altı bir oyuncu bakılıyor. Bir de sol kanat mevki için çalışmalar yapılıyor. Tabii ayrılacak oyunculara göre beklere de, yani hem sol bek hem sağ bek bölgelerinde transfer yapılabilir ama bunlar ilerleyen süreç. Yani kısa süre içerisinde değil ama yani burada ayrılacak oyunculara göre belli olacak. Evet. Ayrılacak oyuncular konusunda ise şunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe'de zaten Fred de yollar ayrıldı. Atletico Mineiro'ya gitti. Şerif de yollar ayrıldı. Henüz resmi olarak açıklanmadı oyuncu. İngiltere'de sağlık konusundan geçti. Artı Musabay'da yollar ayrıldı. Musabay'da kulübü de yine Şampiyonlar ekibiyle kiralık olarak anlaşmaya varıldı. Şimdi evet. Diego Carlos, Livakovic, Amrabat, Pekao gibi isimlerle ilk etapta yollar ayrılacak. Osterwolde'nin menajeri İstanbul'a gelmişti. Onunla da Osterwolde'nin geleceğiyle ilgili masaya oturulacak. Pek Osterwolde'nin ya sözleşme uzatılacak ya da kendisiyle yollar ayrılacak. Ederson ve Semedo da ayrılabilir. Oyuncular listesinde yer alıyor. Semedo'nundan ayrılıp o bölgeye bir transfer yapılabilir. Oyuncu için Suudi Arabistan'dan gelen teklifler var. Ederson için de tam henüz net karar vermedi. Aslında Ederson dün de iyi bir performans ortaya koydu. Bence hani tecrübeli kaleci de burada Fenerbahçe'de belki son dönemlerdeki hani böyle sahada daha etkili bir Ederson gördük. Daha böyle hani uyumuyor en azından. Biraz daha Fenerbahçe içerisinde sahiplendiğini izlemledim ben. Dolayısıyla Ederson'un durumu da işte ayrılabilir. Gelen teklifler var. Ama eğer Ederson ayrılırsa oraya da genç bir kaleci transferi yapılacak. Yani bunları söyleyebilirim.
1: Peki. İrfan 25'e çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık diyeceğim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Tekrar
0: ben
1: görüşmek üzere. Sağ ol abi.
0: Yarın saat 10-12 arası Doğan Bey'le. Evet. Orada detaylı bir şekilde artık konuşuruz diye
1: düşünüyorum. Oradan da çok rol çalmak istemediğim için özellikle böyle biraz kısa tutalım istedim. Belki konuşulacak çok şey varsa da. Yok, yani
0: çok konuşulacak çok evet, şey var aslında.
1: Yarına yine bırakmak gerekiyor sanki.
0: Çok hareketli evet, geçebilir her şey Fenerbahçe'de, öyle söyleyeyim sana. Yani
1: öyle ki 4 saatlik yayındayım mesela. Ben saat 15.45'te abi Fenerbahçe'de ne oluyor öyle diye bir son dakika için seni arayabilirim. Gerçi hoş, orada Fenerbahçe ilişkin birçok bağlantımız olacak bugün. Haliyle Fenerbahçe maçı sonrasına denk gelen bir gün olduğu için. Ama durum böyle yani, dediğin gibi. Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bak bu kez direkt hemen bağlandım. Herhangi
1: abi evet. Şimdi genelde İrfan abiyi ben darlarım. Öyle söyleyeyim. Samimiyetle konuşayım. Yani İrfan abiyi ben darlarım böyle biraz tabiri caizse. İrfan abi yine ektin bizi. Abi ekme bizi. Tema Vakfı'na bağışta bulunur gibi. Tema Vakfı'nı destekler gibi. Ağaç ettin bizi vesaire böyle. İrfan abiye takılırım hep, tamam mı? Böyle İrfan abi çünkü son zamanlarda biraz böyle yoğun zamanlar, birçok kurumda da haliyle haber, yazı, yorum, yayın çektiği için böyle yoğun zamanları olur İrfan abimin. O yüzden bugün dedim abi ekmiyorsun değil mi? Bak bizi dedim. Giriyoruz dedim. Ne olur dedim. İşte ben 2 dakika 3 dakika Alnaci Küçük'le kim ne dedi formatının bitmesini beklerken ne oldu, aramıyorsun, niye aramıyorsun diye İrfan abi darlamaya başladı bu sefer. Rol çaldı benden İrfan abi.
0: Tabii.
1: İrfan abim candır.
0: Tekrar iyi yayınlar kardeşim.
1: Sağ ol.
0: Tüm dinleyenlere de iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ ol, var ol. Selamlar, saygılar İrfan abi. İrfan 25 çok kıymetlidir benim için ki İrfan abi bu sektörde hem abim gibi gördüğüm böyle 7-8 yıldır çok iyi bir iletişimimizin olduğu biri. ki abi kardeş gibi birçok noktada birbirimize destek olduğumuz bir insan. Hem de aynı zamanda bu sektör içinde çok kıymetli birisi diye düşünüyorum. Radyo Gol kıymetli, Radyo Gol'ün kıymetlilerinden diye düşünüyorum. Selamlar Berk demiş. O ayrılıyor, bu ayrılıyor. Fakat önemli olan İsmail Kartal ne zaman ayrılacak? Sanki o daha büyük bir ilgi çeker gibi geliyor bana demiş. Mesajlarınızın hepsini okuyacağım. Çok dolusunuz biliyorum. Aynı zamanda mesajlarınızı okurken Instagram'dan yazan bir dinleyicimiz de var. Sayar belki Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Biliyorsunuz ki bu saatlerin biraz yabancısıyım. Hafta içi bu saatlerde burada oluşumu sorgulayanlar da var ama 4 saatlik uzun yayında sizlerle birlikteyiz. Berkçim iyi yayınlar. Maçtan sonra İsmail Kartal futbolcularının sahasını tebrik etmek için sahaya indiğinde Fenerbahçeli futbolcular sırtını döndü. Fark ettin mi? Fark etmedim. Yani sırtını dönmeden döndü demeyelim de çok ilgilenmediler İsmail Kartal'la demiş. Ramazan Keserci Instagram'dan yazıyor. Sizler de onun yazdığı gibi Instagram Sayerberk hesabından bana ulaşabilir, yazabilirsiniz diyeyim ve Trabzonspor gündemine dönüyorum. Trabzonspor'da bugün yoğun bir gündem var. Neden? 16.30'da bir basın toplantısı var çünkü. Bu basın toplantısında Fatih Tekke konuşacak ki Fatih Tekke'nin konuşması Ferencvaros maçı öncesine denk gelen bu basın toplantısı konuşması Savic'le olacak. Savic'le beraber çıkacak diye biliyorum. Basın toplantısı programı böyle. Fenerbahçe ama daha detayı var. Daha fazlası var. Orada bir stoper düzeltiyorum. Bir santrfor gündemi vardı. Nunez. Nunez'den benzeme ihtimaline dönen bir gündem mi var? Nedir ne değildir diye Trabzonspor'u çok yakından takip eden. Trabzonspor Avusturya'daysa Avusturya'ya giden. İstanbul'daysa Kasımpaşa maçı başlangıcı varsa Kasımpaşa'ya gelen İstanbul'a gelen bir isim. Güne Bakış Gazetesi Bakış Gazetesi'nin kıymetli yazarlarından, gazetecilerinden Ezgi Alp bizlerle. Ezgi Alp hoş geldiniz, selamlar.
2: Hoş buldum, merhaba, iyi yayınlar.
1: Trabzonspor'da gündemi tam özetleyemedim. Belki yine bir nebze özet sayılabilir ama detaylar sizde.
2: Vallahi gayet iyi özetledin aslında. Evet,
1: Nuriye'den
2: sabah hepimizin Benzema'ya uyandığı bir sabah evet. Oldu bizler için. Tabii Trabzonspor'da senin de söylediğin gibi şu anda bir santrafor gündemi hakim. bu nedenle de Bordo Mavili yönetim uzun süredir aslında Darwin Núñez transferiyle ilgileniyordu. Ama daha önce de bunu aslında dile getirdik. Hem de Fatih Tekke'nin de söylemlerinin içerisindeki böyle ipuculara gidenler şu anda santrafor transferi mi yoksa 6 numara transferi mi? Trabzonspor hangisini daha çok önemsiyor? Belli bir noktada anlayabilir. O yüzden şu anda ben Benzema konusundan ziyade 6 numaraya yoğunlaşmış durumdayım. Hangi isim gelecek diye. Evet, Benzema ismi de bugün gündeme geldi. Yani doğruluğu veya oluru olmazı sorgulanır. Çünkü Benzema evet çok büyük bir isim. Kağıt üstünde baktığınızda havaya uçurabilecek bir isim ama yaşına baktığınızda bu benim kendi yorumum. 38 yaşına gelmiş artık. Kariyerinde elde etmediği başarı kalmamış. O yüzden birçok noktada da belki de o hani doruk noktasına ulaşmış bir isim diyebiliriz Benzema için. Yani Trabzonspor'a göstereceği fayda sorgulanır. Yani Muhammed Salah için de bunları söylenebilirdi ama Salah aynı isim değil, aynı yaşta değil. Salah'ın hala da form grafiği ortada. Dünya Kupası'nda yaptıkları daha geçtiğimiz sezon hani Liverpool'da gösterdiği performans ortada ama Benzema için bunu söyleyemiyorum açıkçası. O yüzden ben Benzema ihtimalinin üstünde çok fazla da durmak istemiyorum. Zaten Trabzonspor'un da böyle bir ihtimal
1: ama
2: üstünde
1: bir, durabileceğini. Ama bir heyecanlı uyandırdı bizi İstanbul'da.
2: Tabii,
1: bu sabah.
2: Benzema ismi Trabzon'da, her zaman heyecanlandırır. Evet. Yani bugün yaşımız itibariyle izlediğimiz futbola baktığımız zaman Benzema deyince herkes şöyle bir Benzema mı olur? Nasıl yani olur? Yani yine bunu Salah'ta da olmuştu. Ama dediğim gibi Salah'la yani fiziksel yaş olarak işte hala futbolun içerisinde bulundukları durum olarak baktığımız zaman ben Benzema ile Salah'ı aynı noktaya koyamıyorum. Yani o yüzden Benzema transferinin Salah etkisi yaratacağını da düşünemiyorum. İsim olarak yaratır ancak sahaya baktığımızda yaratamayabilir. Sizin de söylediğiniz gibi Kasımpaşa maçını da yerinde takip ettim. Kasımpaşa maçında Salah'ın ayağına top geldiği anda biz üst düzey bir futbol izledik. Benzema'da bunu izleyebilir miyiz? Tabii ki fiziksel durumu yeterli olursa bırakın 38 yaşı 45 yaşında bile Benzema'nın ayağına top geldiğinde bir şeyler yapabilir ama bunu Süper Lig, Avrupa Avrupa Ligi, yani bu Süper Lig temposu, Türkiye bunları kaldırabilir mi? Bu belli değil.

0: değil. Yani bugün Darwin Núñez'i konuşurken bile hani Suudi Arabistan'a gitmiş bir futbolcunun, ki orada da forma giyemediği maçlar oldu, Al Hilal'le sorun yaşamaya başladı vesaire. Hani form grafiği sorgulanırken Benzema için bunu sorgulamamak, bunu evet Benzema'dır gelsin demek çok mantık işi gelmiyor açıkçası bana.
1: Peki burada transferi konuşurken Trabzonspor'da Núñez ne oldu da bu noktaya geldi diye de sorarım. Araya farklı takımlar girdi Núñez tarafında tabii. Hı hı, evet. Bugün bitiyor, yarın bitiyor. Hatta öyle ki Abdullah Avcı'nın cenazesinde Ertuğrul Doğan, tekrardan başsağlığı dileyelim anmışken. Ertuğrul Doğan'ın bir konuşması vardı galiba Uğurcan'la. Çarşamba Perşembe'ye gelir diye düşünüyorum demişti. Onu Núñez için mi söylemişti? Mesela çok çarpıtıldı bu. Ya da doğruysa Núñez içinse ayrıca senden de öğrenmek isterim tabii, ama neler söylersin bu gündem için?
0: Yani evet, orada Şenol Hoca, Uğurcan Çakır ve evet, Ertuğrul Başkan'ın bir sohbeti var. Sizin de söylediğiniz gibi kameraya yansıyan görüntülerde Şenol Güneş santrafor transferini soruyor. Hı hı. Ardından Ertuğrul Doğan da o soruya veya başka bir soruya, tabii ki biz o ortamda bulunmadığımız için bizde kameraya yansıyan görüntülerden bir soruya Perşembe, Cuma diyor, bugün yarın gelir, evet, diyor. Tabii herkes de o süreçte Darwin Núñez transferini beklediği için hepimiz haliyle onu oraya yorduk. Bir de tabii şöyle de bir durumda oldu. Ertuğrul Doğan Muhammed Salah transferinde yürüttüğü o hani hayır yok söylemlerini Núñez transferinde çok fazla gerçekleştirmedi. Çünkü hem Arabistan basınında, hem Avrupa basınında, hem de yine Türkiye basınında Núñez ile görüşme halinde oldukları net şekilde gündemdeydi. O yüzden evet, görüştüğümüz bir isim de dediği için başkan haliyle bu söylemler oraya yoruldu. Sizin de söylediğiniz gibi şu anda transfer bir artık böyle durma, hatta belki de Trabzonspor'un masadan kalktı diyebileceğimiz noktaya geldi. Neden geldi? Bunu da Al Hilal'in başka bir kulüple görüşmesinden ziyade şunu söyleyelim. Al Hilal oyuncudan, tabii ki o yani kendileri aldıkları dönemde oyuncuya büyük bir yatırım yapmışlar. Bu sebeple kiralık olarak gönderse dahi en azından nasıl kendi yaptığım yatırımı çıkartabilirim olarak bakıyor. 30 ila 35 milyon euro arasında bir satın alma zorunluluğu, yani satın alma opsiyonu koydurmak istiyor maddelerine. Bunun haricinde de Darwin Núñez'in Al Hilal'den 12 milyon euroluk bir alacağı olduğu ve bu alacağını da tahsil etmeden kulüpten ayrılmak istemediği de konuşuluyor. Tabii kulüplerin de böyle hani alacak oyuncuya verecek durumlar olduğu zaman, özellikle de transfer gündeme geldiğinde, bunu birazcık alacak kulübe yıkma, böyle de bir durum var, siz mi karşılasanız gibi görüşmelerde yapılabiliyor. Tabi anlaşmanın dışında sık sık yeni maddeler masaya koyulunca Trabzonspor'un burada geri adım atmış olması normal. Artı olarak az önce de söylediğim gibi, yani yine şunu söylemekte fayda var. Fatih Tekke'nin özellikle de hazırlık maçlarından sonra yaptığı basın açıklamalarında ve yine Göztepe ile oynanan dostluk maçından sonra, Kasımpaşa maçından sonra bazı söylemleri var. Orta saha transferine vurgu yapıyor. Orta saha transferine neden vurgu yapıyor? Çünkü şu anda aslında Trabzonspor'un en eksik olduğu noktalardan bir tanesi orta saha. Bugün baktığımızda Kasımpaşa maçına Folcarelli ve Muçi'den eksik çıkan Trabzonspor'da bir orta saha sorunu yaşandı. Bence oyuna Muhammed Salah girdiğinde evet oyuna büyük bir etki sağladı. Kesinlikle katılıyorum. Kalitesiyle fark yarattı. Ancak Folcarelli'nin eksikliğinde Malinowski, Buchari ve kimle çıkmıştı? Evet, Buchari ve Malinowski ile çıktı. Hatta Malinowski de mevkisinde oynamadı bu bölgede. Daha sonrasında ikinci yarıda Melih Kabasakal oyuna girdi. Yani Melih Kabasakal oyuna girdikten sonra Melih Kabasakal'ın arka bölgede yaptıklarına bakılması gerekiyor. Bu da ne ihtiyacın ortaya doğru çıkartıyor. Evet, hem defansif hem de ofansif oynayabilecek orta saha ihtiyacı bulunuyor Trabzonspor'un. Evet. Fatih Hoca da bunun farkında. Şu anda elinde sadece bu bölgede bu şekilde

de oynayabilecek isimler Folcarelli ve Melli. Folcarelli'nin bir sakatlığı var. Oyuncu ameliyat geçirdi. Yaklaşık 1 ila 2 ay arasında bu ameliyat tedavi sürecini halletmesi gerekiyor.

0: yabancı kontenjanın sıkıntısı bulunuyor.
1: Bunun yanında Trabzonspor'da yarın da Ferencvaros maçı oynanacak. 20'de başlayacak karşılaşma öncesinde. Bugün bir basın toplantısı düzenlenecek. Gündeminiz bu Trabzon'da esasında. Evet. Hem basın toplantısına hem antrenman gündemine hem de takımın ne kadar hazır olduğu haliyle bugün daha netleşecek ama kim var kim yok kısmı. Ne kadar hazır olduğunu senden dinleyelim mi? Sizden dinleyelim mi Ezgi Alp?
0: Tabii, yani şöyle söyleyelim, biz de takımı en son olarak Kasımpaşa maçında gördük. Daha sonrasında ilk kez bugün bir antrenman izleyeceğiz ama Bordo Mavililer'de az önce de söylediğim gibi sakat oyuncular bulunuyor. Bunlar geçtiğimiz sezondan bu sezona akseden bazı sakatlıklar var. Arseni Batagov gibi, Okay Yokuşlu gibi sakatlıkları vardı zaten Trabzonspor'un. Bir de sezonun başlamasıyla beraber kamp döneminde Polkarelli'de az önce de söylediğimiz gibi bir sakatlık yaşadı. Yine Ernest Nucci'nin bir sakatlığı bulunuyor. Son yapılan antrenmanlarda ise Wagner Pina'nın ağrıları oluştu. Çubuyken'in ağrıları oluştu. Onlarda bir sakatlık durumu olmadığını biliyoruz. Sadece ağrıları nedeniyle oyuncular dönem dönem dinlendirildi. Ancak tabii Ferencvaros maçında oynamalarını bekliyorum. Wagner Pina ve Çubuyken'in ağrıları olmasına rağmen yani dinlendirildiler. Oyuncular antrenman yapabiliyor, onu söyleyelim. Ama yine 4 ila 5 yani Batagov, Okay Yokuşlu, Polkarelli, Muçe bu oyuncuların sakatlığı bulunuyor. Harici olarak tabii Trabzonspor'da bir de kadroda düşünülmeyen ancak antrenmana katılan oyuncular var. Bunlar da yakın zamanda Batista Mendy'nin de dönmesiyle beraber tekrar Trabzon'a. Batista Mendy, Denis Draguş ve yine John Lundstrom gibi 3 yabancı oyuncu da kadroda yoklar ama diyor takımla beraber antrenman yapıyorlar. Ara ara gidiyorlar, ara ara geliyorlar, transfer görüşmesi yapabiliyorlar. Özellikle de Batista Mendy özelinde söyleyelim bunu. Yine Gökten Gürbüz ve Cihan Çanak oyuncular halen Trabzonspor kadrosunda ancak Trabzon'da değiller. Takımla çalışma yapmıyorlar. Transfer bekliyorlar. Yani Trabzonspor'da şu anda Kasımpaşa maçının ardından Avrupa maçına da böyle tam olarak oturmamış. Hala ayrılacak mı bazı oyuncular? Kalacak mı? Gidecek mi? Sorularıyla başlayan bir Trabzonspor var. Fatih Hoca da haliyle tabii ki özellikle kurallar gereği de bu oyuncular takımla çalışması gerekiyor. Antrenmanlarına dahil ediyor. Ancak kendi mevcut çalıştırması gereken ve sezona devam etmesi gereken kadroyu da artık hocanın da bilmesi gerekiyor. Şu anda sakatlıklar ve takım içerisindeki kadroda durum bu. Performans olarak baktığımız zaman Paulo Nacho Kasımpaşa maçında böyle bir artık hani eleştiri alan bir durumdaydı. Çünkü hazırlık maçlarında da oyuncunun biraz mental ve belki psikolojik olarak hazır olmadığı görünümüne sahipti. Bunu Süper Lig'e yani sezon başına yansıtmaz diye umarken Kasımpaşa maçında belki de hazırlık maçlarından da izlediğimiz daha da ileri seviyede bir mental çöküş vardı Paulo Nacho'da. Yani birkaç pozisyonda sanki böyle kendi durdu ve atmadı gibi oldu. Oyuncu şu anda bu nedenle eleştiriliyor. Tabii ki bu çıkan santrafor iddialarının da tahmin ediyorum ki Onaç üzerinde belli bir etkisi olmuştur. Yani oyuncunun bir an önce kendini toparlaması gerekiyor. Çünkü Ferencvaros Varoş maçında bir an önce o golcü bitirici Paulo Nacho'nun o kafasıyla ayağıyla hani her şekilde topa saldıran haline çok ihtiyaç duyacak Trabzonspor.
1: Bunu arıyor Trabzonspor diyorsun.
0: Evet, umuyorum ki bir an önce bu mentale kavuşmuştur bu süreçte. Şu anda durum bu şekilde.
1: Peki. O zaman eklemek istediğiniz farklı bir şey var mı diye sorayım ben Trabzonspor gündemine ilişkin.
0: Yani sizin de söylediğiniz gibi bugün Stefan Savic ve teknik direktör Fatih Tekke basın mensuplarıyla buluşacak. Tabii ki bu gündeme dair olan durumu biz de soracağız. Ben özellikle şu da sorulacak mı diye de çok merak ediyorum. Çünkü Ferencvaros Teknik Direktörü'ne Fatih Tekke'nin açıklamaları yanlış bir şekilde aktarılmış ve kendisi Fatih Hoca hakkında maalesef talihsiz açıklamalarda bulunmuş bu sebepten. Bugün artık böyle iki hoca arasında kaotik acaba sözlü yani sözlü karşı cevaplaşmalar olacak mı? Ben onu da merak ediyorum. Çünkü Kasımpaşa maçının ardından Fatih Tekke aslında Kasımpaşa'yı kastederek gelecek rakipleri için çok çok daha zor, güçlü rakiplere karşı çıkacağız söyleminde bulundu. Ama Macar gazeteciler maalesef kendi teknik direktörlerine sanki rakibimiz bizden daha güçlü demiş gibi Fatih Hoca'yı lanse ettirmişler. Yani onlar da şunu söylemişler. Fatih Hoca sorumluluktan kaçıyor. Bilmiyorum Fatih Hoca'nın bu gündemden de haberi var mı? Bugün iki hoca arasında bir cevaplaşma olacak mı? Ya da
1: olur gibi duruyor.
0: Rakip hocadan bir bana yanlış çevrilmiş özür diliyorum cevabı gelecek mi? Hı hı. Tabii iki hoca arasındaki bu yanlış çeviriden kaynaklanan mini kızışmada sahaya da yansıyacak mı? Bunu da çok merak ediyorum. Tabii ki de maç öncesinde de şunu da söylemekte fayda var. Ülke puanıdır. Evet biz tabii ki de Trabzonspor'u takip eden basın mensupları olarak her alanda Trabzonspor'un kazanmasını istiyoruz. Ama Avrupa arenasına çıktığında göğsünde de Türk bayrağıyla daha da fazla istiyoruz. Ülke puanımız da artsın istiyoruz. Umuyorum ki Trabzonspor'un kazandığı revanş maçı öncesinde de avantaj elde ettiği bir maç olur.
1: Umarız. Bu arada Ezgi Alp'in yazılarını ve aynı zamanda haberlerini de günebakış.com.tr'den takip edebilirsiniz diyeyim. Bugün orada Muhammed Salah'a ilişkin, Muhammed Salah'ı aldık, Kerim Benzema gündemde haberi vardı. Onun yanında Darwin Núñez transferinde yeni kilit, az önce de devreye giren takımları yazdığı, oradaki detayları verdiği haberlerini gördük. Bugün itibariyle Ezgi Alp sizi sosyal medya ve aynı zamanda yazılarla, haberlerinizle nereden takip edebileceklerini, daha doğrusu sizin söylemenizi ben rica edeyim. Son kısımda onu sorayım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sizin de söylediğiniz gibi Güne Bakış'tayız. Hem sosyal medya hesaplarımızla hem internet sitemizle, artı olarak Trabzon bölgesi için yazılı olarak gazetemizle bizi takip edenlere buradan haberlerimizi duyurmaya çalışıyoruz. Harici olarak sosyal medya hesaplarım var. Ezgi Alp 4 ve Ezgi Alp 4 Instagram, Ezgi Alp 04 Twitter şeklinde. Yani sizin üzerinizden de tabii bu sizi dinleyenlerle de her zaman elimden geldiğince bilgileri bildiğim kadarıyla, yorumlayabildiğim kadarıyla paylaşmaya çalışıyorum. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Trabzon'a selamlar o zaman. Kolaylıklar.
0: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
1: Güne Bakış'tan Ezgi Alp'le konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu ve hızlıca bir araya gideceğim. Aranın ardından Beşiktaş gündemiyle Ali Aydın'la, TV Bu Spor'dan Ali Aydın'la devam edeceğiz. Parantezde kaldığımız yerden devam ediyoruz ve ilk bir saati geride bıraktık. Bırakmak üzereyiz diyoruz ve 10 geçe girmiştik, 13 geçe girmiştik. Kimle de formatında Ali Naci Küçük'ün içeriği sebebiyle ve onun hemen ardından sizlerle birlikteyiz. 4 saat boyunca birlikteyiz dediğimiz yerin ilk bir saatini geçtik yani, öyle söyleyeyim. Uzun bir yayın, uzun bir gün. Fenerbahçe İrfan 25'te, Trabzonspor'u Ezgi Alp'le ve Beşiktaş'ı da Ali Aydın'la konuştuk diyeceğiz. Bir 10 dakika sonra aşağı yukarı Ali Aydın şu an bizlerle Beşiktaş'ı konuşmak üzere. Ali Aydın hoş geldin, selamlar.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Beşiktaş'ta beklediğimiz bir maç var. Zalgiris karşılaşması. Tabii ben bunu anarken hep söylüyorum. Biraz da böyle bir futboldan değil de basketboldan hatırladığımız bir kulüp. Aynı mı bilmiyorum oradaki detayları da. Ama vardır belki bir farklılıkları ayıran bir nokta. Belki de aynıdır. Ama ben Zalgiris maçı öncesinde Beşiktaş'taki süreci sana sormak isterim. Bugün 14.30'da bir basın toplantısı var. 1,5 saat kaldı artık. Detaylar neler? Söz sende.
2: Şimdi tabii Avrupa kupalarına katılmayı garanti etti Beşiktaş. Hı hı. Ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek istiyor ve bu playoff'un ilk roundu yarın kendi evinde oynayacak Beşiktaş. Tabii senin de dediğin gibi basketboldan tanıdığımız bir takım Zalgiris Kaunas. Belki bu sene Euroleague'de de karşı karşıya geleceğiz. Aslında belki değil, karşı karşıya geleceğiz. Onlarla aslında bu sezon bayağı bir haşır neşir olacağız. Tabii basketbolda çok güçlü bir ekip ama futbolda basketbol kadar çok güçlü bir ekip olduğunu söyleyemeyiz. Ben Beşiktaş'ın yarın ilk maçta iyi bir skor elde edip ikinci maça daha rahat çıkacağını düşünüyorum ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edeceğini düşünüyorum. Zaten Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeyi bence hak etti oynadığı futbolla, gösterdiği performansla da. Ama futbol tabii ki de bu. Yarın çok şey yaparsınız ama o top müşterinin arasından geçmeyebilir. Futbolda maalesef

0: bunlar da var. Bunları kabul ederek bu futbolu hayatımızın içine soktuk. Ama bir terslik, aksilik olmazsa Beşiktaş'ın yarın çok rahat bir galibiyet alıp maçı ikinci rounda bırakmadan işini bitireceğini düşünüyorum.
1: Beşiktaş'ta nasıl bir oyun bekliyorsun ve bunun yanında tabii playoff'ta Vincenzo Italiano'nun Avrupa kupalarındaki başarısıyla böyle övünen, bunun da biraz da güveniyle giden bir Beşiktaş var. Hali hazırda belki çok dişli bir rakip değil karşımıza konuştuğumuz rakip, ama yine de buraya iyi getiren bir Vincenzo Italiano'dan bahsettik bugüne dek Ali Aydın.
0: Yani bu eksik kadroyla, tamamlanmamış kadroyla çok iyi işler yaptığını düşünüyorum İtalyano'nun. Yarınki maçta yine kendi sahasında oynayacağı için, kendi seyircisi önünde oynayacağı için, yine önde baskı presle bir oyun bekliyorum yine. Eyüpspor maçında olduğu gibi, bundan önceki Karlova maçında olduğu gibi baskılı, oyunu tamamen rakip alana yıkan bir Beşiktaş oyunu bekliyorum. Zaten bu sezon %80-%90 hep böyle olacak gibi gözüküyor. Kelly'nin o oyun felsefesini bu kısa sürede bu takıma kabul ettirmesi de çok büyük olay. Yani gece gündüz, sabah akşam sadece bu futbolcu grubuna değil, camiaya da bu oyunu felsefesini kabul ettirmiş bir adam. Yani kampa çok eksik gitmesine rağmen, hiç dertlenmeyen, bunu dert etmeyen 16-17 gençle kampa gidip, kampın son günlerine neredeyse takım tamamlandı, bunu da dert etmeyip yoluna devam eden bir teknik direktörü var. Hiç bahane üretmiyor.
1: Doğru.
0: Yani yense de yenilse de hiçbir bahanesi yok. Hoca yani neden yenildiğini anlatır, nasıl yendiğini anlatır. Hoş da bir daha Beşiktaş resmi maçlarda mağlubiyet yüzü görmedi. Umarım yarın da görmeyecek. O yüzden
1: evet.
0: Yani futbol bu diyoruz ama tabii ki de, ama ben yarın yine Beşiktaş'ın bu ritmi yakalamış Beşiktaş'ın yarın çok rahat bir oyun ve İtalyano'nun o coşkulu oyununu bekliyorum.
1: Peki maçı. Kısa bir sürem kaldı. Orada transferde eli kulağında diyebileceğin bir gelişme var mı? Transferde hemen.
0: Valla sağ kanat için bu hafta gelecek duyurusunu aldı. Tabii şimdi dün de İtalyan basınında Fabio Miretti haberleri de çıktı. U23 kontenjanına da uyuyor. Menajerinin açıklamaları da var. Yani Beşiktaş'ın bize olan ilgisinden dolayı çok mutlu olduklarını. Tabii şu anda Juventus oyuncuyu kadrosunda düşünmüyor. Bundan sonraki gelişmeler nasıl sonuçlanır hep birlikte göreceğiz. Zaten şu anda şunun seçimini yapıyorlar. Sağ kanada mı iyi bir oyuncu alalım, yani isim alalım, yoksa orta sahaya mı? Çünkü o iki transferden bir tanesini U23 olarak kullanmak istiyor Beşiktaş. Dolayısıyla da şu anda Fabio Miretti haberleri de çok sıcak. Tabii Antony haberleri de dünden beri servis edilmeye başlandı medya üzerinde. Gerek yurt içi gerek yurt dışı medyasında. Yani ben sevgili Murat Kılıç'la dün konuştuğumda bu hafta bir transfer gelecek dedi, ama tabii isim konusunda ser verip sır vermiyorlar.
1: Peki. Ali Aydın, teşekkür ediyorum. Eklemek istediğin farklı bir detay yoksa ağzına sağlık diyeceğim.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Başarılar.
1: Selamlar. Beşiktaş'a. Sağ ol, var ol. Ali Aydın'la konuştuk TV Spor'dan. Beşiktaş'ı da yakından takip eden bir isim. Onunla değerlendirmemiz oldu. Beşiktaş tarafına onunla baktık. Melih Şendil'e döneceğiz. Radyo Gol'ün kıymetli isimlerinden ve aynı zamanda hala bizler için kıymetli Kemal abiyle yayınlarımız çok keyifli ve aynı zamanda bize çok kattığı detayları unutmayarak geçerdi. Onlardan hep kendimize bir ders çıkartırdık diyelim ve Selamberk, programcılar izinli ve tatil bilgisi için teşekkür ederim demiş. Geçen sezon yakından takip ettiğim Sivasporlu forvet Bekir Turaç Böke Göztepe'ye transfer oldu. 3+1 yıllık, hakkında hayırlısı olsun Sivaslı İlhami ben demiş. Bunu bilen olduğu gibi bilmeyip soran da var. Ona da cevap verelim. Berk merhaba. Yayına başlarken belki söylemişsindir ama ben duymadım. Yayın programı mı değişti? İbrahim Yavuz yok mu demiş. İbrahim Yavuz bu haftalık saatler 12-14'ü gösterdiğinde cuma günü sizlerle olacak. Bugün özelinde Çağatay Çıtlak'ın da yine aynı güne denk gelen bir özel sebebiyle olmadığını hatırlatalım Çağatay Çıtlak'ın da, Çağatay abinin de, İbrahim abinin de, size böyle hatırlatmış olayım. 4 saat boyunca bir program yaptık ve 4 saat boyuncaki o plana, programa göre ilerleyeceğiz yayında. İrfan 25'te Fenerbahçe'yi, Ezgi Alp'le Trabzonspor'u, Ali Aydın'la Beşiktaş'ı konuştuk ve geldik oraya Melih Şendil'le, özlediğimiz yayına. Melih Şendil'le konuşacağız, Melih abimle konuşacağız, onunla değerlendirmemiz olacak, gündemi şöyle bir ele alacağız. Kaldı ki Melih abi, o da çok yorgun, geceyi geç kapattı. Günü geç kapatanlardan Ümit Özat'la yaptıkları yayında Tandem Spor'da. Melih abi selamlar, saygılar, hoş geldin.
0: Merhabalar Berk, iyi yayınlar.
1: Keyfin yerindedir umarım.
0: Vallahi canavar gibiyim ya. Yaramazlığımız yok. Sağlığımız yerinde Allah aşkına.
1: Sen de klasik böyle geceyi geç kapattık, günü geç kapattık. Saat 10'a maç konur mu? Saat 11'e maç konur mu? Spor medyası yeni açıyor ışıklarını. Ses tonu var Melih abi. Doğru mu alıyorum?
0: Ya, spor medyası yarasaya döndü zaten. Evet. Biliyorsun Dünya Kupası'yla başta olmak üzere 21-30 maçları, 22 maçları. Ya şeyi çok merak ediyorum. Hani eskiden de sıcaklar vardı. Ve yani... Hiç bu kadar böyle abi çocuklar ölüyor, su molası verelim, odur budur, hiç böyle şeyler yoktu. Yani bundan 20 yıl önce oynayan futbolcular, hani onların canı can değildi de şimdiki çocuklar mı çok değerli kıymetli, bilemiyorum ki arkadaş.
1: O kadar doğru söylüyorsun ki abi. Yani diğer tarafta dün Ümit Özat'la yaptığınız yayına da Tandem Spor'da bakma şansım oldu bir kısmına. Biz de yayından fırsat bulduğumuz sürece geç kapatıp erken açanlardandık. Onun yanında Tandem Spor'u hatırlatarak başlayalım istersen abi. Listelere girdi. Orada yaptığınız iş kısa zamanda 91 bin aboneye ulaştı ve onlarca yayın, canlı yayın, onlarca video, yüzlerce hatta belki öyle de söyleyebiliriz şu ana dek Ümit Özat'la yaptığınız işe ilişkin bunları hatırlatalım ve takip etmeye, abone olmaya da davet edelim dinleyicilerimizi.
0: Sağ ol Berçim, çok teşekkür ederim. Bir de şunu söyleyeyim, botsuz yani biz, evet, rakiplerimiz gibi hiç bot basmıyoruz. Ama maçta, maç önü, devre arası, maç sonu 200 bin bandına oturduk.
1: Evet.
0: 100 bin aboneye çok az kaldı. Sonuç itibariyle şöyle bir şey söyleyeyim. Ümit, çalıştığın belki 400-450 tane bilmiyorum futbol yorumcusu içinde en zekilerden biri. Kendini futbola verdiği anda... Yani çok farklı okuyor, bizden çok farklı okuyor futbolu. Zaman zaman ona da söylediğim için şu an dinleyicilerimizle dertleşmekte bir sıkıntı görmüyorum. Bazen diline hakim olamamış eskiden. Şu anda da bazen oraya geliyor ama orada el freni görevi olmaya çalışıyorum. Yani futbolun içinde kaldığında futbolu çok iyi okuyan bir insan. Ve bu kısa sürede de bir karşılık buldu kamuoyunda. Biz iki kişilik bir ordu olarak, iki yorumcu, tek kamera ondan sonra böyle başladık. Ve çıkış noktamız da hani birlikte kahve içerken yaptığımız sohbeti YouTube'da insanlarla paylaşalım oldu. Çok büyük bir karşılık gördü. Bayağı bir sponsorlar sağ olsun ilgi gösterdiler ondan sonra. İşte... forma vermek için gönüllü olan taraftarlar oldu. Bizim orası çok kalabalık bir yer. 15-20 kişi seyrediyoruz maçları ve 4 büyük kulübün de taraftarı var orada. Ondan sonra aslında bir kamuoyu yoklaması oluyor maçı seyrederken yaşadığım süreç. O yüzden soru bulmakta sıkıntı çekmiyorum. Zaten ben sıkıntı çeksem Tandem Spor izleyicileri mutlaka chatlerle destek veriyorlar. Benim aklıma gelmeyen soruyu Ümit'e soruyorlar ya da bana soruyorlar. Sonuç itibariyle orada sokaktaki insanlar ne düşünüyorsa o sesi yansıtan bir YouTube kanalı olduk. Tabii ki milyonlarca dolarlık rakiplerimiz var. Çok büyük stüdyolarda, çok büyük maaşlarla, çok iyi şartlarda çalışan eski YouTube'da bir sürü dostumuz, arkadaşımız, kardeşimiz var. Bizim onlarla bir şeyimiz yok. Biz zaten bot basmıyoruz da, onu bir kez daha söyleyeyim. Tamamen organik, hani böyle köyden aldığında domatesi kestiğinde onun kokusu gelir ya, böyle oh dersin ya, ne güzel böyle şeysiz, ilaçsız domates, böyle domatesin kokusu da buymuş.
1: Pembe domates diyorsun yani abi.
2: Yani pembesi olur, kırmızısı olur ama bir şey katılmamış domatesinden bahsediyorum. Peki. Köy domatesinden bahsediyorum. Ondan sonra yani Cihan bilmez. O tabii Nişantaşı'nda yemek yediği için. Ama sen bilirsin Cihan, diye düşünüyorum.
1: Cihan, evet, Cihan bu aralar izinde abi. Ona istediğin kadar giydirebilirsin bu arada, tabiri caizse. Duymaz abi
2: ben
1: seni.
2: Ben çalıştım ama izne çıktı. Evet, yani çalıştığını mı düşünüyor?
1: Çalıştı, izne çıktı abi. Bir de ben 15 gün yokum dedi. Tamam dedi ki paşam, başımızın gözümüzün üzerine dedik yani. Evet. İzin yapamayan kim? Melih Şendil. Melih abi. Radyo Gol'de an itibariyle.

0: Yaptım bir ara, gördüm fotoğrafı.
1: Yok abi, o öyle değil işte. O iki tane haftanın ikişer ikişer izin günlerini birleştirip tatil gibi bir şey oldu orada yani. Öyle söyleyeyim.
0: Ama bak hala sen kamuoyunu etkilemeyi öğrenememişsin. O zaman koyma o fotoğrafları. Sonra da patron şu an kimse der ki ya arkadaş bu çocuk sürekli tatilde. Bak Cihan ne yapıyor? Sürekli stüdyodan fotoğraf koyuyor ki. Aynen. Patron bak en çok ben çalışıyorum hesabı. Evet.
1: Senden öğrenemedim Melih abi o işleri. Keşke
0: benden değil dedim. Cihan'dan öğrendim.
1: Cihan'dan. Şimdi Cihan'dan.
0: Kimin ilacı olsa önce kendi kafasına sürerler.
1: Doğru diyorsun. Ya bu arada az önce dediğim bir detay var abi. O çok kıymetli. Senden öğrenemedik dedim ya, espri yaptım. Şimdi senin bize kattığın bir şey o. Stüdyomuza ya da işte o gün maçı izlerken radyomuza dışarıdan bir dinleyicimiz gelirdi ve sen oturur maçı izlerken ya da oturur yayına girmeden önce onunla röportaj yapardın abi resmen. O ne diyor, ona dokunmak lazımı bize sen öğrettin burada. O çok kıymetli bizim için. Yani onu söylemeden geçemeyeceğim abi. O bakış açın da, o öğrettiğin bizler gibi, hani bizler gibi dokunabildiğin birçok öğrencin olarak görüyorum abi, sen de kabul edersen. Birçok gence aktardığın detaylarda o en öne çıkanlardan biri. Hakikaten orada ya, dışarıya dokunabilmeyi öğrettin.
0: Öncelikle çok teşekkür ederim düşüncelerin için. Ama siz almaya açık öğrenciler olduğunuz için ben herhalde ensenizde boza pişirdim o yıllarda. Şimdi biz Radyo Spor'da aslında şöyle bir devrim gerçekleştirdik. Devrim demeyeyim de.
1: Radyo Gold'de.
0: Yani eskiden neydi Radyo Gold'de, düzeltiyorum. Egosu çok yüksek biri çıkar, spor yorumcusu konuşur. Vay baba sen en iyi sen biliyorsun falan. Biz ne yaptık? En iyi yorumcu Radyo Gol dinleyicileri dedik. Ondan sonra oradan sürekli bizimle hatta didişen, bizi sinirlendirmeye çalışan onlarca, yüzlerce, binlerce de dinleyicimiz oldu. Şimdi aynı şablonu ben Tandem Sports'ta YouTube'da yapıyorum. Orada da yani hemen hemen her akşam bizimle didişen ya da çok keyifli mesajlar atan bir kitle oluştu. Bu ne oluyor biliyor musun? Karşı tarafa değer verildiğini hissettiriyor. Ben sokakta da statlarda da hayatım geçtiği için, tükürüklü köfteyle hayatım geçtiği için, oradaki sohbetlerin çok daha böyle organik, çok daha iyi olduğunu gözlemledim 35-40 yılda. Sonra tabii ki stüdyoda en ünlü yorumcularla saatlerce bütün statlarda, derbilerde, maç önü maç sonu yayınlar yapmış biri olarak söylüyorum. Ama bazen oradaki tükürüklü köfteyi satan abimin yorumu her şeyden çok daha güzeldi. O yüzden de sokan dilini ekrana ya da mikrofona yansıtabildiğin sürece bence başarı orada geliyor.
1: Şimdi bunun yanında bunu biz yansıtmaya çalışıyoruz. Buradan bakıyoruz ama Fenerbahçe'de acaba sokağa ne kadar dinleyen teknik heyet var? Ya da taraftarı dinlediğiniz sorusuna, Asensio sorusunda dün hatırlayacaksın Melih abi, oradan bağlamak istedim. Taraftarı mı dinlediniz? Asensio'nun değişikliğinin öncesinde taraftarın bir Asensio talebi vardı, tezahüratı vardı. Onu mu dinlediniz dediğinde gülen, hatta o gülüşü öyle gülüş ki aşağılayıcı şeklinde kabul edenler de oldu dün. Gülen bir İsmail Kartal vardı. Onların ne kadar taraftarı dinlediğini düşünüyorsun diye öyle bağlayayım abi konuyu. Düne öyle
0: dedim. Yani ben şimdi gece saat 2'de eve geliyorum. Açıyorum yayının tekrarını seyrediyorum. Notları alıyorum. Çocuklara atıyorum hatalarımızı, eksiklerimizi, artılarımızı. Dün seyrettikten sonra yayını bir kez daha sabaha karşı şöyle bir tweet attım. Dedim ki tut ki Ali Sami Yendesin Berk. Evet. Maç Selçuk İnan'ı çağırıyor. Selçuk İnan da Fatih Terim'in yanında. Tamam mı? Kulübede senaryo yazıyorum. Ali Samiyen inliyor. Selçuk İnan. Yani maç onu çağırıyor. Fatih Terim sence Selçuk İnan'ı oyuna alır mıydı? Taraftar istiyor diye.
1: Fatih Terim yapmazdı böyle bir şeyi.
0: Yapmazdı. Asla yapmazdı. Ümit Hoca'ya sordum dün. O da yapmam dedi. Şimdi dünkü olay çok kritik. 70. 75. dakikalar arasında. Hatta bir yanda Marco Asensio seslerinin yükselmesi ve durmaması. Ardından hocanın Asensio'yu oyuna alması. Ardından da basın toplantısında biz zaten Asensio'yu oynatacaktık demesi. Üçünü bir araya topladığımda taraftarla İsmail Hoca arasında bir kopukluk olduğu daha ligin ikinci haftası oynanmadan çok net aşikar. Şimdi taraftar istedi diye bir teknik direktör değişiklik yapamaz. Sadece taraftar istiyor ki oradaki 10 tane taraftarı 9'unun kafasındaki 11'i oynat. Ha bir tane iki tane sakattır, ceza şeydir, aile bir sorunu vardır, hastalığı vardır, onu bilemezsin sen. Kampta onlarla birlikte yaşayan sen değilsin. Ama bu kadar rotasyon, bu kadar değişiklik, ben yıldızlarla savaşıp da kazanan teknik direktör görmedim Türkiye'de.

0: Bakınız Rafa Silva, Sergen Yalçın. Kim kazandı? Rafa Silva Beşiktaş taraftarının sevgilisi olarak ayrıldı. Sergen Hoca Beşiktaş'tan koptu. Sonuç itibariyle bunun 1000 tane örneği vardır. Asensio evet şu an çok yeterli değil ama bu takımın beynidir, 10 numarasıdır. Çünkü Fenerbahçe'de bir 10 numara kültürü vardır. Ta Ortega'lardan, işte Alex'lerden
1: sürekli de karşısına alıyor gibi İsmail Kartal Asensio'yu, buralardan bu çıkıyor. Taraftar bunu anlıyor.
0: Ya en başta Asensio hazırlık kampında işte biz istediğimiz zaman oynatırız, biz ne dersek o olur tabi Asensio'ya çevrildiğinde Asensio'nun hoşuna gitmemiş. Normaldir. Benim. Böyle ego savaşları olur. Ego savaşları olur ama kaybeden teknik direktör olur.
1: Bugüne dek de hep şunu yaşadık. Mesela bir Fenerbahçe'de yaklaşık bir aydır sezon başladığından bu yana, erken açtığı için Fenerbahçe sezonu 22 Temmuz civarı. Şunu gördük. Ederson yüzdelik verdi, hazırım dedi, oraya getirdi konuyu, ya da konsantrasyon anlamında bunu söyledi ama bir yüzdelik verdi story'de, paylaştığı hikayesinde. Lukaku dün %75 hazırım dedi, onu hatırlatalım. Aynı şekilde yine konuştuğumuz Asensio'nun bir paylaşımı olmuştu, hatırla lütfen Emili abi, dinleyicilerimiz de hatırlayacaktır mutlaka. Yani burada Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın galiba iletişim dili sürekli yüzdelik üzerinden, sürekli hazır olup olmaması üzerinden ilerlemesi oyuncuları buna sevk ediyor gibi görüyorum ben. Sadece medyanın sorduğu sorulara yanıt vermek gibi de algılayamam. Çünkü hadi Lukaku medya sordu da cevapladı. Asensio ve Ederson direkt paylaşımlar yaptı. Burada bir problem görüyor musun sen de aynı şekilde?
0: %100 bir iletişim problemi var. Yani İsmail Hoca ne kadar iyi bir teknik direktör olursa olsun, ne kadar iyi top oynatan bir hoca olursa olsun, ama %100 bir iletişim direktörüne ihtiyacı var. Yani her konuştuğunda daha çok eleştiri alıyor İsmail Hocam. İletişim kurma konusunda çok büyük sıkıntısı var ve takım içinde de kazandığında ben, kaybettiğinde biz kelimesi birebir çevrildiğinde yabancı oyuncuların asla ve asla hoşuna gitmez. Yani dikkat et, kazanıcı hep ben.
1: Doğru.
0: Kaybedince biz. Yani sağ hocam, gözümü seveyim yapma ya. Ya bir de bir kere çıktı işte, hata benim dedi. Ya zaten şu an 5-6 tane maç oynadın. 4 tanesi Süper Lig'de ilk 10'a zor girecek takımlar. Hani oradaki galibiyetler, 1-0'lar, 1-1'ler, şunlar bunlar, kimseyi aldatmasın. Bu takım Fenerbahçe futbol tarihinin en pahalı takımı. 300-350 milyon euroluk bir malzeme bu. Çok büyük bir malzeme. Ya bunu da sen mükemmel şekilde kullanmalısın. Yani sen şimdi Greenwood olsan, gelsen demez misin abi, benim yerime Kasımpaşa'da geçen sene yedek oynayan İrfan Can sahada, ben kenarda oturuyorum der misin, demez misin?
1: Dersin tabii.
0: Abi yani hazır değilse o zaman Greenwood'u başta, ilk baştan oynat. Bu adamlar İngiltere'de, orada burada, İtalya'da, Almanya'da hiç antrenman yapmıyorlar. Ya bu teknik direktör bahanelerinden o kadar sıkıldım ki ben, yerli teknik direktör bahanelerinden. Henüz hazır değil. İlk 10 hafta bizden güzel futbol beklemeyin. Son 10 hafta stresle güzel futbol beklemeyin. Ne seyredeceğim ben? Ne seyredeceğim abi? En kötüsü orada alıyor 3-5 milyon euro yıllık. Senin benim hayatta yani düşünemeyeceğimiz rakamlar bunlar, tamam mı?
1: Sezonun henüz başında rotasyonu konuşuyoruz mesela Fenerbahçe'de.
0: Yani, ya bismillah bir başla. Evet. Eğer gerçekten Avrupa'yı hedefliyorsan, ha bence tabii Ümit Hoca ile orada çok çatışıyoruz. O diyor ki Avrupa'yı boş ver, lige konsantrasyonunu sağla. Ben diyorum ki Avrupa'sız olmaz. Çünkü Avrupa'da Fenerbahçe haftaya katılsın 22-23 milyon euro ayak bastı parası alacaksın değil mi Şampiyonlar Ligi'ne?
1: Evet, evet.
0: Galibiyet 2.1 milyon euro, beraberlik 700 bin euro. Şampiyon olsan alacağın para 90-100 milyon TL.
1: Tüm bunların yanında konuşurken sana gelen birçok mesajın olduğunu da görüyorum abi. Mili abime selamlar. Galatasaraylı olarak İsmail Kartal kaç hafta devam eder? Bence edemez. Sorar mısın lütfen demiş.
0: Derbiler bilirler. Yani Beşiktaş ve Galatasaray derbilerinde elde edeceği skor, sonuç, oynanan futbol, sergilenen oyun. Ben çok uzun vadede şey yapmıyorum. Kalabileceğini düşünmüyorum. Eğer bu kafa yapısıyla devam ederse hocam.
1: Peki tur belirleyici olmaz mı bunda Mili abi? Onu da ben sorayım.
0: İsmail Hoca'nın kalmasında mı?
1: Evet.
0: Hiç.
1: Hiç bilirsin.
0: Yani peki, şu an elense o kadar çok sevinecek Fenerbahçeli var ki, boş ver abi lig daha önemli diyen. O yüzden de o tur kaybı hiçbir şekilde İsmail Hoca'nın koltuğunu sallamaz.
1: İstanbul'dan Fatih ben. Meli abimize selamlarımı iletirseniz sevinirim. Takip ediyoruz. Aynen, kendisini selam demiş.

0: Şimdi abone oldum diyen var. Abone olduğunun fotoğrafını
1: hadi 100 bin yapın Tandem Sports'a hadi. Daha yepyeni, yeni bir yavru.
0: Yaklaşıyoruz. İsmim Fatih. Berk hocam senin yorumlarını beğeniyorum. Melih abiye de şöyle seslenmek istiyorum. Melih abi sen nerelerdesin ya? Çok özledik seni demiş Fatih Bey. Tandem Spor'da. Hemen bir reklam daha yapalım abi.
1: Köprü geçmemenin mutluluğunu yaşıyorum.
0: Tabii abi yakındır öyle tahmin ediyorum direkt. Evden ya çıkınca 5 dakikada ya. Oradayım diyorsundur mesela.
1: Ne 10?
0: 10 mu? Peki abi ne kadar güzel. Hızlıca gelen mesajlara dönüyorum. Melih abi selamlar, Galatasaray'daki sessizlik için neler söylüyorsun? Senden yorum almak isterim lütfen demiş.
1: Batra Gov geldi dün veda evet. etmiş taraftarlara biz yayındayken. Ondan sonra tabii ki bu çok genç bir oyuncu. Ondan çok büyük paralar kazanabilir belki Galatasaray. Onun dışında Lang'ın geri gelme, Napoli ile görüşmeler vardı. Dün yayındayken bunlar vardı ama bu sabah yani öğlen uyandığım için Berk sen ve dinleyicilerimiz kusura bakmasınlar. Sabaha karşı yatıyoruz. Başka gelişme varsa ondan haberim yok. Ama sonuç itibariyle Galatasaray'ın geçen hafta çıktığı kadro geçen senenin şampiyon olan kadrosu arkadaşlar. Galatasaray'ın Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor gibi çok büyük transferlere ihtiyacı yok. Lemina belki gidecekmiş. Ondan sonra herkesin bir alternatifi olur. Ben Galatasaray'da sorunun oyuncu seçimlerinden ziyade orada da teknik direktör sorunu görüyorum. Her ne kadar 4 yıl şampiyon olsa da Okan Hoca'nın kenardaki hal ve hareketlerinin güven vermediğini gözlemliyorum. Maçı seyrettiğim Galatasaraylı kardeşlerimde Tandem Sports'ta. Yani Okan Hoca'ya karşı bir güven endeksinde müthiş azalma var. Bunu Okan Hoca'nın sorgulaması lazım. Sorun varsa eğer bu futbolcularda değil bence. Yani bugün Yunus'u kim istemez? Ya elinde Osimhen var ya. Ama şöyle de bir yönetime eleştiri getireyim. Yani Osimhen çıkıyor, Icardi giriyordu. Zaniolo onun yedeğin yedeğiydi. Şu an Osimhen'in yerine mutlaka ve mutlaka yedek bir santrfor, iyi bir santrfor almaları lazım. Abi. Hele hele Salah, Vlahovic, Greenwood gibi adamlar, Lukaku gibi adamlar gelmişken.
0: Hatta ben biraz daha ileriye götüreyim abi örneğini. Çok güzel bir yerden pencere açtın, onu devam ettireyim. Osimhen çıkıyordu, Icardi dedin. Morata vardı. Onun yanında da Batshuayi vardı. Hatta neyi konuşuyorduk? Avrupa'da iddia ediyorum Avrupa'da böyle bir rotasyon yok. Forvet rotasyonu yok. Galatasaray şu an çok iyi, çok şanslılar konuşuluyordu. Çok da haksız sayılmazdı bu konuşulanlar.
1: Ya Türk futbol tarihinin en şanslı teknik direktörü Okan Buruk.
0: Aynen öyle. Gerçi bir zamanlar öyleydi. Şimdi ne kadar şanslı görüyor kendisini. O da yavaş yavaş transferlerden konuşmaya başladı Çorum maçı sonrasında. Farkında mısın Melih abi? Orada hazırlık ben maçlarında hep bekleniyordu.
1: Çorum Spor'u yenmek için yeni transferlere mi ihtiyacım var? Geçen yıl şampiyon olan takımının 11'iyle çıktın.
0: Doğru. Peki son kısımda Beşiktaş ve Trabzonspor'a ilişkin yorum almak isterim Melih abi. Onlar Ferencvaros ve Zalgiris maçları çıkacak. Evet. Zalgiris Beşiktaş'ta.
1: İnşallah Avrupa'da kapıyı aralar Beşiktaş. Trabzonspor'da oyunun Salah üzerinden eğer düşünülmesi isteniyorsa bu da Fatih Tekke ile Trabzonspor arasında bir sıkıntı yaratabilir düşüncesindeyim. Ya bu kadar çok yüksek paralarla gelen adamlar bir yayıncılar için mükemmel tabii. Salah'lı Trabzonspor'u yorumunu yapmak, işte Vlahovic'li Beşiktaş'ın yorumunu yapmak, Lukaku, Osimhen, say kimler varsa bizim için iyi. Ama aynı zamanda da ego savaşları hocalarla futbolcular arasında. Çok merak ediyorum. Trabzonspor'a da başarılar diliyorum. Onlar da yarın ilk kez herhalde belki ilk 11'de göreceğiz Salah'ı bir Avrupa maçında. Yani çok büyük bir merakla bekliyorum bütün karşılaşmaları. Bizim için çok keyifli.
0: Melih abi aynı zamanda sana neden 3 ay bekledik o zaman? Madem Lang gelecekti sorar mısın lütfen? Mesajı da var Yekta Bey'den. Sana mesajlarını gönderen ve üst üste yazan 7-8 defa aynı mesajı gönderen bir dinleyicimiz var. Abone oldum Melih abimi çok seviyorum lütfen söyle diyen bir Mehmet Bey var mesela.
1: Mehmet Bey çok evet. Teşekkür ederim. O 7-8 arka arkaya ne sormuş?
0: 7-8 kez aynı şeyi yazmış. Melih abiyi çok özledik mesajı. Selamlarını ilet lütfen mesajı.
1: O benim üst komşum.
0: Öyle mi? madem Lang gelecek diyor Yekta Bey. Neden 3 ay bekledik? Sorar mısın lütfen diyor. İşte asıl soru bu zaten cevaplanamayan.
1: Yani para var Galatasaray'da, olmaz olur mu Allah'ını seviyorsan, kaç yıldır Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsun, o kadar şeyler, projeler, para olmadığına inanmıyorum ben. Ama yani gerçekten hadi canım sen de denilecek bir transfer peşinde yönetim, ben ona inanıyorum. O yüzden de zaten geçen yılın şampiyon kadrosu halen korunmuşken çoğunluğu, ben öyle gerçekten Galatasaraylı taraftarlarla yönetim arasındaki buzları eritmekten öte, yani böyle mağmaya çevirecek bir transfer 4 Eylül'e kadar mutlaka ineceğini düşünüyorum.
0: Peki. Melih abi, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben o zaman son bölümde. Çok keyifliydi, çok kıymetliydi seninle yayın yapmak bugün özelinde.
1: Vallahi ben meslek hayatına radyo televizyon dergisinde başladım. Hı-hı. Muhabirlikle başladım. Ondan sonra spiker oldum. Radyo, televizyon, YouTube, bak hepsini topla. Hiçbiri bir radyonun keyfi kadar etmez. Etmiyor. Radyoculuğun kıymetini bilin. Radyo çok keyifli bir şey. Bütün dinleyicilerimize de saygılarımı gönderiyorum buradan. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sana da iyi yayınlar kardeşim. Cihan'ın bir hafta daha uzatın iyi iznini. Yazıktır, günahtır. Peki. O yoruluyor biliyor musun? O paraları saymak, onları nereye harcayacağını düşünmek, bunlar çok zor konular. O yüzden de Cihan kardeşime bir hafta daha izin verirseniz, sizlerden bir abiniz olarak ricam bu olsun.
0: Estağfurullah. Peki abi, Cihan'a da ileteceğim hemen. O da mutlaka
1: hemen al ses kaydını at.
0: Hemen abi, hemen prodüksiyonunu yapıyoruz. Sağ ol, var ol. Teşekkür ediyorum. Ben iznimden Cihan'a direkt devrediyorum abi. Ben bu ay bu
1: izni yapıyorum. Sen kimsin ki izne çıkıyorsun Cihan'ın yanında?
0: Aynen öyle abi.
1: Şımarmışsın ya.
0: Aynen öyle abi.
1: Olmaz ya, sorma. Böyle şey.
0: Sorma abi ya. Valla bak, hakikaten sen gittikten sonra çok şımarttılar burada.
1: Olmaz abi. Ben bir uğrayayım oraya. Ben yaşıyorum. Sofasıyla bir geleyim abi.
0: Keşke öyle olsa Melih abi. 2 yıldır izin yapamıyorum. Ayrı konu ama. Ama dediğin gibi onu da pek paylaşmamak gerekiyor. Demek ki sosyal medyada. 3 gün kaçıyoruz, paylaşıyoruz. Kardeşim iyi tatiller diyor. Dün adalara gittim Melih abi. Adalarda da biliyorsun arka taraflarına gittiğinde tatil havası veren yerleri var. Ya dinleyiciler diyor ki ne zaman dönüyor? Adalarda abi, o adaların bir yeri söylemeyeyim.
1: Sen
0: ya.
1: Adalara ancak gidebilirken Cihan hangi Yunan adalarında?
0: Cihan abi şu an galiba en son Yunan adası değil de şöyle bir Akdeniz tarafında bir yerdeydi, öyle hatırlıyorum. Bir şeyler yapıyordu Cihan. Çok paylaşmaz ama. Bak çok paylaşmaz ama, o da farkında mısın? Çok paylaşmıyor. Karda yürüyor, izini belli etmiyor.
1: Böyle olacaksın abi, bu sosyal medyayı ben zaten anlayamıyorum. İnsanlar yemeye başlıyor, tam yemiyor. Aman bir dakika abi, dur bir fotoğrafını çekelim. Ya arkadaş, neyin fotoğrafını çekiyorsun ya?
0: Ya bu arada abi, Beltur dedin de aklıma geldi. Abdülkerim abi sana hep takılır da tekne diye. Bak o kadar üzülüyorsan Beltur'la gidişime, bir gün gidelim senin tekneyle. O kadar üzülüyorsan abi benim Beltur'larla gitmeme, gidelim senin tekneyle bir gün. Ben de öyle geleyim sana.
1: Abdülkerim abi bir sonu bir soktu milletin kafasına. Hay Allah, ne gülerdik Abdülkerim abiyle ya.
0: Geçen gün bir sözlükte mi gördüm, Twitter'da mı? Seninle alakalı abi, teknenle ilgili konuşuyorlar yani. Öyle oraya kadar gitmiş abi, iş, gayet etmiş abi. Yani. Söyleyeyim sana yani, ben, artık toparlayamazsın abi o işi.
1: Yani ben burada düştüm biliyorsun, dizi parçaladık. Ondan sonra Abdülkerim abi öyle bir yangın yaptı. Ya çok komiktik ya. Gerçekten biz orada yani çok gülüyorduk ya.
0: Evet. Ama senin işin de zor abi. Marina parası vesaire. Onlar çok zamlanıyor diyorlar yani.
1: Milyar. Yok, kızılışık sopası tamam. Ben de Cihan kardeşimle sana
0: dalmaya
1: geliyorum.
0: Peki abi. Ben daha fazla sinirlendirmeden kapatayım yavaş yavaş. Çok teşekkür ediyorum abi. Saygılarımı sunuyorum.
1: Teşekkürler. Milyar. Kapatmadan hadi Tandem Spor'sa abone olmanızı rica ediyoruz. Organik Botsuz tek YouTube kanalı. Sevgiler.
0: Peki. Hatırlatalım. Selamlar, saygılar abi. Sağ ol, var ol. Melih Şendir'le konuştuk. Melih abimle değerlendirmemiz oldu ki çok kıymetli bir isim benim için. Aynı zamanda o da Tandem Spor'a abone olmanızı rica ediyor giderken. Sivaslı Cihan'a helal olsun demiş. Mesajlar böyle. Hızlıca mesajlara şöyle bakarak ilerleyelim. Bu arada Torreira gitmek istiyorsa gitmeli. Blöf yapıyorsa zam için mutlaka Naga 11 başlamalı Erzurum maçında demiş Yekta Bey. Melih abi, Galatasaray yönetimi Dünya Kupası bitmesini bekleyin dedi. Acaba 2030 Dünya Kupası'ndan mı bahsettiler demiş Rıfat Bey. Selamlar, geçen senenin 11'i ama bir yıl daha yaşlı ve geçen senenin kiralıkları da yok maalesef demiş. Berk abi seni takip ettim demiş. Peki, Instagram Sayerberk'ten beni takip edebileceğinizi hatırlatayım. Ali Bey, teşekkür edeyim size aynı zamanda takibiniz için. Instagram Sayerberk'ten takip edin. Yayınlarla ilgili önerileriniz olursa yazın. Bir olumlu olumsuz eleştiri yeri geldiğinde olumlu da olur. Yüceltir ya da ne bileyim bir tarafa doğru sizi kaydırır, farklı bir bakış açısı sunar. Bazen de işte amiyane tabirle gömer deriz ya, oraya gider iş. Ama eleştiriniz olursa, eleştirilerinizi de iletin lütfen. Onun yanında tabii bir programda öneriniz olursa,

yine Instagram Sayerberg'ten bana programlarım özelinde, benim programlarım özelinde önerilerinizi iletebilirsiniz. O kadar emek verdin ama boşuna demiş dinleyicimiz. Ne? Hangi konuda bunu demiş onu anlamadım. Ali Bey bir farklı mesajı var, farklı bir Ali Bey'in. Peki. Berk abi merhabalar, iyi yayınlar. Ben Galatasaray taraftarıyım. İsmim Kerim. Melih abiyi çok seviyorum. Abone oldum demiş. Bir abone oldum mesajı daha. Selamlar. Radyo Gol dinlemeyi özledik. Radyo Gol'de Melih abiyi de dinlemeyi özledik demiş. Melih abiye selamlar. İsmail Kartal'dan ne bekliyorsunuz acaba? Çok merak ediyorum. Malzeme bu demiş. Konuştuk. Berk kardeşim Melih Şendil'e çok selamlar söyle. Seviyoruz onu demiş. Hepinizin mesajlarını, selamlarını ilettim. Hocam Fenerbahçelilerin dün sosyal medyada hakemler Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk takımı istemediği için Fenerbahçe'nin hakkının yendiğini falan yazdıklarını gördüm demiş. Türkiye'de kendilerini inandırdılar. Herkesin düşman olduğuna ve organize olduğuna da inandırdılar. Bu kadarı da gerçekten klinik vaka demiş. Ya hangi duruma takıldı mesela Fenerbahçeliler dün hakemlerle ilgili? Bak orayı kaçırdım ben. Ben göremedim çünkü ya. Ya şunu tartışalım mı diye sorduğum maç sonunda koca yayında şunu tartışalım mı diye sorduğum pek bir şey yoktu. Söyleyeyim yani bunu. Fenerbahçeliler de Galatasaraylılar da çok seviyor takımlarının mevcut kötü durumunu konuşmaktan ziyade hakemleri konuşmayı. Öyle özetleyeyim ben olayı. Talişka'ya kendini yere atacağına, topunu oyna diyeceklerine UEFA'yı düşman bellemek daha uygun geliyor onlara demiş. Sadece onlara da değil ama şimdi oradan da bakmayalım bak. Az önce dediğim satır aralarına da iyi bakmak gerekiyor bence. Ferhat Gürses, bakmazsanız canınız sağ olsun, ayrı konu. Benim düşüncem. Abi izne 2 gün geç gitti, radyoda taraftarlar bir gider yaptı. Bildiğin gibi değil demiş. Kim kime gider yapıyor radyoda? Cihan mı gider yapıyor? Fatih Bey der ki Melih abimize selamlar der peki. Belki hayırlı yayınlar. Futbolcu taraftarı değil, Fenerbahçe'mizin taraftarı olmak çok mu zor? Hazır olmayan futbolcu oynamıyor. Bu kadar basit. Teknik direktöre niye güvenmiyoruz Mustafa Bey ben demiş. Mustafa Bey gibi düşünen az Fenerbahçeli var bence. İyi yayınlar. Bu arada öyle mi hakikaten? Mustafa Bey gibi düşünen az Fenerbahçeli mi var? Doğru mu söylüyorum? Doğru mu bakıyorum olaya? Neden güvenmiyoruz teknik direktöre diyenler bir el kaldırsın. Neden bu kadar sorguluyoruz İsmail Kartal'ı diyenler bir el kaldırsın. Demeyenler de el kaldırsın. Orada bir orantıyı yakalayalım. İlk 10 mesajı okuyalım mesela bu konuda. Ne dersiniz? Anketlerimiz olur ya bizim. İyi yayınlar. İzmir'den Hasan ben. Biz Galatasaray olarak geçen sene Beşiktaş maçından 3 gün sonra Liverpool'la oynadık. Fenerbahçe niye erteleme istiyor ki? Çıksınlar oynasınlar demiş. Erteleme ilişkin Konya tarafından bir haber var. Konya yönetiminden bilgi aldığını söyleyen Fatih Şeker, Anadolu'da bugün spor müdürü, Anadolu'da bugün gazetesi spor müdürü Fatih Şeker bizlerle olacak ilerleyen dakikalarda. Uzun bir yayın dedik ya, devam ediyoruz. Peki Kerem Aktürkoğlu çok mu hazır? Oynayarak hazır olur zaten futbolcu. Öyle değil mi demiş. Bahsedilen oyuncu Asensio ya demiş. Dinleyicimiz Galatasaraylı bir hanımefendi yazıyor ama adını yazmamış. Peki teşekkür edelim. İyi yayınlar. Bıktık bu takıntılardan. Fenerbahçe kimsenin egosunu tatmin edeceği yer değil. Herkes akıllı olsun demiş. Tehdit de ediyor. Akıllı olun ha diyor Ebu Bey. Ebu Emir peki. Yavuzcan der ki merhaba yayınlar, İrfan Bey'e selamlar. İsmail Kartal'ı eleştiren basın mensubu, yorumcu vesaire kişiler onu göreve getiren başkanı şu ana kadar eleştirmediler. Aziz Yıldırım'dan çekinen bir Fenerbahçe basını olduğunu düşünebilir miyiz demiş. Kendi adıma düşünmem mesela. Ben yeri geliyor Mahmut Uslu'nun açıklamalarını yapmayın, aynı hatayı geçen yıl da yaptılar. Ali Koç döneminde zaten bu sebeple herkes Fenerbahçe'ye bir mesafe aldı dedim. Her şeyi hakeme bağlamamak gerekir. İlk haftadan bu açıklamalar doğru değil dedim. Hala da arkasındayım. Futbolcuların hazır değil kelimesi yerine başka bir cümle bulması lazım hocalar demiş. Evet hakikaten çok sıkıldık oradan. Berk Bey Fenerbahçe kadrosu yoğun maç temposu için yaşlı değil mi sence de demiş Erkan Bey. Yaşlı ama bunu işte düşüneceklerdi. Öyle şu an çok güzel geliyor göze dediğiniz gibi. Haklısınız Erkan Bey. İyi de geliyor ama göze. Gelmiyor mu? Yani Kante'nin, işte Asensio'nun, Lukaku'nun anıldığı, Greenwood'un bilindiği, Ake'nin, Skriniar'ın, Ederson'un, Semedo'nun, bunların hepsi Barcelona'dan, City'ye, City'den, Paris Saint-Germain'e, Paris Saint-Germain'den, Manchester United'a böyle geçmiş olan oyuncular. Inter'e böyle geçmiş olan oyuncular. Tüm bunların anıldığı bir yerde. Bak eksiği var, Chelsea'si var mesela Kante'nin örneğin. Yani farklı birini söylersiniz, belki bunu söylemeyi unuttun dersiniz. Semedo'nun Barcelona'sını dersiniz. İşte Asensio'nun Real Madrid'ini, Paris Saint-Germain'ini dersiniz. Buralardan gelen isimler bu taraftan bakınca tatlı geliyor ama sizin dediğiniz taraftan bakınca da nasıl olacak bu işi sorguluyor insan. İrfan 25'e sorabilir misin? İsmail Kartal'la şampiyonluk şansımız... İrfan 25'e soramadık, geçti o iş. Peki. Özet geçtin, giriş için gelen mesajlara döndük. Girişte yazılan mesajlar. Özet geçtim, ben yoruldum. 4 saatlik yayını tamamlamak zor. Allah cümlemizin yardımcısı olsun demiş. 2 saati geçti bile

Aykut Bey, o kadar da üzülmeyin, o kadar da yorulmayın. Sağ olun, teşekkür ediyorum. O Berk abim gelmiş, kolay gelsin. Hoş gelmiş, hayırlı yayınlar. 4 saat valla kulaklığın ikisini beraber taktım, şu anda seni dinliyorum. Kolay gelsin kardeşim benim demiş Necmettin Ercan. Necmettin Ercan, sağ olun, var olun. Acaba şu an dinliyor musunuz mesela? Merak ettim. O 2 saat tahammül ettik size. Bir 2 saat daha edeceğiz. Bak buralardayız diye eğer söylerseniz inanın çok mutlu olacağız. Böyle bir el kaldırırsanız mutlu olacağım. Necmettin Bey, sağ olun, var olun. Sevgili Berk, yayınlar. Dün 2-1 kazanmaktansa beraberliğin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü İsmail hocamız 2-1 gitseydi skora yatma düşüncesiyle 3 yerdik. 3 yer gelirdik. Şimdi en azından bu skorun yetmeyeceğini bildiği için daha atak bir futbol sergiler demiş. Baksana taraftar nerelerde arıyor çıkışı ya. Kardeşim senin bu saatte ne işin var? Müdürüm herkes kaçmış, ihale sana kalmış galiba. Kolaylıklar dilerim demiş Cihat. Cihat tam da öyle oldu. Kaçtı demeyelim ama ihale bize kaldı. O kısmı söyleyelim. Özel izinlerden, özel sebeplerden ihalenin bize kaldığı bir günde bir yayındayız. Çok güzel özetledim. Instagram'dan istek gönderdim Berk kardeşim, Rıfat Uçak. Teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. Sayar Berk Instagram'dan da takip edebildiğinizi hatırlatmıştım. Ve hızlıca. Selam Berk, iyi yayınlar. Melih abi takip et derdi, biz takip etmez miyiz demiş Erdem Bey. Erdem Bey sağ olun, var olun. Çanakkale'den selamlar demiş Borayhan. Teşekkürler Borayhan. Kolay gelsin. Hakemlik şöyle bir durum oldu. Dünkü maçta Lyon işin çakallığını bulmuş. Biliyorsunuz ki yeni kural gereği topu eline aldığı andan 5 saniye içinde taç atma kuralı var. Lyon topu bilerek eline almıyor. 10-15 saniye boyunca hakem eline aldıktan sonra saymaya başlıyor. Bu şekilde zamanı çalarak maçı bitirdiler. Belki böyle durum demiş. Peki. Necmettin Bey, evet dinliyorum işte, kapatmadım. Dinlemedeyim yani, sıkıntı yok, sabaha kadar da dinlerim ben seni. Sesin bana mutluluk veriyor kardeşim demiş. Eyvallah Necmettin abi, teşekkür ediyoruz. Tatangalara selamlar. Necmettin abi iyi bir Sakaryaspor taraftarıdır. Tatangalara selamlar dedirtir bizlere her yazdığında. Berk seni de takip ettim Instagram'dan demiş Erdem Davulcu. Teşekkür ediyorum Erdem Davulcu, sağ ol, var ol. Mustafa Ertarakçı abi 4 saat yayında 16-20 arasında radyo Gold'iyiz demiş. Peki. Yayındayız, yanındayız Berk demiş. Teşekkür ediyoruz. Öyle bir dedin ki yanındayız Berk. Linç yiyormuş gibi hissettim ya. Yanındayız Berk. Merak etme. Bir de hashtag koy başına Güven Bey. Yanındayız Berk. Linçlenme. İşte doğruları söylemeye devam et gibi. Neyse peki. Sabah 8 akşam 7 Radyo Gol. Tamam mı Berk Seher? Ötesi var mı demiş Hüseyin Mecit. Oldu mu demiş. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol Hüseyin Mecit. Kızma bize. Berk Bey baştan beri dinlemeye devam ediyorum. Dinliyorum. Devam. İsmail Kartal istifa demiş. Erdal. Kante'yi işin içine katmıyorum. Yarısı kadar koşsalar dün 3 tane daha atardık. Belki çoğu takımın yaş ortalaması 32, bizim 40 demiş. Abartmış biraz ama yani yok değil yaş ortalaması da. Yakup Murat Ahmet üçlü programın benzerini haftada bir taraftarlarla doğal sokağın sesi yayını yapsak olur mu, nasıl olur demiş Sivaslı İlhami. Daha çok oralarda Yakup Çınar'ın 2 saatlik program içerisinde 20-30 dakika söz hakkı bulması, Murat Özen'in, Ahmet Konanç'ın 20-30 dakika söz hakkı bulması yerine haftada 2 saat boyunca uzun uzadıya tüm gündemi konuşmak, yarım bırakmamak hiçbir şeyi, formatımız buraya evrildi ki bence doğru olan format da buydu. Onlar da çok memnunlar aynı şekilde, onların da isteği üzerine. Bunu bu şekilde yapıyoruz. Daha doğrusu onların da kabulü üzerine bunu bu şekilde yapıyoruz. Teşekkür edelim. Selim Sarı der ki Antalya'dan Selim ben. Berk müdürüm selamlar, iyi yayınlar. Galatasaray gündemine geçecek miyiz? Bak 2 saattir aralıksız dinliyorum demiş. Sen dersin de geçmez miyiz? Bak tam da bu mesajın üzerine tek bir şeyi bile okumayacağım. Hemen Galatasaray gündemine geçeceğim. Tam da zamanıydı çünkü bak. Ben de onu nasıl satıyorum görüyorsun değil mi? Bak hemen satıyor. Sanki Galatasaray gündemini 5 saat sonra konuşacağız da şimdi alıyor gibi. Oğuz Altay'la konuşacağız. Oğuz Altay'la değerlendireceğiz. Tam da şu dakikalarda Oğuz Altay Radyo Gol'ün kıymetli isimlerinden. O bizlerle birlikte olacak. Galatasaray'ı onunla konuşacağız dedik ama o şu an farklı biriyle görüşüyor. Oğuz abi böyle kapatmadığı zamanlarda, direkt dönmediği zamanlarda önemli bir görüşme yapar genelde. Hızlıca bir reklama gideyim. Reklamın ardından Oğuz Altay ile Galatasaray'ı konuşarak devam edeceğiz.

0: Galatasaray gündemi dediniz. Selim Bey, Selim Sarı Antalya'dan yazdı. Galatasaray gündemiyle devam ediyoruz. Oğuz abi hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk Berk. Aleyküm selam. Nasılsın kardeşim?
0: Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın?
1: Teşekkürler.
0: Ya Osimhen'i merak ediyorum. Bakratov gündemi de var tamam ama doğru mu okudum adını onu da bilmiyorum. Ayrı konu.
1: Bakratov.
0: Tekrar alayım senden.
1: Bakratov.
0: Tamam doğru okudum o zaman.
1: Evet,
0: Osimhen tarafında bir teklif var mı? Osimhen gidiyor mu? Ona bağlı gibi duruyor. Bazı transferlerin de gerçekleşmesi gibi duruyor. Biraz dengeleri bozdu çünkü mali açıdan ya, bence. Ne dersin? Onu sorarak başlayayım.
1: Yani eğer transfer süresinin bitmesine bu kadar az bir süre kala Süper Lig'in başladığı ayın 14'ünde Şampiyonlar Ligi'nin oynanacağı bir maç şeydi, serüvende Osimhen'i satıp ondan sonra Galatasaray bir transfer yapmayı falan planlayacak durumdaysa zaten hiçbir şey konuşmaya gerek yok. Hiçbir şey konuşulmaz. Bu saçma sapan bir plansızlık olur yani. Gelen rakam resmi midir değil midir onu da kulüp tarafından bir açıklanması yok. Onun için şu anda varsayımlar üzerine konuşmak yerine Osimhen'in Galatasaray'da olduğunu bilerek, Bakratov'un Galatasaray'a geleceğini bilerek ondan sonra da yapılacak olan transferlerin kim olduğunu hiç kimsenin bilmediği, yine ısrarla söylüyorum, herkesin bir isim ortaya atıp biraz da uydurarak biraz da gündem yaratmaya çalışarak devam ettiği bir dönem yaşıyoruz Galatasaray adına. Bunun da sağlamasını ben söyleyeyim, bugüne kadar ortaya atılan 30 tane, 40 tane, 50 tane futbolcudan bir tanesinin bile ismi tutmadı bugüne kadar, son dönemde Bakratov ismi çıkana kadar. Demek ki burada herkes biraz tahminler yaparak, asparagas yaparak devam etme yolunu tercih etmiş. Galatasaray'da şu anda bir tane insan çıksa, futbol şubesinin başındaki insan hariç, kulüp başkanı hariç, şu futbolcuyu transfer edecek Galatasaray dese, bunun doğruluğuna inanmayın kardeşim. Bak bütün Galatasaraylılara buradan söylüyorum. Ben umut dağıtabilirim, iki tane isim söylerim, heyecan yaratabilirim. Bunları hiçbir zaman yapmadık, yapmayacağız ama yani gerçekten şu anda kimsenin bildiği bir şey yok.
0: Kimsenin bildiği bir şey yoku 10 Temmuz'da da konuşuyorduk. O gün de geç kalındığı düşünülüyordu. Bugün 19 Ağustos. Aradan bir 40 gün geçti neredeyse. Mesela evet. Çıkartırım yayın kayıtlarında mesela. Mutlaka buluruz. Ben sana WhatsApp'tan yazdığımda bağlıyorum dediğim. Örneğin bir 10 Temmuz, 15 Temmuz, 5 Temmuz bir yere denk gelmiştir yayınımız. Benzer şeyleri konuşuyorduk. Benzer şeyleri söylüyordun Oğuz Altay. Ama bu bir kulüp için acı bence. Ve neden böyle olduğu sorguladığım noktada sanki geçen yılın transfer politikasına dönüyoruz. Ne dersin?
1: Son söylediğin cümleyi duyamadım ben.
0: Bu bir kulüp için acı bence. Neden böyle olduğu sorguladığımızda geçen yılın transfer politikasına dönüyoruz. Ne dersin demiştim.
1: Yani bu bir transfer dönemi planlaması mı, plansızlığı mı? Burası tabii tartışılır. Artık tartışılmaktan öte bir hale geçti. Kiralık yöntemiyle alalım, uygun fiyatla alalım politikası bir. Ama işin başka bir tarafı var. Bakın arkadaşlar, bazı şeyleri çok kolay atlayabiliyoruz. Mesela kıyas açısından söylemiyorum, gerçekler üzerinden devam ediyorum. Fenerbahçe'nin UEFA'dan 15 milyon euro bir ceza aldığı bir, o Türkiye'de. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bunu görmezden geldiği ama UEFA tarafından da bu cezanın kesildiği bir ortamda. Şimdi Aziz Yıldırım Başkan geldi, transferleri şık şık şık şık yapıyor. Doğru, yanlış, kaliteli, kalitesiz, bunları söylemeye gerek yok. İyi isimler alıyor zaten. Burada eleştirmiyorum. Ama Aziz Yıldırım'ın söylediği bir şey daha var. Aziz Başkanım. Diyor ki ben bir yılına geldim. Ben bu takımı şampiyon yaparım. Ondan sonra giderim diyor. Değil mi? Ama bir yıl sonra Fenerbahçe'nin başına gelecek olan yöneticiler veya başkan bunların incelemesini çekecek. Cezasını onlar çekecek. Bugünün transfer politikasını. Galatasaray'dan Fener'e nasıl atladım konusuna gelince, şimdi Galatasaray'a dönüyorum. Galatasaray bu durumda değil. Sürdürülebilir bir yönetim tarzı içerisinde de açıkçası UEFA'dan ceza almadan tekrardan o eski şey dönemlerinde Dursun Özbek'le başlayan, Sayın Mustafa, rahmetli Mustafa Cengiz'le devam eden KAS dönemlerine baktığımız zaman o süreçleri, transfer yasaklarını yaşamamak için daha temkinli davranmaya çalışıyor. Ama burada yapması gereken konu aslında

0: transferleri yüksek bonservis ücretiyle değil, ki sen zaten almışsın alacağını. Bugüne kadar herkese vermişsin şeyleri. Osimhen'e, diğer daha önceden Icardi'ye almış olduğun oyuncu Davinson Sanchez'e, Singo'ya. Yani bu şeyleri verdin. Bonservisleri verdin. Şimdi ayağını yorganına göre uzatmaya çalışıyor ama iyisini yapmaya çalışıyor. Destekliyor muyum? Akıllı davranmaya çalışıyor. Mecburiyetler içerisinde olduğunu görüyorum. Ama Galatasaray taraftarının buradaki serzenişi, haykırışına kulak vermeden konuşabilmemiz mümkün değil tabii.
1: Peki, Galatasaray'da transfer gündemi deyince bu kadar oluyor. Bunları konuşuyoruz. Diğer tarafta bir dinleyicimiz mesela demiş ki yöneticilerin de bildiği bir isim yok ki konuşalım demiş. Gülmüş senin de söylediğin gibi.
0: Yok öyle değil. Tamam, o ironi yapmış biraz. Yöneticileri sallamış. Bu dönemde de sallarlarsa da haksız sayılmazlar yani. Ama yöneticilerin bildiği şeyler var. Görüştükleri var. Teklif olarak sundukları, rakamlarını sordukları oyuncular var. Ama bunu tabii ki de kendileri biliyor. Kimse bilmiyor. Açıklanmıyor çünkü.
1: İltu Bey der ki iyi bir Fenerbahçelidir dinleyicilerimiz arasında. Oğuz Altay algı yapmasın, 15 milyon dolar cezası yok. Fenerbahçe'nin korku içerisindeler demiş Galatasaray için. İltu Güler biraz
0: ya ilişkiler. İşte tabii bu tür şeyler geliyor. Kardeşimizin ismi neydi?
1: İltu Güler.
0: İltu kardeşimiz böyle bir hani korku içindeler falan diyor da yani ben dün akşam seyrettikten sonra çok korkacak bir şey göremedim. Kendisi çok umutlandı mı onu da bilmiyorum. Hani birebir de böyle cevaplar vermek de istemiyorum ama gerçekten sürdürülebilir ekonomiyi yakalayamayan takımların uzun vadede herkesin çok zor şeyler yaşayacağını düşünüyorum. Ben Fenerbahçe'nin de önümüzdeki dönemlerde zorlanacağını düşünüyorum. Yani bu kadar yüksek maaş bütçesine ulaştıktan sonra, bakın transfer etmek ayrı, maaş bütçesi ayrı. Bunlar çok zor çünkü. Onun için ben Galatasaray'ın var olan kadrosunun doğru 2-3 takviyeyle, 4 takviyeyle yine Türkiye'de şampiyon olacağını düşünüyorum ki sezon başında Fenerbahçe'nin çok iyi maçlar oynadığını gördüm. Ama Fenerbahçe'de şu son 2 maçtır, yani Gençler Birliği maçını da bir tarafa koyalım. Dün akşam baktığım zaman duran bir Fenerbahçe var yani. Rakibi baskı altına alan, Beşiktaş'ta gördüğümüz o rakibi sıkıştıran, dar alanda zorlayan, topu dışarıya atan, attıran bir oyun felsefesi falan yok. Bu Fenerbahçe rakiplerine korku vermez. Fenerbahçe, yani İsmail Kartal'ın Fenerbahçe taraftarını gönlünü kazanabilmesi için bu takımın temposunu falan yükseltmesi lazım. Böyle oynayamazlar.
1: Peki Fenerbahçe tarafında bunu görüyorken Trabzonspor ve Beşiktaş'ın da yarın Avrupa Ligi playoff turu maçları var. Oraya ilişkin de belki yorum yapmak istersin, konuşmak istersin. Galatasaray'ı çok kısa tuttuğumuz bu noktada onu da gözden kaçırmayalım. Galatasaray'ı biraz kısa tutmuş oluyoruz bunları konuşarak Oğuz Altay.
0: Galatasaray'da konuşacak çok fazla bir şey yok şu anda.
1: Onu senden duymak kıymetli. Niye biliyor musun? Galatasaray'ın içinden birinden duymak kıymetli. Şu açıdan kıymetli. Dinleyicilerimize bazen anlatamıyoruz bunu Oğuz Altay. Ya Fenerbahçe'yi 40 dakika konuştun, Galatasaray'ı 18 dakika konuştun. Oluyor muyu açıklayamıyoruz yeri geldiğinde.
0: Ben seni çok iyi anladım da evet. Galatasaray'ı böyle 45 dakika 55 dakika konuşmak için iki tane isim vereyim sana. Ara onları, 55 dakika yalan makinesi gibi konuş. Yalan makinesi yani. Devamlı sallayacaklar.
1: Girme abi oraya.
0: Ben kendi adıma konuşuyorum. Yani ben bizi dinleyen insanlara umut tacirliği yapamam. Ben Galatasaray taraftarını seviyorum. Onun için yalan konuşmam onlara.
1: Konuk öneriyorsun zannettim Oğuz Altay. Halbuki ironi yapıyormuşsun yani.
0: İroni yaptım.
1: Yani girmeyelim abi oralara. Peki tamam, devam edelim. Devam ettiğimiz noktada Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u konuştuk.
0: Ben Beşiktaş'ın oyununu Vincenzo Italiano ile beğeniyorum. Yani gerçekten tabii yaşı ileri olanlar, benim yaşlarımda olanlar iyi bilirler. 92 senesindeki Karl-Heinz Feldkamp'ın, Kalli'nin yani namı diğer, Galatasaray'ı şampiyon yaptığı sene oynattığı oyuna çok benziyor. Yani bu tempoyu ne kadar sürdürebilirler? Sezon içerisinde hani hem sakatlıkların, cezaların olduğu, hem milli takım maçlarının, Süper Kupa, Türkiye Ligi maçlarının, kupa maçlarının olduğu dönemde, Avrupa Kupaları da varken bu temponun sürdürülebilirliğinin ne kadar olabileceği konusunda bir ön fikrim yok. Ama bu şekilde oynamış olsa

Beşiktaş'ın çok doğru yolda olduğunu söyleyebilirim. Yani baksanıza, yani geçen sene çok öne çıkamayan Olaytan bile bu sistemin içerisinde kilit adamlardan biri olma yolunda ilerliyor.

0: Trabzonspor'un Kasımpaşa maçına da izledim ben. Açıkçası yeni oluşturulan bir takım. Arada göze çarpan futbolcular var. Özellikle o Portekizli, ismini unuttum. Çünkü ilk defa gördüm hayatımda. Oyuncunun topla alışverişini, oyuna katkısını vesaire, bunlar da güzel. Şeyi biliyoruz, Muhammed Salah'ı biliyoruz.
1: Saviolo'dan bahsediyorsun, Portekizli diyerek, 22 yaşındaki
0: oyuncu. Galiba. Ondan sonra ama doğrusunu söylemek gerekirse Trabzonspor'un ligi hazır olduğunu söylemek çok olası değil. Ben Trabzon'u iyi görmedim. Mesela geçen sene Trabzonspor'un çok daha iyi maçlarını seyrettim. Ha, belki takımda değişiklikler oldu, ilave edilenler oldu, sezon başıdır vesaire. Ama Trabzon'u daha iyi bekliyordum. İstediğimi bulamadım. Şu anda takımlar içerisinde, bakın bu söyleyeceğime de kimse şaşırmasın, her maç seyrettiğimiz, üzerinden konuştuğumuz için hafta hafta fikrimiz değişiyor gibi oluyor. Ben sezon başında Fenerbahçe'yi çok iyi bir dönemde gördüm. Şey, bu şekilde oynarsa Fenerbahçe şampiyonluğun bir numara adayıdır dedim. İkimizin programında da dedim bunu. Ama dün gördüğüm Fenerbahçe bu değil. Gençler Birliği maçında gördüğüm futbol Fenerbahçe bu değil. Ama Beşiktaş'a baktığımız zaman istikrar açısından sürekli olarak aynı tempoyu, aynı futbolu oynayan ve oynamaya çalışan Beşiktaş olarak Beşiktaş'ı iyi gördüm. Eğer Galatasaray geçen sene şampiyon olan kadrosunu, bugün mesela Galatasaray berabere kaldı 2-2, evet. Çorum Spor maçında 53 kere rakip ceza sahasına girdi. Kaleci 10 tane net pozisyon kurtardı, Felipe. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman Galatasaray'ın oyun felsefesi diğerlerinin hala üzerinde. Sadece Galatasaray'ın yapması gereken takviyeler var. Bu takviyeleri yaparsa Galatasaray gene şampiyon olur. Aksi takdirde Beşiktaş, yani herkes her şeyi olabilir durumda. Ama ben Beşiktaş'ı ve Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı oyun anlayışından, Galatasaray'ı kadro kalitesinden dolayı, birlikte oynama alışkanlığından dolayı önde görüyorum şu an.
1: Peki Ozaltay, sana gelen sorular da var. Onlara da bakacağım. Bu arada o sırada çok küçük bir not yazmam gerekiyordu yayınlarımızla alakalı. O sebeple klavyenin sesi yayına fazla yansımış olabilir. Dinleyicilerimize bundan rahatsız olmuştur muhtemelen. Özür dilerim. Fark etmedim.
0: Hiç kimse bundan rahatsız olmasın. Bu meslekle iyi evet, bir şey.
1: Bu zaman zaman yapmak durumunda kaldığımız noktalar. Galatasaray bu şekilde devam ederse Avrupa'da dağılır demiş. Bunun yanında şunu söylüyor. Berk Bey, iyi günler. Tamam Galatasaray transfer yapmasın ama altyapıdan da mı topçu gelmiyor? Okan Hoca'nın da bir tane topçu getirdiğini görmedik altyapıda. Nasıl olacak bu demiş. Bunu sorguluyor mesela.
0: Şimdi bu konuda bu konuda şöyle söyleyeyim. Galatasaray şu andaki kadrosu Avrupa için, yani 5 ay önce 4 ay önce Avrupa'da ilk 16'ya kalan takım bu sene aynı başarıyı gösteremez diye söylemek de çok doğru olmayabilir. Ama bence de Galatasaray şu anda Avrupa Şampiyonlar Ligi için söylüyorum, şu anda yeterli değil. Onu yazan dinleyicimiz, kardeşimiz doğruyu söylemiş. İkinci söylediği şey altyapı konusu. Şimdi bu altyapıdan oyuncu getirme konusu, sürekli şampiyonluk kovalayan, sürekli Şampiyonlar Ligi'nde başarı isteyen 35 milyon taraftarı olan bu camialar için çok kolay. Eğer sen altyapıdan, geriye giderek söylüyorum, Sergen Yalçın gibi, Fenerbahçe'deki Arda Güler gibi, Galatasaray'daki Arda Turan gibi veya Galatasaray'daki Ozan gibi altyapıdan direkt gelip ilk 11'e soyunabilecek kaliteyi bulamıyorsan teknik direktör tarafından bu risk edilebilecek bir durum değil. Çünkü ilk aldığın puan kaybında homur homur homurdanan, istifaya davet edilen ve camiaların karıştığı bir ortamdan bahsediyoruz. Teknik direktör kendi mesleki kariyeri açısından ve takımın başarısı için, ben o genç oyuncuya yatırım yapacağıma var olan tecrübeli, kaliteli oyuncularla gidip 3'er puanı alıp şampiyonluk yolunda ilerlemeyi tercih ederim diye düşünüyor. Burada şimdi mantalitesini değiştirmesi gereken teknik direktörler mi, yoksa bütün taraftarlar olarak hepimiz miyiz? Bunu da düşünmemiz lazım. Ben bu soruyu aslında çok önceliğinde düşünmemiştim ama şu anda da aklıma geldi. Şimdi Fenerbahçe'nin dünkü maçında bir birlik beraberlik var. Eğer Fenerbahçe altyapıdan gelen bir oyuncuyu sahaya atmış olsaydı ve bu bir birlik sonuç gelseydi, o çocuk o gün tutup bir oyun oynasaydı, şimdiki söylemler çok daha farklı yerlere gidecekti. İsmail Kartal buna cesaret edemez. Okan Buruk buna cesaret edemez. Ama senin elinde çok iyi bir kadron vardır ve alt taraftan da öyle bir oyuncu gelir ki ben geldim der. O hissettirir zaten o. Süre vererek devam etmeye başlarsın. O formayı bir alır, bir daha da çıkarmaz. Bu oyuncuları da nereden getirecek?

0: Ya altyapıda sahan yok, sahan, antrenman sahan yok. Galatasaray'ın şu anda Kemerburgaz'da yapmış olduğu iki tane nizami çim sahanın yanına 5 tane çim saha yapıldı. Buradan ancak ilerleyen yıllarda, şimdi gittin oraya, geçen seneki yere, bir tane tam saha, bir tane yarım saha var. Bütün altyapı takımları orada antrenman yapıyor, orada maç yapıyor, A takım orada. Futbolcuyu nerede yetiştireceksin, ne yapacaksın? Zaman yok, yer yok. Fenerbahçe desen aynı şekilde. Onun için Beşiktaş desen öyle. Onun için yani benim yurt dışında yapmış olduğum seyahatlerde açıkça söyleyeyim ben. Ben 15 tane yan yana çim sahası olan takımlar gördüm. Galatasaray'ın Porto maçına gittim. Porto'nun altyapısına baktım. Ucu bucağı yok. Gidiyorum İsviçre'ye, gidiyorum başka bir ülkeye, İngiltere'ye, Hollanda'ya. Ya o kadar çok futbol sahası yapmışlar ki nizami ve çim zemini harika olan. Yani orada sadece oyuncunun çıkıp oynaması gerekiyor çocuk. Yetişmesi gerekiyor. Bizde saha yok.
1: Nasıl yani yetişecek? Nereye bağlayacağız sonunda Galatasaray kısmında, dinleyicimizin dediği yerde?
0: Galatasaray kısmında neden altyapıdan gelmiyor? Bu kadar yarışmacı, bu kadar Şampiyonlar Ligi ve şampiyonluk hedefi olan takımlarda çok üst bir altyapıdan gelen oyuncun olmazsa bunu teknik direktörler risk etmiyorlar, almıyorlar. Ama benim de bildiğim Galatasaray altyapısında birkaç tane özellikle santrafor mevkiinde oynayabilecek oyuncu var. Ama risk edemiyorlar. Bak, Osimhen'in arkasına bizim transfer ihtiyacımız yok, şu çocuğu koyalım diyemiyorlar. Gol makinesi var. Efe Gündal var. Gol makinesi adam. Her oynadığı maçta gol atıyor, gol kralı oluyor. Ve yabancılar tarafından takip edilip transfer edilmek isteniyor. Ama Galatasaray takımına çıkamıyor. Niye çıkamıyor? Bak, bunların hepsinin konuşulması lazım geniş bir zamanda.
1: Peki, konuşuruz, değerlendiririz ama mesela bir dinleyicimiz diyor ki bir ay önce Galatasaray'ın 1 milyar doları vardı diyen Oğuz Altay değil miydi? Şimdi ne diyor demiş Zafer Bey, bunu sormuş.
0: Zafer Bey'e şunu söyleyeyim.
1: Söyle abi.
0: Galatasaray'ın Florya inşaatı, Riva inşaatı ve Riva'daki ikinci etap inşaatı. Ben şimdi geçen ay şeye katıldım. Divan kurulu toplantısına katıldım ben. Orada kulübümüzün başkanı Riva'daki var olan Galatasaray villalarının haricinde 323 mü dedi, 326 mı ne, yanlış söylemeyeyim, adet villa daha Galatasaray'ın hak ettiğini söyledi. Şimdi Galatasaray'ın Riva'da 500 tane villası varsa, Florya projesindeki rakam ortadaysa, benim söylediğim rakamda bir şey yok ki, işleyişte sıkıntı var. Bu da benimle alakalı değil. Ama Galatasaray'ın beklediği rakamlar, açıklanan rakamlar bunlar. Çünkü elde proje var. Yani biz 5 sene sonra bir şey yaparız, oradan para gelir anlamında söylenmiş sözler değil. İmzalanmış mukaveleli konulardan konuşuyoruz yani. Ama bunu söyleyen dinleyicimize teşekkür ederim. En azından dinlemiş, hatırlatıyor. Ben de kendisine Galatasaray'ın hala böyle bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Ama bu konuyla ilgili yakında Galatasaray Divanı'nda konuşmalar yapılacağını ve bu konuyla ilgili somut belgeler isteneceğini de biliyorum. Yani.
1: Oğuz Altay, gelen mesajlarla ilerleyeceğim. Dediğim noktada genç oyuncularla Okan Buruk arasındaki iletişimi nasıl görüyor? Okan Hoca yardımcı hocalarına ekleme yaptı mı? Bilginiz var mı diye sormuş son bölümde bir dinleyicimiz.
0: Var. Bildiğim şeyler var. Okan Hoca da Galatasaray'ın altyapısından geldiği için aslında altyapıdan çıkan bir futbolcunun hayallerini A takıma çıkabilmek için verdiği mücadeleyi, o süreçteki zorlukları, ama o yaşadığı heyecanı, mutluluğu en iyi bilen kişidir. Eğer Okan Buruk zaten burada genç oyunculara yakın olmazsa, o zaman bambaşka şeyler konuşmamız lazım. Yani Okan Buruk'un evet altyapıdan bir oyun mesela kampa götürüyor, ama onların içerisinden birisini alıp sezon içerisinde kullanmıyor. Değil mi? Geçen sene Emin'i çıkardılar, Emin'i sattılar. Bir kişi çıktı yani. Stoper olan. Hı hı. Ama baktığın zaman duygu olarak, düşünce olarak Okan Hoca'nın buraya yakın olduğunu biliyorum. Ama Okan Hoca'nın bu saatten sonra bu kadar Galatasaray taraftarının baskılayıp 5. şampiyonluğu üst üste istediği Şampiyonlar Ligi'nde bir tane beraberlik mağlubiyet aldığında yerden yere vurulduğu, Şampiyonlar Ligi maçının dönüşünde takım liderken Konya'da

0: puan kaybettiğinde 200 bin tane hashtag açılıp Okan Buruk istifa yazılı yazıldığı ortamda böyle bir riske gireceğini sanmıyorum. Elindeki en iyi oyuncularla oynayacaktır, tecrübeli oyuncularla oynayacaktır diye düşünüyorum. Yani ya aslında konuşulması gereken çok uzun, bir gün seninle program yapalım yan yana, sadece bu konuları konuşalım. Bak emin ol çok değişik şeyler çıkacak ortaya belki.
1: Abi değişik şeyleri şimdi çıkartalım istiyorum ben de ortaya ama...
0: Ama şimdi çıkartalım ama ben de diyorum sana, Galatasaray'ın taraftarının bu kadar sabırsız, başarıya alışmış ve sürekli başarı istediği ortamda sen altyapıdan oyuncuyu çıkarıp ilk
1: onlara
0: koyup yapamazsın.
1: Hazır değiliz diyorsun abi. Altyapımız hazır değil. Buna hazır değiliz. Ülkece hazır abi, değiliz diyorsun.
0: Ben ülkece hazır değiliz diyorum. Altyapımızdan gelen oyuncu olabilir. Ama taraftar olarak baktığın zaman hazır mıyız? Bence değiliz.
1: Peki. Oğuz Altay, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son bölümde.
0: Bütün herkese selamlar, sevgiler, saygılar.
1: Abi bu arada konuşmadan geçemeyeceğim ama bir dinleyicimiz demiş ki ya bunu da hep yapıyorsunuz, yapmayın lütfen. Ramazan Karakaya güldürdü de bak. Ahmet Konançer yayında Galatasaray ağzını alıyor. Oğuz abi haddini bildirsin, söylesene Berk haddini bildirsin demiş. Ya horoz mu dövüştürüyoruz burada mesela? Yani o ona haddini bildirsin, o ona bunu yapsın, bu buna bunu yapsın. Bu kadar kolay olmamalı bu işler. Ne gerek var buralara girmeye şimdi mesela? Yok, yani çok doğru bir tabir de olmadı benim söylediğim ama yani Oğuz abi...
0: Olmadı.
1: İlginç abi ama yani bunu benden istiyorlar, bunu Doğan Öncel'den istiyorlar, bunu Cihan Dişli'den istiyorlar. İşte Ahmet Konan çıktı, Yakup'u çağır, Yakup çıktı, Ahmet'i çağır, haddini bildirsin. Ya böyle bir şey olur mu ya? Nereye gidiyor bu iş?
0: Burada ben kendi adıma konuşayım, seni de anlıyorum. Evet. Doğan'la program yaparken de aynı şeyler oluyor.
1: Onu diyorum.
0: Benim kimseyle sidik yarıştırma gibi bir düşüncem yok.
1: Öyle de demeyelim tabii de abi, yani yarışmak gibi bir şeyim yok diyorsun.
0: Tamam. Evet. Öyle. Evet. O da bir atasözü olduğu için öyle aklıma geldi, onu söylemişim.
1: Tercih etmediğimiz.
0: Düzeltme yaptık ama sadece şunu söyleyeyim. Herkesin bir yapısı ve karakter tarzı ve hayata bakışı var. Bahsedilen kişiler iyidir, Oğuz kötüdür. Ya da Oğuz tarzı iyidir, onlar kötüdür konuları benim yorumlayacağım konular değil. Onu dinleyenler kadar. Ama benim bildiğim tek
1: şey... Böyle bir şey değil tabii. Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin menfaatini korusunlar gibi bir durum var burada. Ben, oradan yaklaşıyorlar.
0: Ben konuya yaklaşım olarak biliyorum ama Galatasaray'ın haklarının korunacağı yerde Türkiye'de bu işi benden daha iyi yapacak kimse yok. Ben kendimi biliyorum. Ama o seviyelere gitmiyorum.
1: Peki. Doğru olan. Teşekkür ediyorum Oğuz abi. Selamlar, saygılar. Eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben. Öyle kapatayım.
0: Selam, sevgi, saygı benden. Bütün o her türlü soruyu soran kardeşlerimize de çok selam olsun.
1: Parantezde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konya Spor'u konuşacağız Fatih Şeker'le. Liglerin ertelenmesine ilişkin yönetimden bir bilgi aldım. Yönetimden bir beklenti haberi aldım. Dedi ki, onu da bir yerlere dayandırarak konuştuk hafta sonu. Acaba ne oldu, ne bitti? Bazen böyle İstanbul'dan çıkmayan haberi Anadolu'dan alırsınız. İstanbul'da sel olur, sır olur bazı haberler. Anadolu'da ön plana çıkar. Onu Fatih Şeker'den saniyeler içerisinde öğreneceğiz ama öncesinde teşekkür edeyim. Çağatay Bey geldi mi demiş dinleyicimiz. Çağatay Bey bugün özel bir sebebiyle yok. Ve aynı şekilde Cihan Dişli'nin yıllık izinde olduğu, İbrahim Yavuz'un programının bu hafta özelinde cuma gününü aldığımız bir gündeyiz. 4 saat boyunca yayındayım. 4 saatlik programda ilk 2,5 saati geride bırakmak üzereyiz artık. Ve İrfan 25'te 12-10 civarında Fenerbahçe'yi konuştuk. Ezgi Alp'le Trabzonspor'u, Ali Aydın'la Beşiktaş'ı, Melih Şendil'le, Meli abimle gündemi, Oğuz Altay'la Galatasaray'ı konuştuk. Ve Fatih Şeker'le maçların ertelenme ihtimaline ilişkin durum ve Konyaspor'un detaylarını konuşacağız. İlerleyen dakikalarda 14.30 civarında Vincenzo Italiano Zalgiris karşılaşması öncesinde bir basın toplantısı düzenleyecek bir futbolcuyla beraber, oraya gideceğiz. Sonrasında yayın yine devam edecek. Süha Gür'le Fenerbahçe gündemini, Erkan Tiryaki ile de gündemin diğer başlıklarını, tamamını konuşacağız. Hatırlatayım. Ama Instagram Sayerberk'ten takip edebilirsiniz dediğim noktada birçok takip var. Onlar için de ayrıca teşekkürlerimi ileteyim. Şöyle hızlıca baktığımda Zafer Bey... Hemen soyadını görebiliyor muyum? Göremiyorum. Zafer 58 takip etmiş. Teşekkür edeyim. Fatih Gül 65. Ona teşekkürlerimi iletiyorum. Volkan Gürpınar oradan bizi takip ediyor. Instagram Sayerberk'ten takip eden bir diğer dinleyicimiz. Ramazan Çelebi, ona da teşekkürümü iletiyorum. Diğer tarafta galiba Abdülkadir Bey. Abdülkadir Doğrusoy bizi takip eden bir diğer dinleyicimiz. Galatasaraylı. Selamlar ona. Şahin Kara aynı şekilde, Şahin Kara 89 bizi takip etmiş. Erdal Kurt, ona teşekkürümü ileteyim. Yılmaz Bilge, daimi dinleyenlerimizden, taksici dostlarımızdan, abilerimizden sağ olsun. Fatih Çura beni

0: takip eden farklı bir dinleyicimiz. Ona teşekkürümü iletiyorum. Fuat Yılmaz 1907. Ali'nin babası, Çınar Ali'nin babası Erdem, kullanıcı adıyla Erdem Bey, Çınar Ali'ye, size, ailenize, kıymetli ailenize selamlar, saygılar. Rıfat Bıçak, o bizi takip ediyor ve Volkan Düz bizi takip eden bir farklı dinleyicimiz, oradan takip eden. Turan Doğaner aynı şekilde gün içerisinde takip edenlerden. Abdullah Yıldız, Levent Akçapınar, hepinize ayrı ayrı. Hüseyin Başpınar aynı şekilde size de. Emrah Çarkçı, göremediğim birçok, yeni gördüğüm birçok takip isteği, takip mesajlar da var. Çok teşekkürlerimi ileteyim, sağ olun, var olun. Ve Yusuf Demir 72, ona da teşekkürümü iletiyorum. Tam da bunları sayarken an itibariyle takip eden bir farklı dinleyicimiz, sağ olsun, var olsun dedik. Ve devam ediyoruz. Berk, hoş geldin. Rotasyon yapıp maçı kaybettik, Lyon maçını kazanamadık demiş. Doğru. Peki. Fatih Şeker'e dönüyorum. Fatih Şeker'le konuşacağız. Fatih Şeker, selamlar. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk Berk. Yayınlar diliyorum.
0: Keyfin yerindedir. Konya'ya selamlar. Keyfin yerindedir umarım.
1: Evet. Şöyle diyelim. Tabii Rizespor maçının mağlubiyeti sona ermesinden sonra biraz yüzler asık elbette hepimiz, yerel medya ve Konya şehri olarak. Biraz futbolun da çok kötü olması hayal kırıklığı yaşattı ve bir anlamda yüzler asık belki.
0: Şimdi burada ikinci hafta maçlarını beklerken sen geçen hafta bir bomba attın, kaçtın. Maç önüne denk geldiği için çok fazla konuşamadık da Fatih Şeker. Buradan alamadığımız netlikte bir haberi senden almıştık. Hatta sorgulamıştım hafta içi mutlaka yayın yapalım diye, bugüne kısmetmiş. Maçların ertelenme ihtimaline ilişkin yönetimden aldığım bir bilgi ve beklentiyle esasında da açıklanabilir bu dedin. Bilgi beklenti karışımı bir şey söylemiştin. Bugün yeni bir haber var mı burada? Merak ediyorum açıkçası. Konyaspor Fenerbahçe maçının ertelenmesi demek, Beşiktaş'ın aynı zamanda Trabzonspor'un da maçlarının, onlar da pazar günü 19 ve 21-30 seanslarında arda arda oynayacaklar karşılaşmalarını, ertelenme ihtimali oluyor. Sana sorayım, senden bilgisini alayım isterim.
1: Söz sende. Ben konuya gerçekten hakimim. Öncelikle Radyo Gol dinleyicilerine iyi yayınlar dileyelim, iyi günler dileyelim. Şöyle Berk, biliyorsun geçtiğimiz sezonda bir erteleme süreci olmuştu. Konyaspor'u da çok yakından ilgilendiriyordu. Konyaspor Beşiktaş'la oynayacaktı ve bu maç Ekim ayına ertelenmişti. Hemen dinleyicilerimizin hafızasına da gelmiştir diye tahmin ediyorum. Biz aslında 10-15 gün boyunca bu maçın erteleneceğine dair planlarımızı yaptık. Ona göre bir plan yaptık. Konyaspor yönetiminde de bu yönde bir beklenti vardı. Onlar da konuştuğumuzda bu maçın geçen sezonunda olduğu gibi Fenerbahçe'nin ve diğer kulüplerin de talebiyle erteleneceğini söyledi. Biz Konyaspor yönetimine profesyonelini sorduğumuzda bu Konyaspor'un dışında olduğunu ama kendilerinin de bu karara saygı duyacağını belirtti. TFF'nin vereceği bir karar, kendilerinin karışamayacağını belirtti. Böyle bir beklenti Konyaspor kulübünde vardı. Açıkçası erteleneceğine dair bir beklenti vardı. Sayın Cengiz Yönet, Konyaspor kulübü basın sözcüsü Cengiz Yönet de Rizespor maçının hemen ardından buna dair bir açıklama yaptı aslında. Konyaspor eğer TFF'nin vereceği bir erteleme kararına gayet saygı duyacağını, kendilerinin herhangi bir itirazda bulunmayacağını, çünkü söz konusu olanın ülke puanı ve Türk takımlarının avantajına olacağı için Konyaspor herhangi bir sıkıntı çıkarmayacağını, olumlu karşılayacağını belirtti. Ve pazartesi gününe geldiğimizde elbette Konyaspor'un şöyle bir talebi oldu Fenerbahçe'den: erteleneceğine dair bir başvuru yapacak mısınız, yapmayacak mısınız? Çünkü Konyaspor'da elbette bir otel rezervasyonu yapması gerekiyor. Anadolu yakasında bir tarifeli seferleri bakması gerekiyor uçak rezervasyonları için. Bu yönde Fenerbahçe kulübünün profesyonelleriyle beraber iletişime geçiliyor ve Fenerbahçe bu soruluyor. Fenerbahçe'den gelen cevapta biz Konyaspor maçını oynayacağız ve erteleme ile alakalı herhangi bir çalışmamız yok dedi. Konyaspor da hemen kendi planını yaptı, antrenman programlarını ona göre belirledi ve normal rutin akışını devam ettiriyor. Hatta Konyaspor teknik direktörü İlhan Palut'un da yarın konuşacağına dair basına da bilgilendirme geldi ve artık rutin olarak Fenerbahçe Konyaspor maçı kesin olarak oynanacak. Konyaspor da buna yönelik rezervasyonlarını yapmış durumda. Belki bu konuda
0: yani yanıldık mı diyoruz o zaman?
1: yol konu kapandı yani, öyle diyelim. Çünkü biliyorsun Fenerbahçe'de biletleri de satışa çıkardı.
0: O zaman burada dinleyicilerimize şöyle açıklayayım. Böyle zaman zaman yaparız. Bizim şişirmemiz abi bu. Yani ben şişirdim konuyu. Ben şişirdim olayı. Var mı yok muyu? Böyle son dakikaya kadar sakladık. Az sonralarla buraya kadar getirdik işi. Ama beklediğimiz gibi gelmiyor. Ya biz böyle bir haber aldık. O haber de devam ediyor. Bugün gelmesi bekleniyor bu haberin. Açıklanması bekleniyor. İşte Konyaspor yönetimiyle yine görüştüm. Böyle bir haber bekliyoruz gibi bir şeyle gelirsin diye düşündüm. Belki yokmuş abi öyle bir şey de. Peki.
1: Şöyle, Konyaspor zaten kesin olarak artık haberi öyle söyleyeyim o zaman, artık ertelenmeyeceğine dair zaten planlarını yaptı. Şu an gündemden çıktı. Konyaspor tekrar bir sorduk çünkü. Şimdi dün hatırlarsan İsmail Kartal'ın bir açıklaması vardı. Bir kafa karışıklığı yaşattı. Lyon maçının basın toplantısından sonra tekrar hemen Konyaspor'la irtibata geçtik. İsmail Hoca böyle böyle söylüyor. Bize gelen herhangi bir şey yok. Biz planlarımızı yaptık. Cuma günü biz İstanbul'a gideceğiz. Maçımızı oynayacağız. Herhangi bir değişiklik yok dedi ki hemen yaklaşık bir saat, bir buçuk saat sonra da Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin de ertelenmeyeceğine dair o maçın oynanacağını belirterek bir anlamda hepimizi, Konya Sporu da teyit etmiş oldu. Şu an rutin akışta maçın oynanacağını söyleyelim belki.
0: Peki. Konya'ya ilişkin aktaracağın farklı bir detay var mı? Ekleyeceğin detay var mı? Fenerbahçe maçı öncesinde.
1: Evet.
0: Önemli konudaki durumlar.
1: Evet. Konya Spor'da transfer gündemi olsun. Rize Spor maçının yansımaları olsun. Hareketli günlerden geçiyor. Tümosan Konya Spor dün Macar oyuncu 22 yaşında Raymond Tolt 4 yıllık sözleşmeyi imza attı. Geleceğe yönelik yapılan bir hamle. Konyaspor bu sezon hem geleceği planlıyor hem de mevcut takımı iskeletini daha da güçlü hale getirmek adına çalışmalarını yaptı. Konyaspor 2 takviye daha yapacak. Orta sahaya özellikle kaliteli bir ekleme yapmak için görüşmelerini sürdürüyor. Netçe hamlesi olur mu olmaz mı? Dün görüştüğümüzde Konyaspor yöneticilerinin farklı daha planları oldu. Netçe'nin şu an öncelikli olmadığını Samsunspor'dan hatırlayacaklar dinleyicilerimiz. Fil dişi sahilli bir oyuncuyla görüşmeleri var. Bastia'dan olayının takım arkadaşı Aleksandr Zahoui diye 21 yaşında. Bu yönde bu sabah yaptığım görüşmelerde oyuncunun kulübüyle hem bonservis hem de sonraki satıştan payla alakalı temasların sıklaştığını ve biraz da ilerleme kaydedildiğini belirtelim. Konyaspor bu transferi bitirmek istiyor. Elbette Fenerbahçe maçı öncesi kalede bir sıkıntı var Konyaspor'un. Bahadır Han Güngör'dü. Çaykur Rizespor maçının ikinci yarısında bir pozisyonda ayak bileğinden sakatlandı. Çok ciddi olabileceğine dair bir tedirginlik de vardı Konyaspor kulübü cephesinde. Hem Ersan Hoca da maçtan sonra ciddi olabilir, durumu kötü gözüküyor demişti. Ama yapılan kontrollerde ciddi bir duruma rastlamadı. Bu da bir anlamda teknik heyeti rahatlattı. Çünkü olası 2-3 aylık bir sakatlık durumunda Konyaspor'da kaleci takviyesi de gündeme gelebilecekti. Ama şu an için böyle bir planlama yok. Bahadır Han Güngör'dü. Eylül'ün başı itibariyle takımla çalışmalara başlayacak. Erzurumspor maçı şüpheli ama 5. haftadaki Trabzonspor maçına %100 duruma geleceğine dair bilgi verelim. Fenerbahçe maçında Deniz Ertaş, genç filebekçisi 2005 doğumlu Deniz Ertaş Konyaspor kalesinde olacak ve Fenerbahçe forvetlerine karşı kalesini gole kapatmaya çalışacak. Elbette Konyaspor'un yarın İlhan Polut'un neler söyleyeceği biraz önemli çünkü Rizespor maçında dinleyicilerimiz bilecektir. Hem Recep Uçar hem de İlhan Polut tribündeydi, cezalıydı. Hem transfer süreci hem de takımın son durumuyla alakalı yarın basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak İlhan Polut.
0: Peki, teşekkür ediyorum.
1: Varsa farklı bir sorun onu da yanıtlamak isterim.
0: Konya'ya selamlar. Bu arada 4 transferi konuşacağız dedik hafta sonu, bak varsa dedin aklıma geldi. Konyaspor'da biraz da geleceğe yatırım olarak adlandırmıştık.
1: Konyaspor geçen sezon
0: daha da detaylandıralım isterim. Yani biraz dinlediğimiz bölümler oldu.
1: Hemen detaylandırayım ver. Konyaspor geçen sezon bir vizyon değişikliğine gitti ve artık ekonomik sıkıntıların da vermiş olduğu durumla beraber yeni bir proje başlattı. Afrika projesi. Bu neden oldu? Sayın Ömer Atiker'in ve yönetim kurulu üyelerinin Afrika'da hem siyasi hem de ekonomik olarak bazı üst düzey isimlerle temasları vardı. Afrika'ya çok sık ziyaretler yapıldı geçen sezon. Bu sezonda yöneticiler Haziran'da Afrika'ya gitti. İşte farklı ülkeleri gezdiler. 8-10 tane ülke gezildi. Bu ziyaretlere alt akademiden de yöneticiler, antrenörler davet edildi. Geçen sezon başlayan bir proje. Geçen sezon 19 takımına birçok Afrikalı genç oyuncu davet edildi. Bu sezonda bu projenin daha da genişletilerek devam ediliyor. Çok önemli iki tane anlaşma yapıldı. Onu söyleyelim. Max Gradel, biliyorsun Sivasspor'dan hatırlıyoruz. Şu an oyuncu menajerliği yapıyor. Bir de Galatasaray'dan hatırladığımız şey şu. O da yine scouting ve oyuncu gelişimine yönelik çalışmalar yapıyor. Konyaspor bu ikisiyle sözleşme imzaladı. Bir tarama yapılıyor Afrika'da. Taranan oyuncular Konyaspor'a geliyor ve Konyaspor'da bir süre denendikten sonra beğeniliyorsa sözleşme imzalanıyor ya da farklı 19 takım ya da akademide değerlendiriliyor. Konyaspor geçtiğimiz günlerde elbette medyadan da duyuldu zaten. Konyaspor kulübü de açıkladı bunu. 4 tane oyuncuyla sözleşme imzaladı. İbrahim Baba, Alfa Fofana, Muhammed Fofana ve Eric Konate. Bu oyunculardan Eric Konate 21 yaşında, 19 takımına uymuyor. O A takım için alındı ama kiralanır mı kiralanmaz mı İlhan Kolutemiz çok net karar veremedi. Sol bek oyuncu. 3. sol bek olarak takımda kalma ihtimali var. Diğer 3 tane oyuncu 2007-2008 doğumlu ve 19 takımına uyuyor. Onlarla da alakalı sözleşme yapıldı. Her 4 kişiyle 4 oyuncuyla da 5'er yıllık sözleşme yaptı Konyaspor. Bu oyuncularla alakalı Dilan Palut'un da gelişimlerini takip ettiğini söyleyelim. Konyaspor bu oyunculardan
0: son 30 saniyeniz bu arada.
1: Gelecekte çok büyük beklentisi var. Belki öyle diyelim. Peki. Nokta koyalım.
0: Teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ta basın toplantısı başladı çünkü oraya döneceğim. Fatih Şeker, selamlar Konya'ya.
1: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Tekrar görüşelim. Hafta sonu özellikle. Sağ ol, var ol abi. Fatih Şeker'le konuştuk. Fatih Şeker'le Konyaspor'u değerlendirdik ki orada aldığımız bir haber vardı. Biraz üzerine gittik ama tabii çok da beklediğimiz bir haber. Beklediğimiz derken bir ertelenme olacak mı? Böyle bir gündem var mı? Burada konuşulanların farklı bir tarafta oradan gelecek bir bilgisi var mı yok mu? Onu biraz sorgulayalım istedik. Yok, olmadı. Yalo konuşuyor Beşiktaş'ta. Thiago Yalo ve Vincenzo Italiano basın toplantısı düzenliyor. Önce Yalo'nun açıklamalarını dinliyoruz haliyle. O başladı galiba basın toplantısına gördüğüm kadarıyla. Nevzat Demir tesislerine gidiyoruz. Orada basın toplantısı başladı. Zalgiris maçı öncesinde Beşiktaş'ta Yalo konuşuyor.
2: His fault, the coach. Because of the coach, you know, he make me feel important and he's always telling what I should do much better and this is so important. Since the first day I always thought that I could give more to the team. And step by step, I think I can do even better. So, but I can say that I'm happy.
3: Hoca yüzünden olduğunu düşünüyorum. Çünkü bana hep kendimi önemli hissettirdi. Ne yapmam gerektiğimi hep bana anlatıyor, söylüyor. Benim gelişmemde yardımcı oluyor. Geldiğim ilk günden beri zaten hedefim takıma daha fazlasını verebilmek. Ve adım adım daha da iyi olacağımı düşünüyorum. Şu anda çok mutluyum.
4: Sizinle devam edelim.
5: Stoper tandeminde sürekli ikililer değişiyor ama kendisi sürekli orada oynuyor. En çok oynamaktan keyif aldığı bir isim var ve Vlahovic de geldi takıma. Çok önemli bir takım oldu şu an bu sezon içerisinde Beşiktaş'ta. Neler düşünüyor? Taraftarın da kendisine çok büyük sevgisi var. Bir şeyler söylemek ister mi taraftar için?
2: As a professional player, I have to be ready to play with everybody. You know what what I like to do most is playing football, and then the decisions the coach will take. If I have to play with Emiran tomorrow, I will play. If I have to play with Felix or Agbadou, I will do it without problem. I just need to adapt, and the most important thing is to play and perform well.
3: Uh, Bir profesyonel olarak her şeye hazır olmanız gerekiyor. Benim de en sevdiğim şey futbol oynamak zaten. Kararları veren hoca, yarın

0: Emirhan'da da oynayabilirim, Pelix'e de oynayabilirim, Agbadur'la da oynayabilirim. Burada çok önemli değil, burada adapte olmanız gerekiyor. Çünkü profesyonel sonuçta hepsi hocanın kararı ve elimizden gelen en iyisini yapmak istiyoruz.
1: Hanımefendi.
2: Aslanak daha yeni birlik gazetesi, yarın için başarılar diliyorum. Sayın Italiano'nun savunmadan oyun kurma anlayışında stoperlerin rolü oldukça önemli. Geçtiğimiz dönemlere baktığımızda siz bu sistem içerisinde zorlandığınızı hissediyor musunuz? Ve bir de ben bir önceki maçta sosyal medyada çok konuşulan bir saç çekme pozisyonu var. Onunla ilgili siz bir açıklama yapmak ister misiniz? Tam olarak ne yaşandı anlatmak ister misiniz? Teşekkür ederim.
3: No, last year I didn't have problems to do what I'm doing now. You know, the system change, and you know sometimes we adapt better to some things. And yes, about the fault about the last game. Well, people always can share their opinions. I don't think that was a big deal. But it's okay. Maybe next time I can be also more careful. But was just a normal fault for me. And for the next time, of course, I have to be careful. But if I can be aggressive to steal the ball, I will do it without problem.
0: Bazı problemler vardı geçen sezon, ama sistem değişti. Bazı sistemlerde daha iyi adapte olabiliyorsunuz. Bu bir gerçek. Geçen maç hakkında da herkesin kendine ait bir fikri olabilir. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama daha dikkatli olmam gerekiyor bazı yerlerde. Evet, bence normal bir fauldu. Ama eğer topu almam gerekiyorsa ve bunun için de agresif olmam gerekiyorsa da ben bunu yapmak için hazırım.
1: Son soru sizinle bitirelim.
4: O gün Şahinoğlu Sabah gazetesi. Yarın için başarılar dilerim öncelikle. Takım 5 maç oynadı. 5'inde de gol yemedi. Bir savunma oyuncusu olarak bu size nasıl hissettiriyor? Ve bir savunmacı olarak bakışınızda neleri daha iyi yaptığınızı düşünüyorsunuz bu sezon? Neleri geliştirdiniz?
3: For me as a defender is perfect to don't concede goals. I hope we can do much better because there is many games and it's important to don't concede goals because we have quality with the ball and we have players can do the difference. And as I said, it's a new different system. We're playing better without the ball, and when it's like this, it's more easier to don't concede goals. But in general, the team is playing good, so this is important.
0: Bir savunma oyuncusu olarak gol yememek gerçekten çok önemli bir şey, ama daha da iyi olabiliriz, buna inanıyorum. Önümüzde çok fazla maç var, aynı zamanda topla da kaliteli bir oyunculara sahibiz topla beraber ve tabii ki de fark yaratan oyunculara da sahibiz. Yeni bir sistemle oynuyoruz şu anda. Bence topsuz olarak da oyunumuz şu anda iyi ve takımın da daha iyi olabileceğini düşünüyorum.
1: Calo'ya teşekkür ederiz. Kendisini uğurlayalım, hocamıza devam edeceğiz.
5: Oynadığımız 5 resmi karşılaşmada birçok değişiklik yaptınız. Stoperlerde, beklerde, santraforda, kanatlarda. Değişmeyen tek bir üçlü var. Orkun, Olaytan, Salih Özcan üçlüsü. Bunun sebebini öğrenebilir miyim, bu merkezi koruma sebebinizi? Bir de bir orta saha transferinin yapılacağı konuşuluyor. Sizin yönetimden nasıl bir profil, Önder Hoca'dan nasıl bir profil orta sahada isteğiniz oldu?
6: Ma credo che il fatto di non aver cambiato è perché lì in mezzo abbiamo in questo momento disputato veramente partite di grande livello e siccome lì in mezzo parte l'equilibrio di tutta la squadra, abbiamo pensato di continuare a dare minuti e a dare continuità a questo centrocampo, anche se chi è subentrato ha fatto bene in tutte le partite, però in questo momento l'equilibrio che ci stanno dando quei tre in mezzo penso sia un equilibrio importante e per adesso gli stiamo dando continuità. lì in mezzo al campo, e non è un segreto, si sta cercando un centrocampista che abbia grande qualità nell'essere un box to box, nell'avere grande corsa, nell'avere grande inserimento, nell'essere uno che può coprire spazi ampi. E poi anche se si dovesse trovare di qualità, è importante anche un giovane, un under 23. Questi sono i discorsi che stiamo facendo con la società, con i dirigenti, con tutto il gruppo che sta cercando di andare alla ricerca di giocatori importanti da qui alla fine, perché arriverà ancora qualcun altro a darci una mano e diventare ancora più competitivi.
0: Orta saha değişiklik yapmadım, doğru. Çünkü aynı zamanda bu oyuncularım hep çok iyi maçlar çıkarttılar. Çok yüksek seviyelerde maçlar çıkarttılar. Ve orta saha aslında takımın dengesidir. Ve ben bu oyuncularla bu yüzden oynamaya devam ettim. Çünkü o dengeyi çok iyi bir şekilde ayarladıklarını düşünüyorum. Tabii ki de yedekten giren oyuncular da oldu. Onlar da iyi oynadılar aslında. Ama bence bu denge şu anda çok önemli. Orta sahadaki bu 3 oyuncu bunu çok iyi tutturdular. O yüzden onlara hep süre verdim. Onları oynattım. Şimdi aslında sır da değil bu, yani bilinen bir şey aslında. Bir orta saha oyuncusu arıyoruz. Kaliteli bir orta saha oyuncusu. Box to box bir oyuncu, koşucu, kendisini ceza sahasına atabilen, aynı zamanda büyük alanları kapatabilen bir oyuncu arıyoruz. Aynı zamanda U23 bir oyuncu da arıyoruz. Kaliteli bir oyuncu da arıyoruz. Bunun için de hep yönetimle konuşuyoruz zaten. Bu oyuncular hep arayış içindeyiz. Biz rekabetçi bir takım olmak istiyoruz ve bu gelen oyuncular da bence bize yardımcı olacaklar bu rekabeti sağlamakta.
1: Buyurun hanımefendi.
2: Öncelikle yarınki maç için başarılar diliyorum hocam. Ayşegül Belirak Osman, 24 TV. İtalyan futbolunda önce savunma önemli bir prensip hocam. Siz Beşiktaş'ın savunmasında hala çözmeniz gereken problemler olduğunu düşünüyor musunuz? Yoksa savunmada her şey oturdu, sıra hücumda mı? Çünkü yarınki maçta da favori gösteriliyorsunuz. Bu sizi bir rehavete sürükleyecek mi? Teşekkür ederim.
6: Credo che la difesa sia importante, nel senso di avere una squadra che tutti insieme cercano di recuperare questa palla, tutti insieme cercano di non subire gol, e nel reparto difensivo in questo momento stiamo avendo degli ottimi risultati, non abbiamo subito gol, anche se qualcosa abbiamo concesso, e dobbiamo cercare di aggiustare, migliorare e crescere sotto tanti punti di vista. Però sottolineo e ripeto il fatto che i ragazzi hanno questa voglia di non far entrare la palla, di non subire gol, di non andare sotto, e questo mi auguro rimanga sempre. E la fase difensiva, per avere una squadra equilibrata, è normale che la devi curare come quando hai la palla. In questo momento lo stiamo facendo bene. Per domani penso che quando inizia una partita così importante, una finale, che ti permetterà di accedere a una competizione importante, credo che non ci siano favoriti. Credo che si parta tutti alla pari, 50-50 all'inizio, è normale che sia così. Poi se saremo bravi faremo vedere le nostre qualità. È una squadra che arriva dai preliminari di Champions League, quindi non sono degli sprovveduti, ed è una partita da preparare bene, stare attenti a qualsiasi dettaglio, a qualsiasi situazione. Giochiamo in casa, dobbiamo cercare di fare bene la prima partita, e si giocherà in 180 minuti, ci giocheremo qualcosa di importante e inizieremo domani sperando di fare un'ottima prestazione.
0: Savunmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz çünkü takım halinde savunuyoruz. Böyle de yapmak zorundayız. Çünkü hepimiz topu kazanmak için çalışıyoruz. Topu kaybettikten sonra gol yemek istemiyoruz. Ve şu ana kadar da savunmamdan memnunum.

0: çünkü aldığımız sonuçlar gayet tatmin edici olduğunu düşünüyorum. Gol yemedik, pozisyon verdik mi? Evet verdik, ama bunlar için de çalışıyoruz ve her geçen gün gelişiyoruz. Bunu tekrar altını çizmek istiyorum. Takım gerçekten çok istekli. Gol yemek asla istemiyor, beni çok mutlu eden bir şey. Tabii ki de toplu oyun ne kadar önemlise topsuz oyun da bu kadar önemli ve burada bir balans yaratmak gerekiyor. Yarın bir final maçına çıkacağız aslında. Çünkü oynayabileceğimiz en yüksek turnuva Avrupa Ligi. Burada oynamak istiyoruz. O yüzden bu maçı kazanmamız gerekiyor. Buraya girmek istiyorsak, Avrupa Ligi'ni oynamak istiyorsak. Ve Avrupa'da hep söylüyorum bunu, favori yoktur. Her maç çok zordur. Her maç 50-50, 50-50 olarak başlar. Tabii ki sonra kalitenizi gösterirseniz maç değişebilir ama başlangıçta asla favori diye bir takım yoktur. Özellikle rakibimiz de Şampiyonlar Ligi'nden gelen bir rakip. Önemli bir rakibe karşı oynuyoruz. Onun için iyi çalışmamız gerekiyor. Detaylara çok önem vermemiz gerekiyor. İlk maçımızı iç sahada oynayacağız. Toplam 180 dakikalık bir maç. Yani tek bir maç olarak görüyorum bunu, 180 dakikalık bir maç. Umarım iyi performans şu ana kadar gösterdiğimiz yarına devam ettirebiliriz.
1: Lütfen yarınki maçla ilgili alalım soruları. Buyurun.
2: Bahadır Çolak, Beşiktaş bu sezon oynadığı resmi maçları bir maç hariç hep 1-0 kazandı. Eyüp Spor maçından sonra da hoca gol üretiminde sıkıntılar yaşadığını kabul etti. Vlahovic kadroda olacak, Avrupa Ligi kadrosunda var. Beşiktaş'ta yarın Vlahovic süre alacak mı? Bu şununla bağlantılı soruyorum. Yarın 2-0, 3-0 gibi gollü bir maç izleyebilir miyiz?
0: Evet.
3: No, allora Vlahovic verrà in panchina. Sta iniziando ad aumentare il ritmo, la condizione. È stato tanto tempo lontano dal campo, quindi bisogna stare attenti, però verrà in panchina, ci auguriamo di potergli dare minuti, spero tanti, e inizieremo da domani a farlo partecipare a quello che sarà il cammino del suo e della squadra. Abbiamo aggiunto un valore importante, è chiaro che dobbiamo stare attenti, però abbiamo voglia di vederlo all'opera, abbiamo voglia di fargli esprimere tutto il suo potenziale. Per quanto riguarda la poca concretezza che abbiamo avuto, è un dato di fatto, è vero, abbiamo tirato tanto, abbiamo creato tanto, ma non siamo riusciti a fare quei gol che forse meritavamo di fare. Quindi lavorare, allenarsi sotto porta per la concretezza, la voglia di sbloccare il risultato, la voglia di mettere a sicuro un risultato, perché al minimo errore puoi subire gol, puoi riaprire le partite, e se hai costruito tanto è un peccato poi rovinare tutto. Quindi dobbiamo lavorare bene, aumentare questa concretezza, perché è importante.
0: Yarın Vlahovic bench'te olacak. Şu anda ritim ve kondisyonu, temposu artıyor, gitgide artıyor ve biliyorsunuz kendisi uzun süredir futbol sahalarından uzaktır. Uzakta, o yüzden umarım yarın süre alır, hatta fazla süre alır. Bunu gerçekten olmasını istiyorum. Yarın onun ve takımın beraber yolculuğu başlayacak. Hep beraber göreceğiz. Çok değerli bir oyuncu aramıza kattık ama tabii ki de burada dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer dikkatli olmazsak sıkıntı yaşayabiliriz ve hepimiz de görmek istiyoruz sahada neler yapacağını, nasıl işler çıkartacağını görmek istiyoruz. Çünkü kendisi çok kaliteli bir oyuncu. Pozisyonu üretiyoruz, şans yakalıyoruz, rakip ceza sahasına giriyoruz, fakat evet bitirecekte bir sıkıntı var. Daha fazla gol atmaya hak ettik, ben bunu kesinlikle düşünüyorum, ama işte bitiriciliğimizde sıkıntı vardı da kale önünde, o yüzden daha bitirici olmamız gerekiyor. Bu maçları daha fazla gol atmamız gerekiyor. 1-0'dan daha fazla gol atmanız gerekiyor. Çünkü o zaman rakibe umut veriyorsunuz. Daha sonra bir gol yerseniz işiniz tekrar daha zorlaşıyor. Hatta o gösterdiğiniz güzel performansı da bir hiç olabiliyor. O yüzden maçları daha erken bitirmeniz gerekiyor. Daha fazla gol atmanız gerekiyor. Ve bu bitiricilik için de her gün çalışıyoruz. Bizim için çok önemli bir konu.
1: Size devam edelim.
4: Milliye skorer Ege Mançılar. Hocam yarın için başarılar diliyorum. Hocam rotasyonu oldukça geniş kullanan bir hocasınız. Nübel de şu an performansla göz dolduruyor. Hem Nübel hakkında ne düşünüyorsunuz? Hem de acaba bu iki maçta Doğan Alemdar'ı kalede görme şansımız olacak mı? Teşekkürler.

0: No, no, in questo momento le gerarchie sono queste: Alex, Nubel, Dogan ed Emir. Si continua in questo momento con Alex. Ho parlato con Dogan, avrà il suo spazio, giocherà qualche partita, secondo me ne giocherà tante, però in questo momento si continua con questa continuità di prestazioni, con questa continuità di risultati, con il fatto che Nubel si sta comportando bene, e quindi in questo momento si continua così.
1: Takımda şu anda bir hiyerarşi var. Bir Alex, iki Doğan, üç Emir. Alex şu anda bir numara. Doğan'la da konuştum. O da bu sezonda yer bulacak. Hatta fazlasıyla da oynayacak. Onunla konuştum. Şu anda Nübel'in performansından çok memnunum. Sonuçlardan çok memnunum. O yüzden şu anda onunla devam edeceğiz.
2: Son soru sizinle basın toplantımızı bitirelim.
3: Serkan Morova. Öncelikle yarınki karşılaşma için hocaya başarılar diliyorum. Dün akşam futbol ağ takımı için bir yemek düzenlediniz. Takımdaki havanın bu sezon özelinde oldukça farklı olduğunu görebiliyoruz. Bir kabuk değişimi yaşanıyor diyebiliriz Beşiktaş'ta. Dün akşamki yemek özelinde ve bu sezon için genel hedefler doğrultusunda Avrupa Ligi Beşiktaş için nasıl bir hedef? Avrupa Ligi'nde Beşiktaş hangi noktayı hedefliyor? Teşekkür ederim.
0: Va bene, allora questa è una cena che avevo promesso io alla squadra. Se avessimo ottenuto la qualificazione a questa finale, e le promesse vanno mantenute, quindi tutte le volte che faremo, tra virgolette, queste promesse qua e alla fine otteniamo i risultati, è giusto andare a festeggiare, è giusto stare tutti insieme. E mi ha fatto un immenso piacere avere anche tutto lo staff, magazzinieri, dottori, comunicazione, dirigenti, perché qua siamo tutti un unico blocco, tutti dobbiamo arrivare a fine anno cercando di dare tutto il nostro contributo, e tutti ieri abbiamo, tra virgolette, festeggiato questo che abbiamo ottenuto. Per quanto riguarda gli obiettivi, io penso che una squadra come la nostra debba cercare, avremo tre competizioni, campionato, Europa e Coppa di Turchia, quindi credo che una squadra come la nostra si debba concentrare per cercare di arrivare in fondo in tutte le competizioni. Mi auguro che si possa ottenere questo, stiamo lavorando per ottenere questo, avremo una squadra, sono convinto, che può far bene ed arrivare lungo in tutte le competizioni, ed è questo il nostro obiettivo. Abbiamo parlato di questo, ne siamo tutti consapevoli, e saranno questi i nostri obiettivi.
1: Akşam yemeğinde ben söz vermiştim. Eğer Avrupa'da oynamayı garantilersek, playoff'a kalırsak, böyle bir yemek sözü vermiştim ve sözümde de durdum. Yani virgül için söylüyorum bunu. Eğer hep böyle güzel başarılar yakalarsak eğlenmek istiyoruz tabii ki de biz de. Bunu virgül için söylüyorum. Aynı zamanda sadece oyuncular değil, bütün çalışanlar, bütün staff geldi. Doktorundan, malzemecisine, iletişimcisinden, yöneticilerine kadar hep beraber oradaydık. Çünkü biz biriz. Biz burada bir takımız ve hepimiz biriz burada. Hepimiz bir ortak bir hedef için emek veriyoruz burada. Ve bu yüzden yine virgül içinde bunu kullanıyorum. Eğlenmeyi hak ediyoruz ve böyle de yapmaya devam edeceğiz. Bu sezon 3 kulvarda mücadele edeceğiz. Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası. Ve bu takım en sonuna kadar zorlaması gerekiyor. Gidebildiği kadar her yere en sona kadar gitmesi gerekiyor. Bizim hedefimiz bu ve umarım da öyle olur. Umarım her yere en sonuna kadar gidebiliriz. Bunun için çalışıyoruz zaten. Sonuna kadar gitmek istiyoruz. Tamamen hedefimiz bu.
2: Hocamın ekleyeceği bir şey yoksa basın toplantısını sonlandırabiliriz.
4: Hocamın ekleyeceği bir şey yoksa bitirebiliriz dedi Cihangir Gündoğan. O orada detayları aktardı ki Vincenzo Italiano da son kısımda ekleyeceğim bir şey yok dedi. Böyle bitti basın toplantısı. Zagiris maçı öncesinde Nevzat Demir tesislerinde Yalo ve Vincenzo Italiano konuştu. Onların açıklamalarını sizlerle paylaştık. Az sonra devam edeceğiz. Süha Gür ve Erkan Tiryaki bizlerle olacak. Yayında artık tam olarak 4. saatin içerisine gireceğiz. Yaklaşık 4 saatlik bir yayın olacak demiştik. 3 saati geride bıraktık. An itibariyle geride bırakmak üzereyiz. An itibariyle parantez programındayız. Enerjimiz kaldığı yerden devam ediyor. Hızımız da aynı şekilde. Sizlerden gelen mesajlarla da hatta şöyle bir dönüş yapmış olalım. Berk merhaba. Adana Demirspor -24 puanla başlıyor lige. Bizi bu hale getirenler bir takım yaptırım yok mu onlara? Nasıl bir sistem var federasyonumuzda? Çantayı toplayan gidiyor demiş Ramazan Çelebi. Oradan dert yanıyor. Peki Beşiktaş'ın teknik direktörü hazır olmayan oyuncusu hakkında ne kadar olumlu ve pozitif yorum yaptı? Bir de İsmail Kartal'ın yorumuna bakın demiş. Bak taraftar böyle işte kıyaslar yani. Haklı mı haksız mı onu da size bırakayım. Bu yorumda dinleyicimiz. Gelen mesajlar var. Hızlıca mesajlara bakalım. Sakarya'ya geldiğinde sana bir köfte ekmek kahve ısmarlamak isterim demiş Necmettin Ercan. Teşekkür ediyorum Necmettin Ercan. Sağ ol var ol. Sakarya'ya geldiğimde görüşelim inşallah. Sağ ol var ol. Teşekkür ediyorum. Çark Caddesi'ne gelmeyeli de uzun zaman oldu bak orada. En iyi yerleri de siz bilirsiniz orada değil mi mesela? İyi de bir rehberimiz olur Necmettin abi. Selamlar saygılar. Kadir Nurbanu, Çınar Satılmış hepsine teşekkürlerimizi iletelim ve aynı zamanda Ramazan Karakaya ona da teşekkürümü ileteyim. Yine aynı şekilde Mustafa Namlı o bizi takip etmiş. Erkan Yamak, Erol Can Bulat, Muammer ve Yusuf Demir Instagram Sayarberk'ten beni takip eden dinleyicilerimiz bir takip istedik. Oradan da yazabilirsiniz dedik. Ardı ardına mesajlar, ardı ardına takipler. Onlar için çokça teşekkürlerimi ileteyim. Sağ olun, var olun diyeyim. Instagram Sayarberk'ten, Twitter X Sayarberk'ten beni takip edebilirsiniz. Ve özellikle Instagram'dan da yazdığınız yazıları, mesajları okur, tek tek dillendirir ve programı ilişkinde önerileriniz varsa onları da detaylandırırız. Instagram Sayarberk'ten de takip edin lütfen diyeyim. Araya gidiyorum, aranın ardından burada olacağım.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Selamlar diyelim tekrar tekrar ve programda 12'de başladığımız programda İrfan 25'te Fenerbahçe'yi, Ezgi Alp'le Trabzonspor'u, Oğuz Altay'la Galatasaray'ı, diğer tarafta Beşiktaş'ı Ali Aydın'la konuştuk ve konuşmaya da devam ediyoruz. Konya Spor tarafında da öğrenmemiz gerekenler vardı diye düşünerek Konya Spor'u da Anadolu'dan Futbol Köşesi'nde bugün işledik, konuştuk, detaylandırdık Fatih Şeker'le dedik ve 14.30'a başlayan Vincenzo Italianos'un toplantısı aşağı yukarı bir 5 dakika önce bitti. 20-25 dakika süren bir basın toplantısıydı. Yalo ile beraber konuştular. Onun ardından tekrar Fenerbahçe gündemine döneceğim. Çünkü oradaki yankıları alacağız. Son olarak galiba Diego Carlos için Fenerbahçe'de net bir teklifin geldiği konuşuluyordu. Bir son dakika gelişmesi olarak 20 dakika önce aşağı yukarı ekranlara, görüntülere, ajanslardan gelen bilgilere yansıyan detay böyleydi. Süha Gür bizlerle birlikte. Süha Gür hoş geldin. Selamlar.
1: Hoş bulduk sevgili. Selamlar.
0: Şimdi ajanslardan gelen bilgiler dedim. Anadolu Ajansı'ndan Süha Gür hattımızda. Biz öyle bir bilgi vermedik derse şaşırırım şu an. Süha Gür selamlar diyeyim tekrardan ve sana Diego Carlos'un detaylarını sorayım.
1: Evet, aslında Diego Carlos konusu biliyorsunuz. Evet. Topuncaysız kampından Fenerbahçe'nin gündemini meşgul eden, bana göre önemli konulardan bir tanesi. Çünkü buna sadece Diego Carlos üzerinde bakmayalım sevgili Berk. Fenerbahçe çok fazla oyuncuyla, 45 oyuncuyla Topuncaysız'a gitmişti. Tabii bir noktadan sonra hakikaten bu kadar önemli hedefler belirlemiş bir ekibin içerisinde mutsuz oyuncuların barınması problemler çıkartıyor. O sebeple Fenerbahçe Kulübü, daha sonra yönetimi doğal olarak kulübün menfaatlerini düşünerek kararlar alıyor ya da beklemeye geçiyor ama artık transfer döneminde de yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz ve bu tip oyuncuların Fenerbahçe'den gönderilmesi planlı oyuncuların da akıbetleri belli olmaya başlıyor. Zaten Diego Carlos konusunda sevgili ben şunu söyleyeyim. Oyuncu komada oynamak istediği için evet. Hakikaten hiçbir şekilde ılımlı bir tavır sergilemiyor. Hı-hı. Yani başından beri tavrı aynı. Ama burada Fenerbahçe'nin de şöyle bir koz var. Evet. Biliyorsun bizde transfer dönemi Avrupa'ya göre bir hafta daha sürüyor. Yani orada kapandıktan sonra bizim bir hafta daha transfer dönemimiz devam ediyor ve doğal olarak

0: Fenerbahçe yönetimi de bunu koz olarak kullanıyor. Burada oyuncunun özellikle birazcık daha anlayışla karşılaması lazım ki bu durumu transferi tamamlanabilsin. İtalya'dan oyuncuya teklifler var. Como'da geçen sene etkili bir performans göstermişti. Hem Parma'nın hem Lazio'nun ilgisinin olduğunu oyuncuya biliyoruz. Ancak hala net olarak Diego Carlos anlaşmaya dahil edildi diyemem sana. Çünkü oyuncu özellikle Como'da oynamayı çok fazla istiyor. Bunu belirtmem gerekiyor. Como'da bu noktada tabii ki Diego Carlos'un Fenerbahçe'nin Diego Carlos'tan bir beklentisi var. Özellikle bonservis anlamında. Sonuçta bu kulüpler Diego Carlos'a Fenerbahçe'nin ödediği ücreti ödemiyor. Oyuncu da bonservisimi verin ve gideyim düşüncesinde ama Fenerbahçe bu noktada diretiyor. Açıkçası ben transferin kısa süre içerisinde sona erebileceğini düşünüyorum. Oyuncunun bu tavrına rağmen, çünkü dediğim gibi Fenerbahçe yönetimi de hiçbir şekilde bu konuda geri adım atmıyor.
1: Bu arada ses gelmiyor, mesajları geliyor ama bir 30-40 saniyelik senin sesin çok çok uzaktan geldi.
0: Şu an
1: iyi. Senden kaynaklı bir problem değil. Buradan benden kaynaklı bir problem. Özürünü dileyelim. Hemen orada üstümüze alıp konuyu. Ve diğer tarafta şu an düzeldiğini de hatırlatalım. 30-40 saniyelik bir problem vardı. Söz tekrar sende. Sühagür, Fenerbahçe tarafında dünün biraz da belki Diego Carlos'a girdik ama dünün biraz da yankısını konuşmak gerekiyor. Bunun yanında Fenerbahçe'de iyi bir sol bek haberleri çıkıyor. Sol bekle beraber Kerem Aktürkoğlu'nun yeri de sallanıyor mu? Hala devam ediyor mu orada Fenerbahçe'nin bir ihtimali? Ama Cihan Kamer'e döndüğümde son basın toplantısı gibi gördüğümüz imza töreninde olursa U23 için oyuncu bakacağız. 23 yaş altı oyuncu bakacağız. O kategoriyi kullanabilen bir oyuncu bakacağız dedi o da.
0: Yani sevgili Berk, aslında burada bazı gerçekler
1: yani, gündemle söylenenler biraz çelişiyor transferde.
0: Evet sanki. Ya burada şimdi şöyle bir durum var sevgili Berk, gerçekten biz bak transfer döneminin başından beri dediğim gibi çok fazla oyuncu vardı Fenerbahçe'nin. Aslında bir araya geldiğimiz bütün yöneticilerle hatta İsmail Hoca da dahil biz de bu konuları hep konuşuyoruz. Şöyle anlatayım. Şimdi 10+4 diye bir kuralımız var. Yani sonuçta kural koyucular bu kuralı belirlemişler ve değişmiyor. Doğal olarak Fenerbahçe burada şu anda hali hazırda zaten bu kuralı aşmış durumda. Gönderilecek oyuncuları biz başta 17 sayıyorduk. Hani 5 oyuncu bahsediyorduk ya sürekli. Livakovic, Diego Carlos, Becao, Amrabat ve Musaba. Yani bunları saymadığında bile Fenerbahçe'nin zaten 12 oyuncusu vardı. En başından bahsediyorum transfer dönemi. Ki siz buraya takviyeler yaptınız. Şu anda Semedo ve Jadon Ospor var dedi. Birinin gitmesi gerekiyor Fenerbahçe'de. Ona rağmen ona düşüyorsunuz. Bak bunları sayarken dikkat ederse Ederson'u söylemedim bile. Ben Ederson'a gitti gözüyle bakıyorum. Ederson'la Fenerbahçe'nin yolları ayrılacak. Ama onun haricinde bile Semedo ve Jadon Ospor denen biriyle yollarınızı ayırmanız gerekiyor. Yani aslında Fenerbahçe'nin bundan sonraki transfer planlamasında tamamen gözünü U23'e çevirmek zorunda. Zaten başka bir ihtimali yok. Hem Jadon'ı hem Semedo'yu gönderebilirseniz, iyi bir U23 sağ bek bulursanız, alırsanız, çünkü o konuda bir çalışma var Fenerbahçe'de, bunu söyleyeyim sana. Fenerbahçe 23 yaş altı bir sağ bek bakıyor. Bu araştırma yapılıyor. Burada eğer Fenerbahçe yönetimi istediği takıma uyacak tarzda bir oyuncu bulabilirse ve Semedo'yla yollar ayırabilirse, ancak o şartlar altında bir sol açık gündeme gelebilir. Bugün 23 yaş altı Kerem'den daha iyi bir sol açık, sol kanat oyuncusu almak isterseniz zaten hem maliyeti çok fazla hem buraya getirme ihtimaliniz çok az. Bu arada şu anda Şerif'ten bildirim geldi. Fenerbahçe kulübünden. Sevgili Berk, zaten yolları ayırmayı beklediğimiz oyunculardan bir tanesiydi. Fenerbahçe kulübü seninki Şerif'e teşekkür ederek yolların ayrıldığını.
1: Kulüpten mi geldi yoksa?
0: Evet kulüpten. Evet, kulüpten resmi açıklama. Onu da dinleyenlerimizle paylaşmış olalım. Sizinki Şerif'le de yollar ayrıldı. Ben açıkçası 23 yaş altı oyuncular içerisinde özellikle Aşı Buram, Nene ve Sizinki Şerif'in en başında planlamada kalabilecek oyuncular arasında olduğunu düşünüyordum. Bunu açıkça söyleyeyim ama hem Lukaku hem Vedat Muriç transferlerinden sonra Şerif'in de takımda, sonuçta Talişka da var, onu da unutmayalım. Çok fazla forma bulamayacağı düşünülerek Şerif'le yollar ayrıldı. Dediğim gibi son olarak bundan sonraki süreçte de hem Semedo'yla hem Arşivram'la yollar, özür dilerim Arşivram dedim, hem Semedo

Oyuncusuyla hem de Jadon'la yollar ayrılırsa ancak sol kanada o zaman Fenerbahçe bir takviye yapabilir. Şu an için Fenerbahçe'nin önceliği sol kanat transferi değil. Tam tersine 23 yaş altı oyunculara bakıyor Fenerbahçe. Özellikle de sağ bek konusunda bu konuda bir transfer çalışması var. Yine stoper de aynı şekilde. Yani sağ beke ve stopere Fenerbahçe birer takviye yapmayı düşünüyor ama

0: olmasından memnun. Yani Fenerbahçe'de aslında en başından beri söylediğimiz şey bugünlerde önümüze çıktı. Bazı noktalarda kestirip atmanız gerekiyor. Hakikaten kestirip atmanız gerekiyor ki yolunuza bakabilirsiniz. Fenerbahçe yönetimi bence transfer döneminde nokta atışı, önemli takviyeler yaptı. Ama oyuncu gönderme noktasında şu ana kadar sınıfta kaldı diyebilirim. Zor bir süreç, hakikaten zor bir süreç. Yani katıldığım tüm yayınlarda sevgili ben aynı şeyi söyledim. Bu yabancı kuralında yıllardır seçime giden ve seçim vaatleri dolayısıyla kadrosu şişmiş bir takımın yüksek maaşlarla yeniden inşa etmek hakikaten zor. Bunu anlayabiliyorum ama adı üzerinde yönetim. Yani yönetimsizsiniz, bir karar vermek durumundasınız. Fenerbahçe'nin şu anda elinde fazlasıyla yabancı futbolcu var. O sebeple sol kanada bir transfer. Dediğim gibi bu iki oyuncu ayrılmadıktan sonra yapılabilecek bir durum değil. Ama bu iki oyuncuyla yollar ayırırsanız hem Jadon'la hem Semedo'yla Fenerbahçe ancak o şartlar altında bir sol açık takviyesi yapabilir. Çünkü bugün Kerem ve Nene zaten o bölgenin oyuncuları. Fenerbahçe'nin orada herhangi bir problemi yok. Sadece Şampiyonlar Ligi'ne katılırsa Fenerbahçe, Lyon'a geçerse ki inşallah geçecek. O zaman seviyeyi yükseltmek, kaliteyi artırmak adına bir transfer gerçekleşebilir. Ben transfer sezonunun başından beri Fenerbahçe'nin Rashford'a ilgisinin olduğu, Greenwood transferinde Manchester United'la Manchester United'da Rashford'un durumunun sorulduğunu biliyorum. Bunu birkaç kez de zaten söyledim. Ancak bunlar maliyetli oyuncular, dediğim gibi sizlerinizde bir yabancı kontenjanı probleminiz var. Bu problem aşılmadıkça bu transferleri konuşmamızın şu an için anlamı yok diye düşünüyorum. Ancak bu 23 konusunda, yani 23 yaş altı oyuncular konusunda Fenerbahçe'nin hem savunmaya hem de sağ beke bir takviye arayışı olduğunu söyleyebilirim.
1: Ederson gönderilmemeli diyen var. Ederson da gönderilirse Şampiyonlar Ligi'nde 38 yaşındaki Mert'le mi oynayacaksınız diyen var. Ederson Livakovic gidecek, koca sezon Mert ve Tarık'la mı bitecek kalede? Kadro mühendisi facia eğer böyleyse demiş Volkan Bey. Kale kısmına çok takılmış dinleyicilerimiz haliyle.
0: Yani haklılar, haklı olabilirler ama dediğim gibi burada...
1: Durum böyle diyorsun, benlik bir şey değil bu diyorsun.
0: Yani bana kalsa Ederson da kalır, Jadon da kalır, Semedo da kalır. Hatta Amrabat'ı bile yedek olsun diye tutabilirim, onu söyleyeyim ama kontenjan gerçeği var. Bu durumda Fenerbahçe'nin Berke Özer'le transfer döneminin başından beri ilgisi var. Oyuncunun durumu hep soruluyor. Kulübü başta 30 milyon eurolara kadar çıkmıştı, çok yüksek ücretlerdi. Ancak aldığımız duyumlara göre 15 civarlarında bu transferin bitebileceği de konuşuluyor. Eğer Ederson'la Fenerbahçe'nin yolları ayrılırsa, tekrar ediyorum, ben ayrılacağını düşünüyorum. O zaman bir Berke Özer hamlesi de Fenerbahçe'den gelebilir. Ama şu an için planlanan dediğim gibi Ederson'un kalmayacağı yönünde. Çünkü Fred'den sonra ben ilk ayrılığın Ederson'un olmasını bekliyordum. Hala da bekliyorum. Eğer Mert Günok bu sakatlığı yaşamasaydı muhtemelen dün Fenerbahçe'nin kalesinde Ederson korumayacaktı. Onu da belirteyim.
1: Peki. Bu şunu sormak istiyorum. Maçın favorisi Fenerbahçe taraftarıydı dedi İsmail Kartal. Bunu da Asensio sorusu üzerine yaptı. Gürkan Ak çok güzel bir soru sordu bence NTV Spor'dan. Asensio'yu almadan önce gelen tepkiler etkili oldu mu dedi bu oyuncu değişikliğinde. Aşağılayıcı bir şekilde bence İsmail Kartal güldü.
0: Orada gülümsedi.
1: Evet, yani aşağılayıcı bir şekilde güldü bence. Bence öyle gördü olayı. Yani ben öyle bir adam mıyım? Ben buna kanacak bir adam mıyım? Beni yönetebileceklerini mi sanıyorlar? Yine ben odaklı. Bir insan yükseldikçe alçalmalı bence. Bir mevkide, bir makamda. Benim en azından karakterim, hayat görüşüm böyledir. Ama maalesef ki İsmail Kartal'da bunu göremiyorum. Açık konuşayım, net konuşayım. Her neyse, konuyu o farklı noktadan oraya getireyim. Sonrasında dedi ki maçın favorisi bence Fenerbahçe taraftarıydı dedi. Evet. Ne demek istedi burada? Hem bu Asensio kısmındaki tutumu için hem de bu konu için neler söylersin Süagür?
0: Yani sevgili Berk, aslında bu bir iletişim stratejisi biliyorsun. Yani Fonseca'da bunu kullanıyor. Birçok teknik adam da daha önce bu tür eşleşmelerde benzer açıklamalar gördük. Zamanında Lucescu da yaptı hatırlarsan. Jorge Jesus sık sık yapıyordu. Yani favori olarak rakibinizi görmek aslında biraz daha baskıyı onların üzerine atmak demek. Fonseca da bu stratejiyi uyguluyor gördüğüm kadarıyla. Çünkü Fonseca'nın toplantısına da katıldığımda kendisi de hakikaten maçı ne kadar önemsediğini hem vücut diliyle hem ifadeleriyle çok net bir şey.

0: şekilde anlatıyordu. Doğal olarak Fenerbahçe'yi favori görmesi, Fenerbahçe favori demesi bir iletişim stratejisi. Bir kere bunu belirteyim. İsmail Hoca da benim düşüncem bunu bu şekilde algılamış ki turun favorisi yok. Bugün maç özelinde taraftar favoriydi. En iyi olan taraftardı demek istedi. Ancak doğru mu dersen, ben şunu söyleyeyim sevgili Berk. Normal şartlarda Kadıköy'de oynanan bir playoff maçında favori Fenerbahçe olmak zorunda. Ben İsmail Hoca'nın topu taraftara atmasını bu açıdan doğru bulmuyorum. Bir kere bunu belirteyim. Neden söylüyorum? Çünkü siz bu seyirci önünde bu kadro kalitesiyle her ne kadar rakibinize saygı duysanız da bu kadar korkak bir oyunla sahaya çıkamazsınız. Bak altını çiziyorum. Korkak bir oyun bu. Ben dün yaptığımız birçok yayında seninle de konuştuk hatırlarsan. Fenerbahçe'nin savunmayı önceliklendirmesi gerektiğini söyledim. Bu konuda evet, hoca da böyle düşünmüş, şimdi niye eleştiriyorsun diyebilirsin. Savunma yapmak, orada dikkatli olmak, riske girmemek, hata yapmamak başka bir şey. Takım olarak rakibine gereğinden fazla saygı duymak başka bir şey. Yani Fenerbahçe dün bireysel kalite dışında pozisyon üretemedi. Pozisyonların tamamı oyuncuların bireysel kalitesiyle geldi. Greenwood bence pozisyon bile olmayan, tamam tehlikeli bir atak ama çok net pozisyon bile olmayan bir pozisyonda golü buldu. Peki İsmail Hoca ne yaptı? Yani şimdi siz, ben eminim sen de ben de bugün şu an bizi dinleyen futbol severler de İsmail Hoca'nın 3 aşağı 5 yukarı hangi değişiklikleri yapacağını zaten biliyorduk. Evet, muhtemelen Talisca çıkacaktı, Asensio'ya girecekti. İşte Vedat oynadığı için söylüyorum, Vedat çıkacaktı, Lukaku girecekti. Bunları biz de biliyoruz. Ama hoca 65'ten önce olasılığı kenara bağırmıyor. Çağırmıyor oradan oyuncuyu. 60'tan 65'ten önce. Sen taraftara, taraftar görüyor, orada 50 bin kişi maçı izliyor. Takım üretemiyor. Orada çözüm üretecek bir oyuncu lazım. Doğal olarak taraftar da Asensio diye bağırıyor. Bak taraftarın yaptığını da çok doğru bulmuyorum normal şartlarda ama oyun bağırıyor. Sen taraftara bu kozu verirsen, bu değişikliği zamanında yapmazsan bu duruma düşersin maalesef. Ki Gürkan Ak, sevgili meslektaşım, hakikaten çok da sevdiğim bir arkadaşımdır. Çok da doğru bir soru sordu. Yani o soruya verilen yanıt da senin dediğin gibi orada o alaycı gülümseme de evet, hiç hoş olmadı. Hakikaten hiç hoş olmadı. Çünkü sorulması gereken bir soru. Yani taraftar bağırıyor Asensio diye. Sen yardımcı antrenörün yanına gidiyorsun. İşte kulağına bir 10 saniye bir şeyler konuşuyorsun ve Asensio'yu çağırıyorsun. Zaten sokacaksın İsmail Hocam sen bu oyuncuyu. Neden daha erken davranmıyorsun?
1: Ya da neden şimdi etkilendin mesela? Sen bak basın tribünden onu görmüşsün. Ben görmedim.
0: Tabii ki görmez.
1: Biz bunu televizyonda gördük mü?
0: Televizyonu ben o sıra biliyorsun.
1: Ben abi görmedik diye hatırlıyorum ya. Ben yani bir ara bir şeyler konuşuyorlardı ama sahaya bakarak konuşuyorlardı. Acaba Asensio, tabii haliyle dakika skordaydım. Dakika skorda da sessiz izlediğim için maçı. Acaba ondan mı ya bahsediyorsun?
0: Şimdi sen de Kadıköy'de onlarca maç izledin sevgili ben.
1: Tabii orada taraftar basın tribününden dinlediklerimiz tabii, çok kıymetli o yüzden.
0: Taraftar bağırdığı anda bütün gözler İsmail Hoca'ya çevriliyor. İsmail Hoca taraftarın Asensio tezahüratından sonra yardımcı hocasıyla herkesin görebileceği bir alanda işte bir kulağına bir 5-10 saniye bir şey konuştular aralarında. Ardından Asensio'yu çağırdı. Yani şimdi sen bir kere kendini bu duruma düşürmemen lazım. Taraftardan etkilendin mi? Ya etkilendin ya da etkilenmedin. Kendini bu duruma düşürmemelisin. Şimdi sana bir soru soracağım. Sen Dünya Kupası'nı iyi takip ettin sevgili Berk. Lukaku neredeyse tüm maçlarda yarım saat 35 dakika 40 dakika oynamadı mı? Bir maçta 90 dakika oynadı yanlış hatırlamıyorsam. Diğer tamamında 35-40 dakika forma giydi bu oyuncu. Yani neden 80'i bekliyorsun mesela? Vedat %70 hazır diyorsan, %70 hazır diyorsan, yani tam hazır değil demek bu. Yarım saat 40 dakika elinde oynayabilecek bir santraforun varken neden bekliyorsun? Farkındaysan Asensio diye bağırdıktan sonra tribünler sonradan da Lukaku diye bağırmaya başladılar.
1: Onunla da kalmadı diyorsun.
0: Kalmadı yani, Asensio'yla bırakmadı tribün. Tribün Asensio'yu çağırdı, oyunu aldırdı. Peşine Lukaku diye bağırmaya başladılar. Sen şimdi bütün hamleleri tribünden sonra yaptın. Bak dikkat ediyorum.
1: Şimdi bu sen ne diyorsun? Olacak? Bu ne olacak? Alışılmış olacak. Alışılmış da devam ediyor olacak. Yarın öbür gün bir benzer şey yine yaşanacak.
0: Ya bak ben zaten o yüzden cümlemin başında şu ifadeyi kullandım. Zaten İsmail

0: hocanın yapacağı değişiklikleri dakika dakika isim isim 3 aşağı 5 yukarı sen de ben de dinleyenlerimiz de biliyor. Kim çıkacak, kim girecek, dakika kaçta olacak bunları biliyoruz. Ama insanlar İsmail Hoca'nın artık farklılık istiyor.
1: Doğru.
0: Yani artık tur kafana kadar gelmiş. İki tane maçın var. Bir tanesi evinde oynuyorsun. Lyon'la oynuyorsun.
1: Evet, tur demişken tur şansını yorumlayalım istersen son kısımda. Onu sorayım sana ya, son bölümde.
0: Yani sevgili Berk, dünkü maçtan bağımsız olarak söylüyorum. Yani dünkü maç izledikten sonra elbette fikirlerim değişti. Ben dünkü maça kadar Fenerbahçe'nin bu turda %51 şansının olduğunu inanıyordum hakikaten. Çünkü evet Lyon bir Şampiyonlar Ligi takımı. Evet Fenerbahçe'den daha hazır bir takım. En azından organizasyonu daha güçlü bir takım. Bunu görebiliyorsun. İstediği zaman oyunu hızlandırıyorlar, istediği zaman soğutuyorlar. İki takımı izlediğin zaman daha profesyonel olan takımın, daha hazır olan takımın Lyon olduğunu görüyorsun. Ancak burada şöyle bir gerçek var. Fenerbahçe hem taraftarıyla hem oyuncu kalitesiyle Lyon'un önünde. Şimdi Sayın İsmail Kartal tüm basın toplantılarında maçla ilgili tüm konuşmalarında işte rakibin atlet oyuncuları var, çok hızlı 3 oyuncusu var, hücumda etkililer ifadelerini kullandı. Tamam, doğru, yanlış değil. De peki Fenerbahçe tarafı, yani senin elinde Griomut var, Lukaku var, Asensio var, Kerem var, Kante, Gendouzi, Şipier sayamıyorum, var da var, bak Ake'yi falan söylemedim daha. Yani senin oyuncu kaliten rakibinden çok daha iyi. Hal böyleyken doğal olarak insan Fenerbahçe'yi bir adım daha önde görüyor. Normalde iki kulübe baktığın zaman, iki kulübün Avrupa'daki başarılarına baktığın zaman elbette Lyon bu turun favorisi dersin. Normal şartlarda ben de derim bu arada. Ama kabul edelim ki Fenerbahçe'nin çok iyi bir kadrosu ve inanılmaz bir tarafları var. Ve Fenerbahçe çok iştahlı, istekli. Hal böyleyken ben bunu %51 görüyordum. Ama dünkü maçta şunu gördüm sevgili Berk. Hakikaten İsmail Hoca rakibine gereğinden fazla saygı duyuyor. Yani siz eğer Lyon'u zorlamazsanız, onları yormazsanız, koşturmazsanız Lyon kendi saha ve seyircisi önünde Fenerbahçe üstünlük kurar. Yani dün maçı izleyen herkes bunu fark etti. Eğer İsmail Hoca,
1: yavaş yavaş özetlediğimiz noktada
0: hemen bitiriyorum. Eğer İsmail Hoca Lyon deplasmanına da benzer bir mentaliteyle çıkarsa Lyon turu rahat geçer, bunu söyleyebilirim. Ama İsmail Hoca Fenerbahçe gibi Fenerbahçe'yi sahaya sürerse, ben buraya kazanmaya geldim düşüncesinde olursa, ben turun hala Fenerbahçe için %50 şansının olduğunu düşünüyorum hala. Yeter ki Fenerbahçe o bildiğimiz hücumu düşünen, golü düşünen takım olarak devam etsin. Kaybedecekliğiniz var bu saatten sonra. İsmail Hoca'ya sormak lazım. Hakikaten kaybedecekliğiniz var yani.
1: Peki. Süragür, teşekkür edeceğim. Eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye soracağım son kısımda.
0: Sevgili Berk, ben teşekkür ediyorum. İnşallah Fenerbahçe turu geçer ve iki takımla Şampiyonlar Ligi'nde temsil ederiz. Hakikaten hem taraftar hem biz basın mensupları Fenerbahçe'nin orada olmasını çok özledik. Onu söyleyebilirim.
1: Ve inşallah detaylandırırız da. Onu da aktaralım. Onu da söyleyelim. İnşallah. Konuşuruz tekrar tekrar seninle böyle bunları uzun uzun. Yani nasıl ki İsmail Kartal'ın burada Asensio'ya ilişkin o çoğumuzun kabul görmediği hareketini detaylandırdık. Fenerbahçe'nin iyi yanlarını da konuşur. Şöyle geldi, böyle eleştirildi, böyle bir hikaye yazıldı, böyle başarılı olunduları da konuşuruz. Onu söylemek istiyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Görüşmek üzere, yayınlar diler sevgili Berk.
1: Ağzına sağlık. Ve Süragür'le konuştuk, onunla detaylandırdık. Detaylandırırız da dedik ya, onu da öyle kapatalım. 3,5 saat oldu programda, 12'den bu yana sizlerle birlikteyiz. Instagram'dan sana istek gönderdim, selamlar demiş Yavuz Bey. Teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. İsmail Hoca teknik kalite olarak çok geride, 47 müthiş gol atmış, Greenwood var. 20 dakika top gelmedi ayağına. 47 müthiş gol atmış Greenwood var. 20 dakika top gelmedi ama ayağına. 68'e sol kanada gelip kendi top aldı. Oyun planı yok. Asensio'ya diyorlar top almadı diye. Girdikten sonra dili dışarıda kalmış koşmaktan. 32 yaş üstü 6 numaradan mı olur demiş. Yorulan Vedat'tan mı? Lukaku 4-6 haftaya hazır olacaksa 80 diye oyunda 80'de neden giriyor demiş. Çok karışık yazmışsınız. Ama okuduk, anlamaya çalıştık. Küstürdüğü Asensio'nun tüm takımın toplamından fazla başarı apoleti var, yazık demiş. Ana olayda bence son cümlenize katılıyorum. Asensio kısmına. Berk Bey hayırlı yayınlar. Mourinho ne kadar doğru söylemiş. Fenerbahçe

0: 30 milyon teknik direktörü var. İsmail Kartal eleştirinize katılmıyorum. İsmail Kartal Fenerbahçe'nin evladıdır, başarılı olacaktır demiş Mustafa Bey. Peki, saygı duyarım. Ramazan Karakaya der ki İsmail Kartal alaycı şekilde güldü ya, aslında alınacak haline gülüyor orada demiş. Dün akşam taraftarların oyunu kurduğu, oyunu okuduğu kadar İsmail Hoca oyunu okuyamadı maalesef demiş. Eleştiriler de böyle doğmuyor mu zaten hocalara? Bizim kadar okuyamıyor. Bizim gördüğümüzü nasıl görmüyor? Hep bunu söylemiyor muyuz? Dünya Gazeteciler ve Fotoğrafçılar Günü kutlu olsun derim demiş. Fotoğrafçılardır o ya. Fotoğrafçılık günüdür. Gazetecilikle alakası yoktur onun. Çünkü 1 Temmuz'da 1 Ocak'ta var ayrı ayrı. Çalışan gazeteciler, işte basın günü vesaire gibi. Dünya Fotoğraf Günü bugün. Bak öyleymiş. Derfin Yunus Tane. Bizi de araya böyle ekleyeyim diye ne kadar uğraşmışsın ama. Derfin Yunus Tane. Dünya Gazeteciler ve Fotoğrafçılar Günü. İlla ki araya eklemek istiyorsan, fotoğrafçılık anlamında da kendimce işte amatör bir uğraşım var. Fotoğraf makinem var 2 tane ve ara ara işte bu gittiğim geldiğim yerlerde çok güzel fotoğrafladığım, onları da aynı şekilde sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Bu sıralar az yapsak da var bunlar. Benim için en büyük onur odur ki dünya üzerinde tanınan, bilinen rahmetli analım nur içinde yatsın, ışıklarda yatsın diyelim. Kendi inancına göre de aynı şekilde Ara Güler, onunla bir röportaj yapmış olabilmek benim için çok değerli, çok kıymetli. Vefatından, buradan, dünyadan ayrılışından yaklaşık 1,5 yıl evvel, o son zamanlarında Taksim'de Ara Kafe'de bir röportaj gerçekleştirmiştik kendisiyle. Ara Güler'le çok da sesli bir ortamda, ama hani bu röportajı bugün yapamazsak bir daha yapamayacağız içgüdüsüyle o güne sıkıştırmak istemiştik o röportajı. Ve o güne sıkıştırmak istediğimiz röportajda farklı farklı detaylar vermişti Ara Güler. Yani orada örneğin Atatürk'le anısını anlatmıştı, Nazım Hikmet'i anlatmıştı, gençlere verdiği önemi anlatmıştı Ara Güler. Çektiği fotoğrafları ona sormuştuk. Hatta bir kısmı şöyle, ses çok ama.
1: Atatürk vefat ediyor. O döneme ait bir şeyler hatırlıyor musunuz?
2: Florya'daki köşkün yanındaki asayı babam tutmuş. Yani sonra ev kalmış.
0: Ara Güler röportajımızdan.
2: Evet, plajın sahibinde. Atatürk de burada oturuyor. Şimdi burada ortada bir çit var. Şimdi bir buraya gidiyoruz, Atatürk'te oynuyoruz. Taş oynuyoruz, bilmem ne. Kum atıyoruz. Tabii böyle. Kesik bir sandalım artık. Hatırlar mısın? Arkasından çocuklar asıldı. Çocuklar da muhakkak bir tanesi benim.
0: Tabii Florya'da çocukluk döneminde babasının Florya'da Atatürk Köşkü'ne yakın, bugün hala görmenizi isteyeceğim bir yerlerden biridir. Milli saraylara aittir. Çok da güzel bakımı yapılır çevresinin ve içinin. Orada Atatürk'ü gördüğü günlerden birine, günü hatırlatıyor. Ara Güler'e onu konuşmuştuk, onu sormuştuk. Nazım Hikmet'i konuşuyorduk. Nazım Hikmet'e ilişkin söyledikleri, bilmiyorum, belki YouTube'daki röportajlarımızda çok da yer verilebilir ama şöyle bir önden kontrol etmek de gerekebilir onu. Orada
3: Nazım Hikmet
0: çok da belki burada bahsedemeyeceğimiz bir cümle kurmuş olabilir. Yani orada tabi aralarındaki samimiyetten kaynaklı, onlar da Ara Güler'in birçok işte dünya ünlü fotoğrafçı, Ara Güler'in birçok böyle yakınlığı vardı geçmişler isimlerle. Bir fotoğrafın kompozisyonunu anlattığı, işte bir fotoğrafı anlattığı, Yaşar Kemal'i anlattığı mesela, Yaşar Kemal anısı.
3: İnsanlar bir kültür bahçesidir, o kültür bahçesi yok olamaz, yok edemezler diyen bir Yaşar Kemal, Yaşar Üstad. Onu çekmişsinizdir efendim herhalde.
2: İstanbul'u geziyoruz beraber, İstanbul'dan Rumya, Avrupa'dan şeyden gelmiş.
3: Avrupa'dan gelmişti.
2: Avrupa'dan bir zaman neyin bizim babamızdan, Adana'dan gelmişti.
3: Öyle mi?
0: Ara Güler birçok şey anlatıyordu ama tabii parça parça buluyorum bunları. Çok da hani ne anlattığını anlamadığımız bazı detaylar da çıkabiliyor arada. Ama mesela şunu derdi, gazeteci şaşırmaz derdi. Fotoğraf makinesi konusunda, hissi konusunda.
2: Hiçbir şey hissetmiyorum. Ben bir gazeteci, iyi bir gazeteci. Şaşırmaz. Kaniye girmez. Bilmem ne olmaz.
0: Tabii cümleleri de zor toparladığı zamanlardan da benim de öğrencilik dönemi röportajlarımdan biriydi haliyle. Bu röportajı yaparsak bugün yaparız. Sonraya kalırsa bu röportaj olmayabilir içgüdüsüyle. Sesli de bir ortamda mikrofonumuza rağmen sesli de bir ortamı çok net hissettiğimiz bir sesti. Ara Güler'le yaptığımız 37 dakikalık röportaj. Onu da anmış olalım saygıyla Dünya Fotoğrafçılık Günü'nde. Atatürk'ü canlı gözlerle gören gözlere canlı bakmışsın, ne mutlu sana demiş dinleyicimiz. Sadece ona değil, Ülke Adatepe'yi de görmüşlüğümüz var. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne giderse ligi 3. ya da 4. tamamlar. Şampiyonlar Ligi'nde çok yara alır bu veteranlar kadrosuyla demiş. Belki yapay zeka ile o sesleri ayrıştıramaz mısınız demiş. Ayrıştırırız, neden ayrıştıramayalım. Hocam seviliyorsun demiş, siz de seviliyorsunuz, sağ olun, var olun. Bireysel yeteneklere bağlı kalmak elinizde, Messi ya da günümüz futboluna uygun değil. O yüzden Talişka ile olmayacağını göreceğiz demiş dinleyicimiz. Peki biz konuyu uzattık. Dünya Fotoğrafçılar Günü, Fotoğraf Günü özelinde Derfi Yunuslan'ın hatırlatmasıyla beraber işi buralara getirdik. Onu da böyle bir anmış olalım bu konuyu da dedik ve buraya gelmiş olduk. Ama araya gideceğim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şöyle biraz da röportajlara gitmiş, geçmişe dönmüş olduk. Oralara gitmiş, dalmış olduk. Aranın ardından tekrar futbol gündemiyle devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerle birlikteliğimiz sürüyor. Belki şu reklamına uyuz oluyorum ya demiş. Reklamın adını haliyle vermeyelim ama Aziz Bey, o reklama uyuz olmadan önce bana uyuz olun mesela. Yorumcularımıza uyuz olun. Yayıncılarımıza uyuz olun. Yani kalkan oluruz o reklamların önünde, var ya, böyle söyleyeyim size. Reklamlar olmadan biz ne yapalım Aziz Bey? Niye uyuz oluyorsunuz reklamlarımıza? Selamlar. Esprinizi de anladık, ayrı konu ama Erkan Tiryaki ile devam ediyoruz. Erkan Tiryaki, hoş geldin, selamlar.
4: Hoş bulduk Berk, iyi yayınlar.
0: Keyfin yerindedir umarım.
4: Çok şükür yani. Fenerbahçe kazansaydın daha yerinde olacaktı ama.
0: Zagreb'desin görev sebepli. Evet, diğer tarafta Zagreb maçını da hatırlatmıştın bize. Dün evet. Gününde. 2-0 öndeyken.
4: Onlar da 2-0 öne geçip 2-2 bitti, evet.
0: Abi tüm 3 maç vardı playoff'ta. 3'ü de berabere bitti. Sofya AYK karşılaşması, iki öyleymiş, ülkenin evet. Başkenti karşılaştı Bulgaristan Yunanistan tarafında. Yani 0-0 eşitlik, öyle hatırlıyorum. 1-1 işte bizim Lyon maçımız. 2-2 Zagreb Gornik maçı mıydı? Evet. Gornik'ti galiba, değil mi? Çok önemli evet, bir rakip değil. Yani hepsi berabere bitti ama biz tabii ilgili olduğumuz taraftan bakıyoruz. Fenerbahçe'den bakıyoruz. Sebebi tabii. Neydi? Sebebi neydi ki diye soruyorum Erkan Tiryak.
4: Yani cesur bir kadro öyle çıktı aslında İsmail Kartal baktığımız zaman. Yani orta sahada 10 numara pozisyonda Talişka'yı oynatarak, tam hazır olmayan Vedat'la başlayarak ama rakip ceza sahasına yığmaya çalıştı. Aslında yani Fenerbahçe yani karşısındaki Bornik'le ya da bir önceki turdaki gibi şutun biraz da oynamadı. Eleştirilere biraz baktım ki İsmail Kartal'a çok eleştirilenden birisi benim. Yani bu maçta birazcık eleştiri dozu. Maç içinden bahsediyorum. Daha sonra açıklamalarına da bakarız tabii. Biraz acımasız boyuta geçmiş. Yani Lyon'a karşı zaten tek kale top oynayıp 3 gol beklentisiyle 50 kere ceza sahasında topla buluşmakla oynayamazsınız. Yine galibiyete yakın olan taraf Fenerbahçe'ydi. Sonradan oyuna giren oyuncuların daha fazla etkili olması lazımdı açıkçası. Oyuna çok güveniyordum. Yedek kulübesinden gelecek oyunculara. Onun dışında yani Fenerbahçe evet çok tempolu oynamak istedi ama oynayamadı. Belki sezon başı ilk kez bu kadar güçlü bir takımla oynuyor. Ne olursa olsun transfer, çok fazla transfer yapamadı. Yaptığı adam da zaten golü attı bize. Eski Lyon gücünde değil ama eski Lyon gücünde değil dediğimizde yani ligde Fransa'da zaten Paris'in önüne geçmek imkansız. 10 yılda bir oluyor. İlk 3'e oynayabilen bir takım değil. İlk 5'e oynayabilen bir takım. Yani öyle kademe kademe düştüğü yok. Ve sonuçta Avrupa tecrübesi çok yüksek olan, hatta bizim her takımımızdan daha yüksek olan bir takımla oynadık. Kadro olarak evet biz favoriyiz ama tecrübe olarak onlar bir adım öndeydi. Kazanarak gitmek çok önemliydi ama kaybedebilirdik de. Yani ikinci yarının başında gol gelmeseydi, o reaksiyonu vermeseydik geriye düşüp geri dönmek de önemliydi. Daha da sıkıntılı bir süreç yaşayabilirdik. O yüzden ben hala turun Fenerbahçe'nin elinde olduğunu düşünenlerdenim. Dün evet futbol belki çok tempolu, çok istediğimiz, arzuladığımız veya hocanın arzuladığı şekilde değildi ama çok da karalar bağlayacak bir şey yok. Ben yine Fenerbahçe'nin Lyon'u orada yenerek eleyebileceğini düşünüyorum.
0: Tabii biz bunu düşünürken diğer tarafta asıl düşündürecek, karalar bağlayacak bir şey yok dedin ama asıl kısım da iletişim kısmı. Çok eleştirildi.
4: Evet.
0: Oraya da geliriz dedin. Sözü sana bırakıyorum.
4: Yani şimdi orada normalde kulüp başkanları veya yöneticiler veya profesyoneller özellikle hocanın basın toplantısının bitmesini bekler ki tezata düşmeyelim diye.

0: Oğuz Bey'e, efsaneye, Sayın Oğuz Çetin'e, Fenerbahçe'nin iletişimcileri, ya hocamızın basın toplantısında öne çıkanlar şunlar, Konya maçı ile ilgili de böyle böyle bir açıklama yaptı diye bilgi verdi mi vermedi mi bilmiyoruz. Yani bunu net bir şekilde söyleyeyim. Eğer bu bilgi verildiyse ve Oğuz Çetin, iki türlü bakalım, bu bilgi verildi. Örneğin iletişimciler gitti ki işte Oğuz Bey basın toplantısına çıkacaksınız, İsmail Hoca'nın basın toplantısındaki açıklamaları şöyle, bilginiz olsun diye bilgi verdilerse ve Oğuz Çetin bunun üzerine bu açıklamayı yapmışsa çok ciddi bir sıkıntı var. Çok net ciddi bir sıkıntı var. Ama bunu tamamen iki ihtimal üzerinden konuşuyoruz. Yani gördüğümüzden çok daha büyük bir sıkıntı var. Ama bu bilgiyi vermedilerse burada da iletişimcilerin çok büyük hatası vardır demektir. Çok ciddi şekilde uyarı almaları gerekir. O zaman tezata düştüler. Büyük bir iletişim eksikliğinden
1: Tezata
0: dolayı faturada
1: düştüler tabii.
0: iletişime
1: İsmail Kartal
0: girmeyecekler.
1: 20 dakika öncesinde çıkıyor diyor ki yönetimimiz burada bunu kovalıyor. Bununla alakalı istişarelerde bulunuyor diyor.
0: İşte bu
1: Haber
0: işin
1: bekliyoruz.
0: kuralı
1: Oğuz
0: budur.
1: Çetin 20 dakika sonra tam doğru olanı yapıyor ama Oğuz Çetin 20 dakika sonra
0: Tabii.
1: örneğin 10 artı 4 belki düzelebilir. 12 artı 2 olabilir dediği bir basın
0: Evet.
1: toplantısı vardı. Oradaki gibi yanlış olanı yapmıyor
0: Evet.
1: İsmail Kartal. Ama doğru olanı yaptığı yerde de bu sefer yönetimle Fenerbahçe konuşuluyor.
0: Şimdi
1: Yani ne
0: kendi
1: oldu da
0: isteğini
1: İsmail
0: söylüyor
1: Kartal
0: hoca.
1: 20 dakika önce bunu söyledi, siz bunu söylüyorsunuz, aranızda iletişim mi yok diye sorguluyor camia ki bu sorgulamada ne kadar haklı ne kadar haksız onu
0: İşte
1: da...
0: burada bilmiyoruz. Neyi bilmiyoruz? Bunu Fenerbahçe muhabirleri araştıracak. Burada iletişim ekibinin hatası mı var? Veya orada Fenerbahçe muhabirlerinin kontra yaparak, ya ama İsmail Hoca bunu, bu isteği söylemişti diye söylemeleri lazımdı, veya araştıracaklar, öğrenecekler. Burada iletişim ekibinin hatası mı var? Yoksa iletişim ekibi bu bilgiyi verdi. Burada Oğuz Çetin'le İsmail Kartal veya yönetimle İsmail Kartal arasında büyük bir problem mi var? Yani ya buna da takı yok. Çok büyük bir problem. Eğer iletişim ekibi bilgi verdiyse ve Oğuz Bey, Sayın Çetin, İsmail Kartal'ın tam aksini, aslında tam aksine değil, ertelenmesi gerektiğini o da jest ve mimiklerinden söylüyor ama bizim isteğimizi zaten kabul etmediler ki, biz niye gideceğiz? Yani biz Türkiye Futbol Federasyonu bu konuda muhatap almıyoruz demeye getirdiler. Ama burada büyük bir iletişim eksikliği var. Yani şöyle, eğer bence bilgisi olsaydı o setinin, ya da bilgisi varsa da sorun yoksa, şöyle derdi: evet, hocamızın fikri bu. Biz de ertelenebilir. Ertelenirse takımımız daha din çıkar. Ama biz geçen hafta talebimizi ilettik, kabul edilmedi. Bu hafta da gidip Türkiye Futbol Federasyonu'na bunun için istekte bulunacak değiliz. Kendileri Türk futbolunu düşünüyorsa ertelerler. Yoksa biz herhangi bir başvuru yapmayacağız. Ertelemezlerse de çıkar. 3 günde bir maçımızı oynarız, aslanlar gibi oynarız deyip çekilirdi. Ama burada tamamen birbirleriyle tezat duruma düştüler. Zaten sonuçlar da iyi olmayınca taraftarın da dikkatini çekti, ki bence büyük bir problem. Dikkatini çektiği nokta bu nokta oluyor. Zaten bir hissedebiliyorsunuz. Yani camiada mesela İsmail Hoca'yı çok isteyenler, yani Aykut Kocaman mı İsmail Kartal mı dendiği zaman camianın, taraftarlarının büyük bir kısmı hala anlamamakla beraber, İsmail Kartal sonuçta Aykut Kocaman'ın elle tutulur başarıları da var. Çok net bir şekilde kupaları var. İki Türkiye Kupası, bir lig şampiyonluğu var. İsmail Hoca'nın yok. Bir tane Süper Kupa, o da tek maçla işte, yani ilk maçında 3 gün sonra çıktı. Belki onun taktik antrenmanını bile kendisi yaptırmamıştır. Yani uzun zaman geçti, Ersun Yanal görevden alındıktan hemen sonra gelmişti. Hani Aykut Hoca, İsmail Kartal'da, taraftarların birçoğu İsmail Kartal'daydı. O kesim bile şu anda, yani evet, belli bir problem var. İsmail Hoca rahat değil, rahat çalışamıyor ya da nasıl diyeyim, tam konsantre olamadı görüşü hakim bence. Bu açıdan baktığımız zaman bir problem gibi duruyor Fenerbahçe. Tabii işleri iyi giderse bunlar birazcık sümen altı edilir ama işler kötü gittiği zaman da ilk bunlar öne çıkar.
1: Örneğin bir Lyon.
0: Ki şu anda Fenerbahçe'de bıçak sırtında, yani Allah korusun. Lyon elenirse işte hafta sonu yine rotasyon yapıp Konya ile oynuyor değil mi? Konya maçını
1: Konya'ya puan
0: kazanamazsa,
1: kaybederse Konya buraya geliyor.
0: olası Lyon şeyi, 4. hafta Beşiktaş derbisi falan derken, şu anda İsmail Kartal'ın tek kredisi takımı Şampiyonlar Ligi'ne sokmak. Onun dışında hiçbir kredisi kalmadı. Zaten büyük bir başarıyla gelmedi Fenerbahçe'ye. Çok net söylüyorum, yani bunu bana deyince insanlar kızıyor. Ya hoca çok iyi futbol oynattı, 99 puan aldı. Ne yapayım, Galatasaray 101 puan aldı yani. Galatasaray geçen yıl 75 puanla şampiyon oldu. Bundan 4 yıl önce Beşiktaş gole
1: Ama
0: varış ile
1: o öyle değil
0: şampiyon oldu.
1: işte
0: Kimse
1: Erkan
0: gole
1: Tezacım.
0: varış ile, yani
1: O öyle
0: rakibinden
1: değil.
0: bir gol.
1: Galatasaray o puanları nasıl aldı sen biliyor musun? Yapı vardı, hakemler destekliyordu.
0: Ya
1: Uyutalım
0: umurumda değil.
1: birbirimizi, uyutalım
0: Umurumda
1: kendimizi.
0: değil.
1: Ben de bir
0: Tarih onu
1: Fenerbahçeliyim,
0: yazmıyor.
1: bunu

0: konuşuyorum.
1: Onu
0: Erkan Tiryaki de bir Fenerbahçeli, bunu konuşuyor. Ama uyutuyoruz birbirimizi.
1: Geçti bu tarz artık şeyleri. Onlar geçti.
0: Yani.
1: Geçti artık onlar. Ben de diyorum ki o zaman iyi mücadele edememişsiniz sağ dışında o yapıyla. Ezip geçeceksiniz.
0: Ya mesela yani hadi vardı
1: da. Hakem hatasıyla evet Fenerbahçe'nin Sivas'ta özellikle o son dakika Manaya verilen penaltı Livakovic'i şey yaptı. O penaltı saçma sapan penaltı. Fenerbahçe asıl orada havlu attı. Puan farkı 4'e çıkınca geldi ondan sonra Galatasaray. Puan farkı orada 5'e çıkmıştı herhalde. Hı hı. Konya deplasmanı mı? Rize deplasmanı mı? Sivas deplasmanı pardon. Bülent Uygun'un şeyi. Yani o kadar tam hakem hataları da oldu şey oldu bu oldu ama iki maçta da siz Galatasaray'a yenilmediniz, gol yemediniz, Galatasaray'ı yendiniz ama o yıl Ankara gücünden 3 yediniz, elendiniz. Türkiye Kupası'na en azından bir Türkiye Kupası'nı kazansaydın orada da mı yapı vardı? Yani bunlar çok şey artık belli bir süre geçtikten sonra insanların aklından senin 99 puan topladığında ilk kimin şampiyon olduğu gelir. Beşiktaş bu ligde avarajla şampiyon oldu.
0: Peki Erkan Tiryaki yani, Beşiktaş evet. Dedin. Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa maçına döneceğim. Avrupa tarafında Zalgiris'e karşılaşacak Beşiktaş yarın 20'de ve Trabzonspor'da yine aynı şekilde evinde ağırlayacak. Kimi? Ferencvaros'u evinde ağırlayacak. Hatta Trabzonspor özelinde basın toplantısına da gideceğiz. Aktaralım. Söz sende. Sen iki maçı nasıl değerlendiriyorsun? Camiaları nasıl değerlendiriyorsun? Sona yaklaştığımız bölümde.
1: Ya şimdi Beşiktaş'ın biraz daha rahat olacak gibi. Beşiktaş Zalgiris'le mi oynuyordu? Bir daha hatırlatırsan.
0: Evet.
1: Alo. Evet. Yani Beşiktaş'ın daha rahat olacak ama bu yıl ne rahat olacak dediysek rahat olmadı açıkçası. Özellikle Inter Turku maçlarında gördüğümüz gibi Başakşehir'in. O yüzden yani ilk maçtan Beşiktaş'ın işi bitirmesi lazım. Ama nasıl bir kadroyla çıkacak? O da hafta sonki maçı düşünecek mi? Orasını bakıp göreceğiz. Dediğim gibi iki takım da çok zorlanacağını düşünmüyorum. İki takımımız UEFA Avrupa Ligi'ne kalacaktır.
0: Galatasaray'da Batrakov geldi geliyor artık o kendisi açıkladı, o taraftan haberler daha net bir şekilde buradan gelen aha. Haberlerden ziyade ön plana çıkıyor. Galatasaray gündemini nasıl değerlendiriyorsun onu da sorayım Erkan Tiryaki.
1: Çok net 3 transfer ihtiyacı var Berk. Çok aşırı net 3 transfer ihtiyacı var.
0: Transfere rağmen transfere ihtiyaç var, öyle bir gündemi var Galatasaray.
1: Çok net 3 transfere, yani yedek kulübesinin bu kadar güçsüz olduğu bir Galatasaray tabii ki transfer yapması lazım. İlk 11'i sadece Süper Lig'de değil Avrupa'nın birçok takımı içerisinde, işte 36 takımlı Şampiyonlar Ligi'ni düşünelim, orada bile ilk 5'e girer, en oturmuş ilk 11 açısından. Ama takımın çok ciddi bir şekilde yedek kulübesinde, yani Kaan Ayhan'ı santrafor olarak oyuna sokmayacak duruma gelecek şekilde yedek kulübesini güçlendirmesi lazım. Bu açıdan da Galatasaray'ın ben transferin sonuna kadar 3-4 transfer yapacağını düşünüyorum. Sadece ilk 11 olarak değil, yedek kulübesini de güçlendirecek transferler yapacağını düşünüyorum.
0: Peki. Erkan Tiryaki, gündeme ilişkin eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben. Çünkü Galatasaray'a söz konusu geldiğinde Galatasaray'da bunların ötesine geçemiyoruz. Örneğin başlıkları hatırlatmaya çalışayım. Metehan Baltacı'nın Gençler Birliği ihtimalini konuşuyoruz şu sıralar. Torreira'nın neden ayrılmak istediğini konuşuyoruz ki Torreira ayrılmak istiyor'yu zaten bir haftadır konuşuyoruz. Aha. İstiyorum. Diğer tarafta Galatasaray'da birkaç isim daha anılıyor ama mesela anılan isimler Mora Roma'ya gitti haberini görüyoruz birkaç ay sonra, birkaç hafta sonra. Icardi için Lazio karar veremedi. Lazio'ya mı gidecek haberlerini görüyoruz ama böyle haberler Galatasaray'da genellikle önde oluyor. Tabii Noah Lang'a yöneldi haberleri de var Galatasaray'da. Ama Noah Lang'ı mı bekledik bu kadar ay diyen bir Galatasaray taraftarı da var. Tüm bunlarla beraber belki yorumlamak istediğim bir gündem maddesi daha olur. Sana aktarmış olur.
1: Nolan çok ciddi şekilde Galatasaray'ın futbolcusu. Yani olması lazım. Neden? Çünkü Okan Buruk onu nasıl yönetebileceğini, ilk 11 oynattığı zaman sıkıntı olmadı mı? İlk 11 oynatmayacağı zaman sıkıntı olmayacağını, yedek kulübesinde de rahat bir şekilde oturtabileceği bir oyuncu Nolan. Ondan dolayı Galatasaray'ın da kanat alternatifinde geçen yılda çok katkı verdiği maçlar oldu. Çok net bir şekilde transfer edilmesi, sadece ilk 11 olarak düşünmeyin. Mümkünatı varsa bir tane daha kanat oyuncusu olması lazım ama tabii Barış Alper'in de takımda kalacağını düşünürsek, eğer ayrılmayacaksa çok yüksek bütçeli bir transfere gerek yok oraya. Çok net bir şekilde Mertens tarzı bir 10 numara ihtiyacı var Galatasaray'ın. Mertens karakterinde Mertens kadar katkı verecek. Bu tecrübe, işte Bruno şeyden bahsediliyor. Manchester United'ın Bernardo Silva. Doğru söyledim değil mi?
0: Doğru.
1: Bernardo Silva'dan bahsediliyor.
0: Umut bağlanmayacak bir haber ama tabii o da. Çok da olacak
1: yani, O tarz bir 10 numaraya 8-10 oynayabilecek bir orta sahaya ihtiyacı var Galatasaray. Net bir şekilde Mertens'den sonra bir türlü orayı dolduramadı Galatasaray. İşte Leroy Sané'yi oraya çekebilir. Yunus Akgün orada oynuyor zaten vesaire vesaire. Çok net bir şekilde bir 10 numaraya ihtiyacı var. Net bir şekilde santrafordaki tercihini belirlemesi lazım. Sörlot'u alacaksa Sörlot Osman yan yana oynamak zorunda çoğu maçta. Sörlot da çok yedek kalmayı kabul edebilen bir oyuncu değil. Ne kadar ikisi yan yana oynar faydalı olur bence olur. Ya o tarz bir oyuncu alacaklar ya da yedek bir oyuncu alacaklar orada. Yani oynamamayı dert etmeyecek bir santrafor alacak. Bana sorarsan yine Galatasaray'ın 2-5'e de ihtiyacı var. Yani çünkü şimdi Singo'nun gideceği konuşuluyor. Giderse oraya bir transfer yapar mı Galatasaray, yapmaz mı? Ama çok net bir şekilde Torreira'nın yerine de artık orada da bir yıpranmışlık var. Bir box to box oynayan, yani sırf 6 numara değil de işte Salih gibi. Salih Özcan diyorum, özür dilerim. Orkun Kökçü gibi bir 8 numaraya ihtiyacı var Galatasaray'ın. Bu transferleri bu kadar kısa sürede ne kadar yapabilirler? Bu da Galatasaray yönetiminin problemi olacak. Çünkü taraftarında ciddi tepkisi var. Ama net bir şekilde 4 transfere ihtiyacı var Galatasaray'ın.
0: Peki. Teşekkür ediyorum.
1: Yine şunu söyleyeyim, ben teşekkür ederim. Yani bugün Fenerbahçe Galatasaray oynasa en büyük, yani maçın favorisi Galatasaray'dır. Ama sezonun genelinde Fenerbahçe olur. Neden? Kadro derinliğinden dolayı. Galatasaray bu kadro derinliğiyle devam ederse çok net söylüyorum ilk üçe girmesi bile zor. Ama yapılabilecek 3-4 doğru takviyeyle üst üste 5. şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray olur.
0: Peki, teşekkür ediyorum Erkan Tiryaki. Ağzına sağlık son bölümde.
1: Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
0: Var ol. Ve Erkan Tiryaki ile konuştuk. Erkan Tiryaki ile bağlantımızın sonuna geldik. Son kısımda 4 saatlik yayınımız var. 4 saatlik yayın özelinde birçok noktaya girdiğimiz, birçok noktada da olduğumuz, olmaya çalıştığımız bir yayın düzeni vardı. İrfan 25'te Fenerbahçe'yi konuştuk. Ezgi Alp'le Trabzonspor'u konuştuk. Bunlar 12-13 saatleri arasında yaptığımız bağlantılardı. Ali Aydın'la Beşiktaş'ı konuştuk. Milli Şendil'le gündemi değerlendirdik. Oğuz Altay'la Galatasaray'ı konuştuk. 13-14 arasındaki bağlantılarımızı, Fatih Şeker'le Konyaspor'u konuşurken Vincenzo Italiano basın toplantısı başladı. Yalo ve Italiano konuştu. Oraya gittik. Canlı basın toplantısını sizlerle paylaştık. Bu saat diliminde ise 14-15 öyle geçmişti. 15-16 saatleri arasında bu saat diliminde ise Süha Gür'le Fenerbahçe'yi, Erkan Tiryaki ile de gündemi konuşmaya çalıştık ama gündem bizi Fenerbahçe'ye itti sürekli. Selam İstanbul'dan Muhammed, ben bir şey sormak istiyorum. Bu Fenerbahçe bu zamana kadar kendi gücüne yakın ya da az, büyük ya da küçük kimi yendiler, bir bilginiz var mı? Hani burası Şampiyonlar Ligi, çok merak ediyorum. Konferans Ligi'nde kendilerinden 10 kat küçük takımları yenip konuşuyorlar ya, neden o zaman kaç senedir hep eleniyorlar, sorar mısınız demiş. Erkan Tiryaki'ye selamlar demiş. Hızlıca gelen mesajlara bakıyorum. Aziz Bey gıcık ya demiş, reklamlarınız demiş. Reklama gideceğiz ama reklamsız olur mu? Aziz Bey selamlar. Bir yanda kendi evinde Juventus'a, Manchester'a, Liverpool'a kök sektiren Galatasaray, bir yanda transfer şampiyonu Fenerbahçe'nin Lyon'a karşı oynadığı oyun demiş. Malzeme iyi, aşçı kötü galiba demiş Yunus Balyer. Öyle tamamlamış. Selam İbrahim Yavuz, sana dedi Fenerbahçe iyi değil dedi, sen inanmadın demiş. Doğru, kabul edeyim bak orada. Ben yanıldım. Tamer Güney, İbrahim Yavuz'la da inatlaştık. Hatta konuşuruz bak bunu, unutma bak bunu diyen taraf bendim. Orada her ne kadar orada çok iddialı konuştuysam da burada da bunu aynı şekilde, bak bunu diyen taraf bendim deyip kabul etmek gerekiyor. Yanıldık. Hatamız var, özür dileyelim. İyi görememişiz bu oyunu tabii. İşimden dolayı 4 saate kadar... 4 saatte o kadar kısa dinledim ki çok şey kaybettim. Keşke müsait olsaydım, 4 saat radyonun başından ayrılmasaydım demiş dinleyicimiz. Kimdir o? Fatih Bey. Fatih Bey teşekkür ediyorum. Dinlemiş kadar oldunuz. Sağ olun, var olun. Ama tekrarını da zaten bu gece dinleyebileceksiniz. Onu da hatırlatalım. Parantez programı uzundu bugün. Selamlar kardeşim demiş. Daha 2 maç oynandı. Hakemler suçlu, federasyon suçlu. Maçlar niye ertelenmedi? Fenerbahçe gruplara kalırsa her maç, her hafta maç mı ertelenecek? Hoca futbolcular 2 maçı kaldıramıyor haftada dedi. O zaman tek maç mı oynanacaklar? Nasıl olacak? Fenerbahçe'nin dünya ünlü 2 stoperi haftada 2 maça bırak kaldıramıyorsa hemen futbolu bıraksınlar demiş. Senin fikrini merak ediyorum demiş. Konuştuğunuz çoğu kısımda haklısınız ama şimdi bir kere olunca devamı geliyor, bu isteniyor. Tıpkı yabancı hakemde olduğu gibi, derbi öncesi görün bakın o ortamı, derbilerin öncesinde neler konuşuluyor. Burada da haliyle erteleme beklemelerini buraya bağlayıp konuşmak gerekiyor. Bir de bu başka bir erteleme. Yani burada bir Galatasaray yok dört büyüklerden. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor bunu istemekte, istiyorlarsa bence çok da haksız değiller, onu söyleyeyim. Ama iş zaten şuraya geldi. Federasyon istemiyor, biz de istemeyenin peşinden koşmayız demeye geldi açıklamalar özelinde. Açıklamaları çok konuştuk, açıklamalara çok gittik. Açıklamalara gittiğimiz noktada da Oğuz Çetin'in, Fenerbahçe'de futbol aklı Oğuz Çetin'in açıklamasını şöyle sizlere hatırlatayım. Öyle bitirelim. Futbol direktörü Oğuz Çetin dün bu konuya ilişkin net konuştu. Onu aktaralım. Bu arada YouTube'a girdiğimde şu anda YouTube canlı yayınımızda bir dinleyicimiz sağ olsun bir mesaj atmış. Konuklarınız konuşurken sürekli araya bir şeyler giriyor. İnsanların sözleri ortadan kesiliyor. Araya bir anda alakasız röportaj giriyor. Alakasız röportaj dediğiniz konuğumuz değil, dinleyicimizin Dünya Fotoğrafçılık Günü hatırlatmasıydı ve dünyaca ünlü bir isim değerimiz Ara Güler'in röportajını hatırlattık. Kısaca bir oraya gittik. Araya giriyor dediğiniz noktada işte bilmiyorum hangisine denk geldiniz ama genellikle dikkat ederim konuğumun sözünü kesmemeye, ama onu, o eleştirinize dikkate alayım. Teşekkür edeyim eleştiriniz için. Umarım bir gün bu işi öğrenirsiniz. Liyakat, liyakat, liyakat demişsiniz. Peki. Teşekkür edeyim. Umarım sizin söylediğiniz gibi bir gün sizin kadar en azından kendi işinize, mesleğinize bilmiyorum ama iyi oluruz. Öyle söyleyeyim. Eleştiride almam gereken noktaları alıyorum ama araya girme konusunda özellikle dikkat edeceğim. Diğer kısımlarda da teşekkür edeyim. Mesajınız için YouTube'dan gelen mesajlara pek bakmıyoruz. Baktık, denk geldik. Eleştiriyi kabul etmek gerekir. İyi yayınlar, bana o paraları verseler ben her gün top oynarım. Bıkmadan, yorulmadan sabah 7'de koşmaya başlarım. Akşam 7'ye kadar koşarım hem de, Berk haberin olsun demiş. Kolay gelsin Berk demiş. İbrahim Yavuz kime iyi diyor ki demiş. İbrahim abi eleştirel noktasıyla ön plana çıkıyor ama çok haklıydı konuştuğumuz kısımda. Berkçim merhaba, Fenerbahçe'nin dün ilk 11 yaşlarını isim isim bir söyler misin demiş. Nerelere götürüyorsun beni? Bak, hadi yapalım, hadi gidelim. Zamanımız var. Kapanışa yakınız. İsim isim. Ederson. 30 yaş üstü arıyorsun sen, belli zaten. Ederson, Ake, Şikriniyar. Oraya örnek gösterebileceğin isimlerden. Gendüzi'nin şöyle yaşına bakmak gerekiyor. 27. Kante oraya örnek gösterebileceğin. Talişka oraya örnek gösterebileceğin isimler. Muriç oraya örnek gösterebileceğin isimler. Brown, Semedo, Greenwood, Gendüzi dışarıda kalır burada. Onu söylemek lazım. Şikrin yerde değil mi? Öyle. Evet, 30 yaş üstü, 31 yaşında. Yani bunu arıyorsun, bunu verelim biz de malzeme olarak sana. Nene girdi sonradan. O hatta öyle genç ki 23 yaş kriteri var ya, 10+4. Ondan da yararlanıyor Fenerbahçe onda. Asensio, Zira aynı şekilde. Lukaku sonradan oyuna giren aynı şekilde adlandırabileceğimiz isimler. Sayar mısın dedin. 30 yaş üstüyle ilerleyeyim böyle çok uzatmadan. Belki İbrahim Yavuz'a ricam olur. Esenler o 16 takımı, Hamza Kaymak var. İzlerse fikirlerini bekler ve dinlerim demiş. Sivaslı İlhami. İlhami Bey, ben bunu direkt ileteceğim İbrahim Yavuz'a. İbrahim Yavuz burada Radyo Gol WhatsApp hattına da kayıtlı. Şöyle hızlıca bir İbrahim Yavuz dediğimde hemen hızlıca iletmiş oldum. Evet, kayıtlıymış. İlettik ve mutlaka size bir dönüşü olacaktır bununla alakalı. Yayında olur, direkt size olur. Yine bu önerileriniz de bizler için kıymetli, zira gençlerimiz yetişiyor. Çorbada tuz gibi görürüm mesela bunu. Çorbada böyle 1 gram tuzumuz varsa, hani o var ya fast food zincirlerinin verdiği menülerin yanında böyle 1 gram küçücük, o kadar bir tuzumuz varsa mutlu olurum. Ne kaldı geriye demiş. Ne kaldı geriye, onu da saydık size. Ne kaldı geriye kısmında Gendüzi'yi, Kerem'i, Greenwood'u konuşuyoruz işte. Brown'u, Semedo'yu, kanatları konuşuyoruz. Bekle beraber orayı kanat, arka kanat, ön kanat gibi düşün. Ve Gendüzi'yi konuşuyoruz. Öyle düşün. Ne kaldı geriye dediğin noktada herhalde bu kaldı. Bireysel yeteneklere bağlı kalmak elinizde, Messi yoksa günümüz futboluna uygun değil demiş. Talişka ile olmayacağını göreceğiz demiş. Bu mesajı ikinci kez okuyoruz. Berk kardeşim, Nene Kerem'den formayı alır mı demiş. Ligimizin marka değerini arttırmamız lazım diyoruz. Biz UEFA maçında hemen erteleme istiyoruz. Trabzonspor'un rakibi lig maçını pazartesi oynadı. Perşembe maça çıkacak. Sanırım belki de bir idman yapmıştır. Biz de bizim çok çok altımız diyeceğimiz bir ligdeler bir de. Onu da unutmayın demiş Mesut Bey. Kardeşim kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali? Bir önceki İsmail Kartal döneminde Jeko Tadic işgilisinin ekmeğini mi yedi acaba demiş İsmail Kartal. Olabilir. Berk selam, YouTube'dan yazan yorumlara takılma. Biz seni çok seviyoruz. Dinleyicileri de bölmüyorsun. Konukları da bölmüyorsun yazmış. Karışık biraz mesaj. Peki teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Takılmak değil canım. Eleştiri insanı yüceltir. Sadece onun bir ayarı var. Ayar dozu olması gerekiyor. O doz da olduğu sürece işte böyle az önce kabullendiğimiz gibi teşekkür ediyoruz eleştiriye bak. Ne güzel. Teşekkürler dedik. Eleştiri yüceltir insanı, geliştirir. Radyo Gol WhatsApp hattına mesaj atabiliyor muyuz demiş. Atabiliyorsunuz, attınız. Vedat Talişka aynı anda oynamamalı. Çünkü defansif anlamda iki kişiyi düştüğümüzde orta sahada çok ciddi boş kalıyor ve hızlı geçiyor. Takım savunması problem oluyor demiş. Berk abi selamlar, bana çay kahve sözün vardı, unutma onu bak demiş. Seni çok seviyoruz demiş. Çay kahve sözümüz varmış. Peki vardır öyle diyorsanız. Radyo Gol'de bir gün sizi ağırlayalım o zaman. Adınız ne? Adınızı göremiyorum. Yazın lütfen, hatırlatın. Hatta şöyle yazın, numaramı yazdım size. Şöyle de evet gönderelim. Yazın, bir gün Radyo Gol'de sizi misafir edelim lütfen. O da havada kalmasın. Madem sözümüz var, hatırlatıyorsunuz diyelim. Son kısımda Oğuz Çetin'le çıkacağız yayından demiştik. Oğuz Çetin'in açıklamalarıyla çıkalım. Fenerbahçe'de futbol direktörü Oğuz Çetin dünkü maçın ardından açıklamalarda bulundu. Neler söyledi onu dinleyelim. Benden bugünlük bu kadar. 4 saatlik yayındaydık. Sürçülisan ettiysem affola. Bir dahaki yayında görüşünceye dek hoşçakalın. Oğuz Çetin'i dinliyoruz.
2: Evet, öncelikle bu akşam yine bir Fenerbahçe taraftarı stadı doldurdu, takımını destekledi. Bu çok önemliydi. Takımı ayakta tuttu. Bunun yanında bu bir hafta içinde 3. maçımıza çıktık biliyorsunuz. Takım mücadele açısından bence maksimum seviyede oynadı. Memnun edici bir durum bu. Ancak oyunsal anlamda daha etkin olmamız için takımın kat etmesi gereken bir süre daha var. Fizik kondisyonumuzu daha üst seviyeye çıkarmamız gerekiyor. Üçüncü bölgede daha etkin olmamız gerekiyor. Ve bu tip maçlarda skoru da elde etmek lazım. Ancak bugün hep birlikte şunu yaşadık. İçeride de oyuncularla beraberdik. Biz Lyon'a turu geçmek için gideceğiz. O inancımız çok yüksek. Gerçekten de oyuncularımız buna inanıyorlar. Bugün şunu gördük ki Fenerbahçe bu yolda her türlü zor şartlara rağmen kendi yolunda, bildiği bu yolda yürümeye devam edecek.
3: Hocam, Gençler Birliği maçının öncesinde bir erteleme talebiniz olmuştu ve reddedilmişti. Konyaspor maçı için de böyle bir talebiniz olacak mı?
2: Şimdi büyük Fenerbahçe kulübü önünde olan zorlu süreç açısından, özellikle de 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne girme açısından bir talepte bulundu. Bu talebi de durup dururken yapmadık. Özellikle Sturm Graz maçı sonrası, Gençler Birliği maçının ayın 15'inde olması, bu Lyon maçının 18'inde olmasından kaynaklı takımın fiziksel olarak yeterince rejenere olması, dinlenmesi, hazırlıklarını tamamlaması, seyahat süreleri bizim için büyük bir handikaptı ve biz bir kez bir şey talep ettik ve Futbol Federasyonu bu bizim önemli gerekçelerimize red cevabı verdi. Dolayısıyla böyle bir red cevabı verilen federasyondan bir şey talep etmek doğru bulmuyorum. Eş zamanlı olarak da Sayın Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'la da ilk günden itibaren bu talepleri hiçbir şekilde yapmayacağımızı beyan ediyorum. Bizim öyle bir talebimiz yok. Biz kendimize olan güvenimiz ve inancımızla Konya maçına da çıkıp o maçı kazanırız. Hemen arkasından Lyon'a da gideriz, turumuzu geçeriz. Bu yönde de çok kararlıyız. Öyle bir talebimiz hiçbir zaman olmadı. Zaten bu redden sonra o kurumdan başka bir talepte bulunmak da doğru olmaz.
4: Hocam sizin hocam dediğiniz gibi çok fazla Fenerbahçe maçı çıkıyor. 2 günde bir, 3 günde bir maç oynuyor. Evet. Burada en az dinlendirilen, en az rotasyon yapılan bölgede stoper bölgesi. Bu konuda evet. Fenerbahçe'nin bir Skriniar ve Akene'nin arkasında bir yerli stoper takviyesi söz konusu olabilir mi? Buna dair çalışmalar var mı futbol komitesinde?
2: Evet, her şey söz konusu. 2 Eylül'de transfer bitmeden biz her türlü çalışmalara devam ediyoruz. Sadece o bölge için değil, her bölge için çalışıyoruz. İhtiyaç duyduğumuz neresi varsa bu çalışmalar sürdürülüyor. Önümüzdeki günlerde de neticesini alırız.
5: Hocam, Gençler Birliği maçından sonra çok yerli futbolcular üzerinde tepki vardı. Bugün 70'te Marco Asensio'nun ismi çağırdı. Siz bu kulüpte yıllarca şampiyonluk yaşadınız. Başarının nasıl geldiğini biliyorsunuz. Ciddi bir baskı var. Taraftara bir mesajınız var mı? Henüz sezonun başındayız.
2: Evet, özellikle bazı oyuncularımızın bu hazırlık sürecinde sezona geç başlaması, form grafiklerini daha aşama aşama kaydediyor olmalarından kaynaklı bazı fiziksel sıkıntılarımız var. Nasıl ki en son Romelu Lukaku geldiğinde bu açıklamayı yaptık. Onun bir hazırlığa ihtiyacı var. Bugün 15 dakika, bir maç sonra 20 dakika, 30 dakika. Bunu onu koruyarak ve formunu yükseltirerek maç ritmini yakalamasını sağlayacaksak, aynı şey bir kadem öncesinde de Marco Asensio ile ilgili. Biliyorsunuz ki geçen sene sakatlığından sonra uzun süre futbol oynayamadı. Tatile gitti ve tatil sonrası takıma katıldı. Ve takıma katıldıktan sonra kendini tekrar fiziksel olarak hazırlama süreci içerisinde. Bugün Marco Asensio, hatırlarsınız ben de televizyondayken Marco derim, başka bir şey demem. Ama onun bu süreci de adım adım yaşaması ve istenen form grafiğini yakalaması gerekiyor. O yüzden Marco Asensio bizim en değerli oyuncumuz. Onun da bir süreye ihtiyacı var. O yüzden bizim büyük taraftarımız şunu bilmeli ki Marco Asensio bizim vazgeçemediğimiz bir oyuncu. İsmail Kartal Hoca'nın da aynı şekilde vazgeçmeyeceği bir oyuncu. Ancak her oyuncunun bir süreye ihtiyacı var. Marco'nun da form grafiğini yakalaması için halen bir süreye ihtiyacı var. Bugün Nene'yi gördünüz. Ameliyat sonrası adım adım gelmeye başladı. Bugün %100 hazır olmamasına rağmen takımdaki yerini aldı. Oyun ritmini yakalamak üzere ilk maçına çıktı. O da adım adım ilerleyecek. Yani bu haftalar zorlu haftalar takım oyuncular için. Oyuncuların kendilerini %100 fit duruma getirene kadar bu sancılı süreçleri yaşayacağız. Ama senin soruna gelirse, Asensio bizim için çok önemli bir oyuncu. Onun da form grafiğinin yükselmesi için bir sürece ihtiyacı var. O da adım adım bunu yükseltiyor.
6: Teşekkürler. Ben Sayar'la parantez sona erdi. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
7: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Günlerden çarşamba, haftanın tam ortasında Türkiye'nin en dinamik spor radyosunda mikrofon başındayız. Hoş geldiniz, sevgiler saygılar, Doğan Öncel ben. 2 saat boyunca gündeme dair konuları inceleyeceğiz. Tabii dün gece özelinde biraz ağırlıklı olarak kalmak gerekiyor. Bugün biz bizeyiz. Hem dinleyicilerimizin telefonlarını ilerleyen dakikalarda hem de yolladığı mesajlarla düşüncelerini, görüşlerini, önerilerini, eleştirilerini, şikayetlerini, her şeyini dile getirmeye çalışacağız ki burada aslında bahsedilmesi gereken konu Kadıköy'de ağırladığı Lyon karşısında Openda'nın golüyle yenik duruma düşüp ardından 47'de ikinci yarının başlangıcında müthiş bir başlangıçla Greenwood'un mükemmel füzesiyle karşılık vermesi. 80'de Nene'nin direğe takılması artık tüm gözleri 26 Ağustos'taki rövanşa çeviriyor. Haftaya görüşürüz diyebileceğimiz bir karşılaşma haline geliyor. Biz de dün aslında biraz latifesi de oldu tabii ama görünen köy kılavuz durumu İsmail Hoca ile ilgili olarak zaten kadro açıklandığında da bütün Türkiye'nin futbol sever anlamında sadece Fenerbahçelilerin değil Galatasaraylı, Trabzonlu, Alanyalı, Konyalı, Çorumlu Gençler Birliği'ni destekleyen taraftarların da anlam veremediği bir asensiyo gerçeği vardı. Taraftarın isteğiyle zaten oyuna girmiş olması da İsmail Hoca ile ilgili olarak ilerleyen dönemlerde kredisinin ne kadar kaldığını hesaplamaya yöneltti bizi. Bu şimdi bir camiaya zarar vermek ya da İsmail Hoca üzerinden sürekli olarak eleştirmek değil. Bu aslında bazı şeyleri görmek, o gördüğünü İsmail Hoca'nın da görmesini sağlamak. Şimdi genele bakıldığında Fenerbahçe tribünlerinin %80'i eğer bu eleştiri yapıp sosyal medya üzerinden, hadi orayı çok ciddiye almayalım ama kararlar, bazı tepkiler ve bazı yorumlar onlar üzerinden yapılıyorsa dijital platformlarda da sosyal medya, yani sanal dünya aslında doğru kullanıldığında bazı gerçekleri sizin önünüze koyabiliyor. Yani ben şunu da iddia etmiştim. Ah Yalan Dünya şarkısını yazdığında Bozkırların tezenesi Neşet Baba, gani gani rahmet diliyorum. Bir yalan üzerinden gidiyordu. Hayatın ne kadar yalan olduğunu söylüyordu. Günümüzde yaşasaydı ah sanal dünya diye mutlaka o şarkıyı değiştirirdi diye iddia ettim zaten. Çünkü hayatı o belirliyor. Bazı ilişkileri o başlatıyor, bazı evlilikleri, ilişkileri o bitiriyor. Orada hatalar yapılıyor, orada doğrularla karşı. Yani o sınırsız bir ansiklopedi gibi düşünmek lazım aslında. Şimdi burada bir gerçek var. Çünkü sunulan ve yapılan bir hatanın sebebi olarak Lyon maçının ne kadar dikkate alındığı konuşuluyordu. Yani Gençler Birliği maçında iskeleti oluşturmuş, bir ritim yakalamış Fenerbahçe'nin neden farklı bir kadroyla çıktığı sorulduğunda Lyon maçının düşünüldüğü, rotasyona bu yüzden gidildiği cevabı alınmıştı. Lyon maçında niye rotasyona gidildi? Neden? Belki de bu takımın beyni, bu takımın yönlendiricisi, bu takımın maestrosu diye adlandırılan, bugün Galatasaraylıların gerçekten çok büyük bir bölümü, abi şu Asensio'yu oynatmıyorsanız bize verin diye, hani Mertens sonrasında 10 numara mevkiinde bizim ihtiyacımız olan kan budur. Hani anons manonsa da gerek yok. Yani bunun hangi gruba ait olduğu da önemli değil. Sıfır RH pozitif mi, negatif mi, AB mi, A negatif mi, hiç fark etmiyor yani. Anlatabiliyor muyum? Orada bir 10 numara eksikliği varsa bunun Asensio olduğunu Galatasaraylıların büyük bir kesimi de kabul ediyor. Ama bunu bize verin diyor yani. Elinde böyle bir silah varken eğer sürekli olarak kesik yiyen bir yıldız majör oyuncu konumundaysa O zaman dün iddia ettiğim, daha doğrusu iddia da etmeyeyim, duyumlarımdan dolayı kaynaklanıyor ki en sevmediğim şeylerden bir tanesidir. Sadece arkadaşlarımı yakmamak adına söylemiyorum. Onların duyumlarında bana paylaştıkları ile ilgili olarak Asensio'nun İsmail Hoca ile arasında problem olduğunu, birbirlerine burun buruna kadar geldiklerini, üzerlerine yürüdüklerini falan duydum. Böyle böyle sıkıntılar varmış diye. Yönetimin bu krizi giderebileceği, Kite'ın bu soğukluğu ne bileyim giderebileceği falan iddia ediliyordu. Edilmiyormuş demek. O soğukluk devam ediyor. Buradan anlayabiliyoruz. Oyuna girdikten sonra da bir oyuncunun aidiyet duygusu çok fazla yoksa yaptığı işe ne kadar aşkla bağlı olduğu tartışılırsa, Asensio özelinde de söylüyorum, İsmail Hoca özelinde de söylüyorum. Yani bu taraftara yazık kısmıyla başlayabileceğim bir konuşma olur aslında. Ben düşüncelerimi paylaşayım, siz de bu düşüncelere karşı antitezinizi ya da desteğinizi de yazabilirsiniz 0212 273 10 üzerinden. Saraçoğlu'nda bir başlangıç vardı maç öncesinde. Şampiyonlar Ligi müziğini dinleme heyecanı, işte sahaya çıkıştaki o görsel şovlar, tribünlerdeki o istek, beklenti, arzu, sanki her şey yeniden başlıyormuş gibi bir hava bir anda kara bulutlarla, nasıl oldu da Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava kütlesi Kadıköy üzerinde bu kadar etkili olabildi? İşte o yenilen ilk gol sonrasında, hatta oynanılan ilk 15 dakikalık 20 dakikalık. Bazen böyle maç seyrederken süreye bakarsın da, ulan ne top oynanıyor, daha 12. dakika, valla ben bile yoruldum dersin de zamanın nasıl geçtiğini anlamazsın. Dersin ki abi ne zaman ilk yarı bitti ya, valla ne top oynandı be,

diyor insanda, inanılmaz bir durum var yani. Ya Fenerbahçe adına maça başlangıç fırtına gibi miydi? Ben hani Beşiktaş'ı izleyen ve son dönemlerde o baskılı oyunu Galatasaray'dan daha fazla Beşiktaş'ın yaptığını gözlemleyen biri olarak söyleyeyim. Fenerbahçe'den de o arzuyu, o iştahı, ne bileyim o açlığı hani istiyordum, bekliyordum da. Şimdi Lyon tek top, çabuk pas ve ayağı isabetli oynayan bir ekip olunca da ister istemez pas araları fazla olunca topu geri alamayan Fenerbahçe'nin ritminin de düştüğünü çok net bir şekilde görebildik. O yüzden bu sezon tartışılacak yeni bir konu var. Talisca ve Asensio ikilisi olacak Fenerbahçe adına. Galatasaray'da ayrı bir tartışma konusu. Beşiktaş'ta işte bu iyi giden süreçte eksik olan ya da orası da iyi olursa kısmı diye adlandırılan bir süreç olacak. Şimdi teknik direktörle ilgili kafada bir soru işaretin yoksa bu oyuncuların performansına, bu tribündeki taraftarın coşkusuna, bu medyadaki yazan muhabirin, medya mensubunun kalemine, diline yansıyor arkadaşlar. Teknik direktörden başlayınca konu. Hep örneklerini belki biraz duygusal olarak Beşiktaş üzerinden veriyorum ama yarın onu da göreceğiz kısmına gelebilir. Elbette yol kazaları olacaktır ama biraz da ya ben gördüğüme mi inanayım yoksa anlatılana mı şeklinde bir durum olduğunda gördüğünün de bir şekilde sorgulanması lazım. Doğru mu görüyorum diye bir onaylanması, bir teyit edilmesi gerekir aslında. Şimdi oyuna eğer herkesin düşüncesiyle ya olmuyor işte, hani arılar uçuşuyor ama balın olması için kraliçe arının da orada olması lazım ki hepsi o kovana girebilsinler, orada bir bal yapabilsinler falan durumu varken kraliçe arı yedek kulübesinde oturuyor. O yüzden hangisi 10 numara başlamalı pozisyonunda, dün Talisca'nın asla bir 10 numara olamayacağını, hele hele kaliteli bir savunmada ya da kapanan takımlara karşı daha önce de gördüğümüz gibi dün de dejavu olarak yaşadık. Yani şu ana kadar gol atan Talisca ile başlamak doğru bir karar mıdır? Katılabilirim. Böyle bir ritim yakalamışken Talisca'yı kesmek de altın yumurtlayan tavuğu kesmek anlamına geliyor olabilir. Asensio'nun 4 Şampiyonlar Ligi kupasının olması, böyle kritik maçları nasıl oynaması gerektiğini iyi bilmesi, hani bu konuda karar mekanizması olarak, yönlendirme olarak akılda olması, tecrübesinden faydalanılması, o da ayrı bir konu olarak kenarda durur. Ben o ince çizgideyim. Öyle gidip geliyorum. 2 tur atarım, 3 tur atarım, 5 tur atarım. Orada istediğim kadar dolaşırım yani. Ama sonuca varmam biraz zaman alabilir. İyi kullanabilmek, mevkisinde oynatabilmek, o düğümü çözebilmek gibi düşünüyorum aslında. Haftaya görüşürüz kısmında tabii biraz daha ritim yakalayabilecek, önünde bir maç var derken işte Lukaku'nun oyuna girişi, dün Vedat Muriç'in neler yapabileceğini birazcık olsun gösterme çabası, bilmiyorum yani. Dün kaderimiz yazılmış sizinle, seninle Fenerbahçe deyip kale arkasında işte "This is Kadıköy, no way out" şeklinde, hani burası Kadıköy, buradan çıkış yok yazıları yazıldığında ilk düdükle başlayan desteğin belli bir sürede yavaş yavaş fade out diye dediğimiz o kesile kesile, kısıla kısıla gidişi, ağzı pozisyonlarda hakem kararlarında o Kadıköy'ün eski ruhunda hani baskı altına alabilme özelliği de maalesef kayboluyor. Yani dün çok güzel manzaralar vardı. İşte o Göktuğ Alımcı'nın Gençlerbirliği maçında üzerindeki o Fenerbahçe forması çıkarılan minik Göktuğ da çok konuşuldu. Dün bu konu tamamen inşallah kapanmıştır diye söylüyorum. Hani
çok uzayınca da bazen tadı kaçıyor ya bazı şeylerin. Göktürk

çocuklarımız canımız ciğerimizdir de çok malzeme olarak kullanmamak lazım. Burada çocuklarımız üzerinden gittiğimizde çocuklarımızın yaptığı bazı hataları da ya da çocuklarımıza yaptırdığımız bazı hataları da kabul etmek lazım. O seremonilerde ne kadar fahiş paraların verildiği, seremonide kameralara karşı hareketlerin yapılmasından dolayı hangi mesajların verilmesi çalıştığı, çocuklar üzerinden yapıldığında da ben rahatsız oluyordum. Çocuk üzerinden para kazanma konusunda da kulüplere bazı serzenişlerde bulunuyordum. Ama çocuk konusunu böyle sonuna kadar sadece bizi ne kadar birleştirdiği kısmında bir kez daha görebildim. Öyle veya böyle seversin sevmezsin, beğenirsin beğenmezsin, ne olursa olsun destek vermem diye düşünen insan bile ya ayıp olmuş. Çocuğun üzerinden de o forma çıkartılmaz. Fenerbahçe'yi hiç sevmem ama o çocuğa da büyük yanlış yapılmış. Ne olmuş ya, ondan mı rahatsız olunmuş ya, tahrik mi etmiş o çocuk sizi yani diye. Ya bunları konuşmuştuk. Neyse, konuyu da çok uzatmayalım. Tabii taraftar Lukaku gibi, Greenwood gibi, Vedat gibi, işte Kante gibi yıldız isimlerin oluşturduğu bir kadroda bu kadar fazla yıldızın yan yana gelmesinin, bu kadar komutanla savaşa gidilmez gibi bir bakış açısıyla da incelendiği dönemi geçen seneden de hatırlıyoruz aslında. Yani ölümcül bir sol ayak Mason Greenwood ama oyun içerisinde ne kadar var? Pres, baskı, top kapma, top çalma, hızlı çıkma, geri dönme konularında Greenwood'un takıma katkısı nasıldır? İşte Greenwood'un olduğu yerde Semedo gibi bir isim varsa arkasında oynayan, onun açığını kapatıp gidip gelip aynı zamanda gerçekten taraftarın da beğenisini kazandıysa o kanatta Greenwood'un eksilerini, defolarını kapatır defans oyuncusu. Gezal da öyleydi. Beklerdi, koşacak olan kişiyi atardı, arka direğe çıkartırdı, yandan arkasından gelene giderdi, şöyleydi böyleydi bitirirdi. Çok koşmayan oyuncu bazen iyi de yönlendirebilir ama bazen sahneye çıktığında işte neden oyunda kaldığının cevabını da sana verir. Dakika 70'de verir, 80'de verir, 90'da verir yani. O yüzden Fenerbahçe'nin hem top alma yönündeki o bunaltıcı baskı dediğimiz oyunu bir türlü kuramaması, hem de baskıya karşı kolay kolay savunma yapamaması, sistem üzerinde ya da oyuncu üzerinde biraz hataların olduğunu gösteriyor. Gündüz'ü Kante ikisi yan yana mı? Kante mi önde, Gündüz'ü mü arkada, Kante mi arkada, Gündüz'ü mü önde oynamalı gibi yorumlar yaptırabiliyor. Mesela İspanya'yı ya da hızlı pas servisi yapan, o trafiği iyi yakalayabilen, yoğun trafikte bile aralardan sıyrılıp ne kadar doğru olmasa da bir benzetme olarak makas atıp da tık tık tık tık tık aralardan kaçabilen bazı isimler vardır futbolda ya da sistem üzerine gidildiğinde. Şöyle bir şey olabiliyor. Arkadaşını rahatlatabilecek, bunu halı sahada bile bazen oynarken topsuz koşunun ne kadar kıymetli olduğunu görebiliyorum. Ben mesela dün Ake ve Skriniar'ın yerinde ara sıra Semedo ve topu çıkartmaya çalışan Archie Brown'un da çaresiz kalıp sürekli olarak Ederson'a dönmelerinin tek nedeninin işte gelip topu alabilecek, o baskıdan kurtulup da kendini açığa çıkartabilecek alanlarda bulunmayan oyunculara yüklerim. Yani bekleyip bakalım top bana gelecek mi deyip her şeyi ayağına servis beklemek, ya burası bazen self servis olmalı. Hani sürekli alakart restoranda garson servis yapsın, tabağımı değiştirsin, onu yapsın, bunu yapsın, ayağıma getirsin falan gibi beklemek doğru değil. O yüzden futbolda topsuz koşuların ne kadar kıymetli olduğunu zaten İspanya'da işte ya da ne bileyim Barcelona'da, Real Madrid'de ağırlıklı La Liga üzerinden o yoğun pas trafiğinde görebiliyoruz zaten. Ya büyük takımlarda işte Paris Saint-Germain de bunu yapıyordu. Son maçlarında kaybetmiş olmaları bu sistemi değiştirmiyor tabii ki. İşte İngiltere'de bunu Liverpool'un, Arsenal'in ya da ne bileyim City'nin zaman zaman yaptığını o prime dönemlerinde hep beraber gördük. Abi adamlar başka bir şey oynuyor diyoruz. Başka bir şey oynamasının sebebi topun hızlı bir şekilde ayaktan ayağa geçmesinden kaynaklanıyor. Yani o ortada sıçan dediğimiz konunun olmasının sebebi abi ne kadar kaliteli ayakta olsan
etrafındaki isimler de kaliteliyse seni evirip çevirebiliyorlar. Yatırıp kaldırabiliyorlar. O yüzden o topun çevrilmesi zaten keyif veriyor. Sonuca ulaşması da o son vuruş becerisine kalıyor zaten. Ya dün bu tribünlere yazık oldu. Bu coşkuya, bu beklentiye, bu hasrete yazık oldu. Her şey bitti mi? Elbette bitmedi. Haftaya görüşürüz diyebiliriz ama Gençler Birliği maçından çıkarılmayan dersten sonra bu derse de girmeyen İsmail Hoca'nın bilmiyorum artık bütünlemeye mi kalır? Başka bir şey mi olur kısmını konuşunca da bu İsmail Hoca'ya da hemen nasıl gömüyorsunuz diye eleştirileri yapmamasını tavsiye ederim. Eğer dünkü beraberliğin ya da kadro kurulumundan sonra ilk yarım saatlik ya da ilk yarıdaki oyunun ya da skorun cevabını hala daha başkasına verebiliyorsanız ben başka bir şey demem. O yüzden söylüyorum. Bunlar benim görüşlerimdi, benim düşüncelerimdi. 24 dakikaya, 25 dakikaya bunları sığdırabildim. Bu açıdan bakmak lazım. Doğan Bey, dün telefonda seni eleştiren bir beyefendi telefon numarasını alabilir miyim? Yemek ısmarlamak istiyorum o arkadaşa. Ne güzel seni eleştirecek, içimin yağları eridi diye devam etmiş ama her gün de dinlemeye devam edip bakalım bugün de ne yapacak deyip ya da keyif alabilecek birini bulamadığı için yine bizim limana sığınan sevgili dostlara da selam olsun diyeyim. Doğan abi, yarın Trabzonspor maçı nasıl sonuçlanır ve Benzema önerilmiş Trabzon'a, doğru mu acaba diye arkadaşlar. Hani Trabzon'a da en sonunda seneye de Neymar geliyormuş, ondan sonra da şey gelecekmiş gibi bir havanın ne kadar zarar verdiğini konuşmak lazım. Hani Trabzon'a Rabbim yürü ya kulu demiş, o da elindeki imkanlarla böyle de fırsatlarla vay be Salah'a da işte neredeyse para vermeden aldı gibi, işte sponsorluklardı, devreye girenlerdi, oydu buydu şuydu diye bir sürü şey yaşanabilir. Ben Trabzonspor'un hocası Fatih Tekke'nin Salah konusunda tabii ki çok mutlu olduğunu ama ya bir şey deniyordum ama maalesef onu da yarı yolda bırakıp biraz daha dondurmam, kenarda tutmam, difrize koymam, şimdi gelen Salah üzerinden bir sistem geliştirmem gerekiyor diye düşündüğünü iddia ediyorum ben. Oyuncu da öyledir. Topu aldığında müsaitse topu Salah'a vermeye çalışır. Kilitlenmiş bir Salah Trabzonspor'un oyununu ne kadar etkileyebilir? Fatih Tekke de mutlaka bunu çözebilecek planlara sahiptir diyerek aslında ilk haftadaki o durgunluğun nedenleri arasında görebilir miyiz acaba? Günaydın Doğan abi. Fenerbahçe tribünlerine yazık olmadı bence. Bir grup marş söylüyor, bir grup rakibe baskı kurmak istiyor. Tribünler hala birleşememiş diyor. Sonuçta birleşmişler ve o duygu ve o coşku ve o aşk için orada bulunuyorlar zaten. Senkronize olup olamama konusu ayrı bir tartışma konusu olur. O yüzden dün akşamki Lyon vasattı Doğan. Fenerbahçe'de Lyon'dan daha da vasattı maalesef. Maç dengeli oyundu. Çok yavaş maçtı. Maçın hakkı beraberlikti zaten. Rövanşta İsmail Kante Genduzi orta sahasıyla Vedat'ın bağlantı yaptığı geçiş oyunu bekleyerek oynaması gerekli. Lyon da bu taktiği gördüğünde çok zorlanır. Far görmüş tavşan gibi olur diye düşünüyorum demiş. Doğan abi, 8 dakika kala Lukaku'yu almak nedir? Ne fayda sağlar Allah aşkına, aklım almıyor benim demiş. Sevgiler Doğan Bey, ben Sefaköy'den satılmış saat iyi bir Beşiktaşlıyım. Satılmış saat iyi bir Beşiktaşlıyım ama Beşiktaş'ın bu maçlarını şifreli kanalın vermesi epeyce canımı sıkıyor. Teşekkürler diye devam etmiş. Beşiktaş'ın playoff maçları bildiğim kadarıyla TRT spor ekranlarından yayınlanıyor arkadaşlar. Yani UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi, hani yayın hakları ile alakalı burada konuşuyorduk, söylüyorduk ya. Geçenlerde de dile getirmiştim. Bunu da bir yerde bir paylaşım yapmışlar. Vallahi hazine bulmuş gibi acayip mutlu olmuştum. Bu yayınlarla ilgili olarak hangi kanal hangi yayınları verecek diye. Onu bir bulabilirsem tekrar, burada buldum. Diyor ki Esport, Esport Plus, işte La Liga, Euroleague, MotoGP, NFL, UFC, ondan sonra işte Libertadores, Wimbledon, Serie A İtalya, GT4,

0: Dan sonra bir sürü şey var. Suudi Arabistan Ligi falan var. Dijitürk'te Trendyol Süper Lig, Türkiye Basketbol Ligi, Premier Lig, Formula 1, Lig 1, Trendyol 1. Lig, WTA. D-Smart'ta Afrika Kupası, Şampiyonlar Ligi, o kupası, Asya Kupası, Asya Kupası var. Brezilya Ligi var, Arjantin Ligi var ve İspanya Basketbol Ligi var. TV Bu'da Roland Garros var. Nesine ikincilik, nesine üçüncülük maçları yayınlanıyor. Euro Cup orada, Bundesliga orada, Hollanda Ligi orada, Portekiz Ligi orada. TRT'de de FA Cup var, UEFA Avrupa Konferans Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi maçları var. Şimdi playofflarda bu liglere bağlı olduğu için bildiğim kadarıyla TRT 1 tabi ve TRT Spor ekranlarından yayınlanacak diye düşünüyorum. Dünkü Fenerbahçe Lyon maçının TRT ekranlarından yayınlanması, Özkan Öztürk'ün de anlatması gibi, öyle düşünüyorum. Mesela bugün spor ekranına baktığımda NEK Bodo Glimt, Celtic LASK, Bratislava KJ ve Hapoel Sabah Bakü maçları oynanacak. Esport'ta da Atletico Madrid Malaga maçı var. Saat 22'de. Bütün maçlar 22'de bu arada. Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları ile alakalı. Bunu söyleyeyim yani. Dün merak edilen, aynı zamanda sosyal medya üzerinde geçen senelerde, bundan 2-3 sene öncesindeydi diye hatırlıyorum ama 2 buçuk sene, ne kadar zaman geçti bilmiyorum da yakın bir zamanmış gibi, daha dün gibi geliyor aslında bana. Bu arada Beşiktaş'ın maçı yarın ATV'de yayınlanacak diyenler de var ama playoff maçları TRT'de yayınlanıyor diye bildiğim için söyledim ben. Sonrasında Erden Timur'un bu ligi bitirtmeyiz sözünü söylemesi ve işte bunun ekmeğini yemesi gibi adlandırılan bir sonuç, Galatasaray'ın şampiyon olması. İşte öyle bir söz söyledi ki herkes tir tir titredi, federasyonuydu, işte merkez hakem kuruluydu, işte ne bileyim hani rakiplerdi, oydu buydu şuydu falan. Onun sonrasında bunun ne kadar yanlış bir cümle olduğunu, işte eşinin de söylemesinden sonra yaşadığı pişmanlığı, almış olduğu hak mahrumiyet cezalarıyla da işte gördük ettik ama söyle söyle ondan sonra özür dile nereye kadar, bir anlamı kalmıyor ki'ye de dönmüştü. İşte Okan Hoca'nın yaptıkları, yönetimin diğer isimlerinin bazı söylemleri falan gibi bir sürü işte ama özür diledi ya diye yorumlandı. Sonra bu sezonun başlangıcında da bu taktiğin ya da bu söylemin bir şey kazandırabileceğini düşünmek ya da içinden gelmesiyle alakalı Sayın Mahmut Uslu'nun da iki penaltı pozisyonumuz verilmedi, gördük ki kafa yapıları aynı şeklinde bir devam eden, her türlü tedbiri alırız, bizim açımızdan bu şekilde lig böyle devam etmez diyerek yapmış olduğu konuşma, futbolun itibarını zedeleme ve tehdit gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiğini de açıklayalım. Dün Genel Sekreter Mahmut Uslu'nun Mert ve Talişka pozisyonları için yapmış olduğu yorumun sadece futbolun itibarını zedeleme, marka değerini küçültme diye adlandırılıyor. Bir markası var mı yok mu bilmiyorum. Varsa da önünde duruyor kocaman TFF diye yazıyor, yani birincilik diye yazıyor. Bazen böyle şeydir ya, seni fakir gösteren şeyler çok kaliteli bir şeyin önünde kabak gibi isminin yazmasından kaynaklanır. Çok para vermişsindir, ne giydiğini hani 700 metreden de gözüksün isteği vardır. Önünde yazar böyle kocaman bir şey yazar, böyle markası. O seni zengin göstermez, o seni daha fakir gösterir. Daha kaliteli gösteren o firmanın aynı zamanda bunun markası ne ya dedirtecek armasının bulunmamasından kaynaklanabilir. Böyle çok ince detaylardan bir tanesidir. İşte futbolun bizim markası da zaten yaptıklarıyla, yapacaklarının teminatıyla çok net bir şekilde ortadadır. Dün bu skor sonrasında tabii yorumlar da geliyor. Onları da bari oku diye yazmışlar. hafif, hem sanayide olup hem okumak da çok enteresan ya. Hani okumayınca sanayiye veriliyor ediliyor, tamam da yani hani. Hem sanayinin göbeğinde olup hem de okumak okumak, sürekli oku oku oku, nereye kadar? Doğan abi, Beşiktaş maçını Esport veriyor, Trabzon maçını ATV veriyor. Bu nasıl bir saçmalıktır acaba demiş Kadir yazıyor. Trabzon maçı ATV'de, Beşiktaş maçı yine Esport'ta olacak Doğan diye yazmış. Bundan satın alınma ile alakalı bir konu demek ki. Doğan abi, bence Fenerbahçe taraftarı maça iyi başladı. Hatta İsmail Kartal da maçın favorisi Fenerbahçe taraftarı dedi ama eksik olan taraftar oynamıyordu. Bence direkt İsmail Kartal'ı göndersinler. Bu kadar psikolojisi içerisinde başarılı olma ihtimali bence zayıf diye yazmış. Esport Beşiktaş maçı, Trabzon ATV diye biliyorum Doğan demiş. Bir dinleyicimiz daha. Doğan, BJK Esport, Trabzonspor ATV diye yazmışlar. Peki, öyle olsun. Burada yayıncı ATV diye gözüküyor yine. Şenol Güneş Spor Kompleksi Trabzon, Akyazı Stadında saat 20'de Ferencvaros maçında, bu bilgiyi de paylaşmış. Bunlar bunlardır Doğan diye. Burada da Esport Plus yazıyor. Hayırlısı olsun. Bu da benden sana hediye demiş bir dinleyici. Hangi kanallarda? Öğrenelim arkadaşlar. Ben daha önce okuduğumda bunları böyle bildiğim için söylüyorum yani. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi, Süper Kupa ve İngiltere FA Cup tabi ve TRT platformunda. Ziraat Türkiye Kupası, Süper Kupa, UEFA Uluslar Ligi, A-Spor ve ATV'de. TV Bu'da ikincilik ve üçüncülük maçları yayınlanıyor. Esport'ta playoff maçları diye yazmıyor arkadaşlar. Hani paylaşmışsınız ama Mehmet Yahşi. Güzel, Yahşi bir paylaşım olmuş ama şey yok. O detay yok yani. Ne İsmail Hoca'dan, neden Oğuz Çetin'den bir şey olmaz? Çünkü konuşma yetenekleri yok. Başkan bir an önce tedbir almalıdır, yoksa durum vahimdir. Aygün Bey diye yazmış. Atayım mesajı Aygün abi. Günaydın, demek ki Galatasaray'ın sponsoru zengin diyelim demiş. Bu televizyonların Beşiktaş düşmanlığı ne kadar sürecek? Avrupa maçları sürekli şifreli kanalda, Fenerbahçe maçları devamlı açık kanalda. Hatta Trabzon'unki bile Beşiktaş şampiyonluğu olduğunda kutlamaları bile şifreli kanal veriyor. Bundan eminim. Bıktık, bıktık, bıktık. Sıfır, sıfır, sıfır diye. Öyle yazmış. Şimdi burada Beşiktaş taraftarının da yani belli bir isyanı var ama stada git. Hani para abi, bir gün her gün diyeceğim, ya biz il dışındayız, İzmir'deyiz, sürekli gel gel, nereye kadar, nasıl döneceğiz o gün, ertesi gün iş var, şu var, bu var falan. Haklı herkes. Ne diyeyim yani, başka bir şey söyleyemeyeceğim ki. Yönetimde bu konuda bir el atma durumu, iyi günler işte, burada federasyona ya da kanallara, medyaya, buradan ne bileyim gazeteciler cemiyetine ya da ne bileyim Rütü'ye falan şikayet etme durumu olmaz yani. Ya dünün provası yapıldı mı acaba? Dün tribünde Montella'yı gördüm. İsmail gidince Montella gelecek diyorlardı. Doğru mu acaba? Montella gitmeden gelmiş diyor mesela. Dodo, 3 takımımız da UEFA liginde olursa gruplarda eşleşme şansı var mı acaba diyor. Infantino yayındaymış gibi anlamıyorum. Doğan abi, Greenwood bu takımda 10 numara oynar mı peki? Oynamaz. Oynayamaz. Yani nasıl oynamaz falan diyen de çıkar tabii. Abi her futbolcu her yerde oynar diyen de çıkar. Abi olmuyor diyen de çıkar. Dün mesela şeylere bakıyorsun. Maç öncesinde ne demişti? Ben zaten eleştirilere her zaman maruz kalmış. Sonrasında yani dün mesela Kerem'le ilgili olarak birçok şey söylenebilir. Yani adam daha ne yapsın ki denilebilir. Ben şunu seziyorum, bilmiyorum kabul ediyor musunuz? Asensio'nun Arşi'den şey, Kerem'in Asensio, bir dakika ya, baştan alabilir miyim ya? Kerem'in Arşi'den, Arşi'nin de Kerem'den memnun olmadığını düşünüyorum ben. Yani ona vereceğime deyip topu aldığında dur bakayım başka bir şansım var mı diye düşünmesi ve sonra topu sürekli olarak geriye oynaması bana bunu hissettiriyor. Yani O yüzden söylüyorum. Şimdi Greenwood'a asist yapmasına rağmen Kerem'in dünkü, abi öyle deme ama Greenwood'u oradan gören, Kanada aldıktan sonra o işleri yapan Kerem değil miydi diyen de çıkabilir. Ben söylemiyorum. Kerem'i protestoyu dün tribünler yaptı. O yüzden etkisiz bir oyun genele bakıldığında Kerem üzerinde görülünce tribünlerde bir homurdanma başladı. Yani 73 dakika oyunda kaldı milli futbolcu ve oyundan çıkarken de ıslıklanmasının sebebi olarak zaten bu konuşmayı yapıyorum. Nene sakatlıktan çıktıktan sonra ilk kez sarı lacivertli formayla sahne aldı. Nene'nin bir ara son 5 dakika içerisinde mine defansa gelip iki kişinin arasından bir atağı savuşturması, engellemesi, kesmesi takdire şayandı. Belki hani Kerem'den beklemek, o pozisyonda dakika 1'de başlasaydı Nene oraya o koşuyu yapabilir miydi? Ya dün dakika 10'du. Kamera bir ara Lyon'lu iki tane oyuncuyu gösterdi. Ya bir terlemişler. 10 dakikada ne kadar terleyebilirsin ki diye böyle hani düşünen birkaç kişi vardır herhalde aramızda benim gibi. Dün, şimdi şöyle söyleyeceğim. Bu havalarda, böyle bir atmosferde, bu kadar basıncın olduğu yerde, hava çok basık, çok sıcak falan diye, hani öyle bir ortamda, kapalı da bir ortam neredeyse, top oynamak çok zordur. Ya dün gerçekten hani böyle son dönemlerde şey vardır, hani çok sıcak diye bir şikayet var ya, Ağustos'ta da çok sıcak şikayeti beni benden alır. Ne bekliyor mesela, Şubat'ta çok sıcak diyene anlam veririm abi, hiç şey değil yani, yani anlaşılır gibi değil. Şubat'ta bu sıcak hayra alamet değil falan derse tedirgin olursun yani. Burada daha farklı bir şey var. Yani Ağustos'ta bu sıcak normal. O yüzden bu kadar geç saatte oynanıyor. Bu saat 19 gibi düşünsene başladığını maçın 20'de falan. Daha basıkken havanın. Sarı lacivertli taraftarlar karşılaşmanın kalan bölümünde sol kanatta Nene'nin oyunundan daha memnun olduğunu, Kerem'in bundan sonra rotasyona gitmesi gerektiğini düşünüyorlar. Gelen mesajlarda da ağırlıklı olarak fikir bu yönde. Doğan abi selam. İsmail büyüyünce İsmailoviç olmuyor. Fenerbahçe bu ısrarı nedir? Greenwood çok kaçak oynuyor. Harika bir gol attı okey ama 46. dakikadan 65'e kadar oyun içinde hiç yoktu. Bir de Lyon hocasına bir sorun var. Fofana'ya 92 dakika nasıl tahmin etti acaba bu adam diye yazmış. Biraz önceki arkadaşa cevap vereyim. Aynı ülke takımları lig aşamasında karşılaşmıyorlar ama lig aşamasından sonra karşılaşabilirler. Doğan Bey, Talişka'yı ne zaman eleştirecek? Küçük maçlarda gol de atsa Fenerbahçe'yi sahada hep 10 kişi bırakıyor. Lyon maçında defosu yine ortaya çıkmadı mı diye soruyor. Hatta çıktı diye de düşünüyor Ayhan. Eroğlu da maçı tekrar izlemeni öneriyorum. Islıklanan Kerem değildi. Taraftar Greenwood çıkıyor sandı. Oysaki su içmek için kenara geliyordu. Taraftar ona tepki gösterdi o an diye yazmış Ayhan Eroğlu. Ben burada gazetelerde yazanı okudum az önce. Greenwood'a asist yapmasına rağmen Kerem Aktürkoğlu yine etkisiz bir görüntü çizdi. 73 dakika oyunda kalan milli futbolcu oyundan çıkarken ıslıklandı diye yazıyor. Bunu da İrfan 25 yazmış zaten gazeteye. Aa, o değil miymiş deyip silemeyeceği bir yazı. O da statta olan biriydi. Herhalde doğru görmüştür ve yazmıştır diye düşünüyorum. İsmail Kartal saati duvara asabilir diye bir yazı var. Bu yazıyı sabah okudum. Uğur Meleke'nin kaleme almış olduğu Hürriyet gazetesindeki köşesinde. Merak ettim bakayım hani biraz böyle oyun üzerinde gene istatistikten mi gidecek diye, sistem üzerinden mi gidecek diye. Tabii öyle bir giriş yapıyor Uğur Meleke her zamanki gibi, çünkü çok iyi bildiği ve iyi yaptığı bir iş. Her şeyden önce şunu anlamak gerek: Asensio ve Talişka aynı mevki oyuncusu değiller. Evet, görev bölgeleri aynı gibi duruyor olabilir, tahtada aynı yere yazılabiliyor olabilirler ama orta sahayla santrafonun arasına. Ancak Asensio bir oyun kurucu, Talişka ise ikinci santrofor. Yani Asensio topla daha fazla buluşur, daha fazla asist yapar, daha fazla pozisyon üretimine katkı sağlar. Talisca topa daha az dokunur, daha az asist yapar, daha çok gol atar. Şimdi Talisca'lı oynayan bir takım aslında 4-2-3-1'den çok 4-4-2'ye daha yakındır. Yani aslında ikisine de bazen işin kolayına başvurup 10 numara denilse de çok farklı futbolcu tipleridir aslında 10 numara mevkiinde. Yani Olaytan da 10 numara gibi gözükür. Asensio da 10 numara gibi gözükür. Yunus da Kerem de 10 numara gibi oynar. Talisca da 10 numara gibi oynar. Fenerbahçe'nin Gençler Birliği'ne karşı son yarım saatte topa tamamen sahip olup neredeyse hiç net pozisyon yaratamamasının sebebi de Asensio'nun çıkmasından kaynaklanıyor zaten. Muriç ve Talisca'nın kalmasından kaynaklanıyor. Sistem üzerinden çıkmasından bahsediyorum. Bu da onu yazıyor. Yani Uğur Meleke de bunları dile getiriyor. İsmail Kartal'ın Gençler Birliği maçı son bölümünde oyunu çok beğenmiş olmalı ki aynı futbolcularla çıkıp Lyon önüne. Zaten bunu gösterdi işte Kante, Greenwood, 200 seviye santrafor ve Muçi ile Talisca. Ancak iki bloğu bağlayacak oyuncu yok aralarında. Hani Gendouzi bir yere kadar geliyor. Ondan sonra Kante'ye dönüyor. Kante dönüyor. Öbür tarafa Semedo'ya. Semedo dönüyor. Yan tarafa. Yan taraf dönüyor. Ake'ye. Ake dönüyor. Ederson'a gibi devam eden bir süreç. Çünkü Vedat'la Talisca'nın topla buluşmasını sağlayacak kimse olmayınca maçın geneline baktığınızda Vedat'ın orta sahaya gelip kaç kere top aldığını herhalde saymışsınızdır diye tahmin ediyorum. Ya futbol çok zor bir şey değil aslında diye konuşuluyor ya, evet gerçekten hani biraz daha böyle evet ya doğru söylüyor aslında, evet ya falan deyip bir hatırlattığında da daha kolay anlaşılabiliyor. Şimdi Fenerbahçe kadrosunda tek kreatif orta saha oyuncusu şu anda Asensio. Elinde daha iyisi olsa elbette Asensio'yu kenarda oturtabilirsin, ancak yoksa Asensio'yu oturma lüksünün maalesef olmadığını dün kadro açıklandığında bu kadar kişi yanılamaz. Ya da oğlum herkes Asensio'yu yazıyor. Bizdir bak ne yazmışlar. Asensio niye yok? Vallahi niye yok ya? Yaz bakalım Asensio. Bilmeden Asensio niye yok diye yazan insan %5'lik falan kesimdir yani. Hani %95'i ya kardeşim Asensio niye yok? Ya bu oyun Asensio'yu istiyor diye bilerek yazar yani. Öyle sürü psikolojisi. Oğlum Asensio bizde yazalım lan. Niye yazmadın demesinler sonra. Asensio bizde yazalım deyip. Öyle Asensio deyip. Sadece Asensio yazsam bile onu demek olduğu anlaşılır zaten yani. Ne yazayım ben Asensio'ya yazdım. Başka ne yazayım? Yazın işte. Ya, sadece onu yaz yolla zaten o anlama gelir o. O yüzden Asensio'yu oturma lüksünün olmadığı bir yerde Asensio'yu son 10 dakika oyuna koyarsan Asensio'dan da o lüksü bekleyemezsin. Ne diyor, saati duvara asabilir kısmı neymiş? Hafta sonu İsmail Kartal'ın bir Asensio saati var ve alarm çalınca oyundan alıyor İspanyolu demiştim. O artık o saati artık pek fazla kullanma şansı olmayabilir İsmail Hoca'nın maalesef. Zira tercihleri çok yanlış. Sonuçlar bireysel performanslara bağımlı ve bir planı yok. Hissini çok net bir şekilde veriyor. Asensio saatini İsmail Hoca duvara artık asabilir demiş. Uğur Meleke de bunu yazmış. Düşünceleri bu. Uğur Meleke'nin de. Uğur Meleke'nin yalancısıyım falan diye onu okudum. Onu bitirdim yani. Aziz Başkan yeni tribünle beraber muhteşem taraftar ruhunu geri getirdi. Bizim futbolcular bunu kabul etmiyor, anlayamadı demiş. Söyleyecek söz bulamıyorum. Ya futbolcular oynamak istemiyor ya hoca oynatamıyor. Bu kafa yapısıyla giderse Lyon ikinci maçı hüsran olur. Aziz Başkan direkt yollar. Yazık o saatte giden o taraftara demiş. Ya bizim Tek derdimiz bence olmayacağını bile bile hala İsmail Kartal, Okan Buruk gibi teknik direktörlerden medet ummamız. Birisi ligde 4 sene şampiyon olur, dokunulmaz ilan edilir. Diğeri sürekli 99 puan topladım der, o da kendini oradan dokunulmaz ilan eder. Ama iş Avrupa'ya gelince benim teknik direktörüm çıkıp 24'e kalmayı başarı ilan eder. Sonra biz taraftar da neyse ligde şampiyon olalım deriz. Aynı döngü sürekli olarak döner durur boyuna demiş. Abi Vedat'ı övüyorsun da adam bomboş pozisyonda o kafayı gol yapamıyorsa demek ki hazır değil ya da gol sezgilerini kaybetmiştir demiş. Ben Vedat'ı övmedim bu arada. Vedat'ın top almak zorunda kaldı. Vedat'a top gelmeyince kaç kere Vedat gelip orta sahadan top aldı diye örnek verdim Vedat'la ilgili. Sadece bu konuşmayı yaptım. Ya bu da Aygün'e gitmiş olabilir mesaj. O da olabilir. Zorluk seviyesi yüksek maçlarda Kante, Genduzi, İsmail, Şart abi ben bu taraftayım diye yazmış. Olmasını gerçekten neymiş? Olmasını gerçekten istemiyorum ama Fener'in Şampiyonlar Ligi hasreti bir sene daha ertelenecek gibi geliyor bana. Galatasaray Şampiyonlar Ligi, Beşiktaş ve Fenerbahçe Avrupa Ligi, Trabzon Konferans Ligi aşamalarında mücadele eder gibime geliyor bana demiş. Ben de çok merak ediyorum Trabzonspor Ferencvaros maçının nasıl sonuçlanacağını, nasıl bir oyun oynayacağını, Trabzon'un iştahının nasıl kabaracağını, Kasımpaşa maçındaki o durgunluktan sıyrılacak mı, üzerindeki o toprağı atacak mı, Trabzon'un havası ona iyi mi gelecek, coşku, taraftar desteği, isteği, taraftarın bu futbolcuya yansımasını nasıl sağlayacak falan. Vallahi merak ediyorum yani. Ya bu İsmail Hoca 99 puanla aldık diye övünürken rakip takımın 102 puanla şampiyon olduğunu unutmuş bir adam. 99 puanla şampiyon yapmadılar diyor. Farkında değil, rakip takım 102 almış. Dodo az önce çok güzel bir şey söyledin. İsmail sınıfını değiştirir mi diye. Sanki benim görüşüm sınıf değiştirmez ama okul değiştirir gibi geliyor bana demiş. Vallahi derse girmediği için söylüyorum. Yani kalır mı sınıfta diye söyledim. Sınıf değiştirir mi diye söyledim. Belki bütünlemelere kalacaktır. Çünkü bence bütünlemelere kaldı. Ya ilk derse girmedi, ikinci derse girmedi. İşte ilk derse girmeyince yazılıyı atlattı falan. Ondan sonrasında böyle bir şey yani. Vizeler, finaller falan filan var yani öyle, üniversitede. Onun gibi düşün. Lyon maçı bence hepsi final. İsmail Hoca için. Eğer yönetim bir 40 milyon euroyu hesaplayıp Şampiyonlar Ligi planları yapıp kadroyu da o seviyeye taşımak adına bu kadar hızlı kurabildiyse fatura birine kesilecektir. Ne faturası abi falan diyeyim. Ya da birileri ödemeden bir şey gidecek yani. Hiç sevmediği bir geldi. Radyo müzik dinlemekten daha iyi. Hakan Can'ı dinlemekten daha iyi. Bilemedim. Teşekkürler tekrar, selamlar. Ben dün Beşiktaş marşını mı duydum tribünlerde acaba demiş. Bilemem arkadaşlar ne duyduğunuzu, ne işittiğinizi. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar, kolay gelsin. Sana güzel insan Dodo Yençek. Selçuk bizi eve davet ediyor Beşiktaş maçı için demiş. Selçuk kim dedim bir an ya. Yani tanıdık biri mi acaba? Mesaja bakıyorum, Selçuk bizi davet ediyor. Selçuk'a mı gideceğiz akşam maça seyretmek için diye. Bu iş rating meselesi. Bir tarafta semt takımı, bir tarafta şehir takımı. Herkes bunlar hesaplayıp para yatırıyorum maaşlara demiş. Ayhan Sağlam yazmış. Beşiktaş maçları neden hep böyle şifreli kanallarda yayınlanıyor diyenlere aslında istinaden yazmış bunu. Doğan Bey, ıslıklanma olayı Kerim için değil, taraftarın Greenwood'un çıktığını düşündüğü için yaptı demiş. Bizde bir de taraftarımızda yine bir birlik yok. Fenerbahçe taraftarı gruplar halinde ayrı ayrı tezahürat yapıyor. Bir grup top rakibe geçtiğinde ıslık çalarken, doğrusu bu zaten, diğer grup sanki Fenerbahçe 3-0 önde gibi aynı tempoda tezahürata devam ediyor. Maç sonuna kadardı. Sizce taraftar harika mıydı diye yazmış. Valla maç içerisinde ben maça odaklandığım için tribünlerden ne ses geliyor, ne oluyor, ne bitiyor, stadın içinde olduğunda bunu gözlemleyebiliyorsun da ekran başındayken taraftar harika mıydı, değil miydi? Sadece maçı maçın başında yaptığı görsel şovlarda, onun sonrasında bir anda takım sahaya çıkarken ki verdiği reaksiyonda, yani burada hissedebiliyorsun. Kadıköy yanıyor diyorsun yani. Dün Kadıköy stada çıkarken işte o sarı lacivert dumanların çıkışı, meşalelerin yanmış olması, hani eskiden şelale görüntüsü vardı, böyle yukarıdan aşağıya çatıdan aşağı doğru inerdi. Şimdi yukarı doğru böyle sarı lacivert, böyle bulutların çıkması, dumanların yükselmesi falan. Görüntü anlamında şey yapıyorsun yani, diyorsun ki mesela vay vay vay Fenerbahçe güzel hazırlanmış diyorsun yani. Yani hazırlanmış diyorsun da, hani o hazırlanmış kısmının aslında düşüncesini 10 dakika içerisinde nasıl kaybedebiliyorsun? Ya hazırlanmış da tribün hazırlanmış, yönetim hazırlanmış, ışık hazırlanmış, ses hazırlanmış. Takım hazırlanmamış, oyuncu hazırlanmamış, hoca hazırlanmamış. Onu ne yapacağız? Ya da hazırlanmış gibi gözüküyor yani, bir taraftan şey var. Çünkü yani böyle Asensio oynamıyor mu? O demek İsmail Hoca bir şeyi izledi ve dedi ki vay be, işte Gençler Birliği'nin son 10 dakikasında Gençler Birliği'ni baskı altına nasıl alabildiysem ben Lyon'u da baskı altına alabilirim diye düşündü herhalde. Gençler Birliği ve Lyon'u aynı kefeye koyup bu düşünceyi Vedat'la Talişka'yı yan yana oynatır mı? Oradan bağladı. Taşlar şimdi yerini... Ben şimdi demek o yüzden... Ya Gençler Birliği ve Lyon... Ne farkları var ki? Doğru, doğru. Hani nasıl böyle bir şey yaptı diye. Aygün abi iyi yayınlar. Radyo Spor ailesine teşekkür ediyorum. Bizi diğer ismini söyleyemediğimiz radyolardaki seslendirme sanatçısı olan spor yorumcularına mahkum etmediğin için diye yazmış bana yollar. Ay, okuduğum en güzel mesajlardan bir tanesi bu. Ama mesaj yazmaya da devam ediyor bu arada. Selamünaleyküm. Eğer günler iyi yayınlar diliyorum. İzmir'den Ercan Doğan abi, futbol yorumcularının sürekli tekrarladığı çok tehlikeli sözler var. Pozisyon yarattı, golü tek başına yarattı, harika işler yarattı diye. Bu yarattı sözüyle ilgili mi acaba? Yaratmak bir tek Allah'a mahsustura dönüyor ya konu. Abi selamlar. Yani onunla bağdaştırma şey, Gençler Birliği ile Lyon'u aynı kefeye koymakla bunu aynı kefeye koymak arasında bir fark yok, biliyor musunuz aslında arkadaşlar? Yani çok güzel bir pozisyon yarattı orada. Onu beceren o. Yani o yetiyi de ona Rabbim verdi zaten yani. Bunu buraya başarabilmesi, oluşturabilmesi, onu orada bir şekilde o pozisyonu yaratabilmesi de onun yetisi. Ona verdiği yetiden kaynaklanıyor zaten. Hani yaradılanı sevmemin sebebi yaradandan ötürü ya. Hani ondan kaynaklanıyor ya. Yani bir tane kelimeye böyle sıkışıp kalmak. Hani ya abi işte sürekli diyorsunuz ya, bak o çok güzel bir pozisyon yarattı, sağ kanattan gel. Yaratmak olmaz abi, yaratmak çok yanlış bir kelime. Oh, takıldığımız şeylere bak. Her şeyimiz böyle tam anlamıyla dört dörtlük mükemmel. Hani bütün her şeyini yerine getirebiliyoruz. Bütün vecibelerini, her şeyimizi falan. Bir tek sıkıntımız bu kalmıştı. Bunu çözdük mü? İş tamam. Hani cennet garanti hepimiz için falan, öyle mi düşünüyoruz acaba? Merhabalar, bütünleme sonrasında Aziz seninle yüzleşince öğretmenim elektrikler kesikti, misafirliğe gitmiştik, cevaplarını verir mi acaba demiş. Yani orası işte biraz latife ve mizaha giriyor. Hani onu da böyle sıkıntılı bir süreçte yapmak çok tehlikeli. Hani o sularda yüzmek, hani Nil Nehri'nde karşıya geçerim gibi bir şey oluyor, anladın mı? Hani piranalar var yalnız, timsah falan, anakondalar falan. Ya şuradan şuraya ben geçene kadar gelemez onlar diye düşünmek gibi bir şey yani. O yüzden bunu belli bir sürede, mesela benim işte tartışılan bir Beşiktaşlılığım var. Bana göre hiçbir sıkıntısı yok. Sevgimi ve aynı zamanda bağlılığımı bildiğim için söylüyorum ben. Ama realist tarafım ve gerçekçiliği de ön planda. Zamanında genç yaşlarda gözyaşları döktüğüm, arkadaşlarla kavga ettiğim, küslükler yaşadığım o keskin tarafımdan sıyrıldığımı da biliyorum. Hani belli bir olgunluğa erişiyorsun. Çocuk sahibi olduktan sonra baba ne kadar yanlışmış ya işte. Öyle veya böyleydi mesela. Hani ben hani anlattım mı, annem, anne tarafı mesela, dayım, dayılarım falan, hani öbür tarafta hepsi Fenerbahçelidir mesela. Dedi Fenerbahçelilerdir mesela. Annem bile öyledir. Hatta Beşiktaş mağlubiyetinde eve geldiğimde falan ne oldu falan der mesela. Yok bir şey deyip odama giderdim böyle. Yemeyecek misin yemek? Gerçi yemişsin yiyeceğini sen falan diye böyle lafla çakardı bana. Annem de benim gibidir yani. Öyle çak çak çak falan. Ondan sonra iyice şey olurduk yani. Ben de mesela onu o şekilde şeyler yapardım falan. Bana bak falan diye hani güldüğüme bakma çok sinirliyim aslında kısmında böyle diyaloglarımız olurdu yani. Ha, o yüzden şeye bakıyorum. Bu noktada gerçekçi tarafında ben Sergen Hoca üzerinden de çok ya bu Cengiz'i kazanacağım diye sürekli maç kaybetmek nereye kadar Allah aşkına. Sergen Yalçın işte hala da o prime dönemlerinde düşünüyor bir şampiyonluk onu her zaman şampiyon yapacakmış gibi ya da televizyonda yapmış olduğu yorumların faturasını veya ceremesini ne kadar çok çekiyor gibi şeyler yaptığımda senin bu Sergen Hoca ile alıp veremediğin nedir ya? Sergen Hoca'yı tanımam etmem, alıp verme gibi bir durumum onun aldığı ile benim aldığım arasındaki büyük farktan dolayı ne onun aldığı ile ilgili bir şey söyleyebilirim ne de benim aldığımla ilgili o ilgilenir bazı şeylerle yani. O yüzden bu cümleyi bir daha tekrarlamam. Anlayan anlasın diye söyleyeyim. Anlayamayanlarla yolumuz burada ayrılıyor. Biz sağdan devam edeceğiz. Siz devam edin. Görüşürüz. Bye. Falan diye yani öyle olur ya. Ya. O yüzden abi bu Cihan Dişli nerede diye yazmış. Senelik izne çıktı adam. Şimdi tatil yapması. Bak biz daha çıkmadık bir şey yapmadık yani. Löv boşta abi demiş. Ya işte. Dodo selamlar. İsmail Kartal Şampiyonlar Ligi'ne kalamaz. Beşiktaş maçında puan kaybederse büyük ihtimalle de yolcu olur demiş. Ya şöyle söyleyeyim. Beşiktaş maçı ile ilgili dün ben de düşündüm. Bunu herhalde yani maç öncesinde benim gibi düşünen çok da fazla insan yoktur diye tahmin ediyorum. Şundan kaynaklı olarak söylüyorum bunu. Çok erken çünkü de hani abi de da Lyon maçı Şampiyonlar Ligi'ne kalır mı kalamaz mı? Önündeki Konya Spor maçı falan gibi şeyleri düşünecektir diye tahmin ediyorum yani Fenerbahçe'nin. Ben mesela Beşiktaş rakibiyle ilgili olarak ya biz bu kadar baskılı bir oyunda Ake ve Şikrinyar'ın dün mesela aşırı agresif ve hiçbir şey yapmamış gibi tavrından dolayı da ileride çok başının ağrıyacağını düşünüyorum. Yani iki tane hakem ya da VAR'dan gelebilecek bir kontrol sonrasında hani ne yaptım ki kalksana kalk kalk kalk falan yaptığı pozisyonlarda öyle acımasızca bazı hamleleri oluyor ki ya bunun faturası bir gün çat diye çıktığında ya daha önce verilmiyordu şimdi niye veriliyor gibi bir savunmaya geçilmesin yalnız onu bir kere söyleyeyim. Ha, bu çok tehlikeli bir su. Hani az önce Nin Nehri'nden karşıya geçmek gibi diye söylüyorum yani. Yani o yüzden Şikrinyar'ın bu baskıdan kurtulabilmek adına yapabileceği hata işte Ederson'un dün topla çok oynaması nasıl olsa vururum özgüveni hoş değildi. Yan toplardaki eksikliği, zaafı ya 3 kişinin arasından gelip de Openda'nın o kafayı vurması bile inanılmaz derecede gerçekten ucuz bir gol karşılığını veriyor. Yani topun 3 kere bir oyuncuda kalıyor olması sonrasında dün Fofana değildi o sol kanattaydı. Galiba Numah mıydı? O öyle bir oyuncuydu galiba. Tesman'ın önünde kaldı galiba. Tesman topu bir kere attı, çarptı, Aki uzaklaştı, Tesman da kaldı. Bir daha uzaklaştı, Tesman da kaldı. İçeri girdi, ortayı yaptı. Openda kafayı vurdu, gol oldu. Yani o sırada Ederson'a bakıyorum. Çıkıp o topu alamaz mısın? Şimdi hadi ön direk orada savunma oyuncusu varken arkayı kollamak gerekir. Kaleci orada çıkmaz diyen ona katılırım. Öbür taraftan bakarım derim ki ya ön direkte savunan yok ki Ederson çıkıp onu alabilir miydi acaba arka direk falan derken. Orada bir çıkmaza girerim. O yüzden ucuz bir golün sonrasında telafisi ikinci yarının başlangıcında olunca da dur bir dakika dedim her şey yeniden başlıyor. Bir 45 dakikada bundan sonrası için daha farklı şeyler konuşabiliriz diye düşündüm yani. Ama Beşiktaş'la ilgili olarak düşüncem maçın artık ilerleyen dakikalarında bir şey olmayacağını hissettirdiğinde yani dedim ya Greenwood'u mesela Rıdvan üzerinden oradan baktığımda zorlanabilme durumu işte eğer ki işte topu sola doğru çektiğinde orada bir imkan verirse oraya Emirhan Jalo ya da Agbadu oradan biri girip hani şey yapıyorum. Rıdvan'ın çıkışlarına baktığımda Semedo ile beraber ileride orada Trossard'la beraber daha kolay bir iş yapabilirim derken Beşiktaş Fenerbahçe üzerinden sol kanattan çok da Çerni üzerinden değil de hani Çerni sever abi boşver Fenerbahçe'ye gibi bakmayın yani. Çerni tarafından değil de daha ön plana çıktı ya orada Greenwood ön plana çıktı bizde Çerni ön plana çıktı. Öbür tarafta şey gibi düşün yani Trossard'ın parlayabileceği maç olabilir Fenerbahçe maçı. Greenwood'un çok geriye dönmemesinden kaynaklı ya da müdahalelerde çok kendini vermemesinden kaynaklı olarak söylüyorum ikili mücadelelerde. Semedo tek kalabilir yani orada ya da Mert. Ya sol kanat bilmiyorum Beşiktaş Fenerbahçe maçlarında Beşiktaş adına çok daha verimli bir kanat olarak gözüküyor. Benim görüşüm bu. Saat başı olmuş, reklama gidelim. Yeni bir saatin başlangıcını telefon hattımızı açalım. Sizlerle buluşalım, konuşalım. Siz de düşünceleri, görüşleri paylaşın. Devam ediyoruz. Mutlu sabahlar bir kez daha haftanın tam ortasındayız. Günün orta saatlerine yolculuğumuz devam ediyor. 19 Ağustos bugün 11.11 oldu saatler ve gündeme dair konuları konuşurken dün gecenin tabii ki etkileri hala da konuşuluyor. Şampiyonlar Ligi hasretini bitirmek istiyordu Fenerbahçe. İlk adımı istediği gibi belki atamadı ama basamaklardan çıkmaya devam edecek. Umudunu da yitirmedi, korumaya devam ediyor. Haftaya görüşürüz şeklinde bir vedalaşma oldu dün Kadıköy'den. O yüzden dün maçla ilgili yapmış olduğum yorumlardan bir tanesinde az önce HT Spor'da Ahmet Selim Kull'la Cem Dizdar'ın programının görüntüsü var. Tam karşımda duruyordu. Orada da altyazı olarak sanırım Cem abinin yapmış olduğu bir yorum yazılmış. Benim programın başlangıcında söylediğim o boş koşuların aslında ne kadar kıymetli olduğuyla alakalı. Yani Ake'nin, Şikrinyar'ın, Arşi'nin ya da Semedo'nun top aldığında Genduzi'nin, Kante'nin boşa kaçıp top alması ya da Genduzi, Kante topla buluştuğunda Tarişka'nın ya da kanat oyuncularının Greenwood'un biraz daha koşup boşluğa kaçıp top istemesi, o yoğunluğu aşıp adam adama olan baskıdan kurtulma çabaları falan. O yüzden Vedat'ın top alamayınca kendi topunu kendi almaya gelmesi orta sahaya kadar onları yorumlarken Cem abi ona çok güzel kısa bir cümle kurmuş. Topu ayaklarında çok tutmaları kadar koşmaları sevmiyorlar demiş. Fenerbahçeli oyuncular için. Ayakta top tutmayı çok seviyorlar ama koşmayı sevmiyor demiş Fenerbahçeli oyuncular için. Güzel yorum. Daha kısaltmış yani biz o kadar uzun anlattık. Hani sağ kulağı sol elle tutmak gibi bir şey yaptık yani. 0212 273 10 telefon hattımızı açalım. Dinleyicilerimizle buluşalım, konuşalım. Onların düşüncelerini, görüşlerini alalım. Ne diyorlar, ne yapıyorlar? Şöyle bir bakalım. Nereden alıyorduk? Buradan alıyorduk. Şöyle bir telefonla kısmetse telefon hattımızı açıp konuşmaya başlayalım. 0417 günaydın, mutlu sabahlar.
1: Günaydın Doğan abi.
0: Hoş geldin.
1: Merhabalar. Ben Fenerbahçe taraftarıyım.
0: Peki.
1: Dün akşam da starttaydım. Dün akşam çok güzel bir atmosfer vardı. Başlangıçta çok güzeldi her şey. Ama maalesef İsmail Hoca'nın yani görüşlerine pek katılmadım. Daha iyi bir skor bekliyorduk. Ondan sonra bu arada canlı yayını açarken çok güzel konuştunuz. Yani İsmail Hoca'nın acilen kendini ve takımın şeylerini değiştirmesi lazım diye düşünüyorum Doğan abi.
0: Kendini değiştirirse zaten takımın birçok şeyini değiştirmiş oluyor. Sadece İsmail
1: yani şöyle.
0: Bütün problem İsmail Hoca'dan mı kaynaklanıyor? Hani ben sadece böyle yönlendiriyormuşum gibi olmasın da.
1: Ya problem aslında bence Fenerbahçe'nin kendi içinde kaynaklanıyor. Yani sabah kendi aramızda da konuşuyoruz. İsmail Hoca Konya maçını ertelenmesini istemiş. Ondan sonra bir başkası öyle bir açıklamamız yok diye bir haber aldım ama doğru mu ne kadar doğru bilmiyorum. Yani Fenerbahçe içinde de bir kendi aralarında da bir kopukluk var gibi Doğan abi. Vallahi bilmiyorum
0: o zaman
1: yani.
0: Şeye benziyor.
1: Sonumuz hayır olsun.
0: Yani Greenwood'un ben hazırım deyip daha hazır değil demesi, işte Lukaku'nun ben hazırım demesinden sonra daha hazır değil demesi gibi mi?
1: Aynen öyle abi, doğru söylüyorsun.
0: Evet, yani iletişim problemi maalesef Fenerbahçe'de en başından beri devam ediyor. Ya hocayı konuşturmayacaksın ya da futbolcuları çok konuşturmayacaksın. Sadece hocadan dinleyeceğiz. Dün çok güzel bir şey vardı. TRT Spor'da Tayfun Bayındır söyledi galiba. Ya Tarişka'nın oynamasını tabii ki anlam veriyorum da, Asensio'nun oynamamasını ama Tarişka'nın oynamasını da iki cümleyle bir anlat be hocam dedi yani. Hani neden olduğunu bilelim ki biz de yorumlamayalım. Bu Asensio olmayınca kısmını hiç olmazsa engelle dedi yani.
1: Abi şöyle bir şey var. Ya benim görüşüm bu. Vedat hazır değildir. Lukaku daha yeni geldi. Hazır değildir. Bunu anlarım. Yani Asensio ile Talişka'yı aynı anda oynatabilir gibi düşünüyorum yani. Hani Talişka'yı tekrardan forvet hattına, Asensio'yu onun arkasına alıp ondan sonra hani daha böyle bir kadroyla çıksaydı daha gollü bir maç olacağını düşünüyordum yani. Ama Asensio'nun yokluğu pas yapmamızda, atağa çıkmamızda yani çok katkı sağladığı için Asensio'nun yokluğunda bunları yapamıyoruz abi. Bilmiyorum yani, inşallah bu sene Şampiyonlar Ligi'ne tabii ki çıkma hayalimiz var. Ama bence önemli olan artık lig şampiyonluğu. Söyleyeceklerim bu kadar Doğan abi. Teşekkür
0: çok,
1: ederim.
0: Ben sağ teşekkür olsun. Ettim kardeşim, sağ olasın. Sana da sevgiler, saygılar. 0450 İyi sana günler. Da günaydın.
2: Doğan abi günaydın.
0: Günaydın. Hoş geldin.
2: Abi ben Ahmet abiyle yayınına da katılmıştım. Yine İsmail Hoca'yı dün eleştirmiştim. Kendi içimizde kendimizi toparlamamız gerekiyor diye. Yani bizler kendimiz söylüyorum. Hani biz cahil olalım. İsmail Hoca bizden daha iyi biliyor olsun. Ama dün kendini öyle bir duruma soktu ki. Yani ben dün tribündeydim. 14 yıldır da kombinem var. Yani İsmail Hoca'ya Asensio'yu biz oyuna sokturduk abi. Yani niye kendine bunu yaptırıyorsun? Niye kendini küçük duruma düşürüyorsun? Biraz önceki arkadaşın dediği gibi İsmail Hoca Konya maçı ertelensin diye Oğuz Hoca çıkıyor diyor ki bizim böyle bir başvurumuz olmadı. Yani işleyen çarka tomat sokuyor İsmail Hoca. Ya sen klasik 11'inle çık, Asensio, Talisca ilk 11'de. Baksın Talisca yoruldu, yerine Vedat'ı sokarsın. Ya madem Nene bu kadar hazır ve hızlı, yani Kerem hem psikolojik hem mental olarak takımda değil, yok. Neden Nene'yi oyuna sokmazsın? Yani biz, bir de ben şu yorumuna hiç katılmıyorum. Oyuncularımız haftada 3 maç yapıyor. Ya kardeşim İngiltere'de de yapıyorlar bunu ya. İngiltere'de adam pazartesi, perşembe, pazar oynuyor. Nasıl beceriyor bunu? Biz niye yapamıyoruz? Yani biraz artık kendilerini eleştirsinler. Hakemdi, oydu, buydu. Yeter artık ya. Gerçekten yorulduk Doğan abi. Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum kardeşim. Sağ olasın. 31.53 sana da günaydın.
3: Merhaba abi, günaydın.
0: Günaydın, hoş geldin.
3: Nasılsın Doğan abi, iyi misin?
0: Sence? Ya benim iyi oluşum kötü oluşum bir şey değiştirmiyor. Ben iyiyim maşallah, Türk gibiyim. Dosta düşmana karşı dimdik duruşum devam ediyor falan. Ne böyle şeyler mi söyleyeyim? Sen de iyisin inşallah. Hangi takımlısın?
3: Hocam ben Fenerbahçeliyim.
0: Ne kadar iyisin? Sen iyi misin?
3: Hocam biz iyiyiz ya. Valla ben 26 yaşındayım. Yani hiç iyi olduğumu hatırlamıyorum. 14 yaşındayım şampiyonlukta. Onu da pek şey yapamadım yani. Algılayamadım o dönem.
0: Peki dün maça gidenlerden misin?
3: Maça gidemedim maalesef. Çalışıyordum. Ben taraftarları taşıdım abi. Taksiciyim, öyle söyleyeyim. Taraftarları
0: öyle
3: taşıyorum.
0: Eyvallah.
3: Evet. Sonra ben şey diyecektim. Oğuz Çetin şöyle yani Az Yıldırım'ın 2000'den alınıyor. Açıklaması şey. İşte Alex par odaklı bir futbolcu. Ekilinin dikilmemesi gerekiyor diyor. Diyor ki hacimin dikilebilir diyor. Ondan sonra yani tam hacı çok büyük futbolcu da abi. Yani sen Fenerbahçe efsanesi diye anılıyorsun. Ama saha dışında da efsane olman lazım. Yani o cümleler falan. Bir dese bunu mesela kimse demez ki bu Fenerbahçe'nin futbolcusu diye. O tip açıklamaları var. Onu belirtmek istedim yani. Rahatsız oldum. Ve bunu futbolun başına getirdi Oğuz Çetin'i. Bu tip açıklamaları var. Yani şey, o yüzden başarılı olacağımıza pek
0: peki
3: inanmıyorum.
0: Peki dün ağır oyunun sebebinin ne olduğunu düşünüyorsun? Mesela gerçekten çok böyle ite kaka bir Fenerbahçe izlemedik mi? Yani gitmeye çalışan, giden değil de gitmeye çalışan, hani Fenerbahçe Kadıköy'de bir baskı altında mı hissediyor kendini oyuncular? Deplasmanda olsa daha iyi oynuyorlar diyeceğim. Gençler Birliği maçı deplasmandaydı mesela.
3: Evet Doğan abi, şu an diken üstünde. İsmail Hoca zaten bekliyor ne zaman gönderileceğim şeyine girdi adam. Çok tedirgin. Golden sonraki belli oluyor zaten hareketlerin. Aşırı tedirgin, o da çok normal. Tüm ülke Fenerlisi, Galatasaraylısı adamın üstünde yani. Biz de öyleyiz. her türlü eleştiriyoruz adamı. O da ne yapsın? Ya dayanamaz, o baskıyı kimse kaldıramaz diye düşünüyorum. O şu an ondan dolayı, ortamdan dolayı bir kimya da uymadı. Oyuncular birbirine uyum sağlayamadı. Vedat işte formsuz geldi, sakatlandı. Kimya tutmadı sadece yani.
0: Peki, teşekkür ediyorum sana.
3: Hayırlı günler abi, teşekkürler.
0: Sağ olasın, ben teşekkür ettim aradığın için. Diğer telefonlarla hemen devam edelim. 21.68 duyabiliyor musunuz?
4: Alo.
0: Merhabalar, hoş geldiniz.
4: Merhaba abi, günaydın. Günaydın abi, merhaba.
0: Hoş geldiniz, buyurun, tanıyalım sizi.
4: Abi isim Ali İhsan. Benim derdim şu abi. Ben Fenerbahçe'nin yani ben bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'nin Fenerbahçelilerden daha çok yenmesini istiyorum. Çünkü Fenerbahçe başarılı olduğu müddetçe Okan Buruk Galatasaray'ın başında kalıyor. Bence Okan Buruk yani başarılı bir teknik direktör değil. Başarılı olsa Avrupa'da derece yapar. O yüzden Fenerbahçe belli olduğu için Okan Buruk da Fenerbahçe sayesinde Galatasaray'ın başında durdu. Ben böyle düşünüyorum yani. Çünkü biz

0: Fatih Milan'a gitti ondan sonra. UEFA Kupası aldıktan sonra. Yani benim düşüncem bu. İnşallah Fenerbahçe şampiyon olur da Okan Buruk bu takımdan gider abi.
1: Peki. Düşüncen de bu. Eyvallah. Sana da sevgiler, saygılar olsun. 89.03 sana da günaydın. 89.03 duyabiliyor musun?
2: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Kenan ben, nasılsınız?
1: Teşekkür ederim Kenan Bey, hoş geldiniz. Buyurun.
2: Şimdi ben Beşiktaş'ta yaptım. Yarınki maçta Beşiktaş'a başarılar diliyorum ama Fenerbahçe'yle ilgili konuşmak istiyorum. Şimdi bu İsmail Kartal'la ilgili bu kadar eleştiri yapıyorlar bu yorumcular ama ya bu İsmail Kartal 4. defa geliyor. Tanımadık, bilinmedik bir insan değil. Hiçbir yorumcu, ben bakıyorum, az Yıldırım'a bir şey söylemiyor. Bütün hazırlığı Aykut Kocaman'la yapıp gecenin yarısında İsmail Kartal'a dönene hiçbir şey söylemiyor yorumcular. Geliyorlar, İsmail Kartal birinci maçtan sonra istifa etsin. Ya arkadaş, bunu seçen adama niye siz herhangi bir eleştiri yapmıyorsunuz?
1: Oradan adam şeye dönüyor olabilir mi acaba? Ki, kızım sana söylüyorum.
2: Yurt dışından gelmedi, sizin tanımadığınız bir adam değil ki. Bilinen, tanınan bir adam. Kaldı ki bence haklı yönleri de var. Şimdi sizin kanalınızda da YouTube yayınları yapılıyor. Murat Arşın'ın bir programı var. Hı hı. Leo transferi yapılırken şöyle bir yorum yaptılar.
1: Sesiniz gitti ama.
2: İşte bir de forvet, işte diyelim ki Lukaku. Bunların diyor beşini biz bir arada seyredemeyeceğiz mi diyor. Ya bunların beşini bir arada, bunu söyleyen adamlar da 20-30 yıldır futbol hayatının içindeler. Bunların beşini birden herhalde halı sahada veteranlar maçında seyredebilirsin. Yani bugün Lyon maçında böyle bir beşliyle çıksan herhalde Lyon seni beşlik eder. Her birisi için birer tane gol atar. Yani hiçbir tanesi pres yapmayan, koşmayan, bu adamlarla beraber oynamak. Dün mesela adam 5 gol atmış Talisca'yı. Nasıl kenara koysun da Asensio'yu oynatsın. Yani biraz akıl, mantık. Asensio'yla ikisini birlikte oynatsa ilk yarıda üşümüldü herhalde diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum. Fenerbahçe ilk isabetli şutun 35. dakikada attı. Yani seyredenlerin de biraz sağduyulu, mantıklı düşünmesin. Yani biraz bu adamı rahat bıraksalar bence 99 puan aldığı sezonda dahi şampiyon olabilirdi. O Süper Kupa muhabbetleri, şu muhabbetler falan, başkan ortalığı gelmeseydi o sezon bile şampiyon olabiliyordu bu adam. Yani tamam, kapasitesi belli ama bu kadar da kötü bir hoca değil. Niye yerden yere vuruyorlar? Velev ki yerden yere vuracaksınız, niye getirdiniz? Getiren adama söyleyin. Yani takımın başkanı var. Başkana hiçbir spor yorumcusu bir laf edemiyor. Korkuyor ama İsmail Kartal yerden yere vuruyor. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Az önce söylediğim gibi belki Aziz Başkan'a da bir şey söylemek çok zordur birebir de. Onun reaksiyonu daha farklı olur ya da ona söylemek daha kolaydır İsmail Hoca'ya. O yüzden bazı yorumlar İsmail Hoca üzerinden yönetime de olabilir. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla misali de olabilir. O hatırlatmayı da yapıyor aslında dinleyicimiz. 54-57 günaydın. Buyursunlar efendim, hoş geldiniz.
3: Daha farklı olur ya da ona söylemek daha kolaydır İsmail Hoca'ya. O yüzden
1: dur şimdi, duracak 54-56'yı. 54-57.
3: Dinleyicimiz 54-57. Günaydın.
4: Günaydın Doğan abi, nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Beklemen iyi oldu. Biz de seni bekledik. Biz de dinledik bir daha kendimize. İyi oldu.
4: Olsun. Abi.
1: Tamam, benim için.
4: Ya dedim abi, dün akşam Fenerbahçe'liyim. Dün akşam katliam vardı abi ya. Bildiğin katliamdı ya. Ben kadroyu görünce zaten Fenerbahçe'nin yenme ihtimalinin olmadığını düşündüm. Yani en iyi sonuç beraberlik dedim ki beraberlik oldu.
1: Bilmiyorum, yaklaşık olarak 6 dakika boyunca Asensio diye bağırdı tribünler. 6 dakika.
4: Hocam ya, ben kesinlikle Asensio ile arasında bir problem olduğunu düşünüyorum. Ben bugüne kadar İsmail Hoca'yı hep savundum. Bütün Fenerbahçeli arkadaşlara karşı, herkese karşı savundum ama yani dün akşamdan sonra artık savunulacak bir yanın olduğunu düşünmüyorum. Yani sen, yani Vedat Slan niye başlıyorsun? Veya ne bileyim, madem Nene hazırdı, oyuna girebiliyordu, Kerem'in yerine ne?

0: Neyle başlasaydın? Vedat
1: bak mesela Talisca, iki senedir Asensio, iki senedir numarada performansını beğenmediğim Fred bile dün Kante ve Guendouzi önünde tabii oynayabilirdi.
0: Tabii ki iş yapardı hocam, tabii ki. Yani Fred'i gönderdin, tamam eyvallah. Kante yani son 4 maçtır 3 maçtır mükemmel oynuyor. Yani yaşına göre ki Kante bile düşünüyorum mesela, Aziz Başkan Kante hakkında birçok demeç verdi, birçok laf söyledi. Adam işini yaptı. Demek ki karakterli bir insanmış, karakterli bir topçuymuş diye düşünüyorum ben Kante için. Yani başkası olsa futbola küserdi.
1: Ya iyi performans diye saysan bilmiyorum, dün takımda herhalde Kante'yi ilk 3'e koyarsın gene.
0: Bak koyarım hocam, Kante. Ya bana göre Kante. Yani ilk 3'e değil, ben 1 numaraya da Kante'yi koyarım.
1: Yok, çünkü gerçekten Guendouzi de bana göre oynadı. Kante mesela diyelim. Guendouzi her zamanki oyununu oynuyor aslında ama mevki anlamında biraz 8'e dönük oynadığında daha tutuk. Ben Guendouzi'yi daha çok 6 beğeniyorum yani.
0: Evet evet evet, kesinlikle hocam, kesinlikle.
1: Ya çünkü top tutma ve adam eksiltme konusunda sıkıntısı var Guendouzi'nin. O yetisi yok ve evet, hızlanamıyor bir anda. Bazen bir kanattan böyle gideyim derken Talisca'nın gidecek mecali yok. Vedat gidemiyor. Guendouzi gidemiyor. Kim gidecek abi? Greenwood şey gidemiyor.
0: Yok. Ya Greenwood'un önünü açmak lazım.
1: Kerem
0: hocam
1: gidemiyor. Greenwood, Kerem gidemiyor soldan.
0: Valla ben yani Fenerbahçe'nin dün akşam hocası olsaydım Kerem'le başlamazdım. Talisca'yı sol alırdım. İlla Vedat'la başlayacaksam Vedat'ı forvet, Asensio 10 numarada oynatırdım diye düşünüyorum yani.
1: Valla ben eğer ki yani bilseydim antrenman performanslarını, ben Talisca, Asensio, Nene ile başlardım.
0: Değil mi hocam? Nene bir kere hani yanlış anlamayın, tarafları da ateşliyor. O deparı neydi öyle ya? Ben inanamadım Nene'ye. Nereden nereye koydu? Adam
1: o son
0: durmadı.
1: Şey savunmadan hani çıkardığı top. İki kişinin arasında.
0: Yok ilk girdi ya.
1: Evet.
0: Evet evet, ilk girdiğinde. Hı hı. Ama biliyorum Doğan abi, hani bizim haftaya Lyon'u eleme şansımız yok. Hani derler ya ne olursa olsun büyük takım isim var bir kere, Lyon yani, Olympic Lyon.
1: Ya önüsü bir takımın umudu bir futbolcu olmalı mı? Evet, Osimhen gibi bir ismin varsa bu olabilir. Çünkü kendini ispatlamış. Çünkü Osimhen'i olan evet, Galatasaray kazanıyor. Osimhen yokken Galatasaray'ın kazanma ihtimalini sorsan Galatasaraylılara hepsi aynı cevabı verir. Çok zayıf, çok zor der yani. Ama Fenerbahçe'nin olmayan oyuncusu dediğinde kim olmazsa diye sorduğunda ya Ederson olmazsa yerine biri olabiliyor.
0: Yok hocam, Ederson, onu da söyleyeyim ben. Ederson bitmiş hocam.
1: Yani oradan da başlıyorsun yani gidiyorsun mesela ama bir umut Greenwood olmamalı yani Fenerbahçe'de.
0: İşte aynen öyle. Çünkü bizim hani çok yıldızımız var. İnanılmaz var, yetenekli futbolcularımız var. Hani bunlar neden küstüler, neden küsüyorlar, neden performanslarını göstermiyorlar bilmiyorum. Oradaki hani taraftara yazık ya, gerçekten mükemmel bir destek vardı, mükemmel bir taraftar grubumuz vardı ama statta bilmiyorum ben nasıl olacak onu da bilmiyorum. Ama seneye diyorum, haftaya kesinlikle Lyon'u eleme şansımız yok o Doğan abi. Ben kesinlikle inanmıyorum yani. Biz UEFA Avrupa'ya gideceğiz gibi gözüküyor. Orada da ne yaparız bilmiyorum. Lig bu sene çok karışık olacak. Şampiyonluk yani büyük favori diyemem Fenerbahçe için ama bilmiyorum. Ya kadroyu Aziz Yıldırım mı kuruyor onu da bilmiyorum. Çünkü geçmişte böyle huyları vardı biliyorsunuz az çok Doğan abi. Onu da bilmiyorum ama İsmail Hoca'nın bu olduğuna ben inanmıyorum. Dün akşam gerçekten faciaydı ya. Ben Vedat yerine Lukaku'yla başlardım ya. İnanın Lukaku'yla başlardım. En azından hani defans oyuncuları hani bilinen bir topçu olduğu için çekinir diye düşünüyorum isminden. Performans kötü olsa bile. Değişikliklerde ben taraftarın Asensio bağırmasını beklemezdim. İlk 5'te yapardım. Kerem alırdım, Nene'yi koyardım, Asensio'yu koyardım. Vedat alırdım, bir süre Talisca ile devam ederdim. Baktım Talisca'da yine iş yok, Talisca'yı alır, Lukaku'yu koyardım. Yani birçok şey yapabilirdim yani. Yani çok, çünkü alternatifin çok olan bir kadron var. Sen bunu değerlendiremiyorsun.
1: Peki, teşekkür bilmiyorum ediyorum abi, sana da.
0: Hayırlı
1: sağ olasın,
0: gene
1: de umudunu kaybetmemen dileğiyle. Eyvallah, sağ olasın,
0: abi,
1: eksik olma sana da. 07:21, sana da günaydın.
2: Alo, günaydın Doğan abi. İstanbul'dan Doğan Aracoğlu ben. Fatih'ten arıyorum.
1: Hoş geldin adaşım.
2: Hoş bulduk abi. Nasılsınız, iyisiniz?
1: Çok şükür. İyi diyelim, iyi olalım.
2: Allah iyilikler versin. Abi konumuz Fenerbahçe. Dakika 34. Oğlumla maçı seyrediyorum. Oğluma dedim ki Lyon gol atar. Lyon golü attı. Tekrar ikinci yarıya geçiyorum. İkinci yarıda da Openda'nın arka direğe vurduğu toptan 3 dakika önce Lyon'un gol atma dakikaları geldi dedim. Allah'tan arka direğe vurdu top. Geri döndü. Çok bariz 5'er dakikalık Lyon'un oyuna yayılması, pas trafiğini çok iyi çözmeleri, karşılık veremeyen Talisca, Vedat Muriç'in yaptığı geriye gelip top almaları, Talisca'nın yapmamasını hayretle izledim. Buna dokunmayan, değmeyen İsmail Kartal'ı da çok desteklememe rağmen Allah, Aykut Hoca gelmeyince Allah Asensio'yu korudu dedim ama vallahi ne olduğunu anlayamadık yani. Durum böyle.
1: Asensio'nun çekeceği varmış gibi oldu Aykut Hoca gelse.
2: Vallahi çekeceği varmış. Ben Aykut Hoca'dan korkuyordum. İsmail Hoca'nın sistemine güveniyordum ama tam tersi ya, yağmurdan kaçarken doluya tutulmuş gibi olduk.
1: Şimdi mesela bugün Asensio olsan, bugün mutlaka sosyal medyada yazılanları, gazetelerde konuşulanları, televizyonda dün akşamdan beri sosyal medyada trend topik niye olmuşum deyip kendi ismini gördüğünde herhalde bir çevir kısmını, metni çevir diye çevirdiğinde ya bu Asensio oynamayınca bu hoca deyip kaç tane okumuş olabilir mesela, örnek veriyorum. Ne hissedersin sen Asensio olsaydın?
2: Allah'ım. Ne hissedeceğim bilmiyorum şimdi, onun yerine kendimi doymayayım ama gerçekten zor bir durum. Ama yani taraftarın arkasında olduğunu bilmesi önemli bence. İsmail Hoca da yanlışından dönecektir diye düşünüyorum. Asensio'nun fizik kapasitesinin daha, ya idman performanslarını görmeden şimdi çok da İsmail Hoca'yı gömmenin de doğru olmadığını düşünüyorum. İdman olaylarını pek bilemiyoruz. Nasıl gelişiyor, nasıl şey yapıyor ama son 82'den sonra Lukaku oyuna girdikten sonraki kadro eğer Lyon maçına, ikinci maça başlarsa bu turu geçeceğimizi düşünüyorum. Ayrıca bir önerim daha var. Lütfen İsmail'i bu üçlüye monte edelim. Asensio'yu sola, ta Greenwood önde Lukaku ile başlarsak bu turu alırız diye düşünüyorsun. Aziz Yıldırım'a bu bir dilekçemdir. Madem her şeye karışıyor, her şeyi yönlendiriyor başkanım. Onu bu şekilde bir kadroyla çıkarsak bu turu geçeriz. Lyon'da da çok büyük bir şey yok abi. Eski seyrettiğimiz Lyon değil. Ama tabii teknik disiplini, taktik disiplini, atletik iki kanatları. Ben o özellikle Fofana'yı çok beğendim. Skriniar ona biraz sertlikle durdurabildi. Yoksa Semedo'nun da iyi oynaması. Ayrıca Brown'un temposunu beğendim. Sormak istediğim bir şey varsa cevaplamaya çalışayım abi.
1: Yok, benim de bu kadar. Teşekkür ederim. Sen de düşüncelerini paylaştın, eksik olma. Çok da değişik değildi zaten diğerlerinden. Ama senin umudun yitirilmemiş olması güzeldi. Tek farkı oydu. Sen bu kadroyla, evet, son 10 dakika 20 dakikalık kadroyla eğer çıkarsa Fransa'da, Fransız kalmazsa eğer hoca bazı şeylere, Fransa'da bu turun geleceğini düşünüyorsun.
2: Abi özellikle dilekçemi tekrar etmek istiyorum. Kante ve Gendouzi'nin yanına İsmail'i monte edelim. Gendouzi 6'da, Kante 6'da, İsmail biraz 8 gibi lütfen. Asensio'yu sola atalım. Nene de olmaz. Şimdi bir maçlık bu vurduğu şey direkleri, ben aldanmayalım. Nene de olmaz geçen sene seyrettiğimiz. Asensio'yu sola, sağda Greenwood, önlerinde Lukaku ile başlarsak bu turu geçeceğimize inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun.
1: Eyvallah. Sağ. Saygılar, sevgiler bizden olsun. 10.81, sana da günaydın.
3: Günaydın Doğan Bey.
1: Hoş geldiniz efendim.
3: Ben İstanbul'dan arıyorum. Kadıköy yakınından. İsmim Halil İbrahim İmir. Siz Kadıköy yanıyor dediniz ama Kadıköy yanmıyor. Fenerbahçe taraftarının içi yanıyor. Bu da
1: ben maçın İsmail başlangıcındaki şovdan dolayı dedim Kadıköy yanıyor dedim. Yani.
3: İşte o Kadıköy
1: ama
3: yanmadı.
1: Çok güzel bir bağlama yaptın. Ben tebrik ettim, kıskandırdın beni de. Kadıköy gerçekten yanıyor, yanmaya devam ediyor ama içten yanmalı. Hani öyle söyleyeyim.
3: Ben de diyorum ki işte bizim içimiz yanıyor, taraftarların içi yanıyor. İsmail Hoca da maalesef uyuyor. Ben Aziz Yıldırım'ı 98'de bir oy farla kazandığımda da çok mutlu olmuştum. 2018'de de Aziz Yıldırım'ın kaybetmesine çok üzüldüm. 2026'da gelmesine de en çok sevinenlerdenim. Fakat Az Yıldırım bazı şeyleri ben geldim hallolur diye diyor.

0: Ama olmuyor. Çünkü neden olmuyor? Fenerbahçe'de zaten büyük bir yara oluştu. Bu yara öyle mermerle düzelmez. Bu yarayı temizlemek gerekiyordu. Onu da yapamadı. Neden yapamadı? Daha önce bu Mourinho'yu getirdim dediğinde dedi ki İsmail'e bu iş olmaz dedi. Haklı mıyım?
1: Evet.
0: Kendisi söyledi basın toplantısında. Şimdi olmaz dediğin bir insanı sen Ali Koç'u eleştiriyorsun, Saadettin Saran'ı eleştiriyorsun. Ondan sonra sen getiriyorsun. Yani bunu yapmamalıydı. Çünkü İsmail Hoca'nın biz kapasitesini biliyoruz. Yani beni kandırmasın. 99 puan aldık, 99 puan aldık diyor. 99 puan aldığı sezonda kritik maçları kazanamadı. Kritik maçları kazanamadıktan sonra bana ne 99 puan, 109 puan da toplasa. Önemli olan kritik maçları kazanmak. Nedir? Bakın biz bunu başardık. Mustafa Denizli döneminde 4 yıl Galatasaray üst üste şampiyonken 2000-2001 sezonunda Mustafa Denizli bunu başardı. Galatasaray puan olarak öndeydi ama Fenerbahçe 2-1 yendi ve maçı aldı ve şampiyon oldu. Şimdi büyük hoca budur. Yani öyle sen Beşiktaş'a karşı kaybedeceksin, Galatasaray'a karşı kaybedeceksin, berabere kalacaksın. Ondan sonra ben 99 öyle bir yağma yok. Yani o yüzden İsmail Hoca geriyi bıraksın. Hatta ben diyorum ki yani acilen görevden el çektirirsin lütfen. Yani Aziz Yıldırım ve kendi takip ettirdiği kişiler varsa radyo kanallarını buna iletsinler. Yani eğer Aziz Yıldırım da kendisi de yolcu olur. Hatta 2027'yi de beklemez. Artık bu taraftan hiçbir sabrı kalmadı. Yani çünkü ikinci yarıda Aziz Yıldırım da istifa diye bağıracak bu taraftan. Çünkü bakın Galatasaray 4 sene şampiyon oluyor. Bir maç berabere kalıyor diye. Galatasaray taraftarı kursunuz ve istifa diye bağırıyor. Fenerbahçe taraftarı vefalı bir taraftardır ama artık o vefa bizde de kalmadı artık. Çünkü sabrımız bitti. Yani İsmail Hoca bu takımı yönetemiyor. Sen şimdi Sayın Doğan Bey siz bu radyo golü çok güzelten bir şahısınız. Sizi ben kişisel olarak da takdir ve tebrik ediyorum. Çünkü siz sadece radyo odaklı değilsiniz. Sizin alanınız geniş. Ama bu geniş alanı radyoyu da veriyorsunuz. Ve diyelim ki sizin patronunuz sizi engellemeye çalışsa, sizin saatlerinizi kısıtlasa inan belki kaybeder. Çünkü biz
1: benim üzerimden de örnek vermeyelim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Eksik olmayın. O sizin güzelliğiniz olsun. O sizin güzelliğiniz olsun. Anladım. Anladım ben de. Çok da telefon var. Onu da bekletmeyelim diye söylüyorum. Sağ olun. Eksik olmayın.
0: Sen takımın liderini, klas oyuncusunu küstürmeye hakkın yok İsmail Hoca. Lütfen Asensio'yu alarak Tadiçkan'ın da dengesini bozdun. Çünkü Vedat Muriç öyle büyük takımın oyuncusu değil. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.
1: Ben teşekkür ettim. Sağ olun. Eksik olmayın. Bir telefon daha alalım. O telefonla da yavaş yavaş kapanışı yapacağız. Yurt dışına gidiyoruz galiba. Hollanda'dayız. Öyle mi?
2: Evet Doğan. Kolay gelsin.
1: Oo, sevgiler, saygılar. Hocam hoş geldin. Yollarda
2: Gökhan,
1: mısın?
2: Ben nasılsın?
1: Yollarda mısın?
2: Yoldayım ben, kargo dağıtıyorum. Eyvallah. Hollanda'da.
1: Tamam. Yok biliyorum, o yüzden sordum yollarda mısın diye daha önce. Şimdi çift sıfır 316'dan arayan çok kişi olmadığı için o yüzden söylüyorum ben de.
2: Aynen. Ben de Fenerbahçeliyim. Küçük bir teknik bir şey söylemek istiyorum. Dün maçı izledik hepimiz. Belli bir dakikadan sonra Lyon orta sahası oyunu topu aldı. Çok basit yani, ben bir taraftar gözüyle söyleyeceğim bunu. Teknik direktör ya da ekibinin görmeme ihtimali yoktur diye düşünüyorum. Talisca Türkiye Ligi topçusu. Yurt dışında herhangi bir UEFA Ligi veya Şampiyonlar Ligi maçında ilk 11 oynayabilecek bir futbolcu değil. Kondisyonu, fiziği, pres gücü olmaması falan filan neyse. Maçı aldı 20. dakikadan sonra Lyon eline. Hoca bakıyor kenardan, ben de bakıyorum televizyondan. Çok basit. Madem hani bir şey yapman lazım ya da bu insanlar bu kadar kızıyor, Kerem'i Talisca'nın yerine alsaydı, daha önce Galatasaray'da Icardi arkası oynamışlığı var. Sol kanada koşan bir Oğuz Aydın gibi ya da Nene gibi bir adamı koysaydı, en azından Kerem'in pres gücünden yararlansaydı, bu arkadaşlar, bu siyahi arkadaşlar bu kadar rahat kolay pas yapa yapa çıkmayacaktı. Ya da bu Tolisso'nun başına bir adam dikseydi eski usul, bu kadar rahat pas yapmalarını engelleyeceklerdi. Bu taraftar, bu tribün, bu muazzam atmosferde de en azından bir gol daha fazla atabilirdi, belki gol yemeyecekti. Yani bunu bu kadar çok bariz bazı şeyleri, yani neden şey yapamıyor? Şimdi Asensio krizi yaratıyorlar. İşte yok Talisca mı oynar, Asensio mu oynar, işte Vedat mı oynar? Ya maça göre her oyuncu oynar, maçına göre. Bu kadar basit aslında. Maçına göre Lukaku oynar, maçına göre Talisca oynar, maçına göre Asensio oynar. Niye insanlara bu kadar İsmail Kartal'ın verdiği demeçler kendi kendini yakıyor? Bu kadar taraftarı galeyana getiriyor,
1: aslında
2: kızdırıyor.
1: Aslında Gökhan şunu söylüyorsun, diyorsun ki iyi bir teknik adam kurduğu kadronun arkasında durup içerideki sistemi oyuncular üzerinden değiştirebilir diyorsun. Kerem'i Icardi arkasına aldığı gibi Vedat'ın arkasına alsaydı, Talisca'yı da sol tarafta biraz tutsaydı, arkadan Arşi ile beraber belki daha iyi bir destek verebilirdi. Çünkü Kerem Arşi uyumunun olmadığını iki sezon öncesinde de gördük, biliyoruz. O yüzden söylüyorum, ben de doğru söylüyorsun, sana da katılıyorum. Oyuncu çıkarmadan da bunu yapabilirdi belli bir süre.
2: Tabii ya, 30 ile 45 arasını bu şekilde değerlendirirsin. Baktın ki devre arasında istediğin verimi alamıyorsun. Örnek veriyorum yani. Zaten Talisca'yı ben otomatik olarak hiç 11 başlatmazdım Avrupa maçında da. Hadi diyelim ki başlattım, 45'te alırım kenara. Asensio'yu sokmak zorunda da değiliz. Mesela Oğuz Aydın'ı koyarsın bir kenara. Ya da Nene'yi alırsın. Veyahut da İsmail'i alırsın. Orta sahayı üçlersin. Oyunu bir tutarsın. Bu 0-0'dan konuşuyorum yani, o gol yemediğin dakikaya kadar. Ondan sonra atacağım 1-0, 2-0 seni Fransa'ya ciddi anlamda şanslı duruma götürür. Oyun böyle yani şey yapıyor. Çünkü senin defansın özellikle, tamam Semedo dünkü maçta çok güzeldi. Fakat Archie Brown ve Semedo bir Ferdi, Gökhan Gönül değil. Olmadıkları için de ve zaten iki stoperin ikisi de yaşlı. Aki'yi ben çok beğenmeme rağmen dün de çok iyiydi. Ama yani sen onlara şey bırakmaman lazım. Hani onların üzerine gelmemeleri lazım. Bak sen onların üzerine gidemedin. Adamlar seni ve bana göre çok beceriksiz bir defans hattına sahip aslında Lyon. Birkaç şeyde fark edildi. Yani sağlam güzel oyun ve pres kursaydı Fenerbahçe, ki bunlar koşan oyuncularla olur. Artık günümüzde teknik futbolcular tamam okey ama koşmadın mı olmuyor. Olmuyor. Vedat Muriç hazır değildi. İkinci yarı çok düştü. İlk yarı okey. İkinci yarı düştü. Yani bunu 45'te 50'de niye çıkarmıyorsun? Yani 5 tane oyuncu değişiklik hakkını sana süs olsun diye mi veriyorlar? Bunları değiştirebilirsin diye veriyorlar. Yani 33 yaşındaki Tolisso dediğin adam seninle kedi fare oynar gibi oynadı. Niye oynadı? Çünkü adama hiç baskı yapamadın. Çünkü Gendüz öyle bir oyuncu değil. Ya İsmail gibi ısıran, Kante'nin ya da belli başlı, örnek veriyorum yani, nasıl diyeyim yani, Lemina gibi ısıran oyuncu lazım. Isıran oyuncu olmadığı zaman orta saha seninle oynar. Gelecek maçta da aynısı olacak. Böyle Talisca'larla, Asensio'larla, ne bileyim önde şöyle böyle oynarsan gene adamlar seni pas manyağı yapacak. Yani bu çok gözüken bir şey yani, herkes görüyor bunu. Bunu hocalar nasıl görmüyor ben anlamıyorum yani.
1: Peki. Teşekkür ederim sana da, sağ olasın. İyi yolculuklar diliyorum, kolaylıklar tamam. Diliyorum. Yurt dışına, gurbete selam.
2: Sağ olasın.
1: Senin vesilenle eksik olma. 11.45 yaptık saatleri. Çarşamba günü tabii ağırlıklı olarak hem de maç oynandığı için Fenerbahçe üzerinden gittik ama Ali Naci bir diğer kuruluşumuz Digi Futbol'da, dijital platformda Aydın Cingöz'le beraber yorumlar yapıyor. Galatasaray'ı detaylarıyla, ayrıntılarıyla inceliyor. Listemizin bir numarası Batrakov'u transfer ettik diye bir açıklama geldi. Biliyorsunuz Başkan Özbek'ten Rus 10 numarayı aldıklarını dile getirdi. Yeni transferinden övgüyle bahsederken scout ekibimizin bir numarasını aldık. Hocamız da çok beğeniyordu. Ne kadar kaliteli bir oyuncu transfer ettiğimizi herkes görecektir dedi ki Batrakov'la ilgili ben de hemen şöyle bir detaya yer vermek istiyorum. Artıları ve eksileri incelenmiş. 30 milyon euroyu bulan bir mali ameliyatı var. 21 yaşındaki futbolcunun kafaları karıştıran bazı soru işaretleri var. Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'deki zirve yarışında baskıyı kaldırıp kaldıramayacağı yönünde endişeler onunla birlikte ön plana çıkıyor. Ama oyuncudan çok umutlu olan Rus gazetecilerin vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda aktaracağım size Batrakov'la ilgili. Artıları oyun zekası, güçlü şut çekişleri, pas kalitesi, duran toplar, skor katkısı, profesyonellik diye adlandırılmış. Bunlar bir oyuncuda olduğu sürece ne eksiği olabilir ki diye sorduruyor. Eksiklerine bakınca çelişebiliyor çünkü artılarıyla. Adaptasyon süresi varsa bu profesyonel değildir demek olur. Fiziksel seviye dediğinizde güçlü şutu, duran topları, skor katkısı... Evet, bunlar sadece durağan futbolda olabilecek şeyler gibi gözüküyor. Baskı dediğinizde fiziksel seviyesi olmayınca eksileri anlamına gelir. Bonservis yükü en önemli detay olur. 10 numara sorumluluğu çok fazla yok deniliyor. O da Mertens'in boşluğu kısmında kıyas anlamında çok güçlü bir rakibe sahip olması Batrakov'un eksi yanlarından biri olarak yazar. Biraz zamana ihtiyacı var. Galatasaray'ın da o zamana maalesef sabrı yok. Bu da önemli bir detay. Bakalım neler olacak Batrakov'la ilgili olarak. Ali Naci'ye gideceğiz. Onun düşüncelerini, görüşlerini alacağız. Ve yarın da saat 10'da kısmetse tekrar buluşacağız. Esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın efendim.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Parantezden mutlu günler, ben Berk Seyar. Parantez programında sizlerle birlikteyim ve normalde böyle biraz daha erken girer hemen dalardık bu saatlerde haliyle ama kim ne dedi formatında Ali Naci Küçük'ün Galatasaray'a ilişkin verdiği haberlerin bitmesiyle beraber dalalım dedik. Zira 4 saat boyunca aşağı yukarı benim sesimi duyacaksınız. 4 saat boyunca uzun uzadıya bir yayın olacak. Benim gevezeliğimden bir 5 dakika daha mahrum edeyim istedim sizleri, ya da benim gevezeliğimden 5 dakika daha kurtarayım dedim sizleri. O daha güzel bir tabir oldu, daha güzel bir yaklaşım oldu. Diyelim, işin esprisi bir yana tabii. Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Beklentinin olduğu bir günde bu 1-1'lik beraberlik tabii çok konuşuldu, konuşulmaya devam ediyor. Zira Fenerbahçe tarafında şunu diyenler vardı: Gençler Birliği'ne karşı bir mağlubiyet alındı ama durun bakalım, bunun telafisi var. Telafisi olmayan yer için hazırlanıyor takım. Sakin olun, takımın üzerine bu kadar gitmeye gerek yok sesleri vardı. Ama diğer tarafta 1-1'lik eşitlik de soru işareti yarattı. Fransa'da bu işi nasıl çözeceksin? Burada 1-1'lik eşitlikle girdiğin bu ilk maçta, çıktığın bu ilk maçtan sonra diye sorular sorulmaya başlandı. Öncelikle şöyle bir açıklamamızı yapalım. Saatler 12-14 arasını gösterdiğinde Cihan Dişli ve İbrahim Yavuz olurdu. Çarşamba günleri biliyorum. İbrahim Yavuz'un bu haftalık yayını Cuma günü 12-14 arası olacak Göksel'in Çağrısı Araç'ta. Cihan Dişli'nin de yıllık izni sürecinde. Aynı şekilde bugün Çağatay Çıtlak da özel bir sebebiyle sizlerle olamayacak. Onu hatırlatayım. 4 saat boyunca 12-16 arası sizlerle birlikteyim. 12-16'da 4 saat boyunca programın tüm başlığını da sizlere aktarmış olayım. Ne yapacağız, ne edeceğiz, hepsini sizlerle paylaşayım. İrfan 25'te Fenerbahçe'yi konuşarak başlayacağız. Haliyle orada bir gündem var ki beni konuş diyen bir gündem var. Diğer tarafta Ezgi Alp'le Trabzonspor'u konuşacağız. Bu akşam Trabzonspor'da saatler akşamüstü 16.30'u gösterdiğinde Fatih Tekke'nin basın toplantısı bekleniyor. Tüm bunları değerlendirdiğimiz, tüm bunları konuştuğumuz bölümler olacak. Diğer tarafta Ali Aydın'la Beşiktaş'ı konuşacağız. TVBu'dan Ali Aydın'la Beşiktaş gündemini değerlendireceğiz ki Beşiktaş'ta da 14.30'da bugün bir basın toplantısı bekleniyor. Yarınki maç öncesinde, Zagris maçı öncesinde Trabzonspor'da da haliyle bir Fatih Tekke'nin yapacağı basın toplantısı, bir Ferencvaros maçı öncesi denk gelen basın toplantısı olmuş olacak bir futbolcuyla beraber. Tüm buraların gündemini Ezgi Alp ile Ali Aydın'la konuşacağız 12.30, 12.40 ayrı ayrı bağlantılarda. Saatler 13'ü gösterdiğinde özlediğimiz bir isim Milli Şendil, Milli abim bizlerle birlikte olacak. Onunla gündemi değerlendirdiğimiz bölüm olacak. 13.35'te Oğuz Altay ile Galatasaray'ı konuşurken Fatih Şeker Konya Spor'u 13.55'te bizlere aktaracak. Zira maçların ertelenme ihtimaline ilişkin ben ilk detayları, hani Anadolu'da bu tarz olaylar daha hızlı gelişir, daha hızlı yayılır ve ilk bazen oradan çıkar böyle haberler. Fenerbahçe ile karşılaşacaklar. Geçen hafta bir cümle kurdu. Konya Spor yönetiminden aldığımız bilgiye göre ertelenmesi yüksek ihtimal olarak görülüyor ikinci hafta maçlarının dedi. Ama hala bir muallak var orada. Acaba var orada. Açıklama gelmediği için bir Anadolu'ya gidip oradan almaya çalışacağız haberi. Fatih Şeker'le konuşacağız Konya'nın durumunu. Konya'da aynı zamanda iptal gündemini. Saatler 14.30 civarını gösterdiğinde İtalyano'nun basın toplantısı olacak demiştik. İsmail Kartal'ı da dinleriz belki o ana dek. İsmail Kartal dünü nasıl özetledi? Lukaku önemli açıklamalarda bulundu. Oralara da gideriz tabii. Zaman zaman buralara gideriz. Saatler 14.50'yi gösterdiğinde Süvagür'le tekrardan şöyle bir Fenerbahçe gündemini konuşuyor olacağız. Tıpkı İrfan 25'le konuştuğumuz gibi ve genel gündemi, dört büyüklerin gündemini böyle Trabzonspor'uyla, Beşiktaş'ıyla, Fenerbahçe'siyle özel konuştuğumuz gibi gündemin tüm başlıklarını tek bir isimle konuştuğumuz bölümümüz 15-15 civarı olacak. 3'ü 15 geçe, düşünsenize 3 saat sonradan bahsediyoruz. Öylesine uzun bir program. 4 saatlik programda parantezde buluştuk. Sizlerden mesajlar geldi. Hepsi için ayrıca teşekkür ediyorum. Ve teşekkürlerimi ilettikten hemen sonra da parantezi açıyorum. İrfan 25 hoş geldin, selamlar.
1: Selamlar, merhabalar, iyi yayınlar.
0: Abi yeni uyandın galiba. Günaydın diyelim sana.
1: Maçtan sonra çok geç geldik.
0: Evet abi. Maçtan sonra ben de çok geç geldim İrfan 25, ama kalktık kalktık dükkanı açtık mesela. Var ya öyle bir şey. Bizi de üzdüler, kalktık dükkanı açtık.
1: Ya ben dükkanı saat 10'da açtım, ben şu anda oturdum. Gazete için haberlerimi yazıyorum.
0: Peki abi.
1: Ama yine de insanda bir şey oluyor. Çünkü gerçekten dün saat maç 10'da başladı. 12 gibi diye zaten bitti. Basın toplantılar falan derken biz zaten çıkışımız 1.30-1'i geçiyordu statta çıktığımızda. Yani basın toplantılarına da geç geldi biliyorsun İsmail Hoca falan. rakip takımın basın toplantısı, İsmail Hoca'nın basın toplantısı, Mixon derken bizim bayağı dönüşümüz uzun oldu.
0: Evet, yani şöyle ki maç sonlarında bizim maç sonumuz ne kadar uzuyorsa, basın toplantısı başlamadan çünkü bitirmiyoruz maç sonlarını, bizim maç sonlarımız ne kadar uzuyorsa basın toplantısı da o kadar geç başlamış demektir. Dün 70 dakikalık bir maç sonumuz vardı. Siz hesap edin, İsmail Kartal'ın maç bitiminden kaç dakika sonra çıktı ve basın toplantısını bitirdi kısmını. Yani bir 50 dakika 55 dakika sonrasında çıkmıştı. Onunla da kalmadı. Basın toplantısıyla kalsa yine tamam ama Oğuz Çetin'in sürpriz açıklaması olarak görüyorum ben. Oradan başlamak gerekiyor belki de Fenerbahçe'nin oyunundan ziyade. Oğuz Çetin çıktı ve federasyon istemiyor, biz bir daha başvurmayacağız dedi. Ama bundan 20 dakika önce bir basın toplantı odasında İsmail Kartal, yönetimimiz bu konuda bir girişim içerisinde maçların ertelenmesi konusunda ve biz buradan gelecek haberi bekliyoruz dedi. Şimdi burada bence bir tezatlık var. Burada bence bir iletişimsizlik var. İrfan 25, sen öyle mi okudun bilmiyorum ama Fenerbahçe'de İsmail Kartal yönetimden gelen haberi bekliyoruz diyor ve yönetimden gelen haber 20 dakika sonra ET Spor, A Spor, Radyo Gol, işte Radyo Spor, Lig Radyo, bütün yayın kuruluşları, öne çıkan radyo ve televizyon kuruluşları buradan duyuyor İsmail Kartal da belki bu haberi. Bilmiyorum o kadar kısa sürede iletilebileceğini, ki İsmail Kartal basın toplantısında dediğine göre hala haber bekliyordu. Yani burada bir iletişimsizlik var en azından. Onu söylemek gerekiyor. Sen nasıl gördün bu bölümü?
1: Evet, doğru diyorsun. Yani aslında çok güzel de özetledin. İsmail Hoca yönetimin bu konuda bir talebi, yönetimin bu konuda bir çalışması var dedi basın toplantısında. Ama hemen ardından Mixon'daki süreç devam ederken, yani açıklama devam ederken Oğuz Çetin'in bir açıklama yapacağı dile getirildi ve Oğuz Çetin çıktı. Bizim böyle bir açıklamamız yoktu. Zaten ilk açıklaması da bu şekilde oldu. Aslında bir nevi hocanın açıklamasını yönetim düzeltmiş oldu. Belki de Oğuz Çetin açıklama yapmayacaktı ama Sayın İsmail Kartal'ın bu açıklaması üzerine bir açıklama planlandı. Çünkü gerçekten pazardaki basın mensupları gitmek için kameraları toplamaya başlamıştı. Oradaki güvenlik için oluşturulan, hani taraftarın basın açıklaması yapılan yerde, basın mensupları için ayrılan yerde güvenlik için oluşturulan barikatlar kaldırılmıştı. Yani tekrar orada bir basın açıklaması yapılacağı denince tekrar oraya bir güvenlik önlemi alınmaya başlandı. Dolayısıyla hatta şimdi görüntülerde görüyoruz, Sayın İsmail Kartal da Mixon'dan geçerken galiba ertelenmeyecek Konya maçı, biz ona hazırlıklarımızı sürdüreceğiz diye kendisine soru sorulduğunda bunu diye getiriyor. Demek ya basın toplantısı sonrası kendisine bu konuda bilgilendirme yapıldı. Daha sonra Oğuz Çetin de bunu düzeltmek için, bunu düzeltme anlamında bir açıklama yaptığını net bir şekilde anlayabiliyoruz. Burada bir iletişim durumu söz konusu ama yani yönetim bu konuda bir girişimin olmadığını net bir şekilde dile getirdi.
0: Evet, yani bu bir iletişimsizlik, diğer tarafta senin eleştireceğin noktada olan başlıklar arasında olduğunu düşünmüyorum. Sen biraz futboldan dolu gibisin. Dün de biraz konuşma şansımız oldu İrfan 25. Evet, bugün yani de yayın öncesine yani konuştuk burada, ama.
1: Yani şöyle söyleyeyim, burada bence futbol anlamında eleştirmek lazım. Biraz hocanın da artık kendini savunmaktan ziyade bence takımın oyunu, takımda neler doğru yapılmadı konusunda kamuoyuna bilgilendirme yapması gerekiyor. Çünkü gerek oynanan futbol, gerek takımın genel görüntüsü kafalarda soru işaretini artırıyor. Yani şimdi Fenerbahçe 1-1 Fenerbahçe'nin avantajlı bir skor mu? Hayır. Yön istediği oyunu oynadı. 10-15 dakika ilk 10-15 dakika oyun Fenerbahçe'nin baskısını karşıladı. Daha sonra topun oyun kontrolünü son pas yaparak topu ayağında tuttu. Oyunu kontrol etti. Burada genel anlamda istediği sonucu aldığını düşünüyorum ben. Özellikle Lyon'un deplasmanında, bu futbolla Fenerbahçe Lyon deplasmanında işi oldukça zor. Yani tur şansını nasıl, iki turda kim favori diyorsanız, bence favori şu anda Lyon. Çünkü Lyon istediği sonucu aldı. Her ne kadar Fonseca maç sonrası çıkıp Fenerbahçe favori dese de genel anlamda istediği sonuçla kendi evine gidiyor. Fenerbahçe'nin burada reaksiyon kadar, yani rakibin oyuna reaksiyon kadar reaksiyon göstermesi kadar taktiksel konumdan üzerinde de ciddi şekilde mesela teknik yerine kafa yorması gerekiyor. Diğer taraftan oyuncu baktığınızda Fenerbahçe'nin oyun anlamında oyununa futbolcuların tempo yapabilecek fiziksel güçlerin olmadığı görüyoruz. organize bir oyunla değil bireysel beceriyle Fenerbahçe gol buldu. Yani Greenwood'un golü şapkadan tavşan çıkarttı Greenwood. Yani Kerem verdi, rakibinin üzerine gitti, çalınmadı. Müthiş bir şeyde topu köşeye gönderdi. Yani gerçekten bu anlamda Fenerbahçe'nin çok daha iyi futbol ortaya koyması lazım. Sarı lacivertler ortaya koydu futbolun beklentilerinin çok uzağında. Özellikle takımın fiziksel görüntüsü, maç içerisinde temposu halen istenilen düzeyde değil. Futbolcuların fiziksel olarak istenilen düzey seviyede olmaması da takımın özellikle önlenen baskısını tam anlamıyla uygulayamamasını beraberinde getiriyor. Yani Fenerbahçe'nin takım bir rakip üzerinde kurulması beklenen baskı yeterli seviyede gerçekleştiremeyince takımın savunma hücum organizasyonunda bu olumsuz etkiliyor. Orta alanda yaşanan problemler, beklenen hücum katkısındaki yetersizlik, Fenerbahçe'nin skoru üretmesini zorlaştıran diğer faktörler. Özellikle beklerin ve son bölgedeki performansın beklentilerin altında kalması hücum çeşitliliğini de sınırlıyor Fenerbahçe'de. Takım ön alanda baskı kuramadığı bölümlerde rakibe kolayca oyun kurmak.
0: Onu bir kere örneğin Fenerbahçe'nin ön alandaki baskısını haliyle rakipten rakibe de fark eder. Şimdi Gornik Zavri'yi konuştuğumuz gibi diğer takımda örneğin Lyon maçını konuşamayız ama onu bir kere gördük dün. Fenerbahçe Sturm Graz'da Gornik Zavri'de zaman zaman öne çıkardığı ve iyi de yaptığı öyle düşünüyorum. O önde baskı ihtiyacını iyi de giderdiği o bölümleri bir kere yaşatmaya çalıştı ama onda da başarılı olamadı. Devamı gelmedi. Ne oldu orada?
1: Yani bu fiziksel olarak
0: o kadar da değil bence. Evet.
1: Şöyle söyleyeyim, fiziksel olarak hazır olmadığını gösteriyor aslında Fenerbahçe. Yani birçok oyuncu fiziksel olarak hazır değil. Yani bu da aslında yani bunu maç yoğun tempoya bağlayamazsınız. Yani sen İsmail Hoca maçtan sonra işte iki günde maç yaptık. İşte bu oyuncudan 6-7 tanesi iki gün önce maç oynadı. Hocam o zaman niye Gençler Birliği maçında rotasyon yaptın? Gençler Birliği maçında 6 tane oyuncu rotasyon yaptın değil mi? Yani lig maçında.
0: E tabi.
1: Bu maçın 11'inde de herhalde Gençler Birliği maçında oynamayan 8 tane oyuncu var. Kimden oynadı? Genduzi. O Gençler Birliği maçında 11 oynadı. Şiktinyar. Ake 11 oynadı. Ayşe Buran oynamamıştı. Semed oynamamıştı. Ondan sonra Talişka işte 11 oynadı. Yani baktığınız zaman yani zaten burada da rotasyonlu bir kadroyla çıktı. Artı da ligin yani sezonun 5. 6. resmi maçını oynuyorsun. Yani hani bu oyuncular da artık 2-3 günde bir maç oynamaya alışması lazım. Yani bu bence hani biraz daha hocanın yani bu anlamda fiziksel olarak takımı çok da iyi hazırlanmadığını ortaya koyuyor. Artı Fenerbahçe'nin oyun şu anki kadrosu İsmail Hoca'nın kafasında ön alan bir baskısı presi yapabilecek değerde mi yani şey olarak yani onu yapabilecek bir kadro mu o da tartışılır. O zaman ona göre bir oyun anlayışı yapman gerekiyor. Aynı zamanda İsmail Hoca'nın sürekli farklı gerekçeler öne çıkarması mesela yani kendi takım yani burada bazen takım üzerindeki eleştiriler dile getiriliyor. Yani son maçta Gençler Birliği maçında işte Gendurzi'nin yaptığı bir hatayı işte Ake'nin yaptığı bir hatayı direkt göndererek bireysel hatalarla kaybettiklerini vurguluyor. Tamam doğru olabilir ama 1-0 öndeyken maçı 2-1 geriye düşürüyorsan orada teknik heyetin de bir hatası vardır. Hoca kendi hatasını konuşmaktan ziyade biraz daha oyuncular ön plana çıkartıyor. Diğer bugün dünkü bu maçta ise gerek yoğun maç periyoduna vurgu yapması direkt sonra bir ara stadın sahanın zeminiyle ilgili de açıklama yaptı. Sahanın zeminin ağır olduğunu ifade etti. Yani bu artık başka gerekçelerden daha çok hocanın biraz bence oyunu geliştirme anlamında nerede yapması gerektiği konusunda kafa yorması gerekiyor. Yine İspanyol Yıldız Asensio. Artık onunla teknik edersindeki yaşından sonra gün yüzüne çıkmaya başladı. Artık bu net bir şekilde gördü. Teknik edersi Asensio'nun maç öncesi maçtan bir gün önce hemen yaptığı akşam saatlerinde yaptığı bir paylaşım vardı sosyal medyada paylaşım. Zaten o paylaşım Asensio'nun yedek kaldığının göstergesiydi. Yani yedek kalacağını ve buna bir aslında teknik edersi bir imadı bir mesaj olduğunu hepimiz anladık. Aslında dün Asensio'nun ilk 11 başlamayacağı o mesajla beraber Yani en azından ben anlamış oldum yani, onu söyleyeyim. Yani bilgiler de vardı Asensio'nun yedek oyuncağı yönünde.
0: Ama Asensio demişken çok, İrfan 25'in
1: ilk yayınlarda sen de bahsettik Asensio konusunda. Asensio mutsuz gibi demiştim ben, hatırlarsın.
0: Doğru.
1: Hatta bunu Radyo Gol'da ilk kez söyledik yayında. Senin yayında söyledim. Doğan'la yaptığımız yayında. Hatta Doğan'la ilk yaptığımız yayında ilk kez söylemiştim o zaman. Yani bu yaklaşık bir ay önce. İnsanlar benim yani çok fazla tepki görmüştü. Ondan sonra kulüp iletişimi, işte Asensio'nun antrenmanda gülerken fotoğraflarını paylaşmıştı. Sonra hocayla işte sağlık.
0: Şimdi gülerken diyorsun. Gülerken diyorsun. Lütfen böldüm abi ama özür diliyorum. Şimdi şöyle bir an vardı. Dün bir soru geldi. Kimin sorusuydu? Galiba NTV Spor'dan Gürkan Ak, yanlış hatırlamıyorsam. Asensio sorusu ondan mı gelmişti? İrfan 25. Galiba ondandı. Evet. Şöyle bir hemen hızlıca hatırlatayım.
2: NTV Gürkan Ak. Taraftarın coşkusuna vurgu yaptınız Sayın Kartal. 70. dakikada Asensio'ya yönelik tezahüratlar vardı.
0: Buraya kadar her şey normal. İsmail Kartal normal bir surat ifadesiyle dinliyor. Ben betimleyerek devam edeyim. İzleyenler mutlaka izledi ama.
2: Bu sizin kafanızdaki oyuncu değişikliği planlamasına etki etti mi? Yoksa...
0: İşte görüyorsunuz mesela ses olarak. Orada İsmail Kartal'ın haftanın ilk haftaları düşünün. İlk haftalarda eleştirildiği dönemi düşünün. Ben burada biraz böyle işinde prodüksiyonunu yapa yapa. Şu sesi de çok duyura duyura ilerliyorum sizlere ama. Güldüğünü görüyorsunuz. Oradaki surat ifadesinin de, yani suratının bir bölümünün. Ne dersin İrfan 25, aşağılayıcı bir şekilde mi, ya da ya yok canım ne alakası var şeklinde mi, hani gülersin ya, onu ifade ettiğini, iletişim dilinin, yüzü iletişiminin bunu gösterdiğini bir söyleyebilirim. Duyacaksınız mesela o gülüşü de.
2: Taraftarın coşkusuna vurgu yaptınız Sayın Kartal. 70. dakikada Asensio'ya yönelik tezahüratlar vardı. Bu sizin kafanızdaki oyuncu değişikliği planlamasına etki etti mi? Yoksa
0: diye gülüyor böyle mesela. Ya bu çok normal bir dil değil bence. Senin Asensio'yla problemin konuşuluyor İrfan 25, İsmail Kartal olarak. Senin orada bir problemi çözmen gerekirken ya da bu problemi her maçta uzattığını konuşan bir taraftar grubu varken, bir camia varken önce gülüyorsun, sonra da asıl olay taraftarımız canımız ciğerimize getiriyorsun cevapta, bu sorunun cevabında konuyu. Yani bence bu problem devam ediyor, bu problem çözülemedi ama hiç sanmıyorum ki Fenerbahçe'de iletişimciler, Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de Oğuz Çetin bu durumdan rahatsız değil diye düşünmüyorum, zannetmiyorum açıkçası. Burada bir problem var ve devam ediyor.
1: Oğuz Çetin'in maç sonrası yaptığı açıklamayı herkes bir daha dikkat edecek.
2: Yok.

0: yoksa
1: ilgili kısmı dikkatlice dinlesin. Orada ne diyor? Asensio bizim evet. için çok değerli bir oyuncu. Bizim en değerli oyuncumuz diyor. İsmail Kartal'ın da en değerli oyuncusu diyor. Aslında orada da mesaj veriyor. Yani İsmail Kartal aslında Uğur Çetin üzerinden Asensio konusunda yönetim gerekli mesajı vermiş oluyor. Yani bu açıklama aslında biraz bir mesaj niteliği de taşıyor. Henüz hazır olmadığını söylüyor ama Asensio bizim çok değerli, en değerli oyuncumuz, İsmail Kartal için de en değerli oyuncu diyor. Aslında burada bunun kapatılması gerektiğini yönetim üstü kapalı vurguluyor. Asensio son 3 resmi maçta, bu maçta 4, bu geçen maçta 60'larda hep oyundan çıktı. 63 yani bakıyorsun ilk tabelada 63'ünde iyi de oynasa kötü 60'da oyunda çıkıyor. Bu maçta yedek soyundu. Gençler Milli maçında çıktı, sonradan oyundan çıktı 60. dakikada. Bu maçta da yedek soyundu. Belki de oyunu almayacaktı hoca onu. Taraftar artık, bütün taraftar, sadece bir şey değil bak, bir bölüm bağırmadı. Tüm stat bağırdı. Tüm stat Asensio diye bağırdı. Tezahürat etti, oyunu alınması gerektiği yönünde belki baskı yaptı oyuncu, hocaya. Orada bak emin ol, eğer orada Asensio'nun oyunda olmadığı bir anda bağırdıktan sonra Fenerbahçe bir gol yemiş olsaydı bu sefer tepkiler teknik heyete yönelirdi. Yani evet. hocanın şunun farkına varması lazım. Bu sıkıntı artık biraz sıkıntılar gün yüzüne çıkmaya başladı. Biz bunu zaman zaman üstü kapalı dile getiriyorduk. Bazı işte mutsuz gibi ifadelerle üstü kapalı dile getiriyorduk ama burada teknik heyetle İspanyol yıldız arasındaki problem artık daha fazla gizlenemez duruma geldi. Yani bir de artık oyun, Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu futbol, takımın fiziksel görüntüsü, ön alan baskısındaki sorunlar, hücum organizasyonundaki yetersizlik ve burada hocanın çok erken söylüyoruz ama bence İsmail hocanın koltuğunu bu tip şeyle sallanır hale getirdi. Yönetim içerisinde de çok büyük rahatsızlık var. Hem oynanan
2: futbolda... bunu konuşmaya başladın şimdiden. O zaman bu pek de hayır alamet değil Fenerbahçe adına tabii.
1: Ya bir şöyle şimdi yönetimde rahatsız oynadı. Hangi yani işte taraftar mutlu mu? Sonuçta yöneticilerde bir Fenerbahçe tarafı. Fenerbahçe için özel işlerini bir kenara bırakıp yani kendi özel işlerini bir kenara bırakıp Fenerbahçe'nin geleceği için bu yönetime talip olan insanlar. Şimdi taraftar mutlu değil. Taraftar mutsuz oynanan oyunda. Şimdi yönetimdeki oyuncu kişiler mutlu mu olacak? Gençler Birliği karşısında ligin ilk maçında belki de ligdeki bir sonraki önümüzdeki maçlar için en kolay rakiplerden bir tanesine Fenerbahçe yenildi. Ondan sonra kimle oynuyor Fenerbahçe? Konya, içeride Samsun Spor, ardından Beşiktaş var. Bak Lyon deplasmanı ertelenmezse Konya, sonra Samsun, içeride Beşiktaş var. Sen bu maç periyodu içerisinde en kolay rakibine yenildin. Puan kaybettin. Gençler Birliği maçında bu Lyon maçını düşünerek rotasyon yaptım diyorsun, 5 tane 6 tane 5 oyuncu. Tamam da şimdi sen Gençler Birliği maçına gittin, Lyon maçında. Mesela Gençler Birliği maçını kazansan, Lyon'la 1-1 beraber kalsan aynı şeyde, o zaman bu tartışmadan hiçbir tanesi olmayacaktı belki. Ama denilecekti ki 2 gün önce bir maça çıktı, yorgunlardı bilmem ne. Ama sen o maçta zaten 5 tane oyuncuyu dinlendiriyorsun. Ondan sonra tekrar bu maçta bu maçı da rotasyon oyuncudan yorgunluğuna bağlayarak skorudaki şeyi buna bağlıyorsun. Bence bu biraz hocanın üzerindeki ciddi bir baskı var belli. Hoca da bu baskı altında evet. Biraz etkilendiğini net bir şekilde söyleyeyim. Yani ama Lyon karşısında bu futbolla turu geçmek oldukça zor. Çünkü Fenerbahçe'nin organize bir hücum organizasyonu yok. Yani bireysel bir Greenwood'un şapkadan tavşan çıkardığı gibi bir pozisyonda gol attı. O da kalitesini gösterdi.
2: Peki.
1: Ama Fenerbahçe aslında gerçekten zor.
2: Son olarak Fenerbahçe ilişkin ekleyeceğin farklı bir detay var mı İrfan 25? Özellikle yani gitmesi ihtimal olan birçok oyuncu var ama şurada şu iş bugün yarın gerçekleşebilir diyeceğin bir detay var mı diye sorayım. Çünkü 1-2 dakikalık bölümüm kaldı bu bölümde, bu kısımda.
1: Öyle söyleyeyim, şimdi Uğur Çetin'in bence transfer açıklaması daha önemli. Dün biliyorsun Giancarlo Lukaku'nun imza töreninde transferi kapattıklarını dile getirmişti. Ama eğer şartlar olursa 23 yaş altı kuralına uygun oyuncular transfer edebileceklerini vurgulamıştı. Şu anda Oğuz Çetin'e dün şunu söyledi: transfer dönemi sona ermeden her tür çalışmaları yapıyoruz. Sadece stoper bölgesi için değil, her bölge için çalışmaları yapıyoruz ifadesi kullandı. Şimdi Fenerbahçe stoper bölgesine yerli bir takviye yapmayı planlıyor. Onu söyleyeyim, Adi Demirbaba, Ümit Aktağ bu isimler arasında, artı orta sahaya 8 numara mevkiine, yani Fred ayrılığı sonrası oraya da 23 yaş altı bir oyuncu bakılıyor. Bir de sol kanat mevki için çalışmalar yapılıyor. Tabii ayrılacak oyunculara göre beklere de, yani hem sol bek hem sağ bek bölgelerinde transfer yapılabilir ama bunlar ilerleyen süreç. Yani kısa süre içerisinde değil ama yani burada ayrılacak oyunculara göre belli olacak. Evet. Ayrılacak oyuncular konusunda ise şunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe'de zaten Fred'e yollar ayrıldı. Atletico Mineiro'ya gitti. Şerif'te yollar ayrıldı. Henüz resmi olarak açıklanmadım oyuncu. İngiltere'de sağlık önünden geçti. artı Musabay'da yollar ayrıldı. Musabay'da kulübüyle, yine şampiyonluk ekibiyle kiralık olarak anlaşmaya varıldı. Şimdi evet. Diego Carlos, Livakovic, Amrabat, Pekao gibi isimlerle ilk etapta yollar ayrılacak. Osterwolde'nin menajeri İstanbul'a gelmişti. Onunla da Osterwolde'nin geleceğiyle ilgili masaya oturulacak. Pek Osterwolde'nin ya sözleşme uzatılacak ya da kendisiyle yollar ayrılacak. Ederson ve Semedo da ayrılabilir. Oyuncular listesinde yer alıyor. Semedo'nun ayrılıp o bölgeye bir transfer yapılabilir. Oyuncu için Suudi Arabistan'dan gelen teklifler var. Ederson için de tam henüz net karar verilmedi. Aslında Ederson dün de iyi bir performans ortaya koydu. Bence hani tecrübeli kaleci de burada Fenerbahçe'de belki son dönemlerdeki hani böyle sahada daha etkili bir Ederson gördük. Daha böyle hani uyumuyor en azından. Biraz daha Fenerbahçe içerisinde sahiplendiğini izlemledim ben. Dolayısıyla Ederson'un durumu da işte ayrılabilir. Gelen teklifler var. Ama eğer Ederson ayrılırsa oraya da genç bir kaleci transferi yapılacak. Yani bunları söyleyebilirim.
2: Peki. İrfan Yirmek, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık diyeceğim.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Tekrar
1: ben
2: görüşmek üzere. Sağ ol abi.
1: Yarın saat 10-12 arası Doğan Bey'le. Evet. Orada detaylı bir şekilde artık konuşuruz diye
2: düşünüyorum. Oradan da çok rol çalmak istemediğim için özellikle böyle biraz kısa tutalım istedim. Belki konuşulacak çok şey varsa da. Yani.
1: Çok konuşulacak çok evet. Şey var aslında.
2: Yarına yine bırakmak gerekiyor sanki.
1: Çok hareketli evet. Geçebilir her şey Fenerbahçe'de, öyle söyleyeyim sana. Yani
2: öyle ki 4 saatlik yayındayım mesela. Ben saat 15.45'te abi Fenerbahçe'de ne oluyor öyle diye bir son dakika için seni arayabilirim. Gerçi hoş, orada Fenerbahçe ilişkin birçok bağlantımız olacak bugün. Haliyle Fenerbahçe maçı sonrasına denk gelen bir gün olduğu için. Ama durum böyle yani, dediğin gibi. Teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bak bu kez direkt hemen bağlandım. Herhangi bir sıkıntı olmadı.
2: Şimdi genelde İrfan abiyi ben darlarım. Öyle söyleyeyim. Samimiyetle konuşayım. Yani İrfan abiyi ben darlarım böyle biraz tabiri caizse. İrfan abi yine ektin bizi. Abi ekme bizi. Tema Vakfı'na bağışta bulunur gibi. Tema Vakfı'na destekler gibi. Ağaç ettin bizi vesaire böyle. İrfan abiye takılırım hep, tamam mı? Böyle İrfan abi çünkü son zamanlarda biraz böyle yoğun zamanlar, birçok kurumda da haliyle haber, yazı, yorum, yayın çektiği için böyle yoğun zamanları olur İrfan abimin. O yüzden bugün dedim abi ekmiyorsun değil mi? Bak biz dedim giriyoruz dedim. Ne olur dedim. İşte ben 2 dakika 3 dakika Elnaci Küçük'le Kim Ne Dedi formatının bitmesini beklerken ne oldu, aramıyorsun, niye aramıyorsun diye İrfan abi darlamaya başladı bu sefer. Rol çaldı benden İrfan abi.
1: Tabii.
2: İrfan abim candır.
1: Tekrar iyi yayınlar kardeşim.
2: Sağ ol.
1: Tüm dinleyenlere de iyi yayınlar diliyorum.
2: Sağ ol, var ol. Selamlar, saygılar İrfan abi. İrfan 25 çok kıymetlidir benim için ki İrfan abi bu sektörde hem abim gibi gördüğüm, böyle 7-8 yıldır çok iyi bir iletişimimizin olduğu biri. Ki abi kardeş gibi birçok noktada birbirimize destek olduğumuz bir insan. Hem de aynı zamanda bu sektör içinde çok kıymetli birisi diye düşünüyorum. Radyo Gol'ün kıymetlilerinden diye düşünüyorum. Selamlar Berk demiş. O ayrılıyor, bu ayrılıyor. Fakat önemli olan İsmail Kartal ne zaman ayrılacak? Sanki o daha büyük bir ilgi çeker gibi geliyor bana demiş. Mesajlarınızın hepsini okuyacağım. Çok dolusunuz biliyorum. Aynı zamanda mesajlarınızı okurken Instagram'dan yazan bir dinleyicimiz de var. Sayar belki Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz biliyorsunuz.

0: ki bu saatlerin biraz yabancısıyım. Hafta içi bu saatlerde burada oluşumu sorgulayanlar da var ama 4 saatlik uzun yayında sizlerle birlikteyiz. Berkçim, iyi yayınlar. Maçtan sonra İsmail Kartal futbolcuların sahasını tebrik etmek için sahaya indiğinde Fenerbahçeli futbolcular sırtını döndü. Fark ettin mi? Fark etmedim. Yani sırtını dönmeden döndü demeyelim de çok ilgilenmediler İsmail Kartal'la demiş Ramazan Keserci. Instagram'dan yazıyor. Sizler de onu yazdığı gibi Instagram Sayerberk hesabından bana ulaşabilir, yazabilirsiniz diyeyim ve Trabzonspor gündemine dönüyorum. Trabzonspor'da bugün yoğun bir gündem var. Neden? 16.30'da bir basın toplantısı var çünkü. Bu basın toplantısında Fatih Tekke konuşacak ki Fatih Tekke'nin konuşması Ferencvaros maçı öncesine denk gelen bu basın toplantısı konuşması Savic'le olacak. Savic'le beraber çıkacak diye biliyorum. Basın toplantısı programı böyle. Ferencvaros ama daha detayı var. Daha fazlası var. Orada bir stoper düzeltiyorum. Bir santrfor gündemi vardı. Nunez. Nunez'den Benzema ihtimaline dönen bir gündem mi var? Nedir ne değildir diye Trabzonspor'u çok yakından takip eden. Trabzonspor Avusturya'daysa Avusturya'ya giden. İstanbul'daysa Kasımpaşa maçı başlangıcı varsa Kasımpaşa'ya gelen İstanbul'a gelen bir isim. Güne Bakış Gazetesi'nin kıymetli yazarlarından, gazetecilerinden Ezgi Alp bizlerle. Ezgi Alp, hoş geldiniz, selamlar.
1: Hoş buldum, merhaba, iyi yayınlar.
0: Trabzonspor'da gündemi tam özetleyemedim. Belki yine bir nebze özet sayılabilir ama detaylar sizde.
1: Valla gayet iyi özetledin aslında. Evet,
0: Nuri'den
1: sabah hepimizin Benzema'ya uyandığı bir sabah evet. Oldu bizler için. Tabii Trabzonspor'da senin de söylediğin gibi şu anda bir santrafor gündemi hakim. bu nedenle de Bordo Mavili yönetim uzun süredir aslında Darwin Núñez transferiyle ilgileniyordu. Ama daha önce de bunu aslında dile getirdik. Hem de Fatih Tekke'nin de söylemlerinin içerisindeki böyle ipuculara gidenler şu anda santrafor transferi mi yoksa 6 numara transferi mi? Trabzonspor hangisini daha çok önemsiyor? Belli bir noktada anlayabilir. O yüzden şu anda ben Benzema konusundan ziyade 6 numaraya yoğunlaşmış durumdayım. Hangi isim gelecek diye. Evet, Benzema ismi de bugün gündeme geldi. Yani doğruluğu veya oluru olmazı sorgulanır. Çünkü Benzema evet çok büyük bir isim. Kağıt üstüne baktığınızda havaya uçurabilecek bir isim ama yaşına baktığınızda bu benim kendi yorumum. 38 yaşına gelmiş artık. Kariyerinde elde etmediği başarı kalmamış. O yüzden birçok noktada da belki de o hani doruk noktasına ulaşmış bir isim diyebiliriz Benzema için. Yani Trabzonspor'a göstereceği fayda sorgulanır. Yani Muhammed Salah için de bunları söylenebilirdi ama Salah aynı isim değil, aynı yaşta değil. Salah'ın hala da form grafiği ortada. Dünya Kupası'nda yaptıkları, daha geçtiğimiz sezon hani Liverpool'da gösterdiği performans ortada ama Benzema için bunu söyleyemiyorum açıkçası. O yüzden ben Benzema ihtimalinin üstünde çok fazla da durmak istemiyorum. Zaten Trabzonspor'un da böyle bir ihtimal
0: ama
1: üstünde durabileceğini.
0: Ama bir heyecanlı uyandırdı bizi İstanbul'da.
1: Tabii,
0: bu sabah.
1: Tabii Benzema ismi Trabzon'da, her zaman heyecanlandırır. Evet. Yani bugün yaşımız itibariyle izlediğimiz futbola baktığımız zaman Benzema deyince herkes şöyle bir Benzema mı olur, nasıl yani olur. Hı-hı. Yani yine bunu Salah'ta da olmuştu ama dediğim gibi Salah'la yani fiziksel yaş olarak işte hala futbolun içerisinde bulundukları durum olarak baktığımız zaman ben Benzema ile Salah'ı aynı noktaya koyamıyorum. Yani o yüzden Benzema transferinin Salah etkisi yaratacağını da düşünemiyorum. İsim olarak yaratır ancak sahaya baktığımızda yaratamayabilir. Sizin de söylediğiniz gibi Kasımpaşa maçını da yerinde takip ettim. Kasımpaşa maçında Salah'ın ayağına top geldiği anda biz üst düzey bir futbol izledik. Benzema da bunu izleyebilir miyiz? Tabii ki fiziksel durumu yeterli olursa bırakın 38 yaşı 45 yaşında bile Benzema'nın ayağına top geldiğinde bir şeyler yapabilir ama bunu Süper Lig, Avrupa Ligi yani bu Süper Lig temposu Türkiye bunları kaldırabilir mi? Bu belli değil. Yani bugün Darwin Núñez'i konuşurken bile hani Suudi Arabistan'a gitmiş bir futbolcunun ki orada da forma giyemediği maçlar oldu, Al Hilal'le sorun yaşamaya başladı vesaire, hani form grafiği sorgulanırken Benzema için bunu sorgulamamak, bunu evet Benzema'dır gelsin demek çok mantık işi.

0: gelmiyor açıkçası bana.
1: Peki burada transferi konuşurken Trabzonspor'da Núñez ne oldu da bu noktaya geldi diye de sorarım. Araya farklı takımlar girdi Núñez tarafında tabii. Evet. Bugün bitiyor, yarın bitiyor. Hatta öyle ki Abdullah Avcı'nın cenazesinde Ertuğrul Doğan, tekrardan başsağlığı dileyelim anmışken. Ertuğrul Doğan'ın bir konuşması vardı galiba Uğurcan'la. Çarşamba, perşembeye gelir diye düşünüyorum demişti. Onu Núñez

0: Uğurcan Çakır ve
1: Evet.
0: Ertuğrul Başkan'ın bir sohbeti var. Sizin de söylediğiniz gibi kameraya yansıyan görüntülerde Şenol Güneş santrafor transferini soruyor. Ardından Ertuğrul Doğan da o soruya veya başka bir soruya, tabii ki biz o ortamda bulunmadığımız için bizde kameraya yansıyan görüntülerden bir soruya Perşembe, Cuma diyor, bugün yarın gelir diyor. Tabi herkes de o süreçte Darwin Núñez transferini beklediği için hepimiz haliyle onu oraya yorduk. Bir de tabi şöyle de bir durumda oldu. Ertuğrul Doğan Muhammed Salah transferinde yürüttüğü o hani hayır yok söylemlerini Núñez transferinde çok fazla gerçekleştirmedi. Çünkü hem Arabistan basınında, hem Avrupa basınında, hem de yine Türkiye basınında Núñez ile görüşme halinde oldukları net şekilde gündemdeydi. O yüzden evet, görüştüğümüz bir isim de dediği için başkan haliyle bu söylemler oraya yoruldu. Sizin de söylediğiniz gibi şu anda transfer bir artık böyle durma, hatta belki de Trabzonspor'un masadan kalktı diyebileceğimiz noktaya geldi. Neden geldi? Bunu da Al Hilal'in başka bir kulüple görüşmesinden ziyade şunu söyleyelim. Al Hilal oyuncudan, tabii ki o yani kendileri aldıkları dönemde oyuncuya büyük bir yatırım yapmışlar. Bu sebeple kiralık olarak gönderse dahi en azından nasıl kendi yaptığım yatırımı çıkartabilirim olarak bakıyor. 30 ila 35 milyon euro arasında bir satın alma zorunluluğu, yani satın alma opsiyonu koydurmak istiyor maddelerine. Bunun haricinde de Darwin Núñez'in Al Hilal'den 12 milyon euroluk bir alacağı olduğu ve bu alacağını da tahsil etmeden kulüpten ayrılmak istemediği de konuşuluyor. Tabii kulüplerin de böyle hani alacak oyuncuya verecek durumlar olduğu zaman, özellikle de transfer gündeme geldiğinde, bunu birazcık alacak kulübe yıkma, böyle de bir durum var, siz mi karşılasanız gibi görüşmelerde yapılabiliyor. Tabii anlaşmanın dışında sık sık yeni maddeler masaya koyulunca Trabzonspor'un burada geri adım atmış olması normal. Artı olarak az önce de söylediğim gibi, yani yine şunu söylemekte fayda var. Fatih Tekke'nin özellikle de hazırlık maçlarından sonra yaptığı basın açıklamalarında ve yine Göztepe ile oynanan dostluk maçından sonra, Kasımpaşa maçından sonra bazı söylemleri var. Orta saha transferine vurgu yapıyor. Orta saha transferine neden vurgu yapıyor? Çünkü şu anda aslında Trabzonspor'un en eksik olduğu noktalardan bir tanesi orta saha. Bugün baktığımızda Kasımpaşa maçına Folcarelli ve Muçi'den eksik çıkan Trabzonspor'da bir orta saha sorunu yaşandı. Bence oyuna Muhammed Salah girdiğinde evet, oyuna büyük bir etki sağladı. Kesinlikle katılıyorum. Kalitesiyle fark yarattı. Ancak Folcarelli'nin eksikliğinde Malinowski, Buchari ve kimle çıkmıştı? Evet, Buchari ve Malinowski ile çıktı. Hatta Malinowski de mevkisinde oynamadı bu bölgede. Daha sonrasında ikinci yarıda Melih Kabasakal oyuna girdi. Yani Melih Kabasakal oyuna girdikten sonra Melih Kabasakal'ın arka bölgede yaptıklarına bakılması gerekiyor. Bu da ne ihtiyacını ortaya çıkartıyor. Evet, hem defansif hem de ofansif oynayabilecek orta saha ihtiyacı bulunuyor Trabzonspor'un. Evet. Fatih Hoca da bunun farkında. Şu anda elinde sadece bu bölgede bu şekilde oynayabilecek isimler Folcarelli ve Melih. Folcarelli'nin bir sakatlığı var. Oyuncu ameliyat geçirdi. Yaklaşık 1 ila 2 ay arasında bu ameliyat tedavi sürecini halletmesi gerekiyor. Ardından da tabii çalışmalara başlaması gerekiyor. Şu anda rehabilitasyon sürecinde oyuncu. Bu tarz durumlarda Avrupa maçları oynayacak, Süper Lig maçları oynayacak ve kısa belli bir süre sonra da Türkiye Kupası maçları başlayacak Trabzonspor'un. Yani 6 numara transferi belki de şu anda santrafor transferinin önüne geçiyor olabilir. Çünkü Trabzonspor'un aynı zamanda yaşadığı bir de yabancı kontenjanın sıkıntısı bulunuyor.
1: Bunun yanında Trabzonspor'da yarın da Ferencvaros maçı oynanacak. 20'de başlayacak karşılaşma öncesinde. Bugün bir basın toplantısı düzenlenecek. Gündeminiz bu Trabzon'da esasında. Evet. Hem basın toplantısına, hem antrenman gündemine, hem de takımın ne kadar hazır olduğu haliyle bugün daha netleşecek ama kim var kim yok kısmı. Ne kadar hazır olduğunu senden dinleyelim mi? Sizden dinleyelim mi Ezgi Alp?
0: Tabii ki. tabii yani.

0: Şöyle söyleyelim, biz de takımı en son olarak Kasımpaşa maçında gördük. Daha sonrasında ilk kez bugün bir antrenman izleyeceğiz. Ama Bordo Mavililer'de az önce de söylediğim gibi sakat oyuncular bulunuyor. Bunlar geçtiğimiz sezondan bu sezona akseden bazı sakatlıklar var. Arseni Batagov gibi, Okan Yokuşlu gibi sakatlıkları vardı zaten Trabzonspor'un. Bir de sezonun başlamasıyla beraber kamp döneminde Polkareli'de az önce de söylediğimiz gibi bir sakatlık yaşadı. Yine Ernest Muçin'in bir sakatlığı bulunuyor. Son yapılan antrenmanlarda ise Wagner Pina'nın ağrıları oluştu. Çubuken'in ağrıları oluştu. Onlarda bir sakatlık durumu olmadığını biliyoruz. Sadece ağrıları nedeniyle oyuncular dönem dönem dinlendirildi. Ancak tabii French Varoş maçında oynamalarını bekliyorum. Wagner Pina ve Çubuken'in ağrıları olmasına rağmen yani dinlendirildiler. Oyuncular antrenman yapabiliyor, onu söyleyelim. Ama yine 4 ila 5 yani Batagov, Okay Yokuşlu, Polkarelli, Muçe bu oyuncuların sakatlığı bulunuyor. Harici olarak tabii Trabzonspor'da bir de kadroda düşünülmeyen ancak antrenmana katılan oyuncular var. Bunlar da yakın zamanda Batista Mendy'nin de dönmesiyle beraber tekrar Trabzon'a. Batista Mendy, Denis Draguş ve yine John Lundstram gibi 3 yabancı oyuncu da kadroda yoklar ama direkt takımla beraber antrenman yapıyorlar. Ara ara gidiyorlar, ara ara geliyorlar, transfer görüşmesi yapabiliyorlar. Özellikle de Batista Mendy özelinde söyleyelim bunu. Yine Gökten Gürbüz ve Cihan Çanak oyuncular halen Trabzonspor kadrosunda ancak Trabzon'da değiller. Takımla çalışma yapmıyorlar. Transfer bekliyorlar. Yani Trabzonspor'da şu anda Kasımpaşa maçının ardından Avrupa maçına da böyle tam olarak oturmamış. Hala ayrılacak mı bazı oyuncular? Kalacak mı? Gidecek mi? Sorularıyla başlayan bir Trabzonspor var. Fatih Hoca da haliyle tabii ki özellikle kurallar gereği de bu oyuncular takımla çalışması gerekiyor. Antrenmanlarına dahil ediyor. Ancak kendi mevcut çalıştırması gereken ve sezona devam etmesi gereken kadroyu da artık hocanın da bilmesi gerekiyor. Şu anda sakatlıklar ve takım içerisindeki kadroda durum bu. Performans olarak baktığımız zaman Paulo Nacho Kasımpaşa maçında böyle bir artık hani eleştiri alan bir durumdaydı. Çünkü hazırlık maçlarında da oyuncunun biraz mental ve belki psikolojik olarak hazır olmadığı görünümüne sahipti. Bunu Süper Lig'e yani sezon başına yansıtmaz diye umarken Kasımpaşa maçında belki de hazırlık maçlarından da izlediğimiz daha da ileri seviyede bir mental çöküş vardı Paulo Nacho'da. Yani birkaç pozisyonda sanki böyle kendi durdu ve atmadı gibi oldu. Oyuncu şu anda bu nedenle eleştiriliyor. Tabii ki bu çıkan santrafor iddialarının da tahmin ediyorum ki Onaç üzerinde belli bir etkisi olmuştur. Yani oyuncunun bir an önce kendini toparlaması gerekiyor. Çünkü Ferenc Varoş maçında bir an önce o golcü, bitirici Paulo Nacho'nun o kafasıyla, ayağıyla hani her şekilde topa saldıran haline çok ihtiyaç duyacak Trabzonspor.
1: Bunu arıyor Trabzonspor diyorsun.
0: Evet, umuyorum ki bir an önce bu mentale kavuşmuştur bu süreçte. Şu anda durum bu şekilde.
1: Peki. O zaman eklemek istediğin sağlıklı bir şey var mı diye sorayım ben Trabzonspor gündemine ilişkin.
0: Yani sizin de söylediğiniz gibi bugün Stefan Savic ve teknik direktör Fatih Tekke basın mensuplarıyla buluşacak. Tabii ki bu gündeme dair olan durumu biz de soracağız. Ben özellikle şu da sorulacak mı diye de çok merak ediyorum. Çünkü Ferencvaros teknik direktörüne Fatih Tekke'nin açıklamaları yanlış bir şekilde aktarılmış ve kendisi Fatih Hoca hakkında maalesef talihsiz açıklamalarda bulunmuş bu sebepten. Bugün artık böyle iki hoca arasında kaotik acaba sözlü karşı cevaplaşmalar olacak mı? Ben onu da merak ediyorum. Çünkü Kasımpaşa maçının ardından Fatih Tekke aslında Kasımpaşa'yı kastederek gelecek rakipleri için çok daha zor, güçlü rakiplere karşı çıkacağız söyleminde bulundu. Ama Macar gazeteciler maalesef kendi teknik direktörlerine sanki rakibimiz bizden daha güçlü demiş gibi Fatih Hoca'yı lanse ettirmişler. Yani onlar da şunu söylemişler: Fatih Hoca sorumluluktan kaçıyor. Bilmiyorum Fatih Hoca'nın evet. bu gündemden de haberi var mı? Bugün iki hoca arasında bir cevaplaşma olacak mı? Ya da
1: olur gibi duruyor.
0: Rakip hocadan bir bana yanlış çevrilmiş özür diliyorum cevabı gelecek mi? Hı hı. Tabii iki hoca arasındaki bu yanlış çeviriden kaynaklanan mini kızışmada sahaya da yansıyacak mı? Bunu da çok merak ediyorum. Tabii ki de maç öncesinde de şunu da söylemekte fayda var. Ülke puanıdır. Evet, biz tabii ki de Trabzonspor'u takip eden basın mensupları olarak her alanda Trabzonspor'un kazanmasını istiyoruz. Ama Avrupa arenasına çıktığında göğsünde de Türk bayrağıyla daha da fazla istiyoruz. Ülke puanımız da artsın istiyoruz. Umuyorum ki Trabzonspor'un kazandığı, rövanş maçı öncesinde de avantaj evet. elde ettiği bir maç olur.
1: Umarız. Bu arada Ezgi Alp'in yazılarını ve aynı zamanda haberlerini de günebakış.com.tr'den takip edebilirsiniz diyeyim. Bugün orada Muhammed Salah'a ilişkin, Muhammed Salah'ı aldık, Kerim Benzema gündemde haberi vardı. Onun yanında Darwin Núñez transferinde yeni kilit, az önce de devreye giren takımları yazdığı, oradaki detayları verdiği haberlerini gördük. Bugün itibariyle Ezgi Alp, sizi sosyal medya ve aynı zamanda yazılarla, haberlerinizle nereden takip edebileceklerini, daha doğrusu sizin söylemenizi ben rica edeyim. Son kısımda onu sorayım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sizin de söylediğiniz gibi Güne Bakış'tayız. Hem sosyal medya hesaplarımızda hem internet sitemizde, artı olarak Trabzon evet. bölgesi için yazılı olarak gazetemizde. Bizi takip edenlere buradan haberlerimizi duyurmaya çalışıyoruz. Harici olarak sosyal medya hesaplarım var. Ezgi Alp 4 Instagram, Ezgi Alp 04 Twitter şeklinde. Yani sizin üzerinizden de tabii, bu sizi dinleyenlerle de her zaman elimden geldiğince bilgileri evet. Bildiğim kadarıyla, yorumlayabildiğim kadarıyla paylaşmaya çalışıyorum. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Trabzon'a selamlar o zaman. Kolaylıklar.
0: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
1: Güne Bakış'tan Ezgi Alp'le konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu ve hızlıca bir araya gideceğim. Aranın ardından Beşiktaş gündemiyle Ali Aydın'la, TVB Spor'dan Ali Aydın'la devam edeceğiz. Parantezde kaldığımız yerden devam ediyoruz ve ilk bir saati geride bıraktık. Bırakmak üzereyiz diyoruz ve 10 geçe girmiştik, 13 geçe girmiştik. Kim ne dedi formatında Ali Naci Küçük'ün içeriği sebebiyle ve onun hemen ardından sizlerle birlikteyiz. 4 saat boyunca birlikteyiz dediğimiz yerin ilk 1 saatini geçtik, yani öyle söyleyeyim. Uzun bir yayın, uzun bir gün. Fenerbahçe İrfan 25'te, Trabzonspor'u Ezgi Alp'le ve Beşiktaş'ı da Ali Aydın'la konuştuk diyeceğiz. Bir 10 dakika sonra aşağı yukarı Ali Aydın şu an bizlerle Beşiktaş'ı konuşmak üzere. Ali Aydın, hoş geldin, selamlar.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Beşiktaş'ta beklediğimiz bir maç var. Zalgiris karşılaşması. Tabii ben bunu anarken hep söylüyorum. Biraz da böyle bir futboldan değil de basketboldan hatırladığımız bir kulüp. Aynı mı bilmiyorum oradaki detayları da. Ama vardır belki bir farklılıkları ayıran bir nokta. Belki de aynıdır. Ama ben Zalgiris maçı öncesinde Beşiktaş'taki süreci sana sormak isterim. Bugün 14.30'da bir basın toplantısı var. 1,5 saat kaldı artık. Detaylar neler? Söz sende.
2: Şimdi tabii Avrupa kupalarına katılmayı garanti etti Beşiktaş. Hı hı. Ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek istiyor ve bu playoff'un ilk roundu yarın kendi evinde oynayacak Beşiktaş. Tabii senin de dediğin gibi basketboldan tanıdığımız bir takım Zalgiris Kaunas. Belki bu sene Euroleague'de de karşı karşıya geleceğiz. Aslında belki değil, karşı karşıya geleceğiz. Onlarla aslında bu sezon bayağı bir haşır neşir olacağız. Tabii basketbolda çok güçlü bir ekip ama futbolda basketbol kadar çok güçlü bir ekip olduğunu söyleyemeyiz. Ben Beşiktaş'ın yarın ilk maçta iyi bir skor elde edip ikinci maça daha rahat çıkacağını düşünüyorum ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edeceğini düşünüyorum. Zaten Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeyi bence hak etti, oynadığı futbolla, gösterdiği performansla da. Ama futbol tabii ki de bu. Yarın çok şey yaparsınız ama o top üç direğin arasından geçmeyebilir. Futbolda maalesef bunlar da var. Bunları kabul ederek bu futbolu hayatımızın içine soktuk. Ama bir terslik, aksilik olmazsa Beşiktaş'ın yarın çok rahat bir galibiyet alıp maçı ikinci rounda bırakmadan işini bitireceğini düşünüyorum.
1: Beşiktaş'ta nasıl bir oyun bekliyorsun ve bunun yanında tabii playoff'ta Vincenzo Italiano'nun Avrupa kupalarındaki başarısıyla böyle övünen, bunun da biraz da güveniyle giden bir Beşiktaş var. Hali hazırda belki çok dişli bir rakip değil karşımıza konuştuğumuz rakip, ama yine de buraya iyi getiren bir Vincenzo Italiano'dan bahsettik bugüne dek. Ali Aydın.
2: Yani bu eksik kadroyla, tamamlanmamış kadroyla çok iyi işler yaptığını düşünüyorum İtalyan'ın. Yarınki maçta yine kendi sahasında oynayacağı için, kendi seyircisi önünde oynayacağı için, yine önde baskı presle bir oyun bekliyorum yine. Eyüpspor maçında olduğu gibi, bundan önceki Karlova maçında olduğu gibi baskılı, oyunu tamamen rakip alanı yıkan bir Beşiktaş oyunu bekliyoruz. Zaten bu sezon %80'i %90'ı hep böyle olacak gibi gözüküyor. Kelly'nin o oyun felsefesini bu kısa sürede bu takıma kabul ettirmesi de çok büyük olay. Yani gece gündüz sabah akşam sadece bu futbolcu grubuna değil camiaya da bu oyunun felsefesini kabul ettirmiş bir adam. Yani kampa çok eksik gitmesine rağmen, hiç dertlenmeyen, bunu dert etmeyen 16-17 gençle kampa gidip kampın son günlerine neredeyse takım tamamlandı. Bunu da dert etmeyip yoluna devam eden bir teknik direktörü var. Hiç bahane üretmiyor.
1: Doğru.
2: Yani yense de yenilse de hiçbir bahanesi yok. Hoca yani neden yenildiğini anlatır. Nasıl yendiğini anlatır. Hoş da bir daha Beşiktaş resmi maçlarda mağlubiyet yüzü görmedi. Umarım yarın da görmeyecek. O yüzden
1: evet.
2: Yani futbol mu diyoruz ama tabii ki de, ama ben yarın yine Beşiktaş'ın bu ritmi yakalamış Beşiktaş'ın yarın çok rahat bir oyun ve İtalyano'nun o coşkulu oyununu bekliyorum.
1: Peki açıkçası. Kısa bir sürem kaldı. Orada transferde eli kulağında diyebileceğin bir gelişme var mı? Transferde hemen.
2: Valla sağ kanat için bu hafta gelecek duyurusunu aldı. Tabii şimdi dün de İtalyan basınında Fabio Miretti haberleri de çıktı. U23 kontenjanına da uyuyor. Menajerinin açıklamaları da var. Yani Beşiktaş'ın bize olan ilgisinden dolayı çok mutlu olduklarını. Tabii şu anda Juventus oyuncuyu kadrosunda düşünmüyor. Bundan sonraki gelişmeler nasıl sonuçlanır hep birlikte göreceğiz. Zaten şu anda şunun seçimini yapıyorlar. Sağ kanada mı iyi bir oyuncu alalım, yani isim alalım, yoksa orta sahaya mı? Çünkü o iki transferden bir tanesini U23 olarak kullanmak istiyor Beşiktaş. Dolayısıyla da şu anda Fabio Miretti haberleri de da çok sıcak. Tabii Antony haberleri de dünden beri servis edilmeye başlandı medya üzerinde, gerek yurt içi gerek yurt dışı medyasında. Yani ben sevgili Murat Kılıç'la dün konuştuğumda bu hafta bir transfer gelecek dedi, ama tabii isim konusunda ser verip sır vermiyorlar.
1: Peki Ali Aydın, teşekkür ediyorum. Eklemek istediğin farklı bir detay yoksa ağzına sağlık diyeceğim.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Başarılar.
1: Selamlar. Sağ ol, var ol. Ali Aydın'la konuştuk TV Bu Spor'dan. Beşiktaş'ı da yakından takip eden bir isim. Onunla değerlendirmemiz oldu. Beşiktaş tarafına onunla baktık. Melih Şendil'e döneceğiz. Radyo Gol'ün kıymetli isimlerinden ve aynı zamanda hala bizler için kıymetli ki Melih abiyle yayınlarımız çok keyifli ve aynı zamanda bize çok kattığı detayları unutmayarak geçerdi. Onlardan hep kendimize bir ders çıkartırdık diyelim ve selam Berk, programcılar izinli ve tatil bilgisi için teşekkür ederim demiş. Geçen sezon yakından takip ettiğim Sivasporlu forvet Bekir Turaç Böke Göztepe'ye transfer oldu. 3+1 yıllık, hakkında hayırlısı olsun Sivaslı İlhami ben demiş. Bunu bilen olduğu gibi bilmeyip soran da var. Ona da cevap verelim. Berk merhaba. Yayına başlarken belki söylemişsindir ama ben duymadım. Yayın programı mı değişti? İbrahim Yavuz yok mu demiş. İbrahim Yavuz bu haftalık saatler 12-14'ü gösterdiğinde cuma günü sizlerle olacak. Bugün özelinde Çağatay Çıtlak'ın da yine aynı güne denk gelen bir özel sebebiyle olmadığını hatırlatalım Çağatay Çıtlak'ın da, Çağatay abinin de, İbrahim abinin de, size böyle hatırlatmış olayım. 4 saat boyunca bir program yaptık ve 4 saat boyuncaki o plana, programa göre ilerleyeceğiz yayında. İrfan 25'te Fenerbahçe'yi, Ezgi Alp'le Trabzonspor'u, Ali Aydın'la Beşiktaş'ı konuştuk ve geldik oraya Melih Şendil'le, özlediğimiz yayına. Melih Şendil'le konuşacağız, Melih abimle konuşacağız, onunla değerlendirmemiz olacak, gündemi şöyle bir ele alacağız. Kaldı ki Melih abi, o da çok yorgun, geceyi geç kapattı, günü geç kapatanlardan Ümit Özat'la yaptıkları yayında Tandem Spor'da. Melih abi selamlar, saygılar, hoş geldin.
2: Merhabalar, belki yayınlar.
1: Keyfin yerindedir umarım.
2: Vallahi canavar gibiyim ya, yaramazlığımız yok, sağlığımız yerinde Allah aşkına.
1: Sen de klasik böyle geceyi geç kapattık, günü geç kapattık, saat 10'a maç konur mu, saat 11'e maç konur mu, spor medyası yeni açıyor ışıklarını, ses tonu var Melih abi, doğru mu alıyorum?
2: Ya, spor medyası yarasaya döndü zaten, evet. Biliyorsun Dünya Kupası ile başta olmak üzere 21-30 maçları, 22 maçları, ya şeyi çok merak ediyorum, hani eskiden de sıcaklar vardı ve yani... Hiç bu kadar böyle abi çocuklar ölüyor, su molası verelim, odur budur, hiç böyle şeyler yoktu. Yani bundan 20 yıl önce oynayan futbolcular, hani onların canı can değildi de şimdiki çocuklar mı çok değerli kıymetli, bilemiyorum ki arkadaş.
1: O kadar doğru söylüyorsun ki abi. Yani diğer tarafta dün Ümit Özat'la yaptığınız yayına da Tandem Spor'da bakma şansım oldu bir kısmına, biz de yayından fırsat bulduğumuz sürece geç kapatıp erken açanlardandık. Onun yanında Tandem Spor'u hatırlatarak başlayalım istersen abi. Listelere girdi orada yaptığınız iş, kısa zamanda 91 bin aboneye ulaştı ve onlarca yayın, canlı yayın, onlarca video, yüzlerce, hatta belki öyle de söyleyebiliriz şu ana dek Ümit Özat'la yaptığınız işe ilişkin bunları hatırlatalım ve takip etmeye, abone olmaya da davet edelim dinleyicilerimizi.
2: Sağ ol Berçim, çok teşekkür ederim. Bir de şunu söyleyeyim, botsuz, yani biz evet, rakiplerimiz gibi hiç bot basmıyoruz. Ama maçta, maç önü, devre arası, maç sonu 200 bin bandına oturduk.
1: Evet.
2: 100 bin aboneye çok az kaldı. Sonuç itibariyle şöyle bir şey söyleyeyim. Ümit, çalıştığım belki 400-450 tane bilmiyorum futbol yorumcusu içinde en zekilerden biri. Kendini futbola verdiği anda... Yani çok farklı okuyor, bizden çok farklı okuyor futbolu. Zaman zaman ona da söylediğim için şu an dinleyicilerimizle dertleşmekte bir sıkıntı görmüyorum. Bazen diline hakim olamamış eskiden. Şu anda da bazen oraya geliyor ama orada el freni görevi olmaya çalışıyorum. Yani futbolun içinde kaldığında futbolu çok iyi okuyan bir insan. Ve bu kısa sürede de bir karşılık buldu kamuoyunda. Biz iki kişilik bir ordu olarak, iki yorumcu, tek kamera ondan sonra böyle başladık. Ve çıkış noktamız da hani birlikte kahve içerken yaptığımız sohbeti YouTube'da insanlarla paylaşalım oldu. Çok büyük bir karşılık gördü. Bayağı bir sponsorlar sağ olsun ilgi gösterdiler ondan sonra. İşte forma vermek için gönüllü olan taraftarlar oldu. Bizim orası çok kalabalık bir yer. 15-20 kişi seyrediyoruz maçları ve 4 büyük kulübün de taraftarı var orada. Ondan sonra aslında bir kamuoyu yoklaması oluyor maçı seyrederken yaşadığım süreç. O yüzden soru bulmakta sıkıntı çekmiyorum. Zaten ben sıkıntı çeksem Tandem Spor izleyicileri mutlaka chatlerle destek veriyorlar. Benim aklıma gelmeyen soruyu Ümit'e soruyorlar ya da bana soruyorlar. Sonuç itibariyle orada sokaktaki insanlar ne düşünüyorsa o sesi yansıtan bir YouTube kanalı olduk. Tabii ki milyonlarca dolarlık rakiplerimiz var. Çok büyük stüdyolarda, çok büyük maaşlarla, çok iyi şartlarda çalışan eski YouTube'da bir sürü dostumuz, arkadaşımız, kardeşimiz var. Bizim onlarla bir şeyimiz yok. Biz zaten bot basmıyoruz da, onu bir kez daha söyleyeyim. Tamamen organik, hani böyle köyden aldığında domatesi kestiğinde onun kokusu gelir ya, böyle oh dersin ya, ne güzel böyle şeysiz, ilaçsız domates, böyle domatesin kokusu da buymuş.
1: Pembe domates diyorsun yani abi.
2: Yani pembesi olur, kırmızısı olur ama evet, bir şey katılmamış domatesinden bahsediyorum. Peki. Köy domatesinden bahsediyorum. Ondan sonra yani Cihan bilmez. O tabii Nişantaşı'nda yemek yediği için. Ama sen bilebilirsin Cihan, diye düşünüyorum.
1: Cihan, evet, Cihan bu aralar izinde abi. Ona istediğin kadar giydirebilirsin bu arada, tabiri caizse. Duymaz abi
2: ben
1: seni.
2: Ben de çalıştım ama izne çıktı. Yani çalıştığını mı düşünüyor?
1: Çalıştı, izne çıktı abi. Bir de ben 15 gün yokum dedi. Tamam dedi ki paşam, başımızın gözümüzün üzerine dedik yani. Evet. İzin yapamayan kim? Melih Şendil. Melih abi. Radyo Gol'de an itibariyle.
2: Sen yaptın bir ara. Yapamadım.
1: Yok abi, o öyle değil işte. O iki tane haftanın ikişer ikişer izin günlerini birleştirip tatil gibi bir şey oldu orada yani. Öyle söyleyeyim.
2: Ama yani bak hala sen kamuoyunu etkilemeyi öğrenememişsin. O zaman koyma o fotoğrafları. Sonra da patron şu an kimse der ki ya arkadaş bu çocuk sürekli tatilde. Bak Cihan ne yapıyor? Senden... Sürekli stüdyodan fotoğraf koyuyor ki. Aynen. Patron bak en çok ben çalışıyorum hesabım. Evet.
1: Senden öğrenemedim Melih abi o işleri. Keşke
2: benden değil dedim. Cihan'dan öğrendim.
1: Cihan'dan. Şimdi Cihan'dan.
2: Kimin ilacı olsa önce kendi kafasını sürer ben.
1: Doğru diyorsun. Ya bu arada az önce dediğin bir detay var abi. O çok kıymetli. Sen öğrenemedik dedim ya, espri yaptım. Şimdi senin bize kattığın bir şey o. Stüdyomuza ya da işte o gün maç izlerken radyomuza dışarıdan bir dinleyicimiz gelirdi ve sen oturur maçı izlerken ya da oturur yayına girmeden önce onunla röportaj yapardın abi resmen. O ne diyor? Ona dokunmak lazımı bize sen öğrettin burada. O çok kıymetli bizim için. Yani onu söylemeden geçemeyeceğim abi. O bakış açın da, o öğrettiğin bizler gibi, hani bizler gibi dokunabildiğin birçok öğrencin olarak görüyorum abi, sen de kabul edersen. Birçok gence aktardığın detaylarda o en öne çıkanlardan biri. Hakikaten orada ya, dışarıya dokunabilmeyi öğrettin.
2: Öncelikle çok teşekkür ederim düşüncelerin için. Ama siz almaya açık öğrenciler olduğunuz için ben herhalde ensenizde boza pişirdim o yıllarda. Şimdi biz Radyo Spor'da aslında şöyle bir devrim gerçekleştirdik. Devrim demeyeyim de.
1: Radyo Gol'de.
2: Yani eskiden neydi Radyo Gol'de, düzeltiyorum. Egosu çok yüksek biri çıkar, spor yorumcusu konuşur. Vay baba sen en iyi sen biliyorsun falan. Biz ne yaptık? En iyi yorumcu Radyo Gol dinleyicileri dedik. Ondan sonra oradan sürekli bizimle hatta didişen, bizi sinirlendirmeye çalışan onlarca, yüzlerce, binlerce de dinleyicimiz oldu. Şimdi aynı şablonu ben Tandem Sports'ta YouTube'da yapıyorum. Orada da yani hemen hemen her akşam bizimle didişen ya da çok keyifli mesajlar atan bir kitle oluştu. Bu ne oluyor biliyor musun? Karşı tarafa değer verildiğini hissettiriyor. Ben sokakta da statlarda da hayatım geçtiği için, tükürüklü köfteyle hayatım geçtiği için oradaki sohbetlerin çok daha böyle organik, çok daha iyi olduğunu gözlemledim 35-40 yılda. Sonra tabii ki stüdyoda en ünlü yorumcularla saatlerce bütün statlarda, derbilerde, maç önü maç sonu yayınlar yapmış biri olarak söylüyorum. Ama bazen oradaki tükürüklü köfteyi satan abimin yorumu her şeyden çok daha güzeldi. O yüzden de sokan dilini ekrana ya da mikrofona yansıtabildiğin sürece bence başarı orada geliyor.
1: Şimdi bunun yanında bunu biz yansıtmaya çalışıyoruz, buradan bakıyoruz ama Fenerbahçe'de acaba sokağa ne kadar dinleyen teknik heyet var ya da taraftarı dinlediniz sorusuna, Asensio sorusunda dün hatırlayacaksın Melih abi, oradan bağlamak istedim. Taraftarı mı dinlediniz? Asensio'nun değişikliğin öncesinde taraftarın bir Asensio talebi vardı, tezahüratı vardı, onu mu dinlediniz dediğinde gülen, hatta o gülüşü öyle gülüş ki aşağılayıcı şeklinde kabul edenler de oldu dün. Gülen bir İsmail Kartal vardı. Onların ne kadar taraftarı dinlediğini düşünüyorsun diye öyle bağlayayım abi konuyu. Düne öyle
2: dedim. Yani ben şimdi gece saat 2'de eve geliyorum. Açıyorum evet, yayının tekrarını seyrediyorum. Notları alıyorum. Çocuklara atıyorum hatalarımızı, eksiklerimizi, artılarımızı. Ben dün seyrettikten sonra yayını bir kez daha sabaha karşı şöyle bir tweet attım. Dedim ki tut ki Ali Sami Yen'desin Berk. Evet. Maç Selçuk İnan'ı çağırıyor. Selçuk İnan da Fatih Terim'in yanında. Tamam mı? Kulübede senaryo yazıyor. Ali Sami Yen inliyor. Selçuk İnan. Yani maç onu çağırıyor. Fatih Terim sence Selçuk İnan'ı oyuna alır mıydı? Taraftar istiyor diye.
1: Fatih Terim yapmazdı böyle bir şeyi.
2: Yapmazdı, asla yapmazdı. Ümit Hoca'ya sordum dün, o da yapmam dedi. Şimdi dünkü olay çok kritik. 70. 75. dakikalar arasında hatta bir yanda Marco Asensio seslerinin yükselmesi ve durmaması, ardından hocanın Asensio'yu oyuna alması, ardından da basın toplantısında biz zaten Asensio'yu oynatacaktık demesi
3: üçünü bir araya topladığımda taraftarla İsmail Hoca arasında bir kopukluk olduğu daha ligin ikinci haftası oynanmadan çok net aşikar. Şimdi taraftar istedi diye bir teknik direktör değişiklik yapamaz. Sadece taraftar istiyor ki oradaki 10 tane taraftarın 9'unun kafasındaki 11'i oynat. Ha, bir tane iki tane sakattır, ceza yani şeydir, ailevi sorunu vardır, hastalığı vardır, onu bilemezsin sen. Kampta onlarla birlikte yaşayan sen değilsin. Ama bu kadar rotasyon, bu kadar değişiklik. Ben yıldızlarla savaşıp da kazanan teknik direktör görmedim Türkiye'de. Bakınız Rafa Silva, Sergen Yalçın. Kim kazandı? Rafa Silva Beşiktaş taraftarının sevgilisi olarak ayrıldı. Sergen Hoca Beşiktaş'tan koptu. Sonuç itibariyle bunun 1000 tane örneği vardır. Asensio evet şu an çok yeterli değil ama bu takımın beynidir, 10 numarasıdır. Çünkü Fenerbahçe'de bir 10 numara kültürü vardır. Ta Ortega'lardan işte Alex'lerden
1: sürekli de karşısına gelen alıyor gibi İsmail Kartal Asensio'yu, buralardan bu çıkıyor. Taraftar bunu anlıyor.
3: Ya en başta Asensio hazırlık kampında işte biz istediğimiz zaman oynatırız, biz ne dersek o olur tabi Asensio'ya çevrildiğinde Asensio'nun hoşuna gitmemiş. Normaldir. Böyle ego savaşları olur. Ego savaşları olur ama kaybeden teknik direktör olur.
1: Bugüne dek de hep şunu yaşadık. Mesela bir Fenerbahçe'de yaklaşık bir aydır sezon başladığından bu yana, erken açtığı için Fenerbahçe sezonu 22 Temmuz civarı. Şunu gördük. Ederson yüzdelik verdi, hazırım dedi, oraya getirdi konuyu ya da konsantrasyon anlamında bunu söyledi ama bir yüzdelik verdi story'de, paylaştığı hikayesinde. Lukaku dün %75 hazırım dedi, onu hatırlatalım. Aynı şekilde yine konuştuğumuz Asensio'nun bir paylaşımı olmuştu, hatırla lütfen Melih abi, dinleyicilerimiz de hatırlayacaktır mutlaka. Yani burada Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın galiba iletişim dili sürekli yüzdelik üzerinden, sürekli hazır olup olmaması üzerinden ilerlemesi oyuncuları buna sevk ediyor gibi görüyorum ben. Sadece medyanın sorduğu sorulara yanıt vermek gibi de algılayamam. Çünkü hadi Lukaku medya sordu da cevapladı. Asensio ve Ederson direkt paylaşımlar yaptı. Burada bir problem görüyor musun sen de aynı şekilde?
3: %100 bir iletişim problemi var. Yani İsmail Hoca ne kadar iyi bir teknik direktör olursa olsun, ne kadar iyi top oynatan bir hoca olursa olsun, ama %100 bir iletişim direktörüne ihtiyacı var. Yani her konuştuğunda daha çok eleştiri alıyor İsmail Hocam. İletişim kurma konusunda çok büyük sıkıntısı var ve takım içinde de kazandığında ben, kaybettiğinde biz kelimesi birebir çevrildiğinde yabancı oyuncuların asla ve asla hoşuna gitmez. Yani dikkat et, kazanıcı hep ben.
1: Doğru.
3: Kaybedin biz. Yani sağ hocam, gözümü seveyim yapmaya. Ya bir de bir kere çıktı işte hata benim dedi. Ya zaten şu an 5-6 tane maç oynadın. 4 tanesi Süper Lig'de ilk 10'a zor girecek takımlar. Hani oradaki galibiyetler, 1-0'lar, 1-1'ler, şunlar bunlar, kimseyi aldatmasın. Bu takım Fenerbahçe futbol tarihinin en pahalı takımı. 300-350 milyon euroluk bir malzeme bu. Çok büyük bir malzeme. Ya bunu da sen mükemmel şekilde kullanmalısın. Yani sen şimdi Greenwood olsan, gelsen demez misin abi benim yerime Kasımpaşa'da geçen sene yedek oynayan İrfan Can sahada, ben kenarda oturuyorum der misin demez misin?
1: Dersin tabii.
3: Abi yani hazır değilse o zaman Greenwood'u başta, ilk baştan oynat. Bu adamlar İngiltere'de, orada burada, İtalya'da, Almanya'da hiç antrenman yapmıyorlar. Ya bu teknik direktör bahanelerinden o kadar sıkıldım ki ben, yerli teknik direktör bahanelerinden. Henüz hazır değil. İlk 10 hafta bizden güzel futbol beklemeyin. Son 10 hafta stresli güzel futbol beklemeyin. Ne seyredeceğim ben? Ne seyredeceğim abi? En kötüsü orada alıyor 3-5 milyon euro yıllık. Senin benim hayatta düşünemeyeceğimiz rakamlar bunlar, tamam mı?
1: Sezonun henüz başında rotasyonu konuşuyoruz mesela Fenerbahçe'de.
3: Yani, ya bismillah bir başla. Evet. Eğer gerçekten Avrupa'yı hedefliyorsan. Ha, bence biz Ümit Hoca ile orada çok çatışıyoruz. O diyor ki Avrupa'yı boş ver, lige konsantrasyonunu sağla. Ben diyorum ki Avrupa'sız olmaz. Çünkü Avrupa'da Fenerbahçe haftaya katılsın 22-23 milyon euro ayak bastı parası alacaksın değil mi Şampiyonlar Ligi'ne?
1: Evet, evet.
3: Galibiyet 2.1 milyon euro, beraberlik 700 bin euro. Şampiyon olsan alacağın para 90-100 milyon TL.
1: Tüm bunların yanında konuşurken sana gelen birçok mesajın olduğunu da görüyorum abi. Melih abime selamlar. Galatasaraylı olarak İsmail Kartal kaç hafta devam eder? Bence edemez. Sorar mısın lütfen demiş.
3: Derbiler bilirler. Yani Beşiktaş ve Galatasaray derbilerinde elde edeceği skor sonuç, oynanan futbol, sergilenen oyun. Ben çok uzun vadede şey yapmıyorum. Kalabileceğini düşünmüyorum. Eğer bu kafa yapısıyla devam ederse hocam.
1: Peki tur belirleyici olmaz mı bunda Melih abi? Onu da ben sorayım.
3: İsmail Hoca'nın kalmasında mı?
1: Evet.
3: Hiç.
1: Hiç belirsin.
3: Yani belki şu an elense o kadar çok sevinecek Fenerbahçeli var ki. Boş ver abi, lig daha önemli diyen. O yüzden de o tur kaybı hiçbir şekilde İsmail Hoca'nın koltuğunu sallamaz.
1: İstanbul'dan Fatih ben. Melih abimize selamlarımı iletirseniz sevinirim. Takip ediyoruz abi, kendisini selam demiş. Şimdi abone oldum diyen var. Abone olduğunun
3: hadi
1: fotoğrafını
3: göster. Hadi 100 bin yapın Tandem Sports'a hadi. Daha yepyeni, yeni bir yavru.
1: Yaklaşıyoruz. İsmim Fatih. Berk hocam, senin yorumlarını beğeniyorum. Melih abiye de şöyle seslenmek istiyorum. Melih abi sen nerelerdesin ya? Çok özledik seni demiş Fatih Bey. Tandem Spor'da. Hemen bir reklam daha yapalım abi.
3: Köprü geçmemenin mutluluğunu yaşıyorum.
1: Tabii abi, yakındır öyle tahmin ediyorum direkt. Evden ya çıkınca 5 dakikada ya oradayım diyorsundur mesela.
3: Ne 10?
1: 10 mu? Peki abi, ne kadar güzel. Hızlıca gelen mesajlara dönüyorum. Melih abi selamlar, Galatasaray'daki sessizlik için neler söylüyorsun? Senden yorum almak isterim lütfen demiş.
3: Batra Gov geldi dün, evet, veda etmiş taraftarlara biz yayındayken. Ondan sonra tabii ki bu çok genç bir oyuncu. Ondan çok büyük paralar kazanabilir belki Galatasaray. Onun dışında Lang'ın geri gelme, Napoli ile görüşmeler vardı. Dün yayındayken bunlar vardı ama bu sabah, yani öğlen uyandığım için Berk, sen ve dinleyicilerimiz kusura bakmasınlar, sabaha karşı yatıyoruz. Başka gelişme varsa ondan haberim yok. Ama sonuç itibariyle Galatasaray'ın geçen hafta çıktığı kadro geçen senenin şampiyon olan kadrosu arkadaşlar. Galatasaray'ın Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor gibi çok büyük transferlere ihtiyacı yok. Lemina belki gidecekmiş. Ondan sonra herkesin bir alternatifi olur. Ben Galatasaray'da sorunun oyuncu seçimlerinden ziyade orada da teknik direktör sorunu görüyorum. Her ne kadar 4 yıl şampiyon olsa da Okan Hoca'nın kenardaki hal ve hareketlerinin güven vermediğini gözlemliyorum. Maçı seyrettiğim Galatasaraylı kardeşlerimde Tandem Sports'ta. Yani Okan Hoca'ya karşı bir güven endeksinde müthiş azalma var. Bunu Okan Hoca'nın sorgulaması lazım. Sorun varsa eğer bu futbolcularda değil bence. Yani bugün Yunus'u kim istemez? Ya elinde Osimhen var ya. Ama şöyle de bir yönetime eleştiri getireyim. Yani Osimhen çıkıyor, Icardi giriyordu. Zaniolo onun yedeğin yedeğiydi. Şu an Osimhen'in yerine mutlaka yedek bir santrfor, iyi bir santrfor almaları lazım. Abi. Hele Salah, Vlahovic, Greenwood gibi adamlar, Lukaku gibi adamlar gelmişken.
1: Hatta ben biraz daha ileriye götüreyim abi örneğini. Çok güzel bir yerden pencere açtın, onu devam ettireyim. Osimhen çıkıyordu, Icardi dedin. Morata vardı. Onun yanında da Batshuayi vardı. Hatta neyi konuşuyorduk? Avrupa'da iddia ediyorum Avrupa'da böyle bir rotasyon yok. Forvet rotasyonu yok. Galatasaray şu an çok iyi, çok şanslılar konuşuluyordu. Çok da haksız sayılmazdı bu konuşulanlar.
3: Ya Türk futbol tarihinin en şanslı teknik direktörü Okan Buruk.
1: Aynen öyle. Gerçi bir zamanlar öyleydi. Şimdi ne kadar şanslı görüyor kendisini. O da yavaş yavaş transferlerden konuşmaya başladı Çorum maçı sonrasında. Farkında mısın Melih abi? Orada hazırlık maçlarında hep bekleniyordu.
3: Çorumspor'u yenmek için yeni transferlere mi ihtiyacım var? Geçen yıl şampiyon olan takımının 11'iyle çıktın.
1: Doğru. Peki son kısımda Beşiktaş ve Trabzonspor'a ilişkin yorum almak isterim Melih abi. Onlar Ferencvaros ve Lazgiris Zalgiris maçları çıkacak. Evet. Zalgiris Beşiktaş'ta.
3: İnşallah Avrupa'da kapıyı aralar Beşiktaş. Trabzonspor'da oyunun Salah üzerinden eğer düşünülmesi isteniyorsa, bu da Fatih Tekke ile Trabzonspor arasında bir sıkıntı yaratabilir düşüncesindeyim. Ya bu kadar çok yüksek paralarla gelen adamlar, bir yayıncılar için mükemmel tabii. Salah'la Trabzonspor'u yorumunu yapmak, işte Vlahovic'li Beşiktaş'ın yorumunu yapmak, Lukaku, Osimhen, say kimler varsa bizim için iyi. Ama aynı zamanda da ego savaşları hocalarla futbolcular arasında. Çok merak ediyorum. Trabzonspor'a da başarılar diliyorum. Onlar da yarın ilk kez herhalde belki ilk 11'de göreceğiz Salah'ı bir Avrupa maçında. Yani çok büyük bir merakla bekliyorum bütün karşılaşmaları. Bizim için çok keyifli.
1: Melih abi, aynı zamanda sana neden 3 ay bekledik o zaman? Madem Lang gelecekti, sorar mısın lütfen? Mesajı da var Yekta Bey'den. Sana mesajlarını gönderen ve üst üste yazan 7-8 defa aynı mesajı gönderen bir dinleyicimiz var. Abone oldum, Melih abimi çok seviyorum, lütfen söyle diyen bir Mehmet Bey var mesela.
3: Mehmet Bey çok evet. Teşekkür ederim. O 7-8 arka arkaya ne sormuş?
1: 7-8 kez aynı şeyi yazmış. Melih abiyi çok özledik mesajı. Selamlarını ilet lütfen mesajı.
3: O benim üst komşum.
1: Öyle mi? madem Lang gelecek diyor Yekta Bey. Neden 3 ay bekledik? Sorar mısın lütfen diyor. İşte asıl soru bu zaten, cevaplanamayan.
3: Yani para var Galatasaray'da, olmaz olur mu? Allah'ını seviyorsan kaç yıldır Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsun. O kadar şeyler, projeler. Para olmadığına inanmıyorum ben. Ama yani gerçekten hadi canım sen de denilecek bir transfer peşinde yönetim. Ben ona inanıyorum. O yüzden de zaten geçen yılın şampiyon kadrosu halen korunmuşken çoğunluğu. Ben öyle gerçekten Galatasaraylı taraf

0: taraftarlarla yönetim arasındaki buzları eritmekten öte, yani böyle mağmaya çevirecek bir transfer 4 Eylül'e kadar mutlaka ineceğini düşünüyorum.
1: Peki. Melih abi, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben o zaman. Son bölümde çok keyifliydi, çok kıymetliydi seninle yayın yapmak bugün özelinde.
0: Vallahi ben meslek hayatına radyo televizyon dergisinde başladım. Hı-hı. Muhabirlikle başladım. Ondan sonra spiker oldum. Radyo, televizyon, YouTube, bak hepsini topla. Hiçbiri bir radyonun keyfi kadar etmez. Etmiyor. Radyoculuğun kıymetini bilin. Radyo çok keyifli bir şey. Bütün dinleyicilerimize de saygılarımı gönderiyorum buradan. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sana da iyi yayınlar kardeşim. Cihan'ın bir hafta daha uzatın iznini. Yazıktır, günahtır. Peki. O yoruluyor biliyor musun? O paraları saymak, onları nereye harcayacağını düşünmek, bunlar çok zor konular. O yüzden de Cihan kardeşime bir hafta daha izin verirseniz sizlerden bir abiniz olarak ricam bu olsun.
1: Estağfurullah. Peki abi. Cihan'a da ileteceğim hemen. O da mutlaka
0: hemen al ses kaydını at.
1: Hemen abi, hemen. Hemen prodüksiyonunu yapıyoruz. Sağ ol, var ol. Teşekkür ediyorum. Ben iznimden Cihan'a direkt devrediyorum abi. Ben bu ay bu
0: izni yapmıyorum. Sen kimsin ki izne çıkıyorsun Cihan'ın yanında?
1: Aynen öyle abi.
0: Çift şımarmışsın ya.
1: Aynen öyle abi.
0: Olmaz ya, sorma. Böyle şey.
1: Sorma abi ya. Valla bak, hakikaten sen gittikten sonra çok şımarttılar burada.
0: Olmaz abi. Ben bir uğrayayım oraya. Ben bir şöyle kıldır sopasıyla bir geleyim abi.
1: Keşke öyle olsa Melih abi. 2 yıldır izin yapamıyorum. Ayrı konu ama. Ama dediğin gibi onu da pek paylaşmamak gerekiyor. Demek ki sosyal medyada. 3 gün kaçıyoruz, paylaşıyoruz. Kardeşim iyi tatiller diyor. Dün adalara gittim Melih abi. Adalarda da biliyorsun arka taraflarına gittiğinde tatil havası veren yerleri var. Ya dinleyiciler diyor ki ne zaman dönüyor? Adalar da abi, o adaların bir yeri söylemeyeyim.
0: Sen
1: yani...
0: Belçin'le adalara ancak gidebilirken Cihan hangi Yunan adalarında?
1: Cihan abi şu an galiba en son Yunan adası değil de şöyle bir Akdeniz tarafında bir yerdeydi, öyle hatırlıyorum. Bir şeyler yapıyordu Cihan. Çok paylaşmaz ama. Bak çok paylaşmaz ama, o da farkında mısın? Çok paylaşmıyor. Karda yürüyor, izini belli etmiyor.
0: Böyle olacaksın abi, bu sosyal medyayı ben zaten anlayamıyorum. İnsanlar yemeye başlıyor. Tam yemiyor. Aman bir dakika abi, dur bir fotoğrafını çekelim. Ya arkadaş, neyin fotoğrafını çekiyorsun ya?
1: Ya bu arada... Abi Beltur dedin de aklıma geldi. Abdülkerim abi sana hep takılır da tekne tekne diye. Bak o kadar ya üzülüyorsan Beltur'la gidişime, bir gün gidelim senin tekneyle. O kadar üzülüyorsan abi benim Beltur'larla gitmeme, gidelim senin tekneyle bir gün. Ben de öyle ya geleyim
0: olsa,
1: sana.
0: Canlanayım. Abdülkerim abi bir gidiyoruz. Onu bir soktu milletin kafasına. Hay Allah, ne gülerdik Abdülkerim ya, abiyle ya.
1: Geçen gün bir sözlükte mi gördüm, Twitter'da mı? Seninle alakalı abi, teknenle ilgili konuşuyorlar yani. Öyle oraya kadar gitmiş abi, iş, sirayet etmiş abi. Yani. Söyleyeyim sana yani, artık toparlayamazsın abi o işi.
0: Yani ben burada düştüm biliyorsun, dizi parçaladık. Ondan sonra Abdülkerim abi öyle bir yangın yaptı. Ya çok komiktik ya. Gerçekten biz orada yani çok gülüyorduk ya.
1: Evet, ama senin işin de zor abi. Marina parası vesaire, onlar çok zamlanıyor diyorlar yani.
0: Yok, kızılışık sopası tamam, ben de Cihan kardeşime sana
1: dalmaya
0: geliyorum.
1: Peki abi, ben daha fazla sinirlendirmeden kapatayım yavaş yavaş. Çok teşekkür ediyorum abi. Saygılarımı sunuyorum.
0: Teşekkürler. Kapatmadan hadi Tandem Sports'a abone olmanızı rica ediyoruz. Organik botsuz tek YouTube kanalı. Sevgiler.
1: Peki, hatırlatalım. Selamlar, saygılar abi. Sağ ol, var ol. Melih Şendil'le konuştuk. Melih abimle değerlendirmemiz oldu ki çok kıymetli bir isim benim için. Aynı zamanda o da Tandem Spor'a abone olmanızı rica ediyor giderken. Sivaslı Cihan'a helal olsun demiş. Mesajlar böyle. Hızlıca mesajlara şöyle bakarak ilerleyelim. Bu arada Torayır'a gitmek istiyorsa gitmeli. Blöf yapıyorsa zam için mutlaka Naga 11 başlamalı Erzurum maçında demiş Yekta Bey. Melih abi, Galatasaray yönetimi Dünya Kupası bitmesini bekleyin dedi. Acaba 2030 Dünya Kupası'ndan mı bahsettiler demiş Rıfat Bey. Selamlar, geçen senenin 11'i ama bir yıl daha yaşlı ve geçen senenin kiralıkları da yok maalesef demiş. Berk abi seni takip ettim demiş. Peki, Instagram Sayerberk'ten beni takip edebileceğinizi hatırlatayım. Ali Bey, teşekkür edeyim size aynı zamanda takibiniz için. Instagram Sayerberk'ten takip edin. Yayınlarla ilgili önerileriniz olursa yazın. Bir olumlu olumsuz eleştiri yeri geldiğinde olumlu da olur. Yüceltir ya da ne bileyim bir tarafa doğru sizi kaydırır. Farklı bir bakış açısı sunar. Bazen de işte amiyane tabirle gömer deriz ya, oraya gider iş. Ama eleştiriniz olursa eleştirilerinizi de iletin lütfen. Onun yanında tabii bir programda öneriniz olursa yine Instagram Sayerberk'ten bana programlarım özelinde, benim programlarım özelinde önerilerinizi iletebilirsiniz. O kadar emek verdin ama boşuna demiş dinleyicimiz. Ne, hangi konuda bunu demiş onu anlamadım. Ali Bey bir farklı mesajı var, farklı bir Ali Bey'in. Peki, Berk abi merhabalar, iyi yayınlar, ben Galatasaray taraftarıyım, ismim Kerim, Melih abiyi çok seviyorum, abone oldum demiş, bir abone oldum mesajı daha, selamlar. Radyo Gol dinlemeyi özledik, Radyo Gol'de Melih abiyi de dinlemeyi özledik demiş. Melih abiye selamlar, İsmail Kartal'dan ne bekliyorsunuz acaba, çok merak ediyorum, malzeme bu demiş, konuştuk. Berk kardeşim Melih Şendil'e çok selamlar söyle, seviyoruz onu demiş. Hepinizin mesajlarını, selamlarını ilettim. Hocam, Fenerbahçelilerin dün sosyal medyada hakemler Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk takımı istemediği için Fenerbahçe'nin hakkının yendiğini falan yazdıklarını gördüm demiş. Türkiye'de kendilerini inandırdılar. Herkesin düşman olduğuna ve organize olduğuna da inandırdılar. Bu kadarı da gerçekten klinik vaka demiş. Ya hangi duruma takıldı mesela Fenerbahçeliler dün hakemlerle ilgili? Bak orayı kaçırdım ben. Ben göremedim çünkü ya. Ya şunu tartışalım mı diye sorduğum maç sonunda, koca yayında şunu tartışalım mı diye sorduğum pek bir şey yoktu. Söyleyeyim yani bunu. Fenerbahçeliler de Galatasaraylılar da çok seviyor takımlarının mevcut kötü durumunu konuşmaktan ziyade hakemleri konuşmayı. Öyle özetleyeyim ben olayı. Talişka'ya kendini yere atacağına, topunu oyna diyeceklerine UEFA'yı düşman bellemek daha uygun geliyor onlara demiş. Sadece onlara da değil ama şimdi oradan da bakmayalım bak. Az önce dediğim satır aralarına da iyi bakmak gerekiyor bence. Ferhat Gürses, bakmazsanız canınız sağ olsun, ayrı konu. Benim düşüncem. Abi izne 2 gün geç gitti, radyoda taraftarlar bir gider yaptı. Bildiğin gibi değil demiş. Kim kime gider yapıyor radyoda? Cihan mı gider yapıyor? Fatih Bey der ki Melih abimize selamlar der peki. Belki hayırlı yayınlar, futbolcu taraftarı değil Fenerbahçe'mizin taraftarı olmak çok mu zor? Hazır olmayan futbolcu oynamıyor. Bu kadar basit, teknik direktöre niye güvenmiyoruz Mustafa Bey ben demiş. Mustafa Bey gibi düşünen az Fenerbahçeli var bence. İyi yayınlar. Bu arada öyle mi hakikaten? Mustafa Bey gibi düşünen az Fenerbahçeli mi var? Doğru mu söylüyorum? Doğru mu bakıyorum olaya? Neden güvenmiyoruz teknik direktöre diyenler bir el kaldırsın. Neden bu kadar sorguluyoruz İsmail Kartal'ı diyenler bir el kaldırsın. Demeyenler de el kaldırsın. Orada bir orantıyı yakalayalım. İlk 10 mesajı okuyalım mesela bu konuda. Ne dersiniz? Anketlerimiz olur ya bizim. İyi yayınlar. İzmir'den Hasan ben. Biz Galatasaray olarak geçen sene Beşiktaş maçından 3 gün sonra Liverpool'la oynadık. Fenerbahçe niye erteleme istiyor ki? Çıksınlar oynasınlar demiş. Ertelemeye ilişkin Konya tarafından bir haber var. Konya yönetiminden bilgi aldığını söyleyen Fatih Şeker, Anadolu'da bugün spor müdürü, Anadolu'da bugün gazetesi spor müdürü Fatih Şeker bizlerle olacak ilerleyen dakikalarda. Uzun bir yayın dedik ya, devam ediyoruz. Peki Kerem Aktürkoğlu çok mu hazır? Oynayarak hazır olur zaten futbolcu, öyle değil mi demiş. Bahsedilen oyuncu Asensio ya demiş. Dinleyicimiz Galatasaraylı bir hanımefendi yazıyor ama adını yazmamış. Peki, teşekkür edelim. İyi yayınlar. Bıktık bu takıntılardan. Fenerbahçe kimsenin egosunu tatmin edeceği yer değil. Herkes akıllı olsun demiş. Tehdit de ediyor. Akıllı olun ha diyor Ebu Bey. Ebu Emir. Peki. Yavuzcan der ki merhaba yayınlar, İrfan Bey'e selamlar. İsmail Kartal'ı eleştiren basın mensubu, yorumcu vesaire kişiler onu göreve getiren başkanı şu ana kadar eleştirmediler. Aziz Yıldırım'dan çekinen bir Fenerbahçe basını olduğunu düşünebilir miyiz demiş. Kendi adıma düşünmem mesela. Ben yeri geliyor Mahmut Uslu'nun açıklamalarını yapmayın, aynı hatayı geçen yıl da yaptılar. Ali Koç döneminde zaten bu sebeple herkes Fenerbahçe'ye bir mesafe aldı dedim. Her şeyi hakeme bağlamamak gerekir. İlk haftadan bu açıklamalar doğru değil dedim. Hala da arkasındayım. Futbolcuların hazır değil kelimesi yerine başka bir cümle bulması lazım hocalar demiş. Evet, hakikaten çok sıkıldık oradan. Berk Bey, Fenerbahçe kadrosu yoğun maç temposu için yaşlı değil mi sence de demiş Erkan Bey. Yaşlı ama bunu işte düşüneceklerdi. Öyle şu an çok güzel geliyor göze, dediğiniz gibi. Haklısınız Erkan Bey. İyi de geliyor ama göze, gelmiyor mu? Yani Kante'nin, işte Asensio'nun, Lukaku'nun anıldığı, Greenwood'un bilindiği, Ake'nin, Şikriniyar'ın, Ederson'un, Semedo'nun, bunların hepsi Barcelona'dan, City'ye, City'den Paris Saint-Germain'e, Paris Saint-Germain'den Manchester United'a böyle geçmiş olan oyuncular, Inter'e böyle geçmiş olan oyuncular, tüm bunların anıldığı bir yerde. Bak, eksiği var, Chelsea'si var mesela Kante'nin örneğin. Yani farklı birini söylersiniz, Berk bunu söylemeyi unuttun dersiniz. Semedo'nun Barcelona'sını dersiniz. İşte Asensio'nun Real Madrid'ini, Paris Saint-Germain'ini dersiniz. Buralardan gelen isimler bu taraftan bakınca tatlı geliyor ama sizin dediğiniz taraftan bakınca da nasıl olacak bu işi sorguluyor insan. İrfan 25'e sorabilir misin? İsmail Kartal'la şampiyonluk şansımız... İrfan 25'e soramadık, geçti o iş. Peki. Özet geçtin, giriş için gelen mesajlara döndük. Girişte yazılan mesajlar. Özet geçtim, ben yoruldum. 4 saatlik yayını tamamlamak zor. Allah cümlemizin yardımcısı olsun demiş. 2 saati geçti bile. Aykut Bey, o kadar da üzülmeyin, o kadar da yorulmayın. Sağ olun, teşekkür ediyorum. O Berk abim gelmiş, kolay gelsin. Hoş gelmiş. Hayırlı yayınlar. 4 saat valla kulaklığın ikisini beraber taktım. Şu anda seni dinliyorum. Kolay gelsin kardeşim benim demiş Necmettin Ercan. Necmettin Ercan, sağ olun, var olun. Acaba şu an dinliyor musunuz mesela? Merak ettim. O iki saat tahammül ettik size. Bir iki saat daha edeceğiz. Bak buralardayız diye eğer söylerseniz inanın çok mutlu olacağız. Böyle bir el kaldırırsanız mutlu olacağım. Necmettin Bey sağ olun, var olun. Sevgili Berk, yayınlar dün 2-1 kazanmaktansa beraberliğin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü İsmail hocamız 2-1 gitseydi skora yatma düşüncesiyle 3 yerdik. 3 yer gelirdik. Şimdi en azından bu skorun yetmeyeceğini bildiği için daha atak bir futbol sergiler demiş. Baksana taraftar nerelerde arıyor çıkışı ya. Kardeşim senin bu saatte ne işin var? Müdürüm herkes kaçmış, ihale sana kalmış galiba. Kolaylıklar dilerim demiş Cihat. Cihat tam da öyle oldu. Kaçtı demeyelim ama ihale bize kaldı. O kısmı söyleyelim. Özel izinlerden, özel sebeplerden ihalenin bize kaldığı bir günde bir yayındayız. Çok güzel özetledin. Instagram'dan istek gönderdim Berk kardeşim, Rıfat Bıçak. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sayar Berk Instagram'dan da takip edebildiğinizi hatırlatmıştım. Ve hızlıca. Selam Berk, iyi yayınlar. Meli abi takip et derdi, biz takip etmez miyiz demiş Erdem Bey. Erdem Bey sağ olun, var olun. Çanakkale'den selamlar demiş Borayhan. Teşekkürler Borayhan. Kolay gelsin. Hakemlik şöyle bir durum oldu. Dünkü maçta Lyon işin çakallığını bulmuş. Biliyorsunuz ki yeni kural gereği topu eline aldığı andan 5 saniye içinde taç atma kuralı var. Lyon topu bilerek eline almıyor. 10-15 saniye boyunca hakem eline aldıktan sonra saymaya başlıyor. Bu şekilde zamanı çalarak maçı bitirdiler. Belki böyle durum demiş. Peki. Necmettin Bey. Evet dinliyorum işte, kapatmadım. Dinlemedeyim yani, sıkıntı yok, sabaha kadar da dinlerim ben seni. Sesin bana mutluluk veriyor kardeşim demiş. Eyvallah Necmettin abi, teşekkür ediyoruz. Tatangalara selamlar. Necmettin abi iyi bir Sakaryaspor taraftarıdır. Tatangalara selamlar dedirtir bizlere her yazdığında. Berk seni de takip ettim Instagram'dan demiş Erdem Davulcu. Teşekkür ediyorum Erdem Davulcu. Sağ ol, var ol. Mustafa Ertarakçı abi 4 saat yayında 16-20 arasında radyo Gold'deyiz demiş. Peki. Yayındayız, yanındayız Berk demiş. Teşekkür ediyoruz. Öyle bir dedin ki yanındayız Berk. Linç yiyormuş gibi hissettim ya. Yanındayız Berk. Merak etme. Bir de hashtag koy başına Güven Bey. Yanındayız Berk. Linçlenme. İşte doğruları söylemeye devam et gibi. Neyse peki. Sabah 8 akşam 7 radyo gol. Tamam mı Berk Seher? Ötesi var mı demiş Hüseyin Mecit. Oldu mu demiş. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol Hüseyin Mecit. Kızma bize. Berk Bey baştan beri dinlemeye devam ediyorum. Dinliyorum. Devam. İsmail Kartal istifa demiş. Erdal. Kante'yi işin içine katmıyorum. Yarısı kadar koşsalar dün 3 tane daha atardık. Belki çoğu takımın yaş ortalaması 32, bizim 40 demiş. Abartmış biraz ama yani yok değil yaş ortalaması da. Yakup Murat Ahmet üçlü programın benzerini haftada bir taraftarlarla doğal sokağın sesi yayını yapsak olur mu, nasıl olur demiş Sivaslı İlhami. Daha çok oralarda Yakup Çınar'ın 2 saatlik program içerisinde 20-30 dakika söz hakkı bulması, Murat Özen'in, Ahmet Konanç'ın 20-30 dakika söz hakkı bulması yerine haftada 2 saat boyunca uzun uzadıya tüm gündemi konuşmak, yarım bırakmamak hiçbir şeyi, formatımız buraya evrildi ki bence doğru olan format da buydu. Onlar da çok memnunlar aynı şekilde, onların da isteği üzerine. Bunu bu şekilde yapıyoruz. Daha doğrusu onların da kabul üzerine bunu bu şekilde yapıyoruz. Teşekkür edelim. Selim Sarı der ki Antalya'dan Selim ben. Berk müdürüm selamlar, iyi yayınlar. Galatasaray gündemine geçecek miyiz? Bak 2 saattir aralıksız dinliyorum demiş. Sen dersin de geçmez miyiz? Bak tam da bu mesajın üzerine tek bir şeyi bile okumayacağım. Hemen Galatasaray gündemine geçeceğim. Tam da zamanıydı çünkü, bak ben de onu nasıl satıyorum görüyorsun değil mi? Bak hemen satıyor. Sanki Galatasaray gündemini 5 saat sonra konuşacağız da şimdi alıyor gibi. Oğuz Altay'la konuşacağız. Oğuz Altay'la değerlendireceğiz. Tam da şu dakikalarda Oğuz Altay Radyo Gol'ün kıymetli isimlerinden, o bizlerle birlikte olacak. Galatasaray'ı onunla konuşacağız dedik ama o şu an farklı biriyle görüşüyor. Oğuz abi böyle kapatmadığı zamanlarda, direkt dönmediği zamanlarda önemli bir görüşme yapar genelde. Hızlıca bir reklama gideyim. Reklamın ardından Oğuz Altay ile Galatasaray'ı konuşarak devam edeceğiz.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oğuz Altay ile birlikteyiz. Galatasaray gündemi dediniz. Selim Bey, Selim Sarı Antalya'dan yazdı. Galatasaray gündemiyle devam ediyoruz. Oğuz abi hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk Berk. Aleyküm selam. Nasılsın kardeşim?
0: Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın?
1: Teşekkürler.
0: Ya Osimhen'i merak ediyorum. Bakratov gündemi de var tamam ama doğru mu okudum adını onu da bilmiyorum. Ayrı konu.
1: Bakratov.
0: Tekrar alayım senden.
1: Bakratov.
0: Tamam doğru okudum o zaman. Osimhen, Osimhen tarafında bir teklif var mı? Osimhen gidiyor mu? Ona bağlı gibi duruyor. Bazı transferlerin de gerçekleşmesi gibi duruyor. Biraz dengeleri bozdu çünkü mali açıdan ya, bence. Ne dersin? Onu sorarak başlayayım.
1: Yani eğer transfer süresinin bitmesine bu kadar az bir süre kala Süper Lig'in başladığı ayın 14'ünde Şampiyonlar Ligi'nin oynanacağı bir maç şeyde, serüvende Osimhen'i satıp ondan sonra Galatasaray bir transfer yapmayı falan planlayacak durumdaysa zaten hiçbir şey konuşmaya gerek yok. Hiçbir şey konuşulmaz. Bu saçma sapan bir plansızlık olur yani. Gelen rakam resmi midir değil midir onu da kulüp tarafından bir açıklanması yok. Onun için şu anda varsayımlar üzerine konuşmak yerine Osimhen'in Galatasaray'da olduğunu bilerek, Bakratov'un Galatasaray'a geleceğini bilerek ondan sonra da yapılacak olan transferlerin kim olduğunu hiç kimsenin bilmediği, yine ısrarla söylüyorum, herkesin bir isim ortaya atıp biraz da uydurarak biraz da gündem yaratmaya çalışarak devam ettiği bir dönem yaşıyoruz Galatasaray adına. Bunun da sağlamasını ben söyleyeyim, bugüne kadar ortaya atılan 30 tane 40 tane 50 tane futbolcudan bir tanesinin bile ismi tutmadı bugüne kadar, son dönemde Bakratov ismi çıkana kadar. Demek ki burada herkes biraz tahminler yaparak, asparagas yaparak devam etme yolunu tercih etmiş. Galatasaray'da şu anda bir tane insan çıksa, futbol şubesinin başındaki insan hariç, kulüp başkanı hariç, şu futbolcuyu transfer edecek Galatasaray dese, bunun doğruluğuna inanmayın kardeşim. Bak bütün Galatasaraylılara buradan söylüyorum. Ben umut dağıtabilirim, iki tane isim söylerim, heyecan yaratabilirim. Bunları hiçbir zaman yapmadık, yapmayacağız ama yani gerçekten şu anda kimsenin bildiği bir şey yok.
0: Kimsenin bildiği bir şey yoku 10 Temmuz'da da konuşuyorduk. O gün de geç kalındığı düşünülüyordu. Bugün 19 Ağustos. Aradan bir 40 gün geçti neredeyse. Mesela çıkartırım yayın kayıtlarında mesela. Mutlaka buluruz. Ben sana WhatsApp'tan yazdığımda bağlıyorum dediğim. Örneğin bir 10 Temmuz, 15 Temmuz, 5 Temmuz bir yere denk gelmiştir yayınımız. Benzer şeyleri konuşuyorduk. Benzer şeyleri söylüyordun Oğuz Altay. Ama bu bir kulüp için acı bence. Ve neden böyle olduğu sorguladığım noktada sanki geçen yılın transfer politikasına dönüyoruz. Ne dersin?
1: Son söylediğin cümleyi duyamadım ben.
0: Bu bir kulüp için acı bence. Neden böyle olduğu sorguladığımızda geçen yılın transfer politikasına dönüyoruz. Ne dersin demiştim.
1: Yani bu bir transfer dönemi planlaması mı, plansızlığı mı? Burası tabii tartışılır. Artık tartışılmaktan öte bir hale geçti. Kiralık yöntemiyle alalım, uygun fiyatla alalım politikası bir. Ama işin başka bir tarafı var. Bakın arkadaşlar, bazı şeyleri çok kolay atlayabiliyoruz. Mesela kıyas açısından söylemiyorum, gerçekler üzerinden devam ediyorum. Fenerbahçe'nin UEFA'dan 15 milyon euro bir ceza aldığı o Türkiye'de, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bunu görmezden geldiği ama UEFA tarafından da bu cezanın kesildiği bir ortamda, şimdi Aziz Yıldırım Başkan geldi, transferleri şık şık şık şık yapıyor, doğru yanlış, kaliteli kalitesiz, bunları söylemeye gerek yok, iyi isimler alıyor zaten, burada eleştirmiyorum. Ama Aziz Yıldırım'ın söylediği bir şey daha var. Aziz Başkanım. Diyor ki ben bir yılına geldim. Ben bu takımı şampiyon yaparım. Ondan sonra giderim diyor. Değil mi? Ama bir yıl sonra Fenerbahçe'nin başına gelecek olan yöneticiler veya başkan bunların incelemesini çekecek. Cezasını onlar çekecek. Bugünün transfer politikasını. Galatasaray'dan Fener'e nasıl atladım konusuna gelince, şimdi Galatasaray'a dönüyorum. Galatasaray bu durumda değil. Sürdürülebilir bir yönetim tarzı içerisinde de açıkçası UEFA'dan ceza almadan tekrardan o eski şey dönemlerinde Dursun Özbek'te başlayan, Sayın Mustafa, rahmetli Mustafa Cengiz'de devam eden KAS dönemlerine baktığımız zaman o süreçleri, transfer yasaklarını yaşamamak için daha temkinli davranmaya çalışıyor. Ama burada yapması gereken konu aslında transferleri yüksek bonservis ücretiyle değil, ki sen zaten almışsın alacağını. Bugüne kadar herkese vermişsin şeyleri. Osimhen'e, diğer daha önceden Icardi'ye, almış olduğun oyuncu Davinson Sanchez'e, Singo'ya. Yani bu şeyleri verdin. Bonservisleri verdin. Şimdi ayağını yorganına göre uzatmaya çalışıyor ama iyisini yapmaya çalışıyor.